0: Çünkü izleyicilerimizden de gelen sorular var. Onları da paylaşacağız ama önce
1: elimizden geldiğince
0: teşekkür ederiz katıldığın için. Son hemen onu sorarak başlayayım. CHP'de iki genel başkan titrini kullanan isim var. Ekranlara getirirse arkadaşlarım. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabını güncelledi ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyım diyor. Onaylanmış hesabında sosyal medyada. Yine aynı onaylanmış hesabında Özgür Özel de hala Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatını kullanıyor. Böyle bir şey maddenin doğasına aykırı olduğu için hangisini biz kullanacağız yayın boyunca hukuki olarak sana görüşünü sorayım. Onunla başlayalım.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nkünü kullanacağız. Niye? Çünkü mahkeme karar verdiği andan itibaren ne yaptı? Yüksek Seçim Kurulu'na tedbiren Özgür Özel'le birlikte parti meclisi listesini ve de disiplin kurulu listesini geçici bir süreyle görevden uzaklaştırdı. Dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren bu kararı verdi. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu'na, Çankaya Yüksek Seçim Kurulu'na tebliğ edildiği andan itibaren, ki tebliğ edildiği karar OYAB'a yüklendiği gibi, o aşamadan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak görmemiz gerekiyor.
0: İzleyicilerimiz bu kafa karışıklığını program boyunca yaşayacak. Hemen başta bunu söylemek istedim. Biz de bundan sonra yayınımız içerisinde
3: Bir durum yok mu? Şimdi Özgür Özel'in yanındaki mavi tık değil hadi.
2: Evet.
3: O gri tık yani.
0: Ama o yöneticilere öyle bir gri tık veriyor galiba.
3: Twitter'da onu kullanıyor. O sıfatı alırken işte Cumhuriyet Halk Partisi yani muhalefet lideri, kurum temsilcisi olduğu için gri tık veriyor. Kemal Bey'in mavi tık o. Alttaki sıfatı doğrulayan bir şey değil yukarıdaki mavi tık.
0: Değil ama anladığım kadarıyla bir süreç lazım.
2: Ama bunun
3: Twitter açısından söylüyorum, siyasetten söylemiyorum. Twitter mantığıyla söylüyorum.
2: Yani onun belli bir süreci var. Mazbatayı gönderiyorsunuz, gösteriyorsunuz, işte iletişime geçiyorsunuz, mail atıyorsunuz.
3: İşte Kemal Bey onu hemen yaparsa o gri olacak Kemal Bey'in mavisi.
0: Değişecek.
3: Özgür Bey de mavi olacak.
0: Evet, o zaman biz bu program boyunca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyeceğiz. Özgür Özel'e Manisa milletvekili
2: Manisa milletvekili. Buradaki son noktayı aslında Yüksek Seçim Kurulu koydu. Çünkü bir siyasi partinin liderinin kim olduğunu gösteren kurumumuz neresi? Yüksek Seçim Kurulu. Yani Yüksek Seçim Kurulu bir siyasi partide lider olarak kimi görüyorsa, kimi muhatap alıyorsa o siyasi partinin genel başkanı odur. Sayın Özgür Özel Manisa milletvekili YSK'ya başvuru yaptı. YSK başvurusunu reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve bunu karara bağladı.
0: Peki, bundan sonra o zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak bu ifadeyi kullanacağız. Hukuki olarak da karşılığı olduğu için biz bu ifadeyi kullanacağız yayın boyunca. İzleyicilerimize de hemen yayının başında bu hatırlatmayı yapalım. Bir görüşmeme trafiği vardı. Dün geç saatlere kadar takip ettik. O ifadeler içerisinde Özgür Özel şunu söylemişti. Kılıçdaroğlu aramış, toplantıdaydım ama dönmeyeceğim. Dönmemin bir anlamı yok. Başka bir parti yetkilisi dönecek demişti. Gün içinde ne değişti? İkilinin görüştüğünü biliyoruz, açıklamalar da var. Birazdan Şener Çetin bizi CHP liderinin evinin önünde bekliyor. Oradan son bilgileri aktaracak ama önce bir CHP genel merkezine gidelim. İlter Yeşiltaş o noktada. İlter, kolaylıklar dileyelim. Bu görüşmede ne konuşuldu? Önemli bir açıklama da yapıldı. Süratle bir kurultayın toplanması kararı var gibi görünüyor. Kimler geldi, kimler gitti? Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir iki isimle görüşmesi vardı. Bugün neler yaşandı? Kısaca bir özetlersen sonrasında biz de yorumlayalım.
4: Haktan Uysal, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde baş döndürücü bir hareketlik vardı ve o hareketlik de devam ediyor. Birazdan Özgür Özel burada toplanan partililere seslenecek ve tabii ki bugün özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşecek mi ve gerçekleşirse bu telefon görüşmesinde iki isim ne konuşacak? Bu sorunun yanıtı merak ediliyordu ve nihayetinde telefon görüşmesi gerçekleşti ve o görüşmede neler konuşuldu? Hemen edindiğimiz bilgileri aktaralım. Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle de bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki büyük bir öfke var vatandaşlarda ve partililerde, büyük bir öfke var. Olağanüstü kurultayı toplamanız gerekir görüşünü Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat bugün yaptığı telefon görüşmesinde iletti. Ve aynı zamanda bu telefon görüşmesinde şu ifadeleri de kullandığını yine öğrendik. tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların

0: kararı hukuksuz bulduğunu ifade etmiş yine Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na ve olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulamış Özgür Özel. Bu da yine önemli. Diğer yandan partilerin ve halkın bu beklentisinin kendisinin net talebi olduğunu ve bu konuda bir tavizin olamayacağını iletti Özgür Özel yine Kemal Kılıçdaroğlu'na. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi? Yine Özgür Özel cephesinden edindiğimiz bilgiler şu yönde. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu ifade etti Özgür Özel'e.
1: İlter, devam et lütfen.
0: Özgür Özel de en uygun zamanda, en erken zaman duyuyorum şu an.
1: Devam et lütfen ama çok kısa araya gireceğim. Hadi Dündar'a hemen soracağım. İki ismin de ortaklaştığı nokta en erken. En erken de ne kastediliyor, ne kadar bir süre var? Hemen bunu yanıtlayalım, sonra İlter devam etsin.
2: Şu an Cumhuriyet Halk Partisi nereye döndü? Mahkeme 38. olağan kurultayın tamamen ortadan kalktığını söyleyerek Cumhuriyet Halk Partisi 3 Kasım 2023 tarihinde neyse o güne döndü.
3: Delege yapısı da böyle mi?
2: Delege yapısı, parti meclisi yapısı, aynı zamanda disiplin kurulu yapısı. Tabii bir siyasi parti olağan kongreye giderken delege sistemi değişiyor. Çünkü mahalleden başlıyorsunuz, ilçe, il, öyle geliyorsunuz genel merkeze kadar ve genel merkezde de olağan kurultay yapıyorsunuz.
1: Şunu anlamaya çalışıyorum abi. Değişiyor. Yani Özgür Özel'in en erkeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanı aslında örtüşmeyebilir.
2: Ya o Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlı. Tamamen burada mühür Sayın Kılıçdaroğlu'nda olduğu
4: yetki için. Onda.
2: Genel başkan kendisi olduğu için. Parti meclisi, kendi parti meclisi olduğu için.
1: İlter hemen alalım senden. Sonra Adi Bey de yorumlasın.
0: Şimdi en uygun ve en erken ifadesi önemli.
1: Evet.
0: Özgür Özel en uygun zamanın en erken zaman olduğunu ifade etmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda en uygun partiyi kurultaya götürelim demiş.
1: Bu nüans
0: en
1: ne
0: uygun
1: demek?
0: Zamanında en erken olduğunu yani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmiş.
2: Şunu, peki Sayın Özgür Özel
5: bir an önce götür.
2: Sayın Özgür Özel şunu istiyor aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Diyor ki sen olağan bir kurultaya gitme. Olağanüstü bir kurultay yap. Niye olağanüstü bir kurultay istiyor? Diyor ki önceki delegelerle bunu yap. Zaten önceki delegelerin iradesi sakatlanmış. Zaten önceki delegelerle ilgili bir sürü sorun var. Önemli olan olağan bir kurultaya gidilmesi.
1: Olağan olduğu Sayın zamanda Özgür... en başa dönülecek. İşte mahallelerden başlayarak yeni...
2: O olağan kurultay. Ama Sayın Özgür Özel'in en erken dediği olağanüstü bir kurultay.
1: Kılıçdaroğlu'nun evet, en uygun dediği de o en baştan evet, başlayarak gidilecek süreç.
4: Şimdi
1: anladım.
4: Sorayım ben Adi'ye.
2: Biz onu göreceğiz zaten yani.
4: Orada önemli. Şimdi mesela mutlak karara çıkınca eskiye dönülüyor. Delegeler dahil mi buna?
3: Yani i̇şte sormuyor mu demin?
4: O an hangi delegeler varsa şu an aynı delegelerle
2: 3 Kasım 2020 tarihinde neyse Cumhuriyet Halk Partisi neyse, yönetim organları neyse.
4: Delegeler dahil.
2: Delegeler neyse. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurumsal olarak düşünün. Nesi varsa nesi yoksa o tarihe dönüyor.
1: Bunları devam edelim.
3: Zaman çok, makinesi gibi.
1: Çok kesinlikle sorumuz olacak ama İlter araya girdim. Bu nüansı
0: şimdi şurada haktan uysal
1: fark etsin diye izleyicilerimiz. Lütfen devam et buyurun.
0: Kurultayla alakalı şöyle bir durum da var. Şimdi 2023 4-5 Kasım tarihine döndü Cumhuriyet Halk Partisi hukuken. Şimdi parti tüzüğüne göre de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 yıl içerisinde en geç 3 yıl içinde kurultayını toplaması gerekiyor. Yani hukuken bu nasıl olacak? Onun da aslında cevabı önemli. Çünkü artık 3 yıl geçti. 2023'te malum en son kurultay gerçekleştirilmişti. Şimdi mahkeme kararıyla birlikte 2023'e döndük. Yani 2023'ten bu yana hatta daha öncesine de dönmüş oluyor. Aradan en az 3 yıl geçmiş oldu. Burada bir olağanüstü kurultay hemen toplanması gerekir şeklinde bir değerlendirme de var. Çünkü
1: öyle. Hemen sorayım mı İlter? Bir müsaade ederken, edersen Adi Dündar'ın ekleyeceği bir nokta var. Dilersen hemen alayım sonra tekrar sana döneyim.
2: Çok önemli bir husus bu. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 37. olağan kurultayı ne zaman yaptı? 2020 tarihinde yaptı. 2 yıl siyasi evet, partiler kanununa göre hazırlanan CHP tüzüğü şunu söyler. Der ki 2 yıl içerisinde yapman gerekiyor. Eğer aksi bir durum varsa, uzatmak istiyorsan, belli kendini hazır hissetmiyorsan 1 yıl uzatabilirsin. Ama 3 yılı geçemez.
3: Ki seçimlerden önce uzattı.
2: Tabii tabii. 2020'de 37. olağan kurultay oldu. 2023'te 38. olağan kurultay oldu. Yani zamanı tamamen bitirdi. Ancak biz şu an olağan dışı bir durumdan bahsediyoruz. Yani mahkemenin vermiş olduğu

0: mutlak mutlan kararından bahsediyoruz. Ve delegelerin iradesinin sakatlanmasından bahsediyoruz. Onun için bir iki tane önemli husus var burada. Birincisi, mahkeme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir şekilde bir kurultay yapmayabilir yani. Benim mahkeme süreci var, Yargıtay sürecini bekliyorum. Yargıtay süreci bitene kadar herhangi bir kurultay yapmıyorum diyebilir. Bunun önünde herhangi bir sorun da yok.
1: Esas onun üstüne duruyorlar.
2: Şunu sorayım.
0: Çünkü bir ikincisini hemen anlatayım, bitireyim. Buyurun. Birincisi buydu yani. İkincisi ise olağanüstü bir kurultaya giderse önceki sorunlar aynı şekilde devam eder. Onun için olağan bir kurultay olması gerekiyor. Olağan bir kurultay olması için de sizin neredeyse 7 ay gibi bir süre ihtiyacınız var.
2: Delegelerin yeniden seçilmesi ve kurultaya kadar o sürenin tamamlanması gerekiyor.
0: Evet.
2: Şunu soracağım İlter'e.
0: Yüksek seçim de var. Seçim olduğundan dolayı tahminimce seçimden sonraya bırakmak zorunda kalacaklardır.
2: Şunu soracağım, çünkü mahkeme süreci dediniz, bir itiraz YSK'ya yapıldı ama İlter, bir itirazın YSK'ya yapılacağı ama mahkemeye yapılmayacağı bilgisi de vardı. Çünkü bu Yargıtay sürecini uzatmamak açısından buna dair konuşulanlar ne genel merkezde, hemen senden onu da alayım. Ne dersin, hukuki olarak CHP'nin avukatlarının azledildiğini de biliyoruz. Buyurun.
3: Azledildiği için artık şu anda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu hukuken. Onun da gidip bu şekilde bir itirazda bulunması da herhalde mümkün olmaz diye düşünüyorum.
4: Yapılan itirazı aldılar. Tabii, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları değiştirmesinin sebebi, İlter, sen de çok iyi biliyorsun. O eski başvuruyu Yargıtay'a Özgür Özel'in avukatları yapmıştı.
2: Doğru.
4: Avukatlar değiştirilince dediler ki CHP'nin avukatları, yetkisiz şekilde Yargıtay'a başvurdu bu adamlar. Çünkü yok hükmünde olan bir yönetimin avukatları diye. Avukat değişikliği yapılınca Yargıtay başvurusu dönmüş oldu. Yani şöyle olmadı. Özgür Özel ekibi Yargıtay başvurusunu geri çekmedi.
2: Zaten avukatlar azledildiği için Kılıçdaroğlu tarafından geçersiz sayıldı.
4: CHP'nin resmi avukatları da peki geri aldı.
2: Az önceki görüntüler CHP'nin önündeydi, önünden görüntülerdi. Bugün 20.30'aydı galiba. Eğer
3: tabii burada da şu...
2: Ha, buyur İlter, bir de CHP'de neler yaşanıyor? Genel merkezin önünde bir kalabalık da var, onu da anlatırsan.
3: Genel merkezde düne göre daha kalabalık genel merkez görebildiğim kadarıyla. Parti bahçesinin dışına taşmış, daha organize bir örgütlenmeden bahsedebiliriz düne nazaran. Tabii bu kurultay meselesini konuşurken şu da önemli bir soru. Tamam, en uygun zamanda kurultaya gitme yönünde bir görüş ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi acaba aday olacak mı? Bu soru da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir anda bu telefon görüşmesinin ardından gündeme geldi. Bir kurultay, eğer olağanüstü bir kurultay olursa Özgür Özel yeniden muhtemelen aday olacaktır diye zaten düşünüyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte yapalım dediği kurultayda aday olacak mı? Buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar yapmış olduğu bir açıklama yok. Ve fakat mutlak mutlanla ilgili süreç konuşulurken, yargı süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu eğer yeniden genel başkan olursa nasıl bir yol haritası ortaya koyar sorusunun yanıtını ararken kulislerde şöyle de ifade ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse ilçe ve il kongrelerini yapar, partide bir temizlik, kendi ifadeleriyle temizlik gerçekleştirir. Daha sonra kurultaya gider parti ve o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olmaz şeklinde bir değerlendirme vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu şekilde yorumlar yapıyorlardı. Ancak tabii ki yeni tabloyla birlikte nasıl bir durum ortaya çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası ne olacak? Onu da tabii ki kendisi mutlaka açıklayacaktır.
2: İlter, bizle beraber kalmayı sürdür lütfen. Yeni gelişmeler oldukça da aktaralım ama şimdi Şener'e dönelim. Az önce senin ifade ettiğin noktalarla ilgili Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olacak? Bugün hangi açıklamaları yaptı? İlçe kongreleriyle mi başlayacak süreç? Bir olağanüstü kurultay süreci mi göreceğiz? Aday olacak mı? Olmayacak mı? Bir partide temizlik süreci işleyecek mi? Birçok soru var. Şener, Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandı gün boyu? Çok kısa özetlersen çok seviniriz. Sözü hemen sana bırakayım.
5: Tabii şöyle, dünden bu yana bir Z raporu verecek olursak, geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde o kararın açıklanmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ailesiyle birlikte şu an bulunduğumuz bu noktada konutunda gelişmeleri yakından takip etti. Tabii gün içerisinde, geride bıraktığımız gün oldukça yoğun bir akşam trafiği vardı ama yeni günle birlikte o trafik daha da yoğunlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatleriyle birlikte evinden çıktı ve çalışma ofisine doğru hareket etti. Tabii o noktada yoğun bir ziyaret trafiği vardı kendisine ki destek veren milletvekilleri vardı. Bu noktada bazı açıklamalar

0: Çalışmaları olmuştu. Genel merkezde an itibariyle dünden bu yana o yoğunluk devam ediyor. Bir yandan gerilim devam ediyor. Ama Kılıçdaroğlu cenahına baktığımız zaman gayet sakin, ılımlı bir hava olduğunu söylemek mümkün. Gün içerisinde yoğun bir mesai harcadığını söylemek mümkün. Bu anlamda kendisine yakın isimler o noktada Türkiye'nin farklı illerinden gelen isimlerle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede kimler yer aldı? Milletvekilleri yer aldı. Belediye başkanları vardı. Partinin il ve ilçe teşkilatlarına bağlı yine üyeler vardı. Bir görüşme gerçekleştirildi. Açıklama yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Ses telleriyle ilgili bir problem yaşadığı için o açıklama bugün gelmedi. Bunu ifade edelim. Tabii bir yandan da biz bu süreci takip ederken geride bıraktığımız gün yine Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i bir telefonla aradı. Ama o telefonla arama noktasında Özgür Özel telefona cevap vermedi. Akabinde karşılıklı aramalar yine yaşandı ama bir görüşme sağlanamadı. O görüşme sağlanır mı diye beklerken işte Kılıçdaroğlu cephesinden özellikle Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez o açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi yaşandığına dikkat çekti. O görüşmenin makul bir süre olduğunu söyledi. Yaklaşık birkaç dakikalık bir görüşme trafiğinin yaşandığını söyleyelim. Gayet bir uzlaşı içerisinde geçtiğini söylemek de mümkün ki bu anlamda Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürme niyetini iletti Özgür Özel'e. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nun bu talebini, karşılıklı talebini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Aslında bu ne demek oluyor? Bir yandan da hali hazırda devam eden, kaldı ki bu mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte kriz iyiden iyiye iyice derinleşti. Genel merkezde tamamen bir gergin atmosfer hakim. İşte bu gerginliğe bir anlamda son vermek için partideki krizi biraz daha yumuşatmak adına belki böyle bir teklif yapılmış olabilir. Tabii bu görüşmelerde ilerleyen süreçte daha da şekillenecektir. En uygun zamanda kurultaya götürme niyetini talep etti. O kurultay ne zaman gerçekleşecek? Belki de Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçtikten sonra bunun açıklamasını da yapacaktır. Peki. Kılıçdaroğlu yarın açıklama yapacak. Bunun altını çizelim. Peki. Muhtemelen kuvvetle ofisinde o açıklamayı bekliyoruz biz de.
1: Şener şunu soracağım. Ofisinde dedin. Elbette. Ne zaman gidecek? Gidecek mi ya da genel merkeze? Buna dair bir bilgi var mı? Bayram sonu ifadeleri var. Önümüzdeki günlerde ifadeleri var. Buna karşı Kılıçdaroğlu cephesinde bir hazırlık var mı? Yoksa bu süreç boyunca evini mi kullanacak ya da ofisini mi kullanacak? İkincisi de görevden almalar ya da azletmelerle ilgili özellikle parti tüzüğünün sanırım 63. maddesinde vardı o. Üyelikleri dondurma ile ilgili bir yetkisi var genel başkan. Bunu kullanacak mı ya da hangi isimlerle ilgili kullanabilir? Buna dair sende notlar var mı?
0: Tabii şu ana kadar ilk icraatı 3 avukatı görevinden azletmek olmuştu. Fakat yeni bir gelişme yok bununla ilgili. Zaten hukuken mahkemenin kararıyla birlikte CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ki gün içerisinde saat 15 sıralarında da icra memurları tarafından görevi resmen kendisine tebliğ edildi. Kendisi de mahkemenin ilamını tebellü ettim ifadesini kullandı. Yani şunu da söylemekte fayda var. Genel merkeze gitmiş olsa da gitmemiş olsa da Kılıçdaroğlu'nun nerede olursa olsun CHP'nin genel başkanı odur. Yani CHP genel merkezi de odur. Bu minvalde de zaten açıklamalar yapıldı. Kendisine de hem konutunda hem çalışma ofisinde destek ziyaretleri oldu, olmaya da devam ediyor. Hatta bu desteğin de daha da arttığını söylemek mümkün. Tabii CHP genel merkezine gidecek mi sorusu şu an için bu gergin atmosfer olduğu için şu an böyle bir girişimde bulunmayacağını söylemek mümkün. Hatta şunu da söyledik, sorduk, yönelttik danışmanına, basın danışmanına. Bayram süresince Özgür Özel parti yönetimiyle beraber genel merkezden ayrılmayacağız demişti. Bu mesajı vermişti ki bu noktada bir direnç sergiliyor Özgür Özel tarafı. Bunu sorduğumuzda da zaten şu an hukuken Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olduğu için Özgür Özel ve diğer ekibin, diğer parti yönetiminin işte o noktada durmasının hukuksuz olduğunu, bayram süresini de orada bayramlaşma programını da Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifinde olduğunu söyledi aslında. Şu an tüm kartlar Kılıçdaroğlu'nun lehine olduğunu söyleyelim. Kaldı ki mahkemenin kararı da bu yönde. Tabii gelişmeleri biz de takip ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Hem Şener'e hem İlter'e ekleyecekleri bir şey yoksa yeni gelişmeler oldukça bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz ama artık hukuki görüş için Hadi Dündar'a sözü bırakalım.

0: Şimdi görevden alma konusu ya da üyeliği dondurma konusu, yayın öncesi biz de CHP tüzüğünü şöyle bir taradığımızda bir 63. madde var. Genel başkanın inisiyatifinde üyeliklerin dondurulması. Çok konuşuldu özellikle bu yargılamaları devam eden isimlerle ilgili. Böyle bir karar alır mı Kılıçdaroğlu? Bundan sonraki süreçte özellikle az önce yine konuklarım da sormuştu. 3 Kasım 2023'e döndüğümüz anda o kurultaydaki delegelerle mi gidilecek bir kez daha kurultaya, yoksa yeni bir delege seçilecek mi? Bu da çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ne olacak bundan sonra? Bir özetlerseniz çok seviniriz hukuki olarak.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediği şekilde istediği kararı alabilir. Hem siyasi partiler kanunu hem de kendi tüzüklerinin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu çok hızlı hareket ederek burada bir üyelik dondurma durumu söz konusu olmayabilir.
0: Belki yorumlarınız için de değerli olur. Özgür Özel konuşmaya başladı, onu takip ediyoruz. Bayram boyunca genel merkezdeyiz dedi. İkincisi de Kemal Kılıçdaroğlu ikinci adımını attı avukatlardan sonra. CHP'nin YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldığını duyurdu.
2: Kritik yerlere kritik dokunuşlar yapıyor.
0: Bu da önemli herhalde. Belki İlter birazdan bu bilgiyi de netleştirirse, teyit ederse onu da paylaşırız. Lütfen devam edin. Buyurun.
2: Bir şey söyleyeyim girmeden önce. O zaman bu durumda önümüzdeki hafta bayram sürecinde özellikle altılı masa etrafında toplanmış partiler bayram tebriğine nereye ve kime gidecek bakacağız.
3: İkisine de bayram tebriğinden ziyade cenaze evi gibi oldu ortalık ama yani. CHP Genel Merkezi'nde şimdi toplanacaklar. Herkes gelip taziyelerini falan bildiriyor. Öyle bir bayram şeyinde de gideceklerini düşünmüyorum.
4: Evet.
3: Bavullarla gidiliyordu bugün genel merkeze. Birkaç günde kalınacak.
4: Evet. Dün de öyleydi, bavullarla
3: gidiliyordu. Evet. Bayram sonrası herhalde hareketlenecek yani. Ama Kemal Bey bu arada temel kritik atamalarını hızlıca yapacak.
5: Evet. Şeyde bak Hadi Hoca, onu soracağım.
0: Buyurun.
5: Şimdi dedi ya Özgür Özel olağanüstü kurultay istiyor, hemen istiyor diye. Madem o eski delegelere dönülecek, Özgür Özel niye böyle bir kurultay talebinde bulunsun? Mesela şu anki mevcut delege yapısı kalacak desen anlarım ben.
0: Ama eski delegelerle yaptığı iki kurultayı
1: eski delegelerin
0: ve iradesi kazandı.
1: Sakatlandı zaten.
2: Aynen. Herkes geliyor. Üyele Barış arkadaş dahil artık üye yani. Ama o çekildi.
5: Üye de şimdi eski
0: başka partiye geçenler de var. CHP, BM'de örneğin.
5: Kurultay öncesi delege yapısı mevcut delege yapısında ne kadar değişim
1: oldu? O kurultayda oy kullanan delegeler. Ha? O kurultayda oy kullanan delegeler aynı delegeler yani.
5: İşte onlar da ne kadarı değişiklik yaşadı, var mı öyle bir bilgi?
1: Hayır, değişiklik olmayacak yani. Mesela diyelim ki 2023 tarihinde yani hangi delegeler varsa o delegeler, o delege eğer bir olağanüstü kurultay olursa o delegeler üzerinden
5: FESA'da uğrayan
1: gidilecek.
5: Delegeler de o delegeler.
1: Evet, o delegeler. Zaten onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya gidiyor demesi tamamen kendisini boşa düşürmesi demek.
0: Şunun da altını çizelim. Zaten Özgür Özel yaptığı iki kurultayı da o delegelerle yaptı zaten. Hatta doğru. Bir tanesinde İstanbul'da dışında bıraktı, yaptı ve böyle bir karar alınmasının önüne geçmeye çalıştı.
1: Olağanüstü kurultaylar öyleydi.
0: Evet,
1: 21
0: ama şöyle
1: ve 22.
0: Bir tartışma vardı sizin de söylediğiniz gibi. Zaten kararları problemli delegeler zaten onların içinde olduğu için bir sıkıntı çıkıyor. Doğru
1: mahkeme
0: değil mi?
1: Mahkeme ona özel bir bölüm ayırdı. Dedi ki olağanüstü kurultaylar ve olağan kurultayda 38. olağan kurultayda olan sorunlar giderilmedi. Niye bunu söyledi? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bu kurultaylara katılmadı. Sayın Kılıçdaroğlu burada aday olmadı. Eğer aday olmuş olsaydı,
4: farklı olabilirdi.
1: Eğer orada bir durum, evet aday olup ve kaybetme durumu söz konusu olmuş olsaydı, bu dava konusuz kalmış olacaktı.
2: Yani 39 ve 40. kurultaylar göstermelik yapıldı, sorunu çözmedi.
1: Evet, sorunu çözmedi. Mahkemede özellikle buna dikkat çekti ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da bu konuda biraz tebrik etmek gerekiyor.
4: Katılmayarak.
1: Çünkü katılmayarak
3: ve herkesten iyi bilir o kurultay oyunlarının delegeleri. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
1: kimse. İşte iyi biliyormuş
3: daha
1: yani.
3: Hem bir bürokrat, kimin nereye koyacağını, kimin ayağını kaydıracağını. Onun motivasyonu o, bir işi o, bilgisi o yani. Bunu da düşünmek gerekiyor.
4: Doğru.
1: Onu gösteriyor yani. Çünkü mahkemenin özel ayırdığı bölüm çok önemliydi orada. Çünkü iki tane olağanüstü kurultay var. Bir olağan kurultay var 39. 3 tane kurultay neden bir kurultayı ortadan kaldırmıyor ya da oradaki şaibeleri ortadan kaldırmıyor? Çünkü ana kısım hiç oraya girmemiş yani. Ana kısım orada olmadığı için de sadece kendiniz oynamışlar, kendileri oynamışlar, kendileri oylamışlar ve oynatmışlar.
5: Kılıçdaroğlu delege dahil yani bayağı bir temizlik yapacak. Öyle görünüyor bu.
0: Sıfırdan şöyle, bir süreç mi başlayacak?
1: 2023 tarihi 3 Kasım'a dönüyor ya Cumhuriyet Halk Partisi. O günden bugüne kadar Sayın Özgür Özel ve ekibi 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partili siyasi partiden uzaklaştı.

0: uzaklaştırdı. Üyeliklerini sonlandırdı. Yani disipline sevk etti onlar. Doğru.
1: Kılıçdaroğlu'cuları gönder.
0: Hepsini yani. Bunlar hepsi şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal üyesi. Yani çünkü o kararlar hepsi ortadan kalktı. O karar hiçbir şekilde alınmamış gibi oldu. Ve o gün yapılan kurultay, o gün yönetime gelen ekibin yetkisiz bir şekilde göreve geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen geçmişe, Yusuf Hocam'ın da dediği gibi zaman makinesi olarak 2023 3 Kasım'a döndüğü bir ortamda bütün kararlar boşa düşmüş oldu. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonraki aşamada o 1600 üye disipline sevk edilen üye ile ilgili bazılarını tekrar disipline sevk edecek mi? Elbet edecektir yani. Ancak bununla ilgili siyasi partiler kendi içerisinde bir araştırma yapar. Edilir mi, edilmesi gerekiyor mu, edilmesi gerekmiyor mu? Sebeplerini yazar, gerekçesini yazar, savunmasını alır, ona göre hareket eder. Fakat burada önemli olan kısım ne? Sayın Özgür Özel ve ekibinin bu süreç içerisinde bir sürü şaibeye karışma durumu söz konusu olan belediye başkanları var. Yolsuzluk iddiaları var, soruşturmaları var. Etik dışı hareketlere girişmiş olan belediye başkanları var, meclis üyeleri var. Bunlarla ilgili de bir rapor hazırlayacak. Yani bir araştırma yapacak. Bu hazırladıkları rapor neticesinde disipline sevk edecek. Yani.
2: Bunların hepsi bir zaman gerektiriyor. Uygun kelimesinin altı böyle mi doluyor?
0: Evet, uygun kelimesinin altı işte oradaki o zaman o kısmı
1: Kemal
0: çok önemli.
1: O perspektifinden uygun.
2: Tabii. Yani o bir tanesi acil diyor, bir tanesi uygun zamanda diyor. En erkenle uygun arasındaki fark buradan kaynaklanıyor.
0: Fakat Melih Bey'in söylediği şeyi unutmayalım. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten kimi nereye göndereceğini, ne yapacağını, nerede hareket edeceğini çok iyi biliyor. Dünden beridir bakın. Aradan daha 24 saat geçti geçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi vekillerini azletti. Genel başkan olarak geri geldiği gibi çok önemli bir durumdu. İkincisi aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilen Yüksek Seçim Kurulu'na başvurması gereken kişiyi de görevden aldı. Şimdi demek ki adım adım nerede ne gerekiyorsa ona göre bir hesaplama yapılır, ona göre gidilir. Öyle bir anda bu buzlama gireyim, her şeyi bir günde yapayım diye bir durum söz konusu olmaz, olmaması gerekiyor.
2: Şimdi birkaç görseli paylaşayım müsaade ederseniz Coşkun Baş. Bir ilki mutlak butlanın gerekçesi, az önce Hade de söylemişti, onu ekranlara getirebilirsek görselimiz olarak. Bir de 2003 PM'si, parti meclisi kimlerden oluşuyordu, bir de onu hatırlayalım, arkadaşlarımız onu da hazırladı.
3: 2023.
2: 2023 affedersiniz. 2023 3 Kasım'a döndüğümüzde nasıl bir tablo vardı o zaman makinesi? Önce arkadaşlarımdan rica edeyim, mutlak butlan gerekçesi ekranlara gelsin.
1: Çünkü yani zamanı şu an geriye sarıyoruz.
2: Saralım, nasıl bir tablo olacak? İşte bu mutlak butlan kararının gerekçesinde delege iradesi sakatlandı denmişti. Delegelere para verildi, adaylık siyasi görev sözü verildi. Birazdan bu adaylık siyasi görev sözüyle ilgili Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da çok özel bilgileri var. Evet. Paylaşabildiği kısmı kadarını bizlerle paylaşacak. Bununla ilgili işe yerleştirme vaat edildi, alışveriş kartı dağıtıldı. Mutlak butlan kararının gerekçesinde bu vardı. Bir de 2023 öncesi PM'ye devamı da var. Oy pusulası fotoğrafı istendi, oylar denetlendi, delege oyunu deşifre etti, gizli irade zedelendi. Bunlar mutlak butlak kararının gerekçesi olarak da paylaşıldı. Oylamanın gizliliği ihlal edildi başlığıyla birlikte. Bir de 2023 öncesi parti meclisi tablosunu görselini ekranlara getirelim. Çünkü CHP tüzüğü gereği üyelerin %5'inin, delegelerin %5'inin oyuyla kurultaya gidebiliyor. Bir de parti meclisinin sanırım yarısı istifa ettiği zaman gene gidebiliyor. O yüzden de işte bu ekranlara geldi. Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Rıfat Turunay, Nalbantoğlu, Oğuzkan Salıcı, Onur Saladı Güzel, Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol, Erdoğan Toprak, Selin Sayekböke. Bazı isimler hala devam ediyor. Bazı isimler partide yok artık.
3: Bazı isimler cezaevinde.
2: Cezaevinde. Veli Ağbaba, Ahmet Akın. Ki Ahmet Akın'la ilgili o Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde açıklamaları vardı. Hakkı Su Aukay, Ednan Arslan, Gamze Akkuş İl Gezdi ki tartışmaların odağındaydı yeni yönetimle ilgili. Zeynel Emre, Murat Demir, Tekin Bingöl, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, Gökhan Zeybek, Bülent Tezcan, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Tahsin Tarhan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gaye Usluer, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Eren Erdem. Bazıları partiyle ilişkileri de kopmuş isimlerdi. Yine Hasan Baltacı, Devrim Barış Çelik, Gülizar Biçer Karaca, Vefaf Bilek, Müslüm Sarı, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Yaşar Seyhan, Candan Yüceer, Aylin Nazlı Aka, Pınar Uzun, Ayça Taşkent, Sevinç Kızıl, Erbil Aydın, Aydınlık, Gökçe Gökçen ve Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancı.

0: Kılıçdaroğlu, Semra Dinçer, Gizem Özcan ve Hasan Efe Uyar parti meclis üyeleri. Şimdi tek tek tabii bilemiyoruz parti meclisindeki
1: 12 üyelerin tane
0: tavrını.
1: Bugünkü İmamoğlu'na destek veren bu listede sadece 12 tane şahıs var.
0: Şöyle iddialar da vardı, daha fazla olabileceği, onların istifa edebileceği ile ilgili, ama sanırım henüz öyle bir tavır ya da tutum ortada olmayacak.
1: Bu o süreçten beridir. Zaten bu listenin içerisinde yaklaşık ya 5 tane kişi var ya yok, yani Sayın İmamoğlu ve ekibi tarafından halen desteklenenler. Diğerleri hepsi zaten bir
2: tabii,
1: şekilde uzaklaştırıldı.
2: Zaten bir şekilde tasfiye edildiler bu listede.
0: Durum bu. Buyurun, bu iki görseli paylaştım. Coşkun Baş bu.
3: Şimdi burada ilk daha bu olaylar başladığında sevgili Aklan, bu sürede şunu tartıştık biz. Kemal Kılıçdaroğlu bitti. Artık siyasetten çekildi. Bir daha geri dönüşü çok zor. Ben o zaman da hatırlarsan o fikre muhalefet etmiştim. Ve dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu asla teslim olmaz, asla çekilmez.
0: Ama zaman zaman kendisi de çevresindekileri de bunu ifade etmişti. Onun da bir zaman zaman kafa karışıklıkları oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
3: Olsa da yani süreci yakın takip eden biri olarak ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tepki koyacağı kanaatinde asla değildim. Hatta bir çalışma ofisi oluşturdu. Orada bence adım adım bugünlere hazırlık yaptı ve Hadi Hoca'nın da dediği gibi böyle gelişigüzel çala kalem değil. Ne yaptığını çok bilerek adım adım önceden planlanmış bir senaryoyu şu an Kemal Kılıçdaroğlu sahneliyor. Doğru. O kadar nokta atışlar yapıyor ki mesela 3 avukatın birden alınması. Hatta şu bile tartışıldı. İtirazı kim yapacak bu durumda? Yeni getirdiği avukatlar var. O kanal kapandı. Keza YSK'ya işte o yetkisi olan kişiyi görevden alması. Yani baktığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir tasfiyeye gideceği ve eski o kendi kadro yapısını tekrar göreve getireceği aşikar. Hatta belki de hani sonradan tanıdığı delegelerden tut diğer siyasilere kadar. Hani hançer vakası biliyorsun CHP'de meşhurdur. Bu hançer vakasına katılan yeni bu süreçte tanıdığı isimleri de ben ciddi bir tasfiye sürecinin beklediği kanaatindeyim. Kurultay ne zaman olur? Bence hani bir ince ayrıntı var. Hadi'nin konusuna girmeyeyim. Bu kolaylık etmeyelim. Karar kesinleşinceye kadar diye bir ibare var. Belki de o yargıdan onamasını bekleyecek
0: sorayım
3: bir dönemde.
0: Onu, karar kesin değil mi? Bir itiraz edecek kimse tabii, yoksa.
1: Hayır, öyle düşünmemek gerekiyor. Diyelim ki Sayın Özgür Özel.
0: Yargıtay'a taşımak gerekir mi yoksa kendiliğinden bu süreç oraya gider mi? Çünkü Yargıtay'a taşıyacak.
1: Gitmez.
0: İtiraz önce dedi ki Yargıtay'a taşıyacak kimse yok. Parti de yok. Kimse götürmezse bu karar kesin. Artık Kılıçdaroğlu
3: götüreceklerin tıkadı. Şimdi o
0: gitmezse kesin
3: soru.
0: Karar değil mi bu Yargıtay'a gitmezse?
1: Dosyada sadece Cumhuriyet Halk Partisi tek yok. 40 tane terörist müdahil olarak dosyaya eklenen şahıs da var. Onlar da dosyayı temize
2: onlar da itiraz edebilir.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi
0: etmezlerse. Çünkü dün öyle bir açıklama geldi. Evet, etmeyeceğiz diye.
1: Etmezlerse kesinleşir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi adına diyelim ki temsiliyeti olmayan Özgür Özel ve ekibi de etti bunu. Yargıtay hemen şunu söylemiyor. Sen bu başvurunu reddediyorum diye bir durum söz konusu değil. Yeri ve zamanı geldiğinde, çünkü her dosyanın belli bir süresi var, sırasına giriyor, sırası geldiğinde görüşülüyor. Görüşme sırası ona geldiğinde, o dosyaya geldiğinde, masaya konulduğu zaman şunu söyleyebilir. Ya burada bu şahıs yetkili mi değil mi? Bu şahıs bu başvuruyu yaparken azledilmiş mi edilmemiş mi? Esasa girmeden usulden önce bir bakar. Eğer usulde sorun varsa usul esastan önce gelir. Usulden zaten başvuruyu reddeder. Ama bu belli bir süre demek. Yani 1-2 gün içerisinde olabilecek olan bir durum değildir. Onun için Yargıtay'a başvuru yapabilir. Hadi Dündar olarak ben de gidip bir başvuru yapabilirim. Ferri müdahil olarak sonuçtan etkileniyorum diye gidip bir başvuru yapabilirim. Her ne kadar bu geçerli olmasa da Yargıtay alır onu, değerlendirir. Der ki sen hangi sıfatla bu başvuru yaptın diye cevabını
3: hadi
1: verir.
3: Hadi o zaman
1: yani.
3: Şunu sorayım. Yargıtay herhangi bir başvuru olmadığı halde onayı gerekiyor mu? Biliyorsun
1: hayır.
3: Bazı dosyalara Yargıtay onayı gerekmiyor. Gerekiyor.
1: Ki taraflardan hiçbiri dosyayı Yargıtay'a götürmezse dosya kapanır.
3: İstinafın onayı yetiyor.
1: Evet.
2: O kesinleşme mevzusu.
0: Kesinleşme süreci doğrudur. Peki, bu yüzden de süreci öne almak için CHP'den böyle iddialar var.
1: Karar
0: var
1: kendilerine tebliğ yönünde. Edildikten sonra 15 gün içerisinde. Tebliğ edilme süresi de 5 gün, toplam 20 gün içerisinde.
0: Bir de şunu sorayım, tebliğ edildi mi? Şu anda tebliğ edildi mi sayılır mı? Çünkü Ankara'yı bilenler bunu biliyor ama belki İlter söyler. Kararı tebliğ edecek yerle CHP genel merkezi arasında İlter ne kadar? 100 metre mi var? 100 metre yok herhalde.
4: Biri Çukurambar'da Kemal
0: Bey'in
4: evi.
0: Aynı yani. Hemen, hayır, ev evet, değil. 100 metre. Ne kadar?
4: Biri tabii elektronik ortamda da yapıyor.

0: Diyor Aktan Uysal aslında.
1: Doğru ama çok yakın öyle değil mi? Hemen sokağın karşısında.
0: Şöyle. Evet evet yakın.
1: Çok 100 metre
0: yakın,
1: 150 metre.
0: Yakın Aktan Uysal evet.
2: Evet yani tebliğ konusunu ayırmamız gerekiyor.
0: Elektronik ortamda da bu tebliğ yapılır.
1: Hayır şunu soracağım. Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildikten sonra CHP Genel Merkezi çünkü İstanbul'da gördük. Birileri geldi İstanbul'da tebliğ etme arbede çıktı. Ankara'da bunu yapmayabilirler mi? Çünkü
2: Şöyle hemen anlatayım. Burada dosyanın içerisinde temsiliyeti bulunanlar yani vekilleri olanların herhangi bir şahsa tebliğ etme durumu söz konusu değil. Peki. Niye? Çünkü avukatlarına OETS olarak o tebligatlar gönderilir.
1: Tamam.
2: Onlar ortadan kalkar. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'na neden tebligat yapıldı? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bu dosyaların tarafı değil. Bu dosyanın tarafı olmamasına rağmen kendisiyle ilgili bir karar verildi. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideridir diye dosyayı çünkü mutlak kararıyla yeni lider sıfatı kazandı tekrar. Yeni sıfatı kazanmasıyla şunu söyleyecek ona. Bu saatten sonra ben böyle bir karar verdim ve kurultayı iptal ettim. İptal ettiğimden dolayı burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri sizsiniz diye.
1: Bir araya gideceğim ama gitmeden şunu da...
2: Bu tebliğ yapıldı. Peki Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına da bu tebliğ yapılması gerekiyor mu? Evet. Niye? Çünkü Sayın Özgür Özel PM listesi ve disiplin kurulu listesi geçici olarak uzaklaştırıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi artık temsil etmediklerinden dolayı onun için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de bir tebliğ yapılacak.
1: Ama bir elden götürme durumu...
2: Ondan dolayı işte.
1: Yapılacak. O da tabii gidecek tabii. Yani. O zaman takip edeceğiz onu. Bir de şunu soracağım. Her karar buna uyar mı? Çünkü 2023 3 Kasım sonrasında aday belirledi CHP yönetimi. O adaylarla bir seçime girildi. Belki taşınmaz aldı. Belki başka adımlar attı. Bunlar da mı yok hükmünde sayılacak? Bu da çok konuşuluyor.
2: Şöyle,
1: o yüzden sordum.
2: Alınan bütün kararlar yok hükmünde. Ancak belediye başkan seçimliklerini ayırmamız gerekiyor.
3: Çünkü geriye gelme mümkün değil.
2: Yok hocam. Tabii ki o da var ama çok önemli, daha önemli bir kriter var. Şimdi siyasi partiler sadece belediye başkan adaylarını belirler. Belediye başkanını belirleme yetkisi yok.
4: Onu halk seçiyor. YSK'da onayladı zaten.
2: Evet, halk seçiyor. Halk seçtiği için de artık siyasi partiyle olan bağ kesilmiş oluyor orada. Yani siyasi partinin inisiyatifinde olan, onun yetkisinde bulunan bir durum söz konusu değil. Mesela bir siyasi parti çıkıp ben bu belediye başkanını görevden alıyorum diye bir şey söyleyebilir mi? Nasıl onu söyleyemiyorsa onun inisiyatifinde olmayan bir şey mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu'ndan alır, halk seçer, halkın seçtiği bir şahsı
3: tedbirli
2: bir
3: alınmasının
2: parti...
3: sebebi bu işte. Evet. Hasar oluşuyor ve geri dönülmesi mümkün olmayan daha büyük hasar oluşmasın diye tedbirli karar çıktı
1: onun
3: zaten.
1: Onun dışındaki
3: öyle değil mi hocam?
2: Doğrudur.
3: Eğer tedbirli bir karar çok daha önce alınsaydı belediye başkanlıkları da etkilenmezdi.
2: Olmaz. Tabii tabii.
1: Peki alım satım önce. Harcamalar...
2: Hepsi denetlenir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin işleyişi için zorunlu olan bir şeyse ona kimse karışamaz. Yani diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin giderleri var. Tabii ki birinin karşılaması gerekiyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Zaten bu kadar çok aşağı inebilecek, çok basit şeylere takılabilecek bir durum söz konusu değil. Fakat eğer bilinçli bir şekilde ağır bir harcama yapıldıysa hesabı sorulur.
1: Peki. Özellikle o mutlak butlan kararının başlıkları vardı. O başlıklara dair değerlendirmenizi alacağım. Bir de Yusuf Alabardı'nın özel bir bilgisi var. Dilerseniz onunla başlayalım.
3: Buyurun.
1: Sonra ona ekleyelim.
3: Şimdi, buyurun. Şimdi bu mutlak plan çıkması sürecinde bu hususun siyaseten ortaya atılmış bir husus gibi lanse ediliyor. Fakat burayla ilgili yapılmış olunan Bölge İdare Mahkemesi tarafından karar özetinde açık bir şekilde şunu söylüyor. Delege iradesinin fesada uğratıldığı. Şimdi neye göre karar verilmiş? Bakın burada bu çok önemli. Bir ceza soruşturmaları. Şimdi ceza soruşturmalarının karara bağlanıp bağlanmamasının öneminin olmadığını avukatımız söylüyor zaten. İddianameler, tanık beyanları, mali suçları araştırma komisyon raporu, kurum yazışmaları, fezlekeler bunların hepsi bir arada değerlendiriliyor. Peki gerçekten de delegenin iradesi burada da söylendiği gibi efendime söyleyeyim sakatlandı mı? Bununla ilgili birçok ifade var kayda geçmiş olan. Bu ifadelerden bir tanesi mesela Erzurum delegeleri ne demişti? Biz Ankara'da bir gece kulübünde onların deyimiyle pavyon otururken gelip bize de burada bir takım hediyeler verildi, paralar verildi, çocukların işe alınması falan. Yani bugün savcılığın ifadesine geçtiği gerekçesiyle açık internet, açık haber kaynaklarında gördüğümüz bir olay var. O da şu.

0: şu. İstanbul'da bir gizli tanık bu konuyla ilgili ifade veriyor ve diyor ki İstanbul'u diyor kendi içinde 3 parçaya böldüler. Delegeleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yönlendirmek için kurultay öncesi. Bu 3 bölgeyi de 4 kişinin sorumluluğuna verdiler. Kemal Çebi, Onur Saladı Güzel, Özgür Çelik, Rıza Akbolat. Bu 4 kişinin görevi ne? Delegelerde delege iradesini değiştirebilmek için bu insanlara yönetmiş oldukları belediyelerde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bir takım kadrolar vermek. Zaten baktığınızda Kemal Çebi, Onur Saladı Güzel, Rıza Akbolat belediye başkanları. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir'in başında. Delegelere nakit para akışını sağlayan isimlerin falan gündeme getiriyor. Ben burada tabii ki savcılık dosyasına girdiği için isim vermiyorum ama diyor ki delegelere nakit para dağıtıldı. Turgut Koç, bu son derece artık bilinen olduğu için söylüyorum, aracılığıyla maddi ilişkiler özellikle Ankara delegeleri üzerinde götürüldü. Biraz önce söylediğim şeydi, İstanbul'du. Erzurum'a baktığınızda da Erzurum İl Başkanı Safi Küçükyalçın'ın Özgür Özel'i desteklemek kaydıyla 10 delege için 130 bin dolar para aldığı söyleniyor. Şimdi Sivas'ta bir milletvekilinden bahsediliyor.
1: Erzurum bitirmeden bir ekleme yapayım.
0: Tabii.
1: Buyurun. 1000 doları kaldırıyor. Sonra mahkemeye delil olarak götürmem için de saklıyor.
0: Daha o 1000 doları da saklıyor yani. Evet evet, doğru. Çok... Şimdi bunlar falan artık ayyuka çıkmış iddianın ötesinde şeyler. Mesela bir Sivas milletvekilinin isminden bahsediyor. Ankara'daki evi diyor kasa konumundaydı. Ve bu kasa üzerinden işlem yapılırdı. Bu evde toplanılırdı. Bu evde toplanılan isimlerin arasında Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Hüseyin Can Güner falan vardı. İncek'teki Özgür Özel'in evinin her türlü satın alınması ve mefruşatı ile ilgili işleri Veli Ağbaba yaptı. Şimdi daha devam ediyor bununla alakalı birçok şey. İşte Muğla Belediye Başkanı'nın Ahmet Aras'ın Ali Mahir Başarır'ın bir yakınını belediyede çok önemli bir göreve getirerek onu kullandığını, bu kullanılan kişinin kardeşinin de İzmir'in bir ilçesinde belediye başkanlığı yapıldığı falan. Yani okutursanız sabaha kadar anlatırsınız.
1: Peki.
0: O onu kullanmış, bu bunu kullanmış. 130 bin dolarlar, işte dolarlar, telefonlar, belediyelerde işe alınma. Daha başka şeyler var mesela. Kreşe öğretmen olabilmek için annenize selamımızı iletin. İşte oyunuzu bekliyoruz. Karşılığında da işte falan büyükşehirin anaokulu kadrosunda işe alınacaktınız. Dolayısıyla şu... Bölge İdare Mahkemesi'nin yayınladığı karar özetindeki bir numarada delegenin iradesinin ifsad edilmesiyle ilgili hususta dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporları, kurum yazışmaları, fezlekeler, itiraflar, gizli tanıklar, bunları alt alta üst üste eklediğinizde öyle bu işin sıradan bir iş olmadığını, bu konuyu mahkemeye taşıyan Cumhuriyet Halk Partili Lütfü Savaş'ın bütün bunları bildiğini, bu yüzden mahkemeye gittiğini söyleyebiliriz.
2: Peki, hukuki görüşünüzü alacağım Hadi Dündar ama CHP Manisa Milletvekili diyeceğiz artık. Özgür Özel'in açıklamaları var. Kılıçdaroğlu görevi kabul etmemeli ifadesini kullanmış. En kısa zamanda kurulta istiyoruz demiş. Açıklamalarına da devam ediyor. İlter Yeşiltaş da o noktada canlı olarak dinliyor o açıklamaları. İlter neler söylüyor? Özgür Özel özetle neler aktarabilirsin bize? Lütfen paylaş izleyicilerimiz.
3: Aktan Uysal çok sert, çok sert konuşuyor. Çok sert açıklamalarda bulunuyor Özgür Özel. Az önce yine isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı değerlendirmeleri oldu. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde aslında dünden bu yana tırnak içinde hain Kemal şeklinde sloganlar atılıyor. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan o telefon görüşmesinde neler konuşulduğunu anlattı. Öncelikle şunu söyledi: Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Atanmış kayyımlar bu partiyi yönetemezler dedi. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir ifade bu. Acı çekeceğiz, zorlanacağız ama katlanacağız dedi. Ve şunu da söyledi yine telefon görüşmesinde, az önce yayının başında da aktarmıştık neler konuşulduğuna dair bilgileri. Özgür Özel de bir kez daha burada telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Ne konuştuğumuzu söylemek boynumun borcudur dedi burada toplanan partilere. Ve bugün dedim ki sokağı görmüyor musunuz Kemal?

0: Kılıçdaroğlu'na bunu söylemiş Özgür Özel kendi ifadesiyle. Sokağı görmüyor musunuz? Bu partinin bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzeyi, 15 yaşında evladı görmüyor musunuz diye sordu. Bu biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz dedim diyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede bunları Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğini ifade etti. Biz de yayının başında da aktarmıştık telefon görüşmesinde neler konuşulduğunu. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zaman dedi. Özgür Özel ise en kısa zamanda bu kurultay olsun karşılığını verdi. Ve devamında sözümüze değer veren herkese sesleniyoruz dedi Özgür Özel. Bu kahraman insanlar baba ocağını böyle doldurmasalar diye devam etti. Bunlar güçten, kuvvetten, meydandan, kalabalıktan anlar şeklinde de bir ifadesi oldu. Yine üst perdeden bir konuşmaydı. Ve Özgür Özel konuşmasını bu şekilde tamamladı. Şu anda da konuşmasını tamamladı anladığım kadarıyla. Ve bu arada bir açıklama da geldi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerin yer aldığı bir açıklama Murat Bakan'dan geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu. CHP'de genel başkanlık makamı sosyal medya biosu değiştirilerek elde edilemez. Sizin yayının başında anlattığınız Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in biyografilerinde iki ismin de CHP Genel Başkanı olarak yazıyor. Buraya bir atıfta bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biyografisinde CHP Genel Başkanı yazmasıyla ilgili CHP'de genel başkanlık makamı sosyal medya biosu değiştirilerek elde edilmez. Kurultaya girersin, delegenin huzuruna çıkarsın, kazanır öyle gelirsin dedi. Bu partinin 102 yıllık teamülü budur. CHP'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'dir şeklinde Özgür Özel'in yakın kurmayının atmış olduğu tweette bu şekildeydi. Şu anda genel merkezde yine hareketlilik devam ediyor. Bir yandan şarkılar çalınıyor. Diğer yandan da özellikle az önce de aktardığım gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik büyük bir öfke var.
1: Peki İlter, teşekkür ederiz. İlter'in açıklamalarını, daha doğrusu Özgür Özel'in açıklamalarını İlter aktardı. Bunları değerlendireceğiz. Melih, ne dersin? Tonunu arttırıyor. Dün
2: çok
1: daha sakin ifadeler kullanmıştı. Bugün daha sert ifadeler kullanıyor. Ne dersin, ne olacak bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili?
2: Hani uzlaşmışlardı, az önce onu konuşuyorduk. Evet. Hani uygun zaman ve erken zaman konusunda konuşuyordu CHP. Tekrar kurultaya gidecekti. Böyle bir durum yaşanmaz, keşke olsa. Yani o CHP'li gazeteciler gibi karalar bağlıyorlar sanki, hani partili olduklarını hep inkar ediyorlar ama sanki onlarla ilgili bir problem. Biz öyle görmüyoruz bu davayı. Ana muhalefet keşke arasında uzlaşsa ama aralarındaki sorun kimseyi bağlamıyor diyor ya Özgür Özel. Onlar en çok işte kalabalıkların toplanmasından anlardı. Bunu kime söylüyor mesela? Kim anlayacak burada?
1: Kılıçdaroğlu'na söylüyor herhalde.
2: Az önce uzlaştıkları söyleniyordu ama Özgür Özel şunu çok iyi biliyor. Hiziplerin Partisi diye anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanların skandallarla gitmesi vakayı adiyedendir. Yani yeni bir şey yok. Birkaç gündür insanlar buna şaşkınlık sergiler, nasıl olur, nasıl olur falan diye. 12 Eylül öncesine ya da 90'lara falan da gitmeye gerek yok. Şu anki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında nasıl geldi ya? İşte bir skandalla yine. Özgür Özel de kurultay ve sonrasındaki o skandallar silsilesinin ardından genel başkanlık görevini bıraktı. Bu CHP'de bir olan rutin işleyiştir. Hatta bununla övünüyorlar. Bunun böyle olması bizim renkliliğimizdir falan diyorlar. Bundan sonra olacakları Özgür Özel benim dediğim tarihi çok iyi bildiği için, olacakları da tahmin ettiği için bu sertlikte konuşuyor. Kemal Bey'in yapacağı şey çok açık ve nettir. O uygun zaman falan tarifleri, yani kendisini sırtından hançerleyen adamları bir daha partiyi bırakmayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu bir temenni olarak falan söylemiyorum. Bir tablo çiziyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kurultayda işte bir gece öncesinde Deniz Baykal'ın gideceği kurultay öncesi kendisine sormuştum. Ya aday olacak mısınız diye. Hayır demişti.
1: Ben de Ankara'da o dönem muhabirdim. Ben de aynısını sormuştum.
2: Aynı dönem devam etti. Şimdi burada olacak olan da Kemal Kılıçdaroğlu partiyi tüm örgütünü bir şekilde kendisine geçecek. Bunun için de çeşitli fırsatlar var üzerinde. Ama şundan yararlanacak. Tıpkı Gürsel Tekin mesela nasıl gelmişti? Kayyum değildi de. İhtiyaten gelmişti. Orada bir süre içi geçiriyordu. Bir dönem sonra devredecekti görevini. O süreci yürüttüğü için de kayyum sıfatını kullanmıyor. Yani kayyum değil zaten ama o propagandaya da gelecek bir şeyler yapmayacak. Çok net bir şekilde bunu ben görebiliyorum. Bundan sonrası için her halükarda mutlak buhran gözüküyor CHP için.
1: Oo, çok. Peki yani, günün geçen başlığını Melih attı.
2: Şu açıdan söylüyorum, bir de altını çizerek söylüyorum. Yani yan yana gelsinler, uzlaşsınlar.

0: boşalacak, bilmem ne olacak. İnsanlar buralara gelmek için çaba harcayacaklardır. Ve bahsedilen insan da 3 yıl önce partinin genel başkanı. Şimdi bir şekilde hakim olacak ve çok zorlanmayacak bu süreçte de. Onu söyleyebilirim net bir şekilde ama TBMM grubunda Özgür Özel'in bir ağırlığı olabilir milletvekilleri arasında. Yani bir tarafta genel merkez ve örgüte hakim Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta TBMM grubunda milletvekillerinden oluştuğu
1: orada
0: için
1: da 60'a yakın milletvekili onu destekliyor.
0: 138 var desek Yusuf Hocam. Hadi şimdi kayyumla birlikte o potansiyel de arttı. 70-80 oldu ama ne olursa olsun yani eşit bile olsalar genel merkez ve Coşkun abi TBMM arasında bir git gel olacak. Bu olmuştu daha önce Demokrat Parti döneminde örneğin. Olabiliyor, yaşanabiliyor ama bu bir alternatif. Yani parti içinde kalırsa Özgür Özel ve mücadeleye devam ederse. Özgür Özel'i tasfiye etmeye çalışacak bütün ekibiyle beraber Kemal Bey. Mecliste bir ayrılık oluşacak. İkinci alternatif partiyi bırakıp gidip işte Ekim Partisi gibi bir yerde yürümekse.
2: Olur mu öyle bir
0: durum? Mantıklı değil Özgür Özel. Partiyi niye bırakacaksın zaten sen yani? Partinin dışına çıktığın an yok olacaksın.
1: Dün Doçevelli'ye verdiği yerde ama yedekte bekletiyoruz diyor.
0: Bekletiyor Yusuf Hocam ama çıktığın an sen eğer bir partiyi ele almak istiyorsan CHP gibi bir marka var. Niye bir yere gideceksin? Ondan ama demek önce istediğim gitmese de tasfiye edilecek. Yani bir temenni değil, acımasız belki bir fotoğraf çekiyorum ama bu karar bir şekilde mutlak buhran için. Çünkü bakın bu mutlak buhran kararını daha önce açıklayan gazeteciler var Coşkun abi. Yani bu kadar yetkinler alıyorlar demek ki. Ve şunu dediler. Ya yakın zamanda bir erken seçim de söz konusu olabilir. İktidarın böyle bir refleksi söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı daha makul bir sürede tekrar aday olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre belirlenecekken 2 yılını heba eder mi bilmiyorum.
2: Yani 2027 sonbaharı konuşuluyordu.
0: Yani bu AK Parti cephesinden
2: de AK Parti cephesinden de dillendirildiği için söylüyorum.
1: Ya bu daha da benim bunda yok. Bir değişiklik
2: yok.
1: Yok
2: ha. Onlar söylediği için söylüyorum ben de. Daha öncesi ya da sonrası
0: bir hafta önce olsa olur.
2: Olur.
0: İkinci ihtimalde şöyle bir şey var ama Coşkun abi. Sadece 2 yıl süresi değil, erken seçim kararı. Bir iktidar partisinin sadece muhalefetin pozisyonlara bakarak alacağı bir karar değil. Sırtında yumurta kefesi var, ekonomi var, ulusal güvenlik var. Dolayısıyla yani böyle şeyler dile getiriliyor ama ne olursa olsun seçim tarihinden bağımsız olarak gelecek her seçim CHP için baskın olacaktır bu anlattığım çerçevede. Yani o yüzden mutlak buhran diyorum ama umarım çıkarlar, umarım uzlaşırlar. Fakat bu gördüğüm tablo benim Özgür Özel'in böyle bir sinyal almadığının göstergesidir.
2: Doğru, buyurun.
3: Ama şuna da dikkat etmek şimdi gerekmiyor. Mesela aracın buyurun üzerine bakalım. Sayın Özgür Özel'in etrafında kaç tane milletvekili var? Toplasanız 10 tane yok yani.
1: Şimdi bak orada
0: tabii değişecek tablo dediğin
1: orada,
0: gibi.
1: Orada yani, şunu ifade edeyim.
3: Onun için ileriki aşamalarda şeyde yanında Yusuf Hocam 60'a yakın dedi. Bunlar olmayacak yani. Belki 10 kişi ya vardır ya yoktu. Bir de çok
0: önemli. Yusuf Hoca Kılıçdaroğlu için
4: ben
0: dedi.
4: Ben Kılıçdaroğlu için dedim. 60'a yakın diye.
0: Ama aynı şeyi söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Aynen. Sayı azalacaktır tabii ki de ama yine de bir orada bir
1: bilgi aktarayım.
3: Şöyle bir tehlike var.
1: Kılıçdaroğlu'na
3: hadi bitir hemen. Komutanım hemen çok özür dileyerekten. Şöyle bir tehlike var. O tehlike de gerçekten yani yaşanır mı yaşanmaz mı bilmiyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu mecliste meclise gelen fezlekeleri dokunulmazlıkların kaldırılması talebine eğer Cumhuriyet Halk Partisi onay verirse ve dokunulmazlıklar kaldırılırsa Sayın Özgür Özel'le beraberinde neredeyse 10 tane milletvekilinin İBB soruşturmasında doğrudan yargılananlar var.
1: Bugün Yılmaz Özdil bu konuya temas ediyor.
0: Muhtemelen de dediğin gibi olur.
3: İşte bir 10 tane milletvekili var ve o 10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılırsa çok ciddi anlamda yargıyla sorunlar yaşayacaklardı. Çünkü ciddi veriler var dosyaların içerisinde. Yani para almalar var, vermeler yani var.
1: Bila Baba'yı Ali Mahir Başar'ı nereye oturtacak?
3: Turan Taşkın Özer tabii gibi bir milletvekilinin İBB soruşturmasında bütün o soruşturmayı öğrendikten, soruşturmanın yapılacağını öğrendiği andan itibaren bütün paraların kasası olarak ifade ediliyor ve bir sürü kişi tarafından ifade ediliyor. Hı hı. Özellikle Adem Soytekin en son ifadesinde bunu detaylıca anlattı yani. Şimdi böyle bir tabloda o 10 tane milletvekilinin çok ciddi anlamda sorun yaşayacağı. Bunların başında kim geliyor? Özgür Özel geliyor. Yaklaşık 130 tane falan olması gerekiyor. Belki bu sayı yanlış olabilir yani. 130'a yakın soruşturma dosyası var. Parlamenter suçları soruşturma bürosunda. E şimdi de dokunulmazlıklar kaldırıldığı andan itibaren partiden atmasa da önemli değil.
0: Ama zaten soruşturmalarla bu dediğimi değiştirmiyor. Yani önümüzdeki sen haklısın. Bence o sayı da azalacak Butlan kararının ardından Özgür Bey'i destekleyen milletvekillerin sayısı ama bu süreç böyle geçecek. Yani Kemal Doğru. Bey bu bir takım partiye hakim olmak için faaliyetler yürütecek ya. O süreç içerisinde bu dediklerin gerçekleşene kadar TBMM grubu ve genel merkez arasında bu kavga sürecek. Ben o mutlak buhran kavramının altını doldurmak için örneklerden birisi olarak bunu söylüyorum. O ikilik her yerde yaşanacak. Yani parti içi iktidar mücadelesine soyunsa bile Özgür

0: Özel CHP içerisinde büyük bir karışıklık yaratacak. Kesinlikle. Yani 3 Kasım 2023 öncesine dönmeyecek CHP. Butlan kararı böyle. Ama o zaman daha dikensiz gül bahçesi vardı Kemal Kılıçdaroğlu için. Peki. Delegelere güvendiği için gitti. Kazanırım dedi. İşte satıldıklarına dair delegelerin çok ciddi iddialar var. Dolayısıyla önceki kadar yekpare bir CHP görmeyeceğiz biz 3 Kasım 2023'teki.
1: Ama tabanda da Melih öyle değil mi yani? Kılıçdaroğlu'nun tabanda da birçok seçimi kaybettikten sonra bir tepki oluştu. Şimdi CHP'nin seçmeninin de Kılıçdaroğlu geldikten sonra da CHP etrafımızda CHP'lilerle konuşuyoruz biz de. Çok seçim kaybettiği için biz de burada defalarca konuştuk. Tabanın da Kılıçdaroğlu'na bir tepkisi vardı. O tepki elbette kendi etrafındakilerle birlikte bir süreci yönetecek ama tabanı ikna etme noktasında yeni bir partiye mi dönüşür? Yoksa başka bir politika mı üretir?
0: İşi çok zor olur. Çok önemli onu diyorum yani. Altını çiziyorsun ama CHP diye bir marka var ya Ak'tan. Yani baraj altı kaldığında bile 1999'da Deniz Baykal dönemimizde yine %8-9. Yani ve Kemal Bey'in de bir taraftar var, bir tabanı var ama genel olarak diğer çevreler çok rahatsızlar. Örneğin tabii. Bugün Pir Sultan Abdal Derneği açıklama yapıyor. Alevi doğru. Dernekleri Federasyonu açıklama yapıyor. Tepkili. Biz tanımıyoruz bu butlan kararını diyor. Yeni işte dernekler, oluşumlar Kemal Bey'i destekledikleri yönünde açıklamalar yapıyorlar ama CHP Genel Başkanlığı'nın kendisinin o makamın su içinde bile o markanın bir değeri var. Bu bırakılacak bir şey değil.
1: Şimdi Coşkun Başkan.
2: Bu neyi Muharrem İnce biliyor.
1: Sözü tabii. Size vereceğim ama şöyle bir ifade var. Az önce tartışmıştık rakamları. Barış Yarkadaş CHP'de göreve döndü şu anda herhalde.
0: Öyle Barış tabii, fiilen dönmüş sayılıyor. Evet. Çünkü onun hakkında verilen disiplin kararı ortadan kalkmış.
1: O zaman CHP'li Barış Yarkadaş diyelim 94 vekil Kılıçdaroğlu'nu destekliyor diye bir iddiası var.
3: Yani ona biraz şey mübalağa payını koyabiliriz.
1: Koyabiliriz. Tabii. Rakam ama öyle ama onu paylaşalım.
3: 60 vardır yani.
1: Değil. 22'sinin Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü bu karar çıkmadan önce sosyal medyalarından paylaştığını belirtelim. Kılıçdaroğlu'nun evet. Açıklamalarını paylaşmıştı 22 vekil. Buyurun.
4: Giremedim araya da bir türlü. Benim zaten o bahsettiğim oydu. Yani 20 ile başlayan rakam 80'lere dayandı yayına girmeden önce. Doğru o rakam.
1: 94 ifadesini kullanmış.
4: Yani yayın içerisinde artmış olabilir. O rakam doğru. İbre dönüyor. Kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Benim İzmir'de yaşayan çok sevdiğim bir CHP'li dostum şunu söylemişti. Benim hiç unutmadığım bir söz. CHP'de dedi şöyle dedi klasik bir genel anlayış vardır dedi. Koltuğu hakim otobüste başkan olur dedi. Yani bakış açımız dedi bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yani siyaseten başarısı eleştirilir eleştirilmez ayrı mesele ama burada esas hadise şu. Kemal Kılıçdaroğlu bana az önce söylediğim gibi ne yaptığını bilerek buralara kadar geldi. Ve tahmin ediyorum hani o arkadan hançerlenmenin intikamını da alacak. Şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben zamanında çok eleştirdim. Siyasetin hep yanlışlarını ortaya koyduk. Hala da aynı noktadayım onu söyleyeyim. Yani değişen bir şey yok.
2: Ama hiç kimse burada, şurada Kemal Bey'e hain demedi. CHP'li kitlenin şu an tempo tuttuğu gibi.
0: Biz kendi derdimiz gibi konuşmuyoruz. Demedik, o yüzden diyorum bu CHP'li gazetecilerin hali ne olacak diye yani.
4: Şu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani eleştirdiğimiz politikaları ayrı bir boyut. Çünkü sözler yanlış anlaşılmasın diye bu açıklamayı yaptım, vurguyu. Burada işin hakkaniyetine bakmak gerektiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden bu başkanlık hileyle, hurdayla alenen alındı. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Yani ben mesela şu an mahkeme kayıtlarında geçenlerin dışına da bildiklerim var. Tehdit edildiğini, hatta Ekrem İmamoğlu'nun kurultay esnasında odaya hışımla girerek çekildiğini sen mi açıklarsın ben mi açıklayayım diye tehdit ettiğini. Biliyorsun bir ara veriliyor. O şeye göre, tüzeğe göre 3 saat bir boşluk olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu 3 saate güvenerek evine gidiyor.
1: Ama Kemal Kılıçdaroğlu gibi bu kadar tecrübeli bir ismin de kendi başındayken partinin gittiği kurultayda da bunları yaşaması ama biraz şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi anlamına gelir. Yani kendi başında olduğun kurultayı yapıyorsun ve seninle ilgili onu divan başkanlığı da Kemal Kılıçdaroğlu önermedi mi?
4: Evet, Ekrem İmamoğlu yani
1: ondan sonra da etrafında böyle bir şey oluşunca orada
4: ve
1: biraz da
4: salonda anons yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu çekildi diye. Eve haber gidiyor. Ya nereden çıktı?
2: O anons kimlerin yaptırdığını biliyoruz.
1: Tabii, tabii yani.
0: Hangi gazetecilerin yazdığını
2: tabii,
0: da
2: biliyoruz. Yani, onu da biliyoruz.
4: Şimdi yani baktığında bir derdest olayı var Kılıçdaroğlu'yla ilgili.
1: Bu intikam derken siz saf manasında kullandınız. Yani döndüğünde bunlarla elbette, ilgili bir hesap sorma anlamında yoksa söylüyorsunuz. Bu yüzden herhalde o ifadeyi kullandınız.
4: Evet zaten kastım da o. Tasfiyeler bir intikamdır. Yani burada.
0: Ya daha ağırını kullan. Kelle alacak canım yani. İntikam ve siyasi. Daha kelle alacak.
4: Şimdi bunlar beklenen sonuçlar. Doğal sonuçlar. Mesela dün Özgür Özel inanılmaz böyle şeydi. Sükunet, içinde.
1: Tabii.

0: Genel başkan olarak ifade etti kendisini. Ama bugün onun da tonu değiştiğini.
1: Şahinleşti.
0: Bir dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.
0: Arkadaşlarımız hazırlamış Özgür Özel'in açıklamasını. Dinleyelim. Onun üzerine konuşalım.
1: Neye göre?
2: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik. İşte buradaki bütün dostlara ne konuştuğumu, ne olacağını, ne olmayacağını söylemek boynumun borcudur. Boynumun borcudur. Bugün dedim ki sokağı görüyor musun? Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu partinin, bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzemi 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Tüm siyasi partileri en sağdan en sola tüm dostlar yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz.
0: Şimdi sloganlarla başlattı arkadaşlar.
1: Hiç milyon haritası yok. Şimdi, ben söyleyeyim yani.
3: Şöyle ifade edeyim, dün sakindi. Çünkü meydanda kimse yoktu. Bugün herhalde buna yönelik bir tedbir alındı. Biraz kalabalığı görünce fabrika ayarlarına döndü. Şimdi hain benzetmesi, hani CHP'ler adına söylüyorum tırnak içinde, neye göre? Şimdi az önce bir tablodan bahsettik. Dedik ki Kılıçdaroğlu'nun anasının aksu gibi helal olan başkanı elinden resmen çalındı dedik. Ve bunu diyen de ben değilim ha. Yani Cumhuriyet Halk Partiler kendileri söyledi, kendileri dava açtı ve iş onların o başvurusuyla bu boyuta geldi. Şimdi az önce sen sıraladın 4 maddede. Ben mahkeme kayıtlarına yansımasa da konuşulanları bir ifade edeyim.
0: Buyurun.
3: Kiptaş'tan ev. Bunların havada uçuştuğu söyleniyor. Çok ciddi paraların bir para trafiğinin döndüğü iddia ediliyor. Yine aynı şekilde bazı böyle maddi değer olan hediyelerden işte cep telefonları vesaire gibi bir çok benzetme var. Şimdi bunların hepsinin döndüğü bir yerde kim buna kardeşim bu seçim hiç hilesiz hurdasız ve tertemiz bir şekilde gerçekleşmiştir ve sandıktan da Özgür Özel çıkmıştır diyebiliyor. Şimdi bak bütün bunların finansı Ekrem İmamoğlu tarafından sağlanıyor, iddia o. Ve o finansın sonunda suç sabit görülse, İmamoğlu'na sorulsa, sen bütün bunları niye yaptın dese, diyeceği tek bir laf var, Özgür Özel'i seçtirmek için diyecek. Özgür Özel'e döndüğünde ibre, hayırdır bu kadar oyun niye dendi, ne diyecek? Şimdi bunların hepsi, hani ileride dokunulmazlık kalktı kalkmadı, yargı konusu olacak şeyler. Bak ileride bunlar karşımıza çıkarsa şaşırmayalım. Dolayısıyla dün olayın şokuyla ilk geceyi atlatan Özgür Özel, işte bugün bu konuşmaları yapıyor. Mesela dün çok ilginç iddiaları vardı. Darbeden bahsetti, savaştan bahsetti, müessese zamdan bahsetti. Ya benim bildiğim bir tane müessese zam var. O nizamda işte Amerika ve hani Amerika'nın temsil ettiği küresel çete. O çete muhalefeti desteklemeliyiz diye alenen bir çizgi çizdi. Bildiğimiz müessese zam o. Özgür Özel'in bahsettiği müessese zamsa o nizama karşı savaşanlar. Eğer amaç buysa yanlış yolda.
1: Onlar bile Coşkun abi, evet. Küresel çete bile kesti umudu, baktılar ortada.
4: Tabii
1: böyle
4: tabii, şey. Canım, tabii tabii.
1: Eski dönemde o. Zaten o son yani.
4: Gitti, o yüzden Avrupa'da, Pedro Sanchez'e yanaşıp itibar kapmaya
3: Avrupa'da gördüğü yani muamele dediğin gibi tablo ortada. Yani artık ümidin kesildiği ve kaybolduğu bir vakaya dönüştü olay.
1: Yakalarıyla kavga ediyorlar. Kendileri kendilerini şikayet etmiş. Ben anlamıyorum ki yani. Bak kime burada bağırılıyor?
3: Bir diğer iddia ne? Gene dillendiriliyor. Az önce konuşmasında da söyledi. Sanki bir siyasi operasyon. Ya kardeşim dün Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli CHP'de her seçmenin okuması gereken bir metin yayınladı. Diyor ki bak,

0: CHP üzerinden diyor, Türkiye'de hedefi olan, amacı olanlara diyor, ortam yaratmayın diyor. Uzlaşın, anlaşın, dağılmadan, ufalmadan, bölünmeden diyor, bu süreci atlatın diyor.
1: Siz onu nasıl algıladınız? Feragat kelimesi çok konuşuldu, bugüne de yansıdı.
0: Şöyle
1: Kılıçdaroğlu'nun feragat kelimesi farklı da yorumlandı. Ne dersiniz?
0: Ben yani şöyle algıladım.
1: Genel başkanlıktan feragat et anlamında mı?
0: Şöyle algıladım.
2: Bahçeli'nin açıklaması.
1: Evet, evet. Sayın, o feragat tartışması bak, vardı ya.
0: Sayın Bahçeli'nin bak bu çıkışı çok önemli. Ben dedim ya her CHP'li mutlaka okumalı diye bir reçete yazıyor. Ama Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin bir çıkışı aynı zamanda bir tezi de çökertiyor. Zaten olmayan bir hadiseydi ama mührü. Neyi? Siyasi operasyon. Kardeşim sana operasyon çeken sana akıl veriyor. Gitmen gereken yolu söylüyor ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı var diyor. Yani CHP önemli bir partidir. Dağılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Bu kavga doğru şey değil. Birleşin diyor. Hani o siyasi operasyon yaptı dediğin cephe söylüyor bunu. Dolayısıyla o tezin de bir çöküşü. Bahçeli'nin
3: yani
0: dediği.
3: Sayın Bahçeli tabi bu tarihe kayıt şeye gelince, için bunları söylüyor ama yani bu kavganın ortasında Sayın Bahçeli'nin bu ferasetle bezenmiş açıklamalarını dikkate alacak bir sakinlik, sükunet hali görmüyorum.
0: Şimdi burada feragattan,
1: birleşme anlamında, birliktelik anlamında. Evet, yani.
0: Feragattan benim anladığım şu. Burada bak yani Özgür Özel'e karşı yapılan hareket bana göre Kılıçdaroğlu penceresinden baktığında doğru hareket. Niye? Kardeşim arkamdan hançerlediniz ve bir şekilde benim elimden o yetkiyi aldınız. Şimdi bunu geri almak benim hakkım. Ama partiyi de hedefliyor ve düşünüyorsa Sayın Bahçeli'nin bana göre tavsiyesi o. Bu sana kurulu oyunu bertaraf ettikten sonra partiyi kurultaya götür, aday olma. Aday olma.
1: O ikisi konuşuldu. Yani aday olmayın, bu aday süreci
0: olma,
1: tamamlayın.
0: Sana yakışan budur.
1: Ama bir kesim de şöyle anladı dünden bu yana bazı kesimlerde özellikle CHP yakınlığıyla bilinen gazetecilerde. Yani hani kabul yok, etme bu görevi
0: işte
1: gibi ama.
0: Kendi cephesinden olayı yorumluyor ama bana göre Sayın Bahçeli'nin dediği bu ki Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir hareketle bulunacağını ifade ediyor.
1: Peki.
0: Hani aday olmayacağım diyor. Kurultaya götürüyor ama diyor bak şu çok önemli.
2: Buyurun, Kemal aday olmayacağım falan demiyor. Öyle bir şey söylemiyor.
0: Şöyle yani yakın çevresinden dillendirilen o aday olmayacağını bir kere söyledi bir yerde. Onu bu boyuta taşıdılar. Olur olmaz bilmem ama esas Kılıçdaroğlu'nun ifadesi şu bana göre yapacağı adı bulaşmış olaylara.
2: Öyleyse Coşkun'un söylediği bomba yani. Kemal Kılıçdaroğlu olmayacağım diyorsa bomba bir açıklama yapıyor şu an. Yani,
1: ya dünden bu yana
0: bak aday olmayacağım kesinlikle birlikte şunlar da konuşuluyor ki ben yapacağı kanaatindeyim. Diyor ki adı karışan yolsuzluğa hakkında dava olsun olmasın kim varsa diyor tasfiye edeceğim. Atlanmalarından sonra diyor partiye gelebilecekler.
1: Öyle bir yetkisi var.
0: Ve hani partiyi temizleyip Cumhuriyet Halk Partisi seçmen tabanına kardeşim işte bizim eskiden hırsızlık hiç anılmazdı partimiz. O hale getirdim. Ha şimdi kurultaya gidiyorum ve aday da olmuyorum gibi bir tabloyla.
1: Peki.
0: İşi bir yere taşımak niyetinde. Sayın Bahçeli'nin de ben bunun doğru yol olduğu kanaatinde bir tavsiyesi olarak.
3: Ya, bugün Bahçeli diyor ki ya ülke zor girmesin ana muhalefet bu hale gelmesin. Aynen. Uzlaşın diyor nezaketen ve iyilikle
1: söylüyor. Uzun anlamında ama çıkıyor.
3: Yani şunu söylemek buyurun istiyorum. Burası bir dernek, sivil toplum kuruluşu değil. Bu bir siyasi parti ya. Burada tabii ki iktidar mücadelesi olacak. Gelen adam diyecek ki gelmişim alırım Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerine kendinizi koyup düşünün. 13 yıl o partiyi yönetmiş. Ben bu böyle olsun diye demiyorum. Ben de Devlet Bey gibi düşünüyorum. Keşke aralarında uzlaşsalar daha güçlü bir muhalefet olsa AK Parti'yi iktidarı sıkıştırsa ama hikaye o değil. Bu kavga olacak. Bu kaçınılmaz bir hikayedir. Yani Kılıçdaroğlu gelmiş oraya ve kendisini çok haklı görüyor. Ekibi de öyle. Bütün ekibiyle beraber. Niye partiyi bir ihanet süreciyle ele geçirmiş kazandığı kurultayı aldığı düşündüğü adamlarla uzlaş halinde götürsün? Maddenin doğasına aykırı bu.
1: Peki,
3: CHP bunu karar verip bu yolda ilerlemek zorunda. Bu sorunu çözmek
1: hem
3: zorunda.
1: Hem bugün o yapılan açıklamaların içerisinde Başkan Erdoğan'la da MHP lideriyle de bir görüşmesinin olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu cephesi basın danışmanı aracılığıyla bir isimden daha doğrusu bir süreçten söz etti.
3: Cumhurbaşkanı görüşmez ki niye görüşsün böyle
1: bir dava? O soruluyordu ya Devlet Bahçeli'yle görüştünüz mü Cumhurbaşkanı?
3: Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'yla görüşmedi diyorsun.
1: Evet evet Kılıçdaroğlu'nun o isimlerle görüşmediğini söylediler. Daha doğrusu şöyle bir soru üzerine muhtemelen açıklamasını yaptı onu da belirteyim. Bir Önder Sav gerçeği de var onu da 2010 sürecinde o gelişmeleri yakından takip eden gazeteciler olarak genel merkezin önünde iki katta iki farklı grubun süreci yönettiğini görmüştük. Önder Sav da o gruplardan birinin içerisindeydi. Yine Önder Sav devrede. Arkasında bugün var mıydı arkadaşlarım? Belki
3: dün vardı. Dün
1: görmüştüm.
3: Vardı.
1: Bugün var mı? Yine Önder Sav'ın devrede olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı.

0: Baykal sürecinde. Şimdi de Özgür Özel'in yanında gibi görünüyor ama iddia şu, Özgür Özel'in Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili bir arabuluculuk istediği
1: Kemal Bey ne sever Önder Sav'ı
2: tabii yani. Tabii yani.
1: Yani öyle şeyler konuşuyoruz ki aslında.
2: Ben
1: yani,
2: de yan yana gelmeyecek
1: şeyler. Denize düşen yılana sarılır böyle bir şey herhalde.
3: Aklan bak bir örnek daha vereyim şimdi aklıma gelen. Mesela Özgür Özel'in dün motivasyon düşmesine sebeplerden biri bana göre şu. Mesela o otobüsün üstünde manzaraya baktığın takdirde her mitingde yanında sabit duranlar vardı. Dün mesela ben o kadronun birçoğunu göremedim. Önemli isimlerden birisi de Dilek İmamoğlu. Hep yanı başındaydı. Her seferine vardı.
0: İstanbul'da olanlar da yanında oluyordu galiba. Bilmiyorum Ankara'da hayır, bak, hiç görmedim. İstanbul'da
3: şimdi
0: genelde
3: böyle bir durumda bak böyle bir durumda ben şuna dikkat ederim. Herkes işi gücü bırakıp yanına geliyor mu gelmiyor mu? Destek budur. Mesela Mansur Yavaş çok tartışılıyor yurt dışında. Doğru. İşte ben şunu beklemiştim. Üç isim var. Hani aday olarak biri o. Londra'da diye biliyorum ben.
0: Doğru yola çıkmış dönüyordu programını kesip.
3: Orada diyorlardı hala ben geldiğiyle gibi teyit alamadım.
0: Bugün var mıydı arkadaşlar? İlter'e sorayım mı hemen?
3: Sor hemen.
0: İlter bak. Mansur Yavaş ulaştı mı Ankara'ya Londra'da programını kesecek ve dönecek diyorlardı dün. Bugün geldi mi yoksa gelecek mi? Sende bilgi var mı?
4: Dün programını kesip döneceğini Özgür Özel'e söylemişti ancak bugün yoktu.
0: Yok.
4: Mansur Yavaş bugün burada değildi. Önder Sav da yoktu. Murat Karayalçın buradaydı.
2: Murat Karayalçın.
4: Önder Sav'la ilgili şu parantezi açmakta fayda var. 38. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel yarışında Özgür Özel için sahaya inmişti yıllar sonra Önder Sav. Özgür ve aynı zamanda Murat Karayalçın iki ismi de ziyaret etmişti Özgür Özel ve bu iki isim de Özgür Özel için canla başla 38. olağan kurultayda çalışan isimlerdi. Özgür Özel'in en zor olduğu dönemlerde yine Önder Sav hep yanındaydı. Çünkü geçmişten kalan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir siyasi hesaplaşma söz konusu. Ve o nedenle de Özgür Özel'in yanında yer almıştı Önder Sav. Dün de mutlak kutlan kararının ardından genel merkezde otobüsün üzerindeydi. Desteğini verdi, mesajını verdi parti örgütlerine ancak bugün yoktu. Diğer yandan da tabii Özgür Özel kurultayla ilgili yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla bırakmayacağına yönelik bugün yine mesajlar verdi. Kurultay için harekete geçiyoruz. Bu mücadeleyi yarı yolda asla bırakmayız şeklinde de bir değerlendirmesi oldu. Zaten bayramda da burada olacak Özgür Özel. Yine genel merkezi az önce aktardığım gibi kayyumu asla terk etmeyiz dedi. Bunu daha önce de söylüyordu. Ne zaman 38. olağan kurultayla ilgili dava açıldığında mutlak putlan olasılıklarının dillendirildiği dönemde grup toplantısında Özgür Özel dedi ki kayyum olarak genel merkeze gelmeyi planlayanları partililer tükürüğüyle boğar ifadesini kullanmıştı. Alnını karışlarız demişti. Yine burada benzer bir ifade kullandı. Kayyumu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine sokmayız dedi Özgür Özel. Yani tam bir direniş hali var Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Bu ne kadar devam edecek, nasıl bir yol izlenecek onu bilemeyiz ama şunu da hatırlatmak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu hemen kongreye götürür mü? Yani Özgür Özel'in hemen gidelim talebini karşılar mı? Bence karşılamaz. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da uygun bir zamanda derken bunu bir şekilde Özgür Özel'e de iletmiş oldu. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden gelirse bir tasfiye sürecini başlatır. Zaten bu arınma çağrılarını boşuna yapmadı. Geçen yıl yaptı, daha iki gün önce arınma çağrısı yaptı. Bu arınma çağrılarının gereklerini de Kemal Kılıçdaroğlu yerine getirir. Zaten getirmezse bu yapmış olduğu çağrıların da bir anlamı kalmaz şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin değerlendirmeler yaptığını hatırlatmak isterim Aktan Uysal.
0: Peki İlter teşekkür ederiz.
3: Bak burada Mansur Yavaş yok.
0: Yok.
3: Teyit
0: henüz etmiş. Gelmemiş.
3: Normalde anında öyle diye duyduk. Programı kesiyor ve geliyor diye.
0: Dün evet öyle.
3: Bakın bayılıyor. Yanında o yok. Dilek İmamoğlu'ndan bahis açtım.
1: Burada bir parantez açın. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında Mansur Yavaş Tayland ya da Tayvan'daydı.
3: Yine ülke dışındaydı.
1: Şimdi Londra'da. Yani bu anlamda çok güzel bir tarzı siyaseti var Mansur Yavaş'ın. Tehlikeli sulara
2: tesadüfen
1: girmekten.
2: Tesadüfen denk gelmiştir.
1: Tesadüfen denk
3: gelmiştir. Öyle demek
1: gürültü
3: zorundayız.
1: Gürültü patırtı biraz daha suhulete tebdil olduğunda tekrardan sahne alıyor.
3: Öyle demek
1: Özgür Özel'le ilgili
3: zorundayız.
1: Bir şey söyleyeyim bir parantez açtığım için. Buyurun. Ya şimdi Önder Sav 90 yaşında tam.
0: Doğru.
1: Daha dün

0: Özgür Özel diyordu ki siyasette Mansur Yavaş'ı ekarte etmek için 70'li yaşlar çok fazla, hatta ben bile yaşlıyım diyordu. Aynı 51 Özgür Özel, Özgür Özel 90 yaşındaki Önder Savdan Medet Umar hale gelmiş.
1: Tamamladınız mı Coşkun
2: Başkan? Şimdi şuraya getireceğim. Dün Özgür Özel'de böyle biraz daha ılıman bir hava hissetti herkes. Mesela Kılıçdaroğlu'ya telefona cevap vermedim. Evet, çok iş aradı. Arayanlardan biri oydu ama bu ortamda konuşmayı doğru
1: şöyle
2: bulmuyorum
1: dedi. Gerginliğin içinde arayıp...
2: İşte bu gerginlik ortamda konuşmayı doğru bulmuyorum diyen Özel bugün konuştu. Hatta dün şöyle bir açıklama yapmıştı gene bunun devamında. Bayramda belki bakarız, hani görüşebiliriz.
1: Yok,
2: gibi.
1: Yok, şöyle demişti. Ben zaten bayramda onu arayacaktım ama bu olay olduktan sonra bilmiyorum artık.
3: Konuşulacak bir konu yok
1: kalmadı
3: diye.
1: Ben diyen, artık konuşmam dedi.
2: Bak, diyen Özgür Özel bugün konuştu. Ne konuştu bilinmez.
3: Ama dedi şunun ya, için söylemişti Coşkun komutanım. Şurada aracı gönderilecekti, onun için aramamıştı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu aracıyı kabul etmediği için geri aramış bu arada. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şey demiş, ben aracıyı kabul etmiyorum. Ben aradım kendisini, istiyorsa beni arayabilir dedikten sonra akşamüstü kendisini aramış.
2: Doğrudur. Öyle bir olayın gelişmesinden sonra görüşme gerçekleşmiş. Onu da açıklamak boynumun borcudur diyor. Ne açıklayacak bilinmez. Yalnız burada şöyle bir hadise var. İmamoğlu ne hikmetse, bak ne hikmetse, daha partiden önce ortalığa çıkan sanki bir gölge genel başkan gibi, kayyumu düzeltiyorum, mahkemenin aldığı butlan kararını tanımıyoruz gibi bir çıkış gösterdi. Şimdi bugün Özgür Özel'in o söyleme örtüşen açıklamaları var. Hani kayyum gelemez, işte kayyum yönetemez, hani tanımıyoruz'a gelen laflar var. Şimdi burada İmamoğlu hatırlarsan bir Zoom toplantısı yapılmıştı. Orada genel başkan Özgür Özelken bir belediye başkanı olan İmamoğlu'nun o salona hakim bir havası doğmuştu. Ben de gene A Haber sunumunda şunu ifade etmiştim. Ya ben bunu FETÖ'den hatırlıyorum bu sahneyi. Hani polis memurunun kaymakam emir verdiği. Burada bir terslik var bu ilişkide demiştim. Şimdi bak, benzer yansımayı görüyoruz. Dün bambaşka yerde olan Özgür Özel bugün sanki İmamoğlu'nun sözünü destekler veya onun paralelinde hareket eder gibi tanımamazlığa yakın cümleler kuruyor. Ve gerilimi tırmandıracak da bir çıkış içinde. Ben öyle anlıyorum. Hani biz hala sıfat işte sosyal medya hesabında paylaşması ve sanki bir direnişi başlatıyoruz gibi bir söylemi. Bence o çağrının yani karşılık bulduğu bir süreç İmamoğlu'nun çağrısının. Bu tehlikeli bir gelişme ve hani iller buna uyar uymaz bilmiyorum. Fakat 81 il başkanı bu olaydan hemen önce bir çağrı yayınladılar, bir metin. Orada işte direneceğiz, asla teslim olmayacağız gibi bir havayla ortam olmuş.
1: Sonra değişti Adıyaman İl Başkanı hemen.
3: Şunu netleştirelim. Bakın, dün Özgür Çelik 39 tane ilçenin ilçe başkanlarını topladılar. Birlikte aynı metne imza atacak 39 ilçe metni söz konusu olmadı. Düşünün,
2: hayır,
3: artık
2: zaten o 81
3: hali.
2: İlden yapılan yani, çağrı da karşılık bulmadı.
3: Hayır, burada birleşmiyor çünkü bu konuda.
2: Yani, i̇şte onu diyorum yani, yalnız kaldı, zayıf kaldı, o motivasyonluk düşüklük o. Burada birçok radikal grubun da bir araya geldiği bir ortam oluştu. Şimdi bu ortamda ortamın da verdiği atmosferle coşan bir Özgür Özel var. Ve söylediğine bakılırsa da CHP'de öyle buzları eritecek bir yakınlaşma, bir görüşme sanki olmayacak gibi bir hava doğdu.
1: Şimdi
2: sevgili Aktan.
1: Bundan
2: ben öyle
1: sonra ne olacağına dair iddialar var. O iddiaları hemen size sorayım Adi Dündar. Şimdi şöyle iddialar var. YSK yetkilendirme yaptığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP tüzüğünü 22 ve 23. maddelerine göre Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyeceği.
3: Çok önemli bir husus.
1: Bir adım atacak.
4: En önemlilerinden biri hatta.
2: Kesinlikle.
1: Banka hesaplarını hemen genel merkezin banka hesapları ile ilgili... Özgür Özel'in elinden, o yönetimin elinden süreci alacak.
4: O çok etkilemeyebilir.
1: Bundan sonra adım atmaları ile ilgili.
4: O banka sosyal medya çok etkilemeyebilir.
1: Yo, hani bu adım önemli adım bir planlandığı cümle. Konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarını isteyecek. Partinin sosyal medya hesaplarını. Eğer verilmezse hukuki yollarla alacağı konuşuluyor.
2: Ben bunlar bu çok kritik hamleler.
1: Ekrem İmamoğlu'nu disipline sevk etmek için bir süreç başlatacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması için süreci siz söylemiştiniz. Adiller... Yusuf Alabar'da da söylemişti. Şöyle bir ifade var. Meclis genel başkan ve grup başkanı olarak grup toplantıları var mecliste. Onlara gelecek. Evet. Yani artık grup toplantılarında genel başkan konuştuğu için şimdi bayram var. Sonrasında meclis devam edecek değil mi?
3: Tabii ki.
1: Yusuf Alabar'da. Tabii ki. Şimdi salı günleri galiba. Çarşamba mı? Çarşamba günleri galiba günü. CHP'nin grup toplantısı. Evet. Şimdi
5: CHP salı günü CHP'nin
3: AK Parti
5: Çarşamba.
1: AK Parti Çarşamba, MHP ve CHP Salı galiba.

0: Vallahi. Doğru. Örneğin orada gelip konuşacağı söyleniyor. Yani böyle bir yol izleyeceği. Ne dersiniz? Bu adımlar bir stratejinin belirtisidir. Sonra da ekleyeceğiniz
1: varsa... Kritik darboğazlar. Yok estağfurullah.
0: Buyurun, buyurun, buyurun
1: Sayın Hocam konuşsun.
2: Teşekkür ederim. Burada en önemli husus MYK. Niye MYK? Çünkü siz bir siyasi partinin il başkanını değiştirmek isterseniz, ilçe başkanını değiştirmek isterseniz MYK'da oylama yapmak zorundasınız. MYK'nızı onun için öncelikle ayarlamanız gerek. MYK kimlerden oluşuyor? Grup başkanı, grup başkan vekilleri,
0: genel başkan
2: yardımcıları, disiplin kurulu, özür dilerim, sekreter, genel siyasi partinin sekreteri. Bunlardan oluştuğundan dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an önce genel başkan belli. Genel başkan yardımcıları belirlemesi gerekiyor. Grup başkanını belirlemesi lazım. Grup başkan vekillerini belirlemesi gerekiyor. Yine aynı zamanda siyasi partinin sözcüsünü belirlemesi lazım, sekreterini. Bunları belirledikten sonra MYK'da istediği şekilde istediği kararı alır.
3: Eskiye döndüyse kaydı grup başkan vekili konuşuyor. 3 Kasım 2020.
4: Ha, güzel.
3: Grup başkan vekili.
4: Evet doğru.
5: Grup başkanı.
0: Hatta doğrudur. Mecliste olmadığı için Kılıçdaroğlu grup başkanı.
4: Tabii şu an grup başkanı bu arada.
0: Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı.
5: Nereden vekili değildi, başkanıydı.
2: Tabii, grup
5: başkanıydı.
2: Tabii şu an pardon, grup başkanı yani her ne kadar biz işte Manisa milletvekili diyorsak da 2023'e döndüğü için grup başkanı kendisi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu meclise gittiğinde, meclisteki işte genel başkan odasında oturduğunda o zaman bu kararları alması gerekiyor. Hatta buna şu an hazır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dün Atakan'la biz başka bir yayında beraberdik. Bununla ilgili hani ciddi
3: anlamda bir çalışma şey oldu
2: var.
3: Değil mi? Basın sözcüsü
2: basın,
3: oldu Atakan
2: basın
3: Bey.
2: Basın sözcüsü oldu.
3: ŞGRT'de
2: doğrudur. Dün beraberdik evet. Orada.
0: Kılıçdaroğlu'nun yani, basın sözcüsü.
2: Bir çalışma evet. Var zaten yani bütün konularla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu o ofisin içerisinde.
0: Bir direnç gelirse örneğin ya ben mecliste kabul etmiyorum ya da genel merkezde gelmenizi kabul etmiyorum. Yani burada bir direnç geldiği takdirde ya da direnç değil artık engelleme gerçekleştiği takdirde kanunun bununla ilgili maddeleri ve o şekilde mi işlenecek? Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla hiç bunlara tevessül etmek istemiyor. Bunun dayanışma içinde çözülmesini...
2: Umarım etmez. Umarım etmez. Niye? Çünkü hem Türkiye'deki demokrasi açısından hem de siyasi parti iç demokrasileri açısından ciddi anlamda demokrasimize zarar verecek yani. O bir, biz bir yargı kararından bahsediyoruz. Yargı kararı Türk milleti adına verilir ve yargı kararına herkes uymak zorundadır. Kimse şunu söyleyemez. Ben bu yargı kararını tanımıyorum diye bir cümle kullanamaz. Kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Ben bu yargı kararını tanımıyorum. Bu yargı kararı yanlış verilmiştir. Buna karşı ben itirazlarımı gerçekleştiriyorum. Ne yaparım? Üst mahkemeye giderim. Üst mahkeme bunu denetler. Ona göre de kararını verir. Bu yargı kararını tanımamanın usulüdür. Ancak bu bir işte darbe kararıdır. Ben bu yargı kararını tanımıyorum. Koltuğu işgal ediyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Genel merkezin kapısına kilit vuracağım. Bunlar tamamen hukuka aykırı olan işlemlerdir. Ve mahkeme kararı ortadayken. Biri çıkıp ben bu koltuğu terk etmiyorum, burayı terk etmiyorum, genel başkanlık binasını terk etmiyorum dediğinde icra yoluyla tabiri caizse ensesinden tuta kapının önüne bırakır yani. Bunun önünde de herhangi bir engel yok. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz, ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Böyle bir görüntüyle karşılaşma durumu söz konusu olduğunda Türkiye'deki demokrasi anlayışına ciddi anlamda bir zarar verir. Aynı zamanda hem içeride hem de uluslararası görüntü nezdinde de Türkiye'yi boşa düşürür ya da en azından eksiye düşürebilecek hamleler olur. Mümkün mertebe bundan kaçınılacak diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten genel merkeze bugün gitmemesinin sebebi de aslında bu görüntülerdi.
3: Yani Kürşel Bey'in başına aynıları gelmedi Mahdi Bey'e, ona da gireceğiz dediler falan. Ne oldu? Geldi oturdu.
2: Yani çünkü mahkeme kararı varsa herkes uymak zorundadır. Bu mahkeme kararını sadece başka bir mahkeme kararı ya da aynı mahkeme kendi kararını kaldırabilir. Onun dışında hiçbir şekilde hiç kimse
3: bu bir yöntem değil. Bir defa şunu bir söylememiz lazım. Yani bu CHP'nin önümüzdeki dönem ne yapacağına dair, nasıl bir siyaset izleyeceğine dair bir yol yöntem değil. Çıkmıyorum demek bir formül değil.
5: Değil.
3: Yani
5: ya oradan zaten sonuç alman da mümkün değil. Yani
3: değil de işte
5: senin
3: yani.
5: Verdiğin örnek güzel örnek. Ben Gürsel Tekin'in ilk anlarını hatırlıyorum. Yok bina basıldı, binaya önüne bariyerler kondu, içeri almayacağız dendi. Ha ne oldu? Sonuçta gene o bina bir şekilde alındı ve iş başladı, görev başladı. Burada da aynısı olur. Yani burada olan mesela dünkü Bahçeli'nin konuşmasında o da vardı o metninde. Yani alınan karara saygı gösterip uygulamaya geçin demeye getirdi. Burada Özgür Özel'in yapacağı iş şu. Ben madem bu kadar kendime güveniyorum,

0: yapılan usulsüzlükleri yok sayıyorum. Kardeşim, istediğin delegeyi getir, istediğin ortamı oluştur, ben yarışmaya hazırım demesi.
1: Tek yolu yöntemi Kemal Bey'i bir şekilde ikna etmek, kalkıp hain sloganları arttırarak bu işin üstü sesinden gelemez. Yani şey diyebilir, çıkmayacağız, direneceğiz, bunlar beylik boş laflardır. Tek yolu yöntemi Kemal Bey'i nasıl ikna edecek? Bir formülüm olduğu için söylemiyorum bunu. Yapılan bugüne kadar şeylerin elbette bedeni ödeyecektir ama gerçekçi olmak açısından Melih, ne yapacak edecek Kemal Bey ikna edecek.
0: İknaya da gerek yok. Ben şunu söylerim, Özgür Özel olsam ve kendime bu derece güveniyor olsam, istediğin saatte, istediğin dakikada, istediğin yerde, istediğin delegelerle seçime girmeye hazırım.
1: Onun için de ikna etmesi gerekecek işte Kemal Bey yani. Onu demeye çalışıyor.
0: O da zaten bundan kaçamaz. Yani neticede
1: yoksa hani şey değil ki bu.
0: Kurultaya gidilecek.
2: Restleşme hikayesi değil ki bu. Anladığım kadarıyla, ama bugüne kadar bu delegelerle gidelim diyor. Ama anladığım kadarıyla zaten sakatlandığı için bu süreç. Aradaki o ikisinin arasındaki farkı şöyle anlıyorum ben Hadi Dündar'ın anlatımından. Özgür Özel diyor ki hemen bu delegelerle, yani 2023'ün 3 Kasım'ındaki delegelerle gidelim.
0: Aynen
2: diyor.
0: O şu anki kadroya gidelim diyor.
2: O da diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki öyle değil, sakatlanmış. Ben bu süreci baştan parti teşkilatlarıyla birlikte en baştan alacağım. Yeni bir delege yapısı ortaya çıkacak o delegelerle.
1: Detayın nasıl olacağı pazarlığa tabi değildir. Ben ikna etmesi gerekiyor derken daha az bir kıyım yapması için Kemal Bey'i ikna etmesi gerekiyor diyorum. Yoksa kurultaya nasıl gideceğim? Ya kendine gidiyor. Şu delegeyle gidelim istersen benim tanıdıklarımla gidelim
0: kendine
1: mi
0: diyecek? Kendine güvenen zaten istediği kıyımı yapsın. Bak tekrar söylüyorum, istediğin saatte, istediğin yerde, istediğin dakikada, istediğin delegelerle ben yarışa hazırım diyen bir Özgür Özel.
2: Peki
0: beklenti o.
2: Hemen o sorunun yanıtıyla başlayalım. Buyurun. Evet. Hemen size bırakayım.
3: Şimdi tabii Özgür Özel'im başka bir parti mi kuracağı, parti içinde demokratik bir mücadele mi vereceğini söylediniz ama bu sorunun cevabı Kemal Kılıçdaroğlu'nda ihtiva ediyor. O yüzden ben yarın bir yazı kalemi aldım. Cumhuriyet Halk Partisi 40 katır mı 40 satır mı? Çünkü iki tarafında kendi içerisinde çıkmazları var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir ahitte bulundu. Aklanın dedi değil mi? Yani mutlak mutlak çıkmadan evvel aklanın diye bir mesaj verdi. Ve onun öncesinde de benim gırtlağımdan haram lokma geçmedi diye kaç defa söyledi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ismi yolsuzluklarla anılan birçok ismin mahkemede aklanıp öyle gelmesini talep ediyor. Bu vakitten sonra Kemal Kılıçdaroğlu buradan bir sarfı nazarda bulunabilir mi? Bulunamaz. O zaman insanlar döner der ki Kılıçdaroğlu'na, hani aklanın diyordun, şunu diyordun, bunu diyordun. Ama geldiğimiz noktada bununla ilgili bir adım atmıyorsun. Peki Kılıçdaroğlu kiminle ilgili adım atacak? Şimdi Ekrem İmamoğlu atamaz. Zaten konu mahkemeye intikal etmiş durumda. Bir teknik hata yaparsam lütfen beni ikaz edin. Çünkü bir hukuk nosyonum yok. Partinin içerisinde adı yolsuzluklarla anılan kişiler var. Bunlarla alakalı bir işlem yapacak Kılıçdaroğlu. Tanju Özcan da zaten yolları hiç kesişmedi. Yıldızları da barışmadı. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra partiye geri döndü Tanju Özcan.
4: Bu sefer farklı olacak ama. Çünkü
3: olabilir.
4: Etik olabilir. Olarak çok farklı konular
3: olabilir
4: var.
3: Ama şeyi koymak zorunda. Şimdi mesela Kılıçdaroğlu Ali Mahir Başarır'la ilgili ne yapacak? Veli Ağbaba ile ilgili ne yapacak?
2: Bu iki ismi sarf ettiğini yakın çevresine
3: çalışmak istemediğini söylüyor. Ama zaten her kaldırdığınız dosyanın altından isimleri çıkıyor. Ha bunlar masumiyet karinesine göre yargılanmadığı sürece bir şey değildir ama onları o zaman gidin yargılanın, şeyinizi masum olduğunuzu bütün topluma gösterin diyecektir. Şimdi Veli Ağbaba ya da efendime söyleyeyim
2: Ali Mahir Başarır
3: gibi isimler yargılanıp gelecekse, Turgut Koç konuşacaksa ki konuştuğu söyleniyor. Bu takdirde Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'yla yan yana yol yürümesi mümkün mü? Neden? Ali Mahir ile Veli Ağbaba'nın işin içinde olduğu hiçbir konuda Özgür Özel sanırım steril kalma şansı yok eğer suçlu bulunurlarsa. Şimdi o zaman nasıl yan yana yol yürüyeceksiniz? Yani siz benim en yakınımdaki network'ü mahkemenin önüne atıyorsunuz. Bu bir fezlekeyle mümkün olabilecektir. Ve benim sizinle yol yürümemi istiyorsunuz. Aslında siz okları bana doğrultuyorsunuz diyecektir Kılıçdaroğlu'na. Teknik anlamda o yüzden imkansızdır birlikte yol yürümeleri. Öbür tarafını çevirdiğimizde işin Özgür Özel boyutuna baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmak zorunda kalırsa elbette yol yürümesi mümkün olmayacaktır. Peki yeni bir parti kurulduğunda sevgili Melih çok net bir çerçeve ortaya koydu. Başarılı olma şansları var mı? Türk siyasi hayatını son en azından yarım asrını yaşayarak ondan öncesini okuyarak bilen bizler şunu görüyoruz ki bu konuda tek istisna Bülent Ecevit'tir. Yani Demokratik Sol Parti'yi kurmuş ve başbakanlığa kadar yürümüş.

0: Orada da konjonktürel birçok şey devreye giriyor.
1: SHP süreci var ama SHP süreci ayrı olarak değil.
0: SHP ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı ortamda.
1: Olmadığı süreçte.
0: Ona bakarsanız bu Doğru Yol Partisi'nde de Süleyman Demirel başbakanlığa yürümüştür. Tabii. Ama Adalet Partisi'ne önce tarihin tozluk raflarına koymuştur Süleyman Demirel. Kapattırmıştır, feshetmiştir. Adalet Partisi'nin olmadığı yerde Doğru Yol Partisi'yle yürümüştür.
1: Başarısız örnekleri de hızla sayabiliriz. Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce...
0: Emin Ülker Tahran.
1: Bunlar
2: sadece soldan değil, sağdan başarılı da olanlar daha iyi. Yani
1: bir başarılı
2: de DSP
1: dışında örneği.
0: Yani bakın, hatta şunu söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 Kasım 2002'de başarıya ulaşması esnasında da kapatılmış bir Refah Partisi vardı. Yani Refah Partisi sahnedeyken olmadı bu işler. Şimdi ez cümle, bu işi sıfırdan parti kurarak yapmak, bu kadar konformist bir siyasi hayata sahip olduklarına müşahede ettiğimiz, gördüğümüz, şahitlik ettiğimiz isimlerin 81 ilde teşkilatlanmaları, 1000'e yakın ilçede teşkilatlanmaları, gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaları ve bu anlamda da partiyi bir yere getirmeleri konusunda anlaşılan o ki, yat sefası yapan ve konformist bir hayata kendilerini alıştırmış, bana tatil yakışıyor diyen, belediyeleri nimet nimet diye gören bir anlayış açısından o kadar kolay değil. Dolayısıyla ben Özgür Özel'in yeni bir parti kurmasının ihtimal dahilinde olduğunu, fakat bunun uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Peki parti içinde mücadele vermeye kalktıklarında ne olur? Şimdi partinin tabanında eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben akşama kadar birçok vilayette birçok arkadaşımı arıyorum, fikirlerini soruyorum ve benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup çok yakın arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, sevdiğimiz insanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemiyorlar. Açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs seçimlerinde kayıp edilmesini sebebi olarak görüyorlar. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasi hayatında 6 birbirine benzemez partiyi bir araya getirip altına da HDP'yi yerleştirdi 7. olarak ve büyük bir illüzyon içerisinde bunu Türk milletine sundu. İyi Parti'ye oy verenler HDP aday çıkartmamasını ağızlarına bant çektiler. Hiç konuşmadılar bile. Başarılıydı yani yaptığı hamle. Ama bunun bütün faturasını Kemal Bey'e yüklediler. Şimdi meydanlarda hain Kemal diye slogan atıyorlar. Vallahi biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük eleştirenlerinden birisi olarak ben daha ağzımda sadece Kemal Bey'e değil, Türkiye'de siyaset yapan hiçbir parti liderine yönelik ağzımızdan böyle bir kelime çıkmamıştır. Bundan sonra da büyük ihtimal çıkmayacaktır. Peki. Şunu söyleyeceğim. Buyur. Özgür Özel parti kurmayacak. Kurma ihtimali daha düşük. Çünkü buradan sonuca ulaşması güç. Fakat partinin içerisinde demokratik bir mücadeleye gittiğinde işi yine güç. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nda istemeyen bir şey var. Bir kitle var. Nasıl olacak bu birbiriyle kendi içinde çelişen unsurlar? Şunu istiyor Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. Kemal Kılıçdaroğlu olmasın. Ama partinin içinde ortaya çıkmış bu hususları da halletsin. Şimdi bu birbiriyle çelişen bir durum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hem partinin başında kalmasın, gitsin, ama hem de CHP tabanının artık mızrağın çuvala sığmadığı biçimde ortaya çıkmış bu yolsuzlukları Kemal Kılıçdaroğlu hesabını sorsun isteniyor. Bu nasıl olacak? Vallahi bunu siyasi analiz yaparak ortaya koymak oldukça güç. Ama gördüğümüz kadar, biraz önce söyledim, Murat Karayalçınlar, Hikmet Çetinler, 90 yaşındaki bu ekol tekrardan devreye girmiş, ama bu ekolün yan yana gelmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir iktidar yolu da gözükmez.
3: Şöyle bir formül olamaz
1: mıyız
3: hocam?
1: Şöyle yapalım mı? İstememiş, çok tabii beklettim. Bir ekonomik süreç vardı. Bu da şuradan ortaya çıkmıştı. Dün özellikle kürsüde Özgür Özel çok net ifade etmişti. Çok ağır bir Türkiye ekonomik faturası olacak demişti. Yarın
0: borsa... Ama ben buraya bir şey ekleyeyim de git.
1: Olur. Hem o verileri
0: tamam,
1: verelim.
0: İslam memişeyi siz alın. Şunu söyleyeceğim. Buyurun. Burada bir hukuk insanı var. Allah aşkına yargı kararını verirken dolar bilmem ne olur, euro bilmem kaç olur diye mi karar verir yani?
3: Kamuoyu algısı yönetmez.
0: Yani bu konuyu almışlar bugün, tamam mı? İşte diyor, nasıl olur diyor, dolar diyor yerinde diyor, hiç artmadı diyor, borsa yükselişe geçti.
3: Ben onu da ayarlamışlar diyor.
0: Paylaştım ben sosyal medyada. Üzmeyin o zaman insanları. Yani memleketin ekonomisinin çökmesi üzerine tezgah kurmuş adamlar.
3: Ya şunu
0: adamlar
3: da o zaman
0: var.
3: İslam Memiş'ine de cevap versin. Yani versin. Dolar üretmeyen cari açığımız var bizim, değil mi? Bir ülkenin dolar kuruna müdahale ediyor olması, onu belirliyor olabilmesi ne kadar mümkündür, bunu da ben merak
1: soralım.
3: Ediyorum.
1: Soralım. Borsa İstanbul 100 Endeksi o karar sonrasında 6,5'luk bir geri çekilme yaşamıştı. 4,89'luk bir toparlanma var.

0: Dün de dolar TL yatay, Brent petrol 100 doların üzerinde ama biraz gündemden düştü o, içerideki bu konuyla ilgili değil.
1: Biraz yumuşama da var.
0: Savaşla ilgili. Altının onsunda 4507'yi görüyoruz doları ve gramda da 6630 lirayı görüyoruz. Hemen İslam ve Miş'e dönelim. Kusurumuza lütfen bakmayın. Siyaset gündemi içerisinde sizi de biraz beklettik. Eğer hazırsa görelim. Evet. Ne dersiniz evet. İslam Memiş? Bugün ne oldu açıkçası? Çünkü dün yapılan açıklamalarla görmüştük ki açılacak borsa tamamen düşüşle devam edecek. Dün gece boyu, gün boyu hem CHP yakın isimler bunu söyledi. Doğrudan Özgür Özel kürsüden de bunu söylemişti. Bugün ne yaşandı? Bundan sonra ekonomiyle ilgili öngörülerinizi de almak isterim. Sözü hemen size bırakayım.
2: Evet, içerideki siyasi gelişmeler haliyle piyasaları, iç siyaset olduğu için iç piyasaları direkt olarak etkiliyor. Borsa İstanbul üzerinde ise herkesin gördüğü gibi %6 civarında değer kaybetmişti. 13.167 puan seviyesine kadar gerilediğini gördük. O kayıplar tekrar alındı çünkü sabah erken saatte saat 08.30'da Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek ve kurmayları finansal komite toplandı ve tedbirler burada görüşüldü. Ve burada zaten borsa tarafında fırsat kollayan birçok yatırımcı da var. Yani bugün Türkiye borsasını konuşurken milyonları değil aslında büyük sermaye sahipleri, borsada büyük hacimli sermaye sahiplerini aslında konuşmak lazım. Bu da günlük bazda işlem yapan kişilerin sayıları bence 10-15 kişiyi geçmez. Yani bunlar aslında piyasalarda bir noktada yoğun günlük işlemler yapıyorlar. Ve bir noktada aslında bu sert düşüşleri piyasadaki birçok oyuncu da bir fırsat olarak değerlendirdi giriş için. Ve alınan tedbirler de vardı burada. Alınan tedbirlerde döviz satarak finansal piyasalara müdahale etmek gibi bir süreç yaşanıyor. Bunlar ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, doğal felaketlerin yaşandığı dönemlerde, savaş riskinin arttığı dönemlerde olabilecek şeyler. Ve dolayısıyla da hem fırsat olarak kısa vadeli yatırımcıların girişleri hem ekonomi yönetiminin müdahalesiyle birlikte bugün %4.89'luk yani %5 civarında tekrar artış olduğunu gözlemliyoruz. 13.808 puan seviyesinden Borsa İstanbul üzerinde ise bayram öncesi hem haftayı hem de tatil öncesi bir kapanış yaptı. Tabii bu karar akşam saatlerinde gerçekleştiği için sabah kadar herkes dolar fırlayacak, işte daha kötüsü olacak falan senaryoları çizse de aslında bu şoklara karşı Türkiye ekonomisinde dirayeti bir noktada test edilmiş oldu. Bu gibi durumlar aslında şer görülse de hayırdır. Yani en azından bugün siyasi gerilim yaşanmasa, büyük bir felaket yaşansa, bir savaş riski olsa buna rağmen Türkiye ekonomisinin gücü veya şoklara karşı etkisi bir noktada test edilmiş oldu. Ve kapanışta da ciddi bir rally süreci gördük. Yine bizim orta ve uzun vadede teknik olarak beklediğimiz 2026 yılına ilişkin borsa tarafındaki pozitif yönlü beklentimizde bir değişiklik olmadı. Yine 16.000 puan seviyesi, devamında 20.000 puan seviyesi ki yabancı yatırımcıların girişlerini hızlı bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. O yüzden borsa tarafında bazen siyasi tartışmalar gelişebilir, bazen savaş riskleri artabilir ama sonuç itibariyle borsa güçlü bir şekilde yola devam ettiğini gözlemliyoruz.
0: Peki önümüzdeki sürece dair de bayram sonrasına dair de çok kısa yorumlarınızı alayım, sonrasında sizi uğurlayayım, buyurun.
2: Şimdi malum bir savaş riski var, yani Orta Doğu'daki gerilim hala devam ediyor. Buradaki etkenler de piyasaları olumsuz yönde bazen etkileyebiliyor. Tabii ki bu siyasi tartışmalar devam ettikçe, savaş devam ettikçe piyasalardaki dalgalanmalar da devam edecektir. O yüzden vatandaşlarımızın ana trende odaklanması lazım, ana hikayeye odaklanması lazım. Ana hikaye borsa tarafında yabancı yatırımcıların ben girişlerini hızlandırmasını bekliyorum. O yüzden 16.000 puan devamında 20.000 puan seviyesiyle alakalı bu son gelişmeden dolayı bir revize yapmadığımızı tekrar belirtmek isterim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. İslam Memiş, altın ve para piyasaları uzmanı bizlerleydi. Sağ olun, kırmadınız, bu saatte yayınımıza katıldınız. Teşekkür edelim, sizi uğurlayalım. Geldiğimiz nokta itibariyle bundan sonra ne olur konuşuyoruz.
1: Hakikaten şuna bir ek yapayım mı?
0: Buyurun, buyurun.
1: Geçmeden Yusuf Hoca'nın, çünkü unutulmasın. İki projeksiyon çizdi Yusuf Hoca. Ya içeride kalacaklar ya ayrı parti kuracaklar bunlar.
3: Bir de Kemal Bey boyutu var.
1: Kemal Bey boyutu var ama şöyle bir ihtimal var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir daha bir yeni dönemde Cumhurbaşkanı adı olacağım iddiasında değil.
3: Değil.
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi tutar, adayın belirlenmesi noktasında etkin bir isim olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu da dolayısıyla tabanda ben de katılıyorum.
3: İndirekt bir tepkiye dönüşürse azalır diyorsun.
1: Aynen. Tabanda yani, da dedi, Yusuf Hoca'nın dediği çok doğru. Konusu. Yani daha ileri giderek söyleyelim. Çok kızgınlar Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP tabanı.
0: Doğru.
1: Yani bir kesimi vardır desteği ama

0: Genel bak, büyük çoğunluk şöyle çok yakın arkadaşları onunla kızgın. Yusuf bir saniye hocam geleceğim. Biz izin verirsen şunu söyleyeyim. Yani bu durumda da şöyle bir şey oluşuyor. Tamam Kemal Bey bir teveccüh görmeyebilir tabandan ama ne olursa olsun o makamda olduğu sürece bir gücün sahibi olacak. Dolayısıyla zaman içerisine yayarak partide bir takım tasfiyeler yaparak ve yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi noktasında bir tartışma başlatarak yola devam edebilir.
1: Bir isim üzerinden örnek yoldur. Versen mesela.
0: Kusura bakma Coşkun abi.
1: Şöyle devam edin lütfen. Örneğin çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki benim de adayım Mansur Yavaş'tır. Bundan sonra ben partideyim. Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden de diğer isimlerin arınmaları için süreci bıraktık. Mansur Yavaş benim adayımdır derse bir denge değişir mi? Ya da Mansur Yavaş'ı örnek olarak söylüyorum. Başka bir isim de olabilir. Kendi dışında bir adaylığı. O tepkiler diner, sönümlenir, adım adım yavaşlar.
0: Ya elbette dostum. Yani şu düşünsene yakın zamana kadar. Şimdi biz böyle konuşuluyor. CHP'liler nefret ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ama yakın zamana kadar ona oy vermeyen haindi, ahmaktı, cahildi, göbeğini kaşıyan adamdı. Bu dengeler gecede değişir. Yani bunlar bugün çok önemli şeyler değil. Bu söylenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu bir daha aday bence de olmayacaktır. Ama etkin bir güç olarak yoluna devam ederse Kemal Bey de alkışlarlar ve yola devam ederler.
2: Peki. Şimdi burada iki tane husus var.
1: Siz ne dersiniz? Bu partide kalma, partiden ayrılma ya da Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etme. Bu üç senaryo çıktı şu ana kadar ortaya.
2: Söyleyeyim ben Özgür Özel ile artık Kılıçdaroğlu'nun aynı çizgide buluşacağı ihtimalini ben pek görmüyorum. Burada bir tasfiye gerçekleşecek CHP'de bu net. Hatta onu şuna bina ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bana göre alıcısı da olur. Diyor ki tekrar söylüyorum adı diyor yolsuzluğa karışmış. Ya veya bir adli vakada anılan kim varsa diyor tasfiye edeceğim. Daha doğrusu partiden uzaklaştıracağız. Aklanırsa buyursun gelsin diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki oluşsa da bence ondan daha büyük tepki bu son yaşananlar oluştu. Nedir o? Bornoz havlu olayları, Uşak Belediyesi. Keza işte yolsuzluklar, bir takım dava olmuş konular. Bunlar Halk Partisi'nin ciddi bir tepki konusu işareti de meydanlar. Bak çağrı yaptı, bütün iller, sokaklara gelen yok. Niye? Çünkü burada gerçekten, ben İzmir'de yaşıyorum, orada esas yani CHP'nin kendine kale olarak adlandığı bir yerde yaşıyorum. Müthiş bir tepki var bu olanlara. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemine, bugüne kadar hiç partili hırsız olarak anılmadı. Böyle bir noktaya getirdiniz diyor. Temizleyeceğim diyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu kadroların gerçekten hepsini tasfiye eder. Ve hani eski olduğu gibi bir arınmış parti yaratırsa hele bir de dediğim gibi Mansur Yavaş veya bir öteki başka bir isim adayım budur diye kenara çekilirse bence o tepki bir anda farklı noktalara gelebilir. Parti konusuna gelince mesela çok konuşuluyor işte böyle bir tabloda yeni bir yedek partiyle yola devam edilir mi? Özgür Özel sözünde durursa, söylediğinin arkasındaysa dün otobüsün üstünden yaptığı konuşmada pardon özür diliyorum basın mensuplarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Orada birisi sordu gazetecilerden. Ekim diye bir dedi bir parti dillendiriliyor. Böyle bir parti kurulacağı söyleniyor neler söyleyeceksiniz?
1: Yani, hazır parti var.
2: Şöyle var.
1: Parti hazır.
2: Her var. Bunu yani siyasi oluşuma dönüştürmeyle ilgili bir fikir oluşturuldu. Dedi ki bunu dedi biz kapanma ihtimaline doğru karşı tedbir olarak dedi meydana getirdik.
1: Melih de dedi ki ha kapanma ha ya bu duruma gelmene.
2: Şöyle dedi. Yani biz dedi olası bir buttan kararıyla birlikte oluşacak süreçte yeni bir parti oluşumuna dedi sıcak bakmıyoruz. Hiçbir partimiz dedi zaten CHP. Ayrılmayacağız bir yere.
3: Mantıklı dün olan da bu. Dün Doçevelle de öyle demedi. İşte tam yedekte tutuyoruz dedi.
2: Yani işte sözüne durursa dememdeki maksat oydu. İlk dünkü ifadesi yani üstünden böyle aylar geçmedi. Dün söylediği bu. Ama tabii
0: konuşmam da dedi Coşkun Baş. İşte telefonu da açmam dedi. Yani sözünün hükmü yok Özgür.
2: Tam da oraya getireceğim.
0: Ben sana şu konuda da katılmıyorum. Coşkun Baş bu. Yani tabanda bu yolsuzluklara falan tepki var diyorsun. Valla hiç tepki yok.
2: Şöyle.
0: Taban bu yolsuzluk işinin CHP seçmeninin reflekslerini zerre kadar etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bak ondan beceriksizliğe kızıyordur CHP'li. Diyordur ki bir yan yana gelemediniz. Sizi aşağıta çevirdiler. Şunu yaptı. Ben duymadım. Şunu diyorlar. Savunmuyorlar. Savunulacak bir şey yok ama herkes yapıyor umurumuzda değildir. Yani CHP i̇şte, tabanı da ahlaki bir tartışma başlattım. Açık söylediler.
4: Oradan dediler ki Özkan Yalın kapıyı açana kadar yani o otel odasındaki kapıyı açana kadar Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Partiliydi. Kapıyı açtıktan sonra artık bizim üyemiz değil dediler.
2: AKP'li yani. Oldu dedi. Ya, ama şöyle kapıyı açana kadar... Yani,

0: Kanyalım bizim her türden rüşvetin içerisinde yer aldığını bizzat kendisi söylüyor ve o zaman Cumhuriyet Halk Partiliydi. Tam tersi geçerli yani. Kapıyı açtıktan sonra da itirafçı oldu. Yani doğru yere yerleştirelim konuyu.
1: Evet, onun için gerçekten tabanda öyle bir hassasiyet yok. Baklava kutularında Manavgat dosyasında kamera görüntüleri çıkmayana kadar kendi elemanları çıktıktan sonra zaten en kötüsü oluyor. Aynı şekilde Muhittin Becek dosyasında en fazla genel merkez arkasında duruyordu. Ne ara çıktı işte gerçekleri anlatmaya başladılar. En kötü adam ilan edildi.
2: Şimdi
1: yani. Ancak taban
3: bir şekilde sorayım bunu kabul hadi sonrasında Coşkun Başbuğ'a da sorayım. Burada anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu da kritik. Sebebi şu, Özgür Özel diyor ki ben Ekrem İmamoğlu'yla beraber devam edeceğim. Onu bırakmam. Hatta Ekrem İmamoğlu da son katıldı.
1: Öyle dersek yanlış olur.
3: Yok, davada şöyle dedi. Dava içerisinde o butlan kararı galiba gelmişti ve giderken Özgür Özel'e bir atıfta bulundu. Özgür Özel'le ilişkisini anlatan bir cümle söyleyip öyle ayrıldı. Şimdi bu noktada Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'yla devam edecekse, yan yana durmaya devam edecekse ya da ilişkileri devam edecekse anladığım kadarıyla farklı bir yol izlemesi gerekecek. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'ye ziyarete gitti ama sadece Zeydan Karalır'ı ziyaret etti. Diğer isimlerin hiçbirini ziyaret etmedi. Bu da hatta tartışılmıştı. Neden?
1: Biz sadece İmamoğlu'nu baz alırsak ciddi anlamda bir yanlışlık olur yani.
3: Ben Özgür Özel açısından söylüyorum. O ilişkiyi sürdüreceğini söylüyor. Ben İmamoğlu'nun arkasından dün de söyledi. Ayrılmayacağım, biz birlikte devam edeceğiz. İmamoğlu benim yol arkadaşım.
1: İşte onu öyle söylersek yanlış olacak yani. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partili'nin diğer bütün belediyeleri şu an genel merkez eliyle onların arkasında durma gibi bir pozisyon durumu yok mu? Var. Yani bütün o yolsuzluk, şaibe ya da etik dışı hareketlere bulaşan bütün belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyelerinin hepsinin arkasında dimdik ayakta duran bir Cumhuriyet Halk Partisi izlenimi var. Yani sadece de İmamoğlu değil. Öyle burada mi? Bir ekolden bahsedebiliriz ya da bir KOT'tan bahsedebiliriz.
3: Özgür Özel genel başkan olduğu için Özgür Özel'e bu mesela Özgür Özel genel başkanlıktan ayrıldı. Şimdi o İmamoğlu'nun yanında duran CHP'lilerin sayısı azalır. Özellikle bu noktada Kılıçdaroğlu görevi aldı ve partide göreve geldi. İmamoğlu'na bu CHP'nin içinden olan destek azalır mı? Çünkü Özgür Özel üzerinden mi devam ediyordu?
1: Tabii ki azalır. Yani şu an biz Türkiye siyasetine baktığımızda siyasi partileri göz önünde bulunduralım. Bakıyorsunuz ki bir siyasi parti lider partisidir. Liderin arkasında durur. Lider varsa o siyasi partinin varlığı vardır. Bazı siyasi partilere bakarsınız ideolojik partisidir. O ideoloji olduğu müddetçe o siyasi parti varlığını sürdürmeye çalışır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda biz bu ikisini görebiliyor muyuz? Hayır. Neyi görüyoruz? Matematiksel hesabı görüyoruz. Delegeleri görüyoruz.
4: Erdoğan'ın demek karşısında ki, kim varsa götürüp oyu veriyorlar. Ben söylüyorum.
5: Öyle öyle.
4: Adam
5: öyle
4: diyor ki terlik koyun ben vereceğim diyor. Yani bu benim iddiam değil ki. Dolayısıyla taşlar yerine oturduktan sonra Kemal Bey birini belirler. Gene ona gidip oy verirler. Hadi.
1: Kesinlikle.
4: Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oyunu alan adam.
5: Budur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan budur karşısında ikinci turda %48,5 aldı.
5: Budur.
4: Daha üstü yok. HDP yanlarında, İyi Parti yanlarında. Bütün partiler birleştiler ya. Daha çoğu olmayacak. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu birini gösterecek. Gene Erdoğan'ın karşısında olanlar
1: kesin
4: gidecekler.
1: Ben de tam oraya bağlayacağım yani. Hı. Çünkü delegeleri siz ayarladıktan sonra, delegeleri kendinize, kendi elemanlarınızdan seçtirdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi koltuğunu kurmuş oluyorsunuz. Seçmeniniz yani Cumhuriyet Halk Partisi'ye gönül vermiş olan şahıslar her ne kadar sizi istemezse de hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp ne dedi? Tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız tabii dedi yani. Ve Melih Bey'in de söylediği gibi ceketimizi de koysa ona oy vereceksiniz.
3: Hatırlatalım,
1: başka kimse oy vermeyeceksiniz diye.
3: Ile ilgili
1: şimdi böyle bir durumda
3: ona da gidip oy
1: böyle bir durumda yani Cumhuriyet Halk Partisi hangi adayı gösterirse gösterir ya da hangi eylem olursa olsun bunlar çok çabuk bir şekilde unutulur ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun peşinden bütün Cumhuriyet Halk Partililer de aynı şekilde yoluna devam eder. Peki Sayın Özgür Özel ve arkadaşları peşinden niye gitmeyeceklerdir? Çünkü burada ciddi anlamda bir menfaat ilişkisi var. O menfaat ilişkisinden menfaat elde etmeyenler hiçbir şekilde orada yürümeyeceklerdir yani.
3: Ayrı partiye geçerler mi?
1: Ayrı partiye geçse dahi bakın dikkat edersiniz çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Menfaat ilişkisi içerisindeler ve bu menfaat ilişkisi olmadığı zaman tamamen sihir bozulmuş oluyor. Ve o menfaat ilişkisini şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye Sayın Özgür Özel'e destek veriyorlar? Çünkü genel merkezde, çünkü atayacak şahısların konum elde etme durumu söz konusu. İl başkanlığı elde etme, ilçe başkanlığını elde etme, ve partinin başka organlarında görev alma durumu söz konusu.

0: olmasına hangi seçmen gidip kendisini canla başla gece gündüz çalışacak? Kimi bulacaksınız? Yusuf Bey'in işte o konfor alanından kimse ayrılmayacak. Bakın dikkat ederseniz iki gündür bu konfor alanına zarar gelmesin diye bazı grup başkan vekilleri dahi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında, şey, Sayın Özgür Özel'in yanında yer almıyorlar yani. Zarar görmemek adına. Daha sonraki işte Sayın Kılıçdaroğlu grup başkan ya da grup başkan vekilleri belirlerken belki onlara da bir görev verebilir. Niye? Çünkü önceki parti meclisi listesinde isimleri var. Bize ihtiyacı vardır. En azından buradan da bir şey elde edebiliriz amacıyla hareket ediyorlar yani.
1: Peki.
0: Onun için Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar sevilmese de ileriki günlerde bunlar çok rahat bir şekilde unutulacak. Tabii. Hangi adayı gösterirlerse
2: bu sefer öbürü linç edecek. Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyadı Karabulut'muş diyorlar. Şimdi yani bunu biliyoruz biz, değiştirilmiş ama yarın da Ekrem İmamoğlu'nun soyadını değiştirdiğini hatırlayacaklar. Yani
0: doğrudur.
2: Bu yeni bir şey gibi söyleniyor. Adam 16 yıl 17 yıldır siyasetin içerisinde.
1: Peki.
2: Dolayısıyla rayını bulur.
1: Coşkun Baş, bu döneceğim size ama İlter hazır. Ne oldu CHP'de? Konuşma tamamlandı. O kalabalık dağıldı mı? Dün şöyle bir ifadesi vardı Özgür Özel'in. Bugün ayrılın, nöbetçi arkadaşlar kalacak, çağırdığımızda geri gelin ifadesini kullanmıştı. Başka güne bir çağrı yapıldı mı? Genel merkezde bir kalabalık var mı? Özellikle biz buraya valizlerimizle geldik, bayram boyu burada kalacağız diyordu Özgür Özel. Kimlerle kalıyor, kimler var, neler aktaracaksın genel merkezden İlter? Sözü hemen sana bırakalım bir kez daha.
2: Valizleri parti mi dağıtmış, ben de onu merak
3: ediyorum. Hatta Uysal, Özgür Özel konuşmasını tamamladıktan sonra, buradaki partiler genel merkezden ayrılmaya başladılar. Şu anda görebildiğim kadarıyla genel merkezin önünde sadece 50-150 civarında genç var. Onlar da bazen şarkılar, türküler söyleyerek burada süreçle ilgili görüşlerini de aynı zamanda dile getiriyorlar. Şarkılarla, türkülerle bunu dile getiriyorlar. Böyle ifade edelim. Tabii Özgür Özel konuşmasını tamamladıktan sonra yine makamına geçti. Yakın kurmaylarıyla birlikte süreci takip ediyorlar. Bayramda da burada olacak Özgür Özel. Zaten burada yaptığı konuşmada da ifade etti. Bu bayramda burada geçireceğiz, genel merkezde olacağız ve hatta genel merkezi yine terk etmeyeceğiz şeklinde de değerlendirmesi olmuştu. Daha önce dün de yaptığı açıklama zaten bu şekildeydi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin genel merkezine de bir pankart asıldı. Özgür Özel'in fotoğrafı var ve o fotoğrafta yine geri adım yok, direnişe devam şeklinde mesajları içeren bir pankart asıldı.
1: Bir şey soracağım.
3: Asıldı.
1: Şunu soracağım, az önce onu konuşmuştuk ama sen o noktada sanırım bizle beraber değildin. Partilerin bayramlaşmaları, benim hatırladığım Ankara'da görev yaptığım süre partiler bayramın ikinci günü bayramlaşmaya genel merkezlere giderler, gelirler. Bir grup vardır, o genel merkezleri gezer, bir grup genel merkezde kalır, evet. Kalır ziyaretleri kabul eder. Şimdi bu sefer ne olacak? Bayram boyunca orada kalacağız dediler. Örneğin dün Ümit Özdağ'ın geldiğini görmüştük. Bugün gelen diğer partilerden ziyaretçiler var mıydı? Örneğin bayramda Ümit Özdağ oraya mı ziyaret edecek? İyi Parti oraya mı gelecek? Gelirse hangi sıfatla gelecek? Nasıl bir planlama yapılıyor? Bir CHP heyeti örneğin İyi Parti'yi ziyaret edecek mi? O heyet kimlerden oluşacak? Bu bir çalışma yapıldı mı? Bir planlama yapıldı mı?
3: Şöyle Haktan Uysal, henüz kimler hangi partileri ziyaret edecek, yani parti içerisinde isim bazında bir planlama yapılmadı, ancak geçtiğimiz bayramlarda nasıl bir organizasyon olduysa aynı organizasyon devam edecek. Neden? Çünkü Özgür Özel ve kurmayları, yakın arkadaşları, çalışma arkadaşları bu alınan kararı, mahkemenin kararını tanımadıklarını ifade etmişlerdi. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'dir.
1: Tamam,
3: ve yönetim...
1: Onlar tanımıyor ama örneğin İYİ Parti Genel Başkanı veriyor. Musavat Dervişoğlu.
3: Gelecektir muhtemelen.
1: CHP'ye mi gelecek?
3: Haktan Uysal.
0: Gitti zaten yani.
1: Bayram ziyaretinde genel olacak. Başkan zaten
0: olarak... Şimdi Musavat bu karardan Dervişoğlu sonra da... genel merkeze giden bir siyasi parti lideri bayramda da gider. Niye gitmesin yani?
4: İşte orada ikilem nasıl aşılacak?
3: Evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu resmi başkandır. DEM Parti...
4: Genel merkeze de gitmedi.
3: DEM Parti de burada olacak. Yani bu anlamda değişen bir şey yok. Hı. Yani partilerden, liderlerden gelen açıklamalara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, Özgür Özel'e desteğe gelen genel başkanlar buraya da tabii ki görevlendireceği arkadaşlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderecektir.

0: Yani burada bir bayramlaşma olacak. Bu bayramlaşma da aslında siyaseten şu anlamda önemli. Bu konu gündemde tutulacak. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Özgür Özel tarafından. Bu bayramlaşma da bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda Özgür Özel ve onunla birlikte hareket eden isimler içinde bir fırsata dönüştürülebilir. Siyasi anlamda bir fırsata dönüştürülebilir. Nihayetinde bayramlaşmalarda bütün kameralar, basın mensupları burada. Bayramlaşmalarda kim ne mesaj verecek? Hangi siyasi mesajlar verilecek? Ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de mutlak butlan kararı ana gündem, sohbetlerin ana gündem başlığı olacak şüphesiz. Buradan da yine verilecek mesajlarda önemli. Ne mesajlar verileceğini az çok tahmin etmek güç değil. DEM Parti zaten mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'e destek mesajı paylaşmıştı. Bu karara eleştirileri olmuştu. İyi Parti'nin aynı şekilde, Zafer Partisi'nin aynı şekilde. Yine bu düşünceyle bu partiler hareket ettikleri için genel merkeze geldiklerinde de bayramlaşma programlarında da sohbetlerde de yine bu mesajlar yani mutlak butlanla ilgili eleştirilerini sıralayacaklardır. Burada
1: çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için diyelim ve noktayı koyalım. Mutlu geceler efendim.

0: efendim, merhabalar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ben Esra Türek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bu arada Bereliler finalde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürdü.
1: Başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Uçuyla oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina. Orta şansı. Yaptı ortasını. O! Martu! Aldı. Jevtović top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Orhan'a. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü. Şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu ona çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Mulaka. Cezalanın kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalanına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Mulaka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nakado burada vuruşu yapan isim, ikinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler.

0: sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Melen. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Melen.
1: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda penaltı kararı geldi.
0: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim.
1: Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, Paul Onaçu. Gol! 2-1. Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da tüm o sandık Konyaspor karşısında.
0: Kırmızı kart kenara Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil. Bir kafa darbesi. Orta yuvarlak. Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64.

0: Gaziantep'te bir otomobili arkadan çarpan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
1: Viyadükten uçan tır 3 kişiye mezar oldu. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyreden İslam Görgülü yönetimindeki sebze yüklü tır Başpınar Viyadüğü mevkiinde Ahmet Çotun'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada ters dönen tırın şoförü İslam Görgülü ile yanındaki Mevlüt Görgülü ve Abdurrahman Bölüş hayatını kaybetti, Gurbet Bölüş ise ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Çotu ile yanındaki bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: Efendim, Giresun'da tır önündeki iki otomobile çarptı ve kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza Giresun Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tır öndeki iki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 6 kişi ise İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu kaza Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde gerçekleşti. Seyir halindeki tır önünde bulunan iki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve gelen sağlık ekipleri yaşanan bu kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 6 kişi ise yaralı ve ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

0: Efendim, Orta Doğu'da savaşla barış arasındaki kritik eşikte dikkat çeken bir diplomasi trafiği de yaşanıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in de aralarında olduğu heyet Tahran'a gitti. Münir'in kritik görüşmeler yapacağı açıklandı.
1: Orta Doğu'da diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. İran'la ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken Pakistan devreye girdi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de arasında bulunduğu heyet Tahran'a giderek

0: temaslarına başladı. Munir'in İranlı askeri ve siyasi yetkililerle önümüzdeki saatlerde kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Temasların özellikle Nisan ayında sonuçsuz kalan müzakere sürecini canlandırmaya yönelik olduğu vurgulandı. Öte yandan Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'nın yayımladığı ABD-İran arasında hazırlanmış 9 maddelik anlaşma taslağı olduğu öne sürülen belge uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı. Taslak metinde kapsamlı ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliği, yaptırımların kademeli kaldırılması ve ortak denetim mekanizması gibi dikkat çeken başlıklar yer aldı. Ancak Amerikan basını, özellikle Wall Street Journal, dolaşıma giren metnin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti.
1: İran'a ağır darbeler indirdik ve başka seçeneğimiz yoktu. İran anlaşma yapmaya can atıyor. Bakalım neler olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o barışı sağlama yolunda diplomasi trafiği hız kazandı, ancak sahada hareketlilikse devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Tahran'a yönelik tehditlerini sürdürse de savaşın yakında biteceğini söyledi. Detayları ise haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran dosyasında hem diplomasi hem de askeri baskı mesajını birlikte verdi. Washington'da yapılan açıklamalarda Trump, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirmiş uranyum stokunu elinde tutmasına izin vermeyeceğini söyledi. Trump, bu uranyumun ABD tarafından alınacağını, gerekirse imha edileceğini belirtti. Reuters'a göre bu açıklama, Washington'ın anlaşma için en kritik şartlarından birinin İran'ın uranyum stokundan vazgeçmesi olduğunu gösteriyor. Ancak Tahran'dan gelen sinyal farklı. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklara göre İran'ın dini lideri zenginleştirmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmaması talimatını verdi. Bu dolası anlaşmanın önünde en büyük pürüz olarak görülüyor. Trump birkaç gün önce yaptığı açıklamada İran'a nükleer anlaşma için çok iyi bir şans olduğunu söylemiş. Planlanan bir askeri saldırıyı müzakerelere zaman tanımak için ertelediğini açıklamıştı. Ancak aynı Trump, ya anlaşma olur ya da daha sert şeyler yaparız mesajıyla askeri seçeneğin hala masada olduğunu vurguladı. ABD ana akım medyasına göre diplomasi trafiği yoğunlaşmış durumda. Reuters, Katar'dan bir müzakere heyetinin 22 Mayıs'ta Tahran'a gittiğini ve bunun ABD ile koordineli yürütüldüğünü yazdı. Habere göre ama ABD-İran savaşını bitirecek bir anlaşma zemini oluşturmak. Associated Press'e Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerde sınırlı ilerleme olduğunu söylediğini aktardı. Associated Press'e göre Pakistan'da arabuluculuk çabalarını artırıyor, ancak Washington'da anlaşma ihtimali kadar görüşmelerin başarısız olması durumunda alternatif planlar da tartışılıyor. Özet tablo şu: anlaşma ihtimali tamamen kapanmış değil. Hatta diplomatik trafik son günlerde hızlandı. Ancak uranyumun ülke dışına çıkarılması, Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve İran'ın bölgesel faaliyetleri gibi başlıklarda ciddi görüş ayrılıkları sürüyor. Washington için temel şart İran'ın nükleer silaha giden yolu kapatması, Tahran'sa egemenlik ve güvenlik gerekçesiyle uranyum stokunu teslim etmeye yanaşmıyor. Bu nedenle ABD ana akım medyasındaki ortak değerlendirme şu yönde: İran'la anlaşma yakın olabilir ancak henüz garanti değil. Diplomasi masası açık, fakat Trump yönetimi askeri baskı kartını masadan kaldırmış değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la ABD arasındaki o müzakereler değerlendirildi. Savaş yeniden mi başlayacak, yoksa müzakereler devam mı edecek? Dünyanın merak ettiği konu bu. ABD Başkanı Trump bir yandan tehditlerini sürdürüyor, diğer yandan savaşın kısa süre içerisinde biteceğini söylüyor. İran'dansa müzakerelerde önümüzdeki haftalar veya aylarda kesin sonuca ulaşılması beklenmiyor açıklaması geldi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de müzakere masasının kurulması ve savaşın derhal sona erdirilmesi için diplomasi trafiğini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde 3 önemli görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşme Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Asani ile oldu. Ardındansa Pakistanlı arabulucularla Hakan Fidan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda Hakan Fidan'ın telefon trafiği bunlarla da sınırlı kalmadı. Savaşın taraflarından olan İran'ın

0: Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile yine bir önemli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu üç telefon görüşmesinde de İran'la ABD arasındaki müzakerelerde gelinen noktalar ele alındı. ABD ve İran bir anlaşma üzerinde çalışıyor ancak müzakereleri tıkayan noktalardan biri ise Hürmüz Boğazı elbette. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Hürmüz Boğazı'nı ve dünyayı enerji krizine sürükleyen o boğazdaki son durumu görüntüledi efendim.
1: Savaşın çıkmazı oldu. Küresel enerji krizini tetikledi. A Haber Hürmüz'deki son durumu boğazın tam ortasından aktardı.
2: An itibariyle bulunduğumuz nokta Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın tam ortasında bulunmaktayız A Haber olarak.
1: ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Tahran yönetimi 4 gün sonra Hürmüz kartını oynadı. Boğazı kapattı. Ateşkes imzalansa da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit açılmadı. ABD'nin ablukasıyla daha da kör düğüm oldu.
2: 28 Şubat tarihinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdıktan sonra İran devrim muhafızları bu boğazın kontrolünü eline geçirdi ve an itibariyle bu boğazdan geçişler tamamıyla İran Silahlı Kuvvetleri ve İran devrim muhafızlarının koordinasyonu ve onun belirttiği rota üzerinden yapılmaktadır.
1: A Haber muhabiri Ekber Karabağ Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu yerinde inceledi. Bekleyen tankerler kameraya yansıdı.
2: Boğaz'da bazı gemiler yine görebiliyoruz ancak bunların hareket edemez bir vaziyette de olduğunu söyleyebiliriz. Savaş öncesinde bu boğazdan günlük 100'ün üzerinde hatta ortalama 129 gemi giriş çıkış yapıyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum tamamıyla değişmiş oldu. Hatta bazı günlerde bir tek gemi bir dahi bu boğazdan geçemedi.
1: Boğazın en kritik noktalarından biri olan hatta ABD'nin işgal planına dahil olduğu iddia edilen Lark Adası da görüntülendi.
2: Bize verilen bilgilere göre bu noktası Lark Adası'nın kuzeyi konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri defalarca burayı açmak için teşebbüslerde bulundu. Hatta askeri operasyonu burayı açmaya çalıştı. Geçtiğimiz haftalarda takribi 2 hafta önce Özgürlük Projesi ismiyle bir işte operasyon başlattı. Ancak o proje en fazla 36 saat sürdü ve daha sonra onu iptal etmek zorunda kaldı.
1: ABD ve İran şu an hala muhtemel bir anlaşmayı görüşüyor. Ancak tarafların önünü tıkayan konulardan biri yine Hürmüz Boğazı.
2: An itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler özellikle iki konuda tıkanmış durumda. Birisi bu konuyla ilgili yani Hürmüz konusunda tıkanmış durumunda. Amerika Birleşik Devletleri buranın kontrolünün İran'da olmasını istemiyor. Aynı zamanda İran'ın buradan da para almasını istemiyor. Ancak İran bir anlaşma yapılırsa buranın kontrolünü İran'da olmasını ve ayrıca İran'a hizmet bedeli ödenmesi gerektiğini ifade ediyor.
0: Başkan Erdoğan, Turkuaz Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ortak düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin menzile ulaşmasıyla yeni bir hikaye yazılmaya başlanacak diyen Erdoğan, yeni müjdelerinde sinyalini verdi. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi.
3: Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır.
1: Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri yaptık dedi. Yeni müjdelerin sinyalini verdi.
3: Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Turkuvaz Medya öncülüğünde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde verdi.
3: Fatih Sondaj

0: Gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.
1: Enerji alanında gelinen noktaya dikkat çeken Erdoğan, enerji bağımsızlığında tarihi eşiği de açıkladı.
0: İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki enerji hamlelerine de dikkat çekti.
0: Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları el verirse, sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir.
1: Türkiye'nin küresel diplomasideki rolüne vurgu yaparken konuşmasını dünyaya mesaj vererek noktaladı.
0: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir.
1: Başkan Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İNRES 2026'nın düzenlenmesinde öncülük eden Turkuaz Medya Grubu'na da teşekkür etti.
0: İlki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya Grubumuza teşekkür ediyorum. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkelerimiz arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyorum.
2: CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde yapılan Parti irademize Sahip Çıkıyoruz mitinginde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı telefon görüşmesini anlatan Özel, en kısa zamanda kurultay istiyoruz dedi.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP karara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendirmek üzere olağanüstü toplanan YSK, CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Kararın ardından Özel, parti genel merkezinde yapılan Parti irademize Sahip Çıkıyoruz mitinginde konuştu.
3: Siz benim ailemsiniz. Siz birbirinizin ailesisiniz. Bize oy versin, vermesin. Bu ülkenin tüm demokratları bizim ailemizdir. Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyanlar, yarınları için mücadele edenler, birilerinin yanına sığınıp da onlarla gününü güden edenler değil, birbirinin omzuna tutunup da yarınlar için direnenler bizim ailemizdir.
1: Özel Kılıç

0: Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin detaylarını anlattı.
1: Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni göreve getirdiği basın danışmanı Atakan Sönmez, A Haber özel açıklamalarda bulundu. Sönmez, mahkemenin mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun hukuken CHP'nin genel başkanı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaşan Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştığı ifadesini kullandı.

0: mahkeme kararı aslında sisteme yüklediği andan itibaren geçerli olmuştu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e konuştu.
0: Kılıçdaroğlu o karar açıkladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır hukuken.
1: Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
0: Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşme akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptı ve bir görüşme yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
1: Peki Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
0: Şu anda ona dair gerçekten bir plan yok. Hukuken de fiilen de gerçekleşmiş bir genel başkanlık durumu var. Eminim ki çok uzun olmayan bir dönemde fiilen o genel merkezdeki görevde başlayacaktır diyelim. Ama şu anda bir tarih söylememiz mümkün değil.
1: Atakan Sönmez'e mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki fotoğrafının indirilmesi de soruldu.
0: Belli ki bunu yapan arkadaşlar ya Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü çok fazla özümsememişlerdir. Veyahut da bunun için illa Cumhuriyet Halk Partisi kültürü olmasın da gerekir. Yani insani olarak da bunun çok doğru olmayacağını herhalde onu yapan insanlar sonrasında sükunetle o görüntüleri ekran başında izlediklerinde eminim kendileri de utanacaklardır. Herhalde kendi çocuklarına, kendi evlatlarına bu görüntüleri miras olarak bırakmaktan en çok vicdan azabını onlar duyacaklardır.
2: Efendim, öte yandan CHP'de bir genel başkan kargaşası yaşanıyor. Nasıl mı? Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanı oldu biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu bu kararın ardından hemen X profilindeki titrini Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak güncelledi. Ancak aynı sıfat Özgür Özel'de de var. Özel şimdilik mahkemenin kararını tanımadığı için X'teki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatını değiştirmiş değil henüz. Haliyle sosyal medyada tek parti iki başkan yorumları yapıldı. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel, her iki isim de sosyal medyada CHP genel başkanı ifadesini kullanmaya devam ediyor ve bu durumda yine sosyal medyada oldukça gündem oldu. Elbette kulislerde konuşulan şu anki en önemli konulardan bir tanesi parti yönetimi nasıl şekillenecek ve CHP'deki o kriz daha da derinleşecek mi? İşte bunlar da merak konusu. Şimdi devam edelim. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyasından cinayet çıkmıştı efendim. Katil zanlısıysa dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'di. Bir isim daha vardı ki ABD'de olduğu belirlendi o ismin ve kırmızı bültenle aranan o kilit isim Umut Altaş New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor. Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. Faili meçhuller arasındaki dosyanın 6 yılın ardından raftan indirilmesiyle Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni ipuçlarına ulaşıldı. Oklar, katil zanlısı olarak dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'i gösteriyordu. Mustafa Türkay Soner ve eski Tunceli valisi babası Tuncay Soner'le Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
3: Adalet yerin bulsun. Adalet yerin bulsun.
1: Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş'ın ise ABD'de olduğu belirlendi. Altaş bu sürede Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı yakalanması için ABD'deki ilgili makamlarla temasa geçti. ve Umut Altaş New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Adalet Bakanlığı bu kritik gelişmeyi Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı notuyla duyurdu. Umut Altaş'ın suçlu olmadığını, Türkiye'ye dönme niyetinin bulunduğunu söylediği öğrenildi. Katin zanlısı Mustafa Türkay Sonel'le tutuklanmadan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlatan Altaş, bildiğim her şeyi yargıyla paylaşacağım ifadesini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi istenecek.
2: İstanbul Şişli'de bundan tam 26 yıl önce katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde de yeni bir gelişme yaşandı efendim. Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha mezarı açıldı.
4: Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı.
5: Çağla Tuğaltay soruşturması kapsamında ikinci kez fethi kabir işlemi yapılıyor. Olay yeri inceleme ekipleri Ahmet Baki M'nin mezarını aşıyor ve buradan alınacak örnekler soruşturma dosyasının içerisine eklenecek.
4: 2000 yılında 15 yaşındayken Şişli'de evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay, Türkiye'nin en çok konuşulan faili meçhul cinayet dosyalarından biri olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ailenin talebi üzerine 2023 yılında hayatını kaybeden eski komşu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılmış, alınan örnekler kriminal incelemeye gönderilmişti. Bu olayın ardından 3 kişinin daha fethi kabir işlemi yapıldı. Bu kapsamda Feriköy Mezarlığı'nda Ahmet Baki Mert Genç ve İsmail Hakkı Çemberli'nin, Ayaz Ağa Mezarlığı'ndaysa Fehmi Seçin mezarı açıldı. DNA örnekleri cinayet soruşturmasının çözümünde kritik rol oynayacak.
2: Aydın'da düğünde silahla havaya ateş açma görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. O operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı efendim.

Düğünde havaya silahla ateş açan kişiler tutuklandı. Görüntüler Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedildi. Düğünde havai fişek fırlatıp tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş açan kişilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Gelen tepkiler ve şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik takip başlattı. Yapılan araştırmalarda 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Silahla havaya ateş açan Mehmet Umut Toprak, Şahin Can Beyazkaz ve Şahin Ünsalan'la birlikte görüntüleri paylaşan Serhat Yalçın gözaltına alındı. 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

0: Hatay'da yaşanan sel felaketinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 1 kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor. Tokat'ın Turhalı ilçesinde taşkın riski nedeniyle çok sayıda mahallede 4000'den fazla hane boşaltılmıştı. Etkili olan taşkınlar sonrası bölgede su tahliyesi içinse çalışmalar yürütülüyor. Gaziantep'te de Karkamış Barajı'nda da su seviyesi yükselince bölgedeki mesire alanı su altında kaldı.
1: Sel felaketinde kaybolan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hatay'da etkili olan aşırı yağışlar sel ve taşkınların yanı sıra heyelanları beraberinde getirmişti. Defne Samandağ çevre yolunda yolun çökmesi sonucu seyir halindeki araç dere yatağına düşmüş. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kayıp 5 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Arananlardan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ekiplerce ulaşıldı.
2: Hatay'da yaşanan sel felaketi sonrasında maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılarak kaybolan bir kişinin bulunması için hem nehir yatakları hem de nehir ve derelerin Akdeniz'e döküldüğü alanlarda arama kurtarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan çalışmalar yapıldı.
1: AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan arama çalışmalarını yerinde takip etti.
3: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca. Bu çalışmalara destek olmak maksadıyla çevre illerden, Hatay'ımıza en yakın 11 ilden araç, gereç, personel takviyesini gerçekleştirdik. Toplamda 2330 personel görev yaptı ve yapmaya devam ediyor.
1: Tokat'ın Turhalı ilçesinde taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ile 7 köy tahliye edildi. Beklenen yağışlar etkili olunca çok sayıda mahalle su altında kaldı.
4: Almus Barajı'ndan sular taşmaya başlayınca Yeşilırmak'ın su debisi de her geçen dakika artıyor. İşte şu anda tarım arazileri tamamıyla sular altında kalmış durumda. Suyun derinliği ise neredeyse 2 metreye yaklaştı.
1: Bölge sakinleri Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilirken ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
4: Devlet Su İşleri ekipleri tarafından Yeşilırmak'ın içerisine suyun debisini ölçmek için aletler yerleştirilmiş durumda. İşte şu anda bakın o aletin boyu yaklaşık 5 metreye yakın ama neredeyse 4 metresi sular altında.
1: Su baskını yaşanan çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. Yeşilırmak üzerindeki bazı köprülerde söküm ve yıkım çalışması başlatıldı. Araç sahipleri de zarara uğramamak için çeşitli tedbirler aldı.
4: Turhal'da yaşanacak taşkın riskine karşı vatandaşlar da kendince önlemler alıyor. İşte bir vatandaş kapısının önünde bulunan arabasının üzerine brandalar halılarla kapatmış ve arabayı halatlarla ağaca bağlamış.
1: Gaziantep'teki Karkamış Barajı'nda su seviyesi %100'e yaklaştı.
5: Barajdan tahliye başlayınca Fırat kenarında yer alan mesire alanında da su seviyesi yükseldi. Su seviyesi daha önce metrelerce gerideydi. Hatta kuraklık döneminde burada neredeyse su yok gibiydi. Orta kısımdan akıyordu. Ancak şu anda barajın tahliye çalışması başladıktan sonra mesire alanı sular altında kaldı. İşte buradaki kamelyaların olduğu noktaya kadar su ulaştı.
0: Efendim az önce haberimizden de izledik. Tokat'ta etkili olan o yağışların ardından Almus Barajı'nın dolu savakları taşmıştı. Son gelen görüntülerde kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın debisi arttı. Köprü çevrelerinde tehlikeli görüntüler ortaya çıktı. Almus Barajı'nda su seviyesinin %100'e ulaşması ve dolu savakların taşmasıyla birlikte kent genelinde geniş çaplı önlemler alınmıştı. Gece saatlerinde taşan suyun artmasıyla birlikte kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta debisi arttı. Kahverengiye dönen ve hızla akan su Atatürk Köprüsü'nün ayaklarına kadar ulaştığı görüldü. Taşkın riskine rağmen köprü çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Macaristan'ın kuzeydoğusunda bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti.

0: Petrokimya tesisinde patlama yaşandı. Gökyüzü yoğun dumanla kaplandı. Macaristan'ın kuzeydoğusunda bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Afet yönetimi birimleri sahada geniş çaplı müdahale başlatırken durumu izlemek için mobil laboratuvar da bölgeye gönderildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken inceleme ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Macaristan Başbakanı Peter Magyar ve Enerji Bakanı István Kapitány de bölgeye gitti.
1: Efendim, İsrail ordusu Gazze'yi bir kez daha hava saldırısıyla vurdu. Saldırılarda 2 bina hedef alındı. Özellikle kadınlarla çocuklar büyük panik yaşadı. Önce uyardılar, çok geçmeden bomba yağdırdılar. Görüntüler Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampından geliyor. İsrail ordusu Nuseirat'taki 20. cadde üzerinde bulunan Ebu Seyf ailesine ait bir evi bombaladı. Çok sayıda sivil ise yaralandı. Yerel kaynaklar saldırının bölgedeki tüm blok sakinlerine tahliye uyarısı yapılmasının ardından gerçekleştiğini ifade etti. Kaynaklara göre İsrail ordusu ayrıca Gazze şeridinin merkezindeki Bureiç mülteci kampında dükkanların bulunduğu başka bir binayı daha hedef aldı. Her iki tahliye uyarısı da onlarca ailenin panik içinde bölgeden kaçmasının neden oldu. Özellikle bu saldırılarda kadınların ve çocukların büyük panik yaşadığı belirtildi. Ayrıca hava saldırılarında hedef alınan 2 bina tamamen yıkıldı. Çevredeki yapılarda da yine ağır hasarlar meydana geldi. Hastane kaynaklarına göre Bureiç mülteci kampına düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli yaralandı. İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze şeridine başlattığı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılar sonucunda 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. 172 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık %90'ı zarar gördü. İrlanda'da özel güvenlik personeli hırsızlık şüphesiyle siyahi bir adama sert şekilde müdahale etti. Boynuna baskı uygulanan adam nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Bu olay ABD'de 2020 yılında polis tarafından aynı şekilde öldürülen George Floyd'u akıllara getirdi.
0: Yere yatırdılar, kapüşonunu başına geçirip boynuna dizleriyle bastırdılar. Nefes alamayan adam hayatını kaybetti. Yeni George Floyd vakasının adresi bu kez İrlanda.
2: Bu beni çok üzdü. Gece uyuyamadım. Olayı tekrar izleyip durdum. Gördüklerime inanamıyorum. Bir kabus gibi.
0: Başkent Dublin'de 35 yaşındaki Kongo doğumlu Yves Sakila'ya hırsızlık iddiasıyla mağaza önünde müdahale edildi. Güvenlik güçleri siyahi adamı yere yatırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Çok sayıda güvenlik gücü orantısız güç kullanarak Sakila'nın kapüşonunu başına geçirdi. Boynuna da diziyle baskı uygulayıp nefes almasını engellediler. Bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan Sakila tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olay 2020 yılında ABD'de aynı şekilde öldürülen George Floyd'u akıllara getirdi.
2: Bu tam anlamıyla George Floyd'a olanların bir canlandırması gibi görünüyor. George Floyd'a bir veya iki polis müdahale etmişti ancak burada 6 veya 7 güvenlik görevlisi vardı. Üstelik sadece dizleriyle boynuna baskı uygulamakla kalmadılar, kafasını örttüler ve sonra boynuna ellerini koydular.
0: Ülkeyi sarsan olaydan sonra yüzlerce kişi parlamento önünde protesto düzenledi. Kongo doğumlu Yves Sakila çocuk yaşlardayken ailesiyle İrlanda'ya göç etmişti. Hayatını geçirdiği ülkede ırkçı müdahale sonucu ölmesi ülkede öfkeye yol açtı.
3: Bence bu gerçekten korkunç bir olay. Hırsızlık yapmış olsa bile böyle bir şeyin yaşanması çok üzücü. Bu ırkçılık çok iğrenç ve umarım ailesi için adalet sağlanır.
0: İrlanda Başbakanı Martin, ailesine ve tüm Kongo topluluğuna en içten taziyelerimi sunuyorum ifadelerini kullanarak kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
1: İstanbul'da Pendik'le Tuzla arasında planlanan metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından iptal edildi. Parası ödenmiş projeyi bozan İBB'nin bu kararına ise vatandaş tepki gösterdi.
4: Burada trafiğe büyük katkısı olacak bir şeyin iptal edilmesi bizim için hoş olmadı.
0: Yapılan metro ihalesi iptal edildi. Vatandaş duruma tepki gösterdi.
5: Siz bu projeyi iptal ederek nereye varmak istiyorsunuz? Pendikli vatandaşımıza, kardeşimize, hemşerimize nasıl hesap vereceksiniz?
4: Burası her zaman için bu tip bir ulaşımı her zaman bekliyordu. Metro bize daha da trafiği de rahatlatacaktı.
6: Pendik, Çamçeşme, Esenyalı, Kavakpınar ve Aydıntepe metro istasyonu işte görmüş olduğunuz bu alana yapılacaktı ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.
0: Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin de konuşmasında kamu zararına dikkat çekti.
7: Proje yapılmış, parası verilmiş, kamulaştırma yapılması gerekenler kamulaştırması yapılmış, parası ödenmiş, her şey hazır. Yeniden böyle bir maliyetin altına girmek ne rentable ne de insani. Gerçeklerle bağdaşmayan bir durum.
0: Yıllardır bölge halkının beklediği hattın iptal edilmesi tepkilere neden oldu.
8: Trafikten gidemiyoruz. Şurada burası merkezi yer. 5 dakikada gideceğimiz yere arabayla yarım saat.
9: Biz burayı çok bekliyorduk. Yani metro olması için burası sonuçta merkezi bir bölge. Bekliyorduk yani buraya, bir an önce buranın metro olması için. Ama maalesef ondan sonra vazgeçtiler.
0: İBB Ulaşım Komisyonu üyesi Abdullah Aksu da metro projesinin iptalini eleştirdi.
5: CHP'li İBB yönetimi 2019'da göreve geldiğinden bu yana yani 7 yılda bu hattı yapmadı. O bölgede Kartal, Tuzla, Maltepe gibi ilçelerin içerisinde Pendik sadece AK Partili bir tek belediyedir. Şimdi Pendikli halkı şunu söylüyor. Acaba CHP'li İBB yönetimi bizi cezalandırıyor mu?
1: Efendim Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler Sakarya otoyollarında yoğunluğa neden olmaya başladı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluklar yaşandı. Trafik ara ara durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyollar drone'la havadan böyle görüntülendi. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. Bir yandan da büyük şehirlerde kurban sevkiyatı devam ediyor efendim. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler de kolluk kuvvetleriyle birlikte karayollarında kurbanlık denetimini sürdürüyor.
10: İl genelinde ve ülke genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesiyle alakalı mücadelemizde yol kontrol ve denetimi kolluk kuvvetlerimizle beraber yapmaktayız. Özellikle ülkemiz ekonomisine ağır kayıplar verdilen salgın hastalıklarla mücadelede bu bizim için oldukça önem arz etmekte.
0: Kurbanlıkların küpelerine bakılıyor, belgeler inceleniyor. Anadolu'dan büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatı devam ediyor. Ekipler belirlenen alanlarda hayvanları taşıyan araçları denetliyor.
11: Kurban Bayramı öncesi özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda Türkiye'de 8 kontrol merkezinin biri de Çanakkale. 1915 Çanakkale köprü girişinde tarım ve orman ekipleri tarafından 7/24 denetimler hızlandırıldı. Bu denetimlerde hayvan sevki yapılan araçlar yakından takip alındı.
10: Hayvan nakli olabilmesi için ilçe müdürlüklerimizden alınan veteriner sağlık raporu bulunması lazım. Bu veteriner sağlık raporunda hayvanların nakil edilecek hayvanların bütün bilgileri bilgileri, küpeleri ve bunlara dair raporlar yer almakta. Bu raporları kontrol ediyoruz.
0: Kontrollerle hastalıklı ya da belgesi eksik kurbanlıkların satışının önüne geçiliyor.
11: Türkiye'de farklı noktalarda canlı hayvan sevkiyatları mercek altına alındı. Kolluk kuvvetleri

0: Katıldığı denetimlerde Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri ve veterinerler canlı hayvan sevkiyatı yapan araçları durduruyor ve 7/24 onların belgelerini kontrol ediyor.
1: Gittiği güzergahın doğruluğunu kontrol ediyoruz ve buna göre vizeleme işlemi yapıp geçişlerine izin veriyoruz.
2: Efendim bir yandan da Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacak milyonlarca kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor elbette ki. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yeni haritayla birlikte paylaştı. Peki o haritaya göre 3 büyük şehirde hava nasıl olacak, detaylar için haberimizi izleyelim.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca kişinin planlarını etkileyecek kritik hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı süresince yurt genelinde yağışlı ve serin bir hava etkili olacak. Hafta sonu başlayacak parçalı ve çok bulutlu hava bayram süresince yerini aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise özellikle güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdun büyük bir bölümünde kapalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın birinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak haricindeki tüm illerle Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde aralıklı sağanak geçişleri yaşanacak. Yağışlı sistem bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde zirve noktasına ulaşacak. Başkenti Arife günü çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Bayramın birinci gününden itibaren 4 gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar Ankaralıları etkileyecek. Megakent'te bayramın ilk günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, ikinci ve üçüncü günlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul'u etkisi altına alacak. Ege'nin incisinde bayram boyunca ekstrem bir yağış beklenmiyor. Arife günü dahil olmak üzere bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava tablosu öngörülüyor.
2: Efendim bir kadın emeği haberimiz var Balıkesir'den. Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulan o seralarda yılın 4 mevsimi rengarenk çiçekler yetiştiriliyor ve kadın emeğiyle üretilen milyonlarca süs bitkisi Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.
3: Bir yanda mis gibi çiçek kokuları, diğer yanda hummalı bir üretim mesaisi.
0: Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edremit Ovası'nda yılın 12 ayında binlerce dönüm alanda ve kapalı seralarda çiçek üretimi yapılıyor. Ve yılın 12 ayında özellikle kadınların çalıştığı bu bölgede envai çeşit çiçekler üretiliyor ve Türkiye'nin 81 iline sevk ediliyor.
4: Bölgemiz biliyorsun Ege'nin en güzel bölgesinde duruyoruz. Türkiye genelinde güzel, en iyi yerde, en iyi bölgesindeyiz şu anda. Biz öyle diyoruz. Yıl 12 üretim yapıyor bu tesis burada. Yaklaşık 2-2,5 milyon adet de bitki üretiyoruz. Mevsimlik saksılı süs bitkisi olarak. Türkiye'nin de dört bir yanına dağıtmaya, pazarlamaya çalışıyoruz. Ki bunu da başarıyoruz.
3: Saksılarda açan çiçekler hem evleri renklendiriyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Kaz Dağları'nın temiz havası ve verimli toprakları sayesinde seralarda 4 mevsim üretim yapılabiliyor. Üretimin en önemli yükünü ise kadın çalışanlar üstleniyor. Sabahın erken saatlerinde seralara gelen kadın emekçiler, çiçeklerin bakımından paketlenmesine kadar her aşamada görev alıyor.
5: 40 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Ama ilk alıp satmayla başladık. Eyüm bahçesinde. Ondan sonra yol üzerine bir 3 dönüm yerimizden oraya geçtik. Sonra buraya geldik. Burada oğlanlarla beraber devam ediyoruz.
0: Nasıl bir şey çiçek?
5: Çok güzel, çok iyi. Ben çok seviyorum, çok memnunum. Severek yapıyorum.
0: Çiçek üretimi adeta bir estetik sanat gibi yapılıyor. Gerek süs bitkileri, gerekse saksılar, gerekse iç ve dış mekan çiçekleri Edremit Körfezi'nde, Edremit Ovası'nda yetiştiriliyor. Bir kısmı açık tarlalarda, bir kısmı ise kapalı seralarda rengarenk çiçekler alıcılarını bekliyor.
3: Rengarenk çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanında balkonları, bahçeleri ve yaşam alanlarını süslüyor.
2: Denizli'de hayvancılıkla geçimini sağlayan çobanlar kış aylarında sertleşen hava koşullarından uzaklaşmak için her yıl Ekim ayında alışılmışın dışında bir göç yolculuğuna çıkıyorlar efendim. Belgeselleri aratmayan o görüntülerle

0: sor.
1: 23 yıl önce buraya gelen oldum, geldim. 23 yıldan beri burada duruyorum. Bir tane çocuğum oldu. 7 yaşına kadar baktım. Teyzesinin yanına koydum. Geçim, iletişim olmadığı için çocuğumun teyzesi baktı. Suyumuz yok, kaynak su çıkar, kışın yağmur yağdığında onu depolarız. Oradan yazın kullanırız, sarışlarda, mağaralarda geç sularız. Geçler hayvanların suyudur.
2: Sabah kalkıyorsun işte yeni doğan kuzularla, onlar anneleriyle buluşturuyorsun. Onları emdirdikten sonra onları daha sarıyorsun. Gelip kahvaltını yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra işte hayvanlar nereye gitti onu takibi.
3: Geri dönüş vakti geldiğinde ise ezber bozuluyor.
2: Kasım'ın başlarına geliyorum. Mayıs'ın ilk haftalarına geri dönüş yapıyorum.
3: Karadan geçit vermeyen dik uçurumlar kayıklarla denizden aşılıyor.
2: Karadan getirip götürüyordu ama arada tekneyle götürdüğüm hayvanlar besilik hayvanlar olduğu için belli bir zamanlarda kesime gidecek olan ya da işte kurbana ayrılacak olan hayvanlara sayı az olduğu için yolla sürelim diye uğraşmıyoruz. Tekneyle daha basit oluyor.
3: Balıkçı teknelerine bindirilen koyunlar turistlerin şaşkın bakışları arasında Akdeniz'in mavi sularını aşarak Sarsala koyuna götürülüyor.
4: 3-4 ayla yapıyorum bu taşımayı. İnek olan var, ineklerimiz var, oradan keçilerimiz var, koyunlarımız var. Fart vardı, tavuklar, köpekler oluyor. Yani bütün çoban arkadaşlar mesela nesi varsa onları taşıyoruz. Eşekler oluyor bazen.
3: Ardından kamyonetlere yüklenerek Denizli'ye doğru yola çıkarılıyor. Denizin dinginliğiyle kayalık patikaların zorluğunu bir araya getiren bu yolculuk zorlu bir göç hikayesine dönüşüyor.
2: Burada 45 haneydik biz çoban olarak. Şu anda 6-7 kişi kaldık. Yeni nesil bu işi yapmıyor.
1: Gençlerimize sesleniyorum, gelsinler, hayvan nesli bitecek, herkes satıyı yapsınlar, bir şeyler yapsınlar.
5: Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'da Şule Senin Hikayen dizisinin galasına katıldı. Programın sonunda Erdoğan'a Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini anlatan Şule Senin Hikayen dizisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen galasına katıldı. Erdoğan'a gala programında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Program Tabi platformunda yayınlanan yapımlardan hazırlanan özel tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Galada salonu hınca hınç dolduran davetliler duygu dolu anlar yaşadı. Gösterimin ardından sahneye çıkan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yazar Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi. Galanın sonunda Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dizinin oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan yanına gelen dizinin minik oyuncularına harçlık verdi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Ustay da TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dizinin gala programının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Duran, Şule Senin Hikayen dizisinin Türkiye'nin hikayesi olduğunu belirtti.
1: Bu dizi aslında Türkiye'nin hikayesi. Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz. Bunu gösteren aslında acılara yer olmadığı,

0: birbiriyle kucaklaşarak ne kadar mutlu ve geleceği parlak bir ülke olduğumuzu gösteren çok önemli bir yapım oldu.
1: Emin Erdoğan da Şule'senin hikayen dizisine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Bu değerli yapımda inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır. Ömrünü inandığı değerlere adayan Şule Yüksel Şenleri rahmetle yad ediyor. TRT ailesini ve proje emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

0: Efendim Ajans hafta sonundayız. Devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 6'ya geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimizde de birlikteyiz. Şimdi Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde finansal okuryazarlık programında konuştu. İstanbul'u finans merkezi haline getireceklerini yineleyen Erdoğan, ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız dedi.
1: Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen finansal okuryazarlık programında önemli açıklamalarda bulundu.
1: Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise, üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor.
2: İstanbul'u finans merkezi haline getireceklerini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye güvenli liman açıklamasını yaptı.
1: Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız.
2: Başkan Erdoğan, teknolojinin gelişmesiyle yaşanan dijital dönüşümün finansal sistemlerde kolaylık sağladığı kadar tehdit oluşturduğuna da dikkat çekti.
1: Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır.
2: Erdoğan, SPK'ya yatırımcıyı koruma konusunda önemli sorumluluklar düştüğünü de vurguladı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır.
0: Efendim, enerji dünyası İstanbul'da buluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya

0: Düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde küresel enerji güvenliği, dönüşüm süreci ve Türkiye'nin yeni enerji vizyonu masaya yatırıldı. Değişen küresel ortamda enerji güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı.
1: Enerji dünyası İstanbul'da bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya'nın düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde küresel enerji güvenliği, dönüşüm süreci ve Türkiye'nin yeni enerji vizyonu masaya yatırıldı. Değişen küresel ortamda enerji güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı.
2: Artık hiç olmadığı kadar zorlaştı bu enerji güvenliğini temin etmek. Enerji güvenliği çok önemli bir konu ve bunu sağlayabilmek hiç olmadığı kadar da zorlaştı.
1: Bakan Bayraktar, küresel belirsizliklerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini söyledi.
2: Krizler peş peşe geldi hakikaten ve tüm bu belirsizlik enerji güvenliği için ciddi bir sorun oluşturuyor. Ve tüm bu zorluklarla karşılaşırken öte yandan da çok büyük tektonik bir dönüşümden geçiyoruz, geçiyoruz enerji sektöründe. Çünkü dünya küresel ısınma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara odaklanıyor artık.
1: Enerji talebindeki artışa da değinen Bayraktar, Türkiye'de son 25 yılda talebin yaklaşık 3 kat arttığını, önümüzdeki 30 yılda da benzer bir artışın beklenebileceğini ifade etti. Ayrıca yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların da bu artışı hızlandıracağını belirtti.
2: Türkiye'deki talep çok düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. Son 25 yılda enerji talebimiz neredeyse 3 kat arttı ve bu talep artmaya devam edecek. Yine hızlı bir şekilde önümüzdeki 30 yıl içerisinde artmaya devam edecek. Belki 1-3 kat daha artacak. Ve açık konuşmak gerekirse yapay zeka veri merkezleri için gerekli olacak gücü burada göz önünde bulundurmadan bunu söylüyorum. E-mobilite örneğin, e-hareketlilik. Önümüzdeki yılların, belki 10 yılların en önemli konularından olacak ve tüm bu unsurlar da aslında enerji talebini daha da artırmaya devam edecek.
1: Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Bayraktar, iklim değişikliğiyle mücadelenin enerji politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı. 2035 için güneş ve rüzgar enerjisine dair hedeflerin COP31'de duyurulacağını söyledi.
2: Türkiye bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmalı. Bu zorluklara nasıl hitap ettiğimizi tartışmalıyız. Bir tarafta enerji güvenliği var. Tüm müşterilerimiz için karşılanabilir, erişilebilir, vatandaşlarımız için erişilebilir enerji hizmetleri sağlarken öte yandan da iklimi göz önünde bulundurmalıyız. Biz Türkiye olarak çok kapsamlı bir enerji stratejisine sahibiz. Ve elimizdeki ilk araçlardan birisi de bu sorunları ve zorlukları aşmak için kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı, yani hem yerli hem yerel hem de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanıyoruz bu zorlukların üstesinden gelebilmek için.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde yerinde dönüşümle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Kurum sosyal medyada yaptığı paylaşımda hibe ve kredi desteklerinin güvence altına alındığını duyurdu.
3: Deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm destekleri güvence altına alındı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlara sağlanan hibe ve kredilerin kapsamı netleştirildi. Haciz ve rehinle tedbire konu edilmesinin önüne geçildi. Hibe ve krediler için ayrılan bütçe Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi. Düzenleme kapsamında hazine arazileri üzerindeki taşınmazlar için azami alan 1000 metrekare olarak belirlendi. Taşınmaz satışlarındaysa raiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da 5 yıla kadar faizsiz taksit imkanı getirildi. AFAD ve Bakanlık tarafından inşa edilen konutlarda anahtar teslimi yapılan bağımsız bölümler için cayma ve iade işlemleri artık kabul edilmeyecek.

0: Teslim alınmayan konutlarsa Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından raiç bedelle satılabilecek.
1: Balıkesir, Sındırgı'da deprem sonrası başlatılan konut seferberliğinde de artık sona yaklaşıldı. Afetzedeler güvenli ve yeni yuvalarına kavuşmak için artık gün sayıyor.
2: Deprem konutları hızla yükseliyor. Afetzedeler güvenli yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor.
3: 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelen ve ardından 25 binden fazla sarsıntının etkili olduğu Sındırgı'da 733 bina yıkılmıştı ve seferberlik ilan edildi. Hemen ardından başlayan inşaat çalışmalarında ise şu anda ilçede 713 konut kaba inşaatları tamamlanmak üzere.
2: Depremden etkilenen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 16'sı iş yeri olmak üzere toplam 974 bağımsız bölüm inşa ediliyor.
3: Sındırgı'nın farklı mahallelerinde yapılan kalıcı konutlar tek katlı, müstakil ve bölge coğrafyası dokusuna uygun olarak inşa ediliyor. Ve yaklaşık 250 adet konutun inşaatı ise bölgelerde tamamlanmak üzere.
2: Yatay mimari esasıyla inşa edilen projede deprem güvenliği üst seviyede. Hem ilçe merkezinde yükselen çok katlı TOKİ konutlarında hem de kırsal mahallelerdeki tek katlı köy evlerinde radye temel ve tünel kalıp sistemleri kullanılıyor. Altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine kısa süre içinde anahtar teslimlerinin yapılması planlanıyor.
1: Efendim şimdi bir gazetelere bakalım. Gündemin öne çıkan başlıkları bugün manşetlere, başlıklara nasıl yansımış? Hemen başlayalım. Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinde aslında bugün pek çok gazetenin manşetlerinde benzer bir başlık var. O da CHP'deki büyük temizlikle ilgili. Bu konu hemen hemen tüm gazetelerde yer almış. Ama enerji tam bağımsızlık Kızılelmamız. Başkan Erdoğan'ın Turkuaz Medya'nın öncülük ettiği Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya seçkin temsilci katıldığı o enerji zirvesinde konuşmuştu ve Erdoğan hedefi belirledi diyor. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Bununla birlikte Etnospor Kültür Festivali devam ediyor biliyorsunuz. Turkuaz Medya Standı'nda büyük heyecan ve coşku vardı diyor sürmanşetlerde. Çocuklar VR gözlüklerle ok atarak kıyasıya yarıştı başlığı sürmanşetleri süslemiş. Manşetlerin hemen yanında ise işte CHP'deki büyük temizlik başlıyor başlığı var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kazandığı kurultayı rüşvet ve hileyle elinden alınan ekibe partide yaşam hakkı tanımayacak diyor. CHP'nin 138 milletvekili arasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler 40-50 civarında, bu sayı artabilir. Özel ve ekibinin yedekte tutulan Ekim Partisi'ne geçme ihtimali yüksek. Mecliste artık iki blok olarak temsil edilecekler. Seçime girildikten gidilirken bu şoktan kurtulmaları kolay değil diyor Sabah gazetesi ve devam edelim. Şimdi sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesine bakalım. Hangi başlıklar, manşetler Hürriyet gazetesinde yer almış. Hürriyet gazetesi de manşetlerde kurultay için ilk diyalog başlığıyla atmış. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi diyor. Partililerde büyük bir öfke var demiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti. Bu konuda taviz yok diyor. Olabilecek en erken tarih için kurultay kararının alınması gerektiğini vurgulayan Özel, partililerin ve halkın bu beklentinin net talebi olduğunu, bu konuda bir taviz veremeyeceklerini de belirtmiş yapılan bu telefon görüşmesinde. Hemen altında ise valinin oğlu kafasına sıktı, firari sanık anlattı diyor. Akşam gazetesi ABD temsilcisinin aktardıklarına göre Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Ümit Altaş New York'ta bulup bir röportaj yapmış ve şunları söyledi diyor. Türkay Sönel, valinin oğlu, bana kanka bir kızı öldürdüm, tehdit ediyordu, çok bağırıyordu, kafasına sıktım diye anlattı. Cesedi Şükrü'nün, valinin

0: korumasının hallettiğini söyledi diyor. Konuyla ilgili soruşturma da devam ediyor efendim. Şimdi devam edelim. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'ne bakalım. Hangi başlıklar var? Elbette ki Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bununla ilgili de sürmanşetlerde bir haber yer alıyor Akşam Gazetesi'nde. Bayram yolunda tuzak yok diyor. Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerinde 66.481 polis görev yapacak. Trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak. Denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak diyor. Havanın ise yağmurlu olduğu ifade edilmiş. Arife ve birinci gün hava parçalı bulutlu olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü ise sağanak yağmur yağacakmış. Bayramda hava yağışlı olacak gibi görünüyor pek çok bölgede. Ve manşette önce parayı korumaya aldı diyor. CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmasının hemen ardından özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engelletti diyor. Yolsuzluğa karışanları üyelikleri de askıya alınacak şeklinde bir başlık Akşam Gazetesi'nde manşetleri süslemiş efendim. Ve şimdi sırada son gazetemiz Yeni Şafak yer alıyor. Yeni Şafak'a baktığımızda yine CHP konusu manşetleri süslemiş. Kaos ve bilek güreşi diyor. Kılıçdaroğlu göreve başladı. CHP'de kaos ve bilek güreşi başlığı Yeni Şafak'ta manşetleri süslemiş. Altındaysa son günlerde özellikle Sumut filosuna yapılan o müdahalenin ardından röportajlar geliyordu ve GZT editörü Ümmü Gülsüm'de yaşadıklarını anlatmış. Marmara'ya saldıran ekibi bize göndermişler. Başörtülü olanlar daha çok işkenceye maruz kaldı. Dört erkek askerin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Zaten ilk önce başörtüme saldırdılar, çıkardılar demiş. Kadınlara sistematik şekilde cinsel taciz içerikli ifadeler kullandılar. Her an taciz ya da tecavüz edebilirlermiş gibi davrandılar. İçerisi bu gibiydi. Gece alttan su, sonra elektrik veriyorlardı şeklinde yaşadığı o işkence dolu korkunç anları aktarmış efendim. Hemen yanında 40 ülkeye işkence. Hepsi İsrail'in. İsrail'in hepsi Ben Gvir diyor. 40 kadar ülkenin vatandaşı olan aktivistlerin vücudundaki işkence izleri İsrail'in pervasızlığını gösteriyordu demiş ve o aktivistlerin vücudundaki o işkenceye dair izler de Yeni Şafak gazetesinde yer almış efendim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendirmek üzere toplanan kurul CHP'nin mutlak butlan kararı ile ilgili itirazını oy birliğiyle reddetti. Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak efendim.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunuldu.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararı sonrasında CHP önce Yargıtay'a ardından da Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunu yaptı.
2: YSK konuyu görüşmek üzere saat 17.30'da toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin başvurusunun oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.
4: Yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak. CHP itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğunu savunmuştu. Peki CHP'nin itiraz başvurusunun hukuken bir geçerliliği var mı?
5: Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor olmaları gerçekten gerekçesiz ama kanunun içerisinde bazı şeyleri bence yanlış yorumluyorlar. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi

0: Seçimlerin hangi usulle yapıldığı, oy tasdif işlemlerinin nasıl yapıldığı, aday belirleme süreçlerinin nasıl yapıldığına ilişkin şekli süreçlerdir ve şekli denetimdir. Bu şekli denetime rağmen esasa ilişkin bir şey söyleyemez Yüksek Seçim Kurulu.
1: CHP kararı temize de götürebilir.
0: Dosya üzerinden özellikle yapacağı bir incelemedir temiz incelemesi. Yani çok açıkça bir hukuka aykırılık tespit ederse usul yönünden veya esası belirlerken ya sen bu kamu düzeni mevzusuna aykırılık gördüğün için mutlak mutlak kararı verdin ama bu hususlar kamu düzeninden değildir diyebilecek bir alanı varsa Yargıtay'ın bunu diyebilir. Bu sebeple bozabilir kararı.
2: Efendim, mutlak butlan kararıyla birlikte CHP yönetimi görevden uzaklaştırıldı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultaydan bugüne neler yaşandı? Süreç nasıl işledi? CHP içinde hangi tartışmalar yaşandı? Şimdi detayları izleyelim.
3: Ben Kemal geliyorum.
4: Yeter! Yeter artık!
5: Parti ikiye bölündü.
6: Benim canıma tak etti.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili açılan davada verilen mutlak putlan kararı siyasetin gündemine oturdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP için mutlak putlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi.
4: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, haydi bakalım.
1: Kararla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması istendi. Karara göre eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve YDK üyeleri tedbiren göreve gelecek. Peki süreç nasıl başladı? Dava hangi aşamalardan geçti? Mahkeme hangi gerekçelerle bu kararı verdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan krizi, 2023 yılındaki 38. olağan kurultay sonrası gündeme gelen usulsüzlük iddialarıyla başladı.
7: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
1: Kurultayda Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından bazı delegeler ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kurultayın iptali için mahkemeye başvurdu.
8: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
1: Başvurularda delege iradesinin etkilendiği, parti içi demokrasi ilkelerinin ihlal edildiği ve kurultay sürecinde usulsüzlükler yaşandığı iddia edildi.
6: Benim canıma tak etti.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kurultaya ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. Farklı mahkemelerde açılan davalarsa Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Süreç boyunca mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük tartışmaları siyasetin en sıcak başlıklarından biri oldu.
9: Siyaset emekliliği kabul etmez.
1: Mutlak butlan ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne kadar bu belgeleri inceledi. Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıkan Yalım, Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin lira nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü.
10: Delegelere dağıtılmak üzere 60 bin lira kendi hesabından para gönder.
1: CHP liderinin kendisine ne kadar verebilirsen ayarla dediğini savunan Yalım, bu tutarın bir kısmını Özel'in evindeki bahçenin duvarına bıraktığını, bir kısmını da Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla gönderdiğini iddia etti. Yalım, bahse konu kurultayda Özel'i desteklemeleri şartıyla birçok delegeye çocuklarınıza belediyede iş ayarlarım gibi çeşitli vaatlerde bulunduğunu ileri sürdü. Bunlara ek olarak Özel'le arasında geçtiğini ileri sürdüğü WhatsApp konuşmalarından bahsetti. CHP Genel Başkanı

0: Bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler Mutlak Butlan davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Ve mahkemeden beklenen o karar geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP için mutlak putlan kararı verdiğini açıkladı. Bu doğrultuda 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi.
1: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da, benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
0: Kararla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması istendi. Karara göre eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve YDK üyeleri tedbiren göreve gelecek.
2: Efendim, CHP'de mutlak butlan kararına yönelik tartışmalar devam ederken gözler partinin temsil süreçlerine çevrildi. Hukukçular kararın ardından CHP adına yetkinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğini söylüyor. Grup toplantıları, bayramlaşmalar ve parti temsiline ilişkin süreçler Ankara kulislerinin en sıcak başlığı oldu. İzleyelim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel başkan olarak bu kararlardan sonra, yani mutlak butlan ve tedbir kararından sonra temsil edecek olan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur, Özgür Özel değildir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir temsilcisi vardır. O da genel başkan. Genel başkanla beraber PM listesi.
0: CHP'de mutlak putlan tartışmaları tüm hızıyla sürerken şimdi gözler partinin resmi temsil süreçlerine çevrildi.
3: Özgür Özel'in o kurultayda hiç seçilmemiş gibi hukuk alemi böyle kabul ediyor.
4: Hiç olmayan bir kurultaydan sonra gerçekleşen bütün olaylarda ne olacaktır? Ortadan kalkmış olacaktır.
0: CHP grup toplantılarına kim başkanlık edecek?
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel başkan odasını Sayın Kılıçdaroğlu kullanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü mahkeme kararı Yüksek Seçim Kurulu'na tebliğ edildiği andan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu.
0: Bayramlaşmalarda partiyi kim temsil edecek? Eski CHP milletvekili Barış Arkadaş'a göre Özel artık partiyi temsil edemez. Özgür Özel artık sadece CHP Manisa milletvekilidir. Mutlak putlan kararı sonrası CHP eski genel başkanı sıfatı da olmayacaktır. Özel bu sıfatı da kullanamaz. Özgür Özel dönemi artık yok hükmündedir. CHP için yeni ve güzel bir dönem başlıyor. Partimiz arınacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık Kemal Kılıçdaroğlu temsil edecek, hem genel başkan olarak hem de yönetim olarak.
4: Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun bir anlam ifade edemediğini söylememiz gerekir.
0: Tüm bu sorular Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
3: Mutlak butlan kararı şu demektir: bir işlemin mutlak olarak butlanına karar verilmişse ya da mutlak butlanla mağlul olduğuna karar verilmişse onun hukuk aleminde hiç sonuç doğurmadığı gibi bir netice elde edilecek demektir.
0: Peki hukukçular ne diyor? Bu süreci nasıl yorumluyor?
3: Mutlak butlan kararı hukuk aleminde bir sonuç doğurmadı demektir.
4: Bugünden sonra yapılabilecek, Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılabilecek her işlemi kim yapabilir? Tek yetkili Sayın Kılıçdaroğlu'dur ve Sayın Kılıçdaroğlu yapabilir. Sayın Kılıçdaroğlu dışında Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etme ya da herhangi bir şekilde bir sözleşmeye taraf olma, birini atama, birini partiden azletme, birini partiye alma durumu söz konusu olamayacaktır.
0: Siyasi kulislerde gözler şimdi yargı sürecinden çıkabilecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu. Hatta ilk icraatını da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden avukat meslektaşlarımızı azletti. Bu aşamadan sonra biz şunu görmüş olacağız. Mahkeme 2023 tarihinde gerçekleşen 38. olağan kurultayı hiç olmamış gibi kabul etti.
2: C CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni

Göreve getirdiği basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sönmez mahkemenin mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun hukuken CHP'nin genel başkanı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını da paylaşan Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştığı ifadesini kullandı.

0: mahkeme kararı aslında sisteme yüklediği andan itibaren geçerli olmuştu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e konuştu.
0: Kılıçdaroğlu o karar açıkladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır hukuken.
1: Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
0: Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşme akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptı ve bir görüşme yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
1: Peki Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
0: Şu anda ona dair gerçekten bir plan yok. Hukuken de fiilen de gerçekleşmiş bir genel başkanlık durumu var. Eminim ki çok uzun olmayan bir dönemde fiilen o genel merkezdeki görevde başlayacaktır diyelim. Ama şu anda bir tarih söylememiz mümkün değil.
1: Atakan Sönmez'e mutlak buttan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki fotoğrafının indirilmesi de soruldu.
0: Belli ki bunu yapan arkadaşlar ya Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü çok fazla özümsememişlerdir. Veyahut da bunun için illa Cumhuriyet Halk Partisi kültürü olmasın da gerekir. Yani insani olarak da bunun çok doğru olmayacağını herhalde onu yapan insanlar sonrasından sükunetle o görüntüleri ekran başında izlediklerinde eminim kendileri de utanacaklardır. Herhalde kendi çocuklarına, kendi evlatlarına bu görüntüleri miras olarak bırakmaktan en çok vicdan azabını onlar duyacaklardır.
2: Efendim şimdi gazetelerle devam edelim. Bakalım Türkiye Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır gazetelerinde hangi başlıklar, manşetler atılmış? Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Türkiye Gazetesi'nde sür manşetlerde taksi ve dolmuşlara vergi müjdesi başlığı var. AK Parti'nin hazırladığı torba teklif taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası öngörüyor. Ayrıca gençlerin konser ve sinema biletlerinden de vergi alınmayacak diyor. Etnospor'dan bir haber yine sür manşetler süslemiş. Mazlumlara destek, Etnospor Gazze'yi unutmadı diyor. Geleneksel sporların ve kültürlerin buluştuğu Etnospor'da mazlum coğrafyadaki dramlara dikkat çekildi. Filistin'deki zulüm de gözle önüne serildi demiş Türkiye Gazetesi. Başlık manşette ise Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya, CHP'de taktik savaşları başlığı atılmış. Hemen yanında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bir metin var. Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı, yeni bir başarı hikayesi yolda demiş Başkan Erdoğan. Onun hemen altındaysa Bilgi Üniversitesi kapatıldı diyor efendim. Daha önce kayyum atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. 20 bin öğrenci YÖK'ün belirleyeceği üniversitelerde eğitimlerine devam edecekmiş ve aidatla ilgili bir haberde yer almış Türkiye Gazetesi'nde, yetki site sakinlerinde diyor. Yönetim değişikliği için 3/2 oy çokluğu şartı getirildi yeni karara göre. Ve devam edelim, Türkiye Gazetesi'ne baktık. Sırada Türk Gün Gazetesi var. Türk Gün Gazetesi'nde ise Kılıçdaroğlu feragat etmeli. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yer verilmiş. CHP'ye verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi diyor. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiği, bununla birlikte kurumu yaralamak için bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmeli diyor. Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir ifadesini kullanmış. Ortak yol bulunmalı. Temennimiz diyor, meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelip

0: Ederek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalıdır şeklinde açıklama yapmış MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, CHP ile ilgili açıklamalarını vermiş ve hemen altında da CHP'de büyük kaos başlığı atılmış Türk'ün gazetesinde. Şimdi sırada Takvim gazetesi var. Bir Takvim gazetesine göz gezdirelim efendim. Aslında bugün hemen hemen tüm manşetlerde ortak bir konu var. Kafalar karıştı. CHP ayrıştı diyor. Ne olursa olsun Bay Kemal'i bırakmayız diyenler, güçlüye göre her an saf değiştirecekler ve koltuğu asla terk etmeyiz diyenler şeklinde başlıklar atılmış ve mutlak butlan kararı çıktı. CHP'de saflar karıştı diyor. Kılıçdaroğlu'na destek verenler ve Özel'e sahip çıkanların yanı sıra çoğu vekil kime yanaşacağını şaşırdı. Parti üçe bölündü. Seçmense hepten kararsız kaldı şeklinde bir başlık var Takvim gazetesinde. Bununla birlikte İstanbul'dan bir haber var. Kanlı eğlence İstanbul'da diyor. Ruby adlı mekanın işletmecisi Ali Ünal eğlenmeye gelen Sezgin K'yı uyardı. Öfkelenen adam Ünal'ı bacağından yaraladı ve gözaltına alınmış. Borsa yükseldi başlığı da yer alıyor Takvim gazetesinde. BIST 100 endeksi günü %4,89 değer kazanarak 13.808,20 puanda tamamladı. Borsada toplam işlemlerin hacmi 251 milyar lirayı da aşmış. Borsa yükselmiş ve Takvim gazetesi de bu habere yer vermiş. Son gazetemiz de Yeni Asır efendim. Yeni Asır gazetesinde ise manşette Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Enerjide paradigmayı biz değiştirdik diyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Turkuaz Medya İşbirliği'nde gerçekleştirilen İkiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu Başkan Erdoğan. Ülkemizin tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetle savaşın dışında kaldığına vurgu yapan Erdoğan, son 10 yılda yaptığımız milli enerji yatırımlarıyla da paradigmaları değiştirdik şeklinde bir açıklama yapmıştı ve o açıklaması da Yeni Asır gazetesinde manşetleri süslemiş. Bu manşetin altında ise kedi katliamına savcılık soruşturması, İzmir'den bir haber. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Buca Adnan Kahveci Caddesi'nde çöp konteyneri önünde bulunan 33 ölü kedi yavrusu ile ilgili harekete geçti ve başsavcılıktan yapılan açıklamada bölgeye sevk edilen ekiplerin incelenmesi sonucu çevre, imar, orman ve hayvan haklarına yönelik suçları soruşturma bürosunca bir soruşturma başlatıldığı vurgulanmış. 33 ölü kedinin ölü bulunması ile ilgili de İzmir'de bir soruşturma başlatılmış. Şimdi devam edelim efendim. Orta Doğu'da savaşla barış arasında kritik bir eşikte dikkat çeken bir diplomasi trafiği de yaşanıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in aralarında bulunduğu bir heyet Tahran'a gitti. Münir'in kritik görüşmeler yapacağı açıklandı.
1: Orta Doğu'da diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. İran'la ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken Pakistan devreye girdi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de arasında bulunduğu heyet Tahran'a giderek temaslarına başladı. Munir'in İranlı askeri ve siyasi yetkililerle önümüzdeki saatlerde kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Temasların özellikle Nisan ayında sonuçsuz kalan müzakere sürecini canlandırmaya yönelik olduğu vurgulandı. Öte yandan Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'nın yayımladığı ABD-İran arasında hazırlanmış 9 maddelik anlaşma taslağı olduğu öne sürülen belge uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı. Taslak metinde kapsamlı ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliği, yaptırımların kademeli kaldırılması ve ortak denetim mekanizması gibi dikkat çeken başlıklar yer aldı. Ancak Amerikan basını, özellikle Wall Street Journal, dolaşıma giren metnin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti.
2: İran'a ağır darbeler indirdi.

0: ve başka seçeneğimiz yoktu. İran anlaşma yapmaya can atıyor. Bakalım neler olacak.
1: ABD ve İsrail'in İran'da Şecere-Tüt Tayyip'e kız ilkokuluna düzenlediği o hava saldırısında hayatını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi hala taze. Kaybettikleri çocuklarının mezarlarının başında ayakta durmakta güçlük çeken annelerin feryadı ve gözyaşları dinmek bilmiyor efendim. A Haber işte yüreği yanan o ailelerin yanındaydı.

0: Hasan Binap Mezarlığı. Arkamda gördüğünüz bu mezarlık o 28 Şubat tarihinde Amerikan saldırısında Şecere-i Teygibe Okulu'na yapılan saldırıda hayatını kaybeden çocuklara ve öğretmene ayrılmış bir alan. Gördüğü gibi gecenin geç saati olmasına rağmen insanlar burada toplanmış ve sevdiklerini arıyor. İşte burada bir anneyi görüyoruz. Gözyaşı döküyor.
1: Okuldan dumanların yükseldiğini görünce hemen oraya koştum. Avluya girdiğimde böyle bir manzarayı bırakın yaşamayı rüyamda bile göreceğimi düşünmezdim.
2: ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda ilk hedeflerden biri olmuştu. Şecere-i Tayyibe Kız İlkokulu. Çoğunluğu kız öğrenci, 180'den fazla kişi hava saldırılarıyla katledildi. Geriye acı ve gözyaşı kaldı.
1: Cenazeler parçalanmıştı. Çocukların bedenleri okul bahçesine savrulmuştu. Hayatım boyunca unutamayacağım korkunç bir manzaraydı. İki çocuğum da o okuldaydı. Kızım yaralı kurtuldu ama oğlum şehit oldu.
2: A Haber ekibi kaybettikleri canların mezarlarını ziyaret edenleri yalnız bırakmadı.
0: Her mezarlığın başında insanların toplandığını görebiliriz. Yani olaydan 80 günden fazla geçmesine rağmen bunlar için o acı bitmiş değil.
1: Burada yatan kardeşimdir. Okulda beden eğitimi öğretmeniydi. Büyük bir acı. Kelimelerle bu acıyı anlatmak yetersiz. 82 gecedir her gece buraya geliyorum.
2: Mezar taşlarına sarılan anneler, çocuklarının fotoğraflarını öpen babalar, gözyaşları içinde onlar sadece okula gitmişti diye haykırdı.
1: 8 yaşındaydı. Onu çok özledim. Kur'an okuyan sesini özledim. Çok sevimli bir çocuktu. Haberi duyduğumda cenazesini gidip gördüğümde yıkıldım.
2: Yan yana yatan minik bedenler ABD-İsrail vahşetinin en acı vesikası olarak tarihe geçti.
3: ABD yönetiminde kriz sürüyor. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Gabbard'ın daha önce İran savaşına mesafeli olduğu öne sürülmüştü.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde çatlak derinleşiyor. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden istifa etti. Gabbard görevi bırakmasına ilişkin detayları sosyal medya üzerinden paylaştığı mektupla verdi. Mektubunda eşine nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu, bu süreçte ailesinin yanında bulunmak istediğini anlattı. ABD Başkanı Donald Trump da Gabbard'ın istifasını doğruladı ve görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti. Trump, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak Tulsi Gabbard'ın yerine vekaleten baş direktör yardımcısı Aaron Lucas'ın getirileceğini duyurdu. Tulsi Gabbard bir dönem ABD Ulusal Muhafızları bünyesinde Irak'ta görev yapmıştı. Eski bir Demokrat Partili olan Gabbard daha önce ABD'nin istihbarat kurumlarını sorgulaması ve dış askeri müdahalelere karşı tutum alması sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Kongre üyesiyken İran'la savaşa da karşı çıkan Tulsi Gabbard'ın çatışma süresince karar alma mekanizmalarından dışlandığı yorumları yapılmıştı.
4: Başkan tarafından ortaya konan hedefler İsrail hükümeti tarafından ortaya konan hedeflerden farklıdır.
2: Gabbard daha önce Trump'ın iddialarının aksine ABD-İsrail ortaklığında saldırı düzenlenen Tahran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmediğini söylemişti.

0: Gabbard, 2017'de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'la görüşmesi ve Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya yanlısı iddialar yayması nedeniyle de kamuoyunda tepki görmüştü.
1: Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye savunma sanayine övgü dolu sözler geldi efendim. Dendias, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği gelişime dikkat çekti ve Türkiye'nin ulaştığı seviyenin takdiri hak ettiğini söyledi.
2: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı.
0: Atina yönetiminden Türk savunma sanayisine takdir dolu sözler geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gösterdiği yükselişe dikkat çekti.
2: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı ve bu her türlü takdiri hak ediyor.
0: Özellikle yerli ve milli savunma hamleleriyle küresel pazarda dikkat çeken Türkiye, İHA, SİHA, savaş gemisi ve milli muharip uçak projeleriyle uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Türk savunma sanayisinin son dönemdeki başarısı rakip ve müttefik ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.
2: Yeni teknolojileri erken fark etti. Birçok ülkenin insansız hava araçlarının ne ifade ettiğini bilmediği bir dönemde belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı. Bunların hepsi kesinlikle doğrudur ve bunu kabul etmemiz gerekir. Bu komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
0: Ankara'nın savunma alanında dışa bağımlılığı azaltan stratejisi bölgesel denge değiştiren en kritik adımlardan biri olarak gösteriliyor. Yunan Bakan'ın sözleri Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı noktanın uluslararası düzeyde de kabul gördüğü şeklinde yorumlandı.
2: Önemli bir ihracat kapasitesi oluşturdu. Özellikle 3. dünya ülkeleri ve Afrika'daki birçok ülkeye satış yaptı. Bu çaba sayesinde diplomatik bir nüfuz da oluşturdu. Kabul etmemiz gerekir. Komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
1: Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt ülke genelinde yoğun trafik denetimleri yapılacağını açıkladı. Çiftçi, devlet vatandaşlarına tuzak kurmaz diyerek radar noktalarının mobil uygulamadan görülebileceğini de söyledi.
3: Trafik tedbirlerini arttırıyoruz. Amacımız vatandaşımızın kurallara uymasını sağlamak, can ve mal emniyetini temin etmek.
4: Kurban Bayramı'nda 334 bin kolluk kuvveti sahada olacak. Tuzak radar uygulaması yapılmayacak ve 81 il drone'la denetlenecek. Amaçsa ceza yazmak değil, kural ihlalleri ve kazaların önüne geçmek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirleri açıkladı.
3: Ülke genelinde 1238 personelimiz otobüslere yolcu olarak, yolcu gibi binecekler ve otobüs şoförlerinin kurallara uymadıklarını da yolcu kılığında denetleyecekler.
4: Çiftçi, bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaştı.
3: 11 günü kapsayan bayram tedbirleri içerisinde toplamda 334.017 kolluk personelimiz görevlendirilmiş durumda. Emniyet ve jandarma, sahil güvenlik hepsi bu sayıya dahil.
4: Denetimler hem havadan hem de karadan yapılacak.
3: Sadece karada denetimlerimiz olmayacak. Havada da denetlemelerimiz devam edecek. Dolayısıyla 9 ilimizde 108 saat helikopter denetimimiz olacak. Bütün illerimizde 5828 saat drone'la denetimleri de gerçekleştirmiş olacağız.
4: Açıklamasında tuzak radar olmayacağını belirten Bakan Çiftçi, denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil dedi.
3: Vatandaşımıza tuzak radar kurmayacağız, tuzak radar uygulaması yapmayacağız demiştim. Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını, vatandaşımızı cezalandırmak olmadığını, sadece kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyorum.
4: Öte yandan kent güvenlik sistemi görüntüleri de detaylı şekilde incelenecek. Sürücüler sıkı denetimde olacak. Ayrıca hangi noktada radar ve EDS denetimi olduğu kolayca kontrol edilebilecek.
3: Hangi noktalarda radar attığımızı, radar denetimleri olduğunu, Hayat 112 acil mobil uygulamamız üzerinden de vatandaşlarımıza açıyoruz. isteyenler

0: bu uygulamayı indirmek suretiyle nerelerde radar denetimi olduğunu, nerelerde EDS denetimi yapıldığını da uygulama üzerinden görecekler.
1: Efendim, Kurban Bayram tatili için kimi memleket yolunu tutmaya hazırlanıyor, kimi ise tatil beldelerinin planlarını yapıyor. Peki vatandaş bu bayram neyi tercih ediyor? Bu sorunun cevaplarını muhabirimiz Merve İzci Özmen sokakta vatandaşlara sordu. İzleyelim.

0: sayılı günler kaldı. Peki bayram denince aklınıza ilk gelen şey memleket hasreti mi yoksa tatil beldeleri mi? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz. Söz millette. Sizce bayramda memlekete mi gidilmeli yoksa tatile mi?
1: Memlekete gidilmeli. Memleket özlemi bambaşka.
0: Çocuklarınız ziyarete gelir mi bayramda?
1: Eski bayramlar yok.
0: Tatile mi gidiyorlar?
1: Tatile.
0: Genelde tatile gidiyorlar anladığım kadarıyla.
1: Aynen. Gençler, şimdiki gençler zaten tatilden başka bir şey demiyor. Yani memleket özlemi daha bambaşka yani. Evet. Şimdi Malatya dururken benim ne işim var şeyde? Antalya'da.
0: Bayramda tatili mi tercih edersin yoksa memleketi mi?
2: Memleketi tercih ederim çünkü memleketimizi çok özledik. İstanbul'dayız ve memleketimizden çok uzak kalıyoruz. Ben memleketimi tercih ederim.
0: Neler yapacaksın?
2: Neler yapacağım? Dağa çıkacağım, hayvanlarla uğraşacağım. Hedefim bu yani.
0: Doğayla iç içe.
2: Aynen öyle.
0: Hem de aileni ziyaret edeceğim.
2: Evet, aynen öyle.
3: Evde olmayı tercih ederim. Yollarda sevmiyorum. Bayramda yollarda olmayı sevmiyorum trafikten dolayı. Ben sevmiyorum.
0: Tamam, bayramı evde geçiriyorsun.
3: Genellikle evdeyiz.
0: Hiç ziyarete gelenler olur mu ya da siz gider misiniz?
3: Nadiren. Tabii çok fazla yok. Uzaktalar çünkü insanlarımız.
0: Bayramda tatile mi gidilmeli yoksa memlekete mi?
4: Vallahi memlekete bambaşkadır. Memleket daha güzel bir şeydir. En güzel memlekettir.
0: Sizce bayramda tatile mi gidilmeli yoksa akraba ziyaretleri mi?
5: Bayram tatili.
0: Yani memlekete mi gitmeyi tercih edersiniz genelde?
5: Memleket. Evet, annem babamı görmeye tercih ederim.
0: Şu anda galiba memlekete gidiyoruz.
6: Memlekete gidiyoruz. İki yıldır hasret gideriyorum. Gideceğim inşallah. Çok mutluyum. Güzel olacak inşallah.
0: Nereye gidiyorsun?
6: Mardin, Medeniyetler şehri.
7: Şu an memlekete gidiyoruz. Yani biz memlekete tercih ederiz ya. Doğunun Paris'i Diyarbakır'da.
8: Bizim de sadece bayramlarda tatil için bir fırsatımız oluyor. Dolayısıyla tatili tercih ederim.
9: Gidiyoruz yazlık evimizi açmaya gidiyoruz. Bayram geçireceğiz. Çocuklar gelecekler hep beraber. Bayram geçireceğiz.
0: Aslında çocuklarla, akrabalarla birlikte güzel bir bayram geçireceğiz.
9: Bayram geçireceğiz, evet. Valla eski bayramlar böyle bir sevinçle, bir şevkle gelirdi, bir heyecan olurdu. Evlerde hazırlıklar olurdu. Mesela çocukluğumuzda bayramlıklarımızı giymek için acele ederdik.
10: Genelde evdeyiz. Evet, anneler, büyükler. Evet,
0: aslında evde birlikte toplanıyorsunuz.
10: Evet, ailece hep beraber bayramı o şekilde geçirmeye. Yani gitsek bile yine bayramda eve dönmeyi tercih ediyoruz.
7: Memleketi tabii. Memlekete gitmeyi tercih ediyoruz.
0: Bayram nereye gidiyorsunuz?
7: Diyarbakır'a. Memlekete gidiyoruz.
0: Bayramda tercihiniz ne yönde olur? Akrabalar mı? Yani memleket ziyareti mi yoksa tatil mi?
11: Tatil.
0: Neden?
11: Çünkü çok yorulduğumuz için tatile ihtiyacı duyuyoruz. Ondan dolayı.
0: Akrabalarınız söylenmiyor mu ya işte ziyarete gel bari bayramda görelim
11: yok,
0: seni diyorlar.
11: Yok onlar da gelmek istiyorlar zaten.
0: Hani biz birlikte toplanıp tatile gidiyoruz.
11: En güzeli oluyor. O en güzeli oluyor.
0: Eski bayramlarda yaptığınız şeyler nelerdi?
11: Bayramların tadı kaldı mı ki acaba neler yaptığımızı şimdikiler mi bilmez ki. Çatapat patlatırdık, havai fişek patlatırdık. O kız kaçıranlar, o şimdiki nesiller ver eline cıp cıp cıp cıp telefonu oynasın. Başka bir şey yok. Yoksa şimdiki nesil bilmiyor onları. Biz biliriz onları ama kalmadı artık, tadı kalmadı.
0: Bayramda tercihiniz memleket mi olur yoksa tatil mi?
12: Memleket olur ya.
13: Tatil.
0: Baban memleket diyor.
13: Yok ben ama gitmedim.
0: Şu an nereye gidiyorsun?
13: Şu an İzmir'e gidiyorum.
0: Bayramda tercihiniz tatil mi olur yoksa memleket mi?
14: Memleket.
0: Şu an nereye gidiyorsunuz?
14: Çanakkale'ye. Uzakta olduğum için onları görmeyi tercih ediyorum.
15: Tabii ki de memleketi tercih ederim. Üniversite okuduğum için, uzakta olduğum için onlarla ne kadar çok vakit geçirirsem benim için daha güzel tabii ki de.
16: Memleketi tercih ederim çünkü akraba

0: Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulan seralarda yılın dört mevsimi rengarenk çiçekler yetiştiriliyor. Kadın emeğiyle üretilen milyonlarca süs bitkisi Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.
1: Bir yanda mis gibi çiçek kokuları, diğer yanda hummalı bir üretim mesaisi.
2: Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edremit Ovası'nda yılın 12 ayında binlerce dönüm alanda ve kapalı seralarda çiçek üretimi yapılıyor. Ve yılın 12 ayında özellikle kadınların çalıştığı bu bölgede envai çeşit çiçekler üretiliyor ve Türkiye'nin 81 iline sevk ediliyor.
3: Bölgemiz biliyorsun Ege'nin en güzel bölgesinde duruyoruz. Türkiye genelinde güzel, en iyi yerde, en iyi bölgesindeyiz şu anda. Biz öyle diyoruz. Yıl 12 ay üretim yapıyor bu tesis burada. Yaklaşık 2-2,5 milyon adet de bitki üretiyoruz. Mevsimlik saksılı süs bitkisi olarak. Türkiye'nin de dört bir yanına dağıtmaya, pazarlamaya çalışıyoruz. Ki bunu da başarıyoruz.
1: Saksılarda açan çiçekler hem evleri renklendiriyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Kaz Dağları'nın temiz havası ve verimli toprakları sayesinde seralarda dört mevsim üretim yapılabiliyor. Üretimin en önemli yükünü ise kadın çalışanlar üstleniyor. Sabahın erken saatlerinde seralara gelen kadın emekçiler, çiçeklerin bakımından paketlenmesine kadar her aşamada görev alıyor.
4: 40 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Ama ilk alıp satmayla başladık. Eyvun bahçesinde. Ondan sonra yol üzerine bir 3 dönüm yerimizde oraya geçtik. Sonra buraya geldik. Burada oğlanlarla beraber devam ediyoruz.
2: Nasıl bir şey çiçek?
4: Çok güzel, çok iyi. Ben çok seviyorum, çok memnunum. Severek yapıyorum.
2: Çiçek üretimi adeta bir estetik sanat gibi yapılıyor. Gerek süs bitkileri, gerekse saksılar, gerekse iç ve dış mekan çiçekleri Edremit Körfezi'nde, Edremit Ovası'nda yetiştiriliyor. Bir kısmı açık tarlalarda, bir kısmı ise kapalı seralarda rengarenk çiçekler alıcılarını bekliyor.
1: Rengarenk çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanında balkonları, bahçeleri ve yaşam alanlarını süslüyor.
0: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etno Spor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Festivalde düzenlenen çeşitli etkinlikler ziyaretçilere eğlenceli bir gün sunuyor.
1: Oyunlar, el sanatları, gastronomi ve daha birçok etkinlik vatandaşlarla buluştu. Geleneksel sporlar gençlere tanıtıldı. Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de devam etti.
5: Etkinliğin ikinci gününde de katılımcılar heyecan ve coşkuyla eğlenmeye devam ediyor.
6: Şu anda bez ayağı dokuma yapıyoruz.
5: Evet, biraz zor görünüyor.
6: Yok zor değil. Vatandaş bunları kolaylaştırmak için zamanında bu makineleri yapmış. İşte gördüğünüz gibi. Ondan sonra sıkıştırıyorsunuz.
5: Emek gerektiren işler aynı zamanda.
6: Evet, aynen öyle. Çok güzel yaşatılması gereken de şeyler.
7: Erzurum'un kuzusunu burada tüm İstanbullulara tattırmak istiyoruz. Onun için buradayız. Sadece Erzurum'un değil, şu anda dünya sıralamasına girmiş bir yemekten bahsediyoruz. Yani en son araştırmalarda dünya ikincisi.
5: Beğendin mi cağ kebabını? Nasıldı tadı?
8: Çok güzel.
1: Etkinlik alanında kimi okçuluğu deneyimledi, kimi de at bindi.
8: At bindik, resimler yaptık, bir şeyleri gördük. Ülkemizin geleneklerini ve diğer ülkelerin geleneklerini görmeye geldik.
9: Okçuluk yaptık, ata bindik.
10: İyi yani, bir sürü etkinlikler var. Şimdi de oyun oynuyorduk.
11: Çok güzel gidiyor. Her şeye katıldık.
5: Sen?
11: Çok güzel. Ben de her şeye katıldım.
1: Güreşten geleneksel sanatlara kadar pek çok etkinliğe yer verildi.
5: Etnospor'da birçok kültürden ve yöreden hem kıyafetler

0: Afet hem de tadabileceğiniz birçok yemek bulunuyor. Bu görmüş olduğunuz da Gaziantep yöresine ait Ahmediye kıyafeti.
1: 27 malzemeden Şahin Bey'den Etno etkinliğine özel aşure. Afiyet şeker olsun.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
2: Bu takım hep şampiyon bir takım. Hem gücü çok kuvvetli, hem de inanılmaz mutlular. Dolayısıyla halat mutlu eder.
3: Etnospor Kültür Festivali 24 Mayıs Pazar günü sona erecek.

0: FM Ajans hafta sonundayız. Devam ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Ve şimdi de sırada Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Tümosoğan Konya Sporu 2-1 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürdü.
1: Başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muçil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. O! Martu! Aldı. Jevtović top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Orhan'a. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü. Şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu ona çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Mulaka. Cezaların hiç kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüş gönderdi cezalarına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Mulaka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim, ikinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı! Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda penaltı kararı geldi. Jevtović eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim. Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, Paul Onaçu! Gol! 2-1! Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında.
2: Kırmızı kart kenara, Konyaspor yedek kulübesine.

0: Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil. Bir kafa darbesi. Orta yuvarlak. Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
1: Ve Trabzonspor'da kupa finalinin heyecanı doyasıya yaşandı efendim. Bitiş düdüğünün ardından coşku tavan yaptı. İşte Trabzon'dan gelen o sevinç görüntüleri.
2: Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.
0: Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
2: Tümosan Konyaspor'la oynanan final maçını ATV ekranlarından takip eden taraftarlar atılan gollerde büyük coşku yaşadı.
3: Uçuyla oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov, Pina orta şansı yaptı, ortasını vurdu.
2: Enis Bardi'nin direkten dönen penaltısında da Trabzonsporlu taraftarların coşkusu tavan yaptı.
4: Bardi topun üzerine doğru geliyor. Oğlan'a kalesinde. Bardi bile. İkinci avlı. Bir pozisyon verdi.
2: Trabzonspor'un Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplandı.
5: Trabzon'da eğlence ve kupanın sevinci doruğa çıkmış durumda. Çalan kemenceyle gördüğünüz gibi Trabzonsporlular horon oynayarak kupanın sevincini yaşıyorlar.
2: Taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu ve gece geç saatlere kadar kupa zaferinin coşkusunu doyasıya yaşadı.
6: O kadar güzel bir kupayı hak ettik ki, bu kadar sevinci yaşattığı için önce Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum. Şampiyon olamadık ama en azından kupayı kaldırmış olduk. Teşekkür ediyorum Trabzonspor'a, iyi ki varsın.
7: Çok mutlu ettiler bizi, çok sevindik. Ben 10 yıldır Trabzon'da yaşıyorum, artık Trabzonluyum yani.
8: Kupa geldi, Fatih Tekke'ye güveniyorduk. Kazanacağımıza inancımız vardı. Mutluyuz. Hepimiz evimize yani gülerek gideceğiz. Üzülenler düşünsün artık.

Efendim 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Haliyle tatil için İstanbul'dan yola çıkanların oluşturduğu bir trafik yoğunluğu da şu an için başlamış görünüyor. O görüntüleri canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. İstanbul'dan bu görüntüler özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında araç kuyrukları oluşmaya başladı. D100 karayolu, TEM ve köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşladı. Avrupa yakasından Anadolu yakası yönüne geçişlerde bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor. An itibariyle İstanbul'da köprülere baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde bir yoğunluk var. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler daha akıcı. Ancak bayram nedeniyle bugün trafiğin yoğun olabileceği öngörülüyor. Özellikle İstanbul'da bugün trafik nasıl olacak? Trafik için yola çıkacak kişilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi de bu gibi görünüyor. Canlı görüntüler ekranlarınızdaydı. Başkan Erdoğan, Turkuaz Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin menzile ulaşmasıyla yeni bir hikaye yazılmaya başlanacak.

0: dedi. Erdoğan yeni müjdelerin sinyalini de verdi. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadesini kullandı.
1: Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır.
2: Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri yaptık dedi. Yeni müjdelerin sinyalini verdi.
1: Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Turkuvaz Medya Öncülüğü'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde verdi.
1: Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.
2: Enerji alanında gelinen noktaya dikkat çeken Erdoğan, enerji bağımsızlığında tarihi eşiği de açıkladı.
1: İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki enerji hamlelerine de dikkat çekti.
1: Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemlidir. İklim ve hava şartları el verirse, sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir.
2: Türkiye'nin küresel diplomasideki rolüne vurgu yaparken konuşmasını dünyaya mesaj vererek noktaladı.
1: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir.
2: Başkan Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İNRES 2026'nın düzenlenmesinde öncülük eden Turkuvaz Medya Grubu'na da teşekkür etti.
1: İlki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya Grubumuza teşekkür ediyorum. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkelerimiz arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyorum.
0: Efendim Hürriyet Gazetesi'ne bakalım bu saatimizde. Bakalım Hürriyet Gazetesi'nde hangi başlıklar, manşetler var? Sürmanşetlerle başlayalım. Sürmanşetlerde spor haberleri yer alıyor. Kupa 10. kez Trabzon'un diyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde gülen taraf Trabzonspor oldu. Konya Spor'u yenen Karadeniz ekibi kupayı 10. kez müzesine götürdü diyor. Avrupa'ya veda başlığı da var. Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four'un ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 79-61 mağlup oldu ve

0: finale yükselemedi. Tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe 4. kez yarı final aşamasında elendi diyor sürü manşetlerde Hürriyet gazetesi. Manşete baktığımızda ise kurultay için ilk diyalog. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi diyor. Partililerde büyük bir öfke demiş. Bu konuda taviz yok başlığı var. Olabilecek en erken tarih için kurultay kararının alınması gerektiğini vurgulayan Özer, partililerin ve halkın bu beklentisinin net talebi olduğunu, bu konuda bir taviz veremeyeceğini iletti. Kılıçdaroğlu da partiye en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Özel ise en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti diyor Hürriyet gazetesi manşetlerde. Hemen yanında yollarda tuzak radar yok başlığı var. Biliyorsunuz bayram tatili başladı ve bu bayram tatili kapsamında 66.481'i trafik görevlisi olmak üzere 334.017 kolluk görevlisi görevlendirildi. Ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüslere binerek denetim yapacak. Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır şeklinde İçişleri Bakanı bir açıklama yapmış. O açıklamalarda yer almış. Hemen altında müze kartlarla ilgili bir haber var. Müze kart kimlik kartına giriyor diyor. Kültür Bakanı Ersoy'un açıklamasına göre E-Devlet üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödeyip kimliğini okutarak geçecek demiş. Yani vatandaşlar artık kimlik kartlarını müze kart olarak kullanabilecek. Mevcut kullanım süresi devam eden müze kartlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Süresi dolanlar kimlik kartlarına müze kart özelliği ekleyebileceklermiş. Yani artık müze gezmek isteyenler müze kart yanında taşımak zorunda olmayacaklar. Kimliklerine tanımlama yaptıkları takdirde kimlikleriyle kimliklerini müze kart olarak kullanabileceklermiş. Hürriyet gazetesinde bu haber yer almış. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendirmek üzere toplanan kurul CHP'nin mutlak butlan kararı ile ilgili itirazını oy birliğiyle reddetti. Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunuldu.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararı sonrasında CHP önce Yargıtay'a ardından da Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunu yaptı.
2: YSK konuyu görüşmek üzere saat 17.30'da toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin başvurusunun oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.
4: Yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak. CHP itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğunu savunmuştu. Peki CHP'nin itiraz başvurusunun hukuken bir geçerliliği var mı?
5: Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor olmaları gerçekten gerekçesiz ama kanunun içerisinde bazı şeyleri bence yanlış yorumluyorlar. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi seçimlerin hangi usulle yapıldığı, oy tasdif işlemlerinin nasıl yapıldığı, aday belirleme süreçlerinin nasıl yapıldığına ilişkin şekli süreçlerdir ve şekli denetimdir. Bu şekli denetime rağmen esasa ilişkin bir şey söyleyemez Yüksek Seçim Kurulu.
2: CHP kararı temize de götürebilir.
5: Dosya üzerinden özellikle yapacağı bir incelemedir temiz incelemesi. Yani çok açıkça bir hukuka aykırılık tespit ederse usul yönünden veya esası belirlerken ya sen bu kamu düzeni mevzusuna aykırılık gördüğün için mutlak butlan kararı verdin ama bu hususlar kamu düzeninden değildir diyebilecek bir alanı varsa

0: Yargıtay'ın bunu diyebilir. Bu sebeple bozabilir kararı.
1: Mutlak butlan kararı sonrası partililere seslenen Özgür Özel yine sokak ve boykot çağrısı yaparak ekonomiyi ve demokrasiyi hedef aldı. Gerekirse hayatı durduracağız ama teslim olmayacağız diyen Özel'in açıklamaları geçmişte CHP'den gelen sokak çağrılarını akıllara getirdi.
2: Ali Kemal, Ali Kemal.
3: Mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum.
4: CHP'de sokak çağrısı geleneği sürüyor.
3: Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.
4: Mutlak butlan kararı sonrası genel merkeze gelen partililere seslenen Özgür Özel, sokak ve boykot çağrısı yaptı. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim dedi. Ekonomiyi hedef aldı. Yargı kararını yine görmezden geldi.
3: Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.
4: CHP'den daha önce de çok sayıda sokak ve boykot çağrıları gelmiş, ekonomik istikrar hedef alınmıştı.
3: Söke söke almak için sokaklar bizimdir.
5: Sokak demokrasinin mabedidir.
6: Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. Kumandayı bir kenara atsınlar, sokağa çıksınlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni göreve getirdiği basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sönmez mahkemenin mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun hukuken CHP'nin genel başkanı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını da paylaşan Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştığı ifadesinde kullandı.

0: mahkeme kararı aslında sisteme yüklediği andan itibaren geçerli olmuştu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e konuştu.
0: Kılıçdaroğlu o karar açıkladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır hukuken.
1: Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
0: Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşme akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptı ve bir görüşme yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
1: Peki Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
0: Şu anda ona dair gerçekten bir plan yok. Hukuken de fiilen de gerçekleşmiş bir genel başkanlık durumu var. Eminim ki çok uzun olmayan bir dönemde fiilen o genel merkezdeki görevde başlayacaktır diyelim. Ama şu anda bir tarih söylememiz mümkün değil.
1: Atakan Sönmez'e mutlak buttan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki fotoğrafının indirilmesi de soruldu.
0: Belli ki bunu yapan arkadaşlar ya Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü çok fazla özümsememişlerdir. Veyahut da bunun için illa Cumhuriyet Halk Partisi kültürü olmasın da gerekir. Yani insani olarak da bunun çok doğru olmayacağını herhalde onu yapan insanlar sonrasında sükunetle o görüntüleri ekran başında izlediklerinde eminim kendileri de utanacaklardır. Herhalde kendi çocuklarına, kendi evlatlarına bu görüntüleri miras olarak bırakmaktan en çok vicdan azabını onlar duyacaklardır.
2: Kılıçdaroğlu'yla Özdemir arasındaki o güç mücadelesi mutlak butlan kararının ardından CHP'de yeni bir saflaşmaya ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına 22 vekil destek verdi. Özgür Özel'e destek veren isimlerin sayısı ilk etapta sınırlı kaldı. Bu süreçte gözler tarafsız kalan vekillerin tutumuna çevrildi. Tarafsızlar Kılıçdaroğlu'nu mu seçecek yoksa Özgür Özel'i mi? Detaylar haberimizde.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası

0: Özler bu kez Kılıçdaroğlu'cular, Özelciler ve tarafsızlara çevrildi.
1: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir kez daha arınma çağrısı yapmıştı.
2: Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
0: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası CHP'de siyasi kriz derinleşti. Parti 3'e bölündü. Parti içi muhalefet genel merkeze bayrak açtı. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını destekledi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ise aralarında parti yöneticileriyle CHP'ye yeni geçen vekillerin de olduğu isimler destek verdi. İlk gün 35 vekil destek verirken bu isimlere yenileri eklense de tatmin edici bir sayıya ulaşılamadı. Ancak alınan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'e destek veren kesimin Kılıçdaroğlu tarafına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Kimseden yana paylaşım yapmayan milletvekilleri de oldu CHP'de.
3: Söylentiler çok. Ama ben bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum. Kim inanmak istemiyorum. Ha, genel başkanımız da çok güzel ifade etti. Butlan gelmez, gelirse de göreceği var. Elbette çeşitli hazırlıklarımız var. Böyle bir karar verdi. Cumhuriyet Halk Partiler bunu kabul eder. Yönetim kabul eder. Seçilmişler kabul eder. Yani böyle bir gerçeklik yok.
0: Mutlak butlan kararının ardından tarafsız kalan vekillerin listesinde de hiç kuşkusuz değişiklik olması bekleniyor. Kararın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Akın, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
4: Yine hep beraber, birlik beraberlik içinde ayağa kalkacağız. Her geldiğimde biliyorsunuz ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim, böyle oldu. O birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır.
5: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir açıklama geldi. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'le de görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini dile getirdi. İşte Bahçeli'nin o açıklamasının detayları.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası MHP'den de açıklama gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. MHP lideri Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların birlik çerçevesinde olduğunu da dile getirdi Bahçeli. Bu aşamada tek yol uzlaşmak değerlendirmesini yaptı ve ekledi. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki CHP'nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP'ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan MHP lideri, anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır açıklamasını yaptı.
5: CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi de toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan bu komite Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğuna dikkat çekti. Tüm gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten açıklamada tüm adımlar eşgüdüm içerisinde atılacak denildi.
6: CHP kurultayının iptaline ilişkin mutlak butlan kararının ardından ekonomi yönetimi harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara etkileri ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Ankara'da toplandı.

0: Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Yapılan açıklamada komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır denildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.
1: Efendim bu saatimizde Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi'nde bugün hangi başlıklar öne çıkıyor? Hemen bir göz atalım. Krizlere karşı dayanıklıyız. Biraz önceki haberimizde de izlemiş olduğumuz benzer bir mesajı Başkan Erdoğan verdi. Dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Bu yönümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız şeklinde açıklamalar yapmış Başkan Erdoğan ve Akşam Gazetesi bu haberi sürmanşetlerde vermiş. Manşette ise önce parayı korumaya aldı diyor. CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmasının hemen ardından Özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engelletti diyor. İstinafın mutlak butlan kararı dün Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi ve CHP Genel Başkanlığı görevi resmen başladı. Kılıçdaroğlu önce parti hesaplarıyla ilgili önlem aldı. Ardından CHP'nin 3 avukatını azletti diyor. Kendine bir basın danışmanı da atayan Kılıçdaroğlu'nun PM ve MYK konusunda çalışmalarına başladığı öğrenildi. Özgür Özel ve ekibi ise genel merkez binasını terk etmeme tutumlarını dün de sürdürdü diyor manşette Akşam Gazetesi. Ve hemen yanında site aidatları ile ilgili bir haber var. Site aidatını kat maliki belirleyecek diyor. Yeni düzenleme ile sitelerde aidat belirleme yetkisi vatandaşa verildi. Uzlaşı olmazsa yeniden değerleme oranı esas alınacak diyor. Özellikle büyük şehirlerde site aidatları ne yazık ki son yıllarda en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Konuyla ilgili bir yeni düzenleme yapıldı ve bu yeni düzenlemeyle site aidatını kat maliklerinin belirlemesine karar verildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı biliyorsunuz. Öğrenciler eğitimlerine Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde devam edecek. YÖK akademik ve idari personel için de önlemlerin alındığını açıklamış. Konuyla ilgili yeni gelişmeler de olacaktır elbette. En altta bir haber var. İsrail endişelendi diyor. İsrail gazetesi Maariv, Efes 2026 için endişe veren Türk tatbikatı diye yazdı. Devasa tatbikatta Türkiye Çelik Kubbe'nin bileşenlerini de sergiledi. Bu tatbikat Ankara'nın NATO'daki gücünü ve bölgesel nüfuzunu gözler önüne serdi. Savunmalarını güçlendiriyorlar. Türkler geri adım atmadan ilerliyorlar şeklinde İsrail gazetesinde başlıklar atılmış efendim. ABD medyası İran savaşına ilişkin detayları paylaştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın değerlendirmelerine göre İsrail'in füze savunmasının büyük bölümünü Washington üstlendi. Pentagon verilerine göre ABD İsrail'i korumak için yüzlerce gelişmiş önleyici füze kullanırken ABD'nin mühimmat stoklarında da ciddi bir azalma yaşandı.
2: Pentagon itiraf etti. Savaşta İsrail'in yükünü ABD çekti. Washington Post gazetesi Pentagon verilerine dayandırdığı haberde İran savaşının mali detaylarını masaya yatırdı. İsrail'in füze savunmasının en büyük bölümünü Washington'ın üstlendiğini ortaya koydu. Verilere göre ABD İsrail'i korumak için yüzlerce gelişmiş önleyici füze kullandı. ABD 200'den fazla taht önleyici füze ateşledi. Stokların yarısını tüketti. Amerikan savaş gemileri de devredeydi. 100'den fazla SM-3 ve SM-6 füzesi kullanıldı. İsrail ise 100 Arrow ve 90 David Sling füzesini sahaya sürdü. Bundan sonra yaşanacaklar için analiz de yapıldı. İddiaya göre çatışmalar yeniden başlarsa işler ABD için daha da kötüleşebilir. İsrail bazı savunma bataryalarını bakım nedeniyle devre dışı bıraktı. Bu nedenle ABD Tel Aviv'i korumak için daha fazla mühimmat kullanmak zorunda kalabilir. Pentagon'sa verilere rağmen İsrail'i korumaya devam ediyor. Yeni maliyetler için Kongre'den para talep edildi. ABD Savaş Bakanlığı bütün bunlara rağmen yükün eşit paylaşıldığını iddia etti.

0: Kötü adamları öldürmek para gerektiriyor. Bu yüzden kongreye ve oradaki arkadaşlarımıza geri dönüp yeterli fon sağlamaları için çalışıyoruz.
1: Dışarıya İsrail'le birlik mesajı veriliyor. Ancak habere göre içeride görüş ayrılıkları var. İsrail savaşı yeniden başlatmak istese de mühimmat stoklarının tükenmesini istemeyen Trump bu durumdan rahatsız. Hürmüz'ü normal haline getirip ekonomiyi canlandırmayı, gerginliği sonlandırmayı planlıyor.
2: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la ABD arasındaki o müzakereler değerlendirildi. Savaş yeniden mi başlayacak yoksa müzakereler devam mı edecek? Dünyanın merak ettiği konu bu. ABD Başkanı Trump bir yandan tehditlerini sürdürüyor, diğer yandan savaşın kısa süre içerisinde biteceğini söylüyor. İran tarafı ise müzakerelerde önümüzdeki haftalar veya aylarda kesin sonuca ulaşılması beklenmiyor açıklaması geldi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de müzakere masasının kurulması ve savaşın derhal sona ermesi için diplomasi trafiğini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde 3 önemli görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşme Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile gerçekleştirildi. Ardındansa Pakistanlı arabulucularla Hakan Fidan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son telefon trafiği ise savaşın taraflarından İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile olduğu. Hakan Fidan ve Abbas Arakçı önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu üç telefon görüşmesinde de İran ve ABD arasındaki müzakerelerde gelinen o son nokta ele alındı. Şimdi ABD ve İran bir anlaşma üzerinde çalışıyor, ancak müzakereleri tıkayan noktalardan biri elbette ki Hürmüz Boğazı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ da Hürmüz Boğazı'nı, dünyayı enerji krizine sürükleyen Boğaz'daki o son durumu görüntüledi. İzleyelim.
1: Savaşın çıkmazı oldu. Küresel enerji krizini tetikledi. A Haber Hürmüz'deki son durumu Boğaz'ın tam ortasından aktardı.
3: An itibariyle bulunduğumuz nokta Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın tam ortasında bulunmaktayız A Haber olarak.
1: ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Tahran yönetimi 4 gün sonra Hürmüz kartını oynadı. Boğazı kapattı. Ateşkes imzalansa da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit açılmadı. ABD'nin ablukasıyla daha da kör düğüm oldu.
3: 28 Şubat tarihinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdıktan sonra İran devrim muhafızları bu boğazın kontrolünü eline geçirdi ve an itibariyle bu boğazdan geçişler tamamıyla İran Silahlı Kuvvetleri ve İran devrim muhafızlarının koordinasyonu ve onun belirttiği rota üzerinden yapılmaktadır.
1: A Haber muhabiri Ekber Karabağ Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu yerinde inceledi. Bekleyen tankerler kameraya yansıdı.
3: Boğaz'da bazı gemiler yine görebiliyoruz, ancak bunların hareket edemez bir vaziyette de olduğunu söyleyebiliriz. Savaş öncesinde bu boğazdan günlük 100'ün üzerinde, hatta ortalama 129 gemi giriş çıkış yapıyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum tamamıyla değişmiş oldu. Hatta bazı günlerde bir tek gemi bir dahi bu boğazdan geçemedi.
1: Boğazın en kritik noktalarından biri olan, hatta ABD'nin işgal planına dahil olduğu iddia edilen Lark Adası da görüntülendi.
3: Bize verilen bilgilere göre bu noktası Lark Adası'nın kuzeyi konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri defalarca burayı açmak için teşebbüslerde bulundu. Hatta askeri operasyonu burayı açmaya çalıştı. Geçtiğimiz haftada, takribi 2 hafta önce Özgürlük Projesi ismiyle bir operasyon başlattı. Ancak o proje en fazla 36 saat sürdü ve daha sonra onu iptal etmek zorunda kaldı.
1: ABD ve İran şu an hala muhtemel bir anlaşmayı görüşüyor. Ancak tarafların önünü tıkayan konulardan biri yine Hürmüz Boğazı.
3: An itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler özellikle iki konuda tıkanmış durumda. Birisi bu konuyla ilgili, yani Hürmüz konusunda tıkanmış durumunda. Amerika Birleşik Devletleri buranın kontrolünün İran'da olmasını istemiyor. Aynı zamanda İran'ın buradan da para almasını istemiyor. Ancak İran bir anlaşma yapılırsa buranın kontrolünü

0: İran'da olmasını ve ayrıca İran'a hizmet bedeli ödenmesi gerektiğini ifade ediyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump Küba yönetimine bir kez daha yüklendi. Başarısız bir ülke dedi. Trump ayrıca Küba'ya yardım edeceğinin sinyallerini de verdi. Rusya'dan ABD'nin Küba adımına kınama geldi. Sorunlar müzakere yoluyla çözülmeli ifadeleri kullanıldı.
2: Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum.
3: Karayiplerde sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bir kez daha Küba yönetimi vardı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, Küba hükümetine ve ekonomik krize yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. We don't want
2: those. Küba başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok. Biz de onlara destek olacağız.
3: Trump, Florida'da çok sayıda Kübalı göçmenin yaşadığını ve bu kişilerin kendisinden yardım talebinde bulunduğunu söyledi.
2: Öncelikle insani bir temelde onlara yardım etmek istiyorum. Ülkelerine geri dönmek istiyorlar. Ülkelerine yardım etmek istiyorlar.
3: Washington-Havana hattındaki gerginliğe Kremlin de dahil oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Küba halkına diz çöktürme yönündeki girişimlerini şiddetle kınadıklarını açıkladı. Sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği belirtildi.
1: Efendim Pakistan'dan bir haber var. Pakistan'da dev pazar yeri alevlere teslim oldu. Onlarca dükkan küle döndü ve kilometrelerce uzaktan görülen o alevler bölgede yoğun bir paniğe yol açtı.
4: Gökyüzü kızıla büründü. Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Görüntülerin adresi Pakistan'ın Rawalpindi kenti. Bölgedeki dev pazar yerinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler pazarın tamamını sardı. Büyük paniğin yaşandığı yangında dükkan ve tezgah sahipleri değerli eşyalarını kurtarabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Yangına çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi müdahale etti. Ancak kolay tutuşan kıyafetler ve sentetik eşyalar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Yangından geriye kullanılamaz hale gelen onlarca dükkan ve tezgahla büyük maddi hasar kaldı.
1: Son dönemde yurtta etkili olan yağışlar bazı bölgelerde sele neden oldu. Hatay'da yaşanan sel felaketinde otomobilin dereye düşme sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 1 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle çok sayıda mahallede 4000'den fazla hane boşaltılmıştı. Etkili olan taşkınlar sonrası bölgede su tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Gaziantep'te de Karkamış Barajı'nda su seviyesi yükselince bölgedeki mesire alanı su altında kaldı.
4: Sel felaketinde kaybolan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hatay'da etkili olan aşırı yağışlar sel ve taşkınların yanı sıra heyelanları beraberinde getirmişti. Defne Samandağ çevre yolunda yolun çökmesi sonucu seyir halindeki araç dere yatağına düşmüş. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kayıp 5 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Arananlardan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ekiplerce ulaşıldı.
5: Hatay'da yaşanan sel felaketi sonrasında maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılarak kaybolan bir kişinin bulunması için hem nehir yatakları hem de nehir ve derelerin Akdeniz'e döküldüğü alanlarda arama kurtarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan çalışmalar yapıldı.
4: AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan arama çalışmalarını yerinde takip etti.
6: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca. Bu çalışmalara destek olmak maksadıyla çevre illerden, Hatay'ımıza en yakın 11 ilden araç, gereç, personel takviyesini gerçekleştirdik. Toplamda 2330 personel görev yaptı ve yapmaya devam ediyor.
4: Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ile 7 köy tahliye edildi. Beklenen yağışlar etkili olunca çok sayıda mahalle su altında kaldı.
7: Almış para.

0: Boğazı'ndan sular taşmaya başlayınca Yeşilırmak'ın su debisi de her geçen dakika artıyor. İşte şu anda tarım arazileri tamamıyla sular altında kalmış durumda. Suyun derinliği ise neredeyse 2 metreye yaklaştı.
1: Bölge sakinleri Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilirken ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
0: Devlet Su İşleri ekipleri tarafından Yeşilırmak'ın içerisine suyun debisini ölçmek için aletler yerleştirilmiş durumda. İşte şu anda bakın o aletin boyu yaklaşık 5 metreye yakın ama neredeyse 4 metresi sular altında.
1: Su baskını yaşanan çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. Yeşilırmak üzerindeki bazı köprülerde söküm ve yıkım çalışması başlatıldı. Araç sahipleri de zarara uğramamak için çeşitli tedbirler aldı.
0: Tural'da yaşanacak taşkın riskine karşı vatandaşlar da kendince önlemler alıyor. İşte bir vatandaş kapısının önünde bulunan arabasının üzerine brandalar halılarla kapatmış ve arabayı halatlarla ağaca bağlamış.
1: Gaziantep'teki Karkamış Barajı'nda su seviyesi %100'e yaklaştı.
2: Barajdan tahliye başlayınca Fırat kenarında yer alan Mesire alanında da su seviyesi yükseldi. Su seviyesi daha önce metrelerce gerideydi. Hatta kuraklık döneminde burada neredeyse su yok gibiydi. Orta kısımdan akıyordu. Ancak şu anda barajın tahliye çalışması başladıktan sonra Mesire alanı sular altında kaldı. İşte buradaki kamelyaların olduğu noktaya kadar su ulaştı.
3: Efendim, Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacak milyonlarca kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yeni haritayla birlikte paylaştı. Peki o haritaya göre 3 büyük şehirde hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca kişinin planlarını etkileyecek kritik hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı süresince yurt genelinde yağışlı ve serin bir hava etkili olacak. Hafta sonu başlayacak parçalı ve çok bulutlu hava bayram süresince yerini aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise özellikle güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdun büyük bir bölümünde kapalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın birinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak haricindeki tüm illerle Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde aralıklı sağanak geçişleri yaşanacak. Yağışlı sistem bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde zirve noktasına ulaşacak. Başkenti Arife günü çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Bayramın birinci gününden itibaren 4 gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar Ankaralıları etkileyecek. Megakent'te bayramın ilk günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, ikinci ve üçüncü günlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul'u etkisi altına alacak. Ege'nin incisinde bayram boyunca ekstrem bir yağış beklenmiyor. Arife günü dahil olmak üzere bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava tablosu öngörülüyor.
3: Ankara'daki Etlikşehir Hastanesi'nde ilk kez robotik cerrahi yöntemiyle kalp ameliyatı yapıldı. Operasyonda göğüs kafesi kesilmeden küçük deliklerden kalbe ulaşıldı. Ameliyat ekibinin başında bulunan kalp cerrahı Profesör Doktor Ferit Çiçekçioğlu yöntemin nasıl uygulandığını haber anlattı.
4: Şuradan şuraya kadar atılıyor. 4 hasta yaptık geçen hafta. 2 tane kapak replasmanı yaptık. Mitral kapak replasmanı, 2 hastaya da koroner bypass ameliyatı yaptık.
1: Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk kez kalp ameliyatları gerçekleştirildi.
4: Burada robot kullanılıyor ameliyatta. Tabii robot kendisi yapmıyor ameliyatı. Kontrol ediyoruz. Bir de hastanın başında da robotun kolları var hastanın içinde. Onlar da bizim ne istiyorsak onu yapıyor ameliyatta. Ve ameliyatı böyle gerçekleştirmiş oluyoruz.
5: Robotik kalp cerrahisinde kullanılan robot 2 üniteden oluşuyor. Biri şu an benim oturduğum kısım. İşte hekim buraya oturarak ikinci kısım olan kolları hareket ettiriyor.
4: Hasta başındaki robotun kollarını kontrol ediyorum. Buradan bu kollarla ve buradan görerek ameliyatı gerçekleştiriyorum. Yani birinci cerrah ameliyatı yapan aslında buradaki cerrah Hasta başında da bir cerrah var ve bazen iki, bazen üç de olabilir. Onlar da benim buradan verdiğim komutları yerine getirerek bazen dikiş veriyorlar, bazen dikişi kesiyorlar, bazen dikişi alıyorlar içeriden. Bu kolların her birisi hastanın içine bir kolla giriyor. İçinde de aletler var üstünde. O aletlerle ameliyatlar gerçekleştirmiş oluyor.
1: Ameliyatlar hastaların göğüs kemiği kesilmeden yapıldı.
4: Klasik cerrahide normalde sternumu keserek yapıyoruz. Robotikte ise bu sternumu kesmeden yapıyoruz. Yani burada yaklaşık bir 15-20 santimlik bir kesi değil de küçük küçük kesilerden veya küçük küçük deliklerden girerek kalbin ameliyatlarını böyle gerçekleştiriyoruz.
1: Robotik cerrahi yöntemiyle kalp ameliyatı her hastaya yapılamıyor.
4: Hastanın acil olmaması lazım. Çok kritik hastalığı olmaması lazım. Ağır kalp yetmezliğinin olmaması lazım. Ağır akciğer hastalığının olmaması lazım. Daha önce geçirilmiş defalarca kalp ameliyatının olmaması lazım. Hastanın çok küçük veya çok şişman olmaması lazım.
6: Mehmetciğim nasılsın? Ateşin olmuyor değil mi? İştahın güzel.
7: Hocam Diyarbakır'dan geldim. Mitral kalp yetmezliği bir yıldır bu rahatsızlık bende vardı.
8: Hocamdan Allah razı olsun teşekkür ederim. Benim damarlarım tıkanıktı. Bizde yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İki tane delik duruyor, başka bir şey yok.
3: Dalgıçlar Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında nesli tehlike altında olan mercanlar için gözlem dalışı yaptı ve bakın kayıt altına alınan o anlarda ortaya nasıl bir görüntü çıktı.
1: Denize daldılar, nesli tehlike altında olan mercanları görüntülediler. Marmara Denizi'ndeki biyolojik çeşitliliği koruma çalışmaları kapsamında sahil güvenlik dalış timleri ve teknik dalış eğitmeni Fırat Gökçen bir araya geldi. Ekip İstanbul Sivriada açıklarında dalış yaptı. O dalışla birlikte Marmara Denizi'nin derinliklerindeki güzellikler de ortaya çıktı. Deniz yıldızları, deniz kestaneleri ve rengarenk mercanlar.
9: İnanılmaz harika bir biyoçeşitlilik bizi bekledi. Deniz patlıcanları, tüy yıldızlar, kroneitler ve mercanlar inanılmaz zengin bir biyoçeşitliğe ev sahipliği yaptılar.
1: Ekipler özellikle Unicella cavolini türü mercan popülasyonunu inceledi. Müsilaj döneminde sahil güvenlik ekiplerince temizlenen mercanların yeniden sağlıklı şekilde beslenmeye başladığı tespit edildi. Kırmızı listede yer alan bu türün Marmara'daki varlığı deniz ekosistemi için kritik önem taşıyor.
3: Orman Genel Müdürlüğü yeşil vatanı korumak için önemli çalışmalar yapıyor. Antalya'da gönüllülere yangınla mücadele kapsamında bir eğitim verildi. Eğitime katılanlara ise alevlere nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı.
1: Senaryo gereği çıkan yangına müdahale edildi. Ormanların nasıl korunacağı anlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü yeşil vatanı korumak için önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda gönüllülere Antalya'da eğitim verildi.
10: Antalya'da Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Ormana Müdahale Eğitim Merkezi'ndeyiz. Şu anda bir arazüsün içerisindeyiz. İleri sürüş tekniklerinin eğitiminin yapıldığı bir parkurda ilerliyoruz.
11: Teknolojiyle de yeniliklerle de bir araya getirerek orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere ormancılığı hep daha iyi, daha iyi, daha iyi noktalara taşımanın gayreti içerisindeyiz.
1: Katılımcılara orman yangınlarına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.
3: Efendim Trabzon'un Tonya ilçesi tereyağı 2018'e coğrafi işaret aldı. Peki Tonya tereyağının özellikleri ne? Cevabı haberimizde olacak, izleyelim.
12: Konya'nın doğal meşhur sütünden yapılan dünyaca ünlü coğrafi işaretli ve aynı zamanda tescilli tereyağı. Ve tabii ki Konya Süt Kooperatifi çok uzun yıllardır, sanırım 60 yıla yakındır bir süredir burada hizmet veriyor ve en önemli özelliği ise buradaki o köylülerin oluşturduğu bir kooperatif ve şu anda kooperatif başkanımız Sayın Cengizhan Cora yanımızda. Evet, Nedir bu Tonya tereyağının geçmişi, bu kooperatifin başlangıcı? Çünkü bölge içinde, Tonya içinde çok önemli bir kooperatif.
13: Şimdi Tonya tereyağı Osmanlı salnamesine konu olan, saray mutfağına giren, onlarca firma arasında birincilikle ödüllendirilen ve nihai olarak da

0: Buradan almak değil, bunun kargosu falan da var, yurt dışına falan gidiyor mu, ne kadar bir satış oluyor?
1: Şimdi ürünümüz, tereyağımız coğrafi işaretlidir. Coğrafi işaretli ürünümüzün yurt dışı pazarına, Dubai'ye ve Gürcistan'a gönderiyoruz. Ve bunun yanında kaşar peyniri çeşitleri, blok kaşarımız, telli kaşarımız, dil kaşarımız ve kolat peynirimizin yanında yoğurdu mevcuttur. Tonya'dan aldığımız sütlerle elde ettiğimiz ürün biz kendi uhdemizde pazarlamasını yapmaktayız.
0: Osmanlı'nın mutfağında bile Tonya tereyağı olarak belgelere geçmiş bir yağ bu. Tonya'nın 25 kilometre uzaklığındaki yaylalardan bile sütler tek tek toparlanıp bu kooperatifte işlenmeye getiriyor. Ve gördüğünüz gibi Tonya tereyağı ortaya çıkıyor ama Tonya tereyağı nasıl yapılıyor, nedir detayları, hepsini göreceğiz. Konya'nın bütün yaylalarından sütler tek tek toplandı ve buraya geldi. İlk işlemden geçiyor. Nedir bu işlem?
1: Güneşin ilk ışıklarıyla beraber üyelerimizden, çiftçilerimizden temin ettirmiş olduğumuz sütleri en kısa sürede paprikamıza getirerek işleme tabi tutuyoruz. İlk işlemimiz gelen sütlerden yağın ham maddesi olan doğal kremayı elde etmektir. Buradaki krema şu an sıvı akışkan olup 4-5 gün olgunlaşma süresini bekledikten sonra geleneksel yöntemlerle, yayık sistemleriyle oluşan makinelerimizle mamul haline getirmekteyiz.
0: Peki bu kremanın, sütün özelliği nedir?
1: Tonya sadece tereyağı olan değil, ayrıca bitki örtüsüyle de meşhur ve bilinen bir yerdir. Jersey ırkı, süt ineğinin en çok süt veren ve en kaliteli süt veren Jersey ırkı, Tonya'da bulunan bitki örtüsü florası sayesinde Türkiye'deki ana vatanı olarak kabul edilir. Jersey ırkının sütü hem yağlı hem de kendinden leziz aromalı olur. Bu sefer de ürünlerimizi bu sütten elde ettiğimiz zaman herhangi bir renklendirici veya da tatlandırıcı katkı maddesi kullanmamıza gerek kalmadan ürünlerimiz en saf doğallığıyla, sarı rengiyle ve lezzetiyle sofralara kadar ulaştırıyoruz.
0: Tonya'nın tereyağının dışında kaşarı, peyniri, birçok ürünü var. Tabii ki bu aşamalar tek tek sırasıyla anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi sütler geldi ve kaşar peyniri yapmak için sütler bu kazanda mayalanıyor ve hemen gördüğünüz gibi işlemin ardından bu bölgeye geliyor ve buna teleme deniyormuş. Teleme nedir abla?
2: Teleme sütün 36 derecede mayalanmış hali, yani kaşar olmadan bir önceki haline deniyoruz.
0: Niye teleme diyorlar buna?
2: Yani
0: buraya özgü bir kelime mi?
2: Yok, normal ismi o. Biz normalde burada çiğ peynir de demiş oluyoruz. Pişmemiş peynir de demiş oluyoruz. Taze peynir de demiş yörelerimiz var. Bu şekilde.
0: Şimdi kazanda ne yapılıyor?
2: Şimdi kazanda pastörize ettikten sonra 36 derecede sütü mayalıyoruz. Daha sonra bu pıhtı yapısını oluşturduktan sonra tambur yardımıyla aşağı alıyoruz. Daha sonra bunun pH'ini bakıyoruz. pH'ini istediğimiz dereceye geldikten sonra...
0: Yani laboratuvar işlemleri de var burada.
2: Tabii ki öyle maalesef kolay olmuyor. Bayağı işlemleri var. İstediğimiz pH aralığına geldikten sonra suyunu attıracağız. Şimdi burada bezlerimiz var. Bezlerimiz ve deliklerimiz var. Suyunu attırıyoruz.
0: Bunlar tabii ki yani süzme gibi bir şey değil mi? Bu
2: evet. Yani şu peynir altı suyunu biz bundan ne kadar uzaklaştırırsak o kadar kaliteli bir ürün elde ederiz. Buradaki amacımız da o. Yani tamburdaki amacımız da o. Tamburdan geçiyor. Suyunu aşağı veriyor. Bir işlem de buradan yapıyorum. Buradan sonra bir işlem de yan tarafta yapacağım. Yine bunu dilimleyip içerisindeki fazla suyu attıracağım. İstediğimiz pH'a geldikten sonra da haşlama makinemizi de
0: fırına ve kaşara dönecek.
2: Evet,
0: gördüğünüz gibi kolay değil öyle peyniri, sütü hemen yapmak. Birçok işlemden geçiyor. Hatta laboratuvar işlemleri bile var. Tereyağımız yapım aşamasında gördüğünüz gibi rengi bile harika gözüküyor ama şunu söylüyorum, en ufak bir katkı yok. Çünkü tescilli ve coğrafi işareti olması da imkansız.
3: Evet, gelen sütü pastörize bölümünde çekiliyor kreması sütten. Burada 80 derecede kaynatılıyor, pastörize ediliyor. Ondan sonra soğuk hava deposunda dinlenip pH'i geldikten sonra

0: Gördüğünüz gibi tereyağı olmasına.
1: Şimdi buradaki yapılan işlem bu soğutma mı deniliyor buna?
0: Bunda
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi Mayıs'ta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %0,6, inşaat sektöründe %1,7 azalırken perakende ticaret sektöründe %0,8 artış gösterdi. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda hizmet sektöründe %0,6 azalarak 109, inşaat sektöründe %1,7 gerileyerek 82,1 ve perakende ticaret sektöründe %0,8 artışla 112,5 değerini aldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Canlı yayın.
8: İptal ederek mutlak butlan karar vermesinin ardından parti son iki gündür hareketli dakikalar yaşıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı tabii ki söz konusu bu mutlak butlan kararıyla birlikte de yine CHP'nin özellikle parti içindeki tüm hesaplarda alt üst olmuş durumda. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi üzerinden biliyorsunuz yeni bir sistem kurulması için tempolu bir çalışma yürütülüyordu yine Özgür Özel Başkanlığında. Ancak özellikle bu yürütülen çalışmaların tamamının şu anki süreçte askıya alındığını belirtebiliriz. Tabii ki mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin yeni yol haritası özellikle tamamen koltuk koruma ve mahkeme savunması ekseninde ikiye ayrılmış durumda. Burada son iki günde genel merkezde acil koduyla yapılan toplantılar var. Bu toplantılarda da tabii ki bu süreçte özellikle partinin yeni stratejik yol haritalarının da belirlenmesi kural üzerine kurulmuş durumda. Yine Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itirazlar vardı. Özellikle bu itirazlar reddedildi. Reddedilmesiyle birlikte de tabii ki Özgür Özel'in liderliğinin meşruiyeti tamamen ortadan kalkmış oldu. Tabii ki burada dediğimiz gibi iki seçenek vardı. Özellikle bu seçenek dün yapılan itirazlarla reddedildi. Bir diğer seçeneğimiz ise millet iradesine sahip çıkıyor adlı mitingler düzenleyerek Özgür Özel'in desteği arkasına almaya gayret göstermesi diye olarak planlanmış görünüyor. Şimdi gelelim son iki günde yaşanan olaylara. Özellikle kurultay iptali kararının ardından eski genel başkan ve şu anki genel başkan olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hemen harekete geçmiş durumda. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlelerine karşılık Özel de tehlike ortadan kalkana kadar bu binadayım. Hiçbir şekilde odamdan ayrılmayacağım, hiçbir yere gitmiyorum. Beni bu koltuğa delegeler oturttu diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hamlelere rest çekmişti. Yine ilk senaryoya bakacak olursak genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin iptal kararına dayanarak partiyi derhal bir olağanüstü kurultaya götürme ihtimali olabilir. Bu kurultayla partiyi seçime kadar idare edecek geçici bir kurul veya emanetçi bir yönetim oluşturulması sağlanabilir. Burada Kılıçdaroğlu bu sayede Özgür Özel'i tamamen devre dışı bırakıp partide kontrolü tamamen ele alabilir. Yine ikinci bir senaryo ise 81 il başkanını Özgür Özel'i destekliyoruz niteliğinde bir bildiri yayınlamış ve bu bildiriye de imza atmış. Burada Özgür Özel bu bildiriyle eğer bu mahkeme kararı yüzünden kaçış kalmazsa ki şu anki yapılan itirazların reddiyle birlikte bir kaçış yolu kalmadığı görünüyor. Burada zorunlu bir kurultaya gidilirse eğer Özgür Özel 81 il delegelerinin imzalamış olduğu bu bildiriyle gücü tamamen arkasına

0: almış olabilir ve burada kurultaya tekrar kazanarak tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakabilir. Eğer tüm bu süreçler işlemezse, süreç bir yerde tıkanırsa burada kayyum üçüncü bir seçenek olabilir. Eğer partiye de kayyum atanırsa gelen kayyum kısa bir sürede partiyi yine olağanüstü kurultaya götürebilir ve yeni genel başkanın seçimi için kurultay tarihi belirlenebilir. Şimdilik tabii ki parti içerisinde bugün bir sessiz var şu an itibariyle. Neler olacak, neler yaşanacak? A Haber ekibi olarak CHP Genel Merkezi'nde konuyu takip edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü sizlere bırakalım.
1: Evet, Oğuzhan Gültekin CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Teşekkür ederim aktardıkları için ve şimdi de kameralarımızı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki arkadaşımız Hatice Kübra Bal'a çeviriyoruz. Kılıçdaroğlu cephesinde neler oluyor? Kılıçdaroğlu'nun bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Kübra, bize hangi sıcak gelişmeleri aktaracaksın? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Yakın siyasi tarihin en önemli davalarından biriydi aslında ve mutlak butlan kararı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. olağan kurultay iptal edildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da görevi, genel başkanlık görevi iade edildi. Tabii gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gidecek sorusunun yanıtı oldukça önemli. Ancak şunu da ifade edelim, CHP genel merkezinde tansiyon yüksek. İlk gün mutlak butlanın kararının çıkmasıyla birlikte partililer genel merkeze koştu ve burada Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attılar. Hatta genel merkez içerisindeki fotoğraflarını da çerçeveleriyle birlikte indirdiler. Şu an için genel merkeze girilmesi istenmiyor. Ancak bunu ilişkin olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den açıklama geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecektir, şüpheniz olmasın ifadelerini kullandı ve herhangi gerginlik yaratacak bir adım atılmayacağını da altını çizdi. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır ifadelerini kullandı. Bizler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'da bulunan evinin önündeyiz. Saat 11 civarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan çıkarak çalışma ofisine geçmesi bekleniyor. Keza dün de bu şekilde olmuştu. Öğle saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geçmişti ve burada belediye başkanlarıyla, yine milletvekilleriyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. Bundan sonraki süreçte yol haritasının nasıl olacağı aslında görüşülmüştü. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve YDK üyelerinde tek tek arayıp aslında görevlendirmeler yapmaya başladığı da ifade ediliyor. Arama demişken aslında dün Özgür Özel'le de bir görüşme, telefon görüşmesi gerçekleşti. Hatırlayacak olursanız Özgür Özel ilk gün mutlak butlan kararının çıkmasının ardından bir basın açıklaması yapmış ve daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aramasına dönmediğini ifade etmişti. Zaten konuşsak ne konuşacağız ifadelerini kullanmıştı. Dünse öğle saatlerinden sonra Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Ancak bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu telefonlara çıkmadı. Akşam saatlerine doğruysa bu beklenen görüşme gerçekleşti ve Kemal Kılıçdaroğlu da partiyi kurultaya en uygun zamanda götürelim dediği öğrenildi. Özgür Özel'in de temennisi bu yöndeydi. Tabii bu görüşmelerin yanı sıra dün icra memurları Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde ilk elden kararı tebliğ ettiler. Yine Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlelerinden biri aslında CHP'de 3 avukatı azletmekti ki bu karar oldukça önemliydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedilme nedenlerinden biri de buydu. Yine Kılıçdaroğlu'nun ilk görevlendirmesi de aslında az önce de bahsettik, basın danışmanı Atakan Sönmez'i görevlendirmek oldu. Bugün de yine çalışma ofisine saatler 11 gösterdiğinde gitmiş olacak ve bir açıklama yapması da bekleniyor. Aslında ses tellerinde bir sorun olduğu için henüz açıklama yapamamıştı. İlk açıklamasını hatırlayalım. Yazılı bir açıklamaydı. Sağduyu ve sakinlik çağrısında bulundu ve bir kenetlenme mesajı da verdi. Bugün de bu minvalde açıklamalar yapmasını bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Peki genel başkanlarla görüşecek mi? Aslında bu soruya da yine Atakan Sönmez yanıt vermişti. Şu an için takvimde böyle bir program olmadığını söylemişti. İlerleyen zamanlarda da neler olacağını görmüş olacağız. Bizler gün boyu buradayız, takipteyiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet, Kübra Bal aktardı gelişmeleri. Şimdi de CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme daha yaşandı. Delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale nedeniyle gözaltına alınanlar oldu. Detayları haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak. Ahmet, günaydın, nedir detaylar, senden öğrenelim.

0: Günaydın Esra. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı mutlak butlan kararıyla iptal edilmişti ve elbette Ankara'da bu konuyla alakalı çok ciddi bir hareketlilik söz konusu. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına geldi. Bu kapsamda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu da yine görüşmelere başladı. Ancak işin bir de savcılık boyutu var. Öyle ki savcılık bu mutlak butlanın bir de diğer tarafı ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Bu diğer tarafında neler var? Delegeler oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale suçu kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve bu 13 kişi de gözaltına alındı. Oldukça önemli. Hemen illerden bahsedelim. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya şehirlerimizde gerçekleşti bu operasyon ve bu operasyondaki suçlamalarsa şu şekilde: siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltildiği belirtiliyor. Peki neler yaşanmış? Hemen onları hatırlayalım. Mutlak butlan kararının çıkabilmesi için aslında kurulan kurultayın içerisindeki delegelerin rüşvet alma iddiasının ortaya çıkması ve bu rüşvetlerin ve yine çeşitli şekillerde para alımlarının kanıtlanması gerekiyordu ve işte bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı buna dair bir araştırma daha gerçekleştirdi ve bu yapmış olduğu araştırmada da İstanbul merkezli 7 ile gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları tekrar bir hatırlayalım. Son olarak siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Elbette bundan sonraki süreç anladığımız kadarıyla hem Ankara için yine oldukça yoğun ve aynı zamanda İstanbul için de oldukça yoğun şekilde ilerleyecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon. Şu ana dek 13 kişi gözaltında. Elbette bu 13 kişinin ifadeleri de mutlak butlan kararıyla alakalı Ankara'daki o hareketliliğe dair bize daha farklı yeni fikirler çıkartacağı benziyor. Bu fikirlerde ve yine bu ifadeler çıkmaya başladıkça ve aynen bu kişilerin savcılığa sevkleri devam ettikten sonra bu işlemleri de takip ediyor olacağız.
1: Evet, Ahmet Nazif Vural aktardı gelişmeleri. Şimdi bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni göreve getirdiği basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e özel açıklamalarda bulundu efendim. Sönmez, mahkemenin mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun hukuken CHP'nin genel başkanı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını da paylaşan Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştığı ifadesini kullandı.

0: mahkeme kararı aslında sisteme yüklediği andan itibaren geçerli olmuştu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e konuştu.
0: Kılıçdaroğlu o karar açıkladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır hukuken.
1: Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
0: Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşme akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptı ve bir görüşme yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
1: Peki Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
0: Şu anda ona dair gerçekten bir plan yok. Hukuken de fiilen de gerçekleşmiş bir genel başkanlık durumu var. Eminim ki çok uzun olmayan bir dönemde fiilen o genel merkezdeki görevde başlayacaktır diyelim. Ama şu anda bir tarih söylememiz mümkün değil.
1: Atakan Sönmez'e mutlak buttan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki fotoğrafının indirilmesi de soruldu.
0: Belli ki bunu yapan arkadaşlar ya Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü çok fazla özümsememişlerdir. Veyahut da bunun için illa Cumhuriyet Halk Partisi kültürü olmasın da gerekir. Yani insani olarak da bunun çok doğru olmayacağını herhalde onu yapan insanlar sonrasından sükunetle o görüntüleri ekran başında izlediklerinde eminim kendileri de utanacaklardır. Herhalde kendi çocuklarına, kendi evlatlarına bu görüntüleri miras olarak bırakmaktan en çok vicdan azabına

0: onlar duyacaklardır.
1: Efendim sabah gazetesine bakalım bu saatimizde. Bakalım hangi başlıklar yer alıyor sabah gazetesinde. Sürmanşetlerde Etnospor'dan bir haber var. Etnospor Kültür Festivali'ndeki Turkuaz Medya Standı'nda büyük heyecan ve coşku vardı diyor sabah gazetesi. Çocuklar VR gözlüklerle ok atarak kıyasıya yarıştı diyor çocuklar Turkuaz Standı'na akın etti başlığıyla. Hemen yanında ise Emine Erdoğan'dan bir haber var. Paylaşılan sofra sevgiyi çoğaltır başlığıyla yer alıyor bu haber. Bir sofrada miras programında aynı sofrada buluşmanın kıymetini anlattı Emine Erdoğan. Sofra yalnızca yemek yenilen bir yer değil, kalplerin birbirine yaklaştığı bir zemindir diyor sürmanşetlerde sabah gazetesi. Manşette ise enerjide tam bağımsızlık kızıl elmamız. Başkan Erdoğan'ın Turkuaz Medya'nın öncülük ettiği Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya seçkin temsilcilerin katıldığı enerji zirvesinde konuşan Erdoğan hedefi belirledi. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır şeklindeki açıklamaları sabah gazetesinin manşetlerini süslemiş efendim. Ve Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde finansal okul yazarlık programında bir konuşma gerçekleştirdi. İstanbul'u finans merkezi haline getireceklerini yineleyen Erdoğan ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kez daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız ifadelerini kullandı.
2: Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen finansal okuryazarlık programında önemli açıklamalarda bulundu.
2: Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise, üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor.
3: İstanbul'u finans merkezi haline getireceklerini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye güvenli liman açıklamasını yaptı.
2: Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız.
3: Başkan Erdoğan, teknolojinin gelişmesiyle yaşanan dijital dönüşümün finansal sistemlerde kolaylık sağladığı kadar tehdit oluşturduğuna da dikkat çekti.
2: Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır.
3: Erdoğan, SPK'ya yatırımcıyı koruma konusunda önemli sorumluluklar düştüğünü de vurguladı.
2: Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın

0: istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde yerinde dönüşümle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Kurum sosyal medyada yaptığı paylaşımda hibe ve kredi desteklerinin güvence altına alındığını duyurdu.
2: Deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm destekleri güvence altına alındı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlara sağlanan hibe ve kredilerin kapsamı netleştirildi. Haciz ve rehinle tedbire konu edilmesinin önüne geçildi. Hibe ve krediler için ayrılan bütçe Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi. Düzenleme kapsamında hazine arazileri üzerindeki taşınmazlar için azami alan 1000 metrekare olarak belirlendi. Taşınmaz satışlarında ise raiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da 5 yıla kadar faizsiz taksit imkanı getirildi. AFAD ve bakanlık tarafından inşa edilen konutlarda anahtar teslimi yapılan bağımsız bölümler için cayma ve iade işlemleri artık kabul edilmeyecek. Teslim alınmayan konutlarsa Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından raiç bedelle satılabilecek.
1: Efendim, faizsiz aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetiminin fiyat belirleme yetkisinin vatandaşa aktarıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar.
2: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre site aidatlarında yeni dönem resmen başladı.
3: Daha öncesinde yönetim tarafından alınan kararlar uygulanmaktaydı. Ama genel kurul kararıyla alınan kararların uygulanması bu tür faiz aylık tahsilatlarında önüne geçirilecek.
2: Site aidatları kira fiyatlarıyla yarışıyordu. Faiz site aidatlarının önüne geçecek kritik düzenleme mecliste kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.
4: Özellikle konutlarda yönetim ve denetim hizmetleri verilmesi hakkında kanunla beraber aslında aidat artışlarının belli bir kapsamda sınırlandırılması hedefleniyor.
2: Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetiminin fiyat belirleme yetkisinin vatandaşa aktarıldığını ifade etti.
3: Zaten kat malikleri de kabul etmeyecekleri bir şeyi de genel kurulda kayıt altına almayacaklardır, karara da bağlamayacaklar.
2: Yeni sisteme göre aidat artış toplantılarında ilk oturumda %50 artı bir çoğunluk aranacak. Yönetim planı değişikliği içinse 3/2 çoğunluk zorunluluğu getirildi.
4: Bu düzenlemeyle beraber yönetim planı değişikliklerinin kolaylaşması gündemde. Daha önce 5/4'te aranan çoğunluk artık 3/2'ye düşüyor. Site yönetim şirketleri de aslında denetlenecek. Bu en önemli unsurlar. Bakanlık tarafından belgelendirilen kuruluşlar tarafından yılda en az bir kez bu siteler ve bütçeleri, işletme projeleri denetlenecek.
2: Böylece site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaş artık yalnızca aidatı ödeyen taraf değil, aidatın nasıl belirleneceğine doğrudan karar veren taraf olacak.

0: Efendim, ABD ile İran arasındaki barışı sağlama yolunda diplomasi trafiği hız kazandı. Ancak sahada hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Tahran'a yönelik tehditlerini sürdürse de savaşın yakında biteceğini söyledi. Detayları haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran dosyasında hem diplomasi hem de askeri baskı mesajını birlikte verdi. Washington'da yapılan açıklamalarda Trump, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirmiş uranyum stokunu elinde tutmasına izin vermeyeceğini söyledi. Trump, bu uranyumun ABD tarafından alınacağını, gerekirse imha edileceğini belirtti. Reuters'a göre bu açıklama Washington'ın anlaşma için en kritik şartlarından birinin İran'ın uranyum stokundan vazgeçmesi olduğunu gösteriyor. Ancak Tahran'dan gelen sinyal farklı. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklara göre İran'ın dini lideri zenginleştirmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmaması

0: talimatını verdi. Bu dolası anlaşmanın önünde en büyük pürüz olarak görülüyor. Trump birkaç gün önce yaptığı açıklamada İran'a nükleer anlaşma için çok iyi bir şans olduğunu söylemiş. Planlanan bir askeri saldırıyı müzakerelere zaman tanımak için ertelediğini açıklamıştı. Ancak aynı Trump ya anlaşma olur ya da daha sert şeyler yaparız mesajıyla askeri seçeneğin hala masada olduğunu vurguladı. ABD ana akım medyasına göre diplomasi trafiği yoğunlaşmış durumda. Reuters Katar'dan bir müzakere heyetinin 22 Mayıs'ta Tahran'a gittiğini ve bunun ABD ile koordineli yürütüldüğünü yazdı. Habere göre amaç ABD-İran savaşını bitirecek bir anlaşma zemini oluşturmak. Associated Press'e Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerde sınırlı ilerleme olduğunu söylediğini aktardı. Associated Press'e göre Pakistan'da arabuluculuk çabalarını artırıyor ancak Washington'da anlaşma ihtimali kadar görüşmelerin başarısız olması durumunda alternatif planlar da tartışılıyor. Özet tablo şu: anlaşma ihtimali tamamen kapanmış değil. Hatta diplomatik trafik son günlerde hızlandı. Ancak uranyumun ülke dışına çıkarılması, Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve İran'ın bölgesel faaliyetleri gibi başlıklarda ciddi görüş ayrılıkları sürüyor. Washington için temel şart İran'ın nükleer silaha giden yolu kapatması, Tahran'sa egemenlik ve güvenlik gerekçesiyle uranyum stokunu teslim etmeye yanaşmıyor. Bu nedenle ABD ana akım medyasındaki ortak değerlendirme şu yönde: İran'la anlaşma yakın olabilir ancak henüz garanti değil. Diplomasi masası açık fakat Trump yönetimi askeri baskı kartını masadan kaldırmış değil.
1: ABD yönetiminde kriz sürüyor. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Gabbard'ın daha önce İran savaşına mesafeli olduğu öne sürülmüştü.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde çatlak derinleşiyor. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden istifa etti. Gabbard görevi bırakmasına ilişkin detayları sosyal medya üzerinden paylaştığı mektupla verdi. Mektubunda eşine nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu, bu süreçte ailesinin yanında bulunmak istediğini anlattı. ABD Başkanı Donald Trump da Gabbard'ın istifasını doğruladı ve görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti. Trump, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak Tulsi Gabbard'ın yerine vekaleten baş direktör yardımcısı Aaron Lucas'ın getirileceğini duyurdu. Tulsi Gabbard bir dönem ABD Ulusal Muhafızları bünyesinde Irak'ta görev yapmıştı. Eski bir Demokrat Partili olan Gabbard daha önce ABD'nin istihbarat kurumlarını sorgulaması ve dış askeri müdahalelere karşı tutum alması sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Kongre üyesiyken İran'la savaşa da karşı çıkan Tulsi Gabbard'ın çatışma süresince karar alma mekanizmalarından dışlandığı yorumları yapılmıştı.
3: Başkan tarafından ortaya konan hedefler, İsrail hükümeti tarafından ortaya konan hedeflerden farklıdır.
2: Gabbard daha önce Trump'ın iddialarının aksine ABD-İsrail ortaklığında saldırı düzenlenen Tahran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmediğini söylemişti. Tulsi Gabbard 2017'de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'la görüşmesi ve Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya yanlısı iddialar yayması nedeniyle de kamuoyunda tepki görmüştü.
1: Efendim, Takvim Gazetesi'ne bir göz atalım. Bakalım hangi haberler var Takvim Gazetesi'nde. Enerjide oyun kurucuyuz diyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan. Hem Karadeniz'de hem Gabar'da tarih yazdık. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan zirvenin bu yıl daha farklı konularda ikinci kez düzenlenmesine öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla Turkuaz Medya Grubu'na da teşekkür etti. Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden birini yaptık. 2026'da günlük doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Gabar'daki tarihi keşiften sonra Diyarbakır'da da 4 saha belirlendi. 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz dedi. Somali'deki sondaj tarihi de önemlidir. Ülkemiz etimaden aracılığıyla bor pazarının lideridir. Dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesiyiz. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Bu hedefimizin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz şeklinde açıklamaları Takvim gazetesinde geniş yer bulmuş. Manşette ise kafalar karıştı, CHP ayrıştı diyor. Mutlak butlan kararı çıktı, CHP'de saflar karıştı. Kılıçdaroğlu'na destek verenler ve Özel'e sahip çıkanların yanı sıra çoğu vekil kime yanaşacağını şaşırdı. Parti 3'e bölündü, seçmense hepten kararsız kaldı diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geçerek görevine başladı. Manisa Milletvekili Özgür Özel genel merkez binasından çıkmadı. Parti ise resmen paramparça oldu. 138 milletvekilinden sadece kemik kadrolar Kılıçdaroğlu ve Özel'in yanında saf tuttu. Çoğu vekil kapı arkası diplomasisine başladı. CHP seçmeninin ise aklına tek soru takıldı: biz kimden yana olacağız demiş Takvim gazetesi manşetlerinde. Hemen altında ise 500 bin dolar rüşvet diyor. CHP'deki korkunç rüşvet ağından bahsetmiş İBB meclis üyesi İlker Uluer'in itiraflarıyla ortaya çıktı diyor. Ve burada ABD'de okuyan kızına 500 bin dolar yolladığını yapmış olduğu açıklamada itiraf etmiş efendim. Şimdi 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı biliyorsunuz. Haliyle tatil için İstanbul'dan yola çıkanların oluşturduğu bir trafik yoğunluğu da göze çarpıyor. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşmaya başladığı göze çarpıyor. D100 Karayolu ve TEM köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşlamaya başladı. Avrupa yakasından Anadolu yakası yönüne geçişlerde bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor. Özellikle köprülere baktığımızda Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde bir yoğunluk hakim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler çok daha sakin diğer yön trafiğine göre. 9 günlük bayram tatili başladı ve trafik yoğunluğu da yer yer bazı noktalarda etkisini gösteriyor. Bayram trafiğiyle birlikte kaza haberleri de ne yazık ki gelmeye başladı. Giresun'da bir tır önündeki iki otomobile çarptı. Kazada ise 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevki. Seyir halindeki tır öndeki İstanbul plakalı iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gaziantep'te bir otomobili arkadan çarpan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
2: Viyadükten uçan tır 3 kişiye mezar oldu. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyreden İslam Görgülü yönetimindeki sebze yüklü tır Başpınar Viyadüğü mevkiinde Ahmet Çotun'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada ters dönen tırın şoförü İslam Görgülü ile yanındaki Mevlüt Görgülü ve Abdurrahman Bölüş hayatını kaybetti, Gurbet Bölüş ise ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Çotu ile yanındaki bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Bir kaza haberi de ne yazık ki Antalya'dan geldi. Motosiklet ve çöp kamyonu kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet genç sürücüsüyle yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.
2: Hız ve dikkatsizlik iki genci hayattan kopardı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18 yaşındaki Hasan Aşkın'ın kullandığı motosikletle kavşaktan dönüş yapan çöp kamyonu çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan Aşkın'la arkasında oturan 17 yaşındaki arkadaşı Bekir Sarp da hayatını kaybetti. Kumluca Belediyesi'ne ait çöp

0: Kamyonunun şoförü gözaltına alındı. Aşkın ve Sarp Dağ'ın ölüm haberini alarak kaza yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi.
1: İstanbul'daki Kurban Bayramı öncesi otogarlarda da denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlere katıldı. Bayramda arkadaşlarımız 7/24 sahada olacaklar dedi.
2: İhtiyacı olan alanlarda 7/24 mesai arkadaşlarımız sahada bulunacaklar.
3: 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Otogarlar doldu taştı. Güvenlik tedbirleri artırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlere katıldı.
2: Bayram süresince emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7/24 görev yapacak.
3: Tatilde İstanbul'da alınacak tedbirler de açıklandı.
2: Hemşerilerimizden istirhamımız geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda belirlenen alanların dışında kurban kesilmemesi, piknik alanlarında kontrolsüz pikniğin yapılmaması, başta Şile, Çatalca ve Beykoz ve benzeri yerler olmak üzere Karadeniz'e sınırı olan yerlerde belirlenen alanların dışında denize girilmemesi, sağlık, itfaiye, altyapı kuruluşları, enerji ve benzeri konularda arkadaşlarımız görevlerinin başında.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otogardaki hareketlilik de devam ediyor elbette ki. Bir yandan memleket yolculukları devam ediyor. Diğer yandan ise trafik ve güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.
5: Evet, bayram dolayısıyla şu anda bayağı bir yoğunluk görüyoruz yani. Tedbirler alınmış durumda. Güvenlik tedbiri olsun, yol trafik tedbirleri olsun. Şu an üst seviyede görüyoruz yani. Gayet memnunuz.
6: Yolculuklar şu anda yoğun. Bayram dolayısıyla. Arife günü daha yoğun olacak. Ek seferler de oluyor çünkü araçlarımız yetmiyor. Yetmediği zaman ek seferde çıkarıyoruz.
3: 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler yola çıktı.
4: Otogar durumu nasıl? Yoğun mu?
7: Yoğun. Yoğun, evet. İyi. Ama otobüsler rahat. Sıkıntı yok.
4: Nereye gidiyorsun?
8: Bartın'a.
4: Kimin yanına gidiyorsun?
8: Kuzenlerimin yanına.
4: Başka?
8: Anneannemin, dedemin yanına.
9: Mutluyum. Ailemle beraber vakit geçireceğim için çocuklar mutlu olacak hep bir arada inşallah. Hayır, güzel bir bayram geçireceğiz.
1: Efendim, Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay'ı stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydın, hoş bulduk Esra.
1: Haberlerimizi sizlerle değerlendirmeyi sürdüreceğiz ama önce belki de son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyasından cinayet çıkmıştı efendim. Katil zanlısı ise dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'di. Bir isim daha var ki ABD'de olduğu belirlendi ve kırmızı bültenle aranan o kilit isim Umut Altaş New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor. Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. Faili meçhuller arasındaki dosyanın 6 yılın ardından raftan indirilmesiyle Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni ipuçlarına ulaşıldı. Oklar, katil zanlısı olarak dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'i gösteriyordu. Mustafa Türkay Soner ve eski Tunceli valisi babası Tuncay Soner'le Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
11: Adalet yerin bulsun. Adalet yerin bulsun.
0: Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş'ın ise ABD'de olduğu belirlendi. Altaş bu sürede Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı yakalanması için ABD'deki ilgili makamlarla temasa geçti. ve Umut Altaş, New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından

0: Adam yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Adalet Bakanlığı bu kritik gelişmeyi Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı notuyla duyurdu. Umut Altaş'ın suçlu olmadığını, Türkiye'ye dönme niyetinin bulunduğunu söylediği öğrenildi. Katin zanlısı Mustafa Türkay Soner'le tutuklanmadan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlatan Altaş, bildiğim her şeyi yargıyla paylaşacağım ifadesini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi istenecek.
1: Evet, bir kafede oturduğu sırada zaten kırmızı bültenle aranıyordu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde polisler tarafından oturduğu kafede kıskıvrak yakalandı.
2: Evet.
1: Aslında kilit isimlerden bir tanesi olarak bahsediyoruz bu isimden. Neden böyle bahsediyoruz? Sizden biraz detayları alabilir miyiz?
2: Şu anda cinayet zanlısı olarak tutuklanan eski Tunceli valisinin oğlu Türkay Soner'in en yakın arkadaşı olduğu biliniyordu. Ve dün yine basına yansıyan açıklamalarında da cinayeti Türkay Soner'in işlediğini iddia ediyor. Hatta oldukça ilginç detaylar da veriyor. Tabii ki bu Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler ve tutuklamaların ardından da kilit isim olarak açıklanmıştı kendisi. Çünkü vereceği bilgiler, ifadeler soruşturmanın seyrini daha da genişletebilir ve Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede sorusunun cevabının alınacağı isim gibi duruyordu.
1: Türkiye'ye dönecektim zaten, kaçmıyordum
2: dönecektim
1: diyor.
2: Dönecektim zaten diyor. Bir de şu anda benim dikkatimi çeken noktalardan birisi kırmızı bülten araması çıkarıldı kendisi hakkında Interpol aracılığıyla. ABD güvenlik güçlerinin bir ikamet ya da adrese operasyonundan ziyade bir kafede otururken yakalanması da dikkat çekici. Yani herhangi bir adres tespitinin ardından bir adres operasyonu değil. Bütün prosedür gereği Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıslarla ilgili olarak resmi, ismi, hangi ülke vatandaşı olduğu ve hangi suçlamayla arandığı yönünde muhtemelen hem dijital ortamlarda, bilgisayar ortamlarına, telefonlarına kadar bu bilgilendirmeler mevcut. Yani buradaki şu gözaltı işleminde devreye gezen ekipler tarafından mı yoksa bir istihbarat üzerine mi o bölgeye gidip gözaltı işlemi oldu? Bu daha sonraki bölümlerde muhtemelen zamanlarda ortaya çıkacak.
1: Ama şu görüntüleri izlediğimde bir ihbar olabileceği algısı uyandırdı bende. Çünkü tam gözaltına alınırken kameraya çekilmesi, şu anki o görüntüler de bir cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor. Muhtemeldir ki belki bir ihbar da gelmiş olabilir.
2: Tabii, çünkü başka örneklerde de aslında bu tür şüphelilerle ilgili gözaltı işlemlerinde bir ihbar da çok kıymetli bir durum olabiliyor. Şimdi vermiş olduğu bilgiler ve ifadeler çok önemli. Eğer Gülistan Doku vahşi bir cinayete kurbana gittikten sonra bir yere gömüldüyse cansız bedeniyle arama çalışmaları devam ediyor. Ancak bir sonuç alınamadı. Umut Altaş'ın iade edildikten sonra yer göstermedeki vereceği bilgiler çok önemli.
1: Evet.
2: Gülistan acaba söylemiş olduğu yerlere mi gömülmüş olabilir? Bir isim daha paylaştı. Gülistan'ın cansız bedeninin eski koruma tarafından yok edilmiş alındı, olabileceğini söylüyor. Şimdi şu akla geliyor hemen. İlk olarak ikilinin Umut Altaş ve Türkay Soner'in bindiği bir araç kriminal incelemeye gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde de 3'ü makam aracı, ikisiyle özel idaresine bağlı 5 araç daha gönderilmişti. Şimdi Umut Altaş'ın vermiş olduğu bilgilerde korumanın aracı da artık incelemeye alınabilir.
1: Hı hı.
2: Çünkü o araçta taşınmış olabilir tarzında bir ifadesi vardı, açıklamaları vardı. Bir araç daha tekrar gönderilebilir incelemeye. Belki de incelendi, bunu bilemiyoruz. Çünkü soruşturma hali hazırda devam ediyor. Ancak tabii ki şu önemli, herkesin aklındaki soru şu: ne zaman Türkiye'ye iade edilecek? Daha doğrusu iade edilecek mi, edilmeyecek mi?
1: Evet.
2: Şimdi bu da önemli bir soru. Kasten öldürme suçlamasıyla Interpol tarafından aranıyordu kırmızı bültenle. 2022'de Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD'ye gittiği tespit edilmişti. Tabii ki suçluların iadesi anlaşması iki ülke arasında bununla ilgili olarak böylesine vahşi bir olayda kırmızı bültenle aranan bir şüphelinin vereceği bilgiler tanıklık oldukça edeceği kıymetli. Konular kıymetli olduğu için iade sürecinin hızlanacağını düşünüyorum. Tabii ki iki ülkenin adalet bakanları arasında, adalet bakanlıkları arasında bu yazışmalar, prosedür hali hazırda hızlandırılıp muhtemelen

0: süre içerisinde iade edilmesi bekleniyor Esra.
1: Evet, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili yeni detaylar da bu yakalamanın ardından gelebilir gibi görünüyor. Bir de İstanbul Şişli'de bundan tam 26 yıl önce katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde de yeni bir gelişme var efendim. Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha mezarı açıldı.
2: Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı.
3: Çağla Tuğaltay soruşturması kapsamında ikinci kez fethi kabir işlemi yapılıyor. Olay yeri inceleme ekipleri Ahmet Baki M'nin mezarını aşıyor ve buradan alınacak örnekler soruşturma dosyasının içerisine eklenecek.
2: 2000 yılında 15 yaşındayken Şişli'de evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay, Türkiye'nin en çok konuşulan faili meçhul cinayet dosyalarından biri olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ailenin talebi üzerine 2023 yılında hayatını kaybeden eski komşu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılmış, alınan örnekler kriminal incelemeye gönderilmişti. Bu olayın ardından 3 kişinin daha fethi kabir işlemi yapıldı. Bu kapsamda Feriköy Mezarlığı'nda Ahmet Baki Mert Genç ve İsmail Hakkı Çemberli'nin, Ayaz Ağa Mezarlığı'nda ise Fehmi Seçin mezarı açıldı. DNA örnekleri cinayet soruşturmasının çözümünde kritik rol oynayacak.
1: Soruşturma kapsamında da fethi kabir işlemleri için başvurular yapılmıştı ve kabul edilmişti sonrasında. Şimdi 3 kişinin daha mezarı açıldı. Bu açılan 3 mezardan örnekler alınacak ve incelemeye gidecek. Belki de gelecek bu sonuçlarla birlikte bu faili meçhul cinayette netlik kazanacak.
0: Bir kişi daha açılmıştı biliyorsun Esra, daha önce. Toplam 4 kişi için fethi kabir yapıldı ve DNA örnekleri alındı. Tabii ki o DNA örneklerin alınma işlemi kimsenin itiraz edememesi için, yani bir bulguya rastlanıp rastlanmamasından bahsetmiyorum. Buradaki soru işaretlerinin giderilmesi için olay yerinde fethi kabir işlemleri sırasında Cumhuriyet Savcısı, bir adli tabip ve olay yeri inceleme ekipleri, bu dosyayla ilgilenen ekipler de dahil olmak üzere herkesin tanıklık ettiği bir şekilde bu örnekler alınıyor ki alındı ya da alınmadı soru işareti akıllarda kalmasın diye. Şimdi burada bu 4 fethi kabirde alınan DNA örnekleri Çağla'nın tırnağının altında tespit edilen bulgularla eşleşir ya da eşleşmez, bunu bilemiyoruz ama en azından kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri, ailenin bu kişiler de şüpheli havuzundaydı, bunlar kontrol edildi edilmedi endişesi de ortadan
1: kimdi
0: kaldırılmış
1: bu kişiler
0: olacak.
1: Biliyor muyuz?
0: Şimdi bunlar o dönemde binanın etrafında da bulunan komşularının da aralarında olduğu şüpheli havuzu vardı. Geçtiğimiz günlerde fethi kabir işlemi yapılan ve şunu da belirtelim, bu kişilerin doğal yollarla hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yani çünkü soruşturmanın üzerinden 26 yıl geçmiş ve insanların doğal ölümüyle ilgili olarak 4 kişinin bir fethi kabir talebi var, 4 kişiyle ilgili olarak ailenin. Komşusu olduğu belirtilen kişi, işte etraftaki diğer gecekonduda kalan kişilerle ilgili. Bunlarla ilgili herhangi bir soru işareti kalmaması adına bu DNA işlemleri yapılıyor. Tabii ki DNA'nın, o bulguların, eşleşmenin, Çağla'nın tırnağındakilerle uyuşup uyuşmayacağını göreceğiz. Çünkü bir puzzle olarak düşünürsek gerçekten Çağla Tuğaltay soruşturması da tam anlamıyla bir puzzle gibi işleniyor. Evet. Cinayet ekipleri, savcılık makamı, herkes bu konuyla ilgili olarak o flulu, sis perdesini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü çok ifade var, çok iddia var, kapının zorlanmadığı bilgisi var. İşte Çağla'nın eve geldiği sırada
1: çığlık atmadığı
0: vesaire.
1: Çağırmadığı.
0: Acaba tanıdık biri mi? Evet. Ifadesi, bilgileri var. O binada olanlardan birisi miydi? Yoksa dışarıdan gelen birileri mi bunu yaptı? Çünkü evet, duvarda kan izi örnekleri vesaire. Ailenin burada akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesi açısından ve en azından 26 yıl geçmiş yani. Çeyrek evet. asırdan fazla bir süre artık. Umarız kısa süre içerisinde fail ya da failler tespit edilecektir. Bu DNA eşleştirmeleri de o açıdan da önemli Esra.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ramazan Almaçay'a bizlerle birlikteydi ve bununla birlikte de

0: artık ajans hafta sonunun bu saatinde noktalıyor olacağız efendim. Ancak bizden ayrılmayın, yeni saatte yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa Komisyonu Türkiye'de enflasyonun 2026'da %28,3'e, 2027'de ise %20,1'e gerileyeceği tahmininde bulundu. Büyümenin de 2026'da %3'e başlayıp 2027'de %4'e toparlanacağı görüldü. Avrupa Komisyonu Türkiye'de dezenflasyon sürecinin 2026'nın ilk çeyreğinde duraksadığını ve Mart ayında yıllık tüketici enflasyonunun %30,9 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
1: gücünde 5G. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Tornavida eklendi. Pense, yan keski, aracın stop dediğimiz, fren dediğimiz lambalarının olduğu bir set daha eklendi.
9: Sürücüler dikkat! Araç ekipmanlarında artık pense ve tornavida da bulunacak. Trafikte güvenli seyir ve olası bir arıza durumunda işte imdadınıza yetişecek bütün ekipmanlar.
10: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren en önemli başlıklardan bir tanesi araç içerisindeki güvenliğimizi sağlayacak olan alet ve edevat. Aslında son düzenlemeye göre yeni bir başlık var. Aracınızda tornavida, pense ve ampul bulunmazsa cezaya tabi tutulabilirsiniz.
8: Yangın tüpü, ilk yardım seti, reflektör iki tane olmak zorunda. Bu üçünden biri olmadığında araç muayenede ağır kusurlu olarak gösterilir ve geçmez.
9: Araçlardaki eksik ekipman sınavdan ve muayeneden bırakıyor.
8: Zorunlu olan gereçler var. Bu zorunlu olan gereçlerde öncelikle ehliyet sınavında bu zorunlu olan gereçlerden biri eksik olduğunda o araç sınava kabul edilmez. Diğer önemli bir yanı da o gereçlerden biri eksik olduğunda araç muayeneden geçmez. Ağır kusurlu olarak gösterilir.
9: Peki araçlarda bulunması gereken bu araç gereçleri nerelerde kullanabiliriz?
8: Tornavidayı aracımızın stop lambası veya fren lambası dediğimiz ampul patladığında veya deforme olduğunda, yanmadığında cezai müeyyideye girdiği için, cezası olduğu için o ampulü değiştirmek için bu far ve stop lambalarını sökmek için ne yapıyoruz? Tornavidayı kullanıyoruz. Evet. Stop lambaların içinde ıslanmıştır, zamanla ezilmiştir, deforme olmuştur. Kablosu deforme olduğu için temas etmez, elektriği vermez. Dolayısıyla lamba yanmaz. O kabloyu kesip tekrar yeni bir kablo ekleyerek bu malzemeyi kullanıp onu tamir edebiliriz.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: İstanbul Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Üniversitenin kapanma süreci sahibi olan Can Holding'e Eylül 2025'te başlatılan soruşturmaya dayanıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in yönetim kurulu başkanı Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Murat Can hakkında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. TMS

0: Mücadelemizde yol kontrol ve denetimi kolluk kuvvetlerimizle beraber yapmaktayız. Özellikle ülkemiz ekonomisine ağır kayıplar verdilen salgın hastalıklarla mücadelede bu bizim için oldukça önem arz etmekte.
1: Kurbanlıkların küpelerine bakılıyor, belgeler inceleniyor. Anadolu'dan büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatı devam ediyor. Ekipler belirlenen alanlarda hayvanları taşıyan araçları denetliyor.
2: Kurban Bayramı öncesi özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda Türkiye'de 8 kontrol merkezinin biri de Çanakkale. 1915 Çanakkale Köprü girişinde Tarım ve Orman ekipleri tarafından 7/24 denetimler hızlandırıldı. Bu denetimlerde hayvan sevki yapılan araçlar yakından takip alındı.
0: Hayvan nakli olabilmesi için ilçe müdürlüklerimizden alınan veteriner sağlık raporu bulunması lazım. Bu veteriner sağlık raporunda hayvanların nakil edilecek hayvanların bütün bilgi küpeleri ve bunlara dair raporlar yer almakta. Bu raporları kontrol ediyoruz.
1: Kontrollerle hastalıklı ya da belgesi eksik kurbanlıkların satışının önüne geçiliyor.
2: Türkiye'de farklı noktalarda canlı hayvan sevkiyatları mercek altına alındı. Kolluk kuvvetlerine katıldığı denetimlerde Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve veterinerler canlı hayvan sevkiyatı yapan araçları durduruyor ve 7/24 onların belgelerini kontrol ediyor.
0: Gittiği güzergahın doğruluğunu kontrol ediyoruz ve buna göre vizeleme işlemi yapıp geçişlerine izin veriyoruz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel başkan olarak bu kararlardan sonra, yani mutlak butlan ve tedbir kararından sonra temsil edecek olan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur, Özgür Özel değildir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir temsilcisi vardır. O da genel başkan. Genel başkanla beraber PM listesi.
1: CHP'de mutlak butlan tartışmaları tüm hızıyla sürerken şimdi gözler partinin resmi temsil süreçlerine çevrildi.
3: Özgür Özel'in o kurultayda hiç seçilmemiş gibi hukuk alemi böyle kabul ediyor.
4: Hiç olmayan bir kurultaydan sonra gerçekleşen bütün olaylarda ne olacaktır? Ortadan kalkmış olacaktır.
1: CHP grup toplantılarına kim başkanlık edecek?
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel başkan odasını Sayın Kılıçdaroğlu kullanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü mahkeme kararı Yüksek Seçim Kurulu'na tebliğ edildiği andan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu.
1: Bayramlaşmalarda partiyi kim temsil edecek? Eski CHP milletvekili Barış Arkadaş'a göre Özel artık partiyi temsil edemez. Özgür Özel artık sadece CHP Manisa milletvekilidir. Mutlak butlan kararı sonrası CHP eski genel başkanı sıfatı da olmayacaktır. Özel bu sıfatı da kullanamaz. Özgür Özel dönemi artık yok hükmündedir. CHP için yeni ve güzel bir dönem başlıyor. Partimiz arınacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek dedim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık Kemal Kılıçdaroğlu temsil edecek hem genel başkan olarak hem de yönetim olarak.
4: Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun bir anlam ifade edemediğini söylememiz gerekir.
1: Tüm bu sorular Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
3: Mutlak butlan kararı şu demektir: bir işlemin mutlak olarak butlanına karar verilmişse ya da mutlak butlanla mağlul olduğuna karar verilmişse onun hukuk aleminde hiç sonuç doğurmadığı gibi bir netice elde edilecek demektir.
1: Peki hukukçular ne diyor? Bu süreci nasıl yorumluyor?
3: Mutlak butlan kararı hukuk aleminde bir sonuç doğurmadı demektir.
4: Bugünden sonra yapılabilecek, Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılabilecek her işlemi kim yapabilir? Tek yetkili Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu yapabilir. Sayın Kılıçdaroğlu dışında Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etme ya da herhangi bir şekilde bir sözleşmeye taraf olma, birini atama, birini partiden azletme, birini partiye alma durumu söz konusu olamayacaktır.
1: Siyasi kulislerde gözler şimdi yargı sürecinden çıkabilecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu. Hatta ilk icraatını da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden avukat meslektaşlarımızı azletti. Bu aşamadan sonra biz şunu görmüş olacağız. Mahkeme 2023 tarihinde gerçekleşen 38. olağan kurultayı hiç olmamış gibi kabul etti.
5: Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans hafta sonundan günaydın diyoruz. Günün sıcak başlıklarıyla başlayacağız. Tunceli'de 6 yıl önce kayboldu.

0: olduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyasından cinayet çıkmıştı. Katil zanlısı ise dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'di. Bir isim daha vardı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve kırmızı bültenle aranan o kilit isim Umut Altaş New York'ta bir kafede otururken Amerikan polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor. Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. Faili meçhuller arasındaki dosyanın 6 yılın ardından raftan indirilmesiyle Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni ipuçlarına ulaşıldı. Oklar, katil zanlısı olarak dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'i gösteriyordu. Mustafa Türkay Soner ve eski Tunceli valisi babası Tuncay Soner'le Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
2: Adalet yerin bulsun. Adalet yerin bulsun.
1: Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş'ın ise ABD'de olduğu belirlendi. Altaş bu sürede Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı yakalanması için ABD'deki ilgili makamlarla temasa geçti. Ve Umut Altaş New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Adalet Bakanlığı bu kritik gelişmeyi Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı notuyla duyurdu. Umut Altaş'ın suçlu olmadığını, Türkiye'ye dönme niyetinin bulunduğunu söylediği öğrenildi. Katil zanlısı Mustafa Türkay Soner'le tutuklanmadan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlatan Altaş, bildiğim her şeyi yargıyla paylaşacağım ifadesini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi istenecek.
0: 9 günlük bayram tatili kaza haberleriyle başladı. Adresimiz Giresun. Giresun'da bir tır önündeki 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın adresi Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevki. Seyir halindeki tır öndeki İstanbul plakalı 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O 9 günlük tatil, bayram tatili başladı. Tabii ki yollarda yoğunluk var. Hemen o görüntülere bakalım. Sakarya'dan gelen görüntülere bakacağız. Farklı noktalardan gelen canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Hem İstanbul'un çıkış noktalarında hem İstanbul'un daha sonraki mevkilerinden gelen görüntüler. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculuğu devam ediyor. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik ara ara gece saatlerinden itibaren durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarını oluşturduğu otoyollar drone'la geceden itibaren havadan görüntülendi. Bir yandan o geceki trafik yoğunluğunun görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Diğer yandan ise şu an İstanbul'dan gelen gişelerden o çıkış noktalarındaki yoğunluğu canlı olarak ekranlara getirmekteyiz. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. İlerleyen saatlerde de yoğunluğun artarak sürmesi bekleniyor. Şimdi bir yandan da tabii ki gündemimizde yer alan ana başlık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin vermiş olduğu mutlak mutlan kararı ve sonrasındaki yaşanan gelişmeler. Ama güne bir son dakika gelişmesiyle başladık. Delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale nedeniyle gözaltına alınanlar var. Hemen detaylara bakacağız. A Haber ekibinden Ahmet Nazip Vural bizi bekliyor olacak. Hemen sözü Ahmet'e bırakalım. Ahmet, günaydın, kolaylıklar dileyim. Sözü hemen sana bırakıyoruz.
3: Günaydın Gökhan Kurt. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayı mutlak kararıyla iptal edildi ve halihazırdaki Genel Başkan Özgür Özel'in seçiminden hemen önceki Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tekrar başına geldi mutlak kararıyla birlikte. Elbette bu konu özellikle Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde ve yine Ankara kulislerinde oldukça büyük yankı uyandırırken bir de işin İstanbul ve Türkiye tarafı var. Öyle ki ilk günden itibaren aslında bu konuyla alakalı CHP'nin il ve ilçelere yönelik çok sayıda çeşitli çağrıları vardı. Bir de işin hukuksal boyutu var. Hukuksal boyutundaki durumsa biraz daha farklı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan oldukça kritik bir operasyon var. Bu operasyon detaylarına hemen bakalım. 7 ilde gerçekleştirildi ve bu 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlardaki suçlamalarsa siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar ve işte bu suçlamaların devamında da 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı ve bu kapsamda bu gözaltına alınan kişilerin ifadeleri de yine oldukça büyük bir önem taşıyor. Neden? Çünkü mutlak kararının aslında çıkmasının altında yatan sebeplerden birisi o olan kurultayın içerisinde çeşitli rüşvet iddialarıydı ve işte gözaltına alınan bu kişilerin de yine bu rüşvet iddialarına yönelik oldukça önemli bilgiler verme ihtimalinin olduğu söz konusu ve ifadelerinde burada kazanmış olduğu önem bir o kadar da artıyor. Son olarak tekrarlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 ilde gerçekleştirilen bu operasyonda 13 kişi gözaltına alındı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Peki CHP Genel Merkezi'nde dün akşam neler yaşandı? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, parti genel merkezine yapılan parti irademize sahip çıkıyoruz mitinginde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Özel, en kısa zamanda kurultay istiyoruz dedi.
4: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP karara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendirmek üzere olağanüstü toplanan YSK, CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Kararın ardından Özel, parti genel merkezinde yapılan parti irademize sahip çıkıyoruz mitinginde konuştu.
5: Siz benim ailemsiniz. Siz birbirinizin ailesisiniz. Bize oy versin, vermesin. Bu ülkenin tüm demokratları bizim ailemizdir. Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyanlar, yarınları için mücadele edenler, birilerinin yanına sığınıp da onlarla gününü güden edenler değil, birbirinin omzuna tutunup da yarınlar için direnenler bizim ailemizdir.
4: Özel Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı.
5: Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurulta istiyoruz.
0: Dün gece bunlar yaşandı. Peki yeni gün CHP Genel Merkezi'ne nasıl başlıyor? Özgür Özel'in bugün programında neler var? Hemen detaylara bakacağız. Genel Merkez'e gideceğiz. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor olacak. Oğuzhan günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi hareketli bir geceydi ama tabii ki mesajlar gelmeye devam ediyor. Özgür Özel bugün ne yapacak? Programı belli mi? Detayları senden alalım.
6: Tabii mutlak putlan kararının üzerinden 3 gün geçti bugün. 3. gün ve CHP Genel Merkezi'nde şu saatler itibariyle henüz bir hareketlenme yok. Oldukça sessiz bir güne başladık. Tabii ki dediğiniz gibi dün akşam saatlerinde CHP Genel Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Özellikle Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde sandık çağrısı yaptığını belirtti. Bugün tabii ki neler olacak biz de takip ediyoruz. Ancak özellikle tabii ki bu süre zarfı içerisinde bundan sonraki süreçte CHP'nin yeni yol haritası ne olacak? O konu oldukça önemli. Biraz onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle tabii ki mutlak putlan kararı ile birlikte CHP'nin parti içerisinde yapılan bütün hesaplar, belirlenen bütün yol haritaları da ne yazık ki askıya alınmış oldu. Alt üst olmuş durumda. Burada CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi üzerinden özellikle bir hükümet programı hazırlığı yapıyordu. Bu hazırlık tamamen şu anda iptal edilmiş durumda diyebiliriz. Özellikle bu mutlak putlan kararı ile birlikte CHP'nin yeni yol haritası tamamen koltuk koruma ve mahkeme savunması üzerinde tekrar şekillendirilmiş durumda. Özellikle son iki günde genel merkezde acil kodlu toplantılar gerçekleştirildi. Yine Özgür Özel tarafından belli açıklamalar yapıldı. Tabii ki bununla alakalı olarak da yine yapılan toplantılar sonunda şu iki stratejinin belirlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu'nun nezdinde itirazların tamamlanana kadar Özgür Özel'in liderliğinin meşru olduğunu savunmak ki özellikle dün YSK'nın yaptığı itiraz başvurusuna red açıklamasıyla birlikte tamamen bu artık birinci olayın yani Özgür Özel'in liderliğinin meşru olduğunu savunma olayının tamamen askıya alındığını söyleyebiliriz. İkinci bir yol ise özellikle millet iradesine sahip çıkıyor adı altında mitingler düzenleyerek destek toplama çalışmaları ki Özgür Özel dün akşam da yaptığı mitingdeki konuşmasıyla aslında bir nevi bu yol haritasını izleyeceğini göstermiş oldu. Tabii ki gelelim son iki günde yaşanan olaylara. Özellikle kurultay iptali kararının ardından eski genel başkan ve şimdiki genel başkan aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hemen harekete geçti. Parti içerisinde birçok noktaya tabii ki değişmez talimatlar verilmeye başlandı. Bu hareketlere, bu hareketlenmeye karşı da Özgür Özel hemen hamlesini yaparak tehlike ortadan kalkana kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum, beni bu koltuğa delegeler oturttu diyerek aslında meydan okudu. Bundan sonraki süreçte ilk senaryoya bakacak olursak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi iptal kararına dayanak göstererek partiyi derhal olağanüstü bir kurultaya götürebilir. Yine bu kurultayda partiyi seçime kadar idare edecek geçici bir kurul veya emanetçi bir yönetim oluşturulması sağlanabilir. Burada Kılıçdaroğlu bu sayede Özgür Özel'i saf dışı bırakma ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz. Yine ikinci bir senaryo var. Burada özellikle 81 il başkanları mutlak putlan kararını açıklanmasının ardından Özgür Özel'e destek verdiklerini açıklayan bir metin imzaladılar. Bu metinle birlikte tabii ki Özgür Özel bu bildiriyle eğer mahkeme kararı yüzünden kaçış kalmaz ise zorunlu bir kurultaya gidilirse mevcut delege gücünü arkasına almış olabilir. Tabii ki son bir seçenek daha var. Üçüncü bir seçenek burada özellikle bütün yargı yolları kapanırsa devletin CHP'ye bir kayyum ataması söz konusu. Eğer bu kayyumda atanırsa ki istenmeyen bir atama olur bu. Bu kayyumda atanırsa en kısa sürede partiyi olağan kurultaya götürebilir ve yeni yönetimin belirlenmesi için de çalışmalar yapılabilir. Diyelim sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan Gültekin ve kameraman arkadaşımız Taşkın Ural'a notlar için teşekkür ederim. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne yapacak? Dün Özgür Özel'le telefonda görüşmüştü. Bugün bir basın açıklaması ihtimalinden bahsediliyor ama son durum ne? Hemen sıcak noktaya döneceğiz. Kübra Bal bizi bekliyor olacak. Kübra ile konuşacağız tüm detayları. Kübra günaydın. Kolaylıklar dilerim. Artık gözler tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara çevrildi. Peki Kılıçdaroğlu'nun programında bugün neler var?
7: Günaydın. Aslında yakın siyasi tarihin en önemli davalarından biri görülüyordu diyebiliriz ve mutlak putlan kararı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayı iptal edildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da genel başkanlık görevi iade edildi. Tabii gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gidecek sorusunun yanıtı oldukça mühim. Bu kapsamda aslında mutlak putlan kararının çıkmasıyla birlikte partililer genel merkeze koştular ve Kılıçdaroğlu aleyhine de sloganlar attılar. Hatta fotoğraflarını da çerçeveleriyle birlikte indirdiler. Bunu da hatırlatalım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecektir, hiç şüpheniz olmasın. Ancak gerginlik yaratacak herhangi bir adım da atılmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. CHP genel başkanı neredeyse genel merkez oradadır ifadelerini kullanmıştı. Bizler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'da bulunan evinin önündeyiz. İlerleyen saatlerde saat 11'e doğru aslında çalışma ofisine geçmesi bekleniyor. Dün de yine öğle saatlerinde çalışma ofisine geçmişti ve burada belediye başkanlarıyla yine milletvekilleriyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti ki bundan sonraki süreçte neler yapılacağına dair yol haritası da belirlendi o görüşmelerde. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında parti meclisi ve YDK üyelerini de tek tek arayıp görevlendirmeleri yapmaya başladığı da ifade ediliyor ki arama

0: demişken aslında dün Özgür Özel'le de bir telefon görüşmesi olmuştu. Hatırlayacak olursanız mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefonuna dönmediğini söylemişti. Ve zaten konuşsak ne konuşacağız açıklamalarında bulunmuştu. Dünse öğle saatlerinde Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ancak o telefon yanıt bulmadı. Akşama doğruysa beklenen görüşme gerçekleşti ve Kılıçdaroğlu'nun da partiyi en uygun zamanda kurultaya götürelim dediği öğrenildi. İşte bugün saatler 11'e doğru geldiğinde çalışma ofisine geçmiş olacak ve daha sonrasında akşama doğruysa bir açıklama yapması bekleniyor. Daha önceki açıklamasında kenetlenme mesajı vermişti. Sakinlik ve sağduyu mesajı vermişti. Bugün de bu minvalde açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal ve kameraman arkadaşımız Şükrü Can Çankaya'ya da notları için teşekkür ederim. Tabii bundan sonra ne olacak sorusu Cumhuriyet Halk Partisi için kritik soru. Özgür Özel'den gelen mesajlar var. Hemen kurultay toplayalım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da evet kurultay toplayalım diyor ama bir zamana yayılmış mesajı var. Pek çok isim var. Onların geleceği ne olacak? Hepsini değerlendireceğiz. Çok değerli iki yayın konuğumuzla bu saat dilimde CHP'yi konuşacağız. Akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar ve Avukat Eyüphan Korkmaz bizlerle birlikte. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim.
2: Aydın, hoş bulduk.
1: Öncelikle tabii işin biraz hukuki boyutundan başlamak gerekiyor. Dün Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen CHP'nin başvurusunun red kararıyla birlikte artık da bundan sonra gözler Yargıtay sürecine de çevrilecek. Eyüphan Bey, sizinle başlayalım. Şimdi Özgür Özel'den gelen mesajlar, ben genel başkanlığı bırakmıyorum, burada oturmaya devam edeceğim yönünde diyor ama hukuken bundan sonraki hangi süreçler bizi bekliyor?
3: Şimdi ilk derece mahkemesi süreciyle başlayan bir süreç vardı Asya Hukuk Mahkemesi nezdinde. Devamında Bölge Adliye Mahkemesi'nin bir karar süreci oldu. Kendi insicamında ilerleyen bir süreçti ve Bölge Adliye Mahkemesi burada ilk derece mahkemesinin kararını aynı şekilde onayabilirdi. Fakat BAM Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi oy birliğiyle bir karar verdi ve bu kararı verirken de yürütmeyi durdurmayla alakalı da bir karar verdi ve 4-5 Kasım 2023 tarihinde o tarihten evvel yaklaşık belki 15 yıldır CHP'nin başında bulunan ve en son CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan bir isme partiyi tekrar tevdi etti. Ve bunun gerekçesinde de özellikle 10 Şubat 2025 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu ve seçimin sonucunu etkileyebilecek irade fesadına sebebiyet verecek rüşvet olguları, diğer kişisel menfaatler temini sebebiyle oluşan bir olgu oldu ve bunun seçmen genel olarak seçmen iradesi, delege iradesini ciddi manada sakıt konuma getirdiğini ifade etti. Burada özellikle 10 Şubat 2025 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması çok önemliydi. Bu minvalde ve Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi oy birliğiyle bir karar verdi. Ve bu ikinci evre. Nihayetin tabii devam eden bir hukuki süreç var. Bu kendi mecrasında olması gereken, ki kararda da belirtiliyor, temyiz yolu açık. Ve bu süreç hemen derhal başlatıldı bildiğim kadarıyla. 21'inde bir karar hadisesi olmuştu ve derhal CHP Genel Merkezi buna itirazda bulunanlar bu itirazını yapıp konuyu temize taşıdılar. Ama bu arada tabii Yüksek Seçim Kurulu'na da tefrik bir yol olarak o noktaya da başvuruda bulundular ama bu yolun çok uygun olmadığını zaten genel olarak bir hukukçu olarak ifade edeyim. Çünkü yolları birbirinden farklıdır. Yani ilk derece mahkemesine başlayan bir süreç, devamında Bölge Adliye Mahkemesi, devamında Yargıtay süreci, sonraki süreçte duruma göre Anayasa Mahkemesi süreciyle Kemal Eren tüm hukuk yollarının tüketildiği bir süreçtir.
1: Peki Eyüphan Bey, şimdi Yargıtay'a başvuru sürecinden bahsettiniz. Şimdi CHP Genel Merkezi başvuruda bulundu dediniz ama CHP Genel Merkezi'nin hukuken şu an artık varlığında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ve ekibinin bunu Yargıtay'a taşıma yetkisi var mı şu an itibariyle?
3: Şöyle, orada dosyada feri müdahil konumunda olan yaklaşık 45 isim vardı ve o isimler ekseninde bir başvuru süreci söz konusu oldu. Tabii onların bir başvurusu ve şahsın hali hazırda CHP yönetimine yönelik bir şey var, açılmış olan bir dava var. Tabii burada ihtilaflı bir konu, o ayrı kendi ekseninde belki değerlendirir ki nihayetinde orada 4-5 Kasım 2023 tarihi itibariyle o tarihe kadar süreç geriye çevrildi ve doğal olarak ve Kılıçdaroğlu partinin başına getirildi tedbiren ve ilk

0: yaptığı işlemlerden biri de takdir edersiniz galiba CHP'nin 3 avukatını
1: Evet.
0: görevden mesela azletme hadisesi oldu. Devamında YSK'daki temsilciyi aynı şekilde görevinden aldı. Yani derhal işleyen bir mekanizma süreci söz konusu. Şu boyut söz konusu olabilir. Tabii kendi ekseninde o iradeyi yani itirazı yapmamış olsa diyelim buraya başkan olarak atandı ama ben temiz itirazımı yapmıyorum olsa bu farklı bir hak kaybına sebebiyet verir. Buna mahal bırakmamak açısından da doğal olarak şu an buradan husumet kime yönelik? Mevcut var olan Özgür Özel
1: Evet.
0: başkanlığındaki ve onun yönetiminden oluşan bir yapıya yönelik. Bunların doğal olarak temize gitme hakkı kendi ekseninde mantıksal olarak, mantık olarak doğal bir mecra. Ki orada feri müdahil konumunda olan yaklaşık 45 isim var. Onların da aynı şekilde davaya 5 ayrı davanın birleşmiş olduğu bir hususta nazar itibara alındığında bu temiz hakları doğal olarak
1: Evet.
0: devam eder.
1: Hemen Profesör Doktor Zakir Avşar'a dönmek istiyorum. Sayın Avşar, şimdi Özgür Özel'den gelen mesajlar var. Görevi bırakmayacağım diyor. Burada kalmaya devam edeceğim diyor. Şimdi bayram sonrası grup toplantısı olma ihtimali var tabii CHP'de. Kılıçdaroğlu'nun adı mı ne olacak? Şimdi önümüzdeki günlerde özellikle bayram sonrasında genel merkeze gider mi? Yoksa grup toplantısını gerçekleştirir mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel başkan sıfatıyla? Siz ne öngörüyorsunuz?
2: Tabii bu teknik ve hukuki adımları atıyorlar zaten. Bunlar hızlı bir şekilde ikmal edilir. Ama bundan sonra sizin sormuş olduğunuz hususlar fevkalade önemli. Öncelikle nedir? Fiziki olarak genel merkezlerini ele geçirmeleri, bir de grup hakimiyetini tesis etmeleri meselesi var. Bunları elbette ki yapacaklar ama bunu artık sırayla yapacakları hadiseler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir stratejik sabrı var biliyorsunuz. Bu stratejik sabrını şu ana kadar çok kararlı bir şekilde ortaya koydu, gösterdi. Bundan sonrasında da bu adımları atacaktır ama daha öncesinde topluma vermiş olduğu bir söz var. Nedir o da? Arınma sözü. Hem parti tabanına verdi hem topluma verdi. Bu arınmayı yapması, gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu arınmayı gerçekleştirirken önündeki problemlerden birisi nedir? Bölünmeme problemidir. Yani partinin de bir şekilde bölünmemesi. Bir taraftan alınacaksınız, bir taraftan bölünmeyeceksiniz. Bu nasıl olur diyeceksiniz. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun tam da bunu tesis etmesi, temin etmesi lazım. Ama arınma çabasına girdiği andan itibaren elbette ki bir kısım insanın o partiden ayrılacağı ya da ayrılma yoluna doğru gideceği açık. Diğer taraftan da yeni bir kurultay, hızlı bir kurultay gerçekleştirileceği anlaşılıyor. Bu kurultayda da tabii yeniden hançerlenmemek ve partiyi kaptırmamak gibi bir durumu da var
1: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani Kılıçdaroğlu'nun önündeki yol haritasına baktığımız zaman çok tali meseleler gibi geliyor artık binaya yerleşmesi veyahut da işte grup toplantısı gerçekleştirmesi. Bunların tabii çok büyük önemi var. Bir parti içerisindeki hakimiyeti yeniden tesis ettiklerini göstermesi bakımından bu sizin ifade etmiş olduğunuz hususlar çok önemli. Ama diğer taraftan da kurumsal yapıyı tahkim ettiklerini, temizlediklerini de topluma göstermeleri gerekiyor. Bunu yaparken de parti yarılma noktasından uzaklaştırmaları gerekiyor. Parti şu anda artık görüldüğü üzere çok ciddi anlamda bölünmüş vaziyette. Özgür Özel'in parti binasını tırnak içerisinde söyleyelim işgalle devam ediyor olması mesela bu bölünmenin en önemli ya da yarılmanın en önemli göstergesi. Şimdi bunu nasıl ortadan kaldıracaklar, nasıl tekrar birliği, beraberliği sağlayacaklar, oluşturacaklar ve en önemlisi İmamoğlu İpoteğini nasıl kıracaklar?
1: Evet.
2: Çünkü Özgür Özel'in mesajlarına bakıyorsunuz, İmamoğlu yüklü mesajlar, kamuoyuyla paylaştığı mesajlar. Biz işte Ekrem'i terk et dediler, terk etmedik, başımıza bunlar geldi gibi bir takım ifadelerle Ekrem İmamoğlu'yla yola devam edeceklerine dair keskin bağlayıcı cümleler de yine kurabiliyor. Hal böyle olunca tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi açısından meselelerin bir süre daha çok keskin bir şekilde devam edeceği anlaşılıyor.
1: Peki Sayın Avşar,
2: Yani
1: şimdi burada
2: Kılıçdaroğlu
1: özellikle dünkü telefon görüşmesi sırasında bir kurultay konusunda bir zamanlama tartışması da var. Özgür Özel hemen acil kurultaya gidelim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da kurultaya gidelim diyor ama bir uygun zaman konusu var. Şimdi bu zamanlama nasıl olacak? Daha da önemlisi kurultaya gidilirse hangi delegelerle kurultaya gidilecek?
2: Yani kurultaya tabii ki 38. kurultaya gidilen delegelerle gidilecek. Çünkü şimdi alınan karar onu gösteriyor bize. 4-5 Kasım 2020.

0: 3 günü olan yani kurultayın öncesinde olan durum neyse ona dönüşü gösteriyor. Parti açısından doğal olarak da o delegelerle gidecekler. Ama şöyle de bir durum var. O delegelerden bir kısmı biliyorsunuz şu anda artık parti içerisinde vazife yapamayacaklar durumdalar. Çünkü bir kısmı tutuklu, bir kısmı muhtemeldir ki hükümde giyecekler. Böyle bir durum içerisindeler. Yani kurultaya fiziken fiilen katılıp oy kullanmaları mümkün olmayacak olanlar var. Diğer taraftan da hakikaten de artık ortaya çıkan çok tatsız bir manzara var. Bu manzaranın tekerrür ettirilmesi o kadar da kolay değil. Çünkü buradaki para trafiğini sağlayan güç de şu anda artık Özgür Özel'in veyahut da İmamoğlu'nun kontrolünde değil. İddia edilen o güçler, o yapılar. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu da tabii ki bütün bunların tamamını hesaplayarak bir kurultay tarihi seçmek durumunda. Yani onların iyice hareketsiz kalacağı, yeniden aynı dinamikleri harekete geçiremeyecekleri bir yapıyı evvel emirde kurmaları gerekiyor. O tedbiri almaları gerekiyor. Biraz evvel söylediğim kurultayda hançerlenmemek dediğim hadise tam da bu işte. Çünkü o hançer neydi kurultayda? Kılıçdaroğlu'nun sırtına saplanan hançer. Böyle bir sonuçta delegelerin iradesine fesat karıştıracak ölçüde bir trafikti. Bu trafiğin bir daha da olmaması lazım. Yani bunun maddi boyutları vardır, manevi boyutları vardır. Bunun önlemini alması gerekmektedir yönetimin. Doğal olarak da Kılıçdaroğlu aynı tuzağa bir kez daha düşmemek için şimdi ne yapacak? Azami çabayı gösterecek. Ama diğer taraftan da kurultay tabii ki kaçınılmaz. Niye kaçınılmaz? 4-5 Kasım 2023'te zaten bir siyasi parti yönetiminin kullanması gereken kongreye gitme süresinin azamisi olan 3 yılı kullanmışlardı. 3 yıl geride kalmıştı. Şimdi kuşkusuz ki bir mahkeme kararı ortaya çıkmıştır. Bundan kaynaklı bir önlerinde süreç vardır ama bu öyle sonsuz bir süreç gibi de değerlendirilemez. Diğer taraftan da parti tabanlı bölünmeden yoluna devam ettirmek için kullanabilecekleri bir diğer argüman nedir? Hızlıca kurultaya gideceğiz meselesi. Ama buradaki hızlıca kurultaya gideceğiz meselesindeki takvimleme nasıl olacak? İşte esas tabii biraz problem burada büyüyecek gibi geliyor ama kimler müdahil olacak bir de esas bu kısmı da var ve nasıl bir müdahillik gerçekleşecek bu kısmı var. Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu çalkantılı sürecini biraz daha devam ettirecek gibi geliyor bana Gökhan Bey.
1: Hemen Eyüphan Bey'e dönmek istiyorum. Eyüphan Bey şimdi baktığımızda burada her iki ismin de kendini genel başkan olarak tanımladığı bir tablo var. Hatta dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından da genel başkan yazısını koydu. Özgür Özel ben genel başkanım diyor ki parti üzerinde almış olduğu bazı kararlar var. Toplantılar yapıyor, bazı partiye ilişkin tasarruflarda bulunuyor. Özgür Özel'in artık mutlak mutlan kararı çıkmasından sonra partiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunabilme hakkı var mı hukuken? Tabii önce bunu sormak gerekiyor. Bir yandan da bundan sonraki süreçte Özgür Özel eğer parti binasında kalmaya devam ederse, bu konuda ısrarını sürdürürse Kılıçdaroğlu hukuken başka adımlar da atabilir mi?
2: Şimdi nihayetinde bir hukuk devletindeyiz. Ve tereddütsüz mahkemeler herkesi bağlar. Yani bir milletvekilinin dokunulmazlığında da batıyla aynı şekilde söz hüküm veriyor. Anayasa Mahkemesi de, Yargıtay da, Bölge Adliye Mahkemesi de. Bu nihai bir karar değil. Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bir karar. Ama bulunduğu evre itibariyle tereddütsüz tüm tarafları bağlayan bir yaklaşım var. Ha, bunu bertaraf edebilecek yine hukuk mercileri var. Bunu değiştirebilecek olan vesaire. Kendi mecrasında nedir? İşte temiz merci olarak Yargıtay'dır. Oradan yeni bir karar gelmediği sürece bu karara tarafların tereddütsüz, istisnasız tüm kolluk birimleri, icra birimleri, idare birimleri tereddütsüz buna uymakla mesuldür. Yargı kararları millet iradesini yansıtan ve herkesi bağlayan bir hukuk devletinde olması gereken unsurlardır. Buna baktığımız zaman bir partide mahkemenin verdiği bir karar var ve az önce Zakir Bey'in de ifade ettiği gibi 2,5 yıl öncesine dönen ve 4-5 Kasım 2023 tarihinde fotoğraf neyse o fotoğraf dondurulmuş bir halde teslim edilen ki öncesinde yaklaşık 15 yıldır o partide genel başkanlık yapan ve en son Cumhurbaşkanı adayı olan bir isme partinin tevdi edildiği, aynı şekilde yönetim kurulu vesaire şeklinde üçüncü bir şahsa bir kayyum vesaire hadisesi yok. Bu çok önemli.

0: bir hadise. Ona tevdi olunuyor ve deniliyor ki burada bir sorun var. Bu sorun da esaslı bir sorun. Yani dünkü bir yayında da ben onu ifade ettim. Mevcut başkanı belirleyen 18 oydur. 18 oyda 10 oy bir tarafa geçtiği zaman sonucu değiştiren bir minvalde. Dolayısıyla da o bahsettiğimiz 10 Şubat 2025 tarihini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada maalesef irade fesadı, rüşvet olguları, kişisel menfaat temin etme vesaire vesaire. Yani bunların cereyan ettiği ve bu sonucu etkilediği ortaya çıkmıştır. Burada fark 18 değil, 180 olsaydı, 300-500 olsaydı ve arada 3-5 isim bu manada kişisel menfaat temin ettiği, irade fesadı uğradığı söz konusu olmuş olsaydı, nihayetinde bununla ilgili YSK'nın birçok kararı var ve diyor ki bu sonucu etkili değildir diyor. Evet. Yani bu muhtarlık seçiminde de geçerli, belediye başkanlığı seçiminde de geçerli, parti genel başkanlığı veya belediye meclis üyeliğinde de geçerli, her tarafta geçerli. Yani sizin iddianız sonucu etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Buna bakılır. Burada çok küçük bir fark olmuş olması ve irade fesadına uğrayan sayının bu sayıdan çok yüksekte olması doğal olarak ve kamusal menfaat de olması hasebiyle nihayetinde dernekler yasasına tabi orada bu ülkede yaklaşık belki %25 gibi bir oy potansiyelini etkileyen seçmeni olan kitleyi etkileyen bir unsur. Evet. Burada bir şikayet var ve o şikayet doğrusunda yargı mercilerinin pozisyon alması tereddütsüz şart.
1: Peki böyle Elvan Bey, yasa Kemal Kılıçdaroğlu'nu bundan sonraki süreçte kurultaya götürmek için belli bir takvimlendirme önüne koyuyor mu, yoksa tamamen partiyi kurultaya götürme süreci Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdirine bırakılan bir tablo mu?
0: Burada tabii devam eden bir yargısal süreç var nihayetinde. O sürecin belli noktada nihayete ermesi önemli. Orası bir pozisyon verecek. Bu süreci belirleyen unsurlardan bir tanesi. Bu ne kadar sürer, kısa sürer, uzun sürer vesaire. Orası ucu açık bir takvim olduğu için belli bir süre o dondurulmuş hal aynı şekilde devam eder. Bu arada birçok tasarrufta vesaire de bulunur ama mutlak manada bunu, bu yargı süreci devam ederken kesinleşmemiş bir süreç varken, tabirinizse parti şu an İhtilaflı bir pozisyondayken, yani askıdayken çünkü yargı diyor ki nihai olmayan bir kararla diyor ben bu fotoğrafı, partinin fotoğrafını, yönetimini, genel başkanlığı 4-5 Kasım 2023 tarihine geri çevirdim. Ama bu nihai bir karar değil. Eğer itiraz olmasaydı, yani bunu temize taşımama olsaydı, o takdirde bu süreç nihayete ermiş olurdu. Mecburen hızlı bir şekilde o takvim olan genel kurulu o takvim başlardı. Bu süreçte yargısal süreç devam ettiği için burada mutlak manada böyle bir mecburiyeti söz konusu değil. Başkanın o önünü görmesi gerekiyor doğal olarak. Bu hadise var. Az önce o ifade ettiğiniz çift başlı hiçbir sistem kabul etmez. Evet. Bu parti kendi partilerine de tereddütsüz zarar verir. Doğal olarak hani bir taraf bir an evvel olan genel kurula götürmek istiyor. Diğer mevcut yargı kararı neticesinde daha önceki 2023 ve öncesinde var olan genel başkan Kılıçdaroğlu ise bunu belli bir sükunetle, belli bir suhuletle götürmek istiyor. Az önce de Zaki Bey'in bahsettiği gibi burada delegelerin belirlenmesi unsuru vesaire var. Bu esaslı bir unsur. Buralardan kaynaklı doğal olarak bazı itiraflar söz konusu olacak. Liste belirlenmeleri olacak. YSK'ya başvurular söz konusu olacak. Bunda vefat edenler olacak bu 2,5 yıllık periyot içerisinde. Bu haktan mahrum olanlar olacak vesaire. Buradan kaynaklı çok bambaşka ihtilaflar, sorunlar vesaire söz konusu olacak ve nihayetinde burada bir sorunun olmadan o listenin tertemiz bir vaziyette belirlenip, ihtilafsız bir vaziyette belirlenip, dediğim gibi burada YSK devreye girecek. Burada esaslı bazı maalesef sürtüşmeler, ihtilaflar söz konusu olacak. Bunlar netleşip evet YSK bu DLG listesiyle bu seçimi yapabilirsiniz dendiği zaman gerisi artık benzer bir vaka 4-5 Kasım 2023'te yaşanan irade fesadına sebebiyet veren işte bahsettiğimiz rüşvet, diğer olgular, bunların olmaması için azami bir gayret ve özenin olabileceği, sonrasında da bir sıkıntı olmayacak şekilde tertemiz bir seçimin yapılması hem CHP için, hem bu ülke için, hem ana muhalefet Adalet Partisi için, herkes için, kamu için olması gereken doğal bir şeydir, yaklaşımdır. Yargı kararı varken Özgür Özel'in bu yöndeki hani beyanları tabii çift başlığına sebebiyet verir. Bu partiye de zarar verdiği inancındayım. Dolayısıyla da bir yargı kararı var. Burada yapılması gereken o sürecin hızlı bir şekilde

0: kendi rayında ilerlemesi, yargı sürecinin ilerlemesi. Evet. Burada tabii liderlere, lider adaylarına evet, çok ciddi sorumluluk düşüyor. Ama o sorumlulukları ne ölçüde yaparlar? Artık onu kendi parti tabanı değerlendirir. Ona göre bir yol ve izan belirlerler.
1: Son olarak Zakir Avşar'a bir kez daha dönmek istiyorum. Zakir Hocam, şimdi bundan sonra özellikle diğer muhalefet partilerinden gelen açıklamalar var. Kılıçdaroğlu'na hedef alan açıklamalar var. Kılıçta tabii CHP'nin milletvekilleri, parti meclisi, BD başkanları var. Kılıçdaroğlu bu dengeleri nasıl sağlayacak sizce önümüzdeki günlerde?
2: Tabii diğer siyasi partilerin her şeyden evvel hukuk devleti içerisinde olduğumuzu görerek ona göre davranmaları lazım. Demokrasinin olması hukukun üstünlüğüdür. Burada bir yargı kararı vardır. Ayrıca da taraflar Cumhuriyet Halk Partililerdir. Yani bu Cumhuriyet Halk Partililerin birbirlerine yönelik olarak bir iktidar mücadelesinin tezahürüdür. Dolayısıyla da burada diğer siyasi partilerin demokrasiyi de hukuk devletini de zedeleyecek boyutlarda açıklamalar yapmalarının fazla bir ehemmiyeti yok, anlamı yok. Doğru bir tavır da değil. Yani bu siyasallaştırmak istenen bir karar olmakla birlikte siyasal bir karar değil. Eyüphan Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi en baştan itibaren hukuki bir karardır. Dolayısıyla da burada hukuki cephesi ayrı gidecektir. Diğer taraftan da bir iç iktidar mücadelesidir ve hala devam etmektedir sonuçta. Ama nedir? Bir tedbir kararı vardır. Tedbir kararı olduğu için de burada, yani her ne kadar kesinleşmemiş bir karar olsa da, tedbir kararı ne demek? Kesinleşmiş gibi bir davranışı da aslında beraberinde getirip uygulamayı da yine görevlendirilmiş olan Sayın Kılıçdaroğlu'na verir ve ekibine de verir. Çünkü niye? Eski hale döndürülmüştür. Bu tedbirden dolayı da şu anda fiili fiziki genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu vardır. Derleyip toparlamak veyahut da kendisinin daha evvel kamuoyuna vaat etmiş olduğu gibi partisini arındırmak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bir iştir. Tıpkı 4-5 Kasım öncesinde genel başkanlık yaparken nasıl yönetiyorsa aynı şekilde yönetmesi gerekmektedir. Burada gerekirse disiplin kurullarını işletme hakkı da vardır. Herhangi bir yolsuzluğa, yozlaşmaya buluşanlarla ilgili olarak orada bir irade gösterme hakkı da bulunmaktadır partinin yetkili kurulları marifetiyle. Bu bakımdan da elbette ki kolay değildir bu süreç. Çünkü hem parti meclisi içerisinde hem parti mekanizmaları içerisinde önemli sayıda kişi de şu anda çok net, açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında yer almaktadır. Evet. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisinin oluşturduğu 4-5 Kasım öncesi parti meclisini kastediyorum. Onlar da elbette ki görevlerine devam edeceklerdir, iade olunacaklardır. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu tabii bu süreci kolay geçirmeyeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek diye düşünüyorum.
1: Bakalım önümüzdeki günler ya da önümüzdeki saatler bize neler getirecek, neler gösterecek. Konuşmaya devam edeceğiz. Akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar ve Avukat Eyüphan Korkmaz bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz değerli yayın konuklarımıza, yayınımıza katıldıkları için.
2: İyi günler diliyoruz efendim.
1: Çok teşekkürler. Peki dünyanın gündeminde neler var dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Savaş Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın şeffaflık hamleleri çerçevesinde gizliliği kaldırılan UFO dosyalarının yeni bir kısmını daha erişime açtı. Açıklanan ikinci paketle birlikte UFO vakalarına dair yüzlerce sayfa rapor, görüntü ve video paylaşıldı.
3: Bulutların arasında gezen küreler. Şaşırtıcı hızda uçan cisimler. Görüntüden aniden kaybolan noktalar. ABD Savaş Bakanlığı Mayıs ayının başında ilk kısmını yayınladığı UFO dosyasının yeni bir paketini daha erişime açtı. Donald Trump'ın şeffaflık hamleleri çerçevesinde yayınlanan yeni belge dalgası, Pentagon'un arşivlerinde saklanan, tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin kayıtları gün yüzüne çıkardı.
4: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
3: Yeni görüntülerin büyük kısmı 2018 ila 2023 yılları arasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın faaliyet alanında kayda alınan tuhaf olaylara dayanıyor. Askeri uçakların kamera ve sensörleriyle kaydedilmiş görüntüler arasında bir F-16 savaş uçağının Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi vurduğu an yer alıyor.

0: Bir diğer paylaşılan videoda ise küre şeklinde bir cismin bulutların arasında süzüldüğü görülüyor. 2021 yılında Suriye'de kaydedilen görüntülerde ise gökyüzünde hareket eden bir nesne aniden yön değiştirerek sensör tarafından takip edilemez hale geliyor. Belgeler arasında aynı zamanda görgü tanıklarının aktardığı yeşil parlayan küreler, disk şeklinde cisimler ve gökyüzünde hızla hareket eden ateş topları da dikkati çekti. Bunlardan biri 1948-1950 yılları arasında yüksek güvenlikli bir askeri tesiste yürütülen incelemeleri içeren rapor. Öyle ki belgede askeri üs çevresinde 209 ayrı yeşil küre, disk ve ateş topu gözlemi kayda geçtiği belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya geçelim. Ankara'nın Sincan ilçesinde ise iki yaşlı adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü ve bakın o anlarda neler oldu.
2: Sözlü başlayan tartışma bir anda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Dedelerin kavgası kameraya işte böyle yansıdı. İlginç olay Ankara'nın Sincan ilçesindeki kent meydanında yaşandı. İki yaşlı adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Öfkeli dedeleri ayırmak için çevredeki gençler ve bir kurye yoğun çaba sarf etti. Güçlükle sakinleştirilen taraflar uzaklaştırıldı. O gergin anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Meteorolojiden uyarılar var. Özellikle Tokat için günlerdir devam eden uyarıların ardından barajın taşma ihtimaline karşı doluk savarlar taşmıştı. Son gelen görüntüler kent merkezinde Yeşilırmak debisinde hızlıca yükseldiğini gösteriyor. Hemen o görüntülere bakalım. Almus Barajı'nda su seviyesinin %100'e ulaşması ve dolu savakların taşmasıyla birlikte kent genelinde geniş çaplı önlemler alındı. Gece saatlerinde taşan suyun artmasıyla birlikte kent merkezinden geçen Yeşilırmak debisinde hızlı bir yükseliş meydana geldi. Kahverengiye dönen ve hızla akan su Atatürk Köprüsü'nün ayaklarına kadar ulaştı. Taşkın riskine rağmen köprü çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş ise cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Kurban Bayramı tatili başladı. Peki Kurban Bayramı'nda nasıl bir hava bizi bekliyor? Güneş yüzünü gösterecek mi yoksa yağışlar mı olacak? Bakalım.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca kişinin planlarını etkileyecek kritik hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı süresince yurt genelinde yağışlı ve serin bir hava etkili olacak. Hafta sonu başlayacak parçalı ve çok bulutlu hava bayram süresince yerini aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise özellikle güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdun büyük bir bölümünde kapalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın birinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak haricindeki tüm illerle Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde aralıklı sağanak geçişleri yaşanacak. Yağışlı sistem bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde zirve noktasına ulaşacak. Başkenti Arife günü çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Bayramın birinci gününden itibaren 4 gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar Ankaralıları etkileyecek. Megakent'te bayramın ilk günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, ikinci ve üçüncü günlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul'u etkisi altına alacak. Ege'nin incisinde bayram boyunca ekstrem bir yağış beklenmiyor. Arife günü dahil olmak üzere bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava tablosu öngörülüyor.
1: Şimdi Etna Spor diyeceğiz. Bugün festivalin üçüncü günü. Peki son durum ne? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. Haber ekibinden Kübra bizi bekliyor olacak. Kübra günaydın. Kolaylıklar dilerim. Üçüncü gündeyiz. Neler söyleyeceğiz bugüne dair?
3: Günaydın Gökhan Kurt. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyim. Evet, Etnospor'dan Perşembe günden beri canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada etkinlik alanlarını gösterdik. Aslında çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Yine yöresel lezzetlerin olduğu bir yerde olduğundan bahsetmek istiyorum. Hemen arkamda Gaziantep'liyim ben. Memleketim de burada. O yüzden bu standtan başlamak istedim. Gaziantep'ten de yine stand burada. Buraya

0: gelenlere aşure ikramı da yapıldığını belirtmiş olalım. Tabii aslında burada yöresel birçok lezzet bir araya geliyor. Buraya gelen misafirlere böyle görmüş olduğunuz gibi Özbek pilavları, Gaziantep'ten aşure dağıtımı, yine farklı evrensel tatların, lezzetlerin buluştuğu noktalardan lezzet testleri aslında yaptırılıyor. Ücretsiz olarak dağıtımların yapıldığını belirtmiş olalım. Burada Gaziantep standı vardı. Aslında ki Gaziantep'in yine bir çadırı daha var. İçinde Gaziantep'in yöresel ürünlerinin bulunduğunu belirtmiş olalım. Hemen şöyle sağ tarafa doğru döndüğümde evrensel tatlar çadırı bu noktada. Yine buraya gelen vatandaşlarımız da burada ücretsiz olarak evrensel tatları tadabiliyorlar. Çok ileride şu an bulunduğumuz noktaya biraz uzak kaldığı için o tarafa doğru gidemiyoruz ama Özbek pilavı dağıtımı saat 11'de başlayacak. Onu da belirtmiş olalım. Tabii bugün hafta sonu cumartesi günü sabahın erken bir saatindeyiz. Kurban Bayramı nedeniyle memleketine gidenler de var. O yüzden çok yoğun bir hareketlilik yok ilk güne nazaran sabah olmasından dolayı ama ilerleyen saatlerde eminim ki bu yoğunluk, kalabalık çok daha fazla artacak. Azerbaycan görüyorum. Meksika görüyorum, Özbekistan, Kazakistan, Filistin, Gürcistan, birçok aslında memleket bir araya geldi ve burada da yine yemekler içeride hazırlanıyor. Birazdan da artık hazır olduktan sonra burada ücretsiz bir şekilde gelenlere lezzetler tek tek tanıtılacak ve tattırılacak. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii şu anda aşure dağıtımı başladı. Özbek pilavı 11'de dağıtılacağını belirtmiş olalım. Şöyle bir ilerlediğimizde çocukların en çok dikkatini çeken, ilgisini çeken alanlar tabii ki etkinlik alanları oluyor. Etkinlik alanlarında neler var? Ok atışları yapılıyor. At biniciliği var. Aile çadırları, dünya kahveleri burada. Dediğimiz gibi evrensel tatlardan bahsetmiştik. Han çadırları var. Atlı sporlar ve güreş alanları mevcut. Dediğimiz gibi yarın da devam edecek etno spor. Perşembe günü açılışı yapılmıştı. 8.'si düzenleniyordu bu sene. Hatta ilk günden oldukça yoğun bir katılım gerçekleşmişti. Yarın etno sporun son günü olduğunu belirtmiş olalım. Cumartesi günü sabahın erken saati olmasına rağmen yine hayli aslında birçok insanın bu noktaya gelmeye başladığını da belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.
1: Ve gecenin maçı Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Maçın özet görüntüleriyle devam edelim.
2: İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Uçuyla oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Rati! Aldı. Jevtović top hala kendisinde. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü. Şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Mulaka. Cezalar hiç kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı. Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor.

0: Nagalo burada vuruşu yapan isim, ikinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Melen. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Melen.
1: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonla penaltı kararı geldi.
0: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim
1: Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, Paul Onaçu. Gol! 2-1. Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da tüm Osman Konyaspor karşısında.
0: Kırmızı kart kenara Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil. Bir kafa darbesi. Orta yuvarlak. Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Meclis Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Halen Niğde, Adana ve Konya'da bulunan endüstri bölgesi statülü alanlara 16 yeni bölgenin daha eklenmesi planlanırken, kanun teklifine son gün eklenen maddelerle bu konuda önemli değişiklikler yapıldı. Önergeyle banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasının kapsamına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edilmekte.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.
6: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
1: Türksel gücünde reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Trafik tedbirlerini arttırıyoruz. Amacımız vatandaşımızın kurallara uymasını sağlamak, can ve mal emniyetini temin etmek.

0: kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaştı.
1: 11 günü kapsayan bayram tedbirleri içerisinde toplamda 334.017 kolluk personelimiz görevlendirilmiş durumda. Emniyet ve jandarma, sahil güvenlik hepsi bu sayıya dahil.
0: Denetimler hem havadan hem de karadan yapılacak.
1: Sadece karada denetimlerimiz olmayacak. Havada da denetlemelerimiz devam edecek. Dolayısıyla 9 ilimizde 108 saat helikopter denetimimiz olacak. Bütün illerimizde 5.828 saat drone'la denetimleri de gerçekleştirmiş olacağız.
0: Açıklamasında tuzak radar olmayacağını belirten Bakan Çiftçi, denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil dedi.
1: Vatandaşımıza tuzak radar kurmayacağız, tuzak radar uygulaması yapmayacağız demiştim. Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını, vatandaşımızı cezalandırmak olmadığını, sadece kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyorum.
0: Öte yandan kent güvenlik sistemi görüntüleri de detaylı şekilde incelenecek. Sürücüler sıkı denetimde olacak. Ayrıca hangi noktada radar ve EDS denetimi olduğu kolayca kontrol edilebilecek.
1: Hangi noktalarda radar attığımızı, radar denetimleri olduğunu, Hayat 112 acil mobil uygulamamız üzerinden de vatandaşlarımıza açıyoruz. İsteyenler bu uygulamayı indirmek suretiyle nerelerde radar denetimi olduğunu, nerelerde EDS denetimi yapıldığını da uygulama üzerinden görecekler.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını, 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
4: Almanya, Tayvan, Londra. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kritik süreçlerin hepsinde Ankara'da değil yurt dışındaydı. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butan kararı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve birkaç ay içerisinde kongreye gidilmesi çağrısında bulundu.
0: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.
4: Ancak açıklamayı yaptığı saatlerde Yavaş Türkiye'de değil Londra'daydı. Üstelik Yavaş, partisi bir krizin ortasındayken kendisi ilk kez yurt dışında bulunmuyor. Öyle ki yaşananlar bir örüntü halini almış durumda.
5: Ben sizin
4: 2016 yılında Yavaş, henüz Milliyetçi Hareket Partisi saflarındayken genel merkeze mahkeme kararıyla çağrı heyeti kayyum görevlendirdiği dönemde Almanya'daydı. Tarihler Mart 2025'i gösterdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde ise Yavaş bu kez de Tayvan'da bir fuarda bulunuyordu.
6: Ben Ocak ayında kararlaştırmıştık. Tayvan'da akıllı şehirler ve iş forumu var. Ona gelmiştim. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorum. Döneceğim.
4: İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberini alır almaz Türkiye'ye dönme kararı aldığını açıkladı. Ve bugün 21 Mayıs Perşembe günü CHP'ye yönelik alınan mutlak butan kararı sonrasında partisi siyasi çalkantılarla boğuşurken Mansur Yavaş yine yurt dışında.
7: Bir son dakika gelişmesiyle bültenimize başlayacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de sınır ötesi bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda 10 DAEŞ'li terörist yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Peki bu teröristler kimler? Operasyonun detaylarında neler var? Hemen bu soruları yanıtan bakalım. Ankara'ya gideceğiz. Haber ekibinden Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor olacak. Arzu'yla detayları konuşacağız. Arzu, kolaylıklar dilerim. Önemli bir operasyon. Detaylarda neler var?
8: Gökhan, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı az önce paylaştı bu duyuruyu. Sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona daha imza attılar ve MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile birlikte koordineli gerçekleştirmiş olduğu operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lının daha Türkiye'ye getirilmiş olduğunu özellikle bu noktadan ifade etmiş olalım. Yine baktığımızda aslında MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu ortak çalışmalar sonucunda 10 DAEŞ mensubunun 9'unun tutuklanmış olduğunu birinin ise gözaltı sürecinin şu an itibariyle uzatılmış olduğunu ifade etmiş olalım. Yine MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda baktığımızda Türkiye'de

0: Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahısların tespit edildiğini söyleyelim. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DAEŞ bünyesinde faaliyet göstermiş olduğu ortaya çıkarıldı. Yine baktığımızda özellikle bu şahısların geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok eylemi, terör eylemi içerisinde yer almış olduğu da belirlendi yapılan tespitler sonucunda ve yakalanan DAEŞ'li 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğunun da ortaya çıkmış olduğunu yapılan bu inceleme sonucunda belli olduğunu da söylemiş olalım. Yine MİT DAEŞ mensubu 10 şahsın da Suriye'de olduğu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti ve kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlanmıştı. Yürütülen bu çalışmalar sonucunda da şahısların yerleri tek tek tespit edildi ve teröristlerin hareketleri adım adım o andan itibaren artık izlenmeye başlandı ve düzenlenen operasyonla birlikte DAEŞ'li 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu noktada TEN Daire Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu ortak çalışmalar kapsamında 9 DAEŞ mensubu sorgularının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış oldu. Özellikle bir kişinin ise gözaltı sürecinin şu an itibariyle uzatılmış olduğunu ifade edelim. Yine aslında baktığımızda DAEŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahısların, kırmızı bültenle aranan şahısların hemen isimlerine baktığımızda özellikle Ali Bora ismini görüyoruz. Yine DAEŞ'li teröristlerde irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar var. Yine Hüseyin Peri, özellikle Kadir Gözükara, Abdullah Çobanoğlu, Hakkı Yüksek, Kadir Demir, Çekdar Yılmaz, Murat Özdemir, İshak Günci gibi çok sayıda ismin özellikle bu kişiler arasında yer almış olduğunu söyleyelim. Bir kez daha ifade edecek olursak Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona daha imza attı bugün itibariyle. MİT'in Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli şekilde gerçekleştirmiş olduğu operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'linin Türkiye'ye artık getirilmiş olduğunu söyleyelim. Özellikle 10 DAEŞ mensubunun 9'unun tutuklanmış olduğunu, birinin ise şu an için gözaltı sürecinin uzatılmış olduğunu bir kez daha söyleyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: Arzu Fidan verdiği notları için teşekkür ederim. Gündemdeki sıcak başlık, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne neler oluyor sorusuna yanıt aramaya devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni göreve getirdiği basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber özel açıklamalarda bulundu. Sönmez, mahkemenin mutlak mutlak kararının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun hukuken CHP'nin genel başkanı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ile özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını da paylaştı. Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda bir kurultay yapma niyetinde olduğunu söyledi ve bunu da Özgür Özel'le paylaştığı ifadesini kullandı.

0: mahkeme kararı aslında sisteme yüklediği andan itibaren geçerli olmuştu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e konuştu.
0: Kılıçdaroğlu o karar açıkladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır hukuken.
1: Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'yla Özel arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
0: Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşme akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptı ve bir görüşme yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
1: Peki Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
0: Şu anda ona dair gerçekten bir plan yok. Hukuken de fiilen de gerçekleşmiş bir genel başkanlık durumu var. Eminim ki çok uzun olmayan bir dönemde fiilen o genel merkezdeki görevde başlayacaktır diyelim. Ama şu anda bir tarih söylememiz mümkün değil.
1: Atakan Sönmez'e mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki fotoğrafının indirilmesi de soruldu.
0: Belli ki bunu yapan arkadaşlar ya Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü çok fazla özümsememişlerdir. Veyahut da bunun için illa Cumhuriyet Halk Partisi kültürü olmasın da gerekir. Yani insani olarak da bunun çok doğru olmayacağını herhalde onu yapan insanlar sonrasında sükunetle o görüntüleri ekran başında izlediklerinde eminim kendileri de utanacaklardır. Herhalde kendi çocuklarına, kendi evlatlarına bu görüntüleri miras olarak bırakmaktan en çok vicdan azabını onlar duyacaklardır.
2: Peki CHP Genel Merkezi'nde neler oluyor? Genel Başkan Özgür Özel Genel Merkez'de mi ve bugün neler olacak, neler konuşulacak? Hemen sıcak noktaya gidelim. Ankara'ya bir kez daha kameralarımızı çevireceğiz. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor olacak. Oğuzhan, şimdi saatler ilerliyor. Özgür Özel Genel Merkez'de mi? Hangi mesajları verecek ya da bugün bir açıklama yapması bekleniyor mu? Neler söyleyeceğiz?
3: Tabii sizin de söylediğiniz gibi özellikle mutlak butlan kararı açıklandıktan sonra Özgür Özel aslında bütün karar netleşene kadar ve tabii ki hamleler netleşene kadar özellikle genel merkezde duracağını, genel merkezi terk etmeyeceğini, kendisini tamamen delegelerin bu koltuğa oturtturduğunu söylemişti ve genel merkezdeki bekleyişini de sürdürüyor. Tabii ki bugün özellikle ilerleyen saatlerde milletvekillerinin de buraya gelmesi bekleniyor. Bir toplantı yapılması bekleniyor. Toplantı sonrasında da tabii ki özellikle alınan kararlar ilişkinde Özgür Özel'in bir açıklama yapması beklenir. Tabii ki şu anda dediğiniz gibi saatler ilerliyor ancak genel merkezde henüz bir hareketlilik görünmüyor. Dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saat dilimi içerisinde de milletvekillerinin buraya gelmesi bekleniyor. Onlar geldikten sonra yapılacak toplantıyla birlikte genel merkezin son durumunu da yine takip ediyor olacağız ama tabii ki özellikle mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin yol haritası da oldukça değişkenlik göstermeye başladı. Çünkü Özgür Özel yönetimi tabii ki görevden alındı. Kılıçdaroğlu yönetimi tekrar göreve getirildi. Yeni bir yol haritası, yeni bir yol haritası belirlenecek. Burada özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı ofisinden Özgür Özel ve ekibinin yeni bir hükümet program hazırlığı yapıyordu. Tabii ki verilen mutlak butlan kararıyla birlikte bu yapılan hazırlıklar tamamen rafa kaldırıldı. Özellikle bu mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin yol haritası tamamen koltuğunu koruma ya da mahkeme savunması ekseninde ikiye ayrıldı diyebiliriz. Özellikle son iki günde genel merkezde acil koduyla birçok toplantı yapıldı. Bugün de yine toplantılar yapılması bekleniyor. Özellikle Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde itirazlar tamamlandı. Yapılan itirazlar da kurullardan red kararı verildi. Tabii ki red kararı verilmesiyle birlikte Özgür Özel'in genel başkanlık koruması sıfatı da askıya alınmış oldu. Bundan sonraki süreçte de tabii ki neler olacağını hep beraber takip edeceğiz. Dediğimiz gibi bugün önemli olan milletvekilleriyle birlikte yapılacak olan toplantı sonrasında Özgür Özel'in yapacağı açıklamalar diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
2: Oğuzhan Gültekin ve Taşkın Ural'a notları için teşekkür edeceğiz. Peki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün programı ne? Basına bir açıklama yapması bekleniyor mu? Son duruma bakacağız. Kübra Bal bizi bekliyor olacak. Bir kez daha kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Kübra, şimdi gözler tabii Kılıçdaroğlu'nda. Kılıçdaroğlu'ndan verilecek mesajlar önemli. Neler söyleyeceğiz bugüne ilişkin?
4: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayı iptal edildi ve mutlak butlan kararı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ise genel başkanlık görevi iade edildi. Tabii gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Genel merkeze ne zaman gidecek sorusu oldukça önemli. Genel merkezde ise tansiyon yüksek. Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atılıyor ve fotoğrafları çerçevesiyle birlikte de indirilmişti. Mutlak butlan kararının çıktığı ilk gün hatırlayacak olursanız. Tabii bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de açıklama yapmıştı. Genel merkeze gideceğini söylemişti. Ancak gerilim yaratmayacak adımlar atılacağını da işaret etmişti. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkezde oradadır ifadelerini kullanmıştı. Bizler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukur Ambar'daki evinin önündeyiz. Artık ilerleyen dakikalarda yaklaşık 25 dakika 30 dakika sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda burada da görmüş olduğunuz evinin önündeki otoparktan çıkarak Ankara'daki yine çalışma ofisine geçmesini bekliyoruz ki çalışma ofisinde akşama doğru da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Daha öncesinde ses tellerinde problem olduğu için açıklama yapamadığı söylenmişti. Bugün akşama doğru açıklamayı yapmasını bekliyoruz. İlk açıklamasındaysa sağduyu ve sakinlik çağrısında bulunmuştu. Kenetlenme mesajları vermişti. Bugün de bu minvalde açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Biz basın mensupları olarak da sorularımızı elbette yönelteceğiz. Merak edilenleri de sormuş olacağız. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na dün icra memurları tarafından karar elden tebliğ edildi ve bir dizi de görüşme gerçekleştirdi. Özellikle belediye başkanlarıyla yine milletvekilleriyle birlikte ve ilerleyen süreçteki yol haritası da aslında bu görüşmelerde belirlendi diyebiliriz. Bugün de yine ofisinde aslında açıklamalarda bulunacak akşam saatlerine doğru diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Kübra Bala notları için teşekkür ederim. Bundan sonra neler olacak sorusunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok değerli bir yayın konuğumuz gazeteci Kurtuluş Tayyip ile birlikte. Sayın Tayyip yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar Gökhan.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi özellikle CHP'nin eski genel başkanı diyeceğiz artık. Tabii Özgür Özel'in mitingi, parti genel merkezi önünde yapmış olduğu o mitingde söylemiş olduğu sözler. Bir kez daha sokak çağrısında bulundu, ekonomiyi tehdit etti, boykot yaparız dedi. Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız dedi. Aslında bunlar ilk değil. Daha önce de Özgür Özel'den benzer mesajları görmüştük. Nasıl değerlendirilmesi gerekiyor Özgür Özel'in hem bu sokak çağrısı hem de ekonomiye yönelik bu tehdit mesajlarını?
5: Dün bu otobüs konuşmasını dinledim. Yani içinde edebiyatının bol olduğu, ajitasyonun bol olduğu bir konuşmaydı. Bu konuşmada da şöyle bir akıl var aslında, siyasi bir akıl var. Şu an aslında Özgür Özel'in etrafı boşalıyor. Özgür Özel, İmamoğlu, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başar troikalarının ele geçirdiği yönetim desteğini kaybediyor. Zaten bu karar gelmeden önce çok yıpranmış haldeydiler. Hatırlayacaksınız, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Türkiye siyasi tarihinde ki hiç bu kadar doğrudan bu kadar böyle net bir şekilde yolsuzluk iddialarına maruz kalmamışlardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı eski Muhittin Böcek ve oğlunun itirafları, yani nasıl anlatalım, çantalarla paraların gelip gittiği, rüşvetlerin döndüğü çok net olarak ortaya çıkmıştı. Yani Veli Ağbaba'dan tutun Özgür Özel'e, Ali Mahir Başarır'dan bütün CHP'nin üst düzey yönetimine yönelik çok ciddi iddialar vardı. Şimdi mutlak butlan kararıyla beraber bu yönetim çözülüyor. Bu klik CHP'deki gücünü kaybediyor. Bu klik CHP'deki etkisini yitiriyor. Şimdi burada şöyle bir siyasi akıl geliştirmeye çalıştılar. Büyük bir mağduriyet edebiyatı yapmaya başladı. Özgür Özel'in bütün konuşmaları mağduriyet edebiyatı. Bakın ya, ben
2: bunun
5: hiç
2: siyasi
5: görmedim
2: bir karşılığı edebiyat. Olur mu peki Sayın Teyze? Özellikle siz de söylediniz, bir mağduriyet edebiyatı üzerinden siyaset oluşturulma çalışılıyor. Bunun siyaseten bir karşılığı olur mu?
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar çok parça koparabilirlerse anlayışıyla yapıyorlar bunu. Siyaseten karşılığı dediğinizde toplumda bunun bir karşılığı yok. Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da kendilerince etkilemeye çalışıyorlar. Çünkü burada şu ne yapmaya çalıştıklarını iyi bilelim. Bakın iki taktikleri var. Yani yol haritalarını şöyle oluşturuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na partiyi bırakmamak. Bunun için tüm imkan ve kabiliyetleri sergilemek. Neler yapılabilir? Bunu içeride kendilerince somut olarak düzenliyorlar. İşte hemen kurultaya gidelim. Yani kurultay yapalım da kurultayda yeniden parti hazır soğumamışken, etraflarındaki destek çözülmemişken, kaybedilmemişken bir kurultayda yeniden partiyi ele geçirelim, alalım, yani tescilleyelim. Şimdi buna imkan var mı? Yani buna Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna bir imkan tanıyacağını sanmıyorum. O iş biraz uzun bir iş. Yani öyle hemen acil, en kısa zamanda kurultay işini yapamaz. Burada bu imkanları tüketmeye çalışıyor kendilerince. Yol haritalarını böyle belirlemişler. Bunun yanı sıra ne olacak? Bu partiden tek tek üyelikleri askıya alınacak. Bakın çoğu ismin, yolsuzluğa adı karışan çoğu ismin ve bu adı karışan çoğu isim de şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin en etkili isimleri. Ekrem İmamoğlu'ndan tutalım. Muhittin Böceğin, Özkan Yalım'ın ifadelerine muhatap olan ne kadar CHP'li varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları tek tek üyeliklerini askıya alacağı ifade ediliyor. Bugün bütün gazetelerin birinci sayfalarında da evet, rastlanabilir bu bilgiye. Şimdi bu durumda ne yapacaklar? Yeni bir parti seçeneğine, ama o geldiğimiz şu otobüsün üzerindeki edebiyat, iç parçalayıcı konuşmalar, kendilerini böyle büyük bir mağduriyete uğramış bir ya, büyük yani insanın oturup Özgür Özel'in konuşmasında ağlaması geliyor. Efendim ne kadar büyük haksızlığa uğramışlar. Hangi haksızlığa uğramışlar? Ya siz utanmadan çanta çanta balya balya rüşvet almışsınız. Ya bunu bakın dışarıdan insanlar şey yapmamış, itiraf etmemiş. Bunu belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediye başkanları itiraf etmiş.
2: Peki bugünden sonra, eskiden, bu olaydan sonra ya, yeni itirafların da gelmesini bekleyebilir miyiz?
5: Yeni itiraflar gelir mi bilmem. Gelebilir de zaten bu, yani şunu demek istedim. Yani parti çözülüyor, troika çözülüyor. Doğal olarak bu soruşturmada, davada baskı altında olan insanlar da ifadelerini değiştirebilir. Neden baskı altında? Yahu adam kim ifade veriyor, kim göz altında bir kelime ediyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimin en üst yönetim üyeleri hemen sonraki gün cezaevinin kapısında bunu ziyarete gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Niye gidiyorlar yani ziyarete? Konuşmaması için gidiyorlar. Evet. İtiraf etmemesi için gidiyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değiştikçe bu itiraflar da artacak. Ardı arkası gelmeyecek. Belki bizi çok şaşırttı ya bu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifadesi. Onun da aşan, dönen rüşvet çarkının, dönen para hikayelerinin ortaya çıktığını biz göreceğiz. Burada soru tekrar şeye geliyor. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? İkinci yolları bu siyasi edebiyatla, bu mağduriyet edebiyatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar büyük bir parça koparabilirlerse koparmaya çalışacaklar ki kendilerini yeni bir partiye atabilsinler. Başka seçenekleri yok. Yani İran'la ABD arasındaki uzlaşmazlık gibi bir durum burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki uzlaşmazlık. Nasıl uzlaşacaklar? Burada tek uzlaşma yolu var. Kemal Kılıçdaroğlu, evet ben 45 gün içinde partiyi biraz yoluna koyup tekrar size kurultayla teslim edeceğim demesi gerekiyor. Bunu yapabilir mi? Hiç sanmıyorum. Evet. Olmayacak diye bir şey yok ama böyle bir yola gireceklerini sanmıyorum.
2: Peki yedekli Sayın Teyze, şunu da sormak istiyorum. Şimdi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Genel merkezin önünde dün gerçekleşen, önceki gece gerçekleşen mitingler, gösteriler var. Ama Türkiye'nin dört bir yanında il teşkilatlarına baktığımızda, il başkanlıklarının önüne baktığımızda herhangi bir kalabalığın olmadığını, herhangi bir toplanmanın, genel merkezin çaresine rağmen toplanmaların olmadığını da görüyoruz. Genel merkezin önündeki gösterilere baktığımızda CHP bayraklarından çok farklı partilerin ya da farklı grupların bayraklarının sallandığını, dalgalandığını görüyoruz. Bu teşkilat açısından CHP'ye gönül veren ya da CHP'yi destekleyenler açısından nasıl bir görüntü, nasıl bir fotoğraf ortaya koyuyor?
5: Cumhuriyet Halk Partisi sokağı Cumhuriyet Halk Partisi tabanı aslında genel merkeze, mevcut özgür özel yönetimine olan desteğini zaten büyük oranda kesmiş durumdaydı. Şundan dolayı ya bu balya balya rüşvetler döndüğünde artık CHP sokağı büyük bir güvensizlik duymaya başladı bu yönetime karşı. Öyle bugün yukarıda tepede büyük bir fırtına kopmuş gibi görünse de tabanda Cumhuriyet Halk Partisi sokağında bu kavgaya mesafeli duran bir taban gerçeği var, seçmen gerçeği var. Bunun sebebi şu, yani yukarıdaki kavganın bir ikbal kavgası olduğunu görüyorlar. Herkes gördü. Bu son bir yıldır, iki yıldır bu soruşturmalar devam ediyor. İlk önce hayır efendim olmaz diye insanlar bir tepki gösterdi. Hatırlayacaksınız pek çok ilde özgür özel mitingler gerçekleştiriyordu. Evet. Gerçekten sanki böyle bir mağduriyet yaşanmış gibi. Sonra baktılar ki yani bu çalma çırpma davası, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük ülkeyle ilgili, milletle ilgili, emekliyle ilgili, işçiyle ilgili, toplumla ilgili bir hedefinden daha çok yukarıda bir çalma çırpma kavgası veriyorlar. Hı hı. Bunu sokaktan böyle görülüyor, böyle anlaşılıyor. Dün İzmir'de, bakın dün sıcağı sıcağına İzmir'de sokağa çıkanlar Cumhuriyet Halk Partisi teşkilat içinde birbirleriyle kavga ediyorlardı. Bugünkü görüntü birçok Türkiye'nin birçok ilinde toplanan 5-10 tane Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı, o da il teşkilatlarının kendi üyeleri, evet, birbirleriyle kavga ediyorlardı. Neden kavga ediyorlardı? Çünkü bu Cumhuriyet Halk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir ikbal alanı olarak tanımladılar. Hı. Ve bu ikbal alanı üzerinden çok büyük bir rant kavgası sürdürüyorlar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi bu noktadan çıkacak mı, çıkmayacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki iddialı, ben buna son verdireceğim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde olmadığı kadar rüşvetin döndüğü, paranın, akçeli işlerin döndüğü bu dönemi kapatacağım. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir misyonu varsa gerçek anlamda budur.
2: Peki bitmeden siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri açısından baktığımızda bundan sonrasına ilişkin partiyi kurultaya götürüp bir kenara çekilmesini mi bekliyorsunuz? Yoksa yaklaşan bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde CHP'nin başında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlendiği bir tabloya doğru götüreceğini mi öngörüyorsunuz?
5: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte düştüğü hatalara, yani onu arkasından hançerletecek hatalara tekrar düşmeyeceğini düşünüyorum, izliyorum ve bütün açıklamalarından, verdiği tepkilerden bunu alabiliyorum, bu izlenimi alabiliyorum. Neydi bunlar? Yani etrafında kendisini hançerlemek için en yakın arkadaşları bile fırsat kollarken o çok böyle naif bir şekilde hepsine yetkiler dağıttı. Hepsine görevler verdi bu isimlerin. Özgür Özel başta geliyor. Bunun en başında geliyor. Selin Sayakböke bunun en başında geliyor. Ali Mahiler bunun en başında geliyor. Bunlar bakın Kılıçdaroğlu'yla ilgili şöyle bir algı oluşturdular. Bütün 13 yılın yenilgisinin sorumlusu, başarısızlığının sorumlusu. Hangi başarısızlığın sorumlusu? Bu başarısızlıkta Ekrem İmamoğlu yanında, Mansur Yavaş yanında, Özgür Özel yanında bir an olsun ayrılmamışlar bakın. Bir an olsun ayrılmamışlar. Selin Sayakböke yanında neyin başarısızlığı? Varsa ortada bir başarısızlık. Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin birlikteki bir başarısızlığından bahsedilebilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu geçmişte sadece kendisine günah keçisi yapıldığını ve arkadan hançerlendiğini gördükten sonra artık daha cesur, daha kararlı. Parti yönetiminin, özellikle böyle bir evrede Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin büyük bir kararlılığa, cesarete ihtiyaç duyduğunu görüyor ve adımlarını da bu yönde atıyor. Yani kimsenin gözünün yaşına bakmadan Kemal Bey'in hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü başka da başarı imkanı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten yeniden hakim olmak istiyorsa büyük bir kararlılığı, iradeyi, cesareti sergileyip kimsenin de gözünün yaşına bakmaması gerekiyor. Bakmayın bugün uzlaşma, suhulet, sükunet laflarına. Kemal Kılıçdaroğlu biliyor karşısındaki insanların nasıl militan olduğunu. Hı hı. Yani genel merkezdeki görüntüleri gördük. genel başkan fotoğrafını almış, ayaklarının altında ezmeye çalışıyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne sahip olan birinin değil. Cumhuriyet Halk Partisi kültürünün nasıl değiştiğini gösteriyor.
2: Evet.
5: Militanların, o bahsettiniz ya, kim var, hangi bayraklar var? Ya bu bayraklar arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bayrakları yok. Yani o örgütün, bu örgütün arka bahçesinin yan kuruluşunun bayrakları var buralarda. Militanlaşmış bir parti. Burada dediğim gibi, eğer Kemal Bey'in cesaretini, kararlılığını, iradesini görürlerse Özgür Özel kurduğu yedek parti. Ne diyor? Bakın, insanların aklı alay ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi aleyhinde sanki açılmış bir dava varmış gibi. Diyor ki biz kapatmaya karşı Ekim Partisi'ni kurmuştuk. Hangi kapatma davasına karşı kurmuştun sen bu partiyi? Yani böyle bir gündüz gözüyle insanların yüzüne baka baka da yalan söyleyebilen insanlar bunlar. Bunların duygusallığına, edebiyatına hiç aldanmamak gerekiyor. Çünkü orada bir siyasi akıl var. Mağduriyete yatmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tabanından ne kadar çok kendilerine taraftar, Cumhuriyet Halk Partisi içinden kendilerine ne kadar çok taraftar koparabilirlerse koparacaklar. Bunun da bilinmesi gerekiyor.
2: Tabii konuşmaya devam edeceğiz. Siyaseten bundan sonra neler olacak? Eğer CHP bir parçalanmaya giderse nasıl bir siyasi tablo oluşacak? Bunlar da tabii ki yeni günde de konuşacağımız başlıklar arasında. Kurtuluş Tayyip bizlerle birlikteydi. Sayın Tayyip, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
5: İyi yayınlar Gökhan.
2: Çok teşekkürler. Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın programına bakan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'da Şule Senin Hikayen dizisinin galasına katıldı. Programın sonunda Erdoğan'a Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini anlatan Şule Senin Hikayen dizisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen galasına katıldı. Erdoğan'a gala programında eşi

0: Emine Erdoğan da eşlik etti. Program Tabii platformunda yayınlanan yapımlardan hazırlanan özel tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Galada salonu hınca hınç dolduran davetliler duygu dolu anlar yaşadı. Gösterimin ardından sahneye çıkan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yazar Şule Yüksel Şener'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi. Galanın sonunda Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dizinin oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan yanına gelen dizinin minik oyuncularına harçlık verdi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Ustay da TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dizinin gala programının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Duran, Şule Senin Hikayen dizisinin Türkiye'nin hikayesi olduğunu belirtti.
1: Bu dizi aslında Türkiye'nin hikayesi. Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz. Bunu gösteren aslında acılara yer olmadığını, birbiriyle kucaklaşarak ne kadar mutlu ve geleceği parlak bir ülke olduğumuzu gösteren çok önemli bir yapım oldu.
0: Emine Erdoğan da Şule Senin Hikayen dizisine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan paylaşımında bu değerli yapımda inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır. Ömrünü inandığı değerleri adayan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle yad ediyor. TRT ailesini ve projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Şimdi 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Tabii Kurban Bayramı'na artık birkaç gün kalmışken dolandırıcılar, sahteciler bir kez daha karşımıza çıktı. Önemli bir operasyon düzenlendi. Sahte altın ve sahte döviz operasyonu. Şimdi operasyona ilişkin çok çarpıcı görüntüler var. Hem operasyonu hem görüntüleri konuşacağız. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaşer ile birlikte. Ramazan, hoş geldin yayınımıza. Altınlar, dövizler, paralar ama tamamı sahte. Detaylandıralım hemen.
4: Gerçekten de önemli bir operasyondu. Sahte döviz ve sahte altın operasyonu gerçekleştirdi İstanbul Polisi. Mali suçlarla mücadele ekipleri. Şimdi bu görmüş olduğumuz dolarlar, eurolar tamamı sahte. Öncelikle bunu belirtelim. Tam 660 bin sahte dolarla 71 binden fazla sahte euro ele geçirildi. Yine
3: çok yüksek
4: bir çok yüksek para. Bir kabataslak hesaplama yaptık.
3: Şu görüntüyü durduralım. Arkadaşlarımızdan rica edeyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazısı var burada.
4: Onların
3: bunlar sahte altınlar.
4: Aynen öyle. Sahte ele geçirilen sahte altınlardan yazılmış, oluşturulmuş bir yazı. 34 milyon liraya yakın bir para. Sahte dövizlerin toplam tutarı işte burada da balya balya yüzlük sahte yüzlük dolar şeklinde balyalanmış. Operasyonu kim nasıl yaptı peki? Mali şube ekipleri bir ihbar üzerine ve Kurban Bayramı 9 günlük Kurban Bayramı içerisinde işte alışverişlerde sahte para kullanımı ile ilgili yürütülen operasyonlar neticesinde Fatih'te bir adres tespit ediliyor. Ve yapılan operasyonda iki şüpheli gözaltına alınıyor. Yapılan incelemede önce bu balya balya dövizler, sahte dövizler, biraz sonra görüntünün devamında gelecek para sayma makinesi yine. Akabinde bir de saç levhalar birazdan görüntüye gelecek görüntünün içerisinde. İşte bunlar Gökhan. Bunlar da sahte. Kesme altın dediğimiz, bunları da parça parça keserek gram haline.
3: İşte gramları görüyoruz. Şu an
4: bu kesme altınlardı onlar. Görüyoruz. Onları da paketlemek için 5000 sahte altın ambalajı da ele geçirilmiş durumda. Bunlar da sahte eurolar. Piyasaya sürülseydi peki nasıl olacaktı? Belki de haberimiz olmadan kullanıma geçecekti. Özellikle nerede kullanılıyor Gökhan bu sahte para. İstanbul Emniyeti olsun, Türkiye genelinde de Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel duyurularını yapıyorlar. Kurban pazarlarında da maalesef sahte parayla ilgili çok ihbarlar geliyor.
3: Yıllardır olan bir konu.
4: İşte bunların tamamı sahte altın ve akabinde de yukarıda da burada aslında fotoğrafta da net bir şekilde görüyoruz. Banknotlar halinde piyasaya sürülmeden etkilenmiş.
3: Yıllardır seninle bu haberleri ekranlara getiriyoruz. Hepimiz gittik bu haberleri yaptık ama şu soru...

0: İzleyenin aklına geliyordur. Ya tamam, bu operasyonlar yapıldı. Peki bu operasyonlar olmasaydı, bu paralar, bu altınlar piyasaya sürülseydi, belki bize gelseydi. Nasıl anlayacağız? Biz bu doların, bu altının sahte olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı?
1: Şimdi tabii ki uzmanların uyarıları var. İşte ışığa tuttuğumuz zaman belli çizgiler ve o hologramın yansıttığı bazı içeriye o iki çok ince katman paralar biliyorsun kağıtları. Evet. Onların arasında çok gizli silüetler paranın gerçek olduğunu gösteren ya da bir mavi ışık yansıtmasıyla birlikte ortaya çıkan bir işaret simgeden gerçek ya da sahte olduğunu anlama durumu var. Ancak öylesine artık teknolojik kesinlikle imkanlardan yararlanıyor ki kalpazanların bazen bazı operasyonlarda gördük ki para sayma makinesinden bile geçen sahte paralar ortaya çıktığı da ortaya
0: normalde
1: görüldü.
0: Normalde o para sayma makinesi o paranın sahte olup olmadığını algılayabiliyor değil mi?
1: Kesinlikle, ama artık teknolojinin nimetlerinden o kadar fazla ileriye gidilmiş ki zaman zaman da gerçeğiyle sahtesini ayırmanın imkanı olmadığını belirtiyoruz. Kurban pazarlarında vatandaşlarımıza şu duyuruyu yapalım. Kesinlikle belli bir para miktarının içerisine de konulabiliyor. Yani verilen o tomar tomar paranın tamamının sahte olması, içerisinde sahte para olmadığı anlamına gelmiyor. Dolandırıcılar kesinlikle ne yapıyor? İşte atıyorum 200 liralık banknotların arasına 1-2 tane sahte koyabiliyorlar. Bunu tabii ki çok dikkat etmek gerekiyor. Polis de zaten pazarlarda da bu duyuruları yapıyor. Bu gerçekten önemli bir operasyon. Çünkü 21 kilo sahte altın, 16 kilogram yine sahte altın basımında kullanılacak o saç levhalar, gramlar haline getirilmiş sahte altınlar ve piyasaya sürülmesine engel olunan 660 bin sahte dolar ve yine 71 bin dolar, eurodan fazla sahte döviz ele geçirildi. Evet. Tabii ki aralıksız devam edecek anlaşılan bu operasyonlar. Ancak piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi de önemli bir başarıydı
0: Gökhan.
1: Çok
0: önemli bir operasyon. Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır yayın konuğumuzdur. Ramazan, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığın için. Bayram tatili öncesinde önemli bir operasyon, ama hazır Kurban Bayramı tatili demişken, özellikle dünden itibaren tabii ki tatil başladı. Trafik yoğunluğu, büyük şehirlerde yaşayanlar bu trafik yoğunluğunu görüyor. Özellikle İstanbul'dan çıkışlar sürüyor. Peki son durum ne? Bu son yanıta bakacağız. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet'le konuşacağız. Ahmet, kolaylıklar dilerim. Trafik yoğunluğu buradan görebildiğimiz kadarıyla devam ediyor. Neler söyleyeceğiz?
2: İstanbul'un Anadolu yakasında en uç noktalarından birisindeyiz. Sultanbeyli bölgesindeyiz ve bu noktada trafik yoğunluğu hayli artmış durumda. İstanbul'un geneline baktığımız zaman trafik yoğunluğu %33 civarlarında seyrederken Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %31 civarlarında seyrediyor. Ancak burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu yoğunlukların ağırlıklı olarak kendisini göstermiş olduğu nokta İstanbul'un giriş ve çıkışları. Özellikle İstanbul'da şu an için Anadolu'ya doğru giden noktalarda Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla bölgesinde, Kurtköy, Gezde noktasında Kuzey Marmara üzerinde oldukça yoğun trafik yaşanıyor. Elbette Kurban Bayramı'nın artık başlaması ve geride bıraktığımız günün gecesinden itibaren 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte İstanbullular memleketlerine, Sıla-i Rahim'e doğru hareket etmeye başladılar. Bu noktada da özellikle tatile gidecek memleketine gidecekler de İstanbul'a TEM otoyolunda, D100 karayolunda ve yine bunun yanı sıra Kuzey Marmara otoyolunda ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu yoğunluklar özellikle İstanbul'un artık çıkış noktalarında kümelenmiş halde diyebiliriz. Bu noktalar neler? Sabiha Gökçen Havalimanı çevresi, yine sahil yolu D100 karayolu üzerinde şu an bir yoğunluk yaşanıyor Tuzla Pendik bölgesinde. Yine Tuzla üzerinde Kurtköy Gebze üzerinde bu yoğunluk yaşandığını söylemek mümkün. Şu an drone operatörümüz Burak Keskin de sizlere o görüntüleri aktarıyor. Bunun yanı sıra elbette her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi İstanbul'daki birçok kişinin İstanbul'dan ayrılmasıyla birlikte ana noktalardaki, merkezi noktalardaki trafik yoğunluğu da normalin epey bir altına inmiş halde ve bu sebeple de şu an İstanbul'un ana arter noktalarında trafik yoğunluğu oldukça hafif diyebiliriz. Baktığımız zaman İstanbul'daki şu an trafik yoğunluğunda en yoğun noktalardan birisi Sancaktepe Sultanbeyli hattı, bizim bulunmuş olduğumuz bu alan ve bu alan zaman zaman trafiğin daha normal şekilde aksa da genel anlamda yoğun akıcı şekilde seyrettiğini söylemek mümkün. Hemen bir de Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca bölgelerinde zaman zaman yaşanan çeşitli yoğunluklar var. Bu yoğunluklarda ağırlıklı olarak Tekirdağ, Kırklareli, Edirne bölgesine seyahat edecek olan İstanbullular için geçerli. Elbette bir yandan da otobüslerin, kamyonların da bir trafik yoğunluğu söz konusu. Onlar da aynı şekilde TEM üzerinde ve beraberinde çeşitli noktalarda.

0: o yoğunlukların içerisinde yer buluyorlar kendilerine. Sabiha Gökçen Havalimanı elbette birçok kişinin yolculuğunun başladığı nokta. Bu sebeple Sabiha Gökçen Havalimanı'na girişine kadar olan kesimde de yine bir yoğunluk göze çarpıyor. Elbette burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Geride bıraktığımız yıllarda, geride bıraktığımız bayramlarda sürekli aynı konuları konuştuk. Bayram trafiği ve bu bayram seyahatlerinde çok sayıda kişi ne yazık ki trafik kazalarında hayatını kaybediyor bu bayram trafiği özelinde. İşte bu sebeple de bu bayram yolculuklarına, seyahatlerine bir o kadar dikkat etmek gerekiyor diyelim. İstanbul'dan Sultanbeyli'den söz yeniden size bırakalım Gökhan Bey.
1: Ahmet Nazif Vural ve kameraman arkadaşımız Burak Ekinci'ye notları için teşekkür ederim. Şimdi bir görüntü, Giresun'dan gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Giresun Dereli ilçesinde yaşanan heyelanla ilgili yeni anlar, yeni detaylar da ortaya çıktı. Hemen bakalım. Görüntü 22 Mayıs'ta Giresun Dereli ilçesinde kayda geçti. Sağanak nedeniyle bölgede heyelan oldu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yamaçtan kopan toprak parçasının yola kaydığı anlar görülüyor. Bir sürücü de heyelanı fark ederek duruyor. Böylece bir facianın da önünden son anda engellenmiş oluyor. Tokat günlerdir gündemimizde. Meteorolojiden gelen uyarılar vardı. Özellikle Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle su tahliyeleri yaşandı. Derelerin debisinde hızlı bir yükseliş var Yeşilırmak'ta. Peki son durum ne? Hemen Tokat'a gideceğiz. Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat, kolaylıklar dileyelim. Gün Tokat'ta nasıl başladı? Geceden gelen görüntüler var. Dikkat çekici. Hemen söz sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Evet, Turhal için risk devam ediyor. Ekipler de yine kırmızı alarmda. Adeta burada bir seferberlik oluşturulmuş durumda. Yeşilırmak'ın debisi dün gece aslında haberlerimizi izleyenler görüntülere şahitlik etmişlerdir. Yeşilırmak'ın debisi her geçen dakika artmıştı. Tokat merkezden geçen Yeşilırmak'ta şu an itibariyle suların seviyesi oldukça yükselmişti. Turhal'a doğru da tabii ki o su seviyesi akarak devam ettiğini söylemekte fayda var. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte şöyle birazcık ilerleyelim isterseniz. Suyun debisinin yükselmesini göstertiyoruz ama bir taraftan da alınan tedbirlerin her geçen gün sayısının arttığını da ifade etmekte fayda var. Şimdi Turhal kent merkezinde işte bakın kamyonlar bekletiliyor. Tabii kamyonlarla birlikte bir taraftan da burada bir alan oluşturulmuş, bir set oluşturulmuş durumda. Tahkimat alanına sürekli büyük kayalar getiriliyor. Şöyle hatta şu tarafa doğru geçebilirsek Halil İbrahim, gel benden istersen. Evet, tarlalar, bahçeler tamamıyla Turhal ilçesinde sular altında kalmış durumda. En büyük risk ise işte Turhal kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın taşkınla birlikte şehre doğru suların ilerlemesi. Bu yüzdendir ki ekiplerin tedbiri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Peki yağışlar ne durumda? Meteorolojiden sürekli uyarılar geliyor. Tokat için, Turhal için, Amasya için. Bugün özellikle öğleden sonra yoğun yağışlar bekleniyor. Yoğun yağışlarla birlikte de tabii ki su seviyesinin daha da artması planlanıyor. Ben Tokat'tan sabah Turhal ilçesine gelirken Gökhan Kurt tam Tokat ile Turhal arasında yaklaşık 20. kilometresinde Yeşilırmak'ın geçtiği alanda bir inceleme de yaptım. Oradaki suyun yüksekliğine baktım. Adeta oradan su neredeyse yola taşacak kadar yükselmiş durumda. Tabii bu su Turhal'a ne zaman gelecek? İşte bunu aslında yetkililer de sürekli devlet su işlerine bağlı ekiplerin yaptığı o ölçümlerle birlikte incelemelerini sürdürüyor. Turhal'a ne zaman geleceği konusunda da yetkililer herhangi bir saat vermiyor ama tabii bu suyun yükselip Turhal ilçesine gelmesi saatle alakalı ve yağışla alakalı diyelim. Bizler de haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirtelim. Sözü şimdilik sana bırakalım Gökhan Kurt.
1: Murat Onur'a ve Ali İbrahim Yel'e teşekkür ederim. Şimdi uzun zamandır gündemimizde olan özellikle büyük şehirlerde sitelerde yaşayanların sorunlarından biriydi. Fahiş site aidatları, işte o aidatlara yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve ardından da resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum site yönetiminin fiyat belirleme yetkisinin vatandaşa aktarıldığını açıkladı. Detaylandırma zamanı.
3: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre site aidatlarında yeni dönem resmen başladı.
4: Daha öncesinde yönetim tarafından alınan kararlar uygulanmaktaydı. Ama genel kurul kararıyla alınan kararların uygulanması bu tür fahiş aylık tahsil

0: aidatlarında önüne geçirilecek.
1: Site aidatları kira fiyatlarıyla yarışıyordu. Faiz site aidatlarının önüne geçecek kritik düzenleme mecliste kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.
2: Özellikle konutlarda yönetim ve denetim hizmetleri verilmesi hakkında kanunla beraber aslında aidat artışlarının belli bir kapsamda sınırlandırılması hedefleniyor.
1: Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetiminin fiyat belirleme yetkisinin vatandaşa aktarıldığını ifade etti.
0: Zaten kat malikleri de kabul etmeyecekleri bir şeyi de genel kurulda kayıt altına almayacaklardır, karara da bağlamayacaklar.
1: Yeni sisteme göre aidat artış toplantılarında ilk oturumda %50 artı bir çoğunluk aranacak. Yönetim planı değişikliği içinse 3/2 çoğunluk zorunluluğu getirildi.
2: Bu düzenlemeyle beraber yönetim planı değişikliklerinin kolaylaşması gündemde. Daha önce 5/4'te aranan çoğunluk artık 3/2'ye düşüyor. Site yönetim şirketleri de aslında denetlenecek. Bu en önemli unsurlar. Bakanlık tarafından belgelendirilen kuruluşlar tarafından yılda en az bir kez bu siteler ve bütçeleri, işletme projeleri denetlenecek.
1: Böylece site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaş artık yalnızca aidatı ödeyen taraf değil, aidatın nasıl belirleneceğine doğrudan karar veren taraf olacak.
3: Mehtap Aslan, köy pazarından organik ve doğal diyerek tereyağı satın aldı. Daha doğrusu o öyle olduğunu sandı ama yemek pişirmek için kullandığı tereyağı bir türlü erimek bilmedi. Yani hileli bir ürün satın almıştı aslında. Yaşanan bu durum akıllara Hababam sınıfındaki bir sahneyi de getirdi.
4: Hababam sınıfında bir görüntü vardı. O geldi, o aynı kesit yani.
5: Bu ne? Halis tereyağı. Hadi lan! Baban seni kazıklamış. Buz gibi patates püresi bu.
6: Bu patates püresi olabilir ya.
7: Dur bir bakayım. Evet ya. Patates püresi. Ya.
4: Aklınıza hangi sahne geldi?
6: Hababam sınıfı.
8: Kalle Şerif. Güzel babamın tereyağını çalarsın ha. Seni kalle seni. Güzel babamın tereyağı oğlum.
9: Aldığım şeyin organik bir tereyağı yerine organik bir patates püresi olduğunu fark ettim.
4: Mehtap Aslan'ın babası Isparta'da bir köy pazarından %100 doğal olduğunu düşünerek bir tereyağı aldı. Ancak gerçekler Mehtap Hanım yemek yapmaya başlarken ortaya çıktı. Ve işte o görüntüler akıllara Hababam sınıfı uyuyor filmindeki tereyağı sahnelerini hatırlattı.
9: Bunu da Isparta Halıkkent pazarından almış babam. Mantı yapmak istemiştim. Mantının üzerine sos yapacağım. Yağı tereyağını tavaya koydum. Altını açtım ve eritmek istedim. Bir süre sonra tereyağının erimediğini fark ettim.
4: Bu büyük ihtimalle hani gerçek bir tereyağı değil zaten.
10: Burada karışım yağların ilave edilebileceği, ikame bir ürün olabileceğini düşünebiliriz.
9: Kaşıkla desteklemeye çalıştım yağı. Üzerine bastırarak eritmeye çalıştım ama maalesef erimiyordu ve tavaya yapıştı. Sonra Hababam sınıfı sahnesi canlandı aklımda.
6: İnsanları dolandırmaktır tabii. Böyle bir tereyağı olabilir mi ya?
4: Mehtap Aslan'ın babasının aldığı bu tereyağı da sahteydi. Fırsatçılar tüketicinin sağlığıyla oynamaktan bir kez daha çekinmedi.
10: Tereyağından beklenen içerisinde %82 civarında süt yağı vardır. Tavaya attığınız zaman eşit bir şekilde tavada erir, hatta biraz köpürür. Isıyla birlikte biraz kahverengileşir proteinden dolayı. Beklenen davranış budur.
4: Her köy pazarına da güvenilmez. Yemek yaparken tereyağını eritmeye çalıştı ancak erimedi, hatta kavruldu çünkü aldığı tereyağı sahte çıktı. Peki tereyağı alırken neye dikkat edilmeli?
11: Kokusuna hem tadına bakma imkanı varsa özellikle açık tereyağlar iyi bir tereyağı. 1000 lira civarı şu anda. Tereyağları yine bildiğiniz, tanıdığınız, her zamanki aldığınız, itimat ettiğiniz yerlerden alın.
3: Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulan seralarda yılın 4 mevsimi rengarenk çiçekler yetiştiriliyor. Kadın emeğiyle üretilen milyonlarca süs bitkisi Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.
1: Bir yanda mis gibi çiçek kokuları, diğer yanda hummalı bir üretim mesaisi.
12: Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne.

0: Simit Ovası'nda yılın 12 ayında binlerce dönüm alanda ve kapalı seralarda çiçek üretimi yapılıyor. Ve yılın 12 ayında özellikle kadınların çalıştığı bu bölgede envai çeşit çiçekler üretiliyor ve Türkiye'nin 81 iline sevk ediliyor.
1: Bölgemiz biliyorsun Ege'nin en güzel bölgesine duruyoruz. Türkiye genelinde güzel, en iyi yerde, en iyi bölgesindeyiz şu anda. Biz öyle diyoruz. Yıl 12 ay üretim yapıyor bu tesis burada. Yaklaşık 2-2,5 milyon adet de bitki üretiyoruz. Mevsimlik saksılı süs bitkisi olarak. Türkiye'nin de dört bir yanına dağıtmaya, pazarlamaya çalışıyoruz. Ki bunu da başarıyoruz.
2: Saksılarda açan çiçekler hem evleri renklendiriyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Kaz Dağları'nın temiz havası ve verimli toprakları sayesinde seralarda 4 mevsim üretim yapılabiliyor. Üretimin en önemli yükünü ise kadın çalışanlar üstleniyor. Sabahın erken saatlerinde seralara gelen kadın emekçiler, çiçeklerin bakımından paketlenmesine kadar her aşamada görev alıyor.
3: 40 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Ama ilk alıp satmayla başladık, evin bahçesinde. Ondan sonra yol üzerine bir 3 dönüm yerimiz oraya geçtik. Sonra buraya geldik. Burada oğlanlarla beraber devam ediyoruz.
4: Nasıl bir şey çiçek?
3: Çok güzel, çok iyi. Ben çok seviyorum, çok memnunum. Severek yapıyorum.
0: Çiçek üretimi adeta bir estetik sanat gibi yapılıyor. Gerek süs bitkileri, gerekse saksılar, gerekse iç ve dış mekan çiçekleri Edremit Körfezi'nde, Edremit Ovası'nda yetiştiriliyor. Bir kısmı açık tarlalarda, bir kısmı ise kapalı seralarda rengarenk çiçekler alıcılarını bekliyor.
2: Rengarenk çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanında balkonları, bahçeleri ve yaşam alanlarını süslüyor.
5: Yaban hayatına ilişkin Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz renkli ve ilginç görüntüler var. Ekranlara getirme zamanı.

Sahilde yürüyenler yağmura değil kargaya karşı mücadele verdi. Ordunun Altın Ordu ilçesinde aydınlatma direğine konarak çevreyi izleyen karga, sahilden geçen vatandaşlara yaptığı hamlelerle ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

0: Tokat Niksar'da yiyecek aradığı tahmin edilen bir kurt Yeşilkaya Köyü merkezine kadar indi. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ev sahibi kedi davetsiz misafir tilkiyi böyle kovdu. Erzurum'da bahçeye giren tilkiyle ev kedisi karşı karşıya geldi. Yiyecek arayan tilkiyi fark eden kedi alanını korumak için peş peşe hamle yaptı. Kedi kısa süren kovalamaca sonrası tilkiyi bölgeden uzaklaştırdı.
1: Ankara'daki Etlikşehir Hastanesi'ne ilk kez robotik cerrahi yöntemiyle kalp ameliyatı yapıldı. Operasyonda göğüs kafesi kesilmeden küçük deliklerden kalbe ulaşıldı. Ameliyat ekibinin başında bulunan kalp cerrahı Profesör Doktor Ferit Çiçekçioğlu yöntemin nasıl uygulandığını A Haber'e anlattı.
2: Şuradan şuraya kadar atılıyor. 4 hasta yaptık geçen hafta. 2 tane kapak replasmanı yaptık. Mitral kapak replasmanı, 2 hastaya da koroner bypass ameliyatı yaptık.
0: Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk kez kalp ameliyatları gerçekleştirildi.
2: Burada robot kullanılıyor ameliyatta. Tabii robot kendisi yapmıyor ameliyatı. Kontrol ediyoruz. Bir de hastanın başında da robotun kolları var hastanın içinde. Onlar da bizim ne istiyorsak onu yapıyor ameliyatta. Ve ameliyatı böyle gerçekleştirmiş oluyoruz.
3: Robotik kalp cerrahisinde kullanılan robot 2 üniteden oluşuyor. Biri şu an benim oturduğum kısım. İşte hekim buraya oturarak ikinci kısım olan kolları hareket ettiriyor.
2: Hasta başındaki robotun kollarını kontrol ediyorum. Buradan bu kollarla ve buradan görerek ameliyatı gerçekleştiriyorum. Yani birinci cerrah ameliyatı yapan aslında buradaki cerrah. Hasta başında da bir cerrah var veya bazen 2 bazen 3 de olabilir. Onlar da benim buradan verdiğim komutları yerine getirerek bazen dikiş veriyorlar, bazen dikişi kesiyorlar, bazen dikişi alıyorlar içeriden. Bu kolların her birisi hastanın içine bir kolla giriyor. İçinde de aletler var üstünde. O aletlerle ameliyatlar gerçekleştirmiş oluyor.
0: Ameliyatlar hastaların göğüs kemiği kesilmeden yapıldı.
2: Klasik cerrahide normalde sternumu keserek yapıyoruz. Robotikte ise bu sternumu kesmeden yapıyoruz. Yani burada yaklaşık bir 15-20 santimlik bir kesi değil de küçük küçük kesilerden veya küçük küçük deliklerden girerek kalbin ameliyatlarını böyle gerçekleştiriyoruz.
0: Robotik cerrahi yöntemiyle kalp ameliyatı her hastaya yapılamıyor.
2: Hastanın acil olmaması lazım. Çok kritik hastalığı olmaması lazım. Ağır kalp yetmezliğinin olmaması lazım. Ağır akciğer hastalığının olmaması lazım. Daha önce geçirilmiş defalarca kalp ameliyatının olmaması lazım. Hastanın çok küçük veya çok şişman olmaması lazım.
4: Mehmetciğim nasılsın? Ateşin olmuyor değil mi?
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 14 Mayıs itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 670 milyon dolar artışta 61.23 milyar dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Gerileme altın rezervleri kaynaklı olurken geçtiğimiz hafta 110 milyar 965 milyon dolar olan rezervler 107 milyar 340 milyon dolara geriledi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Noktaya gidelim. Ankara'ya kameralarımızı çevireceğiz. A Haber ekibinden Kübra Bal bizi bekliyor olacak. Kübra günaydın. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Hareketlilik var mı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin? Genel başkanlarla, diğer partinin liderleriyle de bir görüşme yapacağına ilişkin haberler gelmişti. Son durum nedir? Hemen sözü sana bırakalım.
5: Açtım. 1, 2, 3, 4, 5. Teşekkürler. Henüz bir hareketlilik yok. Aslında 11 gibi çalışma ofisine geçeceği belirtiliyordu. Ancak programında bir değişiklik oldu ve saatler 14'ü gösterdiğinde artık çalışma ofisinde olmasını bekliyoruz diyebiliriz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayının iptal edilmesiyle, yine mutlak mutlak kararının çıkmasıyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'na görevinin, genel başkanlık görevinin iade edilmesiyle birlikte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Genel merkeze ne zaman gidecek? Siyasi partilerle, genel başkanlarla ne zaman görüşecek? Bir sonraki adımı ne olacak? Oldukça merak edilen konu başlıkları arasında. Tabii ilk hamlesi ne olmuştu? Hatırlatalım. CHP'den 3 avukatı azletmişti ki bu karar oldukça önemliydi. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nda CHP'nin yaptığı başvurunun itiraz başvurusunun reddedilme nedenlerinden biri buydu ve oldukça önemli bir hamleydi. Yine ilk görevlendirmesini yapmıştı basın danışmanı olarak.

0: Atakan Sönmez'i görevlendirdi. Bu noktada da görevlendirmelerin özellikle parti meclisi ve YDK üyelerini tek tek arayıp görevlendirmelere başladığı da ifade ediliyor. Bu noktada aslında genel merkeze gidip gitmeyeceği sorusu da Atakan Sönmez'den, basın danışmanından gelmişti. Gideceğini söylemişti genel merkeze ve herhangi gerginlik yaşanmasını engelleyecek bir durum olmaması için adımlar atılacağı da ifade edilmişti. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır ifadelerini kullanmıştı. Ancak parti genel merkezinde tansiyon yüksek. Hatta ilk gün hatırlayacak olursanız mutlak buradan kararının çıkmasıyla birlikte partililer genel merkeze koşmuşlardı ve Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atarak fotoğraflarını da çerçeveleriyle birlikte indirmişlerdi. Özgür Özel'le dün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Aslında ilk etapta Özgür Özel telefonunu açmadı. Zaten açsak ne konuşacağız dedi. Daha sonrasında dün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle saatlerinde Özgür Özel aradı, ancak bu kez de telefonlara Kemal Kılıçdaroğlu çıkmadı. Akşam saatlerine doğruysa beklenen o telefon görüşmesi de gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e partiyi kurultaya en uygun zamanda götürelim dediği de öğrenildi. Bugün de ilerleyen saatlerde, saatler 14 gösterdiğinde çalışma ofisinde olması bekleniyor. Akşam saatlerine doğruysa bir açıklama yapması bekleniyor. İlk açıklamasını hatırlayalım. Aslında yazılı bir açıklamaydı. Kenetlenme mesajı vermişti ve özellikle sakinlik ve sağduyu çağrısında da bulunmuştu. Ses tellerinde bir problem olduğu için de dün açıklama yapamamıştı. Ancak bugün akşam saatlerine doğru açıklama yapması bekleniyor. Bu minvalde yine açıklamalar yapması bekleniyor. Tabii biz basın mensupları olarak orada olacağız. Yine sorularımızı da ileteceğiz. Bu noktada gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bala, notları için teşekkür ederim. Şimdi bir yandan da tabii gözlerin çevrili olduğu nokta genel merkez. Özgür Özel bundan sonra ne yapacak? Bugün milletvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Şimdi genel merkeze kameralarımızı çevirelim. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor olacak. Oğuzhan, kolaylıklar dileyelim. Bekleyiş devam ediyor. Peki Özgür Özel'in bugünkü programına ilişkin bir hareketlilik var mı? Ya da milletvekilleri gelmeye başladı mı? Neler söyleyeceğiz?
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında bugün Özgür Özel'in milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabii ki yavaş yavaş da aslında genel merkez hareketlenmeye başladı. Girişler de tabii ki yavaş yavaş başladı. Diyelim tabii ki toplantı oldukça önemli olacak. Çünkü özellikle mutlak putlan kararı sonrasında CHP'nin izlediği yol haritası ve planları tamamen aslında askıya alınmıştı. Bu toplantıyla birlikte yeni yol haritaları belirlenmeye başlanıyor. Özellikle mutlak putlan kararı ile birlikte bugün 3. gündeyiz ve 3 gündür de aslında Özgür Özel çeşitli toplantılar, çeşitli açıklamalar da yapıyor. Bugünkü yapacağı toplantı da milletvekilleriyle oldukça önemli olacak. Bu toplantı sonrasında da yine bir açıklama yapılması bekleniyor. Tabii ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Özgür Özel'le ve özellikle tabii ki en kısa sürede kurultay çağrısı yapılmıştı. Bununla alakalı da yeni bir yol haritası belirlenmeyeceğine dair bugünkü toplantı sonrasında yapılacak açıklamalara gözler çevrilmiş durumda. Biz tabii ki buradaki haber nöbetimize devam ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça aktarmaya da devam edeceğiz diyerek sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin'e notları için teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bugün gözler Kılıçdaroğlu'nda. Kılıçdaroğlu ne mesaj verecek? Tabii Özgür Özel milletvekillerine neler söyleyecek? Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok değerli yayın konuklarımız var bu saat dilimi itibariyle. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Mehmet Yılmazer bizlerle birlikte. Her iki konumuza da hoş geldiniz diyelim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Şimdi tabii ki mutlak putlan kararı ile birlikte 2023 yılına geri dönüldük. Ancak bu 2,5 yıllık süreç içerisinde Özgür Özel ve ekibinin almış olduğu kararlar var. Bunların başında da ihraçlar geliyor. Çok sayıda isim partiden ihraç edilmişti Özgür Özel'i eleştirdiği veya tepki gösterdiği için. Şimdi Özgür Özel'in ve parti yönetiminin bu 2,5-3 yıl içerisinde almış olduğu kararlar da yok hükmünde mi kabul edilecek? Bu ihraçlar hiç olmamış gibi mi kabul edilecek?
4: Öncelikle tekrar iyi günler. Bizi seyreden herkese de merhabalar dileyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların hepsi yok hükmünde değil. Bunların hepsi mutlak butlanla mahlul hükmünde. Yani geçersiz, kesin, tam, temelden geçersiz hükmünde. Çünkü yokluk hükmü çok başka bir şeydir. Mutlak butlan başka bir şeydir. İptal edilebilirlik yaptırımı başka bir şeydir. Şimdi bunlar tabii karışıyor ister istemez, teknik konular, ama bunların hepsi mutlak mutlamla malul, yani geçersiz. Evet, yokluğa benzer gibi geliyor, doğru. Geçersiz olması ne demek? Başa döndük, ihraçla ilgili başvurular yapıldığı dönemleri düşünelim, o 2,5 yıllık içerisinde, 2,5 yıllık süreç içerisinde. Onların verdikleri hükümlerin hepsi havada kaldı. Disiplin kurulunun verdiği hükümler havada kaldı. Genel merkezin verdiği herhangi bir işlemle ilgili yaptıkları havada kaldı. Bunların hepsine tabii ki bu mutlak butlanla malullük yaptırımı sirayet eder. Hı hı. Ve dolayısıyla bunlar sanki ilk defa geliyormuşçasına yeni yönetim tarafından, yeni disiplin kurulu tarafından, yani ihtiyaten tedbirle atanan disiplin kurulu tarafından bu hususlar tek tek incelenip değerlendirilmek zorunda yeniden. Bunlarla ilgili kararlar yine daha önce verilmiş bir ihraç kararı gibi ihraç kararı da olabilir. İhraç edilmemesine dair başka cezalar da olabilir. Bu disiplin kuruluyla ilgili. Şimdi bir husus daha var aslında tartışmalı konu olacak hale gelen. Aday belirleme işlemleri, belediye başkanı, bunlar da çok fazla soruluyor, onun için bunlara da evet, buradan cevap vermek istiyorum. Belediye başkan adayı belirlemeleri de parti meclisi onayıyla kararlara bağlandığı için, ön seçimleri burada ayrı tutabilirim, ön seçim yapılmış yerleri. Karara bağlı, ama ön seçim kararı da mutlak mutlan olacağı için sirayet etme riski taşıyor. Belediye başkanı adayı belirleme işlemleri de bu anlamda mutlak mutlanla malüldür denebilir. Ama bunun 2-3 yolu var, onu söyleyeyim. Şimdi bakın, burada şunun yapılması belki gerekebilir. Evet, bu belediye başkan adayı belirlemesi yapıldı. Ama her aday günün sonunda seçilmedi. Seçilenler var, seçilmeyenler var. Seçilmeyenler yönünden zaten bana kalırsa mutlak mutlanla malul. Seçilenler yönünden ben daha kamu yararını gözettiğim için farklı düşünüyorum, ama bir risk de benim aksine bir görüş de doğabilir, onu da söyleyeyim. Şöyle olacak burada da, belediye başkanlarının adaylığının mutlak mutlanla malul olduğu Yüksek Seçim Kurulu başvurularak tespit ettirilebilir. Bu tespit sonrasında mutlak mutlanla malul oldukları tespiti Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkarsa, bununla beraber, bu kararla beraber Danıştay'a başvurulursa, mutlak mutlanla malul olan seçilmiş belediye başkanlarının başkanlıklarının düşmesine karar verilebilir ihtimali ve riski de vardır. Bunu da söyleyeyim. Ama ben seçilmiş belediye başkanlarına bu mutlak mutlanla malul kararının sirayet etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ama bu benim hukuki kanaatim. Bununla ilgili bir risk var mı? Evet, mutlak mutlan uygulamasında böyle bir risk de var. Bunu da söylemek isterim. Bunu da herkes buna göre değerlendirmelidir. Onu söyleyeyim, ama sirayet etmemelidir, o ayrı nokta. Çünkü demokrasi ve artık seçilmiş, seçim yapılmış, bağımsız seçimler yapılmış, konu bitmiş. Se bile iyi niyetli de olsa aday, mutlak mutlanın bu noktada sirayet riski var. Ama ben sirayet etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu benim bireysel kanaatim.
1: Şimdi hemen Ekrem Kızıltaş'a dönmek istiyorum. Farklı senaryolar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte aynı zamanda Kılıçdaroğlu dönemindeki parti meclisi de aynı şekilde yeniden görevine döndü. Ancak burada farklı senaryolardan bahsediliyor. Özellikle bu yeni oluşan, daha doğrusu eski parti meclisinin Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesini engellemek amacıyla bazı kararlar alabileceği ya da yarısını istifa edip partiyi acil bir şekilde kurultaya götürebileceğine yönelik kulislerde konuşulan bilgiler. Bunlar gerçekleşebilir mi? Yani parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tavır alıp ona bir güvensizlikle onu göreve başlamadan görevden uzaklaştırabilir mi?
5: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu döneminde beraber görev yaptıkları parti meclisinin işte sonraki seçilenler, tayin edenler olmadığına göre, mutlak batıl olduğuna göre, bu mutlak mutlam tabir oldukça karmaşık bir tabir. O dönemde beraber çalıştığı isimlerin belli bir kısmının
4: Üstadım, Sayın Kılıçdaroğlu... Butlan, özür diliyorum. Özür diliyorum, kestim, bir girince de devam etmek zorunda kaldım. Butlan malumunuz batılın mastar halidir. Dolayısıyla bu karışık aslında batıl. Siz de söylediniz bunu, kusura bakmayın.
5: Eyvallah. Eyvallah. Yani dolayısıyla beraber çalıştığı insanların köprünün altından bu kadar sular aktıktan sonra, bunlar yaşandıktan sonra zaten oldukça karışık olan durumu daha karışık hale getirebilecek bir adım atabileceklerini ben düşünmüyorum. Ama burada büyük ihtimalle şu olacaktır. 2023 Kasım ayından önce beraber çalıştığı isimler arasında kendisinin sırtından hançerlenme ameliyatı

0: meclisine katılan isimlerin bir şekilde kenara çekilmeleri gerekeceğinden, onu belki parti meclisi kanalıyla ya da doğrudan genel başkanlık yetkilerini kullanarak ya da kibar bir şekilde sizi görmek istemiyorum, ortalıkta sakın gözükmeyin diyerek falan herhalde kenara çekecektim. Çünkü 2,5 sene boyunca mevcut artık yok olan yönetim kendine göre bir şeyler yaparken, Kılıçdaroğlu'nun da kendine göre oluşturduğu büroda bazı hazırlıklar yaptığını ve kimileri olmaz derken belki mutlak mutlak çıkacağı hesabını yaptığını, buna göre hazırlıklarını yürüttüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu an itibariyle işte eskiden beraber çalıştığı insanlarla yola devam edecekken içlerinden çürük olanları ayıklayacağını, diğerleriyle beraber muhtemelen arınma, ki iki defa talep etti bunu, evet, yüksek sesle kamuoyu önünde, bunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu arada zannediyorum birçokları açısından herhalde imkansızmış gibi gözüken, mümkün değilmiş gibi gözüken bir takım herhalde ihraç ameliyelerini, mesela Ekrem İmamoğlu'nu büyük ihtimalle koparıp atacaktır bünyeden diye düşünüyorum.
1: Peki yani Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindeki isimlerin ihraçla karşılaşması durumunda Özgür Özel'in ve şu an parti yönetiminde o önemli söze sahip olan isimlerin partiden istifa edip ikinci bir parti kurma ihtimalini nasıl öngörüyorsunuz?
0: Şimdi bakın, son birkaç gündür biliyorsunuz gerekli gereksiz Özgür Özel yedek bir parti tabii ki var, ama biz bunu kapatma ihtimaline karşı oluşturmuştuk falan gibi sözleri var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı kapatma diye bir konu ortada yok. Niye yok? Yani burada bir genel kurulun, bir kurultayın iptali söz konusu ve dolayısıyla partinin kapatılmasıyla alakalı herhangi bir emare ortada yokken bunu söylemeleri, aslında alttan alta söylenilen, eğer mutlak buttan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu tekrar yönetime gelirse, Özgür Özel ve arkadaşları bir şekilde hukuki yollarla tekrar partiyi ele geçiremezlerse, büyük ihtimalle kendilerine işte Ekim, Kasım, her neyse değişik isimler verilen bir parti kurabilirler ya da zaten kurmuşlardır gibi bir yorum var. Dolayısıyla bu kapatılmaya karşı parti kuruldu hikayesi aslında Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetimi tam manasıyla eline geçirmesi aşamasından ve arınma adımlarının başlamasından sonra büyük ihtimalle İmamoğlu tarafı, Özgür Özel ve beraberindekiler ve şu anda onun etrafında kümelenen bu Akçalı işlerle bol bağlantılı isimlerin büyük ihtimalle bir parti kurmayı düşünebileceklerini varsayabiliriz. Tabii böyle bir maceranın sonunun ne olacağını söylemeye bile gerek yok. Ana gövdeden ayrılan partilerin, buna Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, ta 60'lı 70'li yıllardan itibaren ana gövdeden ayrılarak kurulan yapıların tümüyle parça pincik oldukları, yok olduklarını görüyoruz. Ama biliyorsunuz herkes kendini kral zanneder. Herkes kendisini her şeyi en iyi biliyor zanneder. Buradan hareketle önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu durumunu konsolide ettiğinde İmamoğlu'nun artık partiyi çok uğraşarak, çok büyük paralar harcayarak ele geçirdiğini düşündüğü partinin ellerinin arasından kayıp gitmesinden sonra muhtemelen küçük olsun benim olsun diye bir şey kurabileceğini düşünebiliriz. Bu arada medya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı medya yapısı, evet, içerisindeki parçalanma dolayısıyla tabii bu yeni parti aşamasında kendini destekleyen bir kısım medya olacaktır. Bu da Silivri'deki davanın bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği ve şu ana kadar ellerine geçirdikleri maddi imkanları ne kadar kullanabilecekleri gibi sorularla bağlantılı bir şey. Ama anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki günlerde bizi oldukça hareketli, evet, hareketli olaylar bekliyor denilebilir.
1: Peki Mehmet Yılmazer, hemen sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi kurultay tartışması devam ediyor. Dün Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesinde Özgür Özel hemen kurultaya gidelim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da kurultay dedi ama bir takvimlendirme yapmadı. Gürsel Tekin'in açıklamaları var. Bir 7 ay içerisinde partinin kurultaya gidilebileceğine yönelik iddialar. Kanun bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'na, daha doğrusu bu mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kurultay için takvimlendirme zorunluluğu getiriliyor mu, yoksa bu tamamen artık genel başkanın takdirine bırakılmış bir tablo mu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, şu an Kemal Kılıçdaroğlu ihtiyati tedbir kararını mukabil tedbiren atanmış bir genel başkandır mahkemenin kararıyla. Ancak bu mutlak mutlak kararı ne zamanki kesinleşirse zaten resmi olarak

0: da nihai olarak da Kemal Kılıçdaroğlu 2023 öncesinde nasıl genel başkan ise bir önceki kurultaya dayanarak yine o şekilde genel başkan olmuş olacak. İhtiyati tedbir kararı varken, ihtiyati tedbir kararı devam ederken ve mutlak butlanla kararı kesinleşmemişken Yargıtay aşamasında, artık orayı kesinleşecek mi, onlar başvurdum başvurmadım o ayrıntılara girmiyorum. Kesinleşmeden yapabilir mi? Şu an parti tüzüğünde bunu engelleyen bir şey yok. Olağan bir genel olağan kurultay gibi bir süreci işletebilir. Benim anladığım Gürsel Tekin'in söylemeye çalıştığı şey o olabilir. Olağanüstü genel kurultay yaparsa bence bu noktada ihtiyati tedbir kararının belki sınırları açısından bu acaba böyle olmayabilir mi diye düşünülebilir. Ama ben buna bir engel görmüyorum. Ama şunu söyleyeyim, bence kesinleşmeden yapılacak herhangi bir kurultay da sonradan herhangi bir aksi karar çıktığında yine hükümsüz hale gelir. Dolayısıyla bu aşamada böyle bir kurultay aşamasının denenmesinin ben uygun olmayacağı, en azından CHP kendi eliyle böyle bir riske, böyle bir çelişkili duruma yine yürümemesi gerektiği kanaatindeyim. Ama yürürse de yürüyebilir, burada yetki yok. Ama bu durumda mahkeme belki buna müdahale olarak o ihtiyati tedbirin uygulamasının sınırları kapsamında görmeyip kendince belki başka bir ihtiyat tedbir kararını kaldırıp başka bir ihtiyat tedbir kararı verebilir mi? Bunlar da taleplere bağlı olarak değişebilir ama taraflar açısından dosyada talep olmadıkça da mahkeme re'sen bunu uygulamaya kalkmaz. Kurultay olursa onun için durduk yere re'sen kendiliğinden hareket etmeyeceği için de bu riskin çok az olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi sonraki karışıklığı göze alabiliyorlarsa da kurultay yapılır. Yarın Yargıtay'ın ne vereceğini bilmiyoruz, evet. Sonuç olarak. Yani belki kanaatimiz var ama bunu yine de nihai olarak bilme şansımız yok.
1: Yargıtay'dan kararın şey. Çıkma ihtimali, daha doğrusu kararın çıkma zamanlaması olarak baktığımızda bir şey söylemek mümkün müdür? 3 ay, 5 ay, 1 yıl ya da daha hızlı bir
0: süreç mi? Yani 20-25 yıla yaklaşıyorum. Kimi dosyalarda beklenmedik şekilde hızlı sonuç aldığımız dosyalar oldu. Kimi dosyalar böyle 3 yıl, 5 yıl bekleyen dosyalar da oldu. Tabii biraz yoğunluğa, dairenin yoğunluğuna, dosya yoğunluğuna bağlı bir şey. Dosyanın sırası ne zamandır? Ama tabii kamu yararı gözetilerek bazen öne alınan dosyalar da olur. Ön alma dilekçeleri falan verilebilir. Dolayısıyla daha ön alınarak incelenebilir. Ama bu 6 ay da sürebilir, 1 yıl da sürebilir, belki 1 yıldan fazla da sürebilir. Dolayısıyla şu an kurultayı şu aşamada işletmenin bana kalırsa çok mümkün, pratikte mümkün bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yarın tersi bir karar çıktığında bu sefer daha sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş olur Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hemen Ekrem Kızıltaş. Evet hocam, Ekrem Bey buyurun.
2: Gökhan, Mehmet Bey'e bir soru sormak istiyorum tabii müsaadenle. Sizler belki
0: yoğun içinde
2: farkındasınız, ben değilim. Bu kesinleşme, yani ihtiyat tedbir kararının kesinleşmesi, Yargıtay'a müracaat meselesi. Yargıtay'a burada müracaat, kim müracaat edecek? Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak mı? Yoksa diyelim ki genel başkanlıktan alınan kişi mi müracaat edecek? Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
0: Tabii üstadım, şöyle Ekrem Bey, hali hazırda tebliğ olduktan sonra istinafın kararı Cumhuriyet Halk Partisi'ne tebliğ oldu ve diğer DLC vesaire dosyaya müdahil olanlara tebliğ oldu. Her biri dosyayla ilgili, kararla ilgili temize gitme hakkına sahip. Şimdi şunu söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi adına yalnız şu an Kemal Kılıçdaroğlu veya onu temsil eden kişiler ancak temize gidebilir Yargıtay'a. Eğer bu iki hafta içerisinde gerçekleşmezse Cumhuriyet Halk Partisi açısından temize gidilmemiş sayılır. Ama diğerleri gitti diyelim, onlarla ilgili hukuki yarar var mı yok mu diye bakar. Önce o inceleme yapılır Yargıtay tarafından. Yani diyelim ki Özgür Özel bir başvuru yaptı kendi adına, bu karardan sonuç olarak etkileniyor ve hukuki yararım var bunu temiz etmekte dedi. Evet, Yargıtay'a gidebilir. Şekli olarak Yargıtay'a başvuru yapabilir. Ama esasen hukuki yararının var olup olmadığını değerlendirecek yer yine Yargıtay'dır. Ama çok muhtemel, benim kanaatim hukuki, yani genel başkanlığı kaybediyor. Doğal olarak bir hukuki yararı vardır. Temiz incelemesinde taraf olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Yılmazer, CHP Genel Merkezi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayı olmadan konuyu Yargıtay'a taşıma ihtimali olabilir mi? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu buna onay vermezse CHP'nin bu yönde bir hareket edebilecek bir hukuken durumu olur mu?
0: Zaten olmuş. CHP genel nedenle zaten Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki avukatları azletti. Ve onlarla ilgili belki
2: müracaat geri alınabilir mi?
0: Yani avukatlar ya şöyle, müracaat geçersiz sayılır, zaten temsil yetkileri yok. Yani ihtiyat tedbir kararı tebliğ olduktan sonra, karar çıktıktan sonra temsil yetkileri kalmış değil o avukatların. Dolayısıyla yani hiçbir şey verilmemiş gibi sayılır. Yani geriye alıyoruz diye bir dilekçe verilse bile o tabii o da ortadan kalkmış oldu. Aynen Şahin. Ona da sirayet eder. Dolayısıyla orada süre kaçırırlar böyle yaparlarsa. Ben şunu söyleyeyim, bize yanlış anlaşılan bir konu var. Hani icra memurları tebliğ için geliyor. Hayır. İcra memurları ihtiyati tedbir kararının infazı için geliyorlar. Tebligat elektronik olarak yapılmışsa tebliğ edildikten sonra 15 gün başlıyor. O elektronik tebligatta bir de artı 5 gün eklenir. O da yani 2 hafta plus 5 gün 19 gün gibi bir şey oluyor. 19 gün içerisinde temize gitmesi gerekir birilerinin. Cumhuriyet Halk Partisi gitmeyebilir. Tamam. O öyle kalır zaten. Beklediğim bir şeydi. Bunu daha öncesinden söylemiştim zaten. Ama Ekrem İmamoğlu şahsı adına, diğerleri şahsı adına, delegeler de yine de bu kararın bütününden memnun olmayabilirler. Yine temiz edebilirler bunu. Gidebilirler. Süre o anlamda, süresi içerisinde giderlerse karar kesinleşmez. Karar ya sonuçta kesinleşir. Ama hiç kimse gitmezse temize, evet, iki haftanın sonunda herkese tebliğ edildikten sonraki tarihleri bakarsınız, herkesin toplamında 19 güne ulaşmışsa karar kesinleşmiş sayılır. Şimdi burada taraf çok olduğu için şu gün karar kesinleşmiştir diye tebliğ tarihlerini bilmem lazım taraf olarak.
1: Peki,
0: onu söylemeye çalışıyorum.
1: Sayın Yılmazer, hemen şunu da sorayım size. Şimdi dün itibariyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesabından ben CHP'nin genel başkanıyım dedi. Özgür Özel hala genel başkan benim diyor. Özgür Özel'in şu an CHP'deki görevi tam olarak nedir? Yani bu kararla birlikte artık genel başkanlık sona erdi. Hangi görevi üstleniyor şu an?
0: Sadece milletvekilidir. Manisa milletvekilidir. Manisa şu an genel başkan değildir. Manisa, evet Manisa milletvekilidir. Dolayısıyla başka bir görevi yoktur.
2: Mehmet Bey, enteresan bir soru sormak istiyorum. Dün bir hukukçu arkadaşa kendisine eski genel başkan diyebilir miyiz diye sorduğumda hayır zinhar dedi. Çünkü dedi yok öyle bir şey, butlan.
0: Geçersiz olduğu için hiçbir zaman o sıfatı almış, kabul edilmiyor. Butlanla malum. Yani dolayısıyla genel başkan bile değil. Aslında başından beri Manisa milletvekiliymiş. Biz değişik bir güne uyanmışız, rüya görmüşüz gibi bir şey oldu. Kabus yani, görmüşüz gibi olmuş yani aslında.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin o duvarındaki genel başkan resimlerinin arasında resmi konulmayacak yani.
0: Tabii konulmaması gerekir, aynen. Tamam, yasa dışı yani şu an her şey.
1: Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Tablo giderek farklı bir hale doğru dönüşüyor. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Mehmet Yılmazer bizlerle birlikteydi. Her iki konuğumuza da çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için de kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Hayırlı günler.
1: Çok teşekkürler. Gündemin tabii farklı başlıkları da var. Az önce bir son dakika gelişmesi olarak da ekranlara getirmiştik. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ üyesini yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan şüpheliler tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin terör örgütü DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği de ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şüphelilerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde de yer aldığı belirlendi. Yakalanan DAEŞ'li 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da belirlendi. Evet, Türkiye'nin gündeminde CHP'de yaşananlar var ama dünyanın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında giderek yeniden yükselen tansiyon var. A Haber ekipleri ise sıcak noktalardaki haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Ekber Karabağ, İran'ın kritik Lark Adası yakınlarında neler yaşandığını aktaracak. Sözü hemen Ekber'e bırakalım.
3: Şu an bulunduğum nokta stratejik Hürmüz Boğazı'nın tam ortası, Lark Adası'nın kuzeyindeyim. Burası savaş öncesinde dünya enerji ticaretinin 1/5'inin yapıldığı bir nokta. Ancak bu savaş öncesi için geçerliydi. 28 Şubat tarihinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdıktan sonra İran devrim muhafızları bu boğazın kontrolünü eline geçirdi ve an itibariyle bu

Boğaz'dan geçişler tamamıyla İran Silahlı Kuvvetleri ve İran Devrim Muhafızlarının koordinasyonu ve onun belirttiği rota üzerinden yapılmaktadır. Gelen bilgilere göre en son dün 31 gemi bu boğazdan geçiş yaptı ki bu geçişler de yine İran Devrim Muhafızlarından izin alınarak ve onun belirttiği rota üzerinden yapıldı. Bu boğazda bazı gemiler yine görebiliyoruz ancak bunların hareket edemez bir vaziyette de olduğunu söyleyebiliriz. Savaş öncesinde bu boğazdan günlük 100'ün üzerinde, hatta ortalama 129 gemi giriş çıkış yapıyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum tamamıyla değişmiş oldu. Hatta bazı günlerde bir tek gemi bir dahi bu boğazdan geçemedi. Son zamanlarda İran Devrim Muhafızları boğazla ilgili bir esneklik göstermektedir. Az önce de söylediğim üzere dün 31 gemi bu boğazdan geçiş yaptı. Ondan önceki günde 26 yine gemi bu boğazdan geçmişti. İran Devrim Muhafızları bu boğazın tamamıyla kendi kontrolünde olduğunu, geçişlerin kendi izniyle ve belirttiği rotada mümkün olabileceğini ifade ediyor. İran aynı zamanda buradan geçen gemilerden de hizmet bedeli alıyor, para alıyor ki bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça tepkisini çekmektedir. Hatta dün ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir açıklamada bu durumun işte kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio, eğer İran bu tavrını sürdürürse, yani işte buradan geçen gemilerden işte para almaya devam ederse bu iki ülke arasındaki anlaşmayı da etkileyebileceğini ifade etti. An itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler özellikle iki konuda tıkanmış durumda. Birisi bu konuyla ilgili, yani Hürmüz konusunda tıkanmış durumunda. Amerika Birleşik Devletleri buranın kontrolünün İran'da olmasını istemiyor. Aynı zamanda İran'ın buradan da para almasını istemiyor. Ancak İran bir anlaşma yapılırsa buranın kontrolünü İran'da olmasını ve ayrıca İran'a hizmet bedeli ödenmesi gerektiğini ifade ediyor. Tabii bunun yanı sıra iki ülke arasında bir başka ihtilaflı konu da vardır ve o da işte uranyum zenginleştirme meselesi. Önceki gün Pakistan'dan önemli bir ziyaret İran'a yapıldı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakabi Tahran'a geldi. Tahran'da önemli ziyaretlerde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüştü ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile bir görüşmesi söz konusu oldu. İşte bu görüşmelerin esas amacının Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında o görüş farklılığının birbirine yakınlaştırmak olduğu ifade edildi. Bu görüşmelerle ilgili gelen son bilgilerde Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'a gönderdiği bir öneri söz konusu oldu. Ve geçtiğimiz günlerde Pakistan aracılığıyla bu öneri İran'a iletilmiş oldu. Şimdi İran'ın buna yanıt vermesi gerekmektedir. Pakistan'dan İran'a yapılan ziyaretlerin de esas amacının bu olduğu ifade edebiliriz. Yani taraflar arasında görüşlerin birbirine yakınlaştırmak için bu ziyarete yapıldığını ifade edebiliriz. Hatta dün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Muni'nin de Tahran'a geleceğine ilişkin bazı haberler yer almış medyada. Ancak gelen son bilgilerde bu ziyaretin ancak o genel çerçeve, ilkin çerçeve oluştuktan sonra bu ziyaretin yapılacağı ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio'nun dün yaptığı açıklamada taraflar arasında işte yakınlaşmanın olduğunu ancak hala uzlaşıdan uzak olduklarını ifade etti. Şöyle bir ifade kullanırız. Esasında bu ateşkes süreci başladıktan sonra tarafların görüşlerinin en işte yakın olduğu dönemin bu dönem olduğunu ifade edebiliriz. Ateşkesten sonra taraflar arasında görüşmeler yapıldı. İşte bazen Amerikan tarafı İran'ın şartlarını kabul etmedi. Bazen İran karşı tarafın şartlarını işte kabul etmedi. Arabulucu konumunda olan Pakistan ise bu görüşleri birbirine yakınlaştırmaya çalışıyor. Dediğim üzere an itibariyle bulunduğum bu nokta Hürmüz Boğazı. Burada bekleyen gemileri görebilmekteyiz. Burası an itibariyle İran Devrim Muhafızlarının kontrolünde. Bize verilen bilgilere göre bu noktası Larka Adası'nın
kuzeyi konumundaydı. Amerika Birleşik Devletleri defalarca burayı açmak için teşebbüslerde bulundu. Hatta askeri operasyonla burayı açmaya çalıştı. Geçtiğimiz haftalarda, takribi 2 hafta önce Özgürlük Projesi ismiyle bir operasyon başlattı.

0: Ancak o proje en fazla 36 saat sürdü ve daha sonra onu iptal etmek zorunda kaldı. Birkaç gün önceydi, Salı günü, işte Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracağını ifade etmişti. Ancak Donald Trump işte son anda bölge ülkelerinin talebi üzerine, özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan gelen talepler üzerine bu işte İran'a saldırıyı ertelediğini duyurmuş oldu. Bölge ülkeleri özellikle olası bir savaşta şiddetli bir şekilde İran tarafından vurulma konusunda korkulu. İşte bizim hemen arkamızda işte arkamızda bölgesinde Lark Adası ve onun altında da Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda Umman'la İran arasında ciddi bir işte ihtilaf söz konusu. Hatta savaş boyunca Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın bazı adalarını, bu noktadaki bazı adalarını vurduğuna ilişkin haberler de medyada yer almıştı. Dediğim üzere an itibariyle bulunduğumuz nokta Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın tam ortasında bulunmaktayız. A Haber olarak izleyicilerimize bu görüntüleri aktarıyoruz. Bekleyen gemileri görebiliyoruz. Çok sayıda gemi ki muhtemelen bunlar İran'ın gemileridir. Sadece işte İran bu boğaza abluka uygulamıyor. Aynı zamanda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu boğaza yönelik bir deniz kuşatması ablukası söz konusudur. Bu bölgeye İran kontrol etse de bu bölgenin hemen çıkışında, yani Umman tarafına, Umman Körfezi'ne gidildiğinde o bölgede de Amerikan savaş uçakları İran gemilerinin geçişine ve girişine izin vermiyor. Gelen son bilgilere göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugüne kadar 90'ın üzerinde işte geminin işte rotasını değiştirdiğini duyurdu. Bu gemiler İran'a aitti. Uyguladığı işte deniz ablukası kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'ı ekonomik olarak zor durumda bırakmaya çalışıyor ve bu şekilde masaya getirip kendisinden puanlar alarak uzlaşma sağlanmasını istiyor. Hemen kameraman arkadaşım gösterirse hemen işte bulunduğumuz gittiğimiz nokta adalar Lark adası ve yine izleyicilerimiz tekrar görüyor. İşte bekleyen burada gemileri görebilmekteyiz. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve işte İran bu konuyla ilgili, yani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili anlaşır mı anlaşmaz mı, bu konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor diyor ve sözü Hürmüz Boğazı'nın tam ortasından merkeze, stüdyoya bırakıyorum.
1: Ekber Karabağ, notlar için teşekkür ederim. Hafta içi yaşadığımız önemli başlıklardan biriydi. Hatay'da yaşanan o sel felaketi. Sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Hatay, çarşamba günü etkili olan yağış nedeniyle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde sel yaşanmış. Afet nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmişti. Sel sırasında dereye düşen otomobildeki Musa Paşa kaybolmuştu. 20 yaşındaki genci arama çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler genci bulmak için Asi Nehri çevresinde çalışma yürütüyor. Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri selden etkilenen tarım arazileriyle ahırlarda incelemelerde bulundu. Ekipler kentte hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kurban Bayramı tatili başladı. Peki bayramda bizi nasıl bir hava bekliyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Gökhan. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Nasıl bir hava bizi bekliyor bayramda?
2: Evet, bayrama giderken önce şu anda bir son durumdan bahsetmek istiyorum kısaca. Ülke genelinde yine şu saatler itibariyle kuvvetli yağışların olduğu yerler var. Hatta fırtına hücreleri oluşmuş vaziyette. Özellikle Kütahya, Eskişehir, Afyon arasında yerler etkili olan sağanak yağışla birlikte dolu yağışlı oluşuyor ve fırtına hücresi zaman zaman yağışın etkisini arttırıyor. Yine başkent Ankara'da ve yine Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'da şu anda çok kuvvetli yağışlar var. Yağış geçişler şeklinde sürüyor. Bu yağışlı hava gün içerisinde hep daha önce de konuşmuştuk. Öğle ve sonraki saatlerde çok daha etkili oluyor. Bugün gün içerisinde bu yağışlar sürüyor olacak. Hemen bayrama doğru giderken de yarından itibaren yine artık bayram haftasına tamamıyla girmiş vaziyetteyiz, evet, diyebiliriz. Tatilde birlikte yollarda kalabalıklaştı. Yarın yurt genelinde yağışlar var. Yine Arife günü, pazartesi günü de yine yağışların devam ettiğini göreceğiz. Sadece Marmara dışında hemen hemen tüm yurtta yağış var. Arife günü sadece Doğu Karadeniz ve öğleden sonrası Akdeniz'de iç kesimlerde yağışları görüyor olacağız. Bayramın ilk günü yurt genelinde aslında yağış yok denecek kadar az. sadece öğleden sonraki saatlerde Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında iç kesimlerde bayramın birinci günü yağışları göreceğiz. Bayram günü, yani o bayram namazı sabah saatleri, özellikle bayramın kurbanı kesildiği saatlerde, çok o saatlerde yurt genelinde yağışın olmadığını buradan müjdesini verelim öncelikli olarak. Ve daha sonraki günlerde de bayramın ikinci günü özellikle sabah saatlerinde Marmara'da yağışları göreceğiz İstanbul'la birlikte ve tüm yurtta ikinci gün yağışlar var. Bayramın üçüncü günde yine yağışlı hava devam ediyor olacak ama daha çok yurdun güney ve doğu kesimleri için. Öğleden sonra Marmara'nın güney Ege'de iç kesimler, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de bayramın üçüncü günü yağışları görüyor olacağız. Bayramın son günde yağışlar artık yurdun doğusunda devam ediyor olacak ve bu yağışlı ve ıslak periyodu bu önümüzdeki haftayla birlikte kapatmış olacağız. Haziran'a girdiğimizde yağışların biraz daha azalmış olacağını göreceğiz. Gökhan, genel olarak ülke genelinde böyle. Bir de İstanbul detayı yapalım hemen. İstanbul için bugün için hemen çok mutlu kapalı bir hava var. Hafif çiğ semtli 21 ile 16 derece arasında sıcaklık var. Yarın yağmurlu, pazartesi açık ve az bulutlu İstanbul. Arife günde hafif yağış geçişleri göreceğiz. Bayramın birinci günü İstanbul'da yağış yok. Açık ve az bulutlu bir hava var. 26 ile 17 derece ama bayramın ikinci günü İstanbul'da yağışlar başlayacak ve Perşembe, Cuma günü, Perşembe günü biraz daha etkili, yani bayramın ikinci günü. Üçüncü günü ve dördüncü günü ise genelde olarak parçalı bulutlu bir hava olurken zayıf yağış geçişlerini görüyor olacağız.
1: Genel peki hocam, son olarak şunu da söyleyeyim. İstanbul'u söylediğiniz ama sıcaklıklar olarak baktığımızda yurt genelinde evet yağışlı ama sıcak bir bayram mı geçecek yoksa sıcaklıklar da mevsim normallerinin altında mı olacak?
2: Aslında bu hafta yaşadığımız sıcaklık değerleriyle hemen hemen aynı değerlerde devam ediyoruz. Yani sıcaklıklarda çok önemli değişiklik yok. Yani o kuzeyden çok sert bir sıcaklıkları 10-15 derece düşürecek veya 10 derece düşürecek bir yok. Önümüzdeki hani bugünlerde seyreden genel ülke genelinde seyreden sıcaklık değerleri 17 ile 24-25 derece arası. Bu bant yine her ilin içindeki değişiklik gösterse bu bant korunuyor olacak gözüküyor.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam teşekkür ederiz. İyi bir hafta sonu dileyelim. Çok teşekkürler. Şimdi tabii 9 günlük bayram tatili başladı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle otogarlarda yoğunluk var mı? Ya da otogarlardaki yoğunluk öncesinde tamamlanmış mıydı? Bu sorunun yanıtına bakalım. Hasan Sait Ezim bizi bekliyor olacak. Hasan, kolaylıklar dileyelim. Otogarlarda nedir son durum?
3: Gökhan Kurt, teşekkür ederim. İfade etmiş olduğun gibi 9 günlük bayram tatili artık an itibariyle başladı ve otogarlarda da yoğunluk aslında sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlandı. Tabii Kurban Bayramı demek aslında telaş bayramı demek. Bir yerden bir yere gidiyorsun ve zaten Kurban Bayramı da ifade etmiş olduğum gibi telaşın ta kendisi, ancak bu telaşlar tatlı telaşlar olduğunu söylemek isterim ve otogarlarda da yine telaşın fazla olduğunu söylemem mümkün. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver'le birlikte biz şu anda Esenler Otogarı'ndayız ve bakın burada şu anda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk ciddi bir şekilde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Pek çok insan ellerinde valizlerle birlikte Kurban Bayramı tatili için ya memleketlerine gidiyorlar ya da tatillere gidiyorlar. Bakın gençler, yetişkinler, olgunlar, 7'den 70'e herkesin bu noktada olduğunu söylemem lazım ki burada da yine bir grup arkadaşımızı görüyorum ki bu bir grup arkadaşımız da hatırladığım kadarıyla Hatay'dan gelmişti. Kendileri ve spor yapmak için, milli takımda spor yapmak için bizim bulunduğumuz noktaya, Silivri'ye gelmişti arkadaşlarımız. Hoş geldiniz diyelim onlara da. Nasılsınız, iyi misiniz?
4: İyiyiz.
3: İyi bayramlarınız olsun.
4: Sizinle.
3: Hatay'dan mı gelmiştiniz?
4: Evet.
3: Neden gelmiştiniz?
4: Maça geldik.
3: Ne maçına geldiniz?
4: Karate.
3: Karate maçı. Hepiniz karateci misiniz?
4: Evet.
3: Tebrik ediyorum, iyi bayramlar diliyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Bakın aynı zamanda da tabii bir yandan da işte görmüş olduğunuz gibi yine İstanbul'a gelenler de bu noktada var ki pek çoğu bayram tatili için giderken işte bu gördüğümüz arkadaşlarımız İstanbul'a spor için geldiler. Ve yine aynı şekilde bu noktada da buradan da Silivri'ye gideceklerini bizlere söylediler. Şimdi 2026 Ramazan Bayramı'na bakacak olursak öncelikle ilk önce Antalya, Muğla, İzmir, Kapadokya gibi pek çok bölge Ramazan Bayramı'nda yoğunluk olarak görülmüş. Peki Kurban Bayramı'nda neresi olacak? Kurban Bayramı'nda da yine benzer şekilde yoğunluk olduğunu, o bölgelere yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Trabzon ve Yayla bölgelerine bu noktadan yoğunluk olduğunu bizlere otobüsçüler anlattılar. Biletleri satan kişiler bizlere yayın öncesi onlarla bir konuşmuştuk. Yoğunluk neresi diye sormuştuk ve yoğunluksa az önce de ifade etmiş olduğum gibi özellikle Trabzon ve Yayla bölgelerine yoğunluk çok fazla. Karadeniz yaylalarına memleket ziyaretlerin ön plana çıktığını söylemek istiyorum. Tabii bayram deyince

0: Yollardaki yoğunluk olduğunu biliyoruz ve yollardaki yoğunluğa da muhakkak ki dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle İstanbul çıkışlarında şu anda ciddi bir şekilde yoğunluk var. Biz buraya gelirken herhangi bir şekilde yolda yoğunluk yoktu, ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu söyleyelim ve bu konuda da İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamıştı. O genelgeye de uyulması gerektiğini ifade edelim. Bayram tatili artık an itibariyle başladı. Otogardan yayınımızı gerçekleştirdik ve yoğunluk da otogarda artmaya devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım Gökhan Kurt.
1: Hasan Zahit Ezim'e notları için teşekkür ederim. Bir yandan da İstanbul'da önemli bir etkinlikte gerçekleşiyor. Etna Spor Kültür Festivali 3. günde de sürüyor. Peki son durum ne? Bu sorunun yanıta bakacağız. Kübra Kılıç Tepeci bizi bekliyor olacak. Söz hemen Kübra'ya bırakalım.
2: Teşekkürler Gökhan Kurt. Evet, bu kez yayınımızı atların olduğu bölümden gerçekleştireceğiz. Çünkü buraya gelenler at binme deneyimi de elde edebiliyor. Çocuklar arkamda heyecanlı. Onlar da görünmek istiyordu. Onları da bir böyle ekranlara getirelim, gösterelim. Abilerine, ablalarına, aylarına el sallasınlar. Tabii bir yandan kameraman arkadaşım Niyazi Kurt bu noktayı etrafa ekranlara getirirken ben de hemen bineceğimiz atın yanına doğru ilerleyeyim. Ve ben de ata binmeyi deneyimleyeceğim. Daha önce de birkaç defa binmiştim ama tabii uzun süredir bilmiyorum. Nasıl biniyorum? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
3: Çıkın, buyurun.
2: Buraya çıkacağız.
3: Evet.
2: Ardından ayağımı atıyorum diğer tarafa doğru. Hadi bismillah. Size şöyle vereyim ben mikrofonu. Tamam. Ben bineyim o sırada. Şöyle tutayım. Ah, bu biraz yüksek ama.
3: Şuradan destek alalım. Şuradan destek alalım.
2: Buyurun. Evet, ata binmeyi gerçekleştirdik. Ayaklarımı nereye takmam gerekiyor şu anda?
4: Bir yere takmamız gerekmiyor. Fakat bacaklarımızın sık olması lazım ve duruşumuzun dik bir şekilde olması lazım. Atın üstündeki her zaman dik bir duruşta duruyoruz. Bacaklarımız sıkı. Atın üstünde bizi tutan şey bacak. Bacak hakimiyeti önemli. Ve hareket etmeye hazırız şu anda.
2: Tamam hocam, o zaman birlikte hareket edelim. Şu an duruşum iyi midir?
4: Şu anda duruşumuz gayet güzel. Bel çukurunu koruyup omuzlarımızı geri alıyoruz ve göğsümüzü açıyoruz. Budur.
2: O zaman birlikte ilerleyelim. Buradan tutmam gerekiyor sanırım. Doğru mudur? O zaman hocam bir yandan da anlatın. Çok da güzel bir his bu arada ata binmek. Daha önce deneyimlememiş birisi varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki hocam, burada çocukların çok ilgisini görüyorum. Daha çok yetişkinler de tabii bu alanda ata biniyor. Neler söyleyeceksiniz siz?
4: Bu anlamda çocuklara burada bir deneyim sunma şansımızın olması bizim için çok gurur verici. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Bir temas hayatımızda çok şeyi değiştirebilir. O yüzden çocukların atlarla temas etmesine vesile olmak belki de onların geleceğini şekillendiren bir şey olacak. Çünkü bu anlamda bir meslek seçimi dahi yapabilirler. Atlar efsunlu hayvanlar ve ne kadar erken yaşta tanışırlarsa ben o kadar şanslı olduklarını düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Atla bağ kurmak gerekiyor zaten binmeden önce. Öyle hatırlıyorum. İlk önce bir ata kendimizi tanıtmamız gerekiyordu sanırım.
4: Atlar bizi hissederler. Bizim duygumuzla duygulanırlar. Yani bizdeki korkuyu, endişeyi alırlar. Buna göre onlar da korkar, tedirgin olur. Veyahut biz ona güvenirsek onlar da bize güvenir. Aslında atın üstündeki duygumuz, ona yaklaşırkenki duygumuz bu sebeple çok önemli. Tedirginlik ve korku çok istediğimiz şeyler değil. Ama zaten bir kere tanıştıktan sonra o korku ve tedirginlik yerini güven duygusuna bırakıyor. Dediğim gibi bu deneyimi burada insanlara yaşatıyor olmak, buna vesile olmak bizim için gurur verici bir şey.
2: Çok teşekkürler. Peki şimdi attan nasıl ineceğim? Onu da isterseniz ekranlara getirirken anlatalım. Ben size mikrofonu vereyim. Ben inerken siz de isterseniz izleyicilerimize anlatın.
4: Tabii ki. Şimdi öne doğru eğiliyoruz. Bisikletten iniyormuşuz gibi düşünelim. Attan destek alabiliriz. Sol tarafa doğru hafifçe kayıyoruz. Ayağımızı yere doğru buradaki tabureye basacağız ve bu kadar.
2: Evet.
4: Attan indikten sonra muhakkak bir atımıza teşekkür ediyoruz. Bizi taşıdığı için.
2: Çok asil hayvan. Gerçekten çok da teşekkür ediyoruz ona. Çok da güzel bir deneyim oldu bizler için. Tabii buraya gelen herkes, şöyle arkayı gösteriyoruz. Annesini aramış bir kardeşimiz. Annesine el sallamak istiyor. Hadi salla bakalım. Annen şu an seni canlı yayında izliyor. Buraya geldiler. Tabii akrabalarıyla gelenler de var. Burada görmüş olduğunuz gibi birbirinden tatlı gençler, çocuklar bu noktaya geldiler. Yüzlerini boyatmışlar. Balonlarını almışlar. Yine buraya geldiklerinde ikramlar da gerçekleşiyor. Annesiyle, babasıyla, akrabasıyla bu noktaya gelenler var. At binme deneyimi elde ediyorlar. Bu gördüğünüz alanda yetişkinler at biniyor. Tabii hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayında sağ olsun bize at binmenin deneyiminin nasıl olduğunu da ekranlara getirdi, anlattı. Bu noktada çocuklar ata bindiğini belirtmiş olalım. Birer tur atıyorlar. At binme deneyimi elde ediyorlar. Çünkü burada çok fazla çocuk var. Yetişkinler var. Herkes bu deneyimi aslında gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenden dolayı habere direkt çıkıyorsunuz şu anda. Biz at binme bölümündeyiz. Çok büyük bir alandayız. Şu an buradan ekranlara getiriyoruz at bölümünü ama ileride

0: İlerleyen taraflarda da etkinlikler, oyunlar, yine ikramlıklar da bulunuyor. Etnospor'un yarın son gün olduğunu belirtelim. Henüz gelmemiş. Gelmeyi düşünenler varsa elini birazcık çabuk tutsun. Çünkü yarın Etnospor'un son günü olduğunu belirtelim. Ve Atatürk Havalimanı'ndan sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıçtepeci ve Niyazi Kurt'a teşekkür edelim. Teknofest devam ediyor. Bir yandan da tabii gecenin maçı diyeceğiz. Zira Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde TÜMASAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürdü.
2: İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Uçuyla oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina. Orta şansı. Yaptı ortasını. O. Nati. Toparlarda gol. Trabzonspor finalde golü buluyor. Yevtoviç aldı. Yevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü. Şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu Onana müthiş çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti Jackson Mulaka. Cezalar için kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı. Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Mulaka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nakalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda penaltı kararı geldi. Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, gol Onaçu! Gol! 2-1 Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da TÜMASAN Konyaspor karşısında. Kırmızı kart kenara Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil. Bir kafa darbesi. Orta yuvarlak. Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi Mayıs'ta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %0,6, inşaat sektöründe %1,7 azalırken perakende ticaret sektöründe %0,8 artış gösterdi. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda hizmet sektöründe %0,6 azalarak 109, inşaat sektöründe %1,7 gerileyerek 82,1 ve perakende ticaret sektöründe %0,8 artışla 112,5 değerini aldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kalacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Bir reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri...

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de...

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayınladığını
1: belirtmekte fayda var. Tabii ki bir diğer önemli seçenek de şu: millet iradesine sahip çıkıyor adı altında düzenlenen mitinglerde Özgür Özel'in kendisine destek toplaması düşünülüyor. Bu mitinglerle birlikte olacakları da tabii ki takip ediyoruz. Yine özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlelerine karşılık Özel tehlike ortadan kalkana kadar bu binadayım, odadayım, hiçbir yere gitmiyorum. Beni bu koltuğa delegeler oturttu demişti ve bu sözünü de şu an için tuttuğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de tabii ki olacakları yakından takip ediyor olacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımları da yakından takip ediyoruz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.

0: Oğuzhan Gültekin'e teşekkür ederim. Evet, CHP Genel Merkezi'ne gözümüz ama
1: şu an için bir hareketlilik var mı? Kılıçdaroğlu'nun ne zaman ofise geçmesini bekliyoruz ve detayları senden alalım.
2: Şu an hala bir hareketlilik olmadığını söyleyelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde aslında çalışma ofisine geçmesi bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bizler şu anda Ankara Çukurambar'da bulunan evinin önündeyiz ve tabii detayları aktarmaya devam edeceğiz. Aslında önemli bir dava, yakın siyasi tarihin en önemli davalarından biriydi ve kamuoyu Türkiye'de sıcak kararı bekliyordu. Mutlak kararı çıktı. CHP'nin 30 Kılıçdaroğlu'na ise genel başkanlık görevi iade edildi. Tabii gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Pek çok soru işareti var. Genel merkeze ne zaman gidecek? Siyasi parti liderleriyle görüşecek mi? Ve aynı zamanda bir sonraki hamlesi ne olacak gibi. Genel merkez konusunda aslında basın danışmanı Atakan Sönmez son açıklamasında genel merkeze gideceğini şüpheniz olmasın diyerek ifade etmişti. CHP genel başkanı neredeyse genel merkez oradadır ancak gerginlik yaratacak herhangi bir adımda atılmayacağının altını çizmişti. Ancak genel merkezde tansiyonun yüksek olduğunu da hatırlatalım. Özellikle ilk gün mutlak buttan kararının çıkmasıyla birlikte partililer Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atmıştı. Hatta fotoğraflarını da çerçeveleriyle birlikte indirmişti. Siyasi parti liderleriyle görüşecek mi sorusunu yine Atakan Sönmez aslında şu anda takvimimizde bir program yok diyerek yanıtlamıştı ve tabii bir sonraki hamlesi ne olacak sorusu da önemli. İlk hamlesini hatırlatalım. CHP'den 3 avukatı azletmişti. Oldukça önemli bir karardı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz başvurusunun iptal edilme, reddedilme nedenlerinden biri avukatların azledilmesiydi diye söyleyebiliriz aslında bu konuyla. Ve yine görevlendirmeleri de olmuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Atakan Sönmez'i basın danışmanı olarak görevlendirmişti. Bununla birlikte olarak parti meclisi ve YDK üyelerini de tek tek arayıp görevlendirmeye başladığı da ifade ediliyor. Tabii siyaset kulislerinde bazı iddialar da var. Pek çok vekilden Kılıçdaroğlu'na destek geldi, yanındayız mesajı geldiği de ifade ediliyor. 70'ten fazla milletvekilinin bu şekilde yanındayız mesajı verdiği ifade ediliyor. Yine 13-14 il başkanında yanındayız mesajı verdiği ifade ediliyor. İşte bizler gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu bugün çalışma ofisine gidecek ve daha sonrasında akşama doğru da açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bala, notlar için teşekkür ederim. CHP'yi konuşacağız. Bundan sonra taraflar hangi adımlar atacak? Değerli yayın konuklarımız var. Avukat Yasin Şanlı, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı ve Kamuoyu Araştırması Hilmi Daşdemir bizlerle birlikte. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim.
3: Gökhan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Hilmi Bey, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Şimdi bundan sonra tabii taraflardan gelecek hamleler merak konusu. Önce Kılıçdaroğlu cephesinden başlayalım. Kılıçdaroğlu bayramda hangi adımları atacak sizce?
3: Muhtemelen bu aradaki soğukluğu ya da ayrışmayı engellemek için, önlemek için bir takım girişimlerde bulunacaktır. Tabii bir taraftan birileri düşkün ilan etme merci kimdir nedir bilmeyiz ama düşkün ilan etmeye çalışıyorlar ve benzeri gibi süreçlerle Sayın Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırma çabalar içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman da Kılıçdaroğlu'na da çok ciddi anlamda bir destek olduğu da kamuoyu tarafından, kendi taraftarları tarafından gözlemleniyor. Bu çerçevede bakılınca Kılıçdaroğlu'nun ben bu bayram süresince parti içerisindeki ayrışmayı önlemeye çalışacak bir takım adımlar atmasını bekliyorum. Ancak bu da çok belki mümkün olmayacak. Orada ayrışma, diğer taraftan bazı isimlerin partiden ayrılacağı, istifa edeceği gibi bir takım söylentiler evet. Var ki bu isimlerin zaten daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan isimler değildi. Ama yine buradaki bu süreçler arınma süreciyle ilgili bir temel yaklaşım olacak. Burada bir demeç, video ve buna benzer şeylerin de iletişim dilinde oluşturulacak.

0: Çünkü bu Kılıçdaroğlu'nun bu dönemi arınma dönemi efendim. CHP'yi
1: ne anlamamız gerekiyor bu
0: edilen...
1: arınma sözünden? İhracılar mı gelecek? Özellikle şimdi eski genel başkan Özgür Özel ekibi var. Bunlara yönelik adımlar mı atılacak? Ne anlamamız gerekiyor?
0: Öncelikle Özgür Özel'in ekibi büyük oranda tasfiye olacaktır. Bunun altını çizmek gerekir. Özgür Özel orada tutulur mu? Özgür Özel biraz daha Kılıçdaroğlu tarafından bir yerde tutulup birlik beraberlik mesajı vermek açısından değerlendirilebilir mi? Bunun da belki yoluna bakılacak. Ancak unutulmaması gerekir ki Sayın Kılıçdaroğlu beni arkamdan hançerlemiş diler demişti. Bu hançerin en büyüğünü belki o hançeri vurduktan sonra çevireni de Özgür Özel'di. Bunu unutmamak gerekiyor. Özgür Özel en yakın olduğu ve sürekli Kılıçdaroğlu tarafından desteklenen bir isim. Kılıçdaroğlu'nun süreci böyle bir süreçte Özgür Özel'in tekrar işte bu birlik beraberlik açısından Kılıçdaroğlu'nun yanında olması beklenebilir mi? Ben böyle bir şey mümkün siyasette, çünkü ezeli ve ebedi dargınlıkların çok olmayacağını, olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi benim fikriyatımda olan bir parti değil, ancak onların da belli ölçüde siyaseti kirden arındırmaları gerekiyor. Bu kir ne? Efendim, yolsuzluk iddiaları, usulsüzlük iddiaları, ki bunların belgeleri de vardı, iddia olmaktan öteye geçmiş durumda. Yasin Bey bu konuları çok iyi bilen bir hukukçudur, o da izah edebilir. Dolayısıyla böyle bir nokta içerisinde bakıldığı zaman hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti olmaktan iktidara yürüyen ya da iktidara namzet bir parti olmaktan bir safahat alemi seviyesine düşürülmüş olması gibi süreçlerden de arındırmak için gerekli faaliyetleri yapacağını bekliyorum. Bazı isimler, işte Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi isimlerin liste başında olduğunu söylemek mümkün bu çerçevede.
1: Peki, hemen Yasin Şamlı'ya dönmek istiyorum. Sayın Şamlı, özellikle CHP'de artık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti meclisi de tabii ki eski haline dönmüş durumda, ama parti meclisinin Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket etmeyip partiyi hemen kurultaya götürecek bir adım atabilecek imkanı olabilir mi? Sizce bu imkan dahilinde midir? Ya da Kılıçdaroğlu'na karşı bir güvensizlik oylaması yapılabilir mi?
2: Yani burada benim aklıma gelen olağanüstü genel kurul çağrısı yapabilirler belki. Tüzüklerine doğrusu ben de çok vakıf değilim bunun. Hani herhalde %20 kamuoyuna yansıdığı kadarıyla delege imza toplarsa gidilebiliyor. Bu düşünülebilir, ancak ben bunun da hani çok şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu 38. genel kurul mutlak butlanla mağlul olduğu mahkeme kararıyla tespit edildiği için Kılıçdaroğlu zamanına da dönülmüş olunacak. Yani delege açısından da durum böyle. Ya bu kararın ben ifade ediyorum hep, iki sonucunu biz tartışacağız. Bunlardan birincisi kararın dar sonucu. Şu anda sizin sorduğunuz işte hemen neler olabilir? İşte şu anda Özgür Özel ve ekibinin temiz hakkı var mıdır, yok mudur? Onların müracaatları işte YSK tarafından reddedildi. Bunu istinaf kabul edecek mi? Bölge Adliye Mahkemesi kabul edip Yargıtay'a gönderecek mi, göndermeyecek mi? Çünkü bunların temiz sıfatı var mı, yok mu?
1: Evet.
2: Ondan sonra eğer Bölge Adliye Mahkemesi gönderirse şu anda hukuki temsilci ve genel başkan olan Kılıçdaroğlu ben temizden vazgeçiyorum dediği zaman ne olacak? Yani yine de Özgür Özel'lerin başvurusu kabul edilip Yargıtay'a gidecek mi? Bunlar dar sonuçları. Bir de geniş sonuçları var. O da şu: bu kararın gerekçeleri var. Biraz önce Hilmi Bey ifade etti. Yani bu mutlak butlan kararı verildi ama bu bazı fiillere istinaden

0: verildi ve ifade edildiği kadarıyla da bunlar suç fiilleri. Şimdi bunlar asıl tartışılacak. O işte Kılıçdaroğlu'nun arınma dediği, Hilmi Bey'in temizlenme dediği, bunlar tartışılacak. Hangi fiillerle durum bu hale geldi? Belki siyaset o zaman daha fazla tartışılacak. Bu karar iki
1: Evet.
0: sonuç doğuracak. Şu anda biz dar sonuçlarını tartışıyoruz. Benim kanaatim budur ama Özgür Özel ekibinin ben çok başarılı olabilecekleri kanaatinde değilim doğrusu. Çünkü bu karar onun ekibini de bir anlamda şey yapmış oldu.
1: Sayın Şamlı, bir son dakika gelişmemiz var.
0: Kapsamış oldu.
1: Şimdi nasıl yorumlamamız gerekecek size soracağım. Ardından da tabii ki konuşmaya başlayacağız. Özgür Özel CHP grup başkanlığına aday oldu. Şimdi buradan ne anlamamız gerekiyor? Hem Sayın Daşdemir hem Sayın Şamlı'ya yönelteceğim soruyu. CHP'nin eski genel başkanı artık Özgür Özel CHP grup başkanlığına aday oldu. Sayın Şamlı.
0: Yani verilen karar mutlak butlan kararı ve tedbir kararı hükmünü icra etmeye başladı. Zaten dün Kılıçdaroğlu avukatları azlettiği zaman fiilen şunu söylemiş oldu. Hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı benim, artık tasarruflarıma başladım. Biraz İstanbul İl Kongresi ile ilgili de verilen karardan ve yaşanan süreçten tecrübe alınmış oldu. İşte hemen genel merkeze gitmek yerine genel başkanlık yetkilerini kullanmaya başladı ve bunları adım adım kullanıyor. Öyle gözüküyor ki Özgür Özel de artık bunu kabullenmiş durumda.
1: Yani Kemal
0: Yani
1: Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını Özgür Özel o mitinglerde farklı söylese de genel başkanlığını kabullenmiş durumda mı diyorsunuz bu adamın?
0: kabullenmiş durumda, yoksa yani hukuk hükmünü icra ediyor, karar hükmünü icra ediyor. Özgür Özel'in bu talebi de Özgür Özel'in kabullendiğini de gösteriyor. Aksi takdirde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım, ben görevime devam ediyorum diye söylemde bulunması lazım ve bunun gereğini yapması lazım. Ya yani grup başkan vekilliğine aday olmak ne demektir? Artık ben genel başkan değilim, o grup başkan vekili olmak istiyorum ya da grup başkan olmak istiyorum anlamına gelir. Orada başka düşünceler söz konusu olabilir ama dediğim gibi ben bu kararın hukukun hükmünü yavaş yavaş da olsa icra edeceği kanaatindeyim. Tabii ki Hilmi Bey'in söylediği gibi çok çeşitli karşılıklı atraksiyonlar beklenebilir. Ama Kılıçdaroğlu işte ifade etmişti, arkamdan hançerlendim diye Hilmi Bey de kullandı bu kavramı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde suların çok kolay durulacağını
1: Şimdi bu
0: söyleyemeyiz.
1: başlıkla ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor. Özgür Özel başkanlığına toplanan CHP'nin kapalı grup toplantısını Özel CHP'nin grup başkanlığına aday oldu deniliyor. Hilmi Daşdemir, hemen sizinle devam edelim. Şimdi bu Kılıçdaroğlu ile dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesi, bu arada CHP Özgür Özel, onu da hemen belirtelim, grup başkanı olarak seçildi. Grup toplantısına az önce gerçekleşen kapalı grup toplantısı Özgür Özel CHP'nin grup başkanı oldu. Ama şimdi bu dün akşam gerçekleşen Kılıçdaroğlu ile gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde alınmış bir adım mı, yoksa Kılıçdaroğlu'na rağmen mi atılmış bir adım olacak ve Kılıçdaroğlu ben bu kararı tanımıyorum, genel başkan olarak ben bunu tanımıyorum derse ne olacak? Yeni sorular var. Hemen İlmi Daşdemir, sözü size bırakayım.
2: Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nu öncelikle iyi tanımak gerekiyor. Kılıçdaroğlu oyuncusu gibi oyunu oynadı. Parti içerisinde de hatırlayalım bakalım, o kaset kumpasından sonra da benzer şekilde hareket etmişti. Önder Sağ'la birlikte hareket etmişti. Sonra Önder Sağ'ın kendisi yük olacağı için Önder Sağ'ı da orada tasfiye etmişti. Bu çerçevede bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberlik mesajı vermeye ihtiyacı var. Birlik beraberlik mesajı için Özgür Özel'in grup başkanlığını kabul etme ihtimali var. Ama

0: buradaki bu süreç aslında bakarsanız bu kararı tanımama, direnme ve benzeri gibi tüm süreçleri boşa çıkarıyor. Bu açıdan da çok kıymetli diyebiliriz. Neden? Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim o akşam A Haber'de yayındaydık, fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir kitle var. Bu kitlenin evet. Oradaki şeyine efendim her ne kadar nefretle dolu olsalar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kesim rasyonel akılla hareket etmek zorunda. Çünkü mahkeme kararı, bağlayıcı, herhangi bir şekilde temiz ve benzeri gibi yollar da yok. Temizle gitme yetkisi de zaten Kılıçdaroğlu ve ekibinde. Dolayısıyla daha önce hani parti meclis seçimlerinde çarşaf liste, anahtar liste ve benzeri gibi durumlar olur. Bunun gibi bir yarış önümüzdeki dönemde olacaktır. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önceki 38. o şaibeli olarak nitelendirilen kurultaydaki hataları yapmamak adına geçmişte de zaten partiyi daha çok kendi şeyine ekibine anlamda tahkim etmek için neler yaptıysa onlardan çok daha ince bir şekilde inceleyip sık dokuyacak ve bir ekip oluşturduktan sonra da bir kurultay sürecini başlatacaktır. Sonraki süreçte evet. De işte Kemal Bey devam eder mi? Bence devam edip yarım kalmış hesapları varsa o hesapları görecektir. Sonra da genel başkan adaylığı için kendisi devam etmeyecek ya da buna benzer bir durum olacak olursa da ben orada Ahmet Akın isminin daha çok öne çıkmasını bekliyorum. Ahmet Akın, Oğuz Kansalıcı bunlar konuşuluyor ama Oğuz Kansalıcı parti içi oluşan süreçte hiçbir şekilde Özgür Özel ve İmamoğlu ekibine yönelik bir şey söylemediği için birazcık daha geride kalabilme ihtimali olabilir.
1: Peki,
0: ancak bu
1: Sayın Ayşen'e şunu sormak istiyorum. Şimdi siz az önce başlangıçta o arınma çağrısıyla birlikte Ekrem İmamoğlu ve beraberinde o isimlerin tasfiye sürecinin başlayabileceğini de vurgulamıştınız. Şimdi Özgür Özel'in grup başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni dönemde bu tasfiyeler gerçekleşirken Özgür Özel bunu kabul eder mi? Ya da kabul etmezse bu kez bu süreç içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yeniden bir mücadeleyi mi göreceğiz? Ne yaşanacak sizce CHP'de?
0: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önceki dönemlerde bakıldığı zaman genel sekreterlerin sonraki dönemlerde genel başkanlığa namzet olduklarını grup başkanları, başkan vekiller için de bunu gördük. Bunu daha doğrusu bir yarış içerisinde olduklarını da gördük. Bu Kasım Gülek'ten efendim Deniz Baykal'a, Deniz Baykal'dan Bülent Ecevit'e kadar bu isimler bu şekilde Muharrem İnce'yi de bu çerçevede sayabiliriz. Böyle bir şey içerisinde oldu. Ancak Özgür Özel burada Kemal Kılıçdaroğlu efendim genel başkan iken genel başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun kendisini soktuğu bu durum ya da yönlendirmesi olana kadar bilemedi. Bu süreçte böyle bir durum oldu. Ben birlikte hareket etme ihtimallerinin olabilme ihtimalini görüyorum. Hı hı. Neden? Çünkü bu birlik beraberlik mesajına ihtiyaçları var. Ve orada bazıları da buna devam etmeyebilirler. Ya orada olursa da sadece Özgür Özel olur. Diğer isimlerin hiçbirisinin olma ihtimali de yoktur. Ha bu mu? Oradaki İmamoğlu ekibinin bir taktiği midir? Onu henüz bilmiyoruz.
1: Evet. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Bir de genel merkeze bir gidelim. CHP genel merkezinde sabahın erken saatlerinde itibaren Oğuzhan Gültekin bizi beklemeye devam ediyor. Oğuzhan, oldukça önemli bir gelişme. Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Şimdi bu kararın, bu seçimin detaylarında neler var?
2: Tabii siz de söylediniz, bugün dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle CHP Genel Merkezi'nde mutlak putlan kararından sonra biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığının artık düştüğünü, yerine eski genel başkan olan şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini biliyoruz. Özellikle tabii ki bir telefon görüşmesinden bahsediliyor biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu ilk mutlak putlan kararının açıklanmasıyla

0: Birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aramış ancak Özgür Özel telefona cevap vermediğini, cevap versen bile ne konuşacağız diye bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaların ardından da dün akşam saatlerinde tabii ki ikilinin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz. Özellikle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Özgür Özel'in en kısa sürede kurultay istediğini belirtmişti. Bu ifadelerin ardından da Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini belirtmişti. Tabii ki tüm bu konuşmaların ardından bugün CHP Genel Merkezi'nde kritik toplantılar yapılacağı biliniyordu. Özellikle Özgür Özel'in milletvekilleriyle bir araya geleceği, önümüzdeki saat diliminde de yine grup toplantısı şeklinde bir toplantı gerçekleştireceğini biliyorduk. Ancak tabii ki bu toplantılar öncesinde CHP'de kapalı grup toplantısı yapıldı ve yapılan toplantıda da özellikle seçime Özgür Özel CHP Grup Başkanı olarak adaylığını koyduğunu açıkladılar. Bu yapılan açıklamanın ve seçimin ardından da Özgür Özel tabii ki partide grup başkan vekili, grup başkanı olarak seçildiği açıklandı. Tabii ki bundan sonraki süreçte neler olacak?
1: Peki Oğuzhan, bu seçimde yani Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği bu tabloda bir oy birliğiyle mi bir seçim gerçekleşti? Yoksa buna karşı çıkan milletvekilleri oldu mu? Buna ilişkin bir bilgi var mı?
0: Henüz toplantıya ilişkin detaylar elimize ulaşmadı ancak bizim tahminimiz tabii ki burada oy birliğiyle seçimin yapıldı ve Özgür Özel'in oy birliğiyle başkan seçildiği yönünde.
1: Oğuzhan Gültekin'e teşekkür ederim. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Konuklarımızla birlikte bu sıcak gelişmeyi yorumluyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bugün kapalı grup toplantısı yapıldı Özgür Özel Başkanlığı ve Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Yasin Şamlı'ya hemen dönmek istiyorum. Sayın Şamlı, şimdi bu seçim Özgür Özel'in grup başkanı olarak seçilmesiyle birlikte artık Kılıçdaroğlu sizce bugün, yarın ya da pazartesi günü genel merkeze gideceği anlamına mı geliyor?
2: Şimdi Gökhan Bey, siz bir soru sordunuz, oy birliğiyle mi seçildi? Bundan daha önemli bir soru var. Bu mahkeme kararına, mutlak butlan kararına uygun şekilde seçildi mi? Yani bu karardan sonra seçecek delegeler bu karara göre belirlenmesi lazım. Acaba o delegeler mi seçti? Bence bu daha önemli. Eğer bu karar doğrultusunda bir seçim olmadıysa, yani eski hale dönüp de eski delegeler seçmediyse, o zaman bu seçimin meşruiyetinden de bahsedemeyiz. O bakımdan da bence bu şey önemli. Yani oy birliğimi, oy çokluğumundan ziyade bu daha önemli. Dolayısıyla bundan sonra bu tartışmalar hep devam edecek. Çünkü önümüzde bir karar var. Yani karara istinaden biz her şeyi tartışacağız. Tartıştığımız bütün konunun zemini, yapılacak bütün seçimlerin zemini bu karar. Karar şunu söylemiş oldu. Yani 38. Kongrede yapılan hukuka aykırılıklar nedeniyle ben bunu yok hükmünde kabul ediyorum. Dolayısıyla o 38. kongreyle bizim şu anda konuştuğumuz aralığı hukuk aleminde yok kabul ediyor karar. Onun için onun öncesine dönmek gerekiyor. Delegeler de o anki delegeler olacak. Yani bu seçime katılan ve seçen delegeler. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bu söylediğimizden kurtulmak için bir şey yapmıştı. Yeni bir genel kurul yapmıştı. Ve denilmişti ki bu konusuz kaldı artık. Yani yeni bir seçim yapıldı. 38. genel kurul, eğer hukuka aykırılıklar olsa da, artık o tarihte kaldı. Yeni bir seçim yapıldığı için bu şeyde konusuz kaldı. Mahkeme bunu kabul etmedi. Mahkeme bunu kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Tam da bu dediğim gerekçeyle kabul etmedi. Dedi ki, siz yeni bir seçim yaptınız ama o 38. genel kurulda seçilen delegelerle yaptınız. dedi. Şimdi onu iptal ettiği için artık dediğim gibi daha öncesine dönülmesi lazım ve buna göre hareket edilmesi lazım. Aksi takdirde bu karara uygunluktan bahsedilemez.
1: Evet. Hemen kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'e dönmek istiyorum. Hilmi Bey, süremiz

0: Geldim. Şimdi Özgür Özel grup başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam yapacağı, akşamüstü yapacağı açıklamalar var. Yeni yol haritasında neler olacak? Yani biz pazartesi günü ya da yarın hangi tabloyu konuşacağız?
1: Ben biraz düşününce aslına bakarsanız bu grup başkanlığı kararının parti içi bir mücadele için bir adım olarak da değerlendirebileceğini düşündüm. Zira bu karar Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir dönemde almış bir karar. Kılıçdaroğlu belki Özgür Özel'le bu geçiş sürecini devam ettirmek isteyebilir ama nihayetinde Özgür Özel İmamoğlu'nun vesayetiyle bu parti içerisindeki operasyonları yapan bir isim. Oradaki süreçlerde de orada Özgür Özel'in devam etmesi Kılıçdaroğlu ve ekip için sıkıntı oluşturabilir. O mutlak mutlak kararının daha önce nasıl birkaç kurultayla hülle yoluyla engellemeye çalıştılarsa bu sefer de hukuki olarak efendim normal bir düzlemle aşmaya çalışmaları çabası olarak değerlendirilebilir. Ama nihayetinde bakıldığı zaman burada daha önceki ekibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada olacak ve o 38. kurultayla ilgili biliyorsunuz bu sabah bazı birden fazla ilde operasyonlar yapıldı. Evet. Yarın bu operasyonlar mevcut milletvekillerine uzanacak mı, uzanmayacak mı? Hatta Sayın Özgür Özel'e, Ali Mahir Başarır'a, Veli Ağbaba'ya ne kadar uzanacak? Onları henüz bilmiyoruz. Onları da görmek lazım. Ama diğer taraftan baktığımız zaman parti içerisinde bir direniş olmayacak. Bunun net bir durumu, tutumu bununla ilgili.
0: Yüzden fazla milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine yönelik de haberler var. Sizce bunun doğruluk payı nedir?
1: Yani %100 olmasa da %100 yakın bir milletvekilinin olmasını beklerim ben. Çünkü zaten 50 kadar milletvekilinden bahsediyordu. Evet. 20 kadar vekil net olarak tutum aldılar. 70-80 vardı. O 90'a kadar olabilir. Zaten ben bu konuyla ilgili yorumlarımda da o vekillerin daha çok işte partinin başında hatta kamuoyunda tepki gösterenler de bir süre sonra yine Kılıçdaroğlu'na yönelik bir pozisyon alacaklardır. Hı hı. Bir araştırmacı olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kim olursa olsun, hatta beni genel başkan yapsınlar, orada en az %15 oy alır Cumhuriyet, evet, Halk Partisi markası. Dolayısıyla Kemal Bey'in de orada birilerinin iddia ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanması ve benzeri gibi süreçlere yol açmasını beklemiyorum. Ha, performans eleştirisi, başarı eleştirisi var. Daha önce Baykal'da yapılıyordu bu başarı eleştirileri.
0: Son sözleri rica edeyim.
1: Ancak mevcut genel başkan görevdeyken bu eleştiriler hiç yapılmadı. Genel başkanlıktan düştükten sonra yapıldı. Bunu da altını çizmekte fayda var.
0: Çok teşekkür ederiz. Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve İstanbul İkinoğlu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı bizlerle birlikteydi. Her iki konumuza da çok teşekkürler.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Gündemimizde tabii CHP'yi konuşmaya devam ediyoruz ama bir yandan Orta Doğu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da var. İsrail Gazze'ye bir kez daha hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda iki bina vuruldu. Özellikle kadınlarla çocuklar büyük panik yaşadı. O anlara bakalım. Önce uyardılar, çok geçmedense yine bomba yağdırdılar. Görüntüler Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında. İsrail ordusu Nuseirat'taki 20. cadde üzerinde bulunan Ebu Seyf ailesine ait bir evi bombaladı. Çok sayıda sivil yaralandı. Yerel kaynaklar saldırının bölgedeki tüm blok sakinlerine tahliye uyarısı yapılmasının ardından gerçekleştirildiğini de ifade ediyor. İsrail Gazze'de inşa ettiği yeni toprak bariyerler ve hendeklerle işgali kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Sarı hattın ilerisine de geçen İsrail işgal ettiği alanı da sinsice genişletiyor. Peki Gazze'de ne oluyor? Dış haberler editörümüz Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masasını ekranlara getirelim.
3: Gazze'nin %50'sinden fazlasını işgal altında tutan İsrail, bu işgali genişletmek için hendekler ve bariyerler kazmaya başladı. Peki Gazze

Ne oluyor? Gelin birlikte bakalım. Editör masasına hoş geldiniz. Ekim 2023'te başlayan soykırım ile birlikte İsrail'in aklında tek bir şey vardı. O da Gazze'nin işgali. Halihazırda Gazze'nin büyük bölümünü elinde tutan İsrail bugünlerde işgali ilişkin yeni adımlar atıyor. On binlerce Filistinliyi katleden İsrail ancak tüm Gazze yerle bir olduktan sonra ateşkes anlaşmasını kabul etti. Anlaşma ile birlikte Gazze'nin yarısından fazlasında tam kapsamlı işgal bölgesi kuran İsrail, Gazze'liler ile askerlerin bulunduğu bölgeyi ise Sarı Hat ile ayırdı. Ancak işgal Sarı Hattın da ötesine geçti. İsrail Sarı Hattın ve ötesine toprak bariyerler inşa ediyor. Bu noktaları kazarak derin hendekler açan İsrail, derinliği birkaç metreyi bulan geçilmez noktalar inşa ediyor. Bu bariyerlerin şu anki toplam uzunluğu yaklaşık 23 kilometre, yani yaklaşık 220 futbol sahası. Boyu 5 ila 7 metreye ulaşan bu hendekler İsrail'in Gazze'den çıkmayı düşünmediği anlamına geliyor. Dahası bu bariyerler Sarı Hattın ilerisine, yani İsrail'in kontrolünde tuttuğu bölgenin ötesine inşa ediliyor. Yani İsrail işgali sinsi bir şekilde genişletiyor. Halihazırda yarıdan fazlası İsrail işgalinde olan Gazze'deki kısıtlanmış bölge ise 2 milyon Gazze'liye ev sahipliği yapıyor. Şöyle düşünün, her gün biraz daha duvarların üzerinize geldiği bir açık hava hapishanesinde yaşıyorsunuz. Gazze'lilerin bu bölgeden ayrılması da imkansız çünkü bir yol yok. Bu durumu yalnızca bariyerler ve barikatlar gibi de düşünmeyin. İsrail askeri varlığını da her gün genişletiyor. Şu ana kadar 6 askeri üs biraz daha büyütüldü. 9 tane de yeni askeri üs inşa edildi. İsrail daha önce de Gazze'den çıkmayacağı mesajını zaten vermişti. Bunu da kendince yasal bir zemine oturtuyor. Askeri üsleri ve barikatları İsrail'i sivilleri korumak için inşa ettiğini öne sürüyor. Ancak tam bir işgal hazırlığı olduğu aşikar. Gazze'liler ise bu açık hava hapishanesinde ateşkese rağmen katledilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 72 binin üzerinde Gazze'li katledildi. 2 milyon insan yerinden edildi ve hala olabilecek en kötü yaşam şartlarında yaşamaya zorlanıyorlar. Çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. İsrail Lübnan'ın güney içinde aynı senaryoyu uygulamaya çalışıyor. Hizbullah ile mücadele bahanesiyle Lübnan'ın güneyini bombalıyor. Bölgeyi Gazze'ye çevirmeye çalışan İsrail, bunu ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-Lübnan ateşkesine rağmen sürdürüyor. Yani İsrail, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs'ta 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'da da Gazze'de olduğu gibi sivilleri katlediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail 2 Mart'tan bu yana 3000'den fazla Lübnanlıyı katletti.

0: şunu da unutmayalım. İsrail Gazze'de kurduğu gibi Lübnan'ın güneyinde de bir sarı hat kurdu ve sarı hatta kalan tüm bölgenin tahliye edilmesini istedi. Amacı ise silahların da arındırılmasını talep ettiği bu bölgeyi kolayca işgal edebilmek. Halihazırda Lübnan'daki yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı işgal altında tutan İsrail'in Lübnan'daki sarı hat üzerinde de Gazze'de yaptığı gibi hendekler kazarak ve askeri üsler açarak işgalini kalıcı hale getireceğini söylemek ise pek zor değil. Gözlerimizin önünde yaşanan bu katliamlara rağmen uluslararası toplum ise sessizliğini koruyor.
1: Doğu Akdeniz'de ne oluyor sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Malum zaten İsrail'in Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la işbirliği vardı ama aynı zamanda Rumlar Hindistan'la da yeni bir işbirliğine gidiyor. Peki o işbirliğine ilişkin ne söyleyeceğiz? Hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Rıza Açıkgöz bizi bekliyor olacak. Rıza, kolaylıklar dilerim. İsrail Rum kesimi Yunanistan işbirliği zaten malum. Bir de bu işbirliğine Hindistan eklenecek gibi duruyor. Neler söyleyeceğiz?
2: Gökhan Kurt, aslında ifade ettiğiniz gibi Şer İttifakı'na bir yeni ülke daha

0: ekleyebiliriz. Bu ittifaklar gelişmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşısında hangi devlet varsa Güney Kıbrıs Rum yönetimi ona yakın ilişkiler içerisinde girmek durumunda. Aslında bu durum Rum lider Nikos Hristodulidis'in seçimi kazandıktan hemen sonra ortaya koymuş olduğu siyaseti. İsrail'le olan yakın ilişkilerini herkes biliyor artık. Ama Hindistan'da bu kervana katıldı. Bu Şer ittifakına Hindistan'ı da kattık diyebiliriz. Öte gün Hindistan'a resmi bir ziyaret düzenledi Nikos Hristodulidis ve Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede tabii kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin yanı sıra bir de basına yapılan açıklamalar vardı. Basına yapılan açıklamaları sizlerle paylaşacak olursak siber güvenlik, güvenlik işbirlikleri ve terörle mücadele kısmında artık işbirliği yapacaklarını açıkladılar. Ticari anlamda yeni bir birlikteliğe imza atacaklarını ve son dönemde yaşanan ekonomik krizlere artık Hindistan'ın Güney Kıbrıs'a daha fazla ilgi göstereceğini ve Hintli iş adamlarının Güney Kıbrıs'a geleceğini ifade etti Rum lider Nikos Hristodulidis. Buna ilave olarak dizi filmlerinin artık Kıbrıs'ta çekilmesi teklifinde bulunduğunu ve Hint filmlerinin artık Kıbrıs'a da çekileceğini yine sözlerine ekledi. Ancak yayının başında ifade ettiğim gibi bir ittifak var. Bu ittifaklar Şer ittifakı. Özellikle son dönemde İsrail'le yaşanan bu ikili mücadele, ikili işbirliklerine artık savunma işbirlikleri ve diğer askeri işbirliklerini de ekleyebiliriz Gökhan Kurt. Bizler Güney Kıbrıs'taki yaşananları an ve an takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne size bırakalım.
1: Rıza Açıkgöz'e notlar için teşekkür ederim. Şimdi kameralarımızı bu kez Çin'e çevireceğiz. Çin'de kömür madeninde gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi ve en az 90 kişi hayatını kaybetti. Hemen detaylandıralım. Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür madeninde gazdan kaynaklanan bir patlama yaşandı. 247 işçinin çalıştığı madende patlamanın olduğu bölümde en az 90 işçinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere yaralıların tedavisi ve arama kurtarma operasyonları için hiçbir çabadan kaçınmamaları talimatını verdi. Xi Jinping, kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve yasaya uygun olarak sorumluların hesabının hesap vermesi için de talimat verdi.

0: Ve 9 günlük bayram tatili başladı. Tabii bayram tatilinin başlamasıyla birlikte trafikteki duruma bakacağız. Gece saatlerinde yoğunluk vardı. O yoğunluk hala yollarda, otoyollarda devam ediyor mu? Bu sorunun yanıtına bakalım. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet, kolaylıklar diyeyim. Nedir köprülerdeki durum?
1: Teşekkür ediyorum Gökhan Kurt. Evet, köprü deyince ilk akla gelen noktalardan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bir ciddi yoğunluk oluşmuş durumda. Bu yoğunluğun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ankara istikametine kadar çok oldukça fazla olduğunu belirtmekte fayda var. Öyle ki şu an itibariyle Kağıthane Hassal bölgesinden başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki ayağına kadar devam ediyor. Bunun yanı sıra şu an için Ataşehir bölgesinde ve devamında Pendik Sabiha Gökçen bölgesinde de devam eden bir trafik yoğunluğu söz konusu. Kartal'a baktığımız zaman Kartal'da da şu an D100 karayolu üzerinde Ankara istikametinde bir trafik yoğunluğu var ve an itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu %47 olarak hesaplanıyor. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %44 iken Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu %49 olarak hesaplandı. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğunun daha fazla oluşunun sebebi özellikle Avrupa yakasından çok sayıda kişinin Anadolu bölgelerine, Türkiye'nin Anadolu tarafına daha çok hareket etmesi sebebiyle olduğunu söylemek mümkün. Şu an için özellikle Trakya bölgesine doğru hareket edenlerin daha az bir trafikle karşı karşıya kalacaklarını söylemek mümkün. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgelerinde şu an için trafiğin daha az yoğun seyrediyor.

0: güç olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Anadolu yakası için aynı şeyi söylemek güç. Öyle ki Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu her geçen dakika artıyor. Geride bıraktığımız gece saatleri itibariyle özellikle Bolu'ya kadar çok yoğun bir trafik vardı. Yine aynı şekilde şu an Anadolu yakasında da bu trafiğin emarelerini görmek mümkün ve Bolu, Gerede, yine İzmir taraflarında Osman Gazi Köprüsü'nde bu trafik yoğunluğunu görmek mümkün. Öyle ki şu an için İstanbul'dan yola çıkan bir kişi Anadolu'nun herhangi bir noktasına veya tatile gitmek istediği herhangi bir noktaya seyahat etmesi için yapmış olduğu planda bu trafiği de bu plana dahil etmek durumunda. Öyle ki normal şartlarda 2 saatlik bir yolculuk belki Osman Gazi Köprüsü'ne kadar bizleri karşılıyor. Ancak trafikle beraber bu 2 saat 3 saate veya trafiğin durumuna göre 4 saate kadar çıkabilir. Kurban Bayramı tatilinin artık 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte şu an bulunmuş olduğumuz noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de drone operatörümüz Burak Keskinci o görüntüleri aktarıyor. Size oldukça yoğun bir görüntü var ve bu yoğun görüntünün devamında da özellikle Anadolu yakasında İstanbul'un çıkış bölgesinde Tuzla, Akfırat bölgesi, Sultanbeyli bölgesi, Sancaktepe bölgesinde, Kartal bölgesinde yoğun bir trafik akışı söz konusu. Bu trafik akışı zaman zaman tırların ve yine bunun yanı sıra otobüslerin bağlantı noktalarından ayrılmasıyla birlikte zaman zaman rahatlasa da genel ağırlıkta o trafiğin oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün diyelim. Gökhan Kurt, bizden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. İstanbul'da yoğunluk devam ediyor. Bir yandan da spor diyeceğiz. Trabzon'da dün kupa heyecanı vardı ve bu kupa heyecanını Trabzonlar doyasıya yaşadı. Bitiş turunun ardından coşku tavan yaptı. İşte Trabzon'dan gelen o sevinç görüntüleri.
2: Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.
3: Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbolseverler. 64. Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
2: Tümosan Konyaspor'la oynanan final maçını ATV ekranlarından takip eden taraftarlar atılan gollerde büyük coşku yaşadı.
3: Uçuyla oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zuhkov, Pina orta şansı. Yaptı ortasını.
2: Enis Bardi'nin direkten dönen penaltısında da Trabzonsporlu taraftarların coşkusu tavan yaptı.
3: Bardi topun üzerine doğru geliyor. Ola da kalesinde. Bardi'ye girer. Bir tanışan verdi.
2: Trabzonspor'un Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplandı.
4: Trabzon'da eğlence ve kupanın sevinci doruğa çıkmış durumda. Çalan kemenceyle gördüğünüz gibi Trabzonsporlular horon oynayarak kupanın sevincini yaşıyorlar.
2: Taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu ve gece geç saatlere kadar kupa zaferinin coşkusunu doyasıya yaşadı.
5: O kadar güzel bir kupayı hak ettik ki, bu kadar sevinci yaşattığı için önce Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum. Şampiyon olamadık ama en azından kupayı kaldırmış olduk. Teşekkür ediyorum Trabzonspor'a, iyi ki varsın.
6: Çok mutlu ettiler bizi, çok sevindik. Ben 10 yıldır Trabzon'da yaşıyorum, artık Trabzonluyum yani.
7: Kupa geldi, Fatih Tekke'ye güveniyorduk. Kazanacağımıza inancımız vardı. Mutluyuz. Hepimiz evimize yani gülerek gideceğiz. Üzülenler düşünsün artık.

0: Tweet kısa bir süre önce yıkıldı. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. İddialara göre damperi açık olan bir kamyonun üst geçide çarpması sonucunda üst geçit yıkıldı. İlk belirlemelere göre de 3 kişi yaralandı. Ankara Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Teşviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde damperi açık olduğu iddia edilen bir kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birlikte o üst geçit saniyeler içerisinde yerle bir oldu ve ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip de sevk edilmiş durumda. İşte olayın hemen ardından çekilen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Bir yandan da o kamyona görüyoruz işte. Damperi açık bir şekilde ilerliyor. Kamyonun neden damperi açık bir şekilde ilerledi? Sürücü bunu fark etmedi mi ya da teknik bir arıza mı meydana gelmişti? Tabii bunlar biraz daha ilerleyen dakikalarda netleşecek. Ancak o çarpmanın şiddetiyle birlikte işte o üst geçit bir anda yerle bir oluyor. 3 kişi yaralı. Tabii o sırada olayın yaşandığı sırada üst geçitte vatandaşlar var mıydı ya da o yaralılar araçların içerisinde olan yaralılar mı? Bunları birazdan daha net bir şekilde söyleyebileceğiz. Ancak tabii ki bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda. Trafik kapatıldı. Bölgede o üst geçitin kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor. Bir facianın eşiğinden de dönüldü diyebiliriz. Damper açık bir şekilde hala duruyor. O kamyonun neden duramadı, neden sürücü fark etmedi? Tabii bunlar birazdan netleşecek başlıklar, ancak o şekilde yolda ilerleyen sürücünün bir anda damperin çarpmanın şiddetiyle hızla gelip çarpmasıyla birlikte üst geçitte parçalara ayrıldı ve işte şu gördüğümüz manzarada ortaya çıkmış durumda. Tabii ki bir kamyonun çarpması, bir damperin çarpması üst geçiti nasıl parçalayabiliyor ya da kamyon çok hızlı bir şekilde mi üst geçit de çarptı. Bunlara bakacağız. Bunlar yanıtlanması gereken sorular ama bir facianın eşiğinden dönüldü. Cumartesi sabahı itibariyle, cumartesi günü itibariyle başkent Ankara'da 3 yaralı var. Şu an itibariyle gelen bilgilerde yaralılarsa tedaviler için hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir can kaybı olmadığını da belirtelim.
1: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa Komisyonu Türkiye'de enflasyonun 2026'da %28,3'e, 2027'de ise %20,1'e gerileyeceği tahmininde bulundu. Büyümenin de 2026'da %3'e yavaşlayıp 2027'de %4'e toparlanacağı öngörüldü. Avrupa Komisyonu Türkiye'de dezenflasyon sürecinin 2026'nın ilk çeyreğinde duraksadığını ve Mart ayında yıllık tüketici enflasyonunun %30,9 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi ets.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlar.

0: Ömrün rahat ise Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon

0: 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni Citroen C5 Aircross rüya gerçeğe dönüştü.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Herkes Allianz Best'te olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.
4: Best, best, best Allianz'tır. Best, best, best Allianz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 190 diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da gelişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Bankom Bank kartıma bin.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bank kart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Haber Radyo, haberin radyosu. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 0 60.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: 1+1 dairelere talep artıyor, konutlar küçülüyor. Özellikle İstanbul'da kira getirisi yüksek ilçeler sıralamasında Güngören, Fatih ve Bahçeli evler öne çıkıyor. Bu bölgelerde küçük dairelerin yıllık kira getirisi evin değerinin %10 üzerinde. Bu da söz konusu dairelerin 10 yıldan kısa sürede kendini amorti ettiğini gösteriyor. Halihazırda 1+1 dairelerin toplam satışlardaki payı %15 civarında.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart. Seni düşünür o.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: hoş geldiniz. İyi hafta sonları, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Sıcak gelişmeler var. Önce Ankara'dan bir görüntü getireceğiz ekrana. Turgut Özal Bulvarı Samsun mevkiinde damperli kamyonun çarptığı üst geçit yıkıldı. Görüntüler Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım mahallesinden geliyor ekrana. Turgut Özal Bulvarı üzerinde damperi açık şekilde ilerleyen kamyon üst geçide çarptı ve o çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Yolda seyir halinde bulunan iki aracın da karıştığı kazada 3 kişinin hafif yaralandığı bilgisi var. Yaralılar Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar. İtfaiye ekiplerinin kapanan yolu açmak için çalışmaları devam ediyor. Bu arada kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Damper üst geçide çarptı. Damperi açık kamyon üst geçide çarptı ve üst geçit bu çarpmanın etkisiyle yıkıldı. Görüntülerin canlı olarak geldiğini söyleyelim ekrana. Ekranın sağ kısmındaki görüntüler canlı. Burası Turgut Özal Bulvarı Samsun istikameti. Damperli bir kamyon üst geçide çarptı ve üst geçit yıkıldı. Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım mahallesi burası. Damperi açık bir şekilde ilerliyordu kamyon ve üst geçide çarptı. Üst geçit tamamen yıkıldı çarpmanın etkisiyle. Yol tamamen trafiğe kapatılmış durumda. Ekipler şu an olay yerine sevk edildi. Çalışma yapıyorlar. 3 kişinin hafif yaralandığı bilgisi var. Çok şükür ki ağır bir yaralanma vakası yok. Yaralıların da Etlik Şehir Hastanelerine kaldırıldığını söyleyelim. Kapanan yolu açmak için şu an bir çalışma var. Ancak Ankara'da bu kaza tamamen trafiği de etkilemiş durumda. Şu an kapanan yolu açmak için bölgede de çalışmalar devam ediyor. Gaziantep'te bir otomobile arkadan çarpan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralı.
1: Viyadükten uçan

0: Hunter 3 kişiye mezar oldu. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda seyreden İslam Görgülü yönetimindeki sebze yüklü tır, Başpınar Viyadüğü mevkiinde Ahmet Su'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada ters dönen tırın şoförü İslam Görgülü ile yanındaki Mevlüt Görgülü ve Abdurrahman Bölüş hayatını kaybetti, Gurbet Bölüş ise ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Çotu ile yanındaki bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Daha bayram başlamadı ama maalesef kaza haberleri paylaşmaya başladık. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden aileleri taşıyan otomobillere Giresun'da tır çarptı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. 6 kişi de yaralandı. Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.
2: Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçireceklerdi. Katliam gibi kazada yaşama veda ettiler. Yıldız ailesi üyeleri iki otomobille Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine gidiyordu. Hızla ilerleyen bir tır Giresun'da Karadeniz sahil yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin içinde bulunduğu otomobili arkadan çarptı. Birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı kameraya yansıdı. Kazada Ali Yıldız, Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ile Hasan Yıldız'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede önlem aldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda ulaşım bir süre kontrollü ilerledi.
1: Tokat'ta Almus Baraj Gölü tamamen doldu ve baraj gölünün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı. Ayrıntılar alacağız, bölgeden Murat Onur son gelişmeleri anlatıyor.
3: Evet Merve, Almus Barajı'ndaki su seviyesi %100 oranına ulaştı. Artık riskle karşı karşıya en çok etkilenecek noktalardan bir tanesi ise Yeşilırmak'ın tam kent merkezinden geçtiği Tokat'ın Tural ilçesi. Her türlü tedbirler, önlemler kaç gündür yayınlarımızda da gösteriyoruz. Devletimiz tarafından alınmış durumda. Tabii devletimiz her zaman vatandaşların yanında. Neredeyiz efendim? Şu anda Tokat'ın Tural ilçesindeyiz. İşte bakın burası Tokat Vali İl Özel İdaresi tarafından kendi imkanlarıyla yapılmış bir mobil mutfak tırı. Burada vatandaşların ve yine bölgede görevli olarak çalışan personelin yemeklerinin dağıtıldığı mobil mutfak tırı. Sabah, öğle, akşam. Günde 3 öğün yaklaşık olarak 1600 kişinin yemek ihtiyacı buradan karşılanıyor. İşte şu anda akşam yemeği bir taraftan hazırlanırken bir taraftan da öğlen yemeğinin servisi yapılıyor. Peki bugün öğlen yemeğinde ne var? Patlıcan, patates ile hazırlanmış, et ile hazırlanmış bir türlü yemeğe, onun yanında yine etli pilav ve yoğurtlu çorba bugünkü menüde bulunuyor. Vatandaşlar yemek ihtiyaçlarını Tokat Vali İl Özel İdaresi tarafından kurulan işte bu mobil mutfak tırında hazırlıyorlar. İşte ablamız şu anda yayla çorbasını dolduruyor bir taraftan. Bir taraftan da ustamız akşam yemeğine hazırlık yapıyor. Aslında bir soralım şöyle, akşam menüde ne olacak? Kolay gelsin.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Şimdi yemeğe akşam yemeği olarak hazırlıyorsunuz. Evet. Bir taraftan da öğlen yemeği hazırlanıyor.
4: Evet. Akşama et haşlama var. Pirinç pilavımız var. Helvamız var.
3: Akşam et haşlama, pilav ve helva ikramı yapılacak. Burada afet bölgesinde evlerinden ayrı kalan vatandaşlara ve özellikle

0: Çalışan buradaki görevli personelin hepsine burada sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 öğün yemek veriliyor. Bakın şu anda işte ustamız da o yemeği köpük tabaklara dolduruyor ve vatandaşlara veriyor. Abla kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Şimdi ne pilavı bu?
1: Etli bulgur pilavı.
0: Bulgur pilavı. Peki aralıksız çalışıyorsunuz burada?
1: Evet, evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: İlk günden geldiniz.
1: Evet.
0: Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: İşte bu şekilde vatandaşlar da geliyor. Buradan hemen göster istersen Halil İbrahim vatandaşlarımızına. Burada yemeklerini alıyorlar. Mobil mutfak tırı Tokat Valiliği ile Özel Değer İdaresi bünyesinde kuruldu. Tabii devletimiz dedim ya, afet bölgesinde afet olmadan önce tüm tedbirlerini almış durumda, yetiştirmekte. Su seviyesi her geçen dakika, her geçen saniye artıyor. Ama devletimiz de işte aldığı tedbirlerle, aldığı önlemlerle afet olmadan önce yine vatandaşlarımızın yanında olduğunu söylemekte fayda var. Şöyle biz de hemen bu tarafa doğru verelim. Tabii bir taraftan da yemekler özel olarak hazırlanıyor. Mobil mutfak tırımız yeni yapıldı değil mi?
2: Yeni yapıldı.
0: Tokat Valiliği.
2: Bir sene, evet, Tokat Valiliği özel edilisi olarak yapıldı. Bir senedir ki de hemen hemen devam ediyoruz yani. Nerede kulağın olsa oraya gidiyoruz yani. Koşuyoruz özel edilisi olarak.
0: Evet. Nerede ihtiyaç duyulursa işte valiliğe bağlı mobil mutfak tırı hemen oraya yetişiyor diyebiliriz. Tabii bir taraftan da akşam için hazırlıklar da yapılıyor. Sabah açık büfe kahvaltısı olarak burada kahvaltı hazırlanıyor. Öğlende yine etli yemekler ve akşamda da yine etli yemekler. Yaklaşık 2600 kişiye bu mobil mutfak tırında hizmet verildiğinde söyleyebilirim. Biraz maliyetten bahsetmek istiyorum. Normalde bu yemeklerin maliyeti maliyetinin onda biri kadar bir bütçeyle bu yemekler hazırlanıyor. Yani çok düşük bütçeyle vatandaşların ihtiyaçları burada karşılanıyor. Belki buraya bir dışarıdan mutfak ekibi gelmiş olsaydı 10 kat daha pahalıya mal olacaktı ama devletimiz yine kendi imkanlarıyla hazırladığı için işte bu yemekler onda bir maliyetine özel idaresi tarafından, Tokat Valiliği özel idaresi tarafından hazırlanıyor ve vatandaşlarımıza veriliyor. İşte şu anda bakın vatandaşlarımız da sıradalar ve yemeklerini alıyorlar. Yayla çorbası var. Türlü yemeği var. Patlıcanlı, patatesli, etli özel türlü yemeği var. Ve etli yine bulgur pilavı bölgede kurulan mobil mutfak tırında vatandaşlara dağıtılıyor. Akşam yemeği menüsünde öğrenmiş olduk. Akşam menüsünde ne vardı? Bir kez daha alalım.
2: Et eşlama. Pilavımız var. Helva yapacağız ayrıca de.
0: Evet. Bu şekilde Tokat Valiliğine bağlı mobil mutfakta afet yaşanması muhtemel olan Tokat'ın Turalı ilçesinde taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında yemekler vatandaşlara dağıtılıyor. Onlara kolay gelsin diyelim. Hepsi birer gizli kahraman. Hepsine teşekkür edelim ve sözü Tokat'tan İstanbul'a sizlere bırakalım Merve.
3: Çok teşekkür ederim Murat Onur. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir başka haber de Atatürk Barajı'ndan benzer bir görüntü. Türkiye'nin en büyük yatırımlarından Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı. Gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın sayılı barajları arasında yer alıyor. Barajın tamamı doldu. Kapakları 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Şanlıurfa'da inşa edilen Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye de önemli bir katkı sunuyor. Bölgede kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla birlikte barajın tam doluluk oranına yaklaşmasıyla Devlet Su İşleri taşkın riskine karşı kontrollü su tahliyesi başlattı. Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulamayla enerji üretiminde kritik öneme sahip barajın kapakları daha önce 2004 ve 2019 yıllarında açılmıştı. Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacaklar. Elbette havanın nasıl olacağını merak ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında hava durumuna bakacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yeni haritayla birlikte paylaştı.

0: Pek çok yerde yağış beklentisi var.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca kişinin planlarını etkileyecek kritik hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı süresince yurt genelinde yağışlı ve serin bir hava etkili olacak. Hafta sonu başlayacak parçalı ve çok bulutlu hava bayram süresince yerini aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise özellikle güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 26 Mayıs Salı Arife günü yurdun büyük bir bölümünde kapalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın birinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak haricindeki tüm illerle Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde aralıklı sağanak geçişleri yaşanacak. Yağışlı sistem bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde zirve noktasına ulaşacak. Başkentte Arife günü çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Bayramın birinci gününden itibaren 4 gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar Ankaralıları etkileyecek. Megakent'te bayramın ilk günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, ikinci ve üçüncü günlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul'u etkisi altına alacak. Ege'nin incisinde bayram boyunca ekstrem bir yağış beklenmiyor. Arife günü dahil olmak üzere bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava tablosu öngörülüyor.
0: Ana muhalefette yaşanan gelişmelere bakacağız şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapalı grup toplantısı yapıldı ve yapılan toplantıda Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. CHP'de yol haritası ne olacak bundan sonra? Hemen ayrıntıları soralım. CHP Genel Merkezi'nden son durumu Oğuzhan Gültekin anlatıyor.
2: Evet, siz de söylediniz, aslında Mutlu Kutlan açıklamasının üzerinden 3 gün geçti ve bu 3 gün zarfı içerisinde CHP Genel Merkezi'nde çok kritik olaylar yaşandı. Tabii ki sabah erken saatlerinde özellikle burada bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi ve bu grup toplantısında da özellikle Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Tabii ki bu seçimin detaylarına bakacak olursak özellikle CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre Özgür Özel kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95'inin oyu ile yine CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak yeniden seçilmiş oldu. Özellikle seçimde bir oy geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazereti nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de desteklerini açıklamış oldu. Yani toplamda 110 milletvekili Özgür Özel'e destek açıklaması yapmış oldu diyebiliriz. Tabii ki alınan bu karar meclis başkanlığına da duyurulduktan sonra Özel meclis kürsüsünden partililere bir kez daha hitap etme şansı bulacak. Yine bugün ayrıca parti meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Burada parti için yeni yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Tabii ki bayram sonrasında ise yine Özgür Özel ve beraberindekilerin artık harekete geçmesi de bekleniyor. Tabii ki bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izlenecek o oldukça önemli. Özellikle biliyorsunuz CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden yeni bir hükümet programı hazırlığı yapılıyordu. Açıklanan mutlak butlan kararıyla birlikte bu yol haritası tamamen rafa kaldırılmış oldu. Tabii ki son iki günde özellikle genel merkezde acil koduyla birçok toplantı gerçekleştirildi. Yine Özel tarafından birçok açıklama yapıldı. Burada da özellikle partinin yeni stratejileri belirlenmiş olacak. Yine özellikle Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu'nun nezdinde itirazlar tamamlandı. Özellikle Yüksek Seçim Kurulu dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla itirazın reddine karar verdiğini açıklamış oldu. Bu kararla birlikte de artık Özgür Özel'in ve ekibinin ne yapacağı merak konusuydu. Son olarak bugün yapılan hamleyle birlikte Özgür Özel bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında bir mesaj gönderdi diyelim. Sözü bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Şimdi hemen Gürsel Tekin konuşuyor, o noktaya dönelim.
3: Dışkılar atılmış. Bütün çabalarımıza rağmen bir kamera sisteminin kayıtlarını alamadım. Çünkü ben biliyorum ki neden onu istedim. bu kadar hassasızca davranabilecek bir Cumhuriyet halkı

0: Tartışılır olamaz. Kim bu çakal nereden bize daha sonra dahil olmuş onu bilmek istiyordum. Maalesef onu bulamadık. Verilmedi. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın eski Genel Başkanımızın çalışma ofisi olduğu için bugün de Sayın Özgür Özel Grup Başkanı Vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Şimdi dün ve maalesef ondan bir gün önce arkadaşlarımızın elbette demokratik hakları olacak. Bu konuda bize ya binada açık olacak, her şey açık olacak, arkadaşlarımız rahatlıkla gelecek dedik. Ama sabahleyin geldiğimizde gerçekten içim acıdı. Çünkü bu bir milli servettir. Burada her kuruş devletin bize tahsis ettiği kuruşlardır. Vatandaşın vergilerinde alan kuruşlardır. Masaların kırılması, mutfağımızın dağıtılması, benim çalışma ofisimdeki evrakların alınması, bizim çalışma ofisimizdeki evrakların size hiçbir faydası olmaz. Orada dert var, gözyaşı var, insanların işsizliği, sefaleti, siviller var, başka bir şey yok. Bütününü almış götürmüşler. Kapılarımızı kırmışlar, mutfağımızı dağıtmışlar. Sayın eski genel başkanımızın bütün oradaki ofislerdeki resimlerini kırmışlar. İşte bir tanesi de bak buradaydı, şu görüyorsunuz demiş oldu. Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Öfkemize hakim olmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ağzımızda bugüne kadar parti yöneticilerimizle ilgili, partililerimizle ilgili en kötü bir cümle çıkmadı. Çünkü biz farkındaydık, biliyorduk. Günün sonunda hak yerini bulacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız. Biraz sonra odalarımızın, binalarımızdaki tahribatları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kameralar kapatılmış ve bu kamera kapatma hikayesi de gerçekten insanın içini acıtan bir meseledir. Ciddi bir maddi kayıp var. Bu maddi kayıp elbette ne benim, ne Erkan'ın, ne Zeki Bey'in mal varlığı değildir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığıdır. Bu konuda da gereken başvuruları yaptık. İnşallah bu aymazlığı kimler yapmışsa cezasını çekmesi konusunda da sonuna kadar takipçisi olacağız. Şimdi sizin sorularınız varsa sorularınıza da cevap vermek istiyorum.
1: Mustafa Bey, CNN Türk Merve Tokat. Şimdi bu süreç içerisinde tutulan kararın çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel'le bir telefon görüşmeniz oldu mu? Oldu da nasıl görüşmeyi?
0: O tarihten itibaren dikkat ederseniz bu sorular çokça soruldu. Dedi ki bizim sorumluluk alanımız İstanbul'dur. İstanbul'un dışındaki yaşanan sorunlarla ilgili yorum yapmayacağız. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel'le görüşmeyi. Çünkü hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni benim kadar bilemez kardeşim. Takdir-i ilahi, 43 yıllık süre içerisinde ömrümün tamamında neredeyse yöneticilik yapmış bir insanım. Her şeyi biliyorum.

0: bütün süreçleri biliyorum. Bütün dönemleri biliyorum. Bu dönemleri anlatayım. Çeşitli gazeteci arkadaşlarımıza da anlattım. Bakın dedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşanmıştır. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda birleşme dönemi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir devasa bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Biz bir araya geliriz. Aman ha, gazeteciler yazarlar, çizerler. Fitneciler, siz kötü olmayın dedik. E şimdi çok şükür her şey sulh. İnşallah yarın Sayın Genel Başkanımız görevini devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz.
1: Kursal bir sorun daha olacaktı.
2: Evet, Gürsel Tekin açıklama yaptı. Yaptığı en önemli aslında açıklamalardan biri, odalarda çok fazla tahribat, yani hem genel merkezde hem de İstanbul İl Başkanlığı'nı kastederek de söyledi. Ofisleri kırmışlar, ofislerdeki fotoğrafları kırmışlar, her yere zarar vermişler ve kameraları kapatmışlar. Çok ciddi maddi kayıplar var. Bunlar ne benim ne de şahısların bir mal varlığı. Bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi koridorlara düşmesin, adliye koridorlarına düşmesin diye çok uğraştık ama gelinen noktada bu durumdan geri dönmek için en kısa sürede bir çaba sarf edip toparlayacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmasını engelleyeceğiz dedi. Şimdi tabii işin biraz hukuki boyutunu hem de siyasi boyutunu konuşalım. Hukukçu avukat Sayın Aydoğan Ahı Akın ve gazeteci Sayın Murat Özer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk, yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Hoş bulduk Murat Bey'e de selamlar.
2: Çok teşekkür ederim. Aydoğan Bey, müsaadenizle ben işin bir hukuki boyutunu sormak istiyorum size Murat Bey'le. Çünkü biraz daha siyasi boyutunu da konuşuruz. Önce tabii bundan sonrası hep merak ediliyor. Hem kamuoyunda hem CHP'liler açısından. Şimdi verilen bazı kamu zararları var. Sonuçta bunlar yine milletin parası. Çünkü partilere ayrılan bütçelerden ödenen paralar bunlar. Son iki gündür çok ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi binasında da bir zarar var baktığınızda. Hukuki süreci sormak istiyorum. Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi ve bundan sonra ne olacak sorusu önemli. Nasıl bir yol haritası izleyecek hem Kılıçdaroğlu tarafı hem Özgür Özel tarafı?
4: Merve Hanım, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Tabii bu Gürsel Tekin açıklamalarına baktığımızda, hani mahkemelere düşmesin diye CHP çok uğraştı dedi ve işte orada il başkanlığına verilen bir takım zararlardan bahsetti. Tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı ve yeni İstanbul İl Başkanı bu konuda tasarrufta bulunacaktır. Burada partilerine zarar verenler hakkında tabii ki parti içi hem bir etik kurulu da sanırım oluşturuyor ve bir disiplin mekanizması ve burada zararların tazmini hususunda belki de savcılar şikayetçi de olabilirler mala zarar verme suçundan dolayı. Ama şuna geleyim, bu aslında sorduğumuz soru çok önemliydi. Yani burada bir bugün Özgür Özel'in meclis grup başkanı seçildiğine dair bir takım haberler yansıdı. Hatta bir oylama yapmışlar CHP Genel Merkezi'nde ama bu oylama bir defa geçersizdir. Onun altını çizeyim. Çünkü mahkemenin tedbir kararı gereğince Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 7. genel başkanı olarak görevine devam etmektedir. Özgür Özel'in genel başkanlık dönemi ise mahkeme kararı eğer bu şekilde kesinleşirse Özgür Özel CHP'de genel başkanlık baştan itibaren yapmamış hükmünde bir sonuç doğuracaktır. Onun altını çiziyorum. Bir bu. İkincisi, Sayın Özgür Özel bugün itibariyle aslında mahkemenin kararını hem hukuki olarak hem de fiili olarak kabul etmiştir. Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeni 7. genel başkanı olarak görevine devam ettiğini, mahkemenin tedbir kararını hukuki anlamda da kabul etmiştir. Fiilen de kabul etmiştir. Neden kabul etmiştir? Bakın, çok net, bir partinin genel başkanı milletvekili ise zaten parti grup başkanlığı için seçime gerek yoktur. Demek ki Sayın Özgür Özel artık genel başkan olmadığını kabul edip bir seçime gidiyor. Kendisini genel başkan seçtirmeye çalışıyor ki geçersiz.

0: bir seçimdir bu. Altını çiziyorum. Demek ki Sayın Özgür Özel genel başkan olmadığını artık kabul ediyor. Hem hukuki olarak hem fiili olarak zimnen de aslında kabul etmiş oldu bugün itibariyle bu oylamaya gitmesi. Çünkü genel başkan milletvekili değilse oylama yapılır. Genel başkan eğer milletvekili ise bir oylama yapılmaz. Zaten grubun da meclis grubunun da başkanı olur. Bunun altını çizeyim. Burada hukuki olarak durum budur. Bugün itibariyle Sayın Özgür Özel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 7. genel başkan olduğunu hem hukuki hem fiili anlamda kabul etmiştir. Kamuoyu da artık bunu bu şekilde paylaşıyor diye umut ediyorum. Çünkü yani bir hukuki durum var. Kemal Kılıçdaroğlu bir defa bu yapılan oylamayı meclis başkanlığına bildirmezse oylama zaten geçersiz de bildirmediği de zaten bir hüküm de doğurmuyor Özgür Özel'in grup başkanlığı. İkinci husus yani burada sonuç itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak mahkemenin tedbir kararıyla beraber tekrar görevine başladığı andan itibaren mahkeme kararının karar tarihinden itibaren meclis başkanlığına şimdi yeni bir grup yönetimi listesi verebilir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ki bence meclis başkanlığı mutlaka yeni durumdan dolayı bir hukuki durum var. Bunu da meclis başkanlığına mutlaka CHP genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına bildirmiştir veya bildirecektir. Grup yönetimi de değişikliği hususunda kendisine bir meclis başkanlığı bir süre verebilir. Ve meclisteki CHP grubunun yeni listesini de Kemal Kılıçdaroğlu verecektir. Yani bu anlamda hem geçersiz bir seçim yaptılar, yaptıkları bu geçersiz seçimle de aslında fiili ve hukuki ve zimnen aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını da kabul etmiş oldular. Ben bu şekilde anladım. Hukuki evet. Anlamda bu şekilde yorumlayabilirim.
1: Teşekkür ederim ilk değerlendirmeleriniz için. Sayın Murat Özer, şimdi bu kurultay açıklaması önemli Gürsel Tekin'in. Ben biraz tabii aslında bu çerçeveden de sormak istiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamasında bir an önce sessiz, sakin, sükunetle bu süreci kurultaya götürelim ve işi sonlandıralım, sonuçlandıralım diye içeride ama şimdi farklı görüşler var. Deniliyor ki Kılıçdaroğlu da bu süreci en erken bir seneden önce kurultaya götürmeyebilir. Hatta işte 2028 seçimleri ya da işte olacaksa 2027 sonu neyse bir sonraki seçim sürecine kadar bekleyebilir gibi bazı görüşler var. Yani bunun birkaç ayda çözülmeyeceğine, önümüzdeki 2-3 ay çözülmeyeceğine dair bir beklenti var. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Kesinlikle birkaç ay içerisinde çözülme ihtimali yok. Gürsel Bey biraz önceki basın açıklamasında grup başkan vekili ifadesini kullandı Özgür Özel için. Öyle değil. Grup başkanı seçildi. Aydoğan Bey aslında çok sahih bir şekilde bunu hukuken izah etti. Çünkü kanun 2820 sayılı siyasi partiler kanunumuz çok açık. 26. maddesinde diyor ki eğer milletvekili değilse genel başkan seçime gidilir. Çünkü mecliste grubu temsil etmesi beklenir. Çünkü mecliste milletvekili değilse o zaman kendi aralarından bir grup başkanını seçmek durumunda kalırlar. Aksi halde zaten milletvekili olan kişi zaten partinin genel başkanı olan kişi grup başkanıdır da doğal grup başkanıdır. Doğal olarak grup başkan vekili değil grup başkanı seçtiler. Yani bir hukukun arkasından dolanma gibi bir işlem yürütüyorlar. Bu bütünüyle dediği gibi Aydoğan Bey geçersiz. Doğal olarak hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık makamına meydan okuyan bir tavır söz konusu. Burada bir suhulet, uhulet falan söz konusu değil. O açıdan şimdi gerçek önümüzde duruyor. Çok açık bir şekilde duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu partiye mahkeme tarafından kayyım olarak atanmadı. Mahkeme bugüne kadar 3 yıl boyunca yapılan işlemlerin tamamını geçersiz kabul etti. Çünkü bu kurultayda yapılan seçimler bütünüyle şaibeli olduğu ifade edildi. Bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zaten soruşturma yürütüyor. 13 kişi gözaltına aldı bu konuyla alakalı. Bu gözaltı işlemleri de devam edecek gibi görünüyor. Hal böyleyken açık ve net bir husus var. Bu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in arasındaki oy farkı 18 iken yani yarım saat sonra tekrarlanan ikinci turda bu sayı nasıl 276'ya çıktı sorusu o gün sorulmuştu. Burada şaibe var. Burada delegelerin iradesi satın alındı diye ne zaman söylendi? Ta 2023'te kurultay esnasında bu ifade edildi. O günden bugüne değişen şey nedir? Bakın, pek çok itiraf geldi. Kim itiraf etti? Özkan Yalım itiraf etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itiraf etti. Bu iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması başladığında, gözaltına alındığında çıktılar. Özgür Özel'le beraber meydan meydan dolaşıp dediler ki bu operasyon siyasidir. Hukuki hiçbir karşılığı yoktur demişlerdi. Kendileri demişlerdi. Şimdi kendileri gözaltına alınınca, tutuklanınca çıktılar, itirafçı oldular ve dediler ki evet, biz bu kurultaya şaibe karıştırdık. Özkan Yalın dedi ki sadece 700 delegeyle ben kendim doğrudan irtibat kurdum ve rüşvet verdik dedi. Bu rüşvet kimi yerde para olarak karşılık buldu dedi. Hediyeler vermek suretiyle oldu. Kimi yerde dedi CHP'li belediyelerde bu delegelerin yakınlarını işe koyma şeklinde gerçekleşti. Bunu söyleyen kişi Uşak Belediye Başkanı. 3 gün öncesine kadar bu operasyonların tamamı siyasi diyen kişiydi. O açıdan şu anda ne Özgür Özel'in ne de onunla beraber hareket edenlerin bu operasyonlar siyasidir söylemi hiçbir şekilde kabul edilemez. Altı boş. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık makamına oturduğunda onun yanında görünmek isteyen çok sayıda vekil de çıkarak belki de diyecek ki bunu göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Özgür Özel ve yanındaki ekip, Ekrem İmamoğlu ve diğer arkadaşları partimize bir kumpas kurdular da yazık ki diyerek bu defa aynı şeyi onlara karşı kullanacaklar. Bu haliyle kurultay delegelerinin bu yapısı devam ettiği sürece üzerinde töhmet bulunan, şaibe karışmış, açık ve net bir şekilde operasyon yürütmüş delegelerin olduğu bir yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu delegelerle kurultaya götürmesi mümkün değil. O açıdan partinin sıfırlanması gerekiyor. Delegelerin tekrardan seçilmesi gerekiyor. Evet. Üzerinde töhmet bulunmayan delegelerle yeniden seçmeye gidilir. Bu da en az bir yıl sürer.
1: Ben de tam bunu soracaktım. Şimdi kararda da, karar Aydoğan Bey 20 sayfa biliyorsunuz ve kararda da hani birçok delege işte bu bir takım şeyler verildiğine dair uzun uzun sonra hatırlayacaksınız tekrar Özgür Özel bu tartışmalar üzerine kurultaya gitmişti. Bu olağanüstü kurultayların da geçersiz sayıldığını hükmediyor mahkeme kararı. Ben şimdi şunu sormak istiyorum, çok basit izleyicilerimizin anlayacağı şekilde. Şimdi deniliyor ki bu kadar kurultay yapıldı sonrasında bu da geçersiz sayıldı. Şimdi bundan sonraki de mi acaba geçersiz sayılacak? Ya da bunun hukuki olması için, kabul edilir olması için nasıl bir yasal zemin lazım? Bu kurultayın şeffaf ve kabul edilebilir olması için tekrar Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel seçimi göreceğiz muhtemelen ama nasıl? Çünkü bu işin bir de delege ayağı var. Bunu hukuki açıdan biraz böyle çok basit dille anlatabilir misiniz?
0: Merve Hanım, aslında Murat Bey çok güzel bir çerçeve ve önemli hususların altını çizdi. Ben de buradan devam edeyim. Bazen hukukçular hukuki dille anlattığında vatandaş anlamayabiliyor. Ama şunu söyleyelim, çok net ve sade bir dille. Bakın, bu mahkeme kararı kesinleşmeden bir defa kurultay yapılması mümkün değil. Neden? Mahkeme ne diyor? Ben diyor bu konuda diyor karar vermeden yapılan tüm kurultaylar, yani 38. kurultaydan sonra yapılan tüm kurultaylar geçersizdir diyor. Hukukta biz buna hakkın kötüye kullanılması, kanuna karşı hile, yani medeni kanun 2. maddede dürüstlük kuralından bahseder. Siz bir hukuki işlem sonucuyla hukuk düzeninin korumayacağı bir sonuç yaratamazsınız. Hukuk düzeni bunu korumaz. Mahkeme kararı da diyor ki, önce diyor bu kararın kesinleşinceye kadar ben tedbir kararı verdim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kayyum değildir. Bunun altını çizeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çünkü muhalif özellikle medyada kayyum olarak nitelendiriyorlar. Bir algı operasyonu yapıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme gereğince CHP'nin 7. genel başkanı olarak kurultay önceki duruma dönülmüş ve görevine iade edilmiş genel başkandır. Bu bir kayyum kararı da değildir. Bu bir mahkeme kararıdır. Kurultayda yapılan hukuksuzlukları, delegelerin menfaat ilişkilerini, delegelerin iradenin sakatlanmasını, CHP'nin aslında demokratik işleyişinin zarara uğratılmasını korumaya yönelik yine CHP'li 5 delegenin açmış olduğu bir davadan bahsediyoruz. Birinci husus bu. İkincisi, Murat Bey biraz önce bahsetti, çok önemli. Bakın, mahalleden Hatta daha geriye giden CHP tüzüğünde var. Köydeki delegelerin seçilmesinden bazı yerde beldeler var. Köy delegeleri, mahalle delegeleri seçilecek. Ardından

0: İlçe delegeleri seçilecek, ilçe delegeleri il delegelerini seçecek ve il başkanlıklarının il delegelerinden oluşan delegeler de genel merkez delegelerini oluşturup kurultaya gidilecek. Ne zaman gidilir kurultaya? Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu delege seçimlerini yaptıktan sonra. Zaten bu davaların ve yaşanan sürecin sebebi ne? Delegelerin iradelerini satın alınmış olması, Özgür Özel ve ona yakın olan Ekrem İmamoğlu ceza davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu tarafından. Bu anlamda da bakın, ilk oylamada 18 oy fark vardı. Eğer 10 oy dahi başka bir tarafa gitseydi, sonuçta oylamanın sonucu değişebilecek bir tablo da ortaya çıkabilecekti. Bu ne demek oluyor? 10 delegenin dahi burada iradesini sakatlanmış olduğu durumda, ki mahkemenin ben çok önemli ve isabetli bir karar verdiğine inanıyorum. Bu anlamda da yani karar kesinleşmeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay yapması demek, yapılan kurultayın da aslında tekrar geçerli mi geçersiz olup olmadığına ilişkin mahkeme tarafında da hukuk tarafında da yeni bir tartışmaya yol açabilir. İkinci husus şunu merak ediyorum. Murat Bey de lütfen burada
1: çok özür dilerim. Geçmeden ikinci hususa, siz dediniz ki tamamen köklü bir delege değişikliği şart. Doğru mu?
0: Kesinlikle. Bakın, ismi bu anlamda menfaat ilişkilerine bulaşmış olanlar delege olamazlar.
1: Bundan
0: biraz
1: sonra
0: daha ileriye gidiyorum. Mahkemenin kararıyla Özgür Özel ve parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri mahkeme kararında görevden uzaklaştırıldılar. Mahkemenin kararı kesinleşmeden Özgür Özel tekrar zaten genel başkan adayı da olamaz. Görevden uzaklaştırılmış.
1: Peki.
0: Mahkeme kararı kesinleştikten sonra yeni süreçle ancak bu Özgür Özel de genel başkan adayı olacaksa yeni süreçte olabilir.
1: Peki.
0: Mahkeme kararı Yargıtay'dan dönmeden Özgür Özel hiçbir şekilde, bırakın grup yönetimi başkanlığı, parti içerisinde görev alamaz. Yani grup yönetimi başkanı olması da aslında hukuka aykırıdır.
1: Anladım.
0: Bu sonuç çıkar. Evet.
1: Evet. İkinci hususu da çok kısa özetlerseniz, hemen Murat Bey'e de döneyim. Sürem az.
0: İşte bu bahsettiğim husustu. Yani karar kesinleşmeden, Yargıtay süreci bitmeden Özgür Özel ne genel başkan adayı olabilir ne de partide görev alabilir. Alamaz partide görev.
1: Peki.
0: Çünkü mahkeme kararı emredici hüküm.
1: Peki. Murat Bey, tabii bundan sonrası için aslında, hani şimdi az önce Gürsel Tekin'in açıklamalarından da anladığımız, partinin yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısında bir kaosa sürüklenmemesi. Ama şimdi bugünden itibaren Özgür Özel'in görevinden vazgeçmeyeceği ve ekibin de buna göre çalışacağına dair kulis bilgiler var. Kendisi de zaten ben çıkmayacağım genel merkezden, bayram boyunca da oradayım dedi. Bundan sonrası için hem tabanı ne bekler? Eğer bir sene en az sürecekse bu kurultay süreci ve bir temizlik yapılacaksa, nasıl bir süreç beklersiniz?
2: Şimdi gerçek olan şey şu ki, bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek parça halde kılabilme ihtimali yok. İnsanlar zannediyorlar ki 103 yıllık, işte kendilerini sürekli öyle ifade ettikleri için, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisiyiz, 103 yıllık partiyiz falan. Bütün genel başkanlar, bakın Atatürk dışındaki tüm genel başkanlar bu partide emekliye sevk edilirken, hakkında hain damgası yemeden, hakkında hakaretlere maruz kalmadan genel başkanlık makamından indirilmediler. İsmet İnönü dahil 33 yıl İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezde genel başkanlık koltuğunda oturdu. Sonra çıktı delegelerin önüne, ya Ecevit ya ben diye delegeleri tehdit etti. Ve sonunda delegeler kendisini seçmediler. O da hem CHP milletvekilliğinden hem milletvekilliğinden, siyasi CHP'den de istifa etti, milletvekilliğinden de istifa etti. Şimdi İsmet İnönü gidişte böyle oldu. Sonra Ecevit 80 darbesine kadar partiyi yönetti. Parti da, bütün partiler kapatıldıktan sonra bir daha CHP'yi kurmadı. Gitti DSP'yi kurdu. Dediler ki bakın biz CHP'yi kurduk, sonra CHP'yi tekrar açtık, gelin bu partiyi birleştirelim. Hayır, ben sizinle asla artık yol yürümeyeceğim dedi. Ecevit de ihaletle itham edildi. Kemal Kılıçdaroğlu öncesinde Deniz Baykal'ın aynı şekilde kaset kumpasıyla götürüldüğünü biliyoruz. Onu da ihanetle suçladılar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu aynı şekilde %48 oy almış, CHP tarihinde en yüksek oy almış olan kişi, 3 yıl öncesine kadar Piro dedikleri, Piro'muz dedikleri adamın fotoğraflarını indirip yerlerde sürüklüyorlar. Hain diyorlar.

0: akla hayali gelmeyecek küfürler ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum bu. Bugün bu yeni durum değil. 103 yıldır CHP seçmeni de tabanı da siyasileri de böyle bir parti zaten paramparça olacak gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu suhuletle meseleyi halletmeye çalışıyor. Kanun kendisine yetkiyi vermiş. Hukuk kendisinin arkasında. Buna rağmen hala genel merkeze giderek bir kavga çıkmaması için gayret ediyor. Özgür Özel bu konuda ısrarla devam ettirirse partinin iki parçaya bölünmesi kesin olarak gözüküyor. Kesin olarak parti ikiye bölünecek, belki üçe bölünecek. Özgür Özel'in tavrına bağlı. Bu konuda eğer tavrını devam ettirirler, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu tutumlarını sürdürürlerse bu parti ikiye bölünür. Zaten bugün 40'a yakın milletvekili bu grup toplantı, yani Özgür Özel'in genel merkezde yaptığı toplantıya da katılmayı reddetti. Bir kısım mazeret beyan etmiş ama gerçek bu. Parti bölünecek gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Murat Özer ve Sayın Aydoğan Aha Akın yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Hareketli bir hafta sonu geçireceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden sürekli yeni gelişmeler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ayrıntıları konuştuk. Şimdi Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'ne gidelim. 3. günde devam ediyor. Hafta sonu hangi etkinlikler var soralım. Kübra Kılıç Tepeci ayrıntıları anlatıyor. Kübra.
2: Evet Merve, bizler şu anda Özbek çadırındayız. Görmüş olduğunuz gibi ben de Özbekistan'ın yöresel kıyafetlerini giydim. Hatta böyle erkeklerin giydiği hem de kadınların giydiği kıyafetler de var. Üzerimdeki kıyafet aslında yeni gelinlerin giydiği bir kıyafet. Peki detayları neler? Hemen Özbek Hanım, Hatice Hanım bizlere anlatacak. Bu kıyafetin anlamı ne? Hangi günlerde giyiliyor bu kıyafetler?
3: Merhabalar, benim adım Hatice. Böyle kıyafetler genelde gelinler yeni evet geldikleri zaman 40 ya da bir ay boyunca böyle şık kıyafetler, şık kombinler yapıyorlar. Böyle insanların gözüne çarpacak şekilde güzel kombinler yapıyorlar. Onlar da bunlardan birisidir.
2: Şundan da bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bizim yelpazelere benzeyen bir yelpaze. Ama bu yelpaze kayınvalide yelpazesiymiş. Ben de kayınvalideme buradan selam gönderiyorum. Onu da gitmeden bu yelpazeden alıp geleceğim. Tabii görmüş olduğunuz gibi çok daha havalı bir yelpaze. Ve bunu kayınvalideler kullanıyormuş sadece. Öyle söyledi hanımefendi.
3: Sadece değil. Bunlar genelde kayınvalidelere böyle.
2: Çok havalı olduğu için.
3: Evet.
2: Peki şeyden de bahsetmiştiniz. Kadınlar bunların üzerine çok fazla altın aksesuar takıyor. Bunun nedeni neydi?
3: Eskiden şöyle Harizmşahlar Devleti'nde insanlara böyle kadınlar üzerine baktığınız zaman çok fazla altın taşıyorlar üzerlerinde. Bunun da sebebi eğer padişah karısına
2: boşanırsa
3: bir şey vermiyor. Yani
2: bugün üzerindeki altınlarla çıkıyor.
3: Bugün üzerinde ne varsa onunla sarayını terk etmek zorunda kalıyor. O yüzden kadınlar her gün böyle 10 kilo ya da 15 kilo altınlar taşıyorlar üzerlerinde. Yani boşandıktan sonra onlarla yaşanabilmek için.
2: Tabii şimdi kültürlerden bahsettik. Önümüzde görmüş olduğunuz gibi yiyecekler de var. Hemen onlardan da bahsedelim. Hatta burada çay ikramı da yapılıyor. Gelenler burada kıyafetini giyinip Özbekistan'ın yöresel kıyafetlerini giyip fotoğraf çekilebiliyor. Lezzetlerinin tadına bakabiliyor. Çok teşekkürler. Bu yeşil çay sanırım.
3: Yeşil çay. Özbekistan'da genelde yeşil çay içiyorlar. Günde bu çaydanlıklarla 5-6 çaydanlık çay içiyoruz biz en az.
2: Peki bunun içme şeklinde bir şey var. Mesela iki elle mi tutulması gerekiyor, tek elle mi, yoksa kişi olduğu gibi nasıl rahat ediyorsa öyle mi içmesi gerekiyor? Bir adeti var mı? Çayı tutma tekniği var mı?
3: İnsan istediği gibi tutabiliyor ama çay verirken böyle burasına dokunmadan ben size çay vermem lazım.
2: Üstüne dokunmayacağım.
3: Evet, bir de çok doldurmamam lazım. Doldurursam sanki karşındaki insana saygısızlık oluyor. Yarısına kadar vermek zorundayım.
2: O yüzden bizim çayımız böyle yarım bir şekilde, tabii kültüre göre değişiyor. Yarım da değil aslında ama ağzına kadar dolu dolu olmaması gerekiyor. Şimdi Özbek beyleri nasıl giyiniyor? Hemen sol tarafımda da bir Özbek beyi var. İsterseniz ondan da bahsedelim. Erkekler nasıl giyiniyorlar?
3: Erkekler genelde normal kombinlerle geliyor ve özel günlerde de böyle şık kombinler yapıyorlar. Kendileri anlatsınlar isim.
2: Tabii ki, hemen uzatalım mikrofonu. Şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi az önce altınlardan bahsetmiştik. Bu da aslında bir kıyafet aksesuarı. Bu da bu şekilde genellikle boyuna takıldığında, boyun bölgesine takıldığını belirtmiş olan çok şatafatlı bir görüntüye sahip. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Sizler özel günlerde bu şekilde giyiniyorsunuz sanırım. Peki neler var ayrıntıda?
4: Tabii ki de burada da işte daha çok geleneksel kıyafet olduğu için eskiden gelmiş bir kıyafet olarak altın hani süslemleriyle süsleriyle süsletilmiştir. Genellikle işte bizim de damatlarımız giyer veya işte cumhurbaşkanları bizim ülkeye işte ziyaret ettiklerinde falan onlara hediye olarak verilir. Başımda görmüş olduğunuz başlarında adı Çogurma deniliyor. İşte Harezm, Hiva bölgelerine daha çok aittir. Eskiden işte bizim dedelerimiz hep bu başlıklardan giyerek dolaşmışlardır.
2: Onun dışında üstlerine böyle erkekler sadece bunu mu alıyor? İçine giydikleri de yine yöresel kıyafetler var mı?
4: Ya tabii ki de yeşil, mavi tarzında içlikler oluyor tabii. Ve başka işte adres dediğimiz bir meta var aslında böyle. Onlarda da dikilmiş olan aynı tarz kıyafetlerimiz var. Sadece bunlar değil. Bunlar daha bu şık.
2: Daha çok böyle düğünlerde, büyük günlerde giyilen şeyler sanırım.
4: Aynen.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buradaki çadırın içindeki diğer ürünlerden de bahsedeyim. Elbiseleri görüyorum, ayakkabıları görüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu elbiselerin hepsi şık detaylarla yapılmış. Bir de bizde Özbekistan'da üretilmiş ipekten yapılmış atlas ve adras kumaşları var. Onlar da insanlar genellikle o kumaşlardan giyiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, yayınımıza konuk olduğunuz için. Teşekkürler. Özbekistan'da bekleriz inşallah. İnşallah. Bizler de davet edelim. Bizler de gelmeyi çok isteriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi buraya geldiğinizde Özbekistan çadırına girip içeride bu ortamda fotoğraf çekebilirsiniz. Dışarıda da müzik seslerini duyuyorsunuz. Ben yılı bu noktadan sizlere uğurluyorum diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Trabzonspor bu sene iyi bir sezon geçirdi. Bordo Maviller dün akşam finalde Tümasan Konyaspor'u da 2-1 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürdü.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Meclis Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Halen Niğde, Adana ve Konya'da bulunan endüstri bölgesi statülü alanlara 16 yeni bölgenin daha eklenmesi planlanırken, kanun teklifine son gün eklenen maddelerle bu konuda önemli değişiklikler yapıldı. Önergeyle banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasının kapsamına girişim sermayesi yatırım fonu onları da dahil edilmekte.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Hanımların beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
12: Birikim yapmak yetmiyor.
13: Değerlendirmek de lazım.
14: Piyasaları takip et.
15: Bunu al, şunu sat.
16: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şehri hep ileride. Görüşürüz.
18: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla birini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Haber Radyo, haberin radyosu. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inip kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz yerin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası MHP'den de açıklama gecikmedi. MHP

0: ile feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların birlik çerçevesinde olduğunu da dile getirdi Bahçeli. Bu aşamada tek yol uzlaşmak değerlendirmesini yaptı ve ekledi. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki CHP'nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tapınağına karşı ihanet noktasını evrilebilecek bir tavır, CHP'ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan MHP lideri, anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır açıklamasını yaptı.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo.

0: hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Ajans hafta sonunda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Ankara'dan ilk haber, Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde damperli kamyon üst geçide çarptı ve üst geçit yıkıldı. Görüntüler Ankara'dan Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi'nden geliyor ekrana. Burası Tesfiyeci Caddesi, Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde yaşandı kaza ve üst geçit yıkıldı. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Hemen o noktaya dönelim.
1: Birincisi, dün size söz vermiştim bir açıklama yapacağım diye, ama o kadar yoğun telefon trafiği oldu ki maalesef ses tellerimde biraz sorun çıktı. Hala biraz devam ediyor. Bunu açtık, şimdi huzurunuzdayım. Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
2: Siz mi arayacaksınız?
1: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırak.

0: Bak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.
1: Ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez basın açıklamasında bulundu. Özgür Bey'le telefon, Özgür Bey'in görevi hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Hatırlayacak olursanız bugün sabah saatlerinde bir basına kapalı bir toplantı gerçekleştirilmişti. Ve o toplantıda 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak yeniden seçilmişti. Bir oysa geçersiz sayılmıştı. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına devam edecek olursak aslında Özgür Bey benimle görüşmedi ama belki bir görüşme gerçekleşir, bugün olabilir ifadelerini kullandı. Partililere söz veriyorum, CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız dedi. Yine ahlaki değerleri düzeltmemiz gerek. Ben dikkatli dil kullanıyorum ifadelerini kullandı ve ayrışma yaratacak söylemlerden uzak durmamız gerek dedi. Suskunluğu sürdürmek artık doğru değil. Parti tabanında düşmanlık yaratmak doğru değil açıklamalarında bulundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdiki durağıysa çalışma ofisi olacak. Orada yine bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek. Milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Tabii bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğine dair yol haritası şekillendirilmiş olacak. Aynı zamanda genel merkeze gidecek mi? Kurultay ne zaman olacak? Bu tür sorular da oldukça büyük önem taşıyor. İşte bu soruların da yanıtları aranmış olacak. Genel merkeze basın danışmanı Atakan Sönmez gideceğini ifade etmişti. Şüpheniz olmasın, ancak herhangi gerginlik yaratacak bir adım da atılmayacak demişti. Bunun da altını çizmişti. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkezde oradadır ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda dün aslında icra memurları tarafından kararda kendisine tebliğ edilmişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gerçekleştirdiği hamle ise CHP'den 3 avukatı azletmek olmuştu. Bu oldukça önemli bir adımdı. Çünkü dün CHP'nin itiraz başvurusunun reddedilme nedenlerinden birisi de buydu. İşte bugün o görüşmeler gerçekleşiyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere bir açıklama yaparak önce Özgür Bey yeni görevi hayırlı olsun dedi. Beni arayacaktı ancak aramadı. Belki bugün bir görüşme gerçekleşir aramızda açıklamasını yaptı. Ve verdiği en önemli mesaj, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir an önce kuruluştaki kodlarına, ahlaki değerlerine kavuşturacağız. Partimize çok fazla eleştiri olmuştur. Muhalefet döneminde de olmuştur, geçmişte de olmuştur. Ancak siyasi açıdan partimiz çok eleştirilse de bugüne kadar hiçbir şekilde ahlaki değerlerle hiçbir eleştiri gelmemişti. Bu eleştiriler bugün artık geliyor ve biz ahlakı kendisine temel edinmiş.

0: bir partiyiz. Bu yüzden partimizi tekrar ahlaki kodlarına, değerlerine geri döndüreceğiz açıklamasını yaptı. CHP kanadında tabana da seslendi ve tabanı bölmemeliyiz açıklamasını yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuşuyor. MHP liderinin açıklamalarını dinliyoruz.
1: Dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sertifikayı almaya hak kazanmış değerli kardeşlerim, sayın basın mensupları, Türkiye dünya inşa etmeyi yüksek ideal olarak benimseyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu idealini gerçekleştirmek için bünyesinde kurmuş olduğu Siyaset ve Liderlik Okulu mezuniyet töreni münasebetiyle bir araya geldiğimiz bugün de hepinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları üzerinden bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız Siyaset ve Liderlik Okulumuz 17 yılı aşan uzun süre boyunca eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri müstesna bir müfredata kapsamında okulumuzun kapısından içeri giren pek çok kardeşimize özveriyle anlatıldı ve aktarıldı. Bizler bir mum yaktık, sonra meşaleyi taşımak görevi sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerimizin gayreti ve gayesi olmalıdır. Zamanlarında tasarruf edip müşrik ve muhterif gönülleriyle sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarıma müteşekkirim. 15 farklı dersin 80 saatlik zaman dilimi içinde anlatımı takdir ve tebrik edilmesi gereken bir kabiliyet ve kapasite meziyetidir. Parti içi eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Profesör Doktor Zühal Topçu'ya, Siyaset ve Liderlik Okulu koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Tuğran Şahin'e, ayrıca tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 23. dönem programına katılan ve sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimi huzurlarınızda gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu ortaya koyduğu faaliyetler açısından anında sıkça söz ettiren bir konumdadır. Yıllardan beri devam eden bu programlı eğitimler aracılığıyla gençlerimiz siyasi sosyoloji bağlamında toplumu, uluslararası ilişkiler bağlamında dünya ve bölge gerçeklerini ve günümüzün iletişim süreçlerini sağlıklı ve sağduyulu bir şekilde kavramaktadır.

Gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle her şeyden önce Türk milletinin sahip olduğu derin tarih şuurunu ve idrak bilincini idrak etmektedir. Bu bilinç ve şuur içerisinde gençlerimiz önce bilgi, sonra değer ve nihayetinde tarihi sorumlulukları taşımaya, içinde yaşadıkları topluma katma değer üretmeye başlamaktadırlar. Böylesi bir anlayış ve aydınlığın temerküzüyle mayalanmış siyaset ve liderlik okulumuz, şimdiye kadar 23 dönem eğitim alan 40 kişiyle birlikte 17 yıl içinde sayıları 820'ye ulaşan öğrencimize kapısını ardına kadar açmıştır. İsabetli ve ihtirama layık bir düşünceyle 23. dönemin teması bilim, bilgi, kültür olarak belirlenmiştir. Bilgi ancak ve ancak anlayış ile anlam kazanır. Ve anlayış, amel arasında kurulan ahengin de en ayırt edici vasfıdır. Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür ve bunun akıl idrak ile tedavi edilmesi gerektiği öğütlenir. Bilgi, akıl ve eylem arasındaki ahenkli birlikteliği ihtiva ederse ortaya ideal olan sonuçlar çıkar. Türk düşünür Yusuf Vafa Hacip, Allah ahlak anlayışında bu üç temel kavram birbirine perçinlenmiş olarak görülür. Ancak bunları anlamlı fiillere dönüştürecek olanın da bilgi olduğu unutulmamalıdır. Yusuf Hacip'in ifadeleriyle "Beyim, bilgi edin, bilgi sana arkadaş olur. Bilgisi olana bir gün devlet yoldaş olur." Tabiatın karşısına bilginin ehemmiyetini koyan düşünürümüz, bizi hakiki özgürlüğe götürecek olanın da bilgi olduğunu savunmaktadır. Gerek harz, gerek kültür kelimelerinin bize eklenilen ve biçilen bir şey fikri verdiği bilinen gerçekliktir. Bir millet kültürünün milli sınır içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş düşünce ürünlerinin o sınır içindekiler tarafından işlenmesi ve tüketilmesi olayına işaret eder. Bir milletin kültürü gerçekten oturduğu coğrafya parçası üzerinde yaratmış olduğu her türlü insani eserlerin toplamadır. Bir başka ifadeyle kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir. Kültür zannedildiğinin aksine taklit ve ezber ile ürüne dönüşmez veya bu kültür olarak ifade edilemez. Toprak, tohum ve ürün arasındaki ilişki gibi de kültürde de zihin, kavram ve fikirler söz konusudur. Elma çekirdeği nasıl elma değilse zihne eklen şeyler de aynı olduğu hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit ve ezbercilik olur. Toplumsal ve düşünsel tecrübeyle şekillenen her şeyin zihin tarafından işlenmesi, içselleştirilmesi, elenmesi, bir başka ifadeyle insanın şahsına münhasır düşünme süreçlerinden süzülmüş olması gerekir ve biz buna kültür adını verebiliriz. Türklerde bilgi ve kültür ilişkisi salt teorik bir bilgi birikiminden ziyade hayatın her alanına sirayet eden Türk bilgeliği olarak adlandırılan pratik bir erdem
ve yaşam tarzı üzerine

inşa edilmiştir. Türklerin binlerce yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalarda çeşitli din ve alfabe değişikliklerine rağmen kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde bu köklü bilgelik geleneği yatmaktadır. Türk kültüründe bilgi ile kültürün kaynaştığı ana dayanak noktası Türk töresidir. Töre sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul görmüş hayat tarzını, insan anlayışını ve evren algısını temsil eden ortak bir bilgi yükünüdür. Bu bağlamda bilgi, toplumun ortak tecrübesiyle şekillenir ve töreye bağlılık Türklerin belirleyici kültürel özelliği olarak öne çıkar. Töre bir bilgi kalıbını temsil ederken, bilgelik bu bilginin yeni durumlara dinamik bir şekilde uygulanmasıdır. Türk düşünce geleneğinde bilgi sahibi ile bilgi arasında önemli bir ayrım vardır. Bilgi ancak kişisel sezgi ve milletin irfanı ile bilgeliğe dönüşür. Bilgi sahibi sadece dış dünyaya ait bilgilere sahip olan kişiyken bilge bu bilgileri kendi varlığıyla ilişkilendiren, kendini bilen ve bilgisini erdemli eylemlere dönüştüren kişidir. Dolayısıyla bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır ve toplumda saygı görür. Orhun yazıtlarında devlet adamlarının atlarının önünde bilge sıfatının bulunması, bilginin yönetim ve kültürle ne kadar iç içe olduğunun önemli bir göstergesidir. Bilgi ve kültür arasındaki bu ilişkiyi pekiştiren en önemli unsurlarından biri de dildir. Dil, bir toplumu topluluk olmaktan kurtarıp millet haline getiren duygu ve düşünce birliğinin taşıyıcısıdır. Bu durumun en belirgin örneği Bilge Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi, İslam'ı mi bilgiyi Türk dili ve töresiyle yoğurarak Divan-ı Hikmet'in inşa etmiştir. Onun bu yaklaşımı bilginin sadece zihinsel bir süreç olmadığını, aynı zamanda kültürel bir kimlik inşa etme aracı olduğunu kanıtlamıştır. Türklerde bilgi bağımsızlık ülküsü, devlet millet bütünlüğü ve töreye uygunluk gibi temel kültürel değerlerle harmanlanmış rasyonel bir tutum ve strateji bir bütünüdür. Bu bilgelik geleneği bilgiyi sadece bilmek için değil, toplumun yararına kullanmak ve kriz dönemlerini aşmak için bir rehber olarak kabul eder. Türklerin binlerce yılı aşkın süredir geniş bir coğrafyaya yayılmalarına, farklı dinler ve alfabeler benimsemelerine rağmen milli benliklerini koruyabilmelerinin sırrı Türk bilgeliğinin adı denir. Bu bağlamda bilgi sadece teorik bir öğrenme değil, bir milletin zorunlu şartlara uyum sağlama, kimliğini koruma ve krizleri aşma gücüdür. Bu bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür. Türklerde bilginin ana dayanağı Türk töresidir. Töre bir toplumun kolektif tecrübesiyle şekillenen, hayat tarzı, insan anlayışı ve evren algısının toplamını temsil eden bilgelik manzumesidir. Bilgece kararlar alabilmek için bir meşruluk zemini gerekir ve Türk töresi bu zemini sağlar. Türk düşünce mirasında
Bilgi ancak erdem

Kainatla birleştiğinde gerçek değerini bulur. Bilgelik bir kibir değil, aksine bir tevazu pratiğidir. Bilge kişi bilgisini toplumun yararına kullanan ve olaylar karşısında dirayetli davranan bir rehberdir. Diyebiliriz ki Türklerde bilgi hayattan kopuk bir malumat yığını değil, töre ile şekillenen, bilgelik ile uygulanan ve dil ile kuşaktan kuşağa aktarılan canlı bir kültürel mirastır. Sevgili genç kardeşlerim, işte bu bilgi temelinde şekillenen düşünce dünyamızda bize göre siyaset, toplumsal sorunlarla dertlenme olanlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır. Şu anda olduğundan daha iyi yaşayabilmemizi sağlayacak amaçlı bir eylem alanıdır. Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu bankuru değildir. Siyaset mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir. Biz millete hizmet anlayışımızda ilhamımızı bilge şey Edebali'nin Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesinden almakta, siyaset felsefemizi bu düsturun üzerine kurmaktayız. Sosyal bir devlet anlayışıyla adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Milletin derdiyle dertlenmeyen, menfaatiyle sevinmeyen, acısıyla hedef kederlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir. Kıymetli gençler, 21. yüzyılda dünya farklı bir yöne gitmekte, dünya düzeni yeniden şekillenmektedir. Dünya düzeni yeniden şekillenirken Batı ve Doğu'nun değerler sistemi çatışmakta, bu gidişat bütün milletleri büyük bir öngörülmezliğin içine doğru sürüklemektedir. Bugün teknolojik ve bilimsel bağlamda geliştiği somut olan batılı sistemin çöküşünden bahsedilmektedir. Bu çöküşün belli nedenlerle ve belli koşullarla gerçekleştiği kesindir. Rusya-Ukrayna çatışması ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları, dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezini almıştır. Bütün bu olanlarla birlikte Batı'nın yüzlerce yıldır inşa ettiği değer dünyası, reel dünyada karşılığı olmayan, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir anlam ve önlem ihtiva etmeyen bir boşluğa düşmüştür. Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı
ve ötekilerini sömürmenin aracı olarak

kullanmaları batılı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün dünya sisteminin aktörlerinin idealize ederek batı dışı dünyaya dayatmaları çalıştıkları değerleri sömürü düzenlerini devam ettirmenin bir aracı olarak kullanmaları, bu değerler içi boş, sadece kavramsal gerekliliği olan, ameli karşılığı bulunmayan retoriğe dönüştürmüştür. Batı ötekisi olarak gördüğü bütün toplumları daha fazla sömürlemek için kültürel ve moral değerler ile oynamıştır. Onları tarihsel bağlarından koparmış ve kendi zenginliklerini devam ettirmeye hizmet edecek bir yaşam biçimine mahkum etmiştir. Batı, batı dışı milletler kendi çıkarları doğrultusunda kategorize etmekten, tanımlamaktan da geri kalmamıştır. Bugün az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler şeklinde kalıplaşan tanımlamalar tam anlamıyla batılı akılla yapılan silahlandırmanın ürünüdür. Sınıflandırmanın ürünüdür. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler yoktur. Gelişmesi emperyalist sömürgeci politikalarla engellenmiş, geride bırakılmış ve tarih dışına itilmeye çalışılmış toplumlar ve devletler vardır. Soğuk Savaş döneminde bu tanımlamalar Batı açısından oldukça düşük maliyetle sürdürülebilen bir düzen üretmiş iken, bugün astarı yüzünden pahalı gelmiş ve çok maliyetli bir sürece dönüşmüştür. 21. yüzyılın belirsizliği tutsak olarak olmuş, dünya durumu henüz çökmese de derin bir krizde olduğu aşikar olan Batı hegemonyasının eski alışkanlıklarını devam ettirme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği klasik sanayileşmiş ülkelerin küresel sermayeden aldığı pay düşmekte. Dolayısıyla bu durum dünyanın ekonomik pastasından alınan payı da Batı dışı dünya lehine değiştirmektedir. Batı'nın halen özellikle düşünce ve dil üretimi noktasında hegemonyasını devam ettirme çabaları görülse de iktisadi gelişmelerin bu dil ve düşünceyi havada bırakacağı muhakkaktır. Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. Unutulmamalıdır ki burada var olan milli irade modern bir inşa değildir. Bu irade tarihin derinliklerinden gelmektedir. İlhamını köklerinden almakta, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun varoluş bilincini gelecek kuşaklara aktarma amaç ve gayretindedir. Dünyanın medeniyet kuşağı ve milletlerin tarihsel hikayesi buradadır. İnsanlığın ortak kaderi buraya bağlıdır. Bu coğrafya dünyanın kalbidir. Yaşadığımız coğrafya tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumlulukla biz dünya, bölge ve ülkemizde cereyan eden hadiselere çözümsüz, imkansız gibi kavramlarla bakmıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda imkansızlığın diline teslim olmak yoktur. Bir iman

iman varsa imkan da vardır diyenlerdeniz. İman varsa her engelin aşılacağına inananlardanız. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulunacağını bilenlerdeniz. Kendilerini çıkmaz içinde görenler, sürekli olarak içinde bulunduğumuz çağda zamanın hızla aktığından ve böylesi koşullarda çeşitli sorunlara kalıcı çözümler üretilemeyeceğinden bahsediyorlar. Zamanın hızla aktığı kuşkusuz bir gerçektir, gerçekliktir. Lakin zamanın hızlı akması başka, yönsüz ve hedefsiz akması bambaşka bir şeydir. Yön ve hedefin tayinini hamasetten uzak değerlendirmelerinin konusu kılınmalı, tarihte birçok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir. Bunun adı Türk ve Türkiye yüzyılıdır ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu coğrafyada gerçekleşen her olay sonuçları itibariyle sadece bölge ile sınırlı kalamayacak ve dünyayı etkileyecektir. Bu coğrafya yüzlerce devletin beşiğini sallamış ve salasını vermiştir. Bu tarihin herkese tembihi şüphe götürmez bir gerçekliktir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparatorluklar coğrafyasıdır. Anılar ve tarih burada çok güçlüdür. Bunun aksini iddia edenler tarihle ve Türk ile kavga etmeyi göze almalıdır. İnancımız tamdır. Gözümüz karadır. Kılıcımız keskindir, yolumuz hak yoldur. Bu coğrafyada var olmak, varoluş iradesi göstermek ve varoluş iradesinden kaynaklı tasavvur sahibi olmak kuşkusuz köklerimizin ve kültürümüzün derinliğiyle doğru orantılıdır. Türkler bu coğrafyada beylikler, imparatorluklar ve milli devlet olarak varlık göstermişlerdir ve ebediyen devam edecek bir durumdur. Tarihsel açıdan Anadolu'da 1000 yıldır millet aynı millet, devlet aynı devlettir. Değişen sadece yönetim biçimleridir. Bu da tarihi gerçekliğe ve zamanın ruhuna uygun ve tarih içinde olmanın doğal sonucudur. Çağları aşarak gelen kültürün anıtının üslubuyla ifade etmek gerekirse, üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini, töresini kim bozabilir? Kim Türk milletini diğer ülke olma ülküsünden alıkoyabilir? Muhterem gençler, tarihimizin bize yüklediği misyonu gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz değerlendirmeleri çok iyi anlamalı ve geleceğimizi bu doğrultuda planlamalıyız. Yaşadığımız tarih aralığında Batı'nın çıkarlarını önceleyen değerler dünyasının insanlığı daha mutlu bir geleceğe taşıyacağı mümkün görünmemekte ve yeni bir değerler dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hep birlikte tanıklık edilmiştir ki kendine adil, başkasına zalim olanlar, kendine mutluluğu, başkasına acıyı hak görenler, daha fazla sömürgenin daha çok zenginlik olduğuna inananlar, inananlar için yolun sonu görünmüştür. Bu kuşku duyulmayacak bir hakikattir. 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler, 20. yüzyılı şekillendirdiği gibi 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler de içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın meselelerini, temelini oluşturmaktadır. Tarih kırılmalar ve kopuşlarla günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek gibi görünmektedir. 21. yüzyılın ilk

Türkiye'de Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki iç çatışmalar, Arap Baharı, kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden Karabağ kurtardığı 44 gün savaşı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından saldırıya uğraması, bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünde derin anlam atfediyor. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz. Ancak bizim dışımızdaki gelişmeler bu süreçleri tetikliyor. Bu durum bize daha fazla çalışma, ortak bir irade ile var olma zorunluluğunu telkin ve tembih ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulacak yeni dünya düzeninde hem düşünce hem de meta üretiminde söz sahibi olmasını zorunlu kılıyor. Bu zeminin hazırlanması için her türlü fedakarlıkta bulunulması ve buna uygun politika geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Zaman stratejik bir hedefe doğru ilerlediği sürece anlamlıdır. Dolayısıyla 21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı olarak değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle gelecek bizim olacaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Muhterem gençler, dünya durumu, bölgesel süreçler ve iç politik gelişmeler bugün tam olarak çöl metaforunu çağrıştırmakta ve hatta yaşatmaktadır. Çöl, belirsizlik ve güvensizlik mekanıdır. Her zaman değişimin hızlı olduğu bu mekanda istikrarsızlık ve öngörülmezlik hakimdir. Hedefinize ulaşacak yönü tayin etme ve doğru yolu bulma oldukça zordur. Bu mekanda yol bulmak ancak tecrübeyle mümkündür ve ataların sesine, tarihin tecrübesine kulak vermeyi gerekli değil, zorunlu kılmaktadır. Bunun için stratejik akla, dünya ve bölge denklemindeki jeopolitik oyunlara odaklanmak gerekir. İşte bu nedenlerden dolayı şu tespitler oldukça önemlidir. Bugünün içinde dün vardır. Yarının içinde de bugün olacaktır. Bu nedenle bugün ne yaptığınız, hangi tercihlerde bulunduğunuz, yarın ne olacağınızın, nesillerinizin ne yaşayacağının kararıdır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye, dünya dengeler sisteminde Türkiye'nin en sağlıklı, en sağlam pozisyona yerleştirmek, Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zaman

Dünyanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeliyiz. Şu bir hakikattir. Kendi köklerinden, kardeşlik hukukundan, bin yıllık geçmişinden alacağı ilhamla kendi hikayesinin efendisi olmaya başaramayanlar başkalarının aklıyla tutsak ve hatta köle olmaya mecburdur. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız. Basit siyasi çıktıları adına iş dünyası yoksullaşmış olanların bunu idrak etmeleri mümkün olsa da itiraf etmeleri çok zor, hatta gayri mümkündür. Nefsine teslim olmuşların, hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Görmeyenler içinse zaten hayat bir çöldür. Kıymetli misafirler, değerli gençler, bizim töremizde devlet işleyişinde bilimin, bilginin, kültürün ve kısaca tarihsel aklın öncelenmesi vardır. Töreye bağlı olarak bilginin ve aklın öncelenmesi ile devlet ve toplumda düzen, huzur ve refah sağlanacaktır. Devletin topluma karşı temel vazifesi de zaten budur. Bunun içindir ki bizler düzen ve refah içinde mücadele eder, adalet ve hak için kavga ederiz, din, devlet, millet için kılıç çekeriz, ilhamımızı tarihin tecrübesinden ve kültürel aklımızdan alırız. Milliyetçi ülkücü geleneğin rehberi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin politik çizgisi, Türk milletinin pusulası, tarihin derinliklerinden yankılanan tembihtir. Pusulası şaşmış olanların, ilhamını bu derin tecrübeden alamayanların durumu ise kamuoyunun takdirinedir. Büyük Türk düşünürü Yusuf Hacib'in şu mısraları şüphesiz çok şey söylemektedir. Allah kime akıl, bilgi verirse onun eli uzanır birçok iyiliğe. Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu, bu ikisi yüceltir seçkin kulu. Sertifika almaya hak kazanan değerli kardeşlerim, şimdi sözüm yalnızca sizleredir. Bilimsel düşünce, anlama ve açıklama yöntemimiz, bilgiyi yegane rehberiniz, doğru ve yanlışa tek ölçünüz olsun. Kültürel aklınız, dayanağınız, ufkunuz açık, düşünceleriniz berrak, bilgi yolunuz olsun. Sizler bir medeniyet milletinin tarihi sorumluluklarını omuzunuzda taşıyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz uzun, mücadeleniz çetindir. Ama elinizde her karanlığı aydınlığa çıkaracak bir meşaleniz, bir anahtarınız vardır. Bunlar bilim, bilgi ve kültürdür. Ben de bu tavsiyeye uyacağınızı düşünüyor ve inanıyorum. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sizlerin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Siyaset ve Liderlik Okulu'nun değerli yöneticilerine, eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen saygıdeğer misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma,

0: Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmama son verirken alayınızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Saygıdeğer Genel Başkanım.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli
1: için teşekkür ediyoruz.
2: MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda açıklamalar yaptı. Türkiye siyasetine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Siyaset çıkar yarışı değil, toplumlara çözüm üretmek için bu işi yapıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi tarihin doğru yerinde durmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan oylama sonucu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi, bundan sonra ne olacak sorusu önemli. Ankara kulislerinde neler konuşulduğunu soralım. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu bizlerle. Sayın Müderrisoğlu hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii öncelikle Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sorayım. Bugün belki beni arayabilir, arayacaktı ama bir görüşme olmadı dedi Özgür Özel için ve bir an önce partimizi ahlaki kodlarına döndürmemiz gerekiyor açıklamasını yaptı. Şunu sormak isterim, tabii herkesin en çok merak ettiği konu nereye gidecek bu süreç? Yani bundan sonra ne olacağı her iki taraf açısından da. Neler konuşuluyor Ankara kulislerinde? Özgür Özel'in nasıl bir hazırlık hamlesi var? Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir hamlesi olabilir?
3: Şimdi mutlak butlan kararı ile siyaseten mutlak buhran arasındaki ilginç bir noktada duruyoruz. Özgür Özel artık genel başkan değil hukuken, onun bakış açısı ya da performansı itibariyle biraz geriye gitmemiz gerekiyor. 19 Mart 2025 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon ve sonrasında Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesi ve devam eden yargılama. O süreçte Özgür Özel Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'yi merkez alarak seri mitingler yapmış ve Büyükşehir Belediyesi'ni kaptırmayacağız diye olağanüstü bir direnç göstermiş ve hatta kitleleri de sokağa dökmekten çekinmemişti. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini boşaltmayarak, bayramda da genel merkezi olacağını belirterek, genel merkezin girişine seçim otobüslerini çektirerek ve her akşam genel merkezin önünde mitingler düzenleyerek aynı direnişi göstereceğini ifade ediyor. Ben neden mutlak buhran çizgisinde diye ifade ettim? İki taraf arasında, yani Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında mekik diplomasi yürütmeye çalışan, arabuluculuk misyonuna soyunan ama henüz iki tarafta da karşılık üretemeyen perde arkası aktörler var. Esasen doğrudan görüşmeleri beklenir ve arzu edilir. Bu görüşme aradım açmadı, aradım telefonu kapalıydı gibi açıkçası siyaseten ergen tavırlar diye ifade edilebilecek hiç de yakışık almayan ve ikna edici olmayan gerekçelere sığdırıldı. Nihayet dün kısa bir görüşme yapıldığı anlaşılıyor. Orada da şöyle bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu ve çizgisi uygun zamanda kurultaydan, Özgür Özel ve çizgisi ise bir an önce kurultaydan söz ediyor. Hı hı. Şimdi bu bile aslında anlayış ve felsefe farkını ortaya koyuyor. Ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu perspektifinden bakıldığında az önce yaptığı açıklamaları biraz sonra daha değerlendiririz, detaylı değerlendiririz. Kasım 2025'ten işte Nisan-Mayıs ayına kadar geçen süreçte temizlenme ve arınma üzerine çağrısı vardı.
2: Evet.
3: Bugünkü konuşmasında onu çok güçlü bir şekilde pekiştirdi ve ben şöyle bir ipucu edindim o konuşmadan. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin farklı dönemlerinde farklı eleştirilere tabi tutulmuştur. Politikaları, izlediği çizgisi ama hiçbir zaman ahlaki değerleri itibariyle eleştirilmemiştir.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkısıyla.
5: Türkiye Cumhuriyeti

0: Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 14 Mayıs itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 670 milyon dolar artışta 61.23 milyar dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Gerileme altın rezervleri kaynaklı olurken geçtiğimiz hafta 110 milyar 965 milyon dolar olan rezervler 107 milyar 340 milyon dolara geriledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Türksel.

0: Excel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Önce halk, sonra bankız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankız. Halkbank.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.
7: Best, best, best Allianz'tır. Best, best, best Allianz.
8: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri döviz endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde.

0: Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere ine, kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
11: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
12: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil.

0: EFT ve sınırsız havale işlemi KOBİ'lerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ın herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
7: Canlı yayın.
8: Eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleri ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, Cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir...

0: ortam yaratmak, bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı, çalışma ofisine geçti. Bugün bir görüşme olacak mı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında? Bu sorunun cevabı bekleniyor, merak ediliyor. Hemen gidelim Ankara'ya, neler konuşuluyor? Kübra Bal son gelişmeleri anlatacak.
2: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez mutlak butlan kararı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Daha öncesinde yazılı bir açıklamada bulunmuştu. Kenetlenme mesajı vermişti. Sağduyu ve sakinlik çağrısı yapmıştı. Bugünkü mesajlarındaysa aslında öncelikli olarak Özgür Özel'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Hatırlayacak olursanız sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantı da Özgür Özel yeniden grup başkanlığı görevine seçildi. İşte bu görevinden dolayı kendisini tebrik etti. Daha sonrasında Özgür Özel'le henüz görüşemediklerini ve belki bugün bir görüşme olabileceğini söyledi. Aslında burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında yüz yüze bir görüşmeyi kastettiğini düşünüyoruz. Çünkü dün aslında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e kurultaya gitmeye yönelik en uygun zamanda parti kurultaya götürelim ifadelerini kullanmıştı. İşte o yüz yüze görüşmenin de gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii bugün ne olur, bir sonraki gün ne olur, bunun cevabını henüz bilmiyoruz. Net değil. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün belki olabilir ifadelerini kullandı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden döndüreceğiz mesajı önemliydi oldukça. Ve bunun yanı sıra CHP'nin artık ahlaki değerlerinin eleştirildiğine işaret etti ve ayrıştırıcı herhangi bir dil kullanılmaması yönünde de uyarılarda bulundu. Daha sonrasında şu anda bizim de bulunduğumuz Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisine geçti. Bugün bir dizi görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz ki dün de belediye başkanlarıyla, yine milletvekilleriyle, il ilçe yönetim başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Bugün de o görüşmelerin devamının gelmesini bekliyoruz. Özellikle bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğine dair görüşmeler olacağının da altını çizelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi ise hatırlayacak olursanız CHP'den 3 avukatı azletmek olmuştu ve bu karar oldukça önemliydi. Çünkü YSK'nın CHP'nin itirazını reddetme gerekçelerinden biri de buydu. İşte bugün de o görüşmeler devam ediyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Bal anlattı ayrıntıları. Şimdi son gelişmeleri konuklarımızla değerlendirelim. Çünkü bir kurultay çıkmazı var. Kurultaya dair Özgür Özel diyor ki bir an önce en erken tarihte bu kurultayı yapacağız. Önce kurultay sandığını, sonra seçim sandığını kuracağız diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da uygun zamanda bunu yapacağız açıklamasını yaptı. Gürsel Tekin'in yaklaşık 2 saat önce açıklamalarını vermiştik. O da 7-8 aydan önce bir kurultay öngörmüyorum açıklamasını yaptı. Hem Ankara kulislerinde konuşulanları soralım, hem de işin hukuki boyutunu Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel ve hukukçu avukat Sayın Yurdal Kılıçer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk.
4: Merhabalar, İyi selamlar Merve Hanım.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yurdal Bey, müsaadenizle önce bir Melik Yiğitel'e dönmek isterim. Ankara kulislerini bir alalım. Çünkü bu işin kilitlendiği nokta bundan sonra ne olacak ve nasıl çözülecek meselesi. Şimdi bir kesim diyor ki Kılıçdaroğlu seçim, yani genel seçime çok yakın bir noktada ancak partiyi tırnak içinde temizleyebilir bu delegelerden vesaire. Bu da ancak bir seneyi bulur. Zaten sonrası da seçim sürecine girilir. Bir kesimde diyor ki hayır, bir an önce her iki tarafta çıkıp bu kurultaya gideceğiz. Şimdi kararda da, karar metninde de açık açık daha önce yapılan olağanüstü kurultayların da geçerli olmadığına dair mahkeme kararı var. Melik Bey, nereye gidecek bu süreç? Yani bir an önce kurultay yapılabilir mi? Bir delege temizliği ya da
4: hayır,
1: süreç uzar mı? Buyurunuz.
4: Hayır, siz haberi benden duyun Merve Hanım. Bir kere Kemal Bey bir yıldan önce kurultaya gitmeyecek. Kayıtlara geçtim diye tekrar ediyorum.
1: Git.
4: Kemal Bey
1: gidemez, gitmeyecek mi, gitmez mi?

0: Gitmeyecek.
1: Gitmeyecek.
0: İsterse gidebilir. Ama gitmeyecek. İsterse gidebilir. İsterse 3 ay sonra da gider. Ama gitmeyecek. Bir yıldan önce gitmeyecek. Gerekçesi şu. Ben bugün akşam gazetesinde de uzun uzun yazdım. Şimdi Kemal Bey bir yol temizliği yapacak. Özellikle o videolu mevzusunda arınma derneğinin ne olduğunu dün benim konuştuğum kaynaklar bana tek tek anlattı. Bir, önce partinin yetkili kurullarını belirleyecek. Yani Kasım öncesindeki yetki kurulu nedir? 60 kişilik parti meclisi, 52 artı 8 yedek 60 kişilik parti meclisi üyesi var. O 60 kişilik parti meclisi üyesinden yeni bir MYK çıkaracak. Yani genel başkanları değiştirecek. Hatta genel başkan yardımcılarını da muhtemelen daha da daraltılacak. Yani 17 yerine 7 ile 10 arasında bir şey olacak. Nedeni de şu, hızlı hareket edip hızlı karar alıp süreci hızlı işletelim diye. Neyin sürecini? Şunun sürecini. Sonra partiyle ilgili disiplin kurulları toplanacak. Burası çok önemli. Yolsuzlukla yargılanan bütün CHP'lerinin üyeliklerini askıya alacak. Tekrar ediyorum. Yolsuzlukla yargılanan bütün CHP'li üyelerin üyeliklerini askıya alacak. Ve şunu diyecek. Yargılama sonunda aklanırsan çıkar gelirsin. Ama aklanamazsan ve hesabını veremezsen burada senin yerin yok. Bu arada ben kaynağıma şunu sordum Merve Hanım.
1: Buyurun.
0: Bunun içinde Ekrem İmamoğlu da var mı? Tabii ki olacak dedi. Yani bak cümlemiz şu. Yolsuzluğa bulaşmış, yolsuzlukla yargılanan bütün CHP'lerin üyelikleri yargılama bitene kadar askıya alacağız. Yani cümle bu. Cümle bu olunca o dahil herkesi kapsıyor.
1: Bir şey soracağım Melik Bey, siz hatırlarsınız, ben tam tarihi hatırlamıyorum ama bu geçen kış olabilir ya da geçen yaz da olabilir. Biraz üzerinden zaman geçti. Kılıçdaroğlu bir video paylaşmıştı, hatta sosyal medyada böyle 2,5 milyon izlenmişti vesaire Twitter'da. Evet. Hatırlar mısınız? Gelin arındıralım.
0: Kasım ayında.
1: Kasım mıydı? Geçen kış diye hatırlıyorum. Ayı. Doğru hatırlamışım. Evet. O videoyu
0: doğru
1: o videoyu vardır arşivlerde. Hani bulabilirsek de verelim. Şöyle diyordu Kılıçdaroğlu. Gelin herkes yargılansın, aklansın, tekrar dönün işinizin başına.
0: Bravo. Bravo. İşte o üyeliği askıya alma meselesinin esas noktası da Kemal Bey'in bu düşüncesi. Bakın az önce de verdiğiniz sevgili Büşra'da anlattı. Kemal Bey orada da ne diyor? CHP diyor tarihinde hiçbir zaman yolsuzluk ahlaki değerlerle yargılanmadı diyor. Yani siyaseten tartışmaların hedefi merkezinde oldu. Ama böyle yolsuzluk, hırsızlık ve ahlaki problem. Ahlaki. Yani işte 4-5 sevgili deyin, daha fazla ayrıntıya girmeyeyim. O bizim işimiz değil. O parti için mesele ve kendileri çözecek. Dolayısıyla yolsuzluğa bulaşmış kişilerin üyelikleri askıya alınacak. Tekrarlayalım. Parti meclisinde yeni bir MYK oluşturacak. Disiplin kurulu işletilecek. O disiplin kurulunda yolsuzluk, hırsızlıkla yargılanan kişilerin üyelikleri askıya alınacak. İtirafçı olup evet ya ben bu şeyleri yaptım, ahlaki problemleri yaptım, yani rüşvet aldım, rüşvet verdim, her türlü pisliğe bulaştım diyenlerin partinin üyeliği kesilecek. Yargı kararı beklenmeksizin. Sonra ne olacak? Sonra bir takvim belirlenecek. O takvim şu: mahalleden başlayarak ilçe, il, delegeler yenilenecek. Bu arada bazı il başkanlıkları PM kararıyla değişecek. Yine bu yolsuzluk ve yargılamalarla ilişkili il başkanları görevden alınacak, yerine yeni isimler atanacak. Bir de sırf Kemal Bey'e yakın olduğu için Özgür Özel ve ekibi tarafından görevden uzaklaştırıp PM kararıyla yerine atanan isimler var. Onlar tekrar değişiyor.

0: Yani Kemal Bey diyecek ki bu temiz adam, namuslu adam, sırf bana yakın olduğu için adamı paketlediniz, yerine geri gelecek. Ankara ve İstanbul İl Başkanlıkları da buna dahil. Ümit Erkol biliyorsunuz yargılanıyor, İzmir'deki yoksulla ilgili tutuklandı. Mesela o alınacak. İstanbul Özgür Çelik biliyorsunuz mahkeme kararıyla zaten uzaklaştırılmıştı. PM kararıyla da alındığı deklare edilecek. Ve onlara yerine yeni isimler atanacak. Onun dışında da bu kongre süreci mahalle, ilçe, ilden devam edecek. Ve sonra da kurultaya. Ama bu süre bir yıldan önce çok zor. Çok zor. Teknik olarak da çok zor. Şimdi Kemal Bey şöyle bakıyor. Merve Hanım bunu da kayda geçeyim. Kemal Bey partisinin, bakın şimdi artık geri geldiği için herhangi bir sakınca yok bunu anlatmamızda. Şimdi daha ben Kemal Bey ile mesela bu süreçte görüştüm. Fakat hani tamamen ikili bir sohbet olduğu için de ne yazdım, ne çizdim, ne söyledim. Şu orada şunu düşünüyor Kemal Bey. Kemal Bey partisinin CHP'li kimliği taşınmayan, öz hakiki CHP'li olmayanlar tarafından partisini işgal edildiğini düşünüyor. Bakın burası çok önemli. Yani gerçekte CHP'li olmayan kişiler tarafından işgal edildiğini düşünüyor. Niye oradalar? Şahsi çıkarları, kariyer planları, bir takım hani akçeli işler, gerekçe farklı farklı, hepsini aynı değil çünkü. Hı hı. Partisinin kullanıldığını düşünüyor bunlar tarafından. Dün son cümle, bu sefer ama gerçekten son cümle çok uzattım. Şöyle, dün mesela kendisini ziyarete giden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın ve bir grup milletvekili parça parça gitti. Şimdi orada mesela bir takım diyaloglardan sadece hani bir ikisini aktarayım. Diyor ki bu parti diyor birilerinin kirli ilişkilerine tampon ve silah olmayacak. Bu parti, tekrarlayayım mı? Bu parti birilerinin kirli ilişkileri ve kariyer odağı için kirli ilişkilerine tampon ya da silah olmayacak. Yani şunu diyor. Birileri kendi şahsi menfaati ve kişisel kariyeri hedefi için partimizi bir aparat olarak kullanıyor. Ben buna izin vermeyeceğim diyor. Şu bu cümleyi kurduğunuz anda bu cümle büyük bir cümle. Bu cümlenin içinde Ekrem İmamoğlu da var. Bu cümlenin içinde Muhittin Böcek de var. Bu cümlenin içinde Özkan Yalım da var. Bu cümlenin içinde yargılanan İstanbul'da ilçe belediye başkanları da var. Bu cümlenin içinde onlara her koşulda destek verenler de var. Bu cümlenin içinde gizli tanıkların şu anki bir takım parti yöneticilerini ifade ediyor. İşte ben bavulda para verdim, çantada para verdim, ne bileyim çöp poşetinde para verdim dediklerini de kapsıyor. Bu cümle büyük bir cümle.
1: Evet.
0: Ben de muhatabıma aynen bunu söyledim. Hani küme şeklinde, bu küme kimi kapsıyor dedim. Bu kümenin içindeki onu bulmak gazeteci yok senin için dedi. Ben de dedim ki o zaman bunların hepsi var. O dedi ki no comment, öpüldünüz ve telefon görüşmemiz bitti. Ama ben alacağımı aldım bir gazeteci olarak. Peki. Yani Kemal Bey çok ciddi bir yol temizliği yapacak. Peki. Çok ciddi.
1: Teşekkür ederim Melik Yiğiter. Aslında yol haritasını çizdiniz. Bunun biraz hem hukuki boyutunu sormak istiyorum Sayın Yurdal Kılıçer. İşin hukuki boyutu bundan sonraki süreçte nasıl işleyebilir? Çünkü Özgür Özel tam tersi açıklamalar yapıyor ve genel merkezden de ayrılmayacağını söylüyor. Ama o da bir yerde kurultay mesajı verdi. Nasıl bir hukuki süreç bekliyor bizi?
2: Şimdi Özgür Özel kendi içinde sözüyle davranışı hukuken de çatışacak, çelişecek söylemler ve eylemlerde bulunuyor. Mesela kararı tanımıyoruz, karara direneceğiz derken korsan bir grup toplantısıyla kendisini grup başkanı seçtiriyor. Şimdi genel başkanlığınızın devam ettiğini düşünüyorsanız grup başkanlığı seçimi neden yaparsınız? Bir yandan bu kararı tanımıyorum, direneceğiz derken Bir yandan da neden grup toplantısı yapıp kendinizi grup başkanı
1: mesela
2: seçtiniz?
1: Bugün sosyal medyada şöyle bir soru sormuşlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin haftalık

0: toplantılarını, grup toplantılarını kim yapacak? Yani Özgür Özel mi grup kürsüye başkan çıkacak? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu çıkacak diye. Şimdi CHP'lilerin de aklında sorular var.
1: Şimdi aslında düne kadar CHP'nin grup toplantısını kimin yapacağı belli değildi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu henüz masaya oturmamıştı. Genel başkanın koltuğuna oturmamıştı. Özgür Özel de Manisa milletvekiliydi sadece. Yani genel başkanlıktan mahkeme kararıyla tedbiren alınmış. Dolayısıyla başka bir sıfatı kalmamış hukuken. Genel başkan değil, sadece Manisa milletvekiliydi. Hı hı. Bu korsan grup toplantısıyla kendisini grup başkanı ilan ederek grubu, meclis grubunun toplayabileceği durum oluştu. Şimdi bir Özgür Özel'in burada bir çelişkisi var. Sözüyle eylemi arasındaki çelişki. İkincisi diyor ki en kısa zamanda partiyi genel kurula, kongreye götürmemiz lazım. Bunun için şöyle bir engel var. Siz aynı zamanda mahkeme kararını Yargıtay'a taşıyorsunuz, temiz ediyorsunuz. Yani bu karar kesinleşmediği müddetçe Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren genel başkandır. Karar kesinleşmediği için de siz kongre yapamazsınız parti içinde. Bu kararı da temiz ederseniz, etmişseniz, kesinleştirmiyorsanız bunun Yargıtay'a gitmesi, önümüzde adli tatil, Yargıtay'a gitmesi, Yargıtay'da kararın alınması acaba ne kadar sürecek? Şimdi hem en kısa zamanda parti içi işte kongrelerin, genel kurulların yapılmasını istiyoruz deyip hem de avukatlarına temize başvurdu, vurdurup sonra Kemal Bey bundan feragat edince bu sefer şahsi olarak kendisinin başvurması öyle, çünkü basına yansıyan bilgiler öyle. Hı hı. Şimdi bu durumda da kendi içerisinde söz ve eylem çelişkisi var. İşin hukuki şeyi şu, netliği. Bu karar temiz makamı, itiraz makamı olarak bir yargısal süreç daha var. O da Yargıtay. Dosya Yargıtay'a gitmezse bu karar kesinleşmemiş olacak. Evet. Bu karar kesinleşmediği zaman da Kemal Kılıçdaroğlu tedbirli olarak karar verdiği için Bölge Adliye Mahkemesi tedbiren genel başkan olarak sadece parti içinde genel başkanlık yapacak. Yani o kongre süreçleri falan yürütmeyecek. Çünkü ortada bir kesinleşmiş mahkeme kararı. Mahkeme kararı kesinleşmemiş demektir. Dolayısıyla ben hukukçu olarak CHP, haddim değil belki ama CHP'lilere ve CHP'li hukukçulara tavsiyem, bu kararın eğer partinin bir an önce bu kaos ve kriz ve belirsizlik ortamından çıkması hem partinin hem ülkenin hem Türk demokrasisinin sağlıklı ve rayında oturması için bir an önce bu mahkeme kararını kesinleştirip Yargıtay temiz vesaireyle uğraşmayıp kesinleştirip ondan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'yla oturup, Özgür Özel veya kim oturacaksa, Kemal Kılıçdaroğlu'yla oturup bir uzlaşı içerisinde bir takvim ve süreç belirlemeler ve bir an önce gerçekten istedikleri genel kurul ve seçimse buna bir an önce başlamaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Özgür Özel de bu arada açıklama yapıyor. Ben şunu sormak istiyorum Melik Bey size. Çünkü 2028 seçimleri kapıda diyebiliriz artık. Evet. Seçime doğru giderken şimdi şöyle bir soru işareti var. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar aday mı olacak? Neden CHP'nin başına geliyor gibi muhalefetten gelen soruları söylüyorum size. Şimdi mantıken düşündüğünüzde şu an Özgür Özel de doğal aday gibi duruyor. Eğer şayet taraflar uzlaşır ve bir süreç devam ederse kurultaya dair ve bu kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirse, şimdi bugüne kadar hep bir Ekrem İmamoğlu üzerinde

0: kendinden bir mağduriyet yürüttüğü için Özgür Özel kendisi de aynı şekilde. Artık bugünden sonra da baktığınızda kendisi de doğal aday olarak seçime doğru gidebilir. Yani seçime doğru nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi, nasıl bir adaylık? Çünkü şöyle de bir soru var, diyorlar ki tamam Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla geldi ama bunu yaparak, bir sene bu süreci uzatarak, tırnak içinde uzatarak ne amaçlayabilir ki, ne kazancı olacak? Zaten tekrar aday olmaz, tekrar seçime girmez gibi bir bakış açısı da var. Seçime doğru nasıl bir CHP öngörüyorsunuz?
1: Ya şöyle, ben hani Kemal Bey biraz böyle siyasi duruma bakarak hani biraz işi götürüp baktı ki evet ya, ben küllerimden yeniden doğdum. Hani böyle Icardi gibi sakatlıktan sonra baktım daha iyi oynuyorum falan. Tekrar aday olmak isteyebilir. Yani o şu anki soru, bunun cevabını vermek biraz zor. Yani siyaseten bir bakacak performansına, kamuoyunun desteğine, ilgiye, alakaya, yani gideceği yol biraz belirleyecek onu. Ve dolayısıyla yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyebilir. Yani yarım bıraktığı işi o önceki seçimde, çünkü şey diyor, ben 40 payı kaçırdım. Yani 48 oy az mı falan yaptığı açıklamada onu söyledi. Ben birbirine benzemeyen aktörleri aynı masada oturttum. Bunlar az buz işler değil dedi. Şimdi dolayısıyla hani o teorik olarak mümkün. Ha, bana göre biraz düşük bir ihtimal ama mümkün. Yani yeniden bu şartlar altında yeniden böyle küllerinden doğmak biraz zor bir iş. Ama deneyebilir, deneyecektir de. İkincisi şöyle, Cumhurbaşkanı adayını bu saat itibariyle artık Kemal Bey belirleyecek. Özgür Bey belirleyemez onu. Bakın, şimdi Özgür Bey grup başkanı seçildi ya. Merve Hanım.
0: Evet.
1: Seçtirdi ya kendini.
0: Evet.
1: O bir hafta 10 gün sonra Kemal Bey eğer grup hakimiyeti varsa değiştirebilir. Grup başkanını milletvekili seçiyor. Ya çıkıyorlar, aday oluyorlar, milletvekili oy kullanıyor. Kimi seçerse o. Ve genel başkan isterse bunu onaylayamayabiliyor. CHP tüzüğünde var o. Ya diyelim ki CHP toplandı. İşte Yurdal Bey, ben, siz, Merve Hanım aday oldunuz. Ben seçildim grup başkanı. Milletvekili bana oy verdi.
0: Evet.
1: Kemal Bey bunu bir gerekçe göstererek onaylamayabiliyor, bu bir. İki, Kemal Bey diyelim ki bu süre içinde grup üzerindeki etkisini artırdı. Milletvekilleriyle olan ilişkilerini daha güçlü bağ haline getirdi ki iddiaya göre Kemal Bey'e destek açıklaması yapan milletvekili sayısı 80'i geçti dün gece. Öyle dendi. Yani 80 kişi sen ne dersen o oldu bu süre içinde. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. 130 iki tane milletvekili var.
2: 138.
1: Yani evet. 138 ha. Dolayısıyla şöyle, yani 70'i aştığı anda zaten Kemal Bey istediğini işaretleyip seçtirebilir. Ya diyebilir ki Kemal Bey, ya ben Yurdal Bey'le Meli istemiyorum. Merve Hanım daha enerjisi yüksek, daha genç, grup başkanı o olsun, onu işaret ediyorum dediği anda Merve Hanım seçer. Biz istediğimiz kadar bağırıp çağıralım, kendimizi seçtirelim, öyle olmuyor. Şimdi dolayısıyla grup başkanı ve grup başkan vekilleri böyle seçiliyor. Grup başkanı Kemal Bey'in meclisi temsil edecek kişi, çünkü Kemal Bey milletvekili olmadığı için onun yerine meclisteki kararları alabiliyor ve genel kurula giriyor. Ve grup başkan vekilleri de vekil olarak onu temsil ediyor. Grup başkanı, genel başkan olarak onu orada temsil eden kişi olacak. Dolayısıyla bir grup başkanı, üç grup başkan vekili seçiliyor.
0: Şöyle diyor Özgür Özel, şimdi 3 gün önce planlanmış bu grup toplantısı zaten ve diyor ki grup başkanlığı boşalırsa ilk kapalı grupta seçim yapılır. Yani 110 milletvekili beni
1: tamam,
0: seçti.
1: Yapsın. Tamam, yapsın. Ya bakın, burada Özgür Özel Kemal Bey'in genel başkanını zımni olarak kabul etti demektir bu.
0: Ha, onu soracağım. Hukuki olarak da kabul etti.
1: Ya hayır, kabul etti demektir.
2: Konuşmasında tebrik etti.
1: Özgür Bey milletvekili. Özgür Bey milletvekili ve partinin genel başkanı ise aynı zamanda zaten milletvekili ve genel başkan grup başkanı demektir. Yani şu anda mesela Musavat Dervişoğlu, hı hı, İYİ Parti'nin genel başkanı, aynı zamanda grup başkanıdır.
0: Grup başkanı.
1: Milletvekili olduğu için. Tabii ki canım. Yani DEM Parti'de de aynı.

0: Grup başkanı yok ki orada.
1: Yani zaten benim
0: genel başkan milletvekili olduğu için grup başkanı.
1: Hayır, benim sormak istediğim şey aslında bu size ilk turda şuydu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi de aslında bile isteye olan bir hamle mi diyorsunuz?
0: Ya hayır, şöyle yani Kemal Bey şu anda mesela Özgür Bey'le uzlaşıp, ya evet sen o zaman problem çıkarma, parti içinde karıştırma, hı hı, uzlaşalım. Hatta daha açık konuşalım ya. Merve Hanım niye böyle şifreli konuşuyoruz ki? İmamoğlu'ndan kop da gel. Hı hı. Ekremoğlu'yla ilişkini kes. Hatta onu engelle. İkide bir her hafta Silivri'ye olan görüşmeye gitme. Ben sana meclisin grup yönetimini veririm. Grup başkanı olarak devam et diyebilir.
1: Evet.
0: Zaten Kemal Bey'in eski grup başkanı o.
1: Evet, zaten şu anda aynı şeyi söylüyor. Ben seçilmiş genel başkanım, aynı zamanda grup başkanıyım diyor Özgür Özel.
0: Tamam, grup başkanına devam et diyebilir ama şöyle, Kemal Bey genel başkan. Şimdi Kemal Bey grup başkan, grup toplantılarını Kemal Bey yapacak. Meclisin grup toplantılarını. Meclise kararları o deklare edecek. Bir tek Kemal Bey genel kurula giremiyor. Hı hı. Milletvekili olmadığı için. Onun dışında kontrol tamamen Kemal Bey'de. Yani kendi grup başkanını seçtirerek kontrolü falan sağlamış değil zaten. Burada şey önemli. Milletvekili dengesi önemli. Yani Kemal Bey o dengeyi kendi lehine çevirirse, ki kaynaklar çevirdiğini söylüyor, çevirirse Kemal Bey zaten meclise istediğini yapacak. Parti zaten yapacak. Yani parti meclisinde muhtemelen orada da bir tartışma var da hani çoğunluğu hala sağlayamadı Kemal Bey diye. Hı hı. Muhtemelen o görüşmelerle falan çoğunluğu yakaladığı anda parti meclisinde de istediği genel başkan adayını seçtirecek. Yani diyecek ki Faik Öztürk olsun, Bülent Kuşoğlu olsun, işte Ali Öztunç olsun, işte Özkan Salıcı olsun. Yani kendisine yakın isimleri söylüyorum. Hı hı. Bunlar genel başkan adayları olarak görmek istiyorum der. Parti meclisinde çoğunluk eğer ona yakınsa, ki önceki parti meclisi listesi bu. Yani Kasım'daki parti meclisi listesi. Hı hı. Zaten istediği genel başkanlarını seçtirecek. Yani şimdi Yurdal Bey çok önemli bir şey söyledi. O gerçekten önemli. Ya mesela ben de olsam eğer bu iş Yargıtay'a temizle böyle diğer itiraz yolları, bu Kemal Bey'in bir yılın üstüne biraz daha süre koyması anlamına da gelir.
1: O zaman zaten seçim yani geliyor. Yani baktığınızda.
0: Yani bu özür dilerim diyorum da diyebilir.
1: Melik Bey, bölmek istemiyorum ama açıklamalarını söyleyeceğim. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarına katılmayacak. Grup toplantılarını kurultay yapılana kadar ben yapacağım diyor Özgür Özel. Bu arada mutlak putlan kararını kesinlikle tanımıyoruz. Az önce dediniz ya, fiili olarak da kabul etmiş gibi görülüyor bu kararı, size cevap vermiş. Kararı tanımıyoruz diyor. Bir uzlaşı yok diyor. Ben seçilmiş genel başkanım. 40 gün içinde de kurultay planlıyoruz diyor.
0: Vallahi ben de Brad Pitt'im Merve Hanım.
1: Peki.
0: Oluyor mu böyle? Oluyor mu öyle?
1: Peki.
0: 1.73 boyla oluyorsa ya, ben de Brad Pitt'im. Hadi.
2: Şöyle bir şey. Buyurun. Zaten Özgür Özel bu taktiği denedi. 38. genel kuruldan sonra, mutlan davasından atıldıktan sonra biliyorsunuz iki kere genel kurul topladı. Değil mi Melik Bey? Benim bildiğim kadarıyla bu mahkeme kararı diyor ki 38. genel kurul hukuka aykırıdır. Yok hükmündedir.
0: Yani kendine yetkin.
2: Yani kesin hükümsüzlük. Yani şunu diyor. Aynen. 38. genel kurul ve sonrasında oluşan Özgür Özel ve yönetiminin yaptığı hiçbir eylem ve işlem hukuka uygun değildir, kesinlikle hükümsüzdür, geçersizdir diyor. Şimdi eğer Özgür Özel biz yine 45 gün içinde genel kurul toplayacağız falan diyorsa yine aynı şeyi yapmış olacak. Yine yok hükmünde olan bir şey
1: işte
2: yapmış
1: olacak.
2: İşte
1: konu burada kilitleniyor. Şimdi bunun hukuka uygun olması için kararda sizin dediğiniz gibi aynen böyle yazıyor. Yani 38. kurultay ve sonrasında yapılan olağanüstü kurultayların hepsi geçersizdir. O zaman ben de şunu soruyorum. Doğal olarak hukuki açıdan yani herkes

0: Esnaftaki soru şu. Peki bunun hukuka uygun olması için bir sonraki kurultayın ne olması gerekiyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar bakın ben partiyi kurultaya götürüyorum demesi hukuken bu kurultayın tanınması açısından yeterli midir, yetersiz midir?
1: Tekrar söylüyorum. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Dolayısıyla Yargıtay'a götürülürse, temiz edilirse Yargıtay süreci boyunca da kimse CHP'de genel kurul falan filan yapamaz. Hukuken yapsa da boş yere uğraşmış olur. Tekrar söylüyorum, bu Yargıtay ve temiz yolundan feragat edip bu kararın 15 gün içerisinde temiz hakkını kullanmayıp kesinleştirip ondan sonra 16. gün, 15. 16. gün Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup bir seçim takvimi, uzlaşı içerisinde bir seçim takvimi belirleyip bu takvim içerisinde en erken nasıl ve ne şekilde ne zaman olursa o süreci karara bağlamaları dışında şu anda hukuken CHP'nin bu krizden, bu kaostan, bu belirsizlikten kurtulma şansı yok. Bir formalize,
2: Aynen.
1: ya hukuki bir başka bir formalize şey yapma şansları yok. Dolayısıyla bugüne kadar hukukun arkasından dolanıp hukuka madik atmak anlamında böyle şeylere tevessül edildi. Ama hukuk bunu yemedi. Hukuk bunu kabullenmedi. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi diyorlar ki YSK, yani burada da bir tartışma oldu ya kamuoyunda, belki gündem, şu anda siz gündem etmediniz, soru sormadınız ama bir tartışma, yani CHP'nin argümanlarından biri güya hukuk olarak diyor ki işte YSK onayladı, mahkemeye ne? Mahkemenin böyle bir hakkı, böyle bir şeyi yok. YSK'nın onayladığı seçime, iradenin işte millet iradesine falan filan. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Şöyle bir senaryo, hikaye çiziyorum. Farz edin ki belgelerden birisi genel kuruldan önce ailesi, çoluğu, çocuğu, eşiyle tehdit edildi. Daha da abartıyorum. Çocuğu kaçırıldı. Denildi ki, Melik Bey, sizden örnek vereceğim, teşbihte hata olmasın.
2: Lütfen verin.
1: Melik Yiğit'e oy vermezsen çoluğuna, çocuğuna falan böyle böyle olacak denildi. O delege de gitti ertesi gün genel kurula. Oy kullandı. Şimdi YSK neyle ilgilenir? Bir delege listesi, seçimden önce delege listesi hukuka uygun zamanda vesaire olarak sunulmuş mu?
2: Şekliyle. Değil mi? Şekliyle
1: Şekliyle.
2: hocam.
1: İki, tabii. İki, seçim günü seçim salonu içinde mükerrer oy kullanılmış mı? İmzalar doğru mu? Başkasının yerine geçersiz oy kullanılmış, eşekliği bir şey olur. Şimdi bu ailesiyle, çocuğuyla, eşi çocuğuyla tehdit edilen kişi geldi, şekilsel olarak gitti Melik Yiğit'e oy verdi. Şimdi de kimse Melik Yiğit'in tehdit edildiğinden, çoluğu çocuğuyla Allah korusun da tehdit edildiğinden haberi yok. Ve Melik Yiğit'in tehditle oy verdiği Merve Tepe'de, burada da size örnek vereyim, bir oy farkla seçimi kazandı. Bir oy farkla. Yani Melik Yiğit'in tehditle verdiği oyla Merve Tepe seçim kazandı. Ve YSK da bundan habersiz olarak, yani bilemez Melik Yiğit'in hangi, daha öncesinde ne tür şartlarla karşılaştığını, bu seçim sonucunu onayladı. Melik Yiğitel'de, çünkü ceza hukukunda zaman aşımı farklı işler, Melik Yiğitel'de kendisine

0: yönelik tehdidin kalktığını ve artık düşündüğü bir anda birkaç ay sonra gitti Cumhuriyet Başsavcılığına, dedi ki bu seçimden 3 gün önce beni şöyle şöyle şöyle tehditler ettiler, ve benim Merve Tepe'ye oy vermek zorunda bıraktılar. İradem ifsad edildi. Tehditle vesaireyle iradem ifsad edildi denildi. Şimdi biz şey mi diyeceğiz? Olsun kardeşim, Melik Yiğitel tehditle oy verse de vermese de YSK bunu onayladığı için tehdit bu seçim kesinleşmiştir diyeceğiz. Şimdi ben bu arkadaşlar hukukçularsa böyle bir hukuk mantığıyla sual yöneltmek isterim. Çünkü mahkeme kararı iradenin ifsadından bahsediyor. İradenin etkilenmesinden, yani normalde yapılmayacağı bir şeyi yapma durumunda bırakılmaktan bahsediyor. Şimdi iradenin ifsadı hukukta tehditle olur. Maddi manevi çıkar olur ya da çıkar teklifiyle olur. Bunların hepsi hukuk nazarında iradeyi ifsad eden şeylerden sayılır. Dolayısıyla iradesi ifsad edildiğini kendileri beyan eden itirafçılarla ortaya konulan belgelerle, delillerle, paralarla, dekontlarla, kamera kayıtlarıyla ortaya konulan bir yerde hala YSK onayladı diye böyle bir hukuki manipülasyon yoluna başvurmak CHP'yi bu kaostan, bu krizden ve bu belirsizlik ortamından kurtarmayacaktır.
1: Yani şöyle, bunu açık açık bilerek sormuyorum ki mesela bu da konuşulabilir. Yani mahkeme kararı tek başına konuşulabilir. Neden sormuyorum? Evet. Çünkü zaten bunun CHP tabanında da, muhalefet kanadında da, işte bunun bir hukuk ki darbe olduğunu iddia ediyorlar. Yani bunun işte mahkeme kararında insanlara ev, araba verildiği, işte soğuk cüzdanlarla paraların aktarıldığı vesaire. Bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Çünkü bunları konuştuğunuzda da zaten hayır, bunların hepsi hukuksuz. Siz birkaç kişinin söyledikleriyle bunu söylüyorsunuz gibi bir bakış açısı olduğu için ben bunu özellikle açıp da sormuyorum. Yoksa mahkeme kararında 20 sayfada bunlar zaten açık açık yazılan şeyler. Yani kararın gerekçesi zaten buna dayandırıldığı için. Yoksa neden 38. kurultay durup dururken iptal edilsin? Böyle bir şey mümkün olabilir mi hukuki olarak baktığınızda?
0: Tabii ki canım. Başka bir örnek vereyim. Biz eğer ekonomik vaatlerle, çıkar ilişkileriyle de olsa bu böyle bir şeyi, bu seçimi kabullenirsek biz şunun önünü açmış oluruz Türkiye'de. Bakınız, siyasi partiler de dernekler kanununa tabidir. Şirketleşmemiş futbol ve spor kulüpleri de dernekler kanununa tabidir. Ve dolayısıyla dernek statüsünde, vakıf statüsünde her şey bunun vakıflar ve dernekler kanununa tabidir. Şimdi biz şunu mu kabul edeceğiz bu saatten sonra? Parayı basan partileri de ele geçirebilecek bilir. Hiçbir sorun yok. Demokrasi, hukuk anlamında, meşruiyet, ahlak anlamında hiçbir sorun çıkarmayacağız. Parayı basan futbol kulüplerini de tüm dernek de ele geçirebilir. Biz hiçbirisi için ne hukuki, ne meşruiyet, ne demokrasi falan hiçbir tartışmayı yapmayacağız. Bundan sonra bu ülkede sivil toplum, siyaset ve sosyal ilişkilerde, spor ve sosyal ilişkilerde paranın sözü geçecek, parası olanın düdüğü çalınacak durumunu mu kabullenecek?
1: Evet, ama buna CHP'liler inanmıyor. Yani demek istediğim şey bu. Şu an muhalefete de darbe gibi bir bakış açısıyla bunu savundukları için bunun özel olarak açıp da hani uzun uzun yani konuşamıyoruz maalesef.
0: Yani şimdi ben hukukçuyum, siyaset polemiklerine çok girmek istemiyorum ama tek motivasyonu ve tek şeyi Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve belli bir kesimin kafa ve hayat tarzını, yani seküler hayat tarzı bekçiliği yaptı.

0: Yapmak dışında herhangi bir motivasyonu olmayan ve bu uğurda tuvalet terliğine, bidona ve çuvala dahi oy veririm diyen bir küçük de veya büyük ne kadar bilmiyorum bir kitleye siz hiçbir hukuki, sosyal, siyasi, meşruiyete, ahlaki meşruiyete dair bir şeyi de ikna edemezsiniz. Dolayısıyla hukuk zaten insanları ikna etmek, insanlara kabullendirmek zorunda değil. Bakınız siz şu bir gerçek. Bir hukuk, demokratik hukuk devletinde insanlar mahkeme kararlarını eleştirebilir. Sonuna kadar eleştirebilirsiniz. Ben avukatım, 25 yıllık avukatım. Bu süreçte belki binlerce davaya baktım. Bu binlerce dava içerisinde aldığım kararlardan belki hukuka aykırı, belki çıkarıma aykırı olduğu için çok çok eleştirdiğim, çok sert eleştirdiğim kararlar olmadı mı? Oldu. Ama buna rağmen bir mahkeme kararı ve bu uygulandı. Hukuk devleti böyle bir şeydir. Hukuk devletinde bir kararı ben beğenirim, siz beğenmeyebilirsiniz. Yani dolayısıyla şu mu olacak? Türkiye'de bir kesimin çıkarlarına uygun mahkeme kararları, yargılama süreçleri olduğu zaman Türkiye'de hukuk var, hakimler var olacak. Onların çıkarlarına ve düşüncelerine uygun olmadığı olmayan kararlar vesaireler çıktığı zaman hukuki darbe, siyasi hukuk, bir siyasetin yargısı falan mı olacak? Böyle bir mantığı hukuk devleti, demokratik hukuk devletlerinde kabul edilemez. Demokratik hukuk devletlerinde mahkemeler ya tarafsız ve bağımsız olarak çalışır, kararlarını verir ve bu birilerini rahatsız etse de, birilerinin çıkarlarına ters düşse de herkesin saygı duyması gereken şeylerdir. Aksi takdirde devlet denilen, adalet denilen şeyin ortadan kalkması gibi ve anarşinin meşrulaşması gibi. Hukuk yoksa anarşi vardır, kaos vardır. Doğru mudur?
1: Doğru.
0: Dolayısıyla biz hukuku bu şekilde çıkarlarımıza göre şey yapıyorsak o zaman anarşiyi mi meşru göreceğiz, kaosu mu meşru göreceğiz? Dolayısıyla bu tür düşünce ve tavırlar, fikirler kabul edilemez şeylerdir. Hukuk devletinde beğensek de beğenmesek de mahkemenin kararlarına saygı duyup onun gereğini yapmak zorundayız.
1: Bir şey sorayım o zaman. Şöyle bir öngörü tabii, hani kararların çıkma süresi vesaire de konuşulduğunda, şimdi siz dediniz ki zaten bu karar hani onaylanmadan hiçbir şekilde yeni bir kurultay süreci mümkün değil. Dolayısıyla
0: Olamaz,
1: Özgür
0: olamaz.
1: Özel'in söylediği, sanıyorum bu 40 gün içinde hemen kurultaya gitmeliyiz açıklaması da biraz hukuki olarak altı boş kalıyor.
0: Afaki, afaki. Tabii, afaki şeyler. Yani
1: Bir
0: şöyle,
1: öngörünüz
0: ben
1: var mıdır?
0: politika...
1: Süre açısından bir öngörü var mıdır, hukuki açıdan sorsam?
0: Valla bunun için CHP tüzüğünü şey yapmamız lazım, incelememiz lazım. Ben o kadar CHP tüzüğünü incelemiş birisi değilim. Ama Melik Bey'in katıldığında süreci şu şekilde düşündüğümüzde mahalle, ilçe, belde, il, bunların tümünün kurullarının seçimlerinin yapılmış olması lazım. Bu süreçlerin yeniden işlemiş olması lazım. Şimdi bu süreçlerin hepsinin yeniden işlemesi, önümüzün de yaz ve tatil ortamı olduğunu da düşünürsek, çok hızlı bir şekilde işleyecek süreçler
1: Yani
0: olmadığını.
1: yazdan sonraya kalır diyorsunuz. Yeni adli yıla mı kalır?
0: Şöyle, yani mahkemenin kararının ben şöyle şimdi öncelikle 20 Temmuz 1 Eylül arası adli tatildir biliyoruz. Şimdi adli tatillerde çok üvedi acil işler dışında herhangi bir şey yapılmaz. Yani nedir mesela artık tutuklama suçüstü yapılmıştır tutuklama kararı vardır ya

0: Bunlara nöbetçi mahkemeler falan bakar.
1: Evet.
0: Bunun dışında herhangi bir hukuki iş ve işlem yapılamaz.
1: Evet.
0: Ama yani biz tutup da Yargıtay, şimdi bu dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da hangi daireye düşecek?
1: Hı-hı.
0: O bir daireye tevdi edilecek. Şimdi o dairedeki üyelerin çalışmasına ve inisiyatifine, kendi kişisel şeylerine kalmış durumda.
1: Evet.
0: Belki adli tatilde çalışırlar, bir
1: Hı-hı.
0: karar verirler. Bunu bilemem.
1: Peki.
0: Ama adli tatil süreci zaten, ya yani ülkenin yazın zaten tatil süreci.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla bu yaz tatili sürecinde CHP'nin böyle mahalle, belde, ilçe, il kongrelerini falan, seçimlerini yapması yani çok böyle hayatın olağan akışına ve
1: zor.
0: normale uygun şeyler değil.
1: Hı-hı.
0: Çok zor şeyler.
1: Peki.
0: Yani İstanbul'un yarısının boşaldığı, özür dilerim, İstanbul'un yarısının boşaldığı yaz aylarında siz İstanbul'da hangi ortamda ve nasıl il, mahalle ve ilçe seçimler yapabileceksiniz?
1: Evet.
0: Çok basit bir örnek olarak.
1: Sayın Melik Yiğitel, az önce bağlantıda bir sorun yaşamıştık. Tekrar geldi aramız. Melik Bey, ben Brad Pitt'im dedikten sonra gittiniz.
2: Evet,
0: olmadığınız
2: işte, Brad Pitt dedim zaten.
1: Allah'ın sopası yok şey, diyorlar.
2: Valla aynen öyle ya. Dedim ki ya onun demeydi miydi? Yani kestiler.
1: Allah çok büyük Melik Bey, gördünüz. Şimdi şunu sorayım. Özgür Bey, Sayın Özgür Özel diyor ki önce kurultay kararı ilan edilsin, ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürüm. Yani bugün Kemal Bey az önceki açıklamasında dedi
2: mümkün
1: ki bugün
2: değil,
1: görüşebiliriz, ama Özgür Bey çok ona yanaşmıyor anladığımız kadarıyla. Kurultay yaparsa Kemal Bey'in lehine olur. Eğer kurultay kararını açıklarsa da kendisi için hoş karşılanır gibi bir bakış açısı var. Diyelim hani sizin dediğiniz gibi hukuki açıdan da Yurdal Bey anlattı. Siz de yol haritası böyle adım adım söylediniz. İlçe ilçe, mahalle mahalle, delegeler bütün sistemi vesaire değiştirecek. Peki Kemal Kılıçdaroğlu şayet aday olmayacaksa, ki siz diyorsunuz ki hala aday olabilir. Yani eğer böyle giderse yine güçlenip yine aday olabilir diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçten kazancı ne olabilir?
2: Ya kazancı, şimdi bir kere gidişi çok trajik oldu, bu bir. İki, CHP'nin içinde bulunduğu durum, CHP'nin bu itham edildiği meseleler Kemal Bey'i çok rahatsız ediyor. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani CHP'nin böyle hırsızlıkla, yolsuzlukla anılması çok çok rahatsız ediyor onu. O
0: araya
2: iki görüşmelerde de bize bunu
0: şey
2: anlattı. Tabii, buyurun.
1: Buyurun.
0: Yani ben özür dileyerek şimdi.
2: Yo, estağfurullah.
0: Kemal Kılıçdaroğlu her şekilde siyaseten, siyasi başarılı, başarısız, iyi siyasetçi, kötü siyasetçi vesaire vesaire vesaireyle her tür eleştirilebilir. Bakın yani yani hayatında CHP'ye oy vermemiş ve bundan sonra da vermeyi düşünmeyen biri olarak net olarak konuşuyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, sizi desteklemek bakımından Melik Bey, ama evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu şunu da aldı, şunu da çaldı, şunu da şöyle yaptı şeklinde hiçbir şeye ismi, ailesinin ve kendisinin ismi karışmamış bir insan. Yani yiğidi öldürüp hakkını vermek lazım. CHP tabanının ve CHP yönetiminin sanki bir yabancı, CHP dışından birisi partiye gelip konmuş, kayyum gibi atanmış gibi bir algıyla tepki ve abartılı tepki göstermesi de benim için anlamsız ve tuhaf. 13 yıl boyunca genel başkanlığınızı yapan ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'yi daha demokrat, daha müreffeh bir ülke haline getirecek en ideal aday olarak bu milletin daha 2 yıl önce önüne sunduğunuz, önüne getirdiğiniz kişiye yönelik böylesine bir tepki gerçekten anlaşılmaz.
1: Çok kısa sürem azaldı. Melik Bey, Melik Bey çok özür dilerim. Özür dilerim Melik Bey, demiş ki aynı zamanda Özgür Özel.

0: Asıl hani ahlak zeminini oturtacağız dedi ya CHP'yi. Asıl CHP'ye yapılan ahlaksızlık demiş Özgür Özel.
1: Ya o şöyle, o kendi içlerindeki problem beni ilgilendirmiyor. Ben sonuçlarına bakıyorum. Sonuçta mahkeme diyor ki siz adamdan, genel başkanını gasp ettiniz. Rüşvetle, iş vaadiyle gasp ettiniz. Sonra yaptığınız o kongrenin hiçbiri bu gasp durumunu ortadan kaldırmıyor. Ve bu adam Kılıçdaroğlu gelip oraya oturmalı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Merve sen çok gençsin ama şöyle, bu bizim çocukken bir çizgi film vardı. He-Man. Böyle kılıcı çekerdi. Gölgelerin gücü adına güç bende artık diye. Şu anda Kemal Bey o. Kemal Bey CHP'deki He-Man. Yani kılıcı gölgelerin gücü adına. O yüzden hikaye, yani Özgür Özel'in söylediği şeyler hikaye. Benle pazarlık yaptığını yapmazsa yapmaz yani. Kemal Bey bakın, dün akşam meseleyi bile anlamamış. Kemal Bey ona demiş ki, konuştuklarında telefonda, ya biz en kısa sürede kongreye gidelim. Kemal Bey'in cevabı, uygun bir zamanda gideriz. Şimdi çıkmış otobüsün üstünde, evet o da böyle düşünüyor. İyi de uygun zaman kime göre, neye göre? Değil mi? Ya mesela senin için Merve Hanım uygun zaman 20 yıl sonra olabilir, değil mi? Çok gençsin çünkü. Ve ben 55 yaşındayım, 54 bitti,
0: Ben de
1: 20 yıl
0: çok
1: sonra
0: genç
1: benim için
0: değilim
1: yok
0: artık
1: ki.
0: Melik Bey. 35 yaşındayım. O kadar da genç
1: Daha
0: değilim.
1: dur,
0: Lütfen,
1: daha 35 ne ki? 54 bitti, 55 oldum ben. Şimdi benim için uygun zaman
0: Maşallah.
1: 15-20 yıl sonra olabilir mi? Olabilir mi ya? 20 sonra 75 yaşıp yaşamayacağım belli değil. Yani benim için uygun zaman nedir biliyor musun? 2 yıl sonra, 3 yıl sonra demem. 20 yıl sonra dersen olmaz. Kime göre, neye göre uygun zaman? Şimdi Kemal Bey diyor ki ben kafamda yapmam gereken işler var, uygun zamanda gideriz. Kemal Bey için uygun zaman da bir yıldan önce değil. Değil yani. O yüzden Özgür Bey şimdi ilan etsin, tarifa etmeyecek. Bakın söylüyorum, kayda geçsin. Kemal Bey kafasındaki, ajandasındaki bu işleri yapmadan kurultaya falan gitmeyecek. Ve şöyle diyor. Ben bu gemiyi Alabora'dan, Fırtına'dan kurtaracağım. Getireceğim, güvenli bir limana bağlayacağım. Sonra kaptan değişikliğine gideceğim. Ha, kaptan değişikliğinde kafasında bana sorarsanız bunların hiçbiri artık yok. Ya yeni bir isim, ya vardır biz bilmiyoruz. Ama bunlar değil. Çünkü bunlar bu isimlerin, ya yani mevcut şu yönetimin bu olan bitene çanak tuttuğunu, kan taşıdığını düşünüyor Kemal Bey. Kemal Bey sırayla bunları imha etmenin yolunu arıyor, mecazi anlamda, tırnak içinde. Kemal Bey o konuda çok ustadır. Bak, 13 yıldır CHP'ye ben grup başkan vekili olduğu dönemde meclis muhabiri falan da yaptım. Kemal Bey'i iyi tanıyorum. Çok sessiz, derinden böyle böbreği alır, senin haberin olmaz, elini atarsın böbrek yok. Yani çok böyle sessiz ve sakin çalışır.
0: Peki.
1: Dinler, dinler, dinler, yorum yapmaz. Sonra gider o kafasındaki şeyi yapar. Bunları havada karada yiyecek, siz yazın bir yere.
0: Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Melik Yiğitel, Yurdal Kılıçer yayına katkı için değerlendirmeleriniz için sağ olun,
1: Ben
0: var olun.
1: Sağ olun.
0: teşekkür
1: Merve
0: ederim.
1: Hanım,
0: İyi
1: Brad
0: akşamlar,
1: Pitt
0: iyi
1: yok. Brad
0: İyi bir ikili oldunuz. Tekrar bir konuşalım. Peki. Teşekkürler.
1: Tamam,
0: Sağ olun
1: kolayca
0: yayına
1: dedim.
0: katkı
1: Sağ
0: için
1: olun.
0: efendim.
1: Tamam,
0: Sevgiler,
1: sağ olun.
0: saygılar sunuyorum. Ayrıntıları konuştuk. Yeni açıklamalar vardı. Hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cephesinden. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim.

Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi Mayıs'ta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %0,6, inşaat sektöründe %1,7 azalırken perakende ticaret sektöründe %0,8 artış gösterdi. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda hizmet sektöründe %0,6 azalarak 109, İnşaat sektöründe %1,2 gerileyerek 82,1 ve perakende ticaret sektöründe %0

0: 1,8 artışla 112,5 değerini aldı.
1: Halk Funk'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkartıyla kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet FAS, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi Mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
5: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizde 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Selektere inle p***a çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizde 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Reklam. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo canlı yayın.
12: Arz ediyor ve devam edelim İstanbul trafiğiyle. İstanbul'dan itibariyle Kadıköy'den başlayan bir trafik yoğunluğu var. Bu trafik yoğunluğu Maltepe'den sonra açılsa da Kartal bölgesine tekrar tıkanmaya başlayacak. Tuzla'ya baktığımız zaman Sabiha Gökçen bölgesinde şu an için bir yoğunluk görülebiliyor. Özellikle sabahın ilk saatlerinden itibaren Sancaktepe, Sultanbeyli bölgesinde sabah erken saatlerde yola çıkan bayram için memleketlerine tatil beldelerine gidenlerin oluşturduğu bir yoğunluk vardı. Şu an için o yoğunluğun hafiflemiş olduğunu söyleyebiliriz. Ataşehir noktasında her iki istikamette de bir yoğunluk yaşanıyor. Hemen bir de aynı şekilde Trakya tarafına doğru gidişlere bakalım. Şu an için Beylikdüzü bölgesinde bir trafik yoğunluğu var. Bu kısa süreli bir yoğunluk. Onun yanı sıra Büyükçekmece Silivri bölgesinde o trafik yoğunluğunun çok fazla olmadığını söyleyelim. Tabii ki bu trafik yoğunluğu Trakya bölgesinde o kadar uzun gitmiyor. Ancak Anadolu tarafına baktığımız zaman bu trafik yoğunlukları özellikle Osman Gazi Köprüsü, Bolu, Gerede gibi noktalara kadar hatta Bolu Dağı'na kadar devam ediyor. Bolu Dağı'na doğru olan istikamet boyunca, o hat boyunca bu trafik yoğunluğunu görmek mümkün. Ve hatta Ankara-Bolu bölgesi içerisinde de yine Karadeniz yol ayrımına kadar bu yoğunluğun çokça fazla bir şekilde hissedilmiş olduğunu söyleyelim. Özellikle yine Samsun bağlantı yoluna doğru da bu trafik yoğunluğunun devam ettiğini hatırlatalım. Gece saatlerinde çok ciddi bir yoğunluk söz konusuydu. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii ki İstanbul'daki bu trafik yoğunluğu günlük hayattan bağımsız şekilde şu an normal İstanbul trafiğinden bağımsız

0: şekilde ilerliyor desek yeridir. Elbette merkezi noktalardaki trafik yoğunluğu bir o kadar yine kendisini göstermiş olsa da hafta sonu hasebiyle yine de şu an için bayram trafiği sebebiyle İstanbul'un gişe noktalarında Mahmut Bey gişeler, bunun yanı sıra Çamlıca gişeler gibi noktalarda, Samandıra gişeleri gibi noktalarda ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya istikametine doğru giden son noktalarında, Kurtköy, yine Turnaköy gibi noktalarda bu trafik yoğunluğunu fazlaca görebiliyoruz. Burada gişelere bir parantez açmak istiyorum. Özellikle gişelerden geçerken Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullananlar için de trafik kurallarına daha dikkat etmelerini özellikle bizler buradan bir kez daha uyaralım. Nitekim tırlar, otobüsler ve kamyonlarla ortak kullanılan bir gişe kullanımı içerisinde otomobillerin burada biraz daha dikkatli olmaları ve büyük araçlarla da saygı çerçevesi içerisinde yol almaları büyük önem taşıyor. Elbette şunun da altını çizelim. Madem büyük araç dedik, yollar üzerinde hem otobanlarda hem de karayolların içerisinde şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Yolların özellikle sağ tarafında şu an bayram trafiği dahi olsa, bayram trafiğinden de hariç olarak çok sayıda tır, kamyon, otobüs görebiliyoruz. Nitekim otobüslerin üçüncü köprüyü kullanma mecburiyeti söz konusu, tırlar için aynı mecburiyet söz konusu. Bu sebeple bu yolları kullanırken yolları normal sadece otomobilleri kullandığını düşünmeyerek normal araçların yanı sıra tırların da bu güzergahları, bu rotaları kullandığını bilerek hareket etmek trafik güvenliği için oldukça önemli. İstanbul trafiğinde elbette ana arterlerin yanı sıra ara arterli otolarda da yine yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun yaşandığı noktalarsa İstanbul'un ağırlıklı olarak sahil bölgeleri. Nereler? Üsküdar, Beykoz, Kadıköy gibi noktalar. Bunun yanı sıra Avrupa yakasına geçtiğimiz zamansa Sarıyer, Bebek gibi noktaların çok daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yayınımızı toparlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve TEM Otoyolu'nu drone operatörümüz Burak Keskinci'nin görüntüleriyle aktarmaya çalıştık. İstanbul'daki bayram trafik yoğunluğu şu an itibariyle bu şekilde diyelim. Bu güzel manzarada sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Ural anlattı ayrıntıları. Şimdi bir görüntü Ankara'dan. Ankara'da damperi açık şekilde trafikte hızla ilerleyen bir kamyon üst geçide çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle üst geçit tamamen çöküyor. Kazaya seyir halindeki iki araç daha karışıyor ve ortalık savaş alanına dönüyor. Üç kişinin hafif yaralandığı bilgisi var. Ayrıntılara bakalım.
2: Damperi açık bir şekilde hızla ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit adeta yerle bir oldu. O sırada üst geçitte kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun istikametinde ilerleyen damperi açık bir kamyon, üst geçidi fark etmeyince felaket kaçınılmaz oldu. Kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Demir yığınları yola savruldu, trafik durma noktasına geldi. Kazaya seyir halinde olan iki araç daha karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik uzun süre kontrollü sağlandı. Ekiplerin yıkılan üst geçitte kaldırma ve inceleme çalışmaları halen sürüyor.
1: Gaziantep'te bir otomobili arkadan çarpan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı.
3: Viyadükten uçan tır 3 kişiye mezar oldu. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyreden İslam Görgülü yönetimindeki sebze yüklü tır Başpınar Viyadüğü mevkiinde Ahmet Çotu'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden

0: çıkarak Sabrulantır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada ters dönen tırın şoförü İslam Görgülü ile yanındaki Mevlüt Görgülü ve Abdurrahman Bölüş hayatını kaybetti, Gurbet Bölüş ise ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Çotu ile yanındaki bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Kurban pazarlarına bakacağız. Bayramı artık geriye doğru sayıyoruz ve kurban pazarlarında da hareketlilik var. Samsun'a gidelim. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan izlenimlerini anlatacak.
2: İyi yayınlar diyelim. 27 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kurban Bayramı öncesinde, artık bayrama sayılı günler kala, kurban pazarlarında günün o sabahın ilk saatleriyle başlayıp akşamın son saatlerine kadar pazarlıklar, kurban satışlarıyla ilgili süreç devam ediyor. Birçok tüketici hayvanını satmış ya da satmak için pazarlardaki hala bekleyişlerini sürdürüyorlar. Hem büyükbaş hayvanlarda hem de küçükbaş hayvanlarda dileyen vatandaşlarımızın kesesine göre kurbanlıklar pazarlardaki yerini almış durumda. An itibariyle Samsun'da İlkadım ilçesinde İlkadım Belediyesi tarafından kurulmuş olan ve bu sene burada ilk kez gerçekleştirilen hayvan pazarının olduğu noktadayız. Kurbanlıklar birçok ilden buraya getirildi ve an itibariyle vatandaşlar kurbanlarını, kurbanlıklarını satmak için pazardaki yerlerini almış durumdalar. Tabii kurban satışları bir taraftan devam ediyor. Hayvanları satanlar var. Satmak için yine burada bekleyişler var. Yağmurlu, kapalı bir hava olmasına rağmen vatandaşlar tabii burada hayvanlarını satmak için bekliyorlar. Yine bir tüketicimiz. Abi pazar olsun.
3: Sağ olun, hoş geldiniz.
2: Kolaylıklar olsun. Teşekkür Nereden ederim. Geldiniz buraya?
3: Biz Diyarbakır'dan geldik buraya.
2: Kaç hayvan getirdiniz?
3: Ben 42 tane hayvan getirdim. Allah'ın izniyle son 2 tane hayvanımız kaldı bizim. Malları sattık, bitirdik. Çok şükür.
2: Abi, bu seneydi. Nasıl fiyatlar? Kaç şeyle kaç lira arasında rakamlar var?
3: Çok uygun bu sene. Yani müşterimizi üzmeyecek şekilde. Fiyatlar gayet güzel. Mallarımız zaten kaliteli olduğu için satıyoruz şu anda. 150 bin bandından gidiyor şu küçük hayvanlarımız. 300 bine kadar da hayvanlarımız satışta
2: yani
3: oldu.
2: Şöyle yani ortalama şöyle bir kurbanlık almak istesek. Yani kaç lira olabilir bunun fiyatı? Kameraman arkadaşım Mustafa İnan'dan da rica edelim. Şöyle bakalım. Güzel de bir hayvana benziyor maşallah.
3: Evet, çok güzel, uysal bir hayvan. Bu hayvan 600 kilo canlı evet. ağırlığı var. 300 kilo karkas eti vardır. Şunu şu anda 250 bin liraya gelen bir müşterimiz olsa hayırlı satış yaparız.
2: Geldiniz yani. Diyarbakır'dan satışlarınızı
3: evet.
2: yaptınız.
3: Evet, hayırlı son olsun. Bir tane bu kalmış şu an elimde.
2: İnşallah. Ne kadar teşekkür... ne kadar gidecek bu da?
3: Bu da 250'ye inşallah gidecek.
2: Sahibine
3: yani.
2: Sahibine hayırlı olsun.
3: Sağ olun.
2: Şimdi tabii pazar yerlerinde hayvanların satışı devam ediyor. Veteriner arkadaşımız da var burada. Şimdi ona da soralım. Küçükbaş ya da büyükbaş kurban seçiminde pazarlara gelen vatandaşlar neye dikkat etmesi lazım?
4: Yaşa bakması gerekiyor. Yaş içinde dişlere bakılmalı. Dişte halk arasında kapak atma var. Bu büyük başlarda daha çok geçerli. 2 yaş ve üzerinde ise hayvan ön dişlerindeki süt dişleri düşüyor. Kesici dişler, ana dişler çıkıyor ve kapak atma oluyor. Böylece de kurban seçiliyor. Kulak küpesine bakılmalı. O da şeyden dolayı, mesela Tarım Bakanlığı'na ait olup olmadığı gösteriyor. Daha sonrasında kulak küpesine göre aşıları var mı yok mu, hayvan sahibine, yaşına, bilgilerine bakabiliriz. Canlılık esastır. Mesela tüylerine bakarız, gözlerine bakarız, göz hareketleri önemlidir. Topal olmayacak, gebe olmayacak. Genellikle erkek hayvanlara dikkat ediliyor bu şekilde.
2: Teşekkür ediyoruz size. Evet, kurban pazarlarında hem belediye ekipleri tarafından burada veteriner hekim ve zabıtanın kontrolünde vatandaşların rahat, huzurlu bir şekilde kurbanlarını alması, satıcıların da yine hijyen kuralları içerisinde bu satışlarını yapması noktasındaki tedbirler ve önlemler alındığını belirtelim ve sözü Samsun'dan kurban pazar noktasından size bırakalım.
1: Teşekkürler. Mahmut Erdoğan anlattı ayrıntıları. Hatay'da günlerdir etkili olan sağanak ve sel sonrası bir köpek suya kapılmıştı. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Samandağ ilçesinden görüntüler geliyor ekrana. Yaşanan selde bir

0: köpek akıntıya kapılıyor ve sürükleniyor. Köpek yüksek bir yere çıkarak selden kurtulmayı başarıyor. Kameralar tarafından kaydedilen o anlarda çiftçiler büyükbaş hayvanlarını güvenli bir yere alıyorlar. Bölgede hasar tespit çalışmaları hala devam ediyor. Ukrayna'da savaş 5. yılında tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukraynalı askerler de sıkı eğitimlere tabi tutuluyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak ayrıntıları sahadan aktarıyor.
1: Evet, Ukrayna'nın Sumi kentinden iyi yayınlar diliyorum. Rusya sınırına oldukça yakın bir noktadayız. 21. Mekanize Tugay'ın eğitim alanındayız. Dediğim gibi sınır noktasına, Rusya sınırına oldukça yakın bir noktadayız. Arkamda da Ukrayna askerleri şu anda eğitimlerine devam ediyorlar. Bakın işte 21. Mekanize Tugay'ı bahsettiğim gibi Rusya'ya 20 kilometre mesafede şu anda eğitim alanındayız. Bulunduğumuz bu yer Sumi kenti. Ve Rusya'ya 300 kilometrelik bir sınır var. İşte bakın, askerlerin de eğitimleri başladı. Atış talimleri şu anda devam ediyor. Sınırda cephe hattında bakın işte el bombaları da kullanılıyor. Kameraman arkadaşım göstermesini rica ediyorum. İşte el bombaları da o alana atıldı. Ve askerlerin buradaki çatışma eğitimleri devam ediyor. Karşı tarafımız Rusya'nın Kursk şehri ve oradan her gün işte bulunduğumuz bu alana yüzlerce drone saldırısı gerçekleşiyor. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak işte bu anları size yansıttı. Her gün burada bu şekilde askerler eğitiliyor. Dediğim gibi karşı tarafımız Rusya'nın Kursk şehri, oldukça yakın bir bölgedeyiz. Şimdi askerler bulundukları alana tekrardan dönecekler. Şimdi o görüntüleri tekrardan gösteriyoruz. Burada sadece atış eğitimleri olmuyor elbette. Askerler burada sahada en sık karşılaşılan mayın türlerini tanımayı, patlayıcı düzenekleri nasıl tespit edeceklerini ve en önemlisi bu tür tehditlerden uzak durmaları gerektiğini öğreniyorlar. Sahada elbette bu bilgiler oldukça önemli. Eğitimlerde özellikle müdahale etmek değil, fark etmek ve uzaklaşmak esaslı yapıldığını söylüyor buradaki komutanlar. Çünkü cephe hattında gelişigüzel bırakılmış çok sayıda patlayıcı ve mayınların olduğunu biliyoruz. Eğitimler özellikle yoğun çatışma bölgelerinde ilk dakikaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve dediğim gibi burada sağlık ilk yardım eğitimleri de devam ediyor. Buradaki askerlere kanamayı durdurma, turnike ve diğer eğitimler veriliyor. Dediğim gibi şu anda Ukrayna'nın Sumi kentindeyiz. Rusya sınırına oldukça yakın bir noktadayız. Arkamdaki askerler bu bölgeye, bu tabura yeni gelmiş askerler. Onların buradaki eğitimleri devam ediyor. Şu anda ikinci cephe hattındayız. Ve onlar da buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra birinci cephe hattına buradan gönderilecekler. Dediğim gibi Ukrayna-Rusya savaşı 5. yılında tüm hızıyla, tüm şiddetiyle devam ediyor. Biz de A Haber ekibi olarak şu anda sıcak noktalardan birindeyiz ve buradaki gelişmeleri sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşananlara bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edildikten sonra bugün mutlak butlan kararı sonrası ilk açıklama yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluştaki kodlarına yeniden kavuşturacağız dedi. Sonrasında Özgür Özel konuştu ve biz bu kararı tanımıyoruz dedi ve 40 gün içinde bir an önce artık kurultaya gitmemiz gerekiyor çağrısını yaptı. Hem yeni açıklamaları soralım hem de CHP'nin kapalı grup toplantısında Özgür Özel'in tekrar CHP grup başkanı seçilmesi ne anlam ifade ediyor? Ankara'da konuşulanları Şener Çetin anlatıyor.
2: Evet, başkentte havanın seyri bir anda soğudu, yağmur yağışı başladı ama gelişmeler bir hayli sıcak. Zira yakın siyasi tarihinin en önemli davalarından bir tanesiydi CHP'nin 38. kurultay iptal davası. İstirafın

0: ilgili birimindeydi. O karar çıktı. Mutlak mutlağın kararı çıktı. Bu kararın çıkmasıyla birlikte de tabii bir yandan başkentte siyaset tarihinin yine en sıcak gelişmeleri yaşanıyor diyebiliriz. İki gündür ciddi anlamda bir siyasi trafik hakim. Bir yandan Kılıçdaroğlu, bir yandan Özgür Özel cenahında, bir yandan da bu kararın açıklanmasıyla birlikte tarafsız kalan bir kesim var ki gelişmeler bu şekilde hızlı bir şekilde seyrediyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin açıklamış olduğu kararla birlikte CHP'nin genel başkanı oldu ve kendisine de icra memurları tarafından resmen bu görev tebliğ edildi. Kendisi de tebliği kabul etti. Şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gidecek sorusuna çevrildi. Bunun açıklaması da var aslında. Zira iki günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu süre içerisinde göreve geldikten sonra icraatleri de oldu. İlk icraati 3 avukatı görevinden azletmek olmuştu. İkinci icraat da gerçekleşti. Yine YSK temsilcisini görevden almak oldu. Bir yandan CHP tarafı da, yine Özgür Özel tarafı da tüm tuşlara basıyor. Aslında bu süreci hem 36. Hukuk Dairesi'ne bir itiraz vardı. O itiraz reddedildi. Aynı şekilde YSK'ya bir itiraz talebi oldu. Bu itiraz da reddedildi. Özgür Özel tüm tuşlara basmış olsa da Kemal Kılıçdaroğlu özellikle hukuki süreci bu şekilde kontrol altına almış durumda. An itibariyle iki günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu da yoğun bir mesai harcıyor. Kendisine destek ziyaretleri devam ediyor. Çalışma ofisinde de o çalışma an itibariyle devam ediyor. Saat 14 sıralarında konutundan çıktı ve burada mesaisine başladı. Tabii açıklamaları da oldu. Gözler bugüne çevrilmişti. Bugün açıklama yapacağı yönündeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler söyledi hemen paylaşalım. Öncelikle bugün gün içerisinde CHP'nin yani Özgür Özel parti grubunu topladı. Kapalı bir grup toplantısı düzenledi. O toplantıda Özgür Özel CHP'nin grup başkanı olarak seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ilk olarak bu yönde oldu. Özgür Özel'i tebrik etti. Hayırlı olmasını diledi. Bunu ifade edelim. Bir yandan da partinin aslında ahlaki değerlerine vurgu yaptı. CHP'yi yeniden kodlarına kavuşturacağız dedi ve ayrılıkçı söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Özgür Özel'in de açıklamaları oldu. Özellikle geride bıraktığımız gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı A Haber'e de özel açıklamalarda bulunmuştu. Kurultay süreciyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Özgür Özel'e partiyi kurultaya götürme niyetine olduğunu belirtmişti en uygun zamanda. Fakat Özgür Özel bunu en kısa zamanda diyerek açıklamıştı ki bu anlamda da uzlaşma yok ifadesini kullandı. Kararı tanımıyoruz dedi. Partiyi de 40 gün içerisinde kurultaya götürülmesi gerektiğini belirtti. Bunu ifade edelim. Tabii gelişmeler hızlı bir şekilde seyrediyor. Biz de takip ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu an itibariyle ofisinde çalışmalara devam ediyor. Partinin yeni yol haritası da elbette merak ediliyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve sözü size bırakalım şimdilik.
1: Çok teşekkürler. Ankara'dan Şener Çetin anlattı ayrıntıları. Şimdi süreci konuşacağız. Gazeteci Sayın Merve Şebnem Oruç yayın konuğumuz. Sayın Oruç, merhabalar, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Önce manşetle başlayayım isterseniz. Şimdi bir an önce kurultay çağrısı yapıyor Özgür Özel ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bir temizlik tırnak içinde olacağına dair bir beklenti var. Dün zaten bu 3 avukatın görevden alınma süreci vesaire, bunların hepsine baktığımızda işte bir delegelerin tekrar seçilmesi, ilçe bazlı sürecin ilerleyeceğine dair bir beklenti oluştu. Bu kısa zamanda çözülebilir mi? Özgür Özel'in istediği gibi. Nedir beklentiniz?
2: Vallahi bu ne kadar hızlı olabilir bilemiyorum. Mesela AK Parti olsaydı örneğin hakikaten çok daha hızlı, daha organize olurdu diyebilirim. Ama CHP'nin parti yapısını çok yakından takip etmediğim için bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir partiye hakim değil, malumunuz. İşte gelenler gidenler hoş, bugün itibarıyla 4-5 Ekim 2023 öncesi güne dönüldü dense bile yani sandıktaki delege yapıları değişmiş, o yani değişmiş sayılmasa bile, yani işte sağlıksız olanlar vardır, hayatını kaybetmiş olanlar vardır, işte yerinde bulamayacağınız insanlar vardır, pek çok değişiklik yaşandı ve o organizasyon ha deyince olacak gibi gelmiyor bana. Kaldı ki hatırlayın, kurultay

0: Süreci CHP'de ilçelerdeki o kurullar bile, o kongreler bile CHP'de gerçekten normal şartlarda, olağan koşullarda çok zor yapılıyordu. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu mümkün olduğu kadar zamana oynamaya çalışacaktır. Sanırım Özgür Özel ve ekibi de bunun farkında ki mesela Yargıtay konusunda ki itirazlarının üstüne çok mesela biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu şu andaki genel başkan olarak avukatları azletti CHP'de. Temyizden feragat etme hakları var ama öyle bir hamle yapacağını da düşünmüyorum. Çünkü otomatik olarak kimsenin isteğine daha bağlı olmadan takvimin zorlaması sebebiyle bir genel kurula gitmek durumunda olması söz konusu. Bütün bunların hepsi gösteriyor ki biraz böyle Kemal Kılıçdaroğlu bu işi bekletmek taraftarı ama Özgür Özel de bunu kullanacaktır. Her ne kadar sadece söylemsel olarak gücü şu anda sadece söylemsel olarak başka bir baskı mekanizması olduğunu sanmıyorum. Yani işte binayı vermeme, işte direniş vesaire bütün bunlarda yargının karşısında ne kadar dururlar, direnebilirler? Burası bir soru işareti. Ben çok onun da devamının geleceğini sanmıyorum. Ama söylem olarak kullanacaktır. Bak sandıktan kaçıyor. Bak gelmiyor. Çünkü biz aslında kazanacak olanları sandıkta onu yeneceğimiz için gelmiyor söylemini sıklıkla duyacaktır Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Seçime doğru giderken nasıl bir CHP, yani bugünden çok öngörmek zor ama beklendiği gibi bir yıla yakın bir süreç işleyecekse bu kurultayda, sonrası zaten seçim. Dolayısıyla muhalefet kanadı şunu merak ediyor, nasıl bir seçim sürecine gidecek Cumhuriyet Halk Partisi?
0: Bir kere zaten şimdi bugünkü grup başkanı seçimi biraz böyle sembolik de bir gösteriydi. Milletvekillerinin bunu yapması, Özgür Özel'in talebiyle mi yoksa kendi kararlarımı bilemiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu zaten grup başkanı olamaz biliyorsunuz. Normal şartlarda genel, yani bundan önce de Özgür Özel bu arada grup başkanıydı. Hem genel başkan hem grup başkanıydı. Bir anlamda sanki güven tazeleme gibi bir mesaj verildi. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu zaten istese de grup başkanı olamıyor. Milletvekili olmadığı için olamıyor. Evet, dolayısıyla o kendisi de hayırlı olsun diyerek yani buna göz yumacağını, çok da üstünde durmayacağını göstermiş oldu. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Bu bir sene diyelim. Günün sonunda evet şunlar konuşuldu. Farklı parti mi kurulur, edilir mi? Ekrem İmamoğlu tarafının Silivri'den vereceği mesajlar ne olacak bence? Özgür Özel onu dinlemeden hareket edemiyor günün sonunda, bu çok net. Ama CHP gibi köklü bir partiyi de bırakamıyorlar. Yani bunu istemiyoruz, ötekine gidelim de diyemiyorlar. Günün sonunda bu partinin içerisinde ilk başta parti içinde bir sandık kurulması çabasını gösterecek herkes. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi aday olacak mı? Ben olacağını düşünmüyorum. Aday olur ve kazanırsa diyelim, çok düşük ihtimal ama Cumhurbaşkanı adayı tekrar olur mu? Bunu da hiç zannetmiyorum. Adayı kim olur? Mesela çok konuşulan isimlerden ama Ekrem İmamoğlu baskısı sebebiyle bir türlü konuşulamayan Mansur Yavaş ismi. Kemal Kılıçdaroğlu benim adayım Mansur Yavaş diyecek mi? Erkenden söyleyecek mi bunu? Çünkü biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu bu tutuklamalar süreci geldiği için Cumhurbaşkanlığı adaylığını adeta partiye dayattı. Yani hala işte Cumhurbaşkanı aday ofisi vesaire gibi böyle sürekli bazı kampanyalar yürütüyor bu isimle, bu misyon. Resmi olarak CHP Genel Başkanı unvanıyla bugün Kemal Kılıçdaroğlu benim adayım o değil şudur, yani CHP'nin adayı budur deyip başka bir kişiye, örneğin Mansur Yavaş'ı gösterirse durum ne olur? Aynı zamanda parti içerisindeki seçimde, genel başkanlık seçiminde. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi sebebiyle Cumhurbaşkanı adaylığı pek söz konusu değil. Bence kendisi de bu hayallerinden vazgeçmiştir diye tahmin ediyorum. Hal böyle olunca Özgür Özel'in bir şekilde aday yapılıp kendisinin acaba genel başkan olduğu bir senaryo planlanıyor olabilir mi?

0: Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun da o kadar kolay vazgeçeceğini, ben bu işi bıraktım, bu yarıştan çekildim diyeceğini düşünmüyorum. Sizin sorunuz çok önemli aslında. Seçim her ne kadar muhalif kesimde baskın seçim yapılacak deseler de ben de böyle bir baskın seçim beklemiyorum. Ama takvim zaten günün sonunda CHP'deki süreç zaman içerisinde sağlanabilecek en azami zaman içerisinde gerçekleştiğinde dahi kapıda seçim hazırlıkları, seçim kampanya süreçleri başlamış olacak. Bir önceki seçimin aslında kavgasının üzerine başlayan bir süreç bu. Herkese tutuklamalar, işte delege oyları, kurultayda yapılan hile fesat karıştırma falan, sanki mevzu sadece buymuş gibi görüyor ama unutmayalım Merve Hanım, bu mesele 2023 genel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı kavgasının üzerine başlayan ve onun üzerine biriken sorunlar silsilesi diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının istenmemesi, Meral Akşener'in masadan kalkmasına sebep olduğu o Saraçhane'deki görüntüleri hazırlayın, adeta Ekrem İmamoğlu'nu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak dayatmak adına orada böyle bir yargı kurulu kararını, yerel mahkemenin bir kararını mağduriyet sağlayacak diye alkışlayarak karşılamışlardı adeta. Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan dönüp gelmişti. Düşünün, yani benim arkamdan ne çevriliyor diye. Her ne kadar biz baba oğuluz diye bir mesaj verilmiş olsa da öyle olmadığını gayet iyi anlamıştık biz o günlerde. O olayların üzerine, yani Kemal Kılıçdaroğlu da baba baba diyor ama bu koltuktan bir türlü kalkmıyor. Ben nasıl Cumhurbaşkanlığımı dayatabilirim? Onun yerine Özgür Özel'i getireyim diye, işte hatırlarsınız, Zoom toplantıları mı yapılmadı, neler yapılmadı. Günün sonunda gelinen yer artık delege oylarının çeşitli menfaatler karşılığında çığınması ve koltukların bir şekilde el değiştirmesi oldu. Bakalım bundan sonra nereye gidecek?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ahlaki temizleme mesajının üzerine şöyle bir yorum var genel çerçevede. Hem bu ilçe delegelerinin tekrar belirlenmesi hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği mesajlardan da şunu biliyoruz. Eğer yolsuzlukla ya da başka konularla yargılanıyorsanız, o zaman aklanın, gelin tekrar partideki görevlerinize devam edin. Şimdi şöyle bir beklenti var. Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte yolsuzlukla yargılanan isimlerin üyeliğini askıya alacak gibi bir beklenti var. Böyle olursa şayet, zaten Ekrem İmamoğlu'nun da üyeliğinin askıya alınacağına dair bir beklenti var Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Şayet böyle bir durum olursa parti tabanında nasıl bir tepki olur?
0: CHP'nin parti tüzüğünde aslında askıya alma diye bir ifade yok. Bir ihraç, kesin ihraç ve bir de geçici ihraç var. Oradaki askıya almaktan kasıt muhtemelen geçici ihraçtır diye tahmin ediyorum. Yani isimleri temize çıkana kadar geçici olarak ihraç etme. Bunun özellikle belli başlı bazı isimler için Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmazsa olmazı olduğunu söylemek lazım. Yani o bir çizgi, kırmızı çizgisi hakikaten. Mesela burada az evvel ismini birkaç kere zikrettiğimiz Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu meselesi zaten şahsi bir mesele ve bence yani onu hiçbir şekilde partide istemeyecektir. Ama bunun dışında o arınma söylemi zaten mutlak kararından bir gün önce geliyor mu dedirten o açıklamadaki o arınma söylemi de zaten bunun temizlenmesi, yani bu partinin kurumsal kimliğinin kirlendiğini, pislendiğini ve temizlenmesi gerektiğinin vurgusuydu. Hali nasıl yaparsınız bu temizliği? Bir, yasal olarak kendilerini temsil edecek, kurumsal olarak temsil edecek avukatları zaten değiştirdiler. İki, banka hesaplarına el konuldu. Bu el değişikliği yapıldı. Yani Özgür Özel ve çevresinin, ekibinin, mali yöneticilerinin bankalara erişimine engel kondu. Sonrasında neler vardır? Mevcuttaki yapıdaki şahısları en azından dosyalarda somut olarak isim

0: öneri geçenleri her ne kadar geçmişte sizin yönetiminizde olsalar da buradan uzaklaştırmak geçici olarak. Bu tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na bir argümanının arkasında durduğunu, yani üzerine aldığı arındırma, temizleme misyonunu yerine getirdiğini söyleme şansı tanır. Ama öte taraftan karşı tarafın adamı olduğunu düşündüğü isimleri de elimine etme fırsatı sağlayacaktır. Buna tabii karşı taraf bir kıyım gözüyle de bakacaktır. Kıyım yapıyor diyeceklerdir. Ama öteki tarafta biz temizlik yapıyoruz. Aklanana kadar bunu yapmamız şart. Bu çünkü söz konusu olan partinin kurumsal kimliği diyecektir. Ha bunun dışında Özgür Özel döneminde imzalanmış çeşitli sözleşmeler, özel şirketlere vesaire sağlanan bazı imkanlar, uzun vadeli işte bir temizlik alımından tutun işte başka reklamına, organizasyonuna vesaire, bu tarz konularda da hem belediye yolsuzluklarında hem delege meselesinde ismi geçen iş adamları, onların bağlantılı olduğu firmalar falan varsa bu sözleşmeleri de yok hükmündedir bu mutlak mutlak kararıyla deme şansına da sahip olacak.
1: Çok teşekkür ederim Merve Hanım yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Merve Şebnem Oruç'u ağırladık ve son açıklamalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulanları anlattık. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Premier Lig'de bugün Premier Lig'e çıkacak son takım belli olacak. Hull City'nin rakibiyle birlikte Wembley Stadyumunda bir karşılaşma var. Londra'daki son durumu alalım. Alparslan Düven son gelişmeleri anlatıyor.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gerçekten sabahın erken saatlerinden itibaren Wembley Stadyumu önünde büyük bir kalabalık var ve hemen arkamda da görmüş olduğunuz gibi akın akın taraftarlar stadyuma doğru gelmeye devam ediyorlar. 90 bin kişinin bugün stadyumu tam olarak doldurması bekleniyor. Fakat güzel tarafı, Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı bu Championship Playoff final maçında Hull City Middlesbrough ile karşılaşıyor ve görmüş olduğunuz gibi herkesin elinde bir Türk bayrağı var. Özellikle bunun altını City, hemen şöyle taraftarları da size göstereyim. Bakın Middlesbrough taraftarlarının hemen yanında Hull City taraftarları da yerlerini aldılar ve stada doğru akın akın gitmeye başladılar. Fakat güzel tarafı, dediğim gibi, herkeste bir Türk bayrağının olması ve İngiliz taraftarlarının bugün, özellikle Hull City taraftarlarının Türk bayrağı ellerinde olması da ilginç bir görüntü, güzel bir görüntü veriyor. Şu an Londra'da Wembley Stadyumu önünde 2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City 10 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkıyor ve Championship Playoff'larında yaşanan casusluk skandalı nedeniyle diskalifiye edilen Southampton yerine playoff finaline çıkacak Middlesbrough ise 2016-2017 sezonunda küme düştüğü Premier Lig'e dönmek istiyor. İşte böylesine anlamlı, böylesine gerçekten önemli bir mücadele var bugün ve biz de tabii özellikle bu güzel anları da sizler için canlı olarak aktaracağız derim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Alparslan Düven anlattı ayrıntıları. Kars Türk Çoban Köpeği adıyla coğrafi işaretle tescillenen ırk koruma altında. Peki bu köpeklerin özellikleri neler? İzleyelim.

Coğrafyalarımızda farklılık gösteren ve en ünlü ırkları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle Kars'tayız ve Kars denince tabii ki akıllara Kars Türk Çoban Köpeği geliyor. Aynı zamanda Kars Kazları geliyor. Tabii Kars Kazları'nın sürü bekçiliğini ise görmüş olduğunuz işte bu Sadık Dost Kars Türk Çoban Köpeği yapıyor. Peki özellikleri neler? Irkının diğerlerinden ayıran farklılıkları neler? Yine yetiştirici Gökhan.

0: gündüz hattı konuşacağız.
1: Köpeklerimiz zaten yüzyıllar boyu bu coğrafyada yetişen güzel asil ırklar. Yani dikkat ettiğiniz gibi insanlarla iç içe, sakin, tüyleri uzun, böyle aslanvari yeleleri olan, küt burunlu, sakin, iri yapılı, kemikli köpeklerimiz. Bunların erkekleri yaklaşık 75-80 santime kadar çıkıyor ve bu köpeğimiz gerçekten sürü içerisinden geldi şu anda. Biraz da yorgun. 80 kiloluk bir örnek diyebiliriz aslında. Kendi emsalleri içerisinde aynı zamanda kazlarımıza bekçilik yaparlar.

coğrafi işaret tescil belgesi alan Kars çoban köpeği sık ve uzun tüyleriyle birlikte aslında bölgenin zorlu iklim şartlarına da uyum sağlayabiliyor. Zemheri dediğimiz o dondurucu soğuk havalarda görevini en iyi şekilde yerine getiriyor.

0: çoban köpeği denince akla ya büyükbaş ya küçükbaş hayvanlar gelirdi. Ancak Kars'ta tabii ki kas sürülerine de yine bekçilik yapıyorlar.
1: Tabii ki Kars denince zaten ilk akla gelen şeylerden biri kazdır son zamanlarda. Ve kas sürülerimizi de bu canlar sayesinde dışarıdan gelen yaban hayvanlarından da korumuş oluyoruz. Serbest bıraktığımızda kazın içerisinde onları bir canı gönülden bir can hıraş bir şekilde korumayı görev edinmiş gayet güzel sakin canlılardır.
0: Kars çoban köpeğinin yapı özelliklerine baktığımız zaman sık ve uzun tüyleri ön plana çıkıyor. Özellikle de zorlu iklim şartlarında, zemheri aylarında yine bu sık ve kalın tüyleriyle birlikte ona aslında koruma sağlıyor. Aynı zamanda küt burunlu ve hafif yanaklı olması da yine diğer ırklardan kendisine ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi.

0: en belirgin özelliklerini sayacak olursak bir, tüylerinin çok olması.
1: Tüylerinin sık ve uzun olması. Yani buradaki sert hava koşullarına bakın, şu anda Mayıs ayındayız ve hepimiz kalın giymek zorundayız. Çünkü bir yayladayız biz. Bu tüylerimiz, bu canlarımızı yağmurdan, çamurdan, soğuk havalardan, kardan, zemheri dediğimiz o soğuklardan koruyan sık tüylü ve uzun, böyle vücudu komple kaplayan ilk özelliğimiz bu. İkincisi sakin ve korumacı.
0: İtibariyle de zaten geldiğimizden beri o sakin tavrı. Evet.
1: Sakin tavrı hepimize zaten güven veriyor. Çocuklarla iyi anlaşan, insanlarla iyi anlaşan özellikle. Sakin, güzel yüzü de canlılar. En güzel, en sevdiğim özelliklerinden biri de dışarıdan bir yaban hayvanı geldiğinde canını hiçe sayarak kendi sürüsünü, kendi evini, kendi yaşam alanını onlardan koruması.

0: diğer özelliği de yüzünden bahsettiniz biraz önce. Burun yapısı tamam, sanırım.
1: Burun yapısı küt, hafif dudaklı deriz biz. Küt, hafif dişleri yine gördüğünüz gibi bu 6 yaşında bir köpek olduğu için biraz körelmiş ama bakın şurada kurt neredeyse bir kurt dişi kadar dişleri var. Yani onlarla kurtlarla mücadele edebilecek hayvanlar bunlar. Sürü halinde olduğunda kurtları sizden uzaklaştıran, size zarar vermesini engelleyen çok güzide canlılarımız.
0: Peki renk olarak sadece şu anda gördüğümüz gibi altın sarısı renginde mi yoksa farklı renkleri de mevcut?
1: Farklı renkleri var. Sadece siyahlar var, siyah griler var, siyah ayakları beyaz olanlar var, göğsü beyaz olanlar var. Bu erkek köpeğimizde de örnek olduğu gibi. Genelde koyu renkler. Zaten kışın nasıl söyleyeyim, bu coğrafyada ayakta durmak istiyorsanız biraz koyu renkli olup güneş ısısını çekmeniz lazım.

0: Bölgede hayvancılık, özellikle de kaz yetiştiriciliği oldukça yaygın ve bu kart çoban köpekleri de en büyük destekçiler oluyor. Sürüye çıkıldığı zaman ne gibi bir karakteristik özellik gösteriyor sürüyü yönetim konusunda?
1: Sürü yönetim konusunda şöyle, mesela siz dışarıdan geldiniz, dışarıdan gelen insanlara gayet mütevaziler, sakinler ama kendi sürüsünü, kendi içinde bulunduğu sürüyü korumak için sert bir karaktere bürünüyorlar o an. Kuyruklar dikelir herhangi bir tehdit anında, tüyler böyle hafif kabarır, o aslan yelelerimi kabartma derler ya. Bu aslan yeleleri kabarır böyle, biraz daha büyür hayvan karşısındakinin karşısında ve grup halinde kendi canını hiçe sayarak gelen dışarıdan tehditeyi hemen bertaraf eder ve uzaklaştırır sürünüzden. Yani buradaki sakin ve tevazi hali hiç bir kimseyi şey yapmasın, hani böyle sakindir bir şey yapmaz diye. Köpeklerimiz genelde dışarıdaki yaban hayatına, özellikle kurt, ayılar, bu tür canlılara, domuzlar yine eklemek istiyorum, bu tür canlılara sert ve hırçınlar. Yani kesinlikle bir iltimas söz konusu değil.

0: Terslenince tabii ki akıllara kaz eti de geliyor. Kaz yetiştiriciliğinde de yine kar çoban köpekleri başrol oynuyor diyebiliriz. Sürü yetiştiriciliğinde yine sürünün en önemli yardımcısı ve sürünün en önemli bekçisi de yine kar çoban köpekleri olabiliyor. Kar çoban köpekleri iyi bakıldığı, iyi beslenildiği takdirde yaklaşık 15 yıl yine görev yapabiliyor. Kaç yıl yaşıyorlar genellikle?
1: Köpekler ortalama en iyi şartlarda 13-14 yıl yaşıyorlar. Kafkas çoban köpekler de yine bunun içerisinde aynı. Sağlıklı, güzel, böyle iyi koşullar altında beslediğinizde, bakımını yaptığınızda size en uzun, en maksimum 15 yıl hizmet ederler. En kötü ihtimallerde de 13-12 yıl arasında hizmet ediyorlar.
0: Ne kadar yiyecek yiyor, kaç kilo ya da ne yerler, ne içerler?
1: Biz genelde et tükettiriyoruz hayvanlarımıza. Tavuk eti haşlanmış. Bu yakışıklı günde yaklaşık 8 kilogram tavuk eti yiyor ve bu formunu da korumuş oluyor. Aynı zamanda beslenmesi şart ki o güç de bünyesinde var.

0: Aksaray Malatlısı ve Sivas Kangalı'ndan ayıran en önemli özellikler?
1: Bak, bu çok güzel bir soru oldu. Tüyü arka planda bırakırsak eğer, zaten Malaklılardaki en güzel, en önde olan özellik küt burun yapısı ve dudaktır. Yani Malakların isminin temeli Malak'tan, yani dudaktan gelir. Bizim köpeklerimizde dudak yoktur. Küt burunludurlar. Mesela Kangal'dan ayıran bir özellik, Kangal'da alın stopu yoktur. Alnı düzdür. Elinizi böyle koyduğunuzda aşağıda herhangi bir boşluk kalmaz elinizde. Ama Kars, Kafkas köpeğinde elinizi koyduğunuzda burada bir alın stopu var. Burada bir boşluk var. Yine temel özellikler budur. Kemik yapısı olsun, kemik irilikleri olsun. Az önce de bahsetmiştik. Bu temel özelliklerin hepsi diğer ırklarda zaten Kars, Kafkas çoban köpeğinin ayrılmasını sağlıyor.
2: Modern şehirlerde bugün Gaziantep'te saklı kalmış hazinelerden Yavuz Eline konuk olacağız. Böylece ajans hafta sonunda şimdilik bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Akşam saat 20.50'de satır arası programında tekrar görüşmek üzere. Ayrılmayın lütfen, birazdan akşam ajansıyla Sümeyye Gaffaroğlu karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Halk GEO'nun katkılarıyla.

0: Onun kadim topraklarında tarih ile toprağın birbirine karıştığı coğrafyada başlıyor bu hikaye. Fırat'ın serin rüzgarı taş evlerin arasından süzülürken bize bir şey fısıldıyor. Bu topraklarda her adım bir hatıradır. Burası Yavuz Eli'nin merkezi. Tabii önce merkezi ekranlara getirelim. Ardından da Yavuz Eli'nin doğal güzelliklerini.
1: Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Yoğurt koydum dolaba ellere vay.
0: Nasıl gidiyor Yavuz Eli'nde günleriniz?
2: Ne olur, küçük bir yer değil mi?
3: Ama çok güzel bir yer değil mi?
2: Güzel bir yer. Çok.
3: Yavuz Eli'ni bize anlatır mısınız? Nasıl bir ilçedir burası?
2: Güzel bir yer. İnsan her şeye misafirperver, askeri sever, polisi sever.
3: Çok misafirperverler. Onu gördük. Yakından gördük.
2: Misafir severler. Yabancıya ilgi gösterirler. Çok güzel bir şey.
3: Yeşilliği de var ama değil mi? Doğası da var.
2: Doğası da var.
3: Hiçbir yere benzemiyor.
2: Güzel, ufak bir yer. Küçük.
3: Kendi halinde yaşıyorsun.
2: Evet.
4: Emekli için çok iyi.
3: Kafa dinleme yeri mi?
4: Kafa dinleme yeri. Gürültü yok.
3: Burada ne yetişir, ne büyütürler?
4: Burada her şey olur. Tarım ilçesi. Tarım ilçesi.
3: Tarım ilçesi.
4: Her şey olur.
3: Ne yetiştiriyorlar?
4: Üzüm, hepsi olur.
3: Hepsi olur.
4: Arpa, buğda, her şey olur.
3: Her şey var.
4: Her şey var.
3: Siz de böyle kahvede geliyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz, çay içiyorsunuz.
4: Okey oynuyor, çay içiyor işte.
3: Sohbet ediyorsunuz.
4: İhtiyar adam ne yapar? İşte bunları yapar.
5: Yavuz Sultan Selim'in geleceğini duyan Yavuz Eli halkı o zamanki aslında Cingife'ymiş. Cingife'de Rumlardan kalan bir kral diyorlar. Sonradan Yavuz Sultan Selim geçerken bu köprüyü Yavuz Sultan Selim'in geleceğini duyan halk şeyi kesik köprü yapıyor. Yavuz Sultan Selim de bu köprünün kendisi için yapıldığını duyunca buranın halkı ne kadar Yavuz, ne kadar yiğit, ne kadar beni seven kişi olduğunu duyunca Yavuz diye kalmış yani. Yavuz Eli diye kalmış.
0: Yavuz Sultan Selim.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber. Bir reklam.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç.

0: Viral'a çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe

0: kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa Komisyonu Türkiye'de enflasyonun 2026'da %28,3'e, 2027'de ise %20,1'e gerileyeceği tahmininde bulundu. Büyümenin de 2026'da %3'e yavaşlayıp 2027'de %4'e toparlanacağı öngörüldü. Avrupa Komisyonu Türkiye'de dezenflasyon sürecinin 2026'nın ilk çeyreğinde duraksadığını ve Mart ayında yıllık tüketici enflasyonunun %30,9 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: sepette bulacaksın.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle

0: vizyoner olmalı.
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Bayram şıklığı Kiğdır'a yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğdır'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğdır'dasın, rahatsın.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
7: Sen de katıl benim, katılın evim.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: Stilix. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en büyüklerinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Essence Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, yurtta oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP'deki son duruma birazdan bakacağız ama onun öncesinde bugünün bir diğer sıcak haberi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyasından cinayet çıkmıştı. Katil zanlısı dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'di. Bir isim daha vardı, hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve kırmızı bültenle aranan o kilit isim Umut Altaş, New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Son ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Washington'da kolaylıklar dileyerek detaylar aktarması için sözü kendisine bırakalım.
1: Merhabalar Sümeyye. Evet, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'nin New York kentinde bir kafede otururken Amerikan polis tarafından gözaltına alındı. Türk makamlarının talebi üzerine gerçekleştirilen operasyonun ardından şimdi Washington-Ankara hattında kritik bir iade süreci başlayacak Sümeyye. ABD yasalarına göre Altaş'ın doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi mümkün değil. Sürecin öncelikle Amerikan federal mahkemelerinde ele alınması gerekiyor. ABD'de kırmızı bültenle yakalanan kişiler önce federal göçmenlik ve güvenlik prosedürlerine tabi tutuluyorlar. Ardından dosya ABD Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve federal savcılık tarafından inceleniyor. Amerikan hukuk sisteminde Interpol kırmızı bülteni tek başına otomatik tutuklama ve iade anlamına gelmiyor. Ancak Türkiye'nin resmi suçlama dosyası ve delil talebi Washington'a ulaştırılırsa süreç resmi iadeye dönüşebiliyor. Uzmanlara göre Altaş'ın önümüzdeki günlerde federal hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Mahkeme suçlamaların niteliği, delillerin yeterliliği ve Türkiye ile ABD arasındaki suç iadesi anlaşmasını dikkate alacak. ABD yasalarına göre neler incelenecek? Amerikan mahkemeleri iade taleplerinde özellikle şu başlıklara bakıyor. Suçun hem ABD'de hem de Türkiye'de suç sayılması. Talep edilen kişinin siyasi nedenlerle aranıp aranmadığı, insan hakları ve adil yargılanma koşulları, delillerin makul şüphe oluşturup oluşturmadığı, iade anlaşması kapsamına girip girmediği. ABD'deki süreçte Altaş'ın avukatlarının da devreye girerek iadeye itiraz hakkı bulunuyor. ABD hukuk sisteminde iade süreçleri oldukça uzun ilerleyebiliyor. Özellikle federal mahkemelerde yapılacak itirazlar nedeniyle süreç aylar, hatta bazı durumlarda yıllar sürebiliyor. Eğer mahkeme iadeye uygun bulursa son karar yine Amerikan yönetimine ait olacak. Nihai onay ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda veriliyor. ABD'de gözaltına alınmasının ardından Umut Altaş'ın yakın çevresinde suçsuz olduğunu söylediği ve Türkiye'ye dönerek ifade vermeye hazır olduğunu belirttiği öğrenildi. Altaş'ın ayrıca soruşturmanın ana şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel'le tutuklanmadan önce birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını anlattığı öne sürüldü. Türk yargısının şimdi ABD makamlarına kapsamlı bir iade dosyası sunması bekleniyor. Dosya artık yalnızca Türkiye'deki adli soruşturmanın değil, aynı zamanda ABD Türkiye hukuk ve diplomasi trafiğinin de önemli başlıklarından biri haline geldi. Uzmanlara göre özellikle Interpol kırmızı bültenle yapılan bu gözaltı soruşturmanın uluslararası boyuta taşındığını ve Washington'ın dosyayı resmi hukuk prosedürü içinde değerlendirmeye başladığını gösteriyor Sümeyye.
0: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz sana, detayları aktardın. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Bir sıcak gelişme daha var. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Alim Karaca hastaneye kaldırıldı. Ayrıntılar telefon hattımızda bulunan Tayfun Er'de.
2: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkanı Alim Karaca uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralandığı bilgisi var. Saat 16 sularında meydana geldi olay. Fethiye ilçesi Akarca mahallesinde Fethiye belediye başkanı Alim Karaca henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karaca sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri

0: ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi zon 2 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Karaca ambulans özel bir hastaneye kaldırıldı. Tabi Karaca'nın durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Son bir iddia var. Özellikle alacak verecek meselesinden olduğu yönünde bir takım bilgiler var. Şu anda belediye başkanı özel bir hastanede Fethiye'de tedavi altında. 3 kurşun bacağına isabet ettiği bilgisi var şu an itibariyle. Tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Olay bir kez daha söylemekte fayda var. Karayolları mevkiinde meydana geldiği, Başkan Karaca'nın 3 kurşun vücuduna, ayaklarına isabet ettiği saldırının alacak verecek tartışması nedeniyle gerçekleştiği iddia var. Silahlı saldırganlar ya da saldırgan, bu da net değil. Düzeltiyorum. Polise teslim olduğu iddiaları var. Başkan Karaca'nın tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Saat 16 sularında meydana geldi Başkan Karaca'ya yapılan saldırı. Babataşı Mahallesi Karayolları mevkii olarak belirlenmiş. Şu andaki elimizdeki bilgiler bu yana, bu yönde. Henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırı iddialardan bir tanesi de bir alacak verecek meselesinden meydana geldiği bilgisi var. Belediye başkanının sağlık durumu şu anda iyi olduğu bilgisi var. Özel bir hastanede tedavi ediliyor. Saat 16 sularında meydana geldiğini söyleyelim. Tabii günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. İddia alacak verecek meselesinden olması. Toparlayacak olursak Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ayağından 3 kurşunla vuruldu ve ardından da hastaneye kaldırıldı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun Er'e çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. 28 Şubat 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'ın Minab kentinde Şeceri Tayyip'e Kız İlkokulu'nu hedef almıştı. Hatırlayacaksınız. En az 168 çocuk hayatını kaybetti. Okuldan geriye ise bir enkaz yığını kaldı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ hem katliamın yapıldığı okula hem de çocukların yan yana defnedildiği mezarlığa gitti. Özel haberimiz geliyor şimdi ekranlarınıza.

0: buradaki görgü tanıkları buranın o 28 Şubat tarihinde iki kez vurulduğunu belirtti.
1: ABD ve İsrail, İran'a başlattıkları savaşta ülkenin birçok şehrini yerle bir etti. Ancak savaşta vicdanların en çok yara aldığı an, savaşın ilk gününde İran'ın güneyindeki Minab'taki okula yapılan saldırıydı. Zira o saldırıda okulda eğitim gören 168 çocuk katledildi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın yasını tuttuğu katliamın yapıldığı Minab'a gitti.
0: İran'ın güneyinde, Körfez'in hemen kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın hemen kıyısında Minab kentindeyim. 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği saldırıda işte bu okulda işte çocuklar hedef alındı ve 168 çocuk hayatını kaybetti. Şu anda da o okulu görebiliyorsunuz, çocukları görebiliyorsunuz, hayatını kaybeden çocukları. İşte çocuk okul enkaza dönmüş durumda. Burası bir ilk okuldu. Hem erkek çocuklar vardı, hem kız çocuklar. İki katlı bir binaydı. Çocukların buradaki fotoğraflarını, işte mesela burada bir kız çocuğu, yine burada bir erkek çocuğunu görmektesiniz. Arkada o okulu görüyorsunuz. İki giriş kapısı vardı. 28 Şubat tarihinde işte hanımefendi de burada duygulandı.

0: kararında tutamıyor, işte ağlıyor. Gerçekten yani duygularını insanın tutamayacağı bir durumdan bahsediyoruz.
1: Hayatını kaybeden çocuklardan geriye ise çantaları, defterleri ve kitapları kaldı. O anları görüntüleyen A Haber muhabiri Ekber Karabağ da duygusal anlar yaşadı.
0: De çocukların ders kitaplarını, mesela burada bir ders kitabını görebiliyorsunuz. Bakayım ne ders kitabıymış. Galiba Farsça bir ders kitabı, işte İran'ın bayrağını üzerinde görebiliyorsunuz. Yırtılmış bu şekilde. Buna sembolik değil. Gerçekten bu okula ait olan işte malzemeler olduğunu ifade edebilirim. Çocuklara ait malzemeler işte görüyorsunuz. Çocukların işte farklı eşyalarını görebiliyorsunuz. Mesela bu çocuğun işte güzel bir fotoğraf çekmiştir. Üzerinde de yazıyor. Derehte dosti, yani dostluk ağacı. Bu şekilde burada koymuştur. Bir başka bir çocuğun işte bu şekilde not defterlerini insan görebiliyor. İşte görüyorsunuz başka bir, tabii özür dilerim, ben de biraz duygularımı hakim bulamıyorum. Çocukların kitapları bu şekilde yırtılmış. Tam da çocuğu kitabın üzerinde Bismillahirrahmanirrahim diye bir ifade var. Yine burada başka bir işte çocukların hem oku kitabını görebiliyoruz. Burada da Kur'an-ı Kerim, işte İran'da Kur'an-ı Kerim de aynı zamanda derslerde okutuluyor. Dördüncü sınıf işte Kur'an-ı Kerim bu şekilde yırtılmış durumda. Bir başka kız çocuğunun da işte görüyorsunuz bu şekilde, bir anısını göstereyim size. İşte bu şekilde bir anısı vardır. İşte kız çocuğumuzun ismi de Reha Aşuri, ikinci sınıf kız çocuğu. İşte görüyorsunuz bu da işte ondan kalan bir yadigar olduğunu ifade edebilirim. İşte görüyorsunuz işte bir erkek çocuğunun gömleği yırtılmış, işte bu şekilde yırtılmış kitabını görmek mümkün. İşte çantalar, işte delinmiş bir çantayı görebiliyoruz.
2: Burada hayatını kaybeden küçük çocuklar için, bu güzel insanlar için ağlıyorum. Daha fazlasına güçleri yetmeyince bu şekilde küçük çocuklara hedef aldılar. Neler hissettiğimi tarif edemem. Zaten içeri girer girmez bu çocukların fotoğrafını burada görünce hiç kimse gözyaşlarını tutamıyor.
3: Evet sevgili izleyenler, CHP ilişkin sıcak bir gelişme var değerli izleyicilerimiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek detaylar için sözü kendisine bırakalım.
4: Teşekkürler Sümeyye Gafaroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ulaştı, senin de aktardığın gibi. Son dakika gelişmesi bu. Tabii mutlak butlan kararıyla birlikte hukuki tebliğler de yapılmaya başlandı. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman bu yazının gönderileceği merak ediliyordu. Edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiş durumda. Bu anlamda hukuki süreçte devam ediyor. Hukuki sürecin getirdiği yeni duruma göre de yine adımlar atılıyor. Bunu anlamış oluyoruz. Diğer yandan tabii ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yaptı Özgür Özel. O kapalı grup toplantısında neler konuşulduğuna dair önemli bilgiler var. 2 saatlik bir toplantıydı. Burada özellikle Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı değerlendirmeleri dikkat çekiyor. Bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim şeklinde bir yaklaşım ortaya koyacağını ifade ediyor Özgür Özel. Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler, olmaz diyemem dediği yine ifade edildi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden mevcut yönetim ayrılmak zorunda kalırsa nasıl bir yol izlenecek? Buna ilişkin de şu şekilde bir değerlendirmesi oldu Özgür Özel'in. Bizi buradan çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim. Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda genel başkanlık makamı birinci meclisteki makamsa, bu kez de meclisteki makam olur. Oradan mücadeleye devam ederiz şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Yine az önce de aktardığım gibi milletvekilleriyle yapılan değerlendirmede kapalı grup toplantısında ben dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler

0: Dedi, olmaz diyemem bu olasılıktan bahsederken, bunu olmaz diyemem ifadesini kullandı Özgür Özel. Beklemediğimiz bir şey yok artık, hepimizin ihracını öngörüyoruz dediği de yine iddialar arasında. Delegelerden olağanüstü bir kurultay için imza toplama hamlesi gelir mi? Özgür Özel bu yönde bir hamle yapar mı sorusu da yine gündemdeydi. Özgür Özel'in de şu şekilde bir değerlendirmesi olduğu ifade ediliyor. Gerekirse bayramdan sonra delegelerden imza toplar, olağanüstü kurultaya gideriz dediği, bu şekilde bir ifade kullandığı da yine belirtiliyor. 2 saat süren toplantıda Özgür Özel'in genel değerlendirmeleri bu şekildeydi ama burada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tutumu oldukça dikkat çekici. Genel Başkan demem, Kemal Bey derim şeklinde bir değerlendirme yaptığı ifade ediliyor. Peki bugün neden grup başkanlığı seçimi yapıldı? Buna ilişkin de Özgür Özel'in bir değerlendirmesi oldu. Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır dedi. Bu şekilde sürerken hukuken tanımadığımız mutlak kararı çıktı. Yarın öbür gün bu kararın meclise de yollanması halindeki o karar, dediğimiz gibi az önce son dakika bilgisi olarak paylaştık, meclise bu karar yollandı. Bu kararın yollanması halinde ve meclis bürokrasisi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali üzerine bu kararı aldık. Yani grup başkanlığı seçimini neden yaptıklarına dair gerekçeyi bu şekilde ifade etti Özgür Özel. Peki grup toplantılarında kim konuşacak? Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel. Buna ilişkin de şöyle bir değerlendirmesi oldu Özgür Özel'in. Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım, hem de bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım dedi. Grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisi kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir ifadesini kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu bir atanmış dedi. Butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım ifadesini kullandı. Buradaki tavrını da net olarak ortaya koydu. Peki iki isim arasında bir uzlaşı var mı? Buna dair cevabı da şu oldu Özgür Özel'in. Uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Böyle bir uzlaşı yok dedi kesin bir dille. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok diye konuştu. Kurultayla ilgili, yani kurultayın ne zaman yapılacağına dair bu sorunun cevabı da aranıyor Ankara'da. Şu ifadeyi kullandı buna ilişkinse, herkesin istediği tek şey var dedi. O da kurultayın tüzüğümüzü öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir ifadesini kullandı. Yani bayramdan sonraki 40 gün içerisinde bir kurultayın toplanması gerektiğini ifade etti. Taleplerinin bu şekilde olduğunu dile getirdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talebe olumlu yanıt vermeyebileceği kulislerde dillendiriliyor. Ve şu da önemliydi, makamdan ayrılmayacağım ifadesini kullandı Özgür Özel. Delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça, görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe delegemizin otur dediği yerde otururuz diye konuştu. Genel itibariyle hem perde arkasında grup toplantısında, kapalı grup toplantısında konuşulanlara dair gelişmeler bu şekildeydi. Diğer yandan da dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair yazı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu dakika itibariyle ulaşmış durumda.
1: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Tabii tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Kıymetli bir isim yayınımıza katılıyor, hukukçu avukat Uğur Çağlar. Sayın Çağlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Son gelişmeleri de İlter Yeşiltaş aktardı. Öncelikle şu sıcak gelişmeyi bir kez daha izleyicilerimizle paylaşayım ben de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Hukuki süreçte bir yandan devam ediyor. Tabii akıllarda pek çok soru var. Bir toplantı vardı. Bu toplantıda Özgür

0: söylemleri oldu. Onları da İlter Yeşiltaş aktardı. Mecliste mücadeleye devam ederiz dedi. Ben dahil herkesi ihraç edebilirler dedi. Ve bundan sonraki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan demem, Kemal Bey derim demiş Özgür Özel. Malum bugün sabah saatlerinde yapılan bir toplantıda da grup başkanı seçildi Özgür Özel. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları oldu. Dilerseniz şununla başlayalım. Bundan sonraki hukuki süreç nasıl devam edecek? Hem 40 gün içinde kurultaya gideriz dedi Özgür Özel. Böyle bir şey hukuki olarak mümkün mü? Detayları neler? Aydınlatır mısınız bizleri, izleyicilerimizi?
1: Tabii aslına bakarsanız temelde ortada olan bir mücadele var. İki tarafın, yani CHP içerisinde iki tarafın hem siyasi hem de hukuki bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu bir, aslına bakarsanız, savaş anladığım kadarıyla. Bu çerçevede bazen siyasi argümanlar kullanılıyor, bazen de hukuki argümanlar karşımıza çıkıyor. Örneğin bugün Özgür Özel tarafından grup başkanı seçimine ilişkin yapılan süreçte bunlardan birisi. Normalde siyasi partiler kanunumuza göre grup başkanı, eğer parti genel başkanı milletvekili ise, aynı zamanda grup başkanı oluyor. Fakat kendisi grup başkanı değil, daha doğrusu milletvekili değilse, bu sefer meclis grubu kendi yönetmeliğine göre, o siyasi partinin grubu, gizli oylamayla bir grup başkanı seçiyor. Şimdi bir taraftan aslına bakarsanız artık Sayın Özgür Özel'in alınan bu kararın hukuki sürecini kabul ettiğini ve bu kabul dolayısıyla acaba bundan sonra ne yapabiliriz'in yol haritasını belirlemeye çalıştığını görüyoruz. Bunun ilk adımı da aslında şeklen bir temsil olan, yani grup başkanı temsiliyetini bu noktada genel başkanla birlikte paralel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki bir tartışma ve güç odağı olarak kullanmak üzere aldığını görüyoruz. Bu bir siyasi partiler kanuna göre yapılması gereken bir şey. Anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu da bu noktada açıklamasında hayırlı olsun dedi. Yani hani evet, bunun hukuken, çünkü onun müdahale edemeyeceği bir konu olduğunun o da farkında. Diğer taraftan tabii ikinci aşamaya geldiğimizde bu kabullerden sonra bu sefer kongre süreçleri olacak. Şimdi aslına bakarsanız bence burası biraz arafta bir durum. Yani şu an Sayın Kılıçdaroğlu tedbiren orada. Yani karar kesinleşmiş değil. Kararın kesinleşmesi bu yargı sürecinde ya dosyanın, işte bilmiyoruz artık arka planını, Yargıtay'a gitmemesi, Yargıtay öncesinde kesinleşmesi veyahut da Yargıtay'a giderek dosyanın bu şekliyle kesinleşmesi sonrasında bu pozisyon ortaya çıkacak. Yani tamamen bu 2023 yılı Kasım'da yapılan kurultay ortadan kalkmış olacak. Ama hali hazırda bunun kalktığına ilişkin kesin bir karar yok. Bu süreç sadece tedbiren, yani bu araftaki süreç, bu kararla Yargıtay'da bu kararın değerlendirilmesi arasındaki süreçte bir boşluk oluşmasın diye mahkeme tarafından tedbiren hem genel merkez açısından hem de İstanbul açısından atamaların yapıldığını görüyoruz. Bu atamalar nedir? Eski yönetim bu sürede parti idare etsin. Benim şahsi kanaatimi, görüşüm şudur ki bu sürede aslına bakarsanız yapabilecek şeyler olağan süreçler. Yani burada olan işler içerisinde, eğer süresi gelmiş, işte seçime 2 yıl var ve bu partinin seçime girmesi için kurultayını tamamlamak için başlaması gereken bir süreç varsa, evet bunu yapabilir. Ama onun dışında kurultay kararı bence bu aşamada alabileceği karar arasında değil. Tabii buna ilişkin farklı görüşler de var. Velev ki bu süreçten sonra diyelim ki karar tamamen işte kesinleşti ve buradaki yapılan kurultay iptal edildi. O zaman evet, bu sefer delegeler tekrar göreve gelmiş olacak. Sadece şu, yani 2023 yılı Kasım ayındaki kurultay öncesindeki delegelerin oylarıyla bir olağanüstü kurultay talebi o zaman gündeme gelebilir. Orada da bence şöyle bir durumla karşılaşacak.
0: Altı evet, çizebilir miyiz ama söylediğinizin Sayın Çağlar? Yani kurultay öncesi delegelerin imzalarıyla bir kurultay gerçekleşebilir dediniz, değil mi?
1: Tabii tabii, bu tarih itibariyle artık hani zaten arafta bir süreç. O kurultay

0: Kurultay'dan sonraki seçilen delegeler ya da daha sonra belirlenen delegelerin burada böyle bir seçime katılma şansı olmayacak. Fakat bunun da dediğim gibi yargıtay kararının kesinleşmesi sonrası değerlendirmek lazım, şahsi kanaatim. O zaman da bu sefer delegeler tarafından işte artık CHP tüzüğüne göre tam rakamı bilmiyorum ama belli sayıya ulaşarak olağanüstü kurultay talebinde elbette ki bulunabilirler. Şimdi bu talebi nasıl devam edecek? Onlar bu talepte bulunduktan sonra genel başkanın olağanüstü kurultaya götürmesi gerekecek. Diyelim ki genel başkan bunu götürmedi, o zaman da Asya Hukuk Mahkemesi'ne bu sefer diğer taraf gidecek ve bir seçim heyeti kurulması için bir dava açacak. Yani bu bir mücadele. Burada ben şunu net olarak söyleyebilirim. Açılan bir dava vardı. Bundan sonraki süreçte Özgür Özel kanadının da birçok davayı, hukuki süreci buradan yürüteceğini görüyoruz. Ama şu an kompozisyon şudur. Resmi olarak artık kabul edilmiştir. Özgür Özel tarafından da resmi olarak, hukuki olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Bunun kabulü vardır. Ama diğer tarafta fiilen bir çatışma olabilir. Hani bunu tabir olarak kullanabilirsiniz ya da fiili bir durum oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tarafı tabii biraz daha siyasi ya da kendi seçmenini etkilemeye yönelik bir yöntem olarak görülüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan ötürü.
0: Ben
1: Avukat,
0: teşekkür ediyorum. İyi
1: hukukçu
0: yayınlar
1: Uğur
0: diliyorum.
1: Çağlar bizlerle birlikteydi. CHP'deki son duruma ilişkin hukuki süreci değerlendirdik. Devam ediyoruz efendim akşam ajansına. Diyarbakır Silvan Karayolu'nda minibüs şarampole devrildi. Detayları alacağız. Telefon hattımızda bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarıyor.
2: Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat önce kaza Diyarbakır Silvan Karayolu'nda meydana geldi. Tatvan'a gitmek için yola çıkan bir minibüs vardı. Minibüs maalesef Silvan Karayolu üzerinden araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce yoldan çıktı, ardından ise takla attı ve maalesef aracın içerisinde çok sayıda kişi vardı. Bölgeye çok sayıda jandarma, 112 sağlık personelleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gitti ve ilk müdahale orada yapıldıktan sonra yaralı insanlar hem Diyarbakır'a hem de Silvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavileri hala devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü söyleyebiliriz ve olay yerinde bulunan araç da çekiciler tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü inceleme hale devam ediyor. Dediğimiz gibi minibüsün içerisinde bulunan çok sayıda kişi vardı. İşte o kişiler yaralandı. Yaralı insanların tedavileri hala devam ediyor.
1: Sinan Yılmaz aktardı detayları. Ne yazık ki Silvan'da yolcu minibüsü takla attı sevgili izleyenler. 15 yaralı var. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah böyle haberleri daha fazla duymayız diyelim. Ve devam edelim akşam ajansına. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı malumunuz. Kurban pazarlarında yoğunluk her geçen gün artıyor. Peki İstanbul'daki kurban pazarlarında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zay bizim aktarıyor.
3: Evet, kameraman arkadaşım İlhan Tanrıömer'le birlikte Kurban Pazarı'ndayız. Ali Beyköy Kurban Pazarı'ndayız. Artık Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve kurbanlıklar günler öncesinden yerini aldı. Bir kameraman arkadaşımdan rica etmek istiyorum. Önce bulunduğumuz ortamı, atmosferi bir çeksin istiyorum. Büyükbaş hayvanların olduğu noktadayız. Ancak burada büyükbaşların da büyüğü var. Yanımda yaklaşık 1 ton 300 kaç kiloydu?
4: 1 ton 300 kilo.
3: 1 ton 300 kilo, evet. Paşa yanımda.
4: Evet.
3: Paşa abi, neyle beslediniz paşayı?
4: Paşa geçen yıl merada kezdi. Doğal yem ve arpa, yulaf, yonca ile besledi.
3: Kaç yaşında?
4: 3 yaşına yaklaştı, 2 ay var.
3: Kaçtan veriyorsun?
4: Vallahi 700 bin lira para istiyoruz ama alıcısını bekliyor.
3: Var mı alıcısı?
4: Şu ana kadar olmadı, inşallah çıkar.
3: Paşayı sevebilir miyim?
4: Tabii ki de.
3: Merhaba paşa. Paşanın başı kocaman abi.
4: Evet.
3: gövdesi çok büyük. Bir yürütelim ya paşayı, şöyle bir endamını bir Ali Beyköy diğerleri de bir görsün. Yürür mü abi? Paşayı hareket ettirmek birazcık zor gibi duruyor. Çünkü 1 ton 300 kilodan bahsediyoruz. Ve evet.

0: Paşa şu anda bütün endamı ile birlikte Ali Beyköy hayvan pazarında yan yana Paşa ile birlikte yürüyoruz. Yaklaşık 700 bin liradan satışta ve alıcısını beklediğini söylemek istiyorum. Devasa bir boyutu var Paşa'nın, diğer büyükbaş hayvanlara nazaran oldukça büyük olduğunu söylemek istiyorum. Biz Paşa'yı daha da fazla yormayalım, yerine de gitsin Paşa, çünkü bu heybetli cüssesiyle adeta bu bulunduğumuz koridoru tamamen kapladığını söylemek istiyorum. Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve kurban pazarlarında da yaklaştıkça hareketlerin de bir yandan da arttığını söylemek istiyorum. Abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Bol bereketli olsun. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz abi, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, safa geliriz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?
1: İyi gidiyor Allah'a şükür, her şey yolunda.
0: İyi, çok şükür. Nereden geldiniz?
1: Kastamonu. Kastamonu hayvanı. 4 tane 800 kilo, 600 kilo, 700 kilo gidiyor öyle boy boy.
0: Fiyatları nedir?
1: Valla 350'den başlıyor şu anda, 270-250 öyle gidiyor yani.
0: İyi bayramlarınız olsun şimdiden, çok sağ olun. Kastamonu'dan gelen bir beyefendi hayvanlarını işte o noktaya sergiledi ve alıcıların da bir yandan da beklediğini söylemek istiyorum. Tabii müşteriler var bir yandan, aileleriyle çocuklarıyla birlikte bu noktaya geldiklerini söylemek istiyorum. Size de mikrofon uzatabilir miyim? Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nereden geldiniz?
2: Ben İstanbul'dayım ama Yozgat'ta besi yapıyorum.
0: Bu büyükbaşlar Yozgat'tan mı geldi?
2: Evet, Yozgat'tan geldi. 6 tane malımız kaldı.
0: İyi, maşallah.
2: Zaman bitirdiğimiz zaman tekrar geri döneceğiz.
0: İnşallah bir tez vakitte bitirirsiniz.
2: İnşallah.
0: Sizde fiyatlar ne durumda?
2: Vallahi şu an bizde 700 kilo civarı hayvanlarım kaldı. 300'den başlıyor, 350-360 arası mallarım kaldı.
0: Eyvallah, oğlunuz mu?
2: Evet, oğlum.
0: Benziyorsunuz, merhaba.
3: Merhaba.
0: İsmin nedir?
3: Ünal Eymen.
0: İyi bayramlar Ünal Eymen.
4: Hoşçakal, bay bay.
0: İşte Yozgat'tan da ancak İstanbul'da yaşayan, Yozgat'ta besicilik yapan bir aileyle de bu noktada tanışmış, karşılaşmış olduk. Bu çevreye de bakarsak, bakın yine vatandaşlar şu anda hayvan bakıyorlar, hayvan seçiyorlar. Peki büyükbaşlar şu anda burada Ali Beyköy pazarında ciddi bir şekilde iyi bir titizlikle bakıldığını bir yandan söylemek istiyorum. Bu büyükbaş hayvanları İstanbul'a gelmeden önce bakımları yapılıyor. Veteriner hekimler tarafının aşılanması yapılıyor, bakımları yapılıyor ve işte burada da satışa uygun bir hazır hale getiriyor ki bulunduğumuz hayvan pazarında da yine aynı şekilde veteriner hekimlerin olduğunu söyleyelim ve gün gün bu büyükbaşların da kontrollerinin yapıldığını söyleyelim. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Pek çok bu satışı gerçekleştiren kişiler hayvanları sattığını ifade ettiler. Ellerinde 5 tane 6 tane hayvan kalmış. Dileriz ki İnşallah o hayvanlar da bir an önce satışa çıkılır diyelim. Sözü Ali Beyköy Kurban Pazarı'ndan size bırakalım.
5: Ve efendim, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürdü.
6: İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Uçuyla oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubov. Pina. Orta şansı. Yaptı ortasını. Aldı. Jevtović. Top hala kendisinde. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Orhan'a. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü. Şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu Onana müthiş çıkardı. İkinci an

0: Cezalanın kalabalı pasajlar aktarıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalanına. Monaco vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı. Bakalım pozisyona. Muleka böyle vurdu kafayı. Bakın sonunda Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Ona kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Muleka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim, ikinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı! Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda penaltı kararı geldi. Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim Oğlu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, Paul Onaçu. Spor karşısında kırmızı kart kenara Konya Spor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon, öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil bir kafa darbesi, orta yuvarlak Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
1: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Meclis Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Halen Niğde, Adana ve Konya'da bulunan endüstri bölgesi statüsü alanlara 16 yeni bölgenin daha eklenmesi planlanırken, kanun teklifine son gün eklenen maddelerle bu konuda önemli değişiklikler yapıldı. Önergeyle banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasını kapsamına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edilmekte.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Haber Radyo.
1: Devam ediyoruz akşam ajansına değerli izleyicilerimiz. Balıkesir'in Edremit ilçesi doğasıyla dikkat çeken noktalardan biri. Ekibimiz bölgeyi sizin için gezdi. Birlikte izleyelim.

0: Haber Anadolu Diyarı ekip olarak bugün Balıkesir'in Edremit ilçesindeyiz. Bir yanı Kaz Dağı, bir yanı Mada Dağı. Bir yanı karadan Marmara, bir yanı ise denizden Kuzey Ege. Bu iki bölgenin eşsiz güzelliklerine sahip Edremit ilçesini yakından tanıyacağız. Edremit'te tarımsal ürünleri ve bölgedeki gelenekleriyle, görenekleriyle Edremit'i ön plana çıkartan özellikleriyle Haber Anadolu Diyarı ekip olarak burayı gezip sizlere anlatmaya çalışacağız. Türkiye'nin bu güzel ilçesinde neler ön plana çıkıyor? Hangi nitelikler bu ilçemizi daha iyi anlatabiliyor? Onlara yakından bakacağız ve Anadolu Diyarı ekranlara taşıyacağız. Şu anda bulunduğumuz yer aslında dünyada Alp Dağları'ndan sonra en yüksek oksijeni barındıran Kaz Dağı. Kaz Dağı eteklerindeyiz ve tam 500 metre denizden yüksekteyiz. Burada hem Edremit Körfezi'nin şaheser manzaralarını göreceğiz, hem de burada üretim yapan ve organik tarımla uğraşan Hüseyin Engin abimiz var. Onun mekanındayız ve hayatını üretimle geçirmiş, tekstil işleriyle uğraşmış ama artık tarım, organik tarımla işte bu bereketli topraklarda ve denizden 500 metre yukarıda bir mekanda kendisi hayatını devam ettiriyor. Hüseyin abi, bize bu güzellikleri nasıl anlatırsınız? Burada yıllarca siz de ticaret yaptınız, şimdi de tarım yapıyorsunuz.
1: Hoş geldiniz ilk önce, şeref verdiniz.
0: Kaç yılınız burada geçti Hüseyin abi?
1: 40 yıldan beri burada yaşıyorum, dağda.
0: 40 yıldan beri dağda yaşıyorum.
1: Dağda yaşıyorum, evim de dağda. Buradan hiçbir yere gitmek istemiyorum. Çay satıyoruz, kahve satıyoruz. Organik zeytin, zeytinyağı satıyoruz. Her şey iyi gidiyor burada.
0: Peki burada tarım yapmak zor değil mi?
1: Zor olanı başarmak güzel. Severim ben zorlukları başarmayı. Mutlu oluyorum bunlarla.
0: Mesela burada suyu nereden buldunuz?
1: Suyu 24 yıl önce getirdim Kaz Dağları'ndan. Kaynak sudan. Devamlı akıyor suyum.
0: Evet, burada oksijenin çok yüksek.

0: Evet. Evet. Onun için sağlıklı...
1: Şifa deposu, sağlık
0: şükürler
1: deposu.
0: Şükürler olsun. Şükürler olsun.
1: Burada da damlama sistemleri kurdunuz herhalde zeytinlerin arasında.
0: Evet. Evet. Zeytinlerin arasında biber, domates, patlıcan, her şeyi yetiştiriyoruz.
1: İşte burası Kuzey Ege'nin gerçekten benzersiz güzelliklere sahip noktası. Biz de Kavzağ'ın tam 500 metre yükseklikteki Hüseyin abinin bu mekanındayız. Tabii buradan doyumsuz bir manzara var. Bu bölgeye gelenler hem yüksek temiz oksijeni burada alma imkanına sahipler. Ciğerlerine tertemiz hava çekebiliyorlar. Hem de bu müthiş güzelliği eşsiz bir manzarada izleme imkanı bulabiliyorlar. Tabii ki bu bölgede de üretilen organik ürünleriyle gerek kahvaltıda gerekse günün ortasında, değil mi Hüseyin abi?
0: Aynen öyle.
1: Gelen aynen misafirlere ikramda ediyorlar. Burada tabii evet, zeytin ve zeytinyağı memleketi Edremit çok çok özel bir nokta. Burada organik zeytin ve zeytinyağı da üretiliyor.
0: Üretiliyoruz ve satışa sunuyoruz. Satıyoruz.
1: Anadolu Diyarı ekibi olarak Kaz Dağları'ndayız. Kaz Dağı dünyanın en bereketli, en önemli coğrafyalarından birisi. Zira barındırmış olduğu endemik bitkiler bir tarafa, yüksek oksijenli ve muhteşem de bir manzarası ve doğası olan bir yer. Yanımızda bu bölgeyi içim içim solumuş, hayatını bu bölgede geçirmiş, hizmetleriyle yakından dinlen Ziraat Odası Başkanımız aynı zamanda Ali Yılmaz Diker var. Efendim, nasıl bir coğrafyadayız? Edremit nasıl bir güzelliğe barındırıyor?
2: Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bölgemizle ilgili tanıtımlarınızdan dolayı size teşekkür ederim. Bulunduğumuz bölge tarihsel de olarak İda Dağları, yani Kaz Dağları diye geçen bu bölge, dediğiniz gibi 48 tane endemik bitkisiyle meşhur olmuş ve bunların sadece 8-10 tanesi de sadece bu bölgeye ait, burada yetişen bu endemik bitkiler. O yüzden burası mümkün olsa koruma altında olan bir bölge. Gördüğünüz bir tarafında Kaz Dağları'nın kuzey tarafını görüyorsunuz. Bir tarafında da Kaz Dağları'nın güney tarafını görüyoruz burada. Bu görülmüş olduğunuz bu bölgede Biga Yarımadası, yani kuzey tarafındaki oluşan o yüksek oksijenin bu kanyonla birlikte gelip Altınok'taki deniz üzerindeki ve Altınok üzerine dağılmasıyla oluşan bir hava var. Bu hava buradaki oksijenin yüksekliğini buradan sağlıyor ve dolayısıyla buraya gelen misafirlerimiz ilk bir gün, iki gün burada yüksek oksijenden adeta başları dönüyor.
3: İzmirliyim. Annemle beraber tatile kısa bir Edremit turuna İzmir'den geldik. Rotayı kendimiz çizdik. İşte burası da son günün duraklarından birisiydi.
1: Nasıl buldunuz Edremit'i?
3: Vallahi bayıldım açıkçası. Yani çok her taraf şelale, yemyeşil. Bozulmamış mümkün olduğu kadar. Bakir olan kısımlarını gezdik.
1: Şu an bulduğumuz cam teras.
3: Evet, Altınoluk cam terasa geldik. Çünkü burası da en bilinen duraklarından biri diye gösteriyor.
1: Manzara nasıldı?
3: Harika, tek kelimeyle. Yani ölümsüz bir yer. Her sene gelinebilir bence. İlk defa geldik ama muhtemelen birkaç kere daha geliriz.
1: Edremit deyince akla ilk gelen isimlerden biri Kaz Dağı. Ancak Kaz Dağı'nın da etkisiyle özellikle zeytinyağı, Edremit zeytinyağı ve Edremit körpesi, yeşil çizik zeytini Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil şartı alan ürünler ve dünyada ün salmış ürünler. Tabii ki ona da büyük bir emek verildi. Yanımızda da Edremit Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Çetin var. Başkanım, çok emek verdiniz ama değdi. Artık evet, bu yörenin Avrupa Birliği coğrafi tescil işareti var. Evet. Süreç nasıl devam etti? Biz yeşil zeytin, çizik yeşil zeytin ve zeytinyağı için neler söyleyebiliriz?
4: Evet. Bizim için çok büyük mutluluk verici bir haber aslına bakarsanız. İki tane coğrafi işaretimiz

0: Edremit Ticaret Odası'nın. Bunların her ikisinde Avrupa Birliği'nden tescil alması odamız için büyük bir gurur, hem de bölgemiz Adana'da önemli bir gelişme. Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Edremit Körfezi'ne yayılmış. Edremit Ayvalık türü denilen bir zeytin çeşidinin ürünleri ve dediğiniz gibi Kaz Dağları ve Ege Denizi'nin muhteşem havasıyla, Kaz Dağları'ndaki endemitlerden aldığı rayayla ve Ege Denizi'nden esen rüzgarların iyotuyla beslenmiş, buradaki toprak yapısına mahsus çok kıymetli bir ürün zeytinimiz. Ve bundan elde edilen Edirmiş Zeytinyağı ve Edirmiş Körpesi Yeşil Çizik Zeytini de dünyaca ünlü. Bu bölge, Kaz Dağları, Madda Dağları ve Ege Denizi'ni kapsayan Edremit Körfezi bölgesi, inanın İtalya'nın Toskana'sından daha güzel doğaya ve zeytin kalitesine sahip.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ticaret odamız başkanımız Ahmet Çetin de söyledi. Balıkesir aslında Türkiye'yi doyuran şehir, ama doyuran şehrin içerisinde birçok ürün var. Et ürünleri gibi, ama özellikle zeytin ve zeytinyağı denince de Kuzey Ege akla geliyor ve Edremit akla geliyor. İşte iki tane coğrafik tescil işareti taşlandırılmış bir ödül almış. Hatta dünyaya nam salmış. Toskana bölgesini benzetti Ahmet Başkanımız. Gerçekten bu bölgede üretim var. İşte Edremit üreten bir şehir. Dolayısıyla Kaz Dağı deyince, Edremit deyince akla da haliyle hem zeytinyağı hem de Edremit Körfesi Yeşil Çizik Zeytin geliyor. Kuzey Ege birincisi Edremit Körfezi, Kaz Dağları'nın en güzel beldesi ve bu şehrin kendine özgü birçok lezzeti var. O lezzetlerde de Edremit bir başka güzel oluyor. İşte yanımızda da bu yetenekli, özel, bu yöreye özgü sura yemeğini yapan ustamız var, Ekrem Yanbolluoğlu. Usta merhabalar.
2: Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Usta diyoruz ama aslında profesör demek lazım.
2: Yok, estağfurullah. Ben kendi mutfağımın ustasıyım. Diğer mutfak ustalarımıza da saygıyla selamlayıp onlara haksızlık etmeyeyim ben.
1: Şimdi Edremit'te sura deyince oldukça değişik bir yemek ve bu yöreyle artık kesinlikle özgü bir marka değeri oldu yani, sura yemeği.
2: Sura aslında başlı başına sadece bir yemek değildir. Sura bölgemizin bir lezzet folkloru diyebiliriz. Zira kurban bayramlarında kesilen kurban, ertesi gün aile kurbanının, yani kuzunun şöyle göğüs kafesi bölümü, kol bölümü ve boyun kısmı içi açılarak, bıçakla şöyle güzelce içi açılarak iç pilav yapılıyor. İç pilavla doldurulup o zamanlar çarşı fırınları, kara fırınlar daha fazlaydı, oraya veriyor. Bir gün sonra İster öğle yemeğinde, ister akşam yemeğinde aynı sülaleden birkaç aile oturup bu bayram yemeğini yiyor. Şimdi burada aslında sadece yemek yemek değil, o sofranın başında bir arada toplanmak, kurban bayramının bayram havasında geçmesini sağlayan bir lezzet folklorudur sura bizler için.
1: O zaman surada neler kullanıyoruz önce?
2: Evet, surada her aile istediği gibi pilavını yapar. Kimi aile hiçbir şey koymaz, kimi aile kuş üzümü fıstık koyar, kimisi sadece karabiber koyar. Biz burada herkese, genele hitap etmek maksadıyla bademli iç pilav yapıyoruz. Burada bizim pişirdiğimiz iç pilavımız var. Hafif tıkırdır bakın bu pilav. Yani şu an keşke tatsanız anlayacaksınız. Böyle yumuşak tam pilav modunda değil. Şu şekilde göstereyim.
1: Ya lapa bir pilav değil.
2: Değil, değil. Yani sofrada yiyebileceğimiz bir pilav değil. Bunu misafir yese bu pilav tıkır kalmışlar. Tıkır kalması lazım ki içinde 15-16 saat pişecek suralım.
1: Daha bir pişme yolculuğu daha var.

0: şu anda gelen sesleri kulağımıza duyabiliyoruz.
1: Böyle şu şekilde. Şimdi biz burada, bakın şurada o demin size gösterdiğim bölüm vardı. Ve kollar.
0: Dikilen bölüm değil mi?
1: Dikilen bölüm. İç pilav içinde ve kuzu kollar. Gerdan kısmı o şekilde. Ve kendi suyunu yağını saldı tabii ki.
0: Neredeyse 24 saatlik bir uğraş var değil mi?
1: Elbette tabii.

0: ki. Ama işte diyorum ya, bu gelenek, bu gelenekler yaşatılıyor ama aynı zamanda da lezzetli bir gelenek.
1: Şimdi geriye baktım, aslında büyük büyük annelerimiz
0: çok
1: bunları yaparken de çok böyle
0: çok maharet.
1: Değil mi? Aslında evet. Yaparken de şu heyecanla mı yapıyorlardı? Çocuklarım, ailemiz bir araya geliyor.
0: Tabii ki bir araya geliyor. O güzel bayram sofrasını hayal etsenize. Bir gece önceden verilmiş ailenin gelinleri,
1: en
0: annesi,
1: güzel iç pilavı, en güzel
0: torunlar. Tabii ki.
1: Yıllarca da konuşulur aslında o bayram sofralarındaki bu yemekler yıllarca da unutulmaz.
0: Buraya konuşur. Geldiği zaman misafir yemek yiyor. İşte rahmetli babaannemin yaptığı sura, eşimin yaptığı sura, şimdi nerede yapamıyor artık, yaşlandı, annemin surası gibi bu tarz geri dönüşler alıyoruz. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Şöyle ki, hem lezzetli bir yemek yediğini belirtiyor gelen misafir, hem de bir geleneği yaşatmanın vermiş olduğu mutluluğu, biraz da gururunu yaşıyoruz.
1: Peki bayram sofralarında bu sura nasıl bölünüyor? Kime, hangi bölüm veriliyor?
0: Ailenin o surayı dolduran en maharetli, en yaşlı kişisi kendi elleriyle surayı parçalar, o şekilde tabaklar verir.
1: Balıkesir doyuran şehir adıyla meşhur, Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir. Ama Balıkesir'in de Kuzey Ege'deki bu önemli yerleşim merkezi Edirmit'te ayrı bir mutfak kültürü var. İşte o mutfak kültüründe Ekrem Usta'nın elinden, yemeklerinden bir de tadalım, tadına bakalım daha doğrusu. İlk merak ettim, suradaki bu etin kıvamı şöyle gösterelim. Damakta dağılan nefis bir et. Gerçekten o 14 saat pişen etin tüm reyhası var. Hani birçok yemek için kullanılır ya, damak çatlatıyor. Bunlar gerçekten damak çatlatan ve asla belki de yanında bir dilim ekmek bile tüketmeden yenilebilecek kadar lezzetli ve kaliteli yemekler. Mutlaka Edirmit mutfağı Türkiye'de, Türk gastronomisi çok şeyler katıyor. İşte yöresel ve geleneksel yemeklerin bu kadar mı güzel olur dedirten bir sofradayız şu anda. Zeytinyağlılar da pişe basın.
2: Sura yemeğini yediniz. İlk defa mı yiyorsunuz?
3: İlk defa yiyorum. Kendim öğretim üyesiyim. Tavsiye üzerine buraya gelmiş bulunuyoruz. Ama gerçekten çok lezzetli. Galiba kullanılan et türünden kaynaklı. Duyduğumuz kadarıyla İvrim kuzusu. Tabii sadece malzeme yetmiyor. Ustalık da bunun işin içerisinde. Ama sonuç itibariyle ortaya çok lezzetli bir yemek çıkmış oldu.
4: Edirne'de gelenlerin mutlaka tatması gereken bir yemek olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.
5: Küçükkuyu'da kalktım. Buraya sırf sura için geliyorum vallahi. Daha iki gün önce sırf onun için geldim. Tabelada gördüm. Sura muhteşem bu sura. Sura kesinlikle yani gerçek bir lezzet.
6: Ben de eşimin vasıtasıyla yedim. Geçen geldik, birkaç gün önce yedik. Şimdi de bugün yedim. Çok güzel.
1: Anadolu Diyarı ekibi olarak Edremit'i gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Edremit'te bir pazar var ki bu pazar bildiğimiz pazarlara hiç benzemeyen bir pazar. Zira bu pazara bölgedeki tüm butik üretim yapan ve köylülerin kendi ürünlerini taze ve günlük getirdiği çarşamba pazarı. Yanımızda Ziraat Odası Başkanımız Ali Yılmaz Diker var. Başkanım, bu pazar her pazara benzemiyor.
7: Evet, bu Edremit'in her gün pazarı vardır ama bu Edremit'in en büyük pazarıdır ve bütün bölgeye yayılan bir pazarımızdır. Bütün üretici kendi üretmiş olduğu tüm ürünlerini bu pazara getirirler ve burada tüketiciyle buluşurlar ve kendi mallarını kendileri pazarlarlar. Çok büyük bir pazardır. Yani şuraya gezmeye kalkalım 3-4 saatte gezemeyiz. Yöresel olarak bu mevsimde ne yetişiyorsa onların hepsini bu pazarda şimdi görebilirsiniz. Bakın etrafımızda işte mevsimsel olarak papaz eri, bekiroğlu eri, bakla, enginar, işte zeytin, zeytinyağı.

0: ürünlerinin olduğu bir pazarımız bu. Ve bu pazarda tüm üreticine katma değer yaratan ürünlerini burada kendileri pazarlarlar.
1: O zaman bir bakalım, şöyle bir geçelim. Bakalım Edremit'te hangi ürünler revaçta ve özellikle butik üretim yapan yerel üreticilerin ürünlerinde neler var? Hemen şöyle sol tarafa bakalım. Enginar görüyoruz burada. Evet, özel bir butik üretim yapan bir... Hemen bir mikrofon uzatalım. Hayırlı pazarlar olsun.
2: Abi, tamam.
1: Ne var, neler satıyorsun?
2: Enginar satıyoruz abi, bantla satıyoruz. Çok güzel.
1: Bunlar tamamen kendi üretiminiz değil mi?
2: Üretimiz. Abi çok güzel. Bantla, enginar.
1: Ve taze olarak
2: gitmiyor. Taze olarak, %10'a yaraştı. Galiba çok faydalı.
0: Şu bizim yöremizin yetişen bir ürünü, değil mi? Şöyle bakalım ismini. Hindiba.
1: Hindiba.
0: Hindiba bu. Acısı mı tatlısı mı? Gördün mü? Sapı beyaz olursa tatlı olur. Bunun burası kırmızı olursa acı hindiba olur. Öyle mi?
1: Evet. Hindibayı nerede yetiştiriyorsun? Bahçede mi?
0: Yok, yabani bu.
1: Doğadan toplayıp.
0: Doğadan toplayıp getiriyor. Şu görmüş olduğunuz kekik bak. Bu dağ kekiği bu. Dağdan topluyor, getiriyor. Burada üretici bunu pazarlıyor. Şu kendi ürünü tarlasından, bağından, bahçesinden zamanında toplamış, kurutmuş ve şimdi de kuru incir olarak satıyor. Aynı şekilde yine bak bahçesinden bu kadar çıkarmış. Getirmiş Karadudu'nda. Karadudu'nda pazarlıyor burada, görüyorsunuz. Yani burada görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi doğal olarak elde edilmiş ürünler. Bak bahçesinden toplamış, tanesini getirmiş, satıyor.
1: Dereotları, soğanlar, baklalar.
0: Bu Arap saçı, rezene ederiz buna. Rezene ederiz. Bu da doğadan elde edilen bir şey. Doğaya çıkmış, toplamış bunları dünden. Dünden topladın. Dünden toplamış bunları, getirmiş. Bunları şimdi kavurmasını yaparlar. İçerisine işte yumurta da kırarlar falan.
1: Böreğini yaparlar.
0: Yaparlar, onları da yapar. Çeşit olarak insanlar bunları değerlendirir ve pazardan da ihtiyaçlarını bu şekilde temin ederler. Nereden topladın bunları?
3: Kendi bahçemizden mi?
4: Kendi bahçemizden.
3: Kendi bahçemizden.
1: Sabah taze toplayıp mı getiriyorsun?
3: Sabahleyin taze toplayıp getiriyoruz.
1: Her çarşamba burada mısın?
3: Her çarşamba buraya açıyoruz.
0: Evet. Tamam. Bunun ismi ne?
3: Kazaya.
0: Ne işe yarıyor bu?
1: Kazaya.
3: Kazaya, o ölelinde yiyeceksin.
0: Yiyor.
3: Yiyeceksin.
1: Pişirmeden mi yeniyor?
3: Çiğ yeniyor.
1: Kazaya.
3: Kazaya.
1: Şifalı mı?
3: Şifalı.
1: Çok şifalı kazaya, evet.
0: Artık şimdi yöresel ve arşın bakterimiz bu çeşit ve bu bölgede ekleyen bir bakla.
1: Yine bezelyeler var.
0: Bezelye toplamış.
1: Ayıklamış.
0: Aylak kalmış, ayıklamış burada. Ayıklanmış satıyor.
1: Evet. Bir de atıyorum maydanoz varsa onu da getirmiş.
0: Evet. Yine bak gördüğünüz gibi rezene.
1: Rezene, dereotları, köy yumurtaları. Belki de Türkiye'de pazar kültürü birçok yerde var ama Edremit'te öyle bir pazar kuruluyor ki tamamen butik üreticilerin yaptığı pazarlar, her çarşamba günü binlerce vatandaşımız sadece Edremit'ten değil, Urhaniye'den, Gömeş'ten, İvrindi'den, Çanakkale'nin Yenice ilçesinden ve bütün Körfez'den gelip özellikle yaz döneminde 1 milyon nüfusu aşan da bir nüfus var bu bölgede. Onlar da günlük taze ürünleri gelip Edremit pazarından alıp tüketebiliyorlar.

Haber Anadolu Diyarı ekip olarak bugün Edremit'teydik. Yeşil zeytin çizik zeytiniyle, zeytinyağıyla, Kaz Dağı'yla, benzersiz doğal güzellikleriyle, bir taraftan endemik bitkileriyle, faunasıyla, florasıyla, bir taraftan burada yetişen o kaliteli tarım ürünleriyle, bir taraftan ise turizmin her destinasyona nasip olmayacak değerleriyle, Edremit'i gelenekleriyle, görenekleriyle, özel mutfağıyla ve lezzetleriyle anlatmaya çalıştık. Haber Anadolu Diyarı ekibi olarak bir başka gün, bir başka diyarda yeniden bir arada olmak umuduyla hoşça kalın.

0: İyi akşamlar ve iyi yayınlar diyelim. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 9 günlük bayramı fırsat bilen milyonlarca İstanbullu vatandaş Türkiye'nin birçok noktasına deyim yerinde ise göç etmeye başladı ve şu anda o noktalardan en yoğun olan noktalardan birindeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Hemen dilerseniz sizlerle görüntülerimizi paylaşalım. Bir yandan da tabii aynı zamanda önemli notlarımız var, onları da aktarmış olalım. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil belgelerinde geçirmek isteyen milyonlarca İstanbullunun yola çıkmasıyla mega kentte trafik yoğunluğu son 3 gündür zirve noktaya ulaştı. Hafta ortasından itibaren kademeli olarak artan araç hareketliliği cuma günü mesai bitimiyle birlikte adeta kitlenme noktasına geldi. Ve kent genelindeki ortalama yoğunluk ise %75'i gördüğünü ifade edelim. Özellikle son 3 günün trafik karnesine çok kısa bir şekilde bir bakalım. Çarşamba ve perşembe günleri hafta ortasından itibaren tatil erken başlayanların yola çıkmasıyla özellikle terminal çevreleri ve otoyol girişlerinde yoğunluk hissedilirdi ve aynı zamanda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu ortalama %70 ila 75 bandında seyretmişti. Cuma günü en kritik günlerden bir tanesiydi. Büyük patlama cuma günü yaşandı aslında. Haftanın son iş günü mesai çıkış yoğunluğu %75 olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde ise Avrupa yakasında yer yer %80, Anadolu yakası geçişlerinde ise %60 üzerinde bir seyir izlendi. Cumartesi bugün durumlar nasıl peki? Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte D100 karayolu, TEM otoyolu ve köprü bağlantı yollarında araç kuyrukları oluştu. Özellikle Mahmut Bey Gişeler mevkiinde oluşan kilometrelerce uzunluktaki kuyruklar havadan drone kameralarımıza yansımıştı. Önemli bir başlığımız var. Trafik ekipleri de teyakkuzda. İçişleri Bakanlığı'nın bayram tedbirleri kapsamında trafik ekipleri saha denetimlerini sıkılaştırdı ve özellikle otoyol çıkışlarında ve kilit kavşaklarda denetimler artırılırken yetkililer sürücülere uykusuz yola çıkmamaları ve takip mesafelerine uymaları konusunda hayati uyarılarda bulunuyor. Yoğun dalgalanmanın da aynı zamanda şöyle ifade edelim ki pazar gününe yani yarına içinde bulunduğumuz gün içerisinde yani yarın sabah saatlerinden itibaren yine aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Biraz daha az derecelerde devam etmesi bekleniyor. Çünkü İstanbullular dediğimiz gibi son 3 gündür veya 4 gündür trafiğe çıktılar bile, yolculuklarına başladılar bile ve bir önemli uyarıda daha bulunalım. Aile ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlarımız, çeşitli şehirleri gidip tatil yapacak vatandaşlarımız yarın İstanbul sabah saatlerinde %30 ila 40 derecelerinde bir yağmur görünüyor. Vatandaşlarımız da bu konuda uyarmış olalım diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki yoğunluğu aktardı bize değerli izleyicilerimiz. Evet, yollar boş kalmış gibi görünüyor. Şimdi bir başka noktaya gidelim. Trafik yoğunluğunun olduğu bir nokta. Antalya'da İsmet Yerdelen bekliyor. Biz arkasında da yoğunluğu görebiliyoruz net bir şekilde. Detayları aktarması için sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler, Türkiye'nin önemli bir turizm belgesi olan Antalya'ya akın akın gelmeye başladılar. Gün içerisinde yoğunluk öğleden sonraki saatlerde başladı. Akşama doğru gittikçe trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Antalya bölgesindeki konaklama tesisleri doluluk oranları %90'ın üzerine çıkmış durumda. Sadece Antalya'da değil, tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da bir trafik yoğunluğu var ve yetkililer uyarıyor sürücüleri, dinlenmeleri hususunda, trafik kurallarına uyması hususunda uyarıyorlar ve yer yer trafik kontrol noktaları var. Emniyet güçleri, jandarma gerekli uyarılarda bulunuyor ve radarlarla hız tespitleri yapıyor. Sürücülerin daha güvenli, emniyetli bir şekilde varacakları noktaya ulaşmaları için tüm tedbirler alınmış durumda. Sadece karayolunda değil yoğunluk, Antalya Havalimanı'nda da, demir yollarında da ve terminalde, otobüs terminallerinde de bu yoğunluğu görebiliyoruz. Otobüs terminallerinde Antalya'ya gelen yolcular için ek seferler düzenlenmiş durumda. Keza aynı şekilde havalimanlarında da ek uçuşların olduğunu bilgisi bize ulaştı. Evet, Kurban Bayramı bayram tatil demek değil tabii ki. Aynı zamanda bayram Türk aile yapısının gereği olarak bir bayram.

0: Anlaşma, dost, eş dost, akrabanın bir araya gelmesi demek, büyüklerin ellerinin öpülmesi, aylarca, yıllarca görüşmemiş, bir araya gelmemiş insanların bir araya gelmesi demek. Tabii ki bu trafik yoğunluğunu sadece tatilciler oluşturmuyor. Aynı zamanda Türk toplumunun aile geleneği, geniş aile yapısı ve bayramda bir araya gelme istekleri de bu yoğunluk üzerinde önemli bir etken. Evet, kameraman arkadaşım size net bir şekilde gösteriyor. Yolun sol tarafında daha çok Kemer bölgesindeki turizm tesislerinde konaklayacak yolcular giriş yaparken yolun sağ tarafında da bir yoğunluk görüyorsunuz gidiş istikametinde. Burası da daha çok Alanya istikametindeki turizm tesislerine konaklayacak olan tatilcilerin gittiği bir nokta. Şu anda sağ bölgede, sağ tarafta, yani Alanya istikametinde daha bir yoğunluk görüyoruz. Evet, Antalya'dan trafik yoğunluğunu aktarmaya çalıştık. İlerleyen saatlerde tekrar gelişmelerle birlikte olacağız. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz İsmet Yerdelen'e ve Erşan Karaca'ya. Devam ediyoruz efendim. Kurban Bayramı tatili için memleketine giden aileleri taşıyan otomobillere ne yazık ki Giresun'da tır çarptı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişinin öldüğü kazada 6 kişi de yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
2: Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçireceklerdi. Katliam gibi kazada yaşama veda ettiler. Yıldız ailesi üyeleri iki otomobille Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine gidiyordu. Hızla ilerleyen bir tır Giresun'da Karadeniz sahil yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin içinde bulunduğu otomobili arkadan çarptı. Birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı kameraya yansıdı. Kazada Ali Yıldız, Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ile Hasan Yıldız'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede önlem aldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda ulaşım bir süre kontrollü ilerledi.
1: Efendim, Hatay'da 20 Mayıs'ta etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi ve 4 kişi yaşamını yitirdi. Selde kaybolan Musa Paşa'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Hatay'da çarşamba günü etkili olan yağış nedeniyle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde sel olmuş. Afet nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmişti. Sel sırasında dereye düşen otomobildeki Musa Paşa kaybolmuştu. 20 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. Ekipler genci bulmak için Asi Nehri çevresinde çalışma yürütüyor. Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri selden etkilenen tarım arazileri ve ahırlarda incelemelerde bulundu. Ekipler kentte hasar tespit çalışması yaptı. Ve efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'a sınır ötesinde darbe vurdu. Suriye'de nokta operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İncelemelerde yakalanan teröristlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 10 DAEŞ mensubunun 9'u tutuklandı,

0: Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. Yakalanan DAEŞ'li 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği, Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. MİT, DAEŞ üyesi şüphelilerin Suriye'de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. DAEŞ'li 10 teröristin emniyette verdikleri ifadelerinde, DAEŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, DAEŞ bünyesinde aldıkları silahlı ve sözde dini eğitimlere, DAEŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin hususları aktardığı da öğrenildi.
1: Dünya gündemiyle devam edelim sevgili izleyenler. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD, İsrail, İran arasındaki savaşı sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler kapsamında İran'a gitti. İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Peki bu İran'ı tekrar masaya oturtmaya ikna edecek mi? A Haber muhabiri Fakur Rahman İslamabad'da bizi bekliyor. Gelişmeleri aktarmak üzere kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkür ederim Sümeyye. Başkent İslamabad'da şu anda ABD ve İran arasında barış görüşmeler yönünde Pakistan Genelkurmay Başkanı tarafından İran'a gerçekleştirilen önemli bir ziyaret hakkında büyük haber var. Yani Pakistan medyası bunu çok başarılı olarak nitelendirdi. Pakistan ordu sözcülük tarafından yapılan açıklama şu şekilde elimize geçti. Pakistan ordusunun açıklaması şu şekilde: Mareşal Asım Munir İran'a yaptığı kısa ama son derece verimli resmi ziyareti tamamladı. Ziyaret sırasında Mareşal Munir İranlı liderlerle üstünde görüşmeler gerçekleştirdi. Munir İran Cumhurbaşkanı, İran Meclis Başkanı, İran Dışişleri Bakanı ve İran İçişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmeler bölgede barış ve istikrarı desteklemek amacıyla devam eden danışma sürecinin hızlandırmasına odaklandı. Son 24 saatteki müzakereler nihai bir anlaşmaya doğru umut verici bir ilerleme sağladı. Yani bu şekilde Pakistan ordusu tarafından bir açıklama yapıldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı İran medyasına göre İran'dan artık ayrıldı ve bizim aldığımız bilgilere göre Pakistan Genelkurmay Başkanı şimdi Çin'e doğru yolculuk edecek. Ve Pakistan Başbakanı zaten 4 günlük resmi ziyaretin şu anda Çin'de bulunuyor. Önümüzdeki hafta içerisinde ABD ve İran arasında yeniden barış görüşmelerinin başlatılması konusunda imkanların parlak olduğu yönünde yorumlar var. Ama tabii ki bu konuda ABD ve İran tarafından bir açıklama gerekiyor. Sümeyye.
1: Teşekkür ediyoruz Fakur Rahman'a, kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Bu arada ABD yönetiminde kriz sürüyor. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Gabbard'ın daha önce İran Savaşı'na mesafeli olduğu öne sürülmüştü.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde çatlak derinleşiyor. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden istifa etti. Gabbard görevi bırakmasına ilişkin detayları sosyal medya üzerinden paylaştığı mektupla verdi. Mektubunda eşine nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu, bu süreçte ailesinin yanında bulunmak istediğini anlattı. ABD Başkanı Donald Trump da Gabbard'ın istifasını doğruladı ve görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti. Trump 30 Haziran'da görevinden ayrılacak Tulsi Gabbard'ın yerine vekaleten baş direktör

0: yardımcısı Aaron Lucas'ın getirileceğini duyurdu. Tulsi Gabbard bir dönem ABD Ulusal Muhafızları bünyesinde Irak'ta görev yapmıştı. Eski bir Demokrat Partili olan Gabbard daha önce ABD'nin istihbarat kurumlarını sorgulaması ve dış askeri müdahalelere karşı tutum alması sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Kongre üyesiyken İran'la savaşa da karşı çıkan Tulsi Gabbard'ın çatışma süresince karar alma mekanizmalarından dışlandığı yorumları yapılmıştı.
1: Başkan tarafından ortaya konan hedefler, İsrail hükümeti tarafından ortaya konan hedeflerden farklıdır.
0: Gabbard daha önce Trump'ın iddialarının aksine ABD-İsrail ortaklığında saldırı düzenlenen Tahran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmediğini söylemişti. Tulsi Gabbard 2017'de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'la görüşmesi ve Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya yanlısı iddialar yayması nedeniyle de kamuoyunda tepki görmüştü.
2: Efendim yeniden yurttayız tabii. Gündem başlıklarından birisi en önemlisi CHP'de yaşananlar. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Özgür Özel ise grup başkanı seçilmişti, hatırlayacaksınız, aktarmıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özgür Özel'in biyografisini değiştirdi. CHP Genel Merkezi'ne dönüyoruz, hemen son durumu alacağız. A Haber muhabiri Eser Yeşiltaş takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler Sümeyye. Baş döndürücü bir hareketlik var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı zamanda. Senin de aktardığın gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de Özgür Özel'in genel başkan sıfatını grup başkanı olarak değiştirdi geride bıraktığımız dakikalarda. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde grup başkanlığı seçimi de vardı. Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi ve o toplantıya 96 milletvekili katıldı ve Özgür Özel 95 milletvekilinin oyunu alarak grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. 15 milletvekili mazeret bildirerek bu toplantıya katılmadı. Mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan milletvekili sayısı ise 27 olarak açıklandı. Peki grup toplantısında, kapalı grup toplantısında neler konuşuldu? Özgür Özel'in hangi konuyla ilgili nasıl değerlendirmeleri oldu, onu da aktaralım. Öncelikli olarak 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi ve Özgür Özel bu toplantıda milletvekillerine bir kez daha mutlak butlan kararını tanımadığını ifade etti ve bundan sonra genel başkan demem dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirme yaparken bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim, ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler, olmaz diyemem şeklinde bir değerlendirmesi de oldu. Peki nasıl bir mücadele ortaya koyacak Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel kurmayları nasıl bir yol haritası izleyecek? Öncelikli olarak bizi buradan çıkartırlarsa, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bizi çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim dedi Özgür Özel. Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda genel başkanlık makamı birinci meclisteki makamsa, bu kez de meclisteki makam olur dedi. Oradan mücadeleye devam ederiz ifadesini kullandı. Bundan sonra genel başkan demem dediğini aktarmıştık. Tabii ki bir olağanüstü kurultay çağrısı olur mu? Malum Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bir an önce kurultayın toplanması yönündeki talebini, görüşünü Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Bu talep karşılanmasa nasıl bir strateji izleyecek Özgür Özel? Buna ilişkin de bir değerlendirmesi oldu. Gerekirse bayramdan sonra delegelerden imza toplar, olağanüstü kurultaya gideriz dedi. Peki olağanüstü kurultay için şartlar ne? 1320 civarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegesi bulunuyor. Salt çoğunluk sağlanırsa, yani delegenin yarısının bir fazlası imza verirse 650 civarında imzayı aşağı yukarı tekabül ediyor. Bu şekilde bir olağanüstü kurultayın toplanabileceği ifade ediliyor. Kapalı grup toplantısında bazı milletvekilleri

0: milletvekili şunu söyledi. Yeni bir partiyle acaba yola devam edebilir miyiz konusunu gündeme getirdi. Özgür Özel bu fikre karşı çıktı. Sonuna kadar direneceğiz dedi ki az önce de aktardığım gibi gerekirse mecliste mücadeleye devam ederiz ifadesini kullandı Özgür Özel.
1: Çok teşekkür ediyoruz İlter Yeşiltaş'a. Son detayları paylaştı bizlerle. Devam edelim efendim. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de ulaştı. A Haber muhabiri Şener Çetin de Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip ediyor. Bir de oraya gidelim son gelişmeleri aktarması için sözü Şener Çetin'e bırakalım.
2: Evet, İlter de çok güzel özetledi aslında net bir şekilde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla 21 Mayıs tarihinde CHP'nin genel başkanı oldu ve bugün 3. genel başkanlığının günü olduğunu söylemek mümkün. Tabii bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'yla özellikle Özgür Özel arasında karşılıklı açıklamalar yapılıyor. O açıklamalar eşliğinde de karşılıklı hamleler de geliyor aslında. Zira gün içerisinde bugün neler yaşandı? Özgür Özel tarafında kapalı bir grup toplantısı oldu. O grup toplantısında da az önce İlter'in de söylediği gibi milletvekillerinin oylarıyla 95 oyla birlikte CHP'nin grup başkanı Özgür Özel oldu. Bunu ifade edelim. Özgür Özel'in grup başkanı olmasından sonra tabii Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir açıklama geldi. O açıklamayı yapması bekleniyordu gün içerisinde. Neler söyledi peki Kemal Kılıçdaroğlu? Özellikle Özgür Bey'le görüşme olmadığını söyledi. Geride bıraktığımız gün bir telefon görüşmesi yaşanmıştı. O görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e kurultay, partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti. Bununla ilgili bir süreç başladı. Akabinde yeni bir telefon görüşmesi olup olmayacağı merak ediliyordu. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu arayacağı bekleniyordu. O görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde arama yapılmadığını kaydetti. Bir yandan da tabii Özgür Özel partinin grup başkanı olarak seçildikten sonra kendisine hayırlı olmasını diledi, tebriklerini iletti ve CHP'nin ahlaki değerlerine vurgu yaptı aslında. CHP'yi kodlarına yeniden kavuşturacağız mesajı verdi. Ayrılıkçı sözlerden, söylemlerden de kaçınılması gerektiğini belirtti. An itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu şu dakikalarda hala ofisinde çalışmasını devam ettiriyor, mesaisini devam ettiriyor. Şu dakikalarda da belki ilerleyen zamanlarda da konutunda gelişmeleri yine takip etmeye devam edecek. Biz de herhangi bir gelişme yaşanması halinde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, Şener Çetin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünden son detayları aktardı. Değerlendireceğiz efendim. Bundan sonra CHP'nin yeni siyasi yol haritası nasıl şekillenecek? Tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? Son gelişmeler neler? Hepsini konuşacağız efendim. Doçent Doktor Berat Akıncı akademisyen konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Akıncı.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim bilmukabele. Muhabir arkadaşlarımız da detayları paylaştı aslında. Bugün ardı ardına açıklamalar geldi. Önce Genel Başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. Bazı açıklamalarda bulundu ve ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel bazı açıklamalarda bulundu ve önemli cümleler sarf etti aslında. Dedi ki kapalı grup toplantısı 3 gün önce planlandı dedi grup başkanı seçimiyle ilgili. Ayrıca 40 günlük bir süre içerisinde kurultaya gidilebilir gibi bir açıklaması oldu Özgür Özel'in. Ve dedi ki yüz yüze görüşmek için, çünkü bugün Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bugün belki görüşebiliriz demişti. Yüz yüze görüşmek için gazetede kurultay kararını okumam gerekiyor dedi Özgür Özel. Ayrıca yapılan toplantıdan detayları paylaştı İlter Yeşiltaş bize ve eğer genel merkeze bizi almazlarsa mecliste mücadeleye devam ederiz dedi. Genel başkan demem, Kemal Bey derim dedi Özgür Özel. Şimdi tüm bu gelişmeler ışığında aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi de unvanda bir değişiklik yaptı. Onu da az önce izleyicilerimizle paylaştık. Süreç nasıl devam eder? Bundan sonra neler olur? Hem bir yeni parti iddiası vardı malum. İlter'in aktardığına göre Özgür Özel o yolu tercih etmeyecek.

0: bir yandan da kurultaya götüreceği iddiası var 40 gün içinde. Bunun için delegelerden imza toplanması gerekiyorsa toplarız gibi bir açıklaması oldu. Tabii 1320 gibi bir delege varsa çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Hukuki açıdan ne kadar uygun bu süreç? Bir kurultaya gidilir mi sizce? Nasıl ilerler? Nasıl görüyorsunuz tüm bu yaşananları? Nasıl okuyorsunuz hocam?
1: Evet, Sümeyye Hanım, aslında arka arkaya sorulacak o kadar sorular var ki şu an gerçekten CHP son derece bir bilmezin içerisine girdi. Tabii hukuken aslında süreçler ilerledikçe hukuksal boyutu netleşiyor. Yalnız parti içi güç dengesi ve hukuki meşruiyetler ve toplumsal siyasal algı hala henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla aslında Kemal Kılıçdaroğlu açısından tabii ki hukuki anlamda geri döndü. Aslında Kılıçdaroğlu açısından geri dönmek veya dönmemekten ziyade hukuku ve hem de siyasal açıdan meşruiyetin de sağlama bağlamında oldukça uzun bir önünde mesafe var. Onu kat etmesi gerekiyor. Özellikle Kılıçdaroğlu hukuk meşruiyeti sağladıktan sonra parti içi güç dengesi ve yine seçmen tabanına yönelik olarak da bir algıyı da yönetmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında tabii siz de soruyorsunuz, şimdi Kılıçdaroğlu ne yapacak aslında? Yani gerçekten gelen merkeze gidip oturacak mı, yoksa farklı bir yol mu izleyecek? Bütün bunlar aslında biraz daha CHP içinin de rahatlamasına bağlı ve Özgür Özel'le aslında Kılıçdaroğlu'nda oturup bir şekilde gelecek CHP'nin gelecek yol haritasını da bir şekilde belirlemeleriyle de mümkün. Tabii aksi halde bunlar yine hukuki boyutları da taşınabilecek, CHP'yi daha çok böyle girdiğine sokacak durumlarla da karşı karşıya kalınabilir.
0: Hocam, Sayın Kılıçdaroğlu yani en uygun zamanda gideriz kurultaya dedi ama Özgür Özel'in söylemlerine baktığımızda en uygun zaman en kısa zamandır dedi. Yani bu konuda bir acelede olduğunu görüyoruz. Tabii böyle zıtlaşmalar olursa süreç nasıl devam eder, bir bölünme olur mu? Çünkü konuşulan konular bunlar. CHP bölünmeye mi gidiyor? Yeni bir parti mi kurulacak? Ne olacak? İçerideki o disiplin, düzen nasıl sağlanacak? Kılıçdaroğlu'nun mesajları çok kritikti. Dedi ki bugün CHP ahlaki değerlerin üstünlüğünü korumak zorundadır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Bu mesaj çok önemliydi. Ahlaki değerleri olacak dedi. Bunu sağlayabilir mi, başarabilir mi? Bunlar da hep bir soru işareti tabii.
1: Tabii Sümeyye Hanım, aslında Kılıçdaroğlu açısından çok net altını çiziyor. Yani parti şu an ahlaki bir çöküş içerisinde. Bu zaten yargı süreçlerine de girmiş boyutta. Ve nihayetinde CHP'nin bu ağırlıklarından kurtulması gerekiyor. Çok net altını çiziyor. Yani işte fabrika ayarlarına geri dönmekten kastı aslında CHP'yi. Nasıl ki hani Atatürk'ün kurduğu parti, bu parti kurucu parti derken o kurucu partinin belli temel özelliklerini yeniden kazanması gerekiyor. Bunu da çok net altını çiziyor. Dolayısıyla bu arınma olmadan Sümeyye Hanım, Özgür Özel'in istediği tarihte, yani 40 gün gibi bir süre içerisinde ben kurultaya gidileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu arınma, CHP'nin arınma süreci ve kurultaya gitme süreci bu bir prosedür alacaktır. Nihayetinde Kılıçdaroğlu da tabii ki kendi kurmaylarıyla bu süreci konuşup partideki sıkıntılı kişilerle ilgili olarak da bir süreç başlatmaları gerekiyor. Bir üyeliğin askıya alması diye parti tüzüğünde böyle bir şey yok. Ya geçici olarak üyelikten çıkarma veya kesin kalıcı olarak çıkartılma var. Bundan tabii üyeliğin askıya alması demek geçici olarak üyelikten çıkartılması demek ki birçok belediye başkanlarında ve parti yöneticilerinde bu husus veya il yöneticileri, ilçe yöneticilerinde de ben ilerleyen süreçlerde bu durum göz önünde bulundurulacaktır ki nihayetinde Kılıçdaroğlu da bunun altını çiziyor. Eğer sizin yargı ile ilgili bir probleminiz varsa öncelikli olarak raklanın, sonrasında gelin üyeliğinize kaldığınız yerden Devam edin.

0: açıklamasında altında çiziyor. Bunu gayet net bir şekilde altını çiziyor. Özgür Özel açısından bakıldığında tabii ki genel başkanlığı kaybetmiş bir Özgür Özel. Şu an tabii milletvekilliği üzerinde bir hakimiyet kurabilmek için grup başkanlığı kartını ele geçirmiş konumda. Tabii burada parti içi güç dengesini de aslında biz görüyoruz Sümeyye Hanım. Yani nihayetinde Özgür Özel kurultayın olabildiğince hızlı bir süreçte olmasıyla aslında bu genel başkanlıkta kaybettiği imajını bir şekilde çok kısa bir sürede aslında telafi etmek de istiyor. Ama tabii hem mahkemenin altını çizdiği hususlar hem de Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin, kurmay ekibinin altını çizdiği hususlar CHP'de bence çok kısa bir süre içerisinde kurultaya gidilmeyeceği noktasında. Tabii ki Özgür Özel bu noktada delegeler üzerinden eğer salt çoğunluğu sağlayabilirse bu noktada olağanüstü kurultaya gitme yolunu açabilir. Ama tabii bu da yeterli değil. Burada genel başkanın tutumu da yani Kılıçdaroğlu'nun tutumu da çok belirleyici oluyor. Eğer Kılıçdaroğlu bu noktada olağanüstü kurultaya götürmek istemezse tabi bu defa tekrardan bir hukuk süreci Özgür Özel açısından başlatılması gerekiyor. Dolayısıyla Sümeyye Hanım aslında iç içe çok farklı konular ve birbirini de domine edecek konular. Dolayısıyla aslında Kılıçdaroğlu açısından partinin tekrar bir hukuksal süreçlere girmesini istemiyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. İki, partinin arınması gerekiyor. Bu da tekrar altı çizilmesi gereken bir husus. Üç, yine farklı bir bölünmeden ziyade, yani farklı bir partiyle yol almaktan ziyade CHP'nin tekrar farklı kararlarına geri dönerek işte bu kurucu partinin bu şekilde aslında devamı noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bence milletvekilleri ve taban da farklı bir siyasi partiyle Özgür Özel ve kurmaylarının veya destek verenlerin o yola devam etmesini istemiyor. Nihayetinde bu daha önce denendi biliyorsunuz. Memleket Partisi kuruldu. İşte tekrar CHP'ye geri dönmüş oldu Muharrem İnce. Dolayısıyla bunlar aslında denenmiş ve başarılı olmamış yöntemler. Ne CHP seçmeni ne de Kılıçdaroğlu ne de aslında bakmayın siz Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinde bile bence yeni bir partiyle yola devam noktasında bir kanaat yok. Toparlayacak olursam yani Özgür Özel çok kısa sürede tabii ki kurultaya gitmek istiyor. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nu zorlayacaktır. Ancak Kılıçdaroğlu'nun eli burada çok rahat. Hem hukuksal meşruiyeti var hem de yine de CHP'nin mevcut yönetiminden rahatsız seçmen tabanı da var. Bir kez bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yani böyle bir algı yürütülüyor. Sanki bütün CHP seçmeni mevcut yönetimden mutlu, onların yaptığı eylemlerden veya işte son dönemde ortaya çıkan basına yansıyan işte yargıya intikal eden konulardan CHP seçmeni de bence çok huzursuz. Dolayısıyla bir şekilde CHP seçmeni de partinin arınmasını ve kurucu kodlarından yeniden dönülerek işte bu partinin yoluna devam etmesini talep ediyor.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Akademisyen, doçent doktor Berat Akıncı ile konuştuk. CHP'de son yaşananları değerlendirdik. Ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum Sümeyye Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Akşam Ajansı'na çok kısa bir ara vereceğiz. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 14 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 670 milyon dolar artışta 61.20

0: 3 milyar dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Gerileme altın rezervleri kaynaklı olurken geçtiğimiz hafta 110 milyar 965 milyon dolar olan rezervler 107 milyar 340 milyon dolara geriledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde
1: 5G. Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Belde statüsü kazanan köylerde ahaliyi seçim ocağını sardı. Yüksek Seçim Kurulu belde statüsü elde eden 6 yerleşim biriminde ara seçime gidilmesine karar verdi.
5: Belde statüsü kazanan noktalardan bir tanesi de Çokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Çevrecik kasabası. Yeniden belde statüsü kazandı. Şu anda Çevrecik halkı ellerinde bayraklarla birlikte kadın erkek 70'e 70'e toplanmış seçim gününü bekliyor.
6: Yeniden seçim yapacağız. Beldemize hayırlı uğurlu olsun. Biz zaten 3 dönem beldemiz vardı. Ancak 2011 nüfusundaki bir sıkıntıdan dolayı nüfusumuz 2000'in altına düştüğü için 2012'de belde statüsünden düştük. Belde olmadı, köy statüsüne geçtik. Ancak sonradan çıkan mahkeme kararının mahkemeye müracaat edildi. Mahkeme sonucuna göre tekrardan belde statüsüne kazandık.
4: Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşu beldeleriyle, Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.
5: Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Çevrecik kasabası tekrar belde statüsü kazandı. İşte bu statüyü kazanmasını da burada yaşayan vatandaşlar halaylarla, coşkuyla karşıladı. Şimdi 7 Haziran'da seçim yapılacak ve yeni belediye başkanı Çevrecik beldesi için seçilecek.
7: Su sorunumuz vardı, Zınav'dan su geldi. Şu an su sıkıntımız yok Allah'a şükür. Biz onun için Turkay Çetin diyoruz.
8: Turkay Çetin hizmetlerini beğendiğimiz için şu an

0: Yanındayız. Eski belediye başkanlarımız yanında.
1: Eskiden hangi partiden mensuyordun?
0: CHP'den.
1: Şimdi?
0: Şimdi AK Parti.
1: Peki niye AK Parti'ye bir geçiş düşündünüz?
0: Gelecek hizmetlerin daha iyi, daha elverişli olacağını düşündüğümüz için AK Parti'yi düşündük.
2: Çalışıyoruz biz de AK Parti için inşallah. Muhtarımız daha önce muhtar olarak 3 devre yaptı, çok beğendik. O yüzden biz de tekrar başkan etmeye karar verdik. Bugün Turgay için buradayız, AK Parti için, belediyemiz için yola devam. Turgay Çetin'i beğendiğimiz için başkan adayımız.
3: Yol bizim, yolumuz bizim. Birlik beraberlik içinde bu seçimi de alacağımıza inanıyorum. Başkanımıza da sonuna kadar destekliyorum.
1: 7 Haziran'da Çevrecik kasabası belli olacak ve seçime girecek AK Parti'den adayı Turgay Çetin'le birlikteyiz. Evet, başkan adayısınız. 7 Haziran'da seçim var.
4: Evet, teşekkür ederim. Buraya kadar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yöreye hizmetlerini beğeniyoruz. İnşallah 7 Haziran'da da seçimi alarak Ankara'ya gideceğiz.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Fonda görüştüler, kurultaya gitmeyi konuştular. Ama ne zaman?
7: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
6: Özgür Özel hemen kurultay diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden delege seçimleri yapıldıktan sonra.
8: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
6: Özgür Özel yönetimi hemen kurultaya girilmesini istiyor çünkü kendisine yakın mevcut delegelerle yapılacak kurultayın özel yönetimini yeniden göreve getireceği kesin. Kılıçdaroğlu ise mevcut da değil, yeniden yapılacak seçimlerle belirlenecek delegelerle kurultaya gitmekte kararlı. Mahallelerden başlayarak belde, ilçe, il kurultaylarıyla hem delegeler hem de teşkilatta değişim hedefliyor. Bunun da bir yıla yakın bir süre alacağı belirtiliyor. Özel ve kurmaylar ise Kılıçdaroğlu'nu hemen kurultaya gitmeye zorlamak için farklı alternatifler üzerinde duruyor. Bunlardan biri 2023'teki parti meclisinde bulunan isimlerin istifa etmesi. Parti meclisinin yarıdan fazlasının istifa etmesi halinde parti yönetiminin yeniden seçilmesinin zorunlu hale geleceği de değerlendiriliyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun kurultayı toplamaya mecbur kalacağı ileri sürülüyor. Şu anda parti meclisindeki dengelerin eşit olduğu belirtiliyor. Bir başka alternatif imza toplama olarak gösteriliyor. 1100 delegesi bulunan CHP'de delegelerin yarıdan fazlası en az 551'i imza verirse olağanüstü kurultayın toplanabileceği üzerinde duruluyor. Ancak her durumda genel başkanın onayı olmadan bir kurultayın toplanamayacağı belirtiliyor. CHP'de kurultaya gidip gitmeme tartışmalarının mahkemeye taşınacağı konuşuluyor.
9: Bence kesinleşmeden yapılacak herhangi bir kurultay da sonradan herhangi bir aksi karar çıktığında yine hükümsüz hale gelir. Yarın Yargıtay'ın ne vereceğini bilmiyoruz evet. Sonuç olarak.
10: CHP grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde yapılan kapalı oturumda ise Özel partinin grup başkanı olarak seçildi. Yapılan bu seçimin ise yasal olup olmadığı tartışılıyor.
6: Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılmayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: CHP'de özel yönetimince ihraç edilenler ne olacak? Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ihraç mekanizmasını işletecek mi? Bu soruların yanıtları CHP'nin bundan sonraki yol haritasını da belirleyecek.

0: Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri partiden yaklaşık 1700 kişi ihraç edildi. Başta Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Arkadaş gibi isimler olmak üzere kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ismin ihraç yoluyla partiyle ilişkisi kesildi. Gerekçeler çeşitliydi. Yönetime karşı söylemlerde bulunanlar, televizyon kanallarına çıkıp partiyi eleştirenler, Gürsel Tekin'le fotoğraf çektirdiği için ihraç edilenler.
1: Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partileri birbirine düşürme noktasına geldik.
0: Mutlak butlan kararıyla özel yönetiminin verdiği tüm kararlarda yok hükmünde. Bu nedenle ihraç edilen isimlerin de partiye dönebileceği belirtiliyor.
2: Disiplin kurulunun verdiği hükümler havada kaldı.
0: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ihraç mekanizmasını işleteceği belirtiliyor.
3: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: Kılıçdaroğlu'nun kendisini hançerlediğini düşündüğü isimlere görev vermeyeceği, kenara çekilmelerini sağlayacağı ifade ediliyor. Ancak eski İBB Başkanı, yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu için disiplin mekanizmasını gündeme getireceği iddia ediliyor.
3: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.
0: Kılıçdaroğlu'nun sadece İmamoğlu değil, şu anda yargılanan tüm belediye başkanları için ihraç mekanizmasını işleteceği, aklının gelin diyeceği ifade ediliyor.
4: İçlerinden çürük olanları ayıklayacağını, diğerleriyle beraber muhtemelen arınma, ki iki defa talep etti bunu, evet, yüksek sesle kamuoyu önünde, bunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nu büyük ihtimalle koparıp atacaktır bünyeden diye düşünüyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Damperi açık bir şekilde hızla ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit adeta yerle bir oldu. O sırada üst geçitte kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun istikametinde ilerleyen damperi açık bir kamyon üst geçidi fark etmeyince felaket kaçınılmaz oldu. Kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Demir yığınları yola savruldu. Trafik durma noktasına geldi. Kazaya seyir halinde olan iki araç daha karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik uzun süre kontrolü sağlandı. Ekiplerin yıkılan üst geçitte kaldırma ve inceleme çalışmaları halen sürüyor.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ne yazık ki bir kaza haberiyle başlayacağız. Antalya'dan geldi kaza haberi. Motosiklet ve çöp kamyonu kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletin genç sürücüsüyle yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.
8: Hız ve dikkatsizlik iki genci hayattan kopardı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18 yaşındaki Hasan Aşkın'ın kullandığı motosikletle kavşaktan dönüş yapan çöp kamyonu çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan Aşkın'la arkasında oturan 17 yaşındaki arkadaşı Bekir Sarp da hayatını kaybetti. Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı.

0: aşkın ve Sarp Dağ'ın ölüm haberini alarak kaza yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi.
1: Giresun'un Ereğli ilçesinde yaşanan heyelanla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı değerli izleyicilerimiz. Görüntü 22 Mayıs'ta Giresun'un Dereli ilçesinde kayda geçti. Sağanak nedeniyle bölgede heyelan oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yamaçtan kopan toprak parçasının yola kaydığı görülüyor. Bir sürücü de heyelanı fark ederek duruyor. Ve efendim Manisa'nın coğrafi işaretli asma yaprağından Konya'nın yeni sezon ayçiçeği ve aronya ekimine, sofraların vazgeçilmezi Niğde patatesinden Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirincine kadar Anadolu topraklarında bahar mesaisi ve yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Şimdi sizleri emeğin toprakla buluştuğu ve bereketin filizlendiği yurdun dört bir yanından derlediğimiz o renkli üretim yolculuğuna çıkarıyoruz.

0: Üzümün başkenti Manisa'da coğrafi işaret tescilli asma yaprağı toplanıyor.
1: Üzümün başkenti Manisa'da tescilli asma yaprağı hasatı başladı. Geçen yıl 100 ülkeye ihracat yapıldı. 90 milyon dolar da gelir sağlandı. Bu sene bu sayının artması bekleniyor.
2: Asma yaprağı ile beraber sezona başlıyoruz inşallah. Öncelikle sezonun üreticilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Şu anda asma yaprağımıza başladık. Asma yaprağımızın bizim en büyük özelliği kendine has bir dokusu ve tadı olması, ince, tüysüz yapıda olması, lob sayısı dediğimiz girinti sayısının yeterli olması ve lob derinliğinin yani çok fazla derin olmaması bizim asma yaprağımızı öne çıkartan özelliklerden bir tanesi.
0: İnce yapısı ve aromasıyla öne çıkan yapraklar salamura işlemlerinin ardından Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
2: Geçen yıl Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre yaklaşık 50 ton civarında salamura ve ürünleri ihraç olmuş ve 90 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmiş durumdayız. Yalnızca Manisa ve etrafında 60'a yakın işletme, şu anda 60'ın üzerinde bir işletme bunun işlemesiyle iştigal oluyor, uğraşıyorlar. Ve başta Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan, Irak gibi ülkeler olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye biz bu ürünü ihraç ediyoruz.
0: Üzüm veriminin düşmemesi için bağlardaki yapraklar titizlikle toplanıyor. Peki asma yaprağını toplarken nelere dikkat edilmeli?
2: Asmanın toprağın yaprak alanının 1/4'ünden fazla yaprak almamamız gerekiyor. Yani toprağın yaprak alanımızın 1/4'ünü geçtiğimiz zaman salkım ve ürün verimini beslemeyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Tabii ki bu ortalama bir değer. Ekstrem besleme koşullarında daha fazla ürün alabiliriz.
3: Tazeliğine dikkat ediyoruz. Saplarını da uzun bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü salamura dayanasın diye.
0: Konya Ovası'nda yeni sezon için ayçiçeği tohumları toprakla buluşuyor.
1: Konya Ovası'nın en verimli ürünlerinden birisi olan yağlık ayçiçeği ekimi Konya Ovası'nda başladı.
4: Yağlık ayçiçeği ekimine başladık Konya Ovası'nda. Yağlık ayçiçeği ekimi bir hafta 10 gün sürecek. Bir çıkışımız bir hafta 10 gün sürer yağlık ayçiçeği 4-5 ay.

0: sonra hasatını bekliyoruz. Rekolte ekim var bu yıl. Bakalım sonuçlar ne olacak.
1: Çiftçiler verimli bir sezon geçirmek için ekim sürecini dikkatle planlıyor.
0: Yağlı kayısı çekirdeğini 16,5 ile 18 santim arasında ekiyoruz. Sıra aralarımızda 70 santim. Damlama sulamayla sulama yapıyoruz yağlı kayısı çekirdeğini. Bu şekilde toprak hazırlığı yapıldıktan sonra makinelerle ekim yapıyoruz.
2: Konya Ovası'nda ekilen yağlık ayçiçeğinin rekoltesinin bu yıl 300 bin ton olması bekleniyor.

0: Niğde'de yeni sezon patates mesaisi sürüyor.
1: Allah'ın izniyle bereketli bir dönem bekliyoruz.
2: Türkiye'de patates üretiminde öne çıkan şehirlerden birisi Niğde'deki tarlalarda yoğun mesai başladı. Sabahın ilk kaşıklarıyla birlikte üreticiler tarlalara rotasını çevirirken binlerce dönümlük arazide patates ekimi başladı.
0: Peki patatesin ekimi ve hasadı ne zaman yapılıyor?
1: 5. aylarda başlıyoruz ekmeye. Bu değişiyor, 6-7'ye kadar çıkabiliyor. Yani hava şartı önemli zaten. Bir de ürünün yazlık dediğimiz, kışlık dediğimiz, orta kışlık dediğimiz ürünler var. Ona göre ekimler yapıyoruz. İşte 8. ayın sonlarında 11. aya kadar söküm yapılıyor.
2: Türkiye'de sofralara gelen her 7 patatesin üretildiği Niğde'de üreticiler bu yıl bereketli bir sezon bekliyor.
1: Dekar başı 1000 metrekare başına 6 ton bekliyoruz.
0: Üreticiler sezon boyunca kaliteli ve bereketli ürün alabilmek için süreci aşama aşama titizlikle yürütüyor.
1: Bu patatesi geçen sene söktük, ambarlarımızda, büyük soğuk hava depolarımızda sakladık. Sonra çıkarıyoruz, onları seçimlerini yapıyoruz. Filiz kırımıdır işte, hatalı patatesleri çıkarıyoruz. Sonra tarlamıza getiriyoruz. Tabii tarlayı sürüm, gübreleme, dezenfekte etme, bunları yapıyoruz. Sonra toprakla kavuşturuyoruz.
0: Hasat taşlı arazilerde doğal kaynak suyuyla yetiştirilen Diyarbakır'ın Karacadağ pirincinin ekimi başladı.
3: Dünyanın, değil Diyarbakır veya Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli pirincinden birisidir.
4: 2018 yılında coğrafi tescil işareti alan Diyarbakır Karacadağ pirincinin ekimine başlandı. Şu anda çiftçiler, üreticiler arazide tohum atıyor.
3: Karacadağ pirinci yüzyıllardır bu bölgemizde ekilen bir diyelim ki yani bir güç nurumuzdur Karacadağ pirinci olarak. Karacadağ pirinci olmasa bölgemiz pirinçsiz kalıyor.
0: Peki Karacadağ pirincinin ekimi, sulaması ve hasadı nasıl yapılıyor?
3: Burada Mart'ın 7'sinden sonra hasat başlıyor. Tohumlar atılıyor. Bak işte bu kanallar, bu ana kanallardan yavru kanallara, o yavru kanallardan da böyle ağızlıklar açılıyor. Ondan sonra su yere serpildikten sonra tohumlar atılıyor. Sonbaharın ilk ayında ondan sonra biçimine başlıyoruz. Biçtikten sonra fabrikaya götürüyoruz. Ondan sonra beyazlatıp sofralara servis ediyoruz. Yaylalar, yaylalar, yarim sana gelen de yaylalar,
0: yaylalar. Antalya'nın Aksu ilçesinde seracılık faaliyetleri aralıksız sürüyor.
5: Örtaltı tarımda Eylül ayında başlayan domates üretim işlemleri Haziran'ın sonuna kadar devam ediyor. Antalya örtaltı tarımda Türkiye'nin merkezi konumunda bilindiği üzere ve domates de önemli üretilen sebzelerin başında geliyor. Yıllık domates üretimi

0: 2.7 milyon tonu buluyor.
1: Peki serada domatesin üretim takvimi nasıl ilerliyor?
2: Ağustos'ta ekimler başlıyor, Ekim'e kadar devam ediyor. Hasadımızda takriben 2-2,5 ay diktikten, ektikten 2,5 ay sonra hasadımız başlıyor.
1: Domatesler Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışı pazarlarına da ulaştırılıyor.
2: İç pazarda da değerlendiriyoruz, dış pazarda da değerlendiriyoruz. Malımıza yurt içi ve yurt dışından da talep oluyor.
1: Seralardaki domates üretiminde verim de oldukça yüksek.
2: Beş dekarlık alanda iklimle alakalı olmakla beraber 40-60 ton arasında verim elde ediyoruz.
1: Konya'da yüksek antioksidan değeriyle bilinen aronya meyvesine ilgi artıyor.
3: 20'den fazla üniversitenin hakkında araştırma yaptığı aronya bitkisi Konya'da çiçek açtı.
4: Maşallah bu sene Rabbim bereketini eksik etmedi. Geçen seneki don olaylarından bayağı bir zarar görmüştük. Bu sene inşallah yağışlar da devam ediyor ve çok bereketli yağışlar aldık. Çiçeklenmemiz falan da gayet güzel.
1: Süper meyve olarak bilinen aronyanın hasadı nasıl yapılıyor?
4: Hasat küçük ölçekli bahçelerde genelde elle yapılıyor. Henüz Türkiye'de makinalı tarıma geçilmedi. Çünkü alanlar küçük. Elle toplanıyor ve ondan sonra ayrışıma geçiyor.
1: Aronya hem lezzetli hem de sağlığa oldukça faydalı.
4: Bu konuda en öne çıkan özelliği tabii ki antikanser bir meyve oluşu. Yani sağlıklıyken tüketilerek kanser oluşumunun önüne geçmek. En büyük faydalarından bir tanesi bu. Karaciğer dostudur.
1: Aronya iç pazarda da yoğun ilgi görüyor.
4: Bizim pazarımız tamamen perakende sektörü. Taze meyve döneminde 8. ayın sonu ile 10. ayın sonu arasında taze meyve olarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Daha sonrasında gölgede kurutulmuş kuru meyveler, konsantresi, pekmezi, tozu olarak satışlarımız oluyor.
1: Rotamızı meyve bahçelerinden örtü altı tarımın kalbi Mersin'e çeviriyoruz. Seralarda mutfakların vazgeçilmezi kemer cinsi patlıcanların hasadı büyük bir titizlikle yürütülüyor.
5: Türkiye'de meyve ve sebze üretiminde önemli bir yeri olan Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Adanalıoğlu mahallesindeyiz. Sabah saatlerinde örtü altında kemer cinsi patlıcanların hasatı yapılıyor.
1: Sekiz dönümlük serada yapılan üretimde sezon boyunca 150-200 tona yakın verim elde ediliyor.
6: Izgaralarda kebap çeşitlerinde kullanılıyor. Yani hemen hemen domates de aynı yemeklerde kullanılıyor. Zaten bunu ev hanımları daha iyi biliyor. Yemek yapan ya da ustalar daha iyi biliyor. Yani domates bir mutfakta neyse patlıcan da ondan aşağı kalır yanı yok.
1: Üreticiler örtü altı yetiştiriciliğin iklim açısından zorlayıcı olduğunu belirtirken üretimin Türkiye tarımı için önemine dikkat çekiyor.
6: Açık alanla örtü altını kıyaslamak mümkün değil zaten. Açık alanda dikiyorsunuz, gübresini bir sefer veriyorsunuz, çapasını yapıyorsunuz. İşlem bitiyor, hasadı bekliyorsunuz. Ama örtü altında öyle bir şansınız yok. Hani çocuğumuza göstermediğimiz özeni mecburen bunlara göstermek zorundayız. Evet. Çünkü bizim ekmeğimiz, yani geçim kaynağımız bu.
1: Patlıcanlar özenle toplanıp seçim ve paketleme sürecinden geçtikten sonra iç pazara gönderiliyor. Bir yanda tarımda ihracat hedefleri, diğer yanda seralarda yoğun sezon mesaisi. Anadolu'da tarım üretimi dört bir yanda devam ediyor.

0: Genelinde özellikle kuzey kesimlerde ve iç kesimlerde sağanak yağışın kuvvetli olacağını söylemişti. Başkent Ankara'da o yağışlardan nasibini aldı diyebiliriz. An itibariyle bulunduğumuz nokta Etimesgut Ümitköy Eskişehir yolu kesişiminin olduğu noktadayız. Yağış hala devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam etti. Öğleden sonra ise kuvvetini, etkisini artırdığını söyleyebiliriz. Şu anda özellikle Ümitköy üzerinden Ankara merkeze giden işte bu güzergahta da araçlar bir yandan kontrollü bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Tabii yağışlarla birlikte sel sıkıntısı da yaşanabiliyor. Geride bıraktığımız iki gün önce Yeni Mahalle bölgesinde bir problem yaşanmıştı. Yaşanan yağış dolayısıyla birlikte birkaç vatandaşımız o sel sularının arasında sel sularına kapılmıştı. Neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı bununla alakalı. Tabii başkentte yağışlarla birlikte araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Bunun altını çizelim. Bir yandan da sürücüler o ilerleyişini kontrollü bir şekilde sürdürüyor. Öğle saatlerinden sonra etkili oldu sağanak yağış. Sağanak yağış nedeniyle sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi başkentin birçok noktasında sular yükseldi. Trafikte olumsuz anlar yaşandı. Vatandaşlar yağmura, sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Ve an itibariyle de başkent Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bulunduğumuz noktada Etimesgut Ümitköy Eskişehir kesişim yolu. Sürücüler şu dakika itibariyle bir yandan devam eden o çalışmalar var. Bir yandan da başkentte hemen hemen her zaman aynı manzaraları da görebiliyoruz aslında. Altyapı yetersizliği dolayısıyla Taşkent kesişim yolu sürücüler şu dakika itibariyle bir yandan devam eden o çalışmalar var. Bir yandan da başkentte hemen hemen her zaman aynı manzaraları da görebiliyoruz aslında. Altyapı yetersizliği dolayısıyla taşkınlar yaşanabiliyor. Bunun örneklerini etmesi bekleniyor diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Şener Çetin'e kolaylıklar diliyoruz ve efendim siyaset gündemiyle devam ediyoruz akşam ajansına. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez basın açıklaması yaptı. Özgür Özel'i yeniden grup başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti Kılıçdaroğlu. Henüz Özel'le görüşemediklerini söyledi. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
3: CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden ulaştıracağız dedi. Ayrıştırıcı söylemden uzak durulmasına yönelik mesaj verdi. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
3: CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıyla grup başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Henüz kendisiyle görüşemediklerini söyledi.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
4: Siz mi arayacaksınız?
2: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
3: CHP'deki ahlaki değerlerin şimdiye kadar eleştirilmediğini hatırlattı. Ayrıştırıcı dil kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.
2: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlar

0: Onlarla karşı karşıya bırak bak. Buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
1: Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından görüşmelerini gerçekleştirmek üzere çalışma ofisine geçti.
2: Ve mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Özgür Özel ise grup başkanı seçildi. Özel, peki bu adamı neden attı? Milletvekilleriyle buluşmasında hangi mesajları verdi? CHP Genel Merkezi'ne dönüyoruz, son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarıyor.
3: Sümeyye Gaffaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde baş döndürücü bir hareketlik var. Sabahın erken saatlerinden itibaren baş başa bazı görüşmeler yaptı Özgür Özel. Kurmaylarıyla toplantılar gerçekleştirdi. Kapalı grup toplantısı yaptı ve grup başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Ve bu seçimde Özgür Özel 95 milletvekilinin oyuyla grup başkanı seçildi. Ve buna ilişkinde geçtiğimiz saat diliminde aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Ve mecliste Özgür Özel'in genel başkan sıfatını grup başkanı olarak değiştirdi. Dediğimiz gibi bugün zaten genel merkezde grup başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Tabii bu seçimden ziyade bu kapalı grup toplantısında neler konuşuldu? Sürece dair Özgür Özel hangi mesajları verdi? Ve bazı milletvekilleri nasıl bir plan ortaya koyarız şeklinde hangi değerlendirmelerde bulundu? Bu önemliydi. Bunun perde arkası bilgisine ulaştık. Kapalı grup toplantısında neler konuşulduğuna dair. Şimdi onları hemen aktaralım. Öncelikli olarak toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Özgür Özel konuştu ve milletvekillerini dinledi ve mutlak butlan kararını asla ve kata tanımayacağını vurguladı Özgür Özel bu toplantıda. Ve bizi buradan çıkartırlarsa, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bizi çıkartırlarsa nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu sorunun yanıtını verdi milletvekillerine Özgür Özel ve dedi ki meclisteki odama geçerim dedi. Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda genel başkanlık makamı birinci meclisteki makamsa bu kez de meclisteki makam olur. Oradan mücadeleye devam ederiz ifadesini kullandı. Bu toplantıda yine bazı milletvekilleri şu öneride bulundu. Bir yeni parti önerisinde bulundu. Bu planın da hali hazırda sıcak olduğunu zaten biliyoruz. Yeni parti ile yolumuza devam etsek nasıl olur fikrini gündeme getirdiler ve Özgür Özel de buna karşı çıktı. Sonuna kadar direneceğiz ifadesini kullandı ve aynı zamanda şu ifadeleri de önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na dair yaptığı değerlendirmede ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler dedi. Olmaz diyemem, beklemediğimiz bir şey yok artık, hepimizin ihracını öngörüyoruz dediği şeklinde gelen bilgi var. Şimdi yine Kemal Kılıçdaroğlu'na dair değerlendirmeler yaparken şu ifadeyi de kullandı. Bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim ifadesini kullandı. Bu da önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşımını ortaya koyan Özgür Özel'in en net ifadesiydi. Genel başkan demem, Kemal Bey derim ifadesini kullandı. Şimdi eğer bir olağan kurultay, bir hemen kurultay talebi var Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu beklentisini iletti. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı yakın bir tarihte toplamazsa Özgür Özel'in işte 40 gün içerisinde kurultayı toplayalım şeklinde bir tutumu ve beklentisi var. Bu olmazsa ne olur sorusunun yanıtını yine verdi kapalı grup toplantısında Özgür Özel. Olağanüstü kurultay için imza toplanabileceğini söyledi. Gerekirse bayramdan sonra delegelerden imza toplar, olağanüstü kurultaya gideriz ifadesini kullandı. Yani özetle bundan sonraki sürece ilişkin yol haritası tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Yedek parti konusundan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında yapılan görüşme ve bu görüşmede acaba bir kurultay kararı çıkar mı? Buna dair tüm ayrıntılar kapalı grup toplantısında masaya yatırıldı ve değerlendirildi. Özgür Özel'in milletvekillerine vermiş olduğu mesajlar da böyleydi. Şimdi yine genel merkezdeyiz ve genel merkezde parti meclisi toplantısı şu dakika itibariyle devam ediyor. O toplantıda da yine tıpkı kapalı grup toplantısında olduğu gibi yol haritası belirleniyor. Orada parti meclisi üyeleri görüş ve önerilerini Özgür Özel'le paylaşacaklar ve bu değerlendirmelerin ardından da bir açıklama gelebileceği

0: ifade ediliyor. Biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeni kulis bilgilerini aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz İlter Yeşiltaş'a, kolaylıklar diliyoruz. Evet, CHP'de kurultay senaryoları gündemde. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kılıçdaroğlu, delege yapısı değiştikten sonra kurultaya gitmeyi planlıyor. Özgür Özel ise hemen kurultay diyor. Kurultay hesapları yapılırken Özgür Özel CHP'nin kapalı grup toplantısında da grup başkanı seçildi. Bu durumunda hukuki olup olmadığı tartışılıyor.
2: Telefonda görüştüler, kurultaya gitmeyi konuştular. Ama ne zaman?
3: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel ile paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
2: Özgür Özel hemen kurultay diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden delege seçimleri yapıldıktan sonra.
4: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
2: Özgür Özel yönetimi hemen kurultaya gidilmesini istiyor. Çünkü kendisine yakın mevcut delegelerle yapılacak kurultayın özel yönetimini yeniden göreve getireceği kesin. Kılıçdaroğlu ise mevcut da değil, yeniden yapılacak seçimlerle belirlenecek delegelerle kurultaya gitmekte kararlı. Mahallelerden başlayarak belde, ilçe, il kurultaylarıyla hem delegeler hem de teşkilatta değişim hedefliyor. Bunun da bir yıla yakın bir süre alacağı belirtiliyor. Özel ve kurmayları ise Kılıçdaroğlu'nu hemen kurultaya gitmeye zorlamak için farklı alternatifler üzerinde duruyor. Bunlardan biri 2023'teki parti meclisinde bulunan isimlerin istifa etmesi. Parti meclisinin yarıdan fazlasının istifa etmesi halinde parti yönetiminin yeniden seçilmesinin zorunlu hale geleceği de değerlendiriliyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun kurultayı toplamaya mecbur kalacağı ileri sürülüyor. Şu anda parti meclisindeki dengelerin eşit olduğu belirtiliyor. Bir başka alternatif imza toplama olarak gösteriliyor. 1100 delegesi bulunan CHP'de delegelerin yarıdan fazlası en az 551'i imza verirse olağanüstü kurultayın toplanabileceği üzerinde duruluyor. Ancak her durumda genel başkanın onayı olmadan bir kurultayın toplanamayacağı belirtiliyor. CHP'de kurultaya gidip gitmeme tartışmalarının mahkemeye taşınacağı konuşuluyor.
5: Bence kesinleşmeden yapılacak herhangi bir kurultay da sonradan herhangi bir aksi karar çıktığında yine hükümsüz hale gelir. Yarın Yargıtay'ın ne vereceğini bilmiyoruz sonuç olarak.
0: CHP grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde yapılan kapalı oturumda ise Özel partinin grup başkanı olarak seçildi. Yapılan bu seçimin ise yasal olup olmadığı tartışılıyor.
2: Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılmayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor.
1: Evet, CHP'de Özgür Özel yönetimi yaklaşık 1700 kişiyi çeşitli gerekçelerle ihraç etti. Bunların arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var efendim. Peki ihraç edilenler partiye dönebilecek mi? Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu arınma diyerek hakkında yolsuzluk, rüşvet iddiaları olan belediye başkanlarını ihraç edecek mi? Mutlak Butlan partiyi nasıl dönüştürecek? Soruların yanıtları haberimizde.
2: CHP'de özel yönetimince ihraç edilenler ne olacak? Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ihraç mekanizmasını işletecek mi? Bu soruların yanıtları CHP'nin bundan sonraki yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri partiden yaklaşık 1700 kişi ihraç edildi. Başta Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş gibi isimler olmak üzere kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ismin ihraç yoluyla partiyle ilişkisi kesildi. Gerekçeler çeşitliydi. Yönetime karşı söylemlerde bulunanlar, televizyon kanallarına çıkıp partiyi eleştirenler, Gürsel Tekin'le fotoğraf çektirdiği için ihraç edilenler.
6: Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partileri birbirine düşürme noktasına geldik.
2: Mutlak Butlan kararıyla özel yönetiminin verdiği tüm kararlarda yok hükmünde. Bu nedenle ihraç edilen isimlerin de partiye dönebilmesi

0: İniciyi belirtiliyor.
1: Disiplin kurulunun verdiği hükümler havada kaldı.
0: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ihraç mekanizmasını işleteceği belirtiliyor.
2: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: Kılıçdaroğlu'nun kendisini hançerlediğini düşündüğü isimlere görev vermeyeceği, kenara çekilmelerini sağlayacağı ifade ediliyor. Ancak eski İBB Başkanı yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu için disiplin mekanizmasını gündeme getireceği iddia ediliyor.
2: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.
0: Kılıçdaroğlu'nun sadece İmamoğlu değil şu anda yargılanan tüm belediye başkanları için ihraç mekanizmasını işleteceği, aklının gelin diyeceği ifade ediliyor.
3: İçlerinden çürük olanları ayıklayacağını, diğerleriyle beraber muhtemelen arınma, ki iki defa talep etti bunu, evet, yüksek sesle kamuoyu önünde. Bunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nu büyük ihtimalle koparıp atacaktır bünyeden diye düşünüyorum.
4: İstanbul Üsküdar'da CHP ilçe başkanı Berk Tütüncü'nün esnaf ziyareti sırasında bir işletme sahibi selam vermeyince gerginlik çıktı sevgili izleyenler. Tütüncü'nün ziyareti sonrası zabıta ekiplerinin işletmeye ceza kestiği iddia ediliyor.
5: Bir önce kaçmayın ya, ne yaptık bize? Niye kaçıyorsun diyoruz
6: ya? Başkanın buraya gelip de bunu tebliğ etmesi bize yanlıştı zaten. Sadece selamı almadığım içindi. İki gün sonra da zabıta ekiplerini yolladı buraya. Selamım alınmadı. Gidin oraya bir ceza kesin gibisinden.
0: CHP'li başkana selam vermedi diye işletmesine ceza kesildi.
6: Giderken de başkan burada bunların masalar var bizim dışarıda. Masaların burada olmayacağını ibra ediyor bize. Ama zaten buraya ziyarete gelmiş bir kişi bize bunu söylemesi de bence yanlış.
0: İstanbul Üsküdar'da CHP ilçe başkanı Berk Tütüncü esnaf ziyaretindeydi. Bir işletmeye girdi. Selam verdi. Kafenin sahibi telefon görüşmesi yapmak için kısa süreliğine arka tarafa geçti. Tütüncü ise tepki gösterdi. İşletme sahibi Mehmet Şahin o gün yaşananları A Haber'e anlattı.
6: O gün bizim dolapta arıza vardı. Ben dolap için bir müdürü aramak zorundaydım. 4 gündür gelemeyen için. O anda Üsküdar ilçe CHP başkanı gelmiş buraya, Berk Bey. Ben de o arada rahatsız olmasın diye veya kendim de rahatsız olmayayım diye arka tarafa geçiyordum. O an arkadaşlar zaten selamını aldı. Yani elle selamlaştı zaten. Kamera kayıtlarında da var. Benim de arkamdan geliyor. Biz de ne yaptık? Hani neden selamımı almadın gibisinden. Ama benim düşüncem o bile değildi zaten. Hani o an telefonu görüşüyorum. Ben kendisini de tanımıyorum da zaten. Hani öyle bir şey de yok zaten. Hani tanımış olsam belki hani telefonu kapatır, hoş geldin derdim. Kimin olduğunu bilmediğim için zaten arka tarafa geçtim.
4: Olayın yaşandığı günün ardından zabıta ekipleri işte bu noktaya geldi. Dışarıda masa sandalyeleri göremeyince dükkandaki görevlileri masa sandalyeyi dışarı çıkarmasını söyledi. Ardından aynı gün içerisinde ikinci ziyaret gerçekleştirildi ve dükkan hakkında işlem başlatıldı.
0: Şahin iş yerinin reklam panolarının da söküldüğünü ileri sürdü.
6: Dışarıda şu an rakip firmamız var bizim yan tarafta. Onların şu an reklam görselleri de dışarıda duruyor, bayrakları duruyor. Ama bizimkiler söküldü, kaldırıldı buradan. Yani varsa herkes yapmasın bu uygulama, yoksa kimse yapılmasın sonuç itibariyle.
0: Belediye cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tütüncü daha önce de Ataşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araçla 21 yaşındaki Hacı Resul Düzgün isimli gence çarpmıştı. Kaza sonrası genç sakat kaldı. Mahkeme yargılama sonunda Berk Tütüncü'ye 5 yıl denetimli serbestlik ve 150 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.
4: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyasından cinayet çıkmıştı. Katil zanlısı ise dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'di. Bir isim daha vardı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve kırmızı bültenle aranan o kilit isim Umut Altaş, New York'ta bir kafe

0: de otururken ABD polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor. Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. Faili meçhuller arasındaki dosyanın 6 yılın ardından raftan indirilmesiyle Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni ipuçlarına ulaşıldı. Oklar, katil zanlısı olarak dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'i gösteriyordu. Mustafa Türkay Soner ve eski Tunceli valisi babası Tuncay Soner'le Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
2: Adalet yerin bulsun. Adalet yerin bulsun.
1: Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş'ınsa ABD'de olduğu belirlendi. Altaş bu sürede Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı yakalanması için ABD'deki ilgili makamlarla temasa geçti. Ve Umut Altaş New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Adalet Bakanlığı bu kritik gelişmeyi Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı notuyla duyurdu. Umut Altaş'ın suçlu olmadığını, Türkiye'ye dönme niyetinin bulunduğunu söylediği öğrenildi. Katil zanlısı Mustafa Türkay Soner'le tutuklanmadan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlatan Altaş, bildiğim her şeyi yargıyla paylaşacağım ifadesini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi istenecek.
0: Efendim, İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 26 gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 23'ü mahkemece tutuklandı. 300 zanlının yurt dışında olduğu açıklandı.
3: Olay yerine gider gitmez oğlumun bir cinayet sonucu öldürüldüğünü hemen anladım.
4: 8 yıllık sır perdesi aralanıyor. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı.
3: Adli Tıp kurumundan bir doktor getirttiler. Komutanım dedi, oğlunuz dedi yüksekten düşmedi, intihar etmedi, bir kere bunu bilin dedi.
4: 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinden yürüyüş için çıkan Dorukhan Büyükışık'ın bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, ölüm nedeni intihar olarak kayıtlara geçmişti.
5: Hayatını kaybeden gencin babası emekli tümgeneral Ethem Büyükışık oğlunun intihar etmiş olabileceğine inanmadı, büyük bir titizlikle kanıt topladı. Adeta dedektif gibi iz sürdü.
4: Adalet Bakanlığı devreye girdi. Dorukhan Büyükışık dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı.
3: Sayın Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Suç duyurularını dikkate alarak, sunduğumuz delilleri, kanıtları dikkate alarak büyük bir soruşturmayı başlattılar.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurduğu özel ekip soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameraları, telefon sinyalleri, adli tıp raporları ve kriminal incelemeler mercek altına alındı.
5: Yapılan incelemelerde Doğukan Büyükışık'a ait cep telefonu ile aracın kontak anahtarındaki izlerin silindiği, cansız bedenin yerinin birçok kez değiştirileceği tespit edildi. Olay yeri inceleme, fotoğraf ve videolarının 2 yıl soruşturma dosyasına gönderilmediği de belirlendi. Toplanan deliller Büyükışık'ın inşaattan atlayarak değil sırtına demir çubukla vurulması sonucu öldüğünü ortaya çıkardı.
4: Soruşturma kapsamında İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çoğu kamu görevlisi, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5: Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalandı. Aralarında inşaat şantiyesi çalışanlarının da olduğu 23 şüphelinin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Gözaltı kararı verilen 3 firari şüphelinin yurt dışında olduğu açıklandı. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Memleketlerine ya da tatile gitmek isteyenler hem trafikte hem de otogarlarda yoğunluğa neden oldu. İşte A Haber drone kamerasına da yansıyan İstanbul'daki bayram yoğunluğu.
2: Mega kentten bayram göçü başladı. Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü, trafikte yoğunluk oluştu. Görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinden. Bayramı memleketlerinde ya da tatilde karşılamak isteyenler tatilin ilk gününde yola çıktı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
3: Kimisi sılayı rahim hasreti için memleketine doğru, kimisi biraz kafa dinlemek için tatil beldelerine doğru bayram öncesinde yola çıktı ve İstanbul'da ciddi bir bayram trafiği oluştu.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de o trafiği polis helikopterinden denetledi. Benzer manzaralar İstanbul'un giriş ve çıkış noktası Çamlıca gişelerinde de yaşandı.
3: İstanbul'daki trafik yoğunluğu merkezden İstanbul'un sınırlarına doğru uzaklaşmaya başladı. İstanbul'un giriş çıkışlarında bayram trafiğinin yoğunluğu oluştu.
2: Büyük İstanbul Otogarı da en yoğun günlerini yaşıyor. Otobüslerin biri geliyor, biri gidiyor.
4: Kimi Afyon'a, kimi Bursa'ya, kimi Ankara'ya, kimi ise Trabzon'a. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen İstanbullular Esenler Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Yolculuk nereye acaba?
5: Karadeniz, Trabzon. Memleket hasreti malum. Evet. Keşke İstanbul'da hiç yaşamasak ama doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer maalesef.
4: Nereye gidiyorsunuz?
6: Antalya.
4: Tatile mi, aile yanında mı?
6: Yok, tatilde. Teyze orada, kuzenim hepsi orada.
7: Yeni evliyiz de biz.
4: Öyle mi? Tebrik ederim.
6: Evet, teşekkür ederim.
4: Daha önce kalmış mıydınız kayınvalidenizin evinde?
6: Evet, gittim. Kaç sefer.
4: Ankara'ya aile yanına mı gidiyorsun?
6: Evet, ablam, abim orada. Gezmeye gidiyoruz. 10 gün tatili değerlendirmek istedik.
2: Otobüs firmaları talebi karşılamak için ek seferler koyuyor.
1: Ve ne yazık ki efendim Kurban Bayramı tatili için memleketine giden aileleri taşıyan otomobillere Giresun'da tır çarptı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişinin öldüğü kazada 6 kişi de yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
2: Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçireceklerdi. Katliam gibi kazada yaşama veda ettiler. Yıldız ailesi üyeleri iki otomobille Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine gidiyordu. Hızla ilerleyen bir tır Giresun'da Karadeniz sahil yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin içinde bulunduğu otomobili arkadan çarptı. Birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı kameraya yansıdı. Kazada Ali Yıldız, Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ile Hasan Yıldız'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede önlem aldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda ulaşım bir süre kontrollü ilerledi.
1: Efendim Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılığa yönelik operasyon düzenlendi İstanbul'da. Fatih'teki bir adrese baskın yapan ekipler milyonlarca lira değerinde sahte dövizle 21 kilo sahte altın ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.
8: Dolarlar, eurolar tamamı sahte.
2: Gerçeğini aratmayan altın ve dövizler. Hepsi bayram öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandı. Milyonlarca liralık dolandırıcılık girişimini mali suçlarla mücadele ekipleri önledi.
8: 34 milyon liraya yakın bir para sahte dövizlerin toplam tutarı, işte burada da balya balya sahte yüzlük dolar şeklinde.
2: İstanbul Emniyeti Kurban Bayramı alışverişlerinde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Fatih

0: İki bir adrese baskın düzenlendi.
1: Tam 660 bin sahte dolarla 71 binden fazla sahte euro ele geçirildi.
0: Çuval dolusu 21 kilo sahte altın ve altın yapımında kullanılan sac levha da ele geçirildi.
1: Kesme altın dediğimiz, bunlar da parça parça keserek gram haline.
2: İşte gramları evet. Görüyoruz şu an.
1: Evet, bu kesme altınlardı onlar. Görüyoruz. Onları da paketlemek için 5000 sahte altın ambalajı da ele geçirilmiş durumda.
0: Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
3: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etno Spor Kültür Festivali 3. gününde de devam etti sevgili izleyenler. Hafta sonunda yoğunluk hayli fazlaydı. 20 ülkeden katılımcıların olduğu Etno Spor çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
4: Kökleri açılan kapıyla kültürler kucaklandı. Etno Spor Kültür Festivali 3. gününde de tüm heyecanıyla devam etti.
5: Atatürk Havalimanı'na herkesin gelmesini tavsiye ederiz.
6: Çok güzel ikramları vardı. Pamuk şeker, şerbet vesaire gibi şeyler. Eğlence yerleri, okçuluk. Çok güzel bir yer yapmışlar. Atlar, her yer, güreşler, her şey var.
4: Hafta içi kapılarını açan festivale hafta sonu da yoğun katılım vardı.
7: Hemen arkamda Gaziantep'liyim ben. Memleketim de burada. O yüzden bu standtan başlamak istedim. Buraya gelenlere aşure ikramı da yapıldığını belirtmiş olalım. İlk defa mı ata biniyorsun?
8: Hayır, dün daha buraya gelmiştim.
7: Daha önce ata binmiş miydin?
8: Bindim.
7: Sevdin mi ata binmeyi peki?
8: Sevdim.
7: Festivale gelenlerin aslında en çok ilgi gösterdiği alanlardan birindeyiz. Şu anda at binme bölümündeyiz. Buraya gelenler, çocuklar, yetişkinler burada ata biniyorlar. Hatta gelmişken biz de bu deneyime katılacağız.
9: Burada bir deneyim sunma şansımızın olması bizim için çok gurur verici. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Bir temas hayatımızda çok şeyi değiştirebilir. O yüzden çocukların atlarla temas etmesine vesile olmak belki de onların geleceğini şekillendiren bir şey olacak.
10: Çok heyecanlıyım. İkinci kez biliyorum.
4: Geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları halkla buluştu. Çocuklar oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da torunlarıyla birlikte festival alanındaydı.
11: İlgi çok yüksek. Bugün 3. günü. Maşallah halkımız, genci yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği hepsi buradalar. Biz de aile boyu geldik. Torunlar, çocuklar, arkadaşlarımız. Geziyoruz standları, oyunlara bakıyoruz. Geleneksel atasporlarımız ve Türk Cumhuriyetlerinin standları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, TİKA'mız. Gerçekten burası tam bir Türkiye buluşması. Çok mutluyuz.
7: At biniliyor ileride. Ata binecek misin sen de?
10: Evet.
7: Bak burada da atlı cirit başladı. Sevdin mi bu alanı? En çok hangi alanlar dikkatini çekti?
10: Okçuluk.
7: Hangi alanlara gittin? Hangi alanlara gitmek istiyorsun?
11: Okçuluğa gittin.
7: Okçuluğa gittin.
11: Şimdi atlara geldik.
7: Atış yaptın mı? Nasıl, güzel miydi?
10: Güzeldi.
3: Efendim, kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
12: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi Mayıs'ta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %0,6, inşaat sektöründe %1,7 azalırken perakende ticaret sektöründe %0,8 artış gösterdi. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda hizmet sektöründe %0,6 azalarak 109, inşaat sektöründe %1,7 gerileyerek 82,1 ve perakende ticaret sektöründe %0,8 artışla 112,5 değerini aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
4: Bağdat hayata lezzet katan tat.
5: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
8: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Beni Vidi Göz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
4: Bağdat hayata lezzet katan tat.
7: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: AK Parti Meclis Grubu ekonomiden sosyal hayata kadar birçok başlığı kapsayan 22 maddelik torba kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifin öne çıkan başlıklarından biri ticari plaka sahiplerini ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin teklifin yürürlüğe girmesinden önce sahip oldukları ticari plakaları satmaları halinde elde edecekleri kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Torba teklifte gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine erişimini ilgilendiren bir düzenleme de bulunuyor. Buna göre 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerle öğrenimine devam eden 25 yaş altı öğrenciler, sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi ödemeyecek. Teklif, denizcilik sektörüne yönelik prim desteği de getiriyor. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında faaliyet gösteren gemilerde çalışan Türk gemi adamları için işveren sigorta prim payının %50'si devlet tarafından karşılanacak. 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde yürütülen konut, iş yeri, okul ve hastane projeleri için uygulanan KDV istisnasının süresi de uzatılıyor. Düzenlemeyle söz konusu istisnanın 31 Aralık 2028'e kadar devam etmesi hedefleniyor. Akaryakıt ve LPG piyasasında vergi kaybı ve kaçakçılıkla mücadele için yeni tedbirler de teklifte yer aldı. Vergi tahsil güvenliğini artırmak amacıyla idarenin teminat artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılacak. Teklifte devlete ait engelli ve yaşlı bakımla rehabilitasyon merkezlerine ilişkin düzenleme de bulunuyor. Buna göre bu merkezlerin ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü açılacak. Düzenleme ile tarımsal rehabilitasyon ve orman terapisi gibi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Taksi esnafına yönelik bir diğer düzenleme ise hasılat esaslı kazanç tespiti usulünün kapsamının genişletilmesi oldu.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor. Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. Faili meçhuller arasındaki dosyanın 6 yılın ardından raftan indirilmesiyle Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni ipuçlarına ulaşıldı. Oklar, katil zanlısı olarak dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'i gösteriyordu. Mustafa Türkay Soner ve eski Tunceli valisi babası Tuncay Soner'le Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
1: Adalet yerin bulsun. Adalet yerin bulsun.
0: Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş'ın ise ABD'de olduğu belirlendi. Altaş bu sürede Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı yakalanması için ABD'deki ilgili makamlarla temasa geçti. Ve Umut Altaş New York'ta bir kafede otururken ABD polisi tarafından yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Adalet Bakanlığı bu kritik gelişmeyi Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı notuyla duyurdu. Umut Altaş'ın suçlu olmadığını, Türkiye'ye dönme niyetinin bulunduğunu söylediği öğrenildi. Katil zanlısı Mustafa Türkay Soner'le tutuklanmadan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlatan Altaş, bildiğim her şeyi yargıyla paylaşacağım ifadesini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi istenecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
5: CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Burcu Köksal, Başkan Erdoğan'la ilk görüşmesini anlattı.
6: Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı. Babacan davrandı. Bu beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Onun karşısında siyaset yapmış biri olarak bu kadar yakın davranmasına, sıcak davranmasına çok sevindim. Memleketimle genel siyasetle ilgili uzun uzun konuştuk. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti.
5: Köksal, Başkan Erdoğan'ın kadın siyasetçilere verdiği desteğe dikkat çekti.
6: Kadın siyasetçileri her zaman destek oluyor. Bu da çok değerli benim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de inşallah Afyon'a güzel hizmetler yapacağız. Cumhurbaşkanımızla bir saate yakın konuştum. Ben anlattım zaten bütün durumumuzu, geçmişi, gelecekte Afyon için planladıklarımızı. O da çok memnun oldu. Bundan sonra huzur içinde çalışmak en büyük temennim.
7: Onun genel başkan oldu.
5: Burcu Köksal, CHP için çıkan mutlak putlan kararına ilişkin de değerlendirmede bulundu.
6: Ben AK Parti'yi temsil eden bir belediye başkanıyım. Bundan dolayı CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı hakkında siyasi yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim. Türk yargısı bir karar verdi. Bu kararı herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bulutların arasında gezen küreler. Şaşırtıcı hızda uçan cisimler. Görüntüden aniden kaybolan noktalar. ABD Savaş Bakanlığı Mayıs ayının başında ilk kısmını yayınladığı UFO dosyasının yeni bir paketini daha erişime açtı. Donald Trump'ın şeffaflık hamleleri çerçevesinde yayınlanan yeni belge dalgası, Pentagon'un arşivlerinde saklanan, tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin kayıtları gün yüzüne çıkardı.

0: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
1: Yeni görüntülerin büyük kısmı 2018 ila 2023 yılları arasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın faaliyet alanında kayda alınan tuhaf olaylara dayanıyor. Askeri uçakların kamera ve sensörleriyle kaydedilmiş görüntüler arasında bir F-16 savaş uçağının Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi vurduğu an yer alıyor. Bir diğer paylaşılan videodaysa küre şeklinde bir cismin bulutların arasında süzüldüğü görülüyor. 2021 yılında Suriye'de kaydedilen görüntülerde ise gökyüzünde hareket eden bir nesne aniden yön değiştirerek sensör tarafından takip edilemez hale geliyor. Belgeler arasında aynı zamanda görgü tanıklarının aktardığı yeşil parlayan küreler, disk şeklinde cisimler ve gökyüzünde hızla hareket eden ateş topları da dikkati çekti. Bunlardan biri 1948-1950 yılları arasında yüksek güvenlikli bir askeri tesiste yürütülen incelemeleri içeren rapor. Öyle ki belgede askeri üst çevresinde 209 ayrı yeşil küre, disk ve ateş topu gözlemi kayda geçtiği belirtiliyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. Spor dünyasından bir haberle başlayacağız. Hull City 10 yıl aranın ardından Premier Lig'e yükseldi. Haber muhabiri Alparslan Düven bekliyor bizi Londra'da. Ayrıntılar aktaracak, kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Alparslan Düven. Evet, sanırım şu an bizi duymuyor. Az sonra sağlıklı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Devam edelim şimdi. Bir kaza haberi paylaşacağız ne yazık ki sizlerle. Gaziantep'te bir otomobil arkadan çarpan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.
2: Viyadükten uçan tır 3 kişiye mezar oldu. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyreden İslam Görgülü yönetimindeki sebze yüklü tır Başpınar Viyadüğü mevkiinde Ahmet Çotun'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada ters dönen tırın şoförü İslam Görgülü ile yanındaki Mevlüt Görgülü ve Abdurrahman Bölüş hayatını kaybetti, Gurbet Bölüş ise ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Çotu ile yanındaki bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Evet efendim, şimdi kameralarımızı Londra'ya çevireceğiz. Hull City 10 yıl aranın ardından Premier Lig'e yükseldi. Detayları bize Alparslan Düven aktarıyor.
3: Evet, 90 artı 5. dakikada Ole Hogan'in atmış olduğu golle tabii Premier Lig'e çıkmış oldu böylelikle Hull City ve Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship Playoff final maçıydı bugün ve Hull City Middlesbrough ile karşılaştı ve 1-0 90 artı 5'te gelen golle ve istediğini

0: Hull City istediğini almış oldu ve böylelikle bundan sonra Premier Lig'de mücadele edecek bir takım haline gelmiş durumda. 2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyordu Hull City. 10 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı ve artık bugünden itibaren de Premier Lig'de oynamaya hak kazanmış durumda. Diğer yandan Championship playofflarında yaşanan casusluk skandalı nedeniyle diskalifiye edilen Southampton yerine playoff 2017 sezonunda küme düşen Premier Lig'den uzaklaşmıştı. Böylelikle City Hall tarafı doğrudan Premier Lig'e yükselmemiz gerekir derken de tabii yetkililer EFL özellikle bu çağrılara kulak tıkamışlardı. Diğer yandan da sezonun en iyi takımlarından biri olarak da bölgesinde ses getiren bir takım olmaya devam ediyor Hull City. Tabii diğer yandan da taraftarlar bugün oldukça mükemmeldi. Hull City taraftarları özellikle hemen şunun da altını çizelim. Middlesbrough taraftarları maçın bitmesi 5 dakika kala stadı terk etmeye başladılar. Özellikle golün gelmesinin ardından da morallerin bir hayli bozuk olduğunu söyleyebilirim. İşte şurayı da biraz göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi artık akın akın stadı terk etmeye başlıyor. Bu Middlesbrough'lı taraftarlar. Birazdan da tabii Hull City taraftarlarının gelmesini bekleyeceğiz. Onlar da tabii ki bu güzel anı bizlere anlatacaklar, duygularını ifade edecekler. Biz de sizlere o güzel görüntüleri aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Alparslan Düven'e. Londra'daki durumu aktardı bizlere. Devam edelim efendim. Bir başka kaza haberi ne yazık ki Ankara'da damperi açık şekilde trafikte hızla ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çökerken kazaya seyir halindeki iki araç daha karıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza 3 kişi yaralandı.
2: Damperi açık bir şekilde hızla ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit adeta yerle bir oldu. O sırada üst geçitte kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ay, ay, ay. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Zübeyde Hanım mahallesi Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde ilerleyen damperi açık bir kamyon üst geçidi fark etmeyince felaket kaçınılmaz oldu. Kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Demir yığınları yola savruldu. Trafik durma noktasına geldi. Kazaya seyir halinde olan iki araç daha karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay, ay, ay. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik uzun süre kontrollü sağlandı. Ekiplerin yıkılan üst geçitte kaldırma ve inceleme çalışmaları halen sürüyor.
1: Peki yurtta başka neler yaşanıyor? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
3: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağından dönen transit araç aynı yönde seyreden traktöre çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan traktör sürücüsü Zeki Karasu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise ağır yaralandı. Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak heyelana yol açtı. Otogarda yaşanan heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Perondaki eşyayı alan görevlinin heyelanı fark edip kaçtığı ve toprak kütlesinin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında oturan bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan gencin imdadına arama kurtarma ekibi yetişti. Bir kilometre uzaklıkta çalılara tutunmuş halde bulunan kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Kocaeli merkezde 23 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Sahte internet sitelerinde yer alan GSM numaraları üzerinden vatandaşla iletişime geçen şüphelilerin kendilerini kurumsal firma gibi tanıttıkları belirlendi. MASAK verilerine göre şüphelilere ait hesapların işlem hacminin yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu öğrenildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 46 kişi gözaltına alındı. 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Mersin merkezli 7 ilde ise yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. 6 milyar 416 milyon lira işlem hacmine ulaşan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonda 103 şüpheli yakalandı. Adreslerde gerçekleştirilen aramada yüzlerce dijital materyal, 3 tabanca, 7 silahla uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait 138 taşınmazda, 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 66'sı tutuklandı.
1: Efendim, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 90 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kurtarma görevlisinin sevk edildiği bölgede çalışmalar sürüyor. Çin Devlet Bakanı Xi Jinping kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için talimat verdi.
2: Kömür madeninde patlama meydana geldi. Çok sayıda işçi göçük altında kaldı. Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür madenindeki patlama büyük bir faciaya yol açtı. 247 işçinin çalıştığı madende çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Göçük altından mahsur kalanlar içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
3: Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların tedavisi, arama ve kurtarma operasyonlarının bilimsel bir şekilde organize edilmesi ve olayın ardından ortaya çıkan durumun uygun şekilde ele alınması için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
2: Devlet Başkanı Xi Jinping, kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için talimat verdi. Patlamada yaralanan işçiler çeşitli hastanelere sevk edildi. Patlama ülkede son 10 yılda meydana gelen en ölümcül kazalardan biri olarak öne çıkıyor.
1: Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Görüntüler Endonezya'dan. Su kuyusu projesinin çalışmaları sırasında doğal gaz boru hattına zarar verildi. Büyük bir patlama meydana geldi. Alevler 100 metreye kadar yükseldi. Çok sayıda ev hasar gördü. Onlarca kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Afganistan sel felaketiyle karşı karşıya. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca araç selde sürüklendi. Everest Dağı'nda bir rekor daha kırıldı. Aynı günde tam 274 kişi Nepal'den tırmanarak dünyanın en yüksek zirvesine ulaştı. Tam 8849 metre yüksekliğindeki Everest, Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi sınırında yer alıyor. Eiffel Kulesi'nin orijinal merdivenlerinden bir spiral bölüm Paris'te bir müzayedede satıldı. Fransa'da 1889'da inşa edilen Eiffel Kulesi'ne ait orijinal merdivenin 14 basamaklık bölümü yaklaşık yarım milyon dolara alıcı buldu. Kamboçya'da çevre koruma aktivistleri, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Siam timsahları için kurtarma çalışması yürüttü. Nesli tehlike altında olan 10 Siam timsahı nehirde serbest bırakıldı. Bu girişim dünya çapında sayıları bine kadar düşen Siam timsahlarını artırmayı amaçlıyor.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlamadan önce günün öne çıkan başlıklarına bakacağız birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mutlak mutlak kararı sonrası ilk açıklama geldi. Henüz Özgür Özel'le görüşmediklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ilk defa ahlaki değerleriyle eleştiriliyor dedi. Ayrıntıları paylaşacağız birazdan. Bir diğer başlığımız sevgili izleyenler, tabii yine CHP ile ilgili bir başlık. Özgür Özel grup başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı seçildi CHP'de. Mahkeme

kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel yeniden CHP Meclis Grup Başkanı seçildi. Özel en kısa sürede kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yaptı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi, paylaşıyor olacağız. Bir diğer başlığımızsa dünya gündeminden ABD ve İran'ın müzakere arayışı başlığını attık sevgili izleyenler. ABD ve İran arasında dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Pakistan Genelkurmay

0: muhalefet şüphesiz siyasetin en sıcak başlığı CHP'deki mutlak butlan krizi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki ilk görüşme de gerçekleşti. Bu görüşmenin odak noktası kurultayın ne zaman yapılacağıydı. İki isim de kurultaya gidilmesi konusunda mutabık kaldı. Ancak kurultay takvimi konusunda uzlaşma olmadı. Özgür Özel kurultayın en kısa sürede yapılmasını talep etti. Hatta bugünkü konuşmasında tarih de verdi. 40 gün içinde yapılmalı dedi ancak Kılıçdaroğlu'ndan beklediği desteği alamadı.
1: Biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok.
2: Özgür Özel uzlaşma yok dedi. En kısa sürede kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yaptı.
1: En uygun zaman en kısa zamandır. 40 gün sonraki kurultay kararını gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz.
2: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. CHP genel merkezini terk etmeyen Özgür Özel'e Yüksek Seçim Kurulu'ndan da red cevabı geldi.
1: 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa ona zaten sadece ben değil Kemal Bey'i de buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salon kullanılmak istiyor olsun.
2: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında telefon görüşmesi de gerçekleşti. İki taraf kurultay konusunda mutabık kaldı.
3: Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
4: Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel ile paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını ifade etti.
2: Özgür Özel kamp kurduğu genel merkezde yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. Sabah saatlerinde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yaptı.
1: Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok.
2: 138 milletvekilinden 96'sının katıldığı toplantıda Özgür Özel 95 oyla meclis grup başkanı seçildi. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 vekilin de Özel'e destek verdiği açıklandı. 20'den fazla vekilin ise Kılıçdaroğlu saflarında yer aldığı söyleniyor.
1: Yapılacak grup toplantısında kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
2: Özgür Özel milletvekilleriyle toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun ahlak çıkışına yanıt verdi.
1: Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım.
2: Özel kendi yönetiminin parti meclisini de topladı. Mutlak butlanın gerekçesinde delegelerin özgür iradesine müdahale edildiği öne sürülmüştü. O iddialar üzerine 7 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförünün de bulunduğu 13 şüpheli siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı.
0: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez basın açıklaması yaptı. Özgür Özel'i yeniden grup başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik eden Kılıçdaroğlu henüz Özel'le görüşmediklerini söyledi. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
6: CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden ulaştıracağız dedi. Ayrıştırıcı söylemden uzak durulmasına yönelik mesaj verdi. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
6: CHP genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıyla grup başkanlığı

0: Görevine yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Henüz kendisiyle görüşemediklerini söyledi.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
2: Siz mi arayacaksınız?
1: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
0: CHP'deki ahlaki değerlerin şimdiye kadar eleştirilmediğini hatırlattı. Ayrıştırıcı dil kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.
1: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
0: Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından görüşmelerini gerçekleştirmek üzere çalışma ofisine geçti.
3: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mutlak butlan kararı sonrası partinin seçim büyük kurultayının 7 aydan önce olmayacağını düşündüğünü söyledi. Gürsel Tekin, CHP'liler tarafından gerçekleştirilen CHP il binasına yönelik saldırıya da tepki gösterdi.
4: Ne Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz.
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin mutlak butlan kararına ilişkin konuştu. Kurultay tartışmalarına ilişkin tarih verdi.
4: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre kurultay olabilir.
0: Tekin şu anki süreçten memnuniyetini dile getirdi.
4: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönül koymuş değiliz. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.
0: Gürsel Tekin, Özgür Özel yönetiminde ihraç edilenlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.
4: 1800 arkadaşımız çeşitli gereksiz yani lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun, yuvalarına döndüler.
0: CHP'lilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yaptığı saldırıya da bu sözlerle tepki gösterdi Tekin.
4: 43 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşandı. Ayrılıklar oldu, birleşmeler oldu, kongre sorunları oldu. Ama hiçbirinin ağzında sayısız bir cümle çıkmamıştı. Şimdi şu tabloya bakın ya. Şu tabloya bakın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi mi bu?
0: Gürsel Tekin, yasal süreç tamamlanana kadar İstanbul İl Başkanlığı görevine devam edeceğini de ifade etti.
4: Yeni yönetim yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır. İl ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o gün o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset okulu sertifika töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verirken, meseleden Türk milletinin kardeşlik projesi diyerek bahsetti. Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyduk dedi.

0: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
1: Terörsüz Türkiye hedefine bu sözlerle dikkat çekti. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak dedi.
0: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset okulu sertifika töreninde konuştu.

0: taşın altına elimizi değil bedenimizi koyduk diye de ekledi.
1: Kendi hikayesinin efendisi olmaya başaramayanlar başkalarının aklıyla tutsak ve hatta köle olmaya mecburdur. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız.
0: Bahçeli birlik çağrısı da yaptı.
1: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeyiz.
0: Sözlerine siyaset çıkar yarışı değil diyerek devam etti.
1: Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Bize göre siyaset toplumsal sorunlarla dertlenme olanlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır.
0: Bahçeli'nin gündeminde bölgesel krizler de vardı. Sırada Türkiye var iddialarına tepki gösterdi.
1: Bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır.
2: Bu arada sevgili izleyenler, Orta Doğu'da savaşla barış arasındaki kritik eşikte dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in de aralarında bulunduğu bir heyet Tahran'a gitti. Münir'in kritik görüşmeler yapacağı açıklandı.
3: Orta Doğu'da diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. İran'la ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken Pakistan devreye girdi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de arasında bulunduğu heyet Tahran'a giderek temaslarına başladı. Munir'in İranlı askeri ve siyasi yetkililerle önümüzdeki saatlerde kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Temasların özellikle Nisan ayında sonuçsuz kalan müzakere sürecini canlandırmaya yönelik olduğu vurgulandı. Öte yandan Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'nın yayımladığı ABD-İran arasında hazırlanmış 9 maddelik anlaşma taslağı olduğu öne sürülen belge uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı. Taslak metinde kapsamlı ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliği, yaptırımların kademeli kaldırılması ve ortak denetim mekanizması gibi dikkat çeken başlıklar yer aldı. Ancak Amerikan basını özellikle Wall Street Journal dolaşıma giren metnin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti.
4: İran'a ağır darbeler indirdik ve başka seçeneğimiz yoktu. İran anlaşma yapmaya can atıyor. Bakalım neler olacak.
2: Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye savunma sanayine övgü dolu sözler geldi efendim. Dendias, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği gelişime dikkat çekti. Türkiye'nin ulaştığı seviyenin takdiri hak ettiğini söyledi.
5: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı.
6: Atina yönetiminden Türk savunma sanayisine takdir dolu sözler geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gösterdiği yükselişe dikkat çekti.
5: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı ve bu her türlü takdiri hak ediyor.
6: Özellikle yerli ve milli savunma hamleleriyle küresel pazarda dikkat çeken Türkiye, İHA, SİHA, savaş gemisi ve milli muharip uçak projeleriyle uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Türk savunma sanayisinin son dönemdeki başarısı rakip ve müttefik ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.
5: Yeni teknolojileri erken fark etti. Birçok ülkenin insansız hava araçlarının ne ifade ettiğini bilmediği bir dönemde belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı. Bunların hepsi kesinlikle doğrudur ve bunu kabul etmemiz gerekir. Bu komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
6: Ankara'nın savunma alanında dışa bağımlılığı azaltan stratejisi bölgesel dengeleri değiştiren en kritik adımlardan biri oldu.

0: olarak gösteriliyor. Yunan Bakan'ın sözleri, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı noktanın uluslararası düzeyde de kabul gördüğü şeklinde yorumlandı.
1: Önemli bir ihracat kapasitesi oluşturdu. Özellikle 3. Dünya ülkeleri ve Afrika'daki birçok ülkeye satış yaptı. Bu çaba sayesinde diplomatik bir nüfuz da oluşturdu. Kabul etmemiz gerekir. Komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
2: Ukrayna'da savaş 5. yılında tüm şiddetiyle sürerken Ukraynalı askerler de sıkı eğitimlere tabi tutuluyor. O eğitimlerin verildiği noktalara A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameramanı Uğur Koçak gitti. Ukraynalı askerlerin savaş öncesi yaptığı tatbikatları görüntüledi.

0: Ukrayna'da savaş 5. yılında. Sahada çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken Ukraynalı askerler de sıkı bir eğitimden geçiyor. A Haber de o eğitim alanlarından birindeydi.
1: 21. Mekanize Tugay'ın eğitim alanındayız. Dediğim gibi sınır noktasına, Rusya sınırına oldukça yakın bir noktadayız. Arkamda da Ukrayna askerleri şu anda eğitimlerine devam ediyorlar.
0: Sert geçen eğitimlerde gerçek mermi ve patlayıcılar kullanılıyor.
1: Bir sınır var. İşte bakın askerlerin de eğitimleri başladı. Atış alimleri şu anda devam ediyor sınırda, cephe hattında. Bakın işte el bombaları da kullanılıyor. Kameraman arkadaşım göstermesini rica ediyorum. İşte el bombaları da o alana atıldı. Ve askerlerin buradaki çatışma eğitimleri devam ediyor. Karşı tarafımız Rusya'nın Kursk şehri.
0: Ukraynalı askerlere sahada karşılaşabilecekleri zorluklar teorik olarak anlatılıyor. Sonrasında uygulamalı tatbikatlar yaptırılıyor.
1: Evet, Ukrayna'da Rusya sınırına sadece 20 kilometre mesafedeyiz. Oldukça önemli bir noktadayız. Bakın işte burada bir sığınak var. O sığınakta cepheye yeni gelen askerlere teorik eğitimleri veriliyor. İçeride de o derslerden biri yapılıyor. İşte burada cepheye yeni gelen askerler derslerini alıyorlar. Ardından Ukrayna'daki sıcak cephe hatlarına gönderiliyor.
0: Ve savaşın en stratejik silahları dronlar.
1: Ukrayna-Rusya savaşı tarih kitaplarına belki de dünyanın en büyük drone savaşları olarak geçecek. İşte sadece bu dronlar değil, artık işte gördüğünüz bu insansız kara araçları da cephede aktif şekilde kullanılıyor. Bu araçlar Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyacını karşılıyor ve cephedeki yaralı askerleri güvenli bölgelere taşımak için kullanılıyor.
2: Burada gördüğünüz üzere hem istihbarat hem saldırı dronları görüyorsunuz. Dışarıda gördükleriniz de ağır bombalama dronları. Aynı zamanda buradaki eğitim tesislerinde drone operatörleri için gece uçuşları eğitim alanını görüyorsunuz.
1: Evet, cephe hattındaki özel drone birliklerinden birindeyiz. İşte şimdi onların bulunduğu yere gireceğiz. Bakın cephede yeraltı sığınaklarında Ukraynalı askerler işte bu şekilde o dronları cephede aktif şekilde kullanıyorlar. Ellerinde kumandaları görüyorsunuz. Adeta bir bilgisayar oyunu oynar gibi karşılarında ekran, cephede bu şekilde bu dronları kontrol ediyorlar ve Rus tarafına bu dronlar bu şekilde yollanıyor.
0: Tatbikat alanında askerlere patlayıcı, mayın, ilk yardım gibi eğitimler de veriliyor.
1: Ukrayna'da cephe hattında işte bulunduğumuz bu noktada askerlere patlayıcı madde ve mayın eğitimi veriyor. Bakın burada farklı ülkelere ait patlayıcı, el bombası ve mayınları görüyorsunuz. Askerlere burada bunlarla cephede karşılaştıklarında neler yapacakları öğretiliyor.
0: İlk yardım eğitimi de savaş meydanı için en kritik eğitimlerin başında geliyor. Askerler bu zorlu eğitimin ardından 7 metre derinlikte bulunan sığınaklarda dinleniyor.
1: Evet, şimdi sizlere cephe hattındaki Ukraynalı askerlerin dinlenme alanlarını göstereceğiz. Yerin 7 metre altındayız. İşte burası o askerlerin dinlenme alanlarından biri. İçeride ondan fazla yatak var. Askerler işte bu yataklarda yatıyorlar, burada dinleniyorlar ve yemeklerini de burada yiyorlar. Dediğim gibi yerin 7 metre altındayız. Cephe hattında askerler işte bu şekilde hayatlarına devam ediyor.

0: Ve Türkiye'nin merakla takip ettiği Gülistan Doku soruşturması. Eski vali Tuncay Soner'le birlikte 12 şüpheli tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan dosyanın en kritik isimlerinden firari Umut Altaş ise Amerika'da gözaltına alındı. Şimdi gözler Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci ve savcılığa vereceği ifadede.
1: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. O halletti zaten.
3: Gülistan Doku soruşturmasının en kritik isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.
1: Türkay öldürüp arabada.
2: Evet.
1: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
3: Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alınmış. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay Sonel'le birlikte 12 şüpheli tutuklanmıştı.
4: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
3: Dosyanın kritik isimlerinden Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın Amerika'da olduğu tespit edilmiş. Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Verdiği röportajda genç kızın Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
2: Sence kız nerede öldürüldü?
1: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
2: Arabada? Hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
1: Türkay'ın arabasında.
5: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan tecavüzü edip öldürüldüğünü.
1: Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var.
3: Yakında teslim olacağını söyleyen Altaş bu sözlerin üzerinden çok geçmeden Amerika'da yakalandı. Şimdi gözler Türkiye'ye iade süreci ve savcılığa vereceği ifadede.
1: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
4: Benim kızım bir mezarı olsun ben bir Fatiha okuyacağım.
0: Hatay'da sele kapılarak kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'dan acı haber geldi. Kentte selin yaralarının sarılması için çalışmalara ise hız verildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde de taşkınlardan etkilenen vatandaşlar için mobil mutfak tırı kuruldu.
6: Selde kaybolan Musa Paşa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'da meydana gelen taşkınlar sonrası 5 kişi sele kapılmış, başlatılan çalışmalarda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sele kapılanlardan 20 yaşındaki Musa Paşa için arama çalışmaları genişletildi ve sonunda Musa Paşa'dan acı haber geldi. Taşkınlarda su altında kalan tarım arazileri işte böyle görüntülendi. Bazı evlerinde tamamen suya gömüldüğü gözlendi. Bölgede hasar tespit çalışmaları ve su tahliyesi de sürüyor. Ekipler evlerden çamur ve balçığın temizlenmesi için aralıksız çalışıyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde de taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ile 7 köy tahliye edilmişti. Yağışlar sonrası çok sayıda mahalle su altında kaldı. Bölge sakinleri Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilirken ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Sel mağdurlarıyla saha ekibine sıcak yemek verebilmek için bölgede mobil mutfaklar kuruldu.
7: Tokat Vali İli Özel İdaresi tarafından hazırlanan mobil mutfak tırında günde 2600 kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor. Sabah kahvaltılarda açık büfe kahvaltı olarak ikramda bulunuyor. Öğlen ve akşam yemeklerinde ise ortalama 3-4 çeşit yemek bulunuyor.
8: Yemekler çok güzel, teşekkür ediyoruz. Harika. Bundan iyisi olmaz.
9: Bugün menüde ne vardı?
10: Etli tüllü, etli bulgur pilavı, yayla çorbası.
8: Yemeklerimiz çok güzel. Allah devletimize zarar vermesin. Allah razı olsun.
0: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta bugün yine yayında paylaşmıştık sizlerle. Kocaeli'de gençlerle bir araya geldi. Yine muhteşem bir atmosfer vardı. O buluşma muhalefet tarafından çeşitli algılarla basitleştirilmeye çalışıldı. Ancak Başkan Erdoğan'ın gençlerle samimiyeti pek sorgulanmıyor ve zaten bu tür buluşmaları sık sık görüyoruz. Başkan Erdoğan ve gençlerle olan bağını özetleyen editörün notu şimdi ekranlarınıza gelecek ve akşam ajansını da editörün notuyla noktalayacağız. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Haberden ayrılmayın efendim. Saatler 20.50'yi gösterdi.

saatinde Merve Tepe Satır Arası programında gündemin en sıcak gelişmelerini konuklarıyla birlikte değerlendireceğiz. Biz şimdi editörün not ekranlarına geliyor ve bizler de sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: siz gençlerimiz de bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz.
1: Her zaman gençlerin yanında oldu Erdoğan. Gençliğin öneminin farkındaydı.
2: Değerli kardeşlerim, burada bir gerçeği tüm teşkilatıma tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Dün olduğu gibi bugün de gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor.
1: Seçilme yaşının düşürülmesinden, üniversite harçlarının kaldırılmasına kadar birçok projeye imza attı, gençlerin önünün açılmasını savundu. Gençlerle hep bir araya geldi, onları dinledi. Kimi zaman taleplerini aldı, kimi zaman sıcak sohbete koyuldu.
3: Başkanım, sizi çok seviyoruz.
4: Allah başkanımızın arkasında dursun, sırtını yere getirmesin.
5: Başımıza eksik olmasın, bize yeter.
6: Sizin kurduğunuz partiyle aynı yaşlıyım neredeyse. Doğduğumda siz vardınız. Şu anda siz varsınız. İleride de hep sizin olmanız
7: istiyorum. Konya'mıza, güzel Konya'mıza bir kalkış ve iniş pisti projesi yapabilir miyiz?
8: Çok tehlikeli bir spor.
7: Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır, istikbal göklerdedir diye.
9: Kızım, o paraşütle uçmayı söyle.
1: Futbol konuştu, basketbol konuştu.
10: Biz gençlerle basketbol maçı yapar mısınız?
11: Yani niye yapmayayım diyeceğim ama... Tabii yaparız. İnşallah böyle bir imkanı, böyle bir fırsatı bulduğumuz anda onu da yaparız. Biz tabii arkadaşlarımızla bunu oynarken yani 5-5 oynuyorduk. Fakat son zamanlarda fena değilim yani, iyi bir noktaya geldim.

0: Savunma sanayini anlattı onlara.
1: Artık biz bize yetiyoruz. Ve şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Yani Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Yani sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak yani, bir şeyler yapması lazım.
0: Kimileri ise gençleri başka türlü kullanmak istedi. Gençleri sokağa sürüklediler geleceklerini düşünmeden.
2: Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına, kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum. Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin, terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren hırsızlar, yolsuzlar, ilkesizler tarafından kullanılmasına da izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum.
0: Kendi çocukları konforlu bir hayat sürerken muhalif duyguları sömürerek düşmanlık oluşturma derdine düştüler. Gençlere sokakları, kendilerine para dolu valizleri, baklava kutularını layık gördüler. Gençleri devletine düşman, polisine düşman etme pahasına var güçleriyle çalıştılar. Sonucunda başarılı olamadılar ama giriştikleri çaba kayıtlarda ve hala vazgeçmiş değiller.
2: Sırf çıkarlarını korumak, menfaatlerini sürdürmek, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini, fidan gibi delikanlılarını bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız.
0: Kocaeli'deki gençlik şenliğinde öyle bir manzara vardı ki onlar vazgeçmeseler de başarılı olamayacaklarını bir kez daha gösterdi.

0: 10 binler Erdoğan için Kocaeli Stadyumu'nu doldurdu. Stadyuma sığmayanlar saatlerce kapıda bekledi Erdoğan'ı. Büyük bir sevgiyle, coşkuyla, heyecanla. Gençlerin neyin tarafında olduğunun resmi çizildi yeniden. Kısacası gençler mesajı verdi bir kez daha.
1: Sevgili genç kardeşlerim, sizi dinleyen, sizi doğru anlayan, size kıymet ve ehemmiyet veren bir iktidar 23 buçuk yıldır iş başında. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin gençlerinin tamamı birdir, eşittir, aynı derecede sevgiye, hizmete, muhabbete layıktır. Sizin hayallerinizi gerçekleştirecek her türlü imkana sahip olmanızı çok ama çok önemsiyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin.

0: sizin. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrak sizin. Yeni Türkiye sizin eseriniz olacak. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en iyi, en donanımlı, en şuurlu şekilde yetişmeleri için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olacak Teknofest gençliğinin her alanda temayüz etmesi için seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacak, eksik varsa giderecek, gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeye yönelik iyi niyetli teklif, tespit ve tenkitlerin gereğini yerine getirmekte tereddüt göstermeyecek.
1: Seyretmekle kalmayın. Bize ulaşın. A Haber görüntülü ihbar hattı 0505 188 10 çift 0.
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Avrupa Komisyonu Türkiye'de enflasyonun 2026'da %28,3'e, 2027'de ise %20,1'e gerileyeceği tahmininde bulundu. Büyümenin de 2026'da %3'e başlayıp 2027'de %4'e toparlanacağı görüldü. Avrupa Komisyonu Türkiye'de dezenflasyon sürecinin 2026'nın ilk çeyreğinde duraksadığını ve Mart ayında yıllık tüketici enflasyonunun %30,9 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde çatlak derinleşiyor. Son olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden istifa etti. Gabbard görevi bırakmasına ilişkin detayları sosyal medya üzerinden paylaştığı mektupla verdi. Mektubunda eşine nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu, bu süreçte ailesinin yanında bulunmak istediğini anlattı. ABD Başkanı Donald Trump da Gabbard'ın istifasını doğruladı ve görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti. Trump, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak Tulsi Gabbard'ın yerine vekaleten baş direktör yardımcısı Aaron Lucas'ın getirileceğini duyurdu. Tulsi Gabbard bir dönem ABD Ulusal Muhafızları bünyesinde Irak'ta görev yapmıştı. Eski bir Demokrat Partili olan Gabbard daha önce ABD'nin istihbarat kurumlarını sorgulaması ve dış askeri müdahalelere karşı tutum alması sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Kongre üyesiyken İran'la savaşa da karşı çıkan Tulsi Gabbard'ın çatışma süresince karar alma mekanizmalarından dışlandığı yorumları yapılmıştı.
7: Başkan tarafından ortaya konan hedefler, İsrail hükümeti tarafından ortaya konan hedeflerden farklıdır.
6: Gabbard daha önce Trump'ın iddialarının aksine ABD-İsrail ortaklığında saldırı düzenlenen Tahran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmediğini söylemişti. Tulsi Gabbard 2017'de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'la görüşmesi ve Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya yanlısı iddialar yayması nedeniyle de kamuoyunda tepki görmüştü.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Müzemizde çok önemli eserler var. Gaziantep'in kültür ve tarihini anlatan aslında çok önemli eserler.
9: Birbirinden değerli eserler ziyaretçilerini bekliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep Arkeoloji Müzesi hasar gördü. Müzenin restorasyonu için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

0: Asrın felaketinde hasar görmüştü Gaziantep Arkeoloji Müzesi, bir süredir kapalıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze içerisinde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların artık sonuna gelindi.
1: Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün de izinleri doğrultusunda, onayları doğrultusunda aynı zamanda bu güçlendirmeyle birlikte yeniden bir çağdaş, daha günümüz çağdaş müzecilik anlayışında bir teşhir tanzim yenileme çalışması da yürütüldü.
0: Gaziantep Arkeoloji Müzesi içerisinde 3235 eser barındırıyor. Açıldıktan sonra bu vitrinde olduğu gibi 327 eser ilk kez görücüye çıkacak.
1: 327 eser ilk defa ziyaretçilerle buluşacak. İlk defa sergiye çıkan 327 adet eserimiz de var. Bunlar çok önemli eserler. Yeni teşhir tanzim projesinde özellikle grafik tasarımlarıyla da güçlendirerek güzel bir müze çalışması oldu.
2: Müze Haziran ayında yeniden ziyarete açılacak.
0: Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin birçok özelliği var. Bunlardan biri de Türkiye'nin en zengin paleolitik taş aletler koleksiyonuna sahip olması.
1: Kurban Bayramı'ndan sonra bakanlığımızın da onaylarıyla en kısa zamanda da açılışını yapmayı düşünüyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Atıl haldeki araçlar restore edildi. Asırlık otomobil ve traktörler yeni görünüme kavuşturuldu. Geri dönüşüm malzemelerinden inşa edilen Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde ziyarete açıldı.
3: İnsanlık tarihi için iki önemli araç, biri otomobil, biri traktör. Hem insanların doyması hem ulaşımının mobilite olabilmesi anlamında.
2: Birbirinden değerli antika traktörler ve göz alıcı eski otomobiller sergide yerini aldı.
4: Anadolu'nun değişik yerlerinde 80-90 senedir çalışmış, burada haline dönüşmüş, bir kenara bırakılmış ürünleri, özelliği olanları toplayıp bunları 2-3 yılı bulan restorasyon çalışmalarıyla güncel hale getirdik.
3: En üst teknoloji traktörden ilk traktöre, ilk arazi aracına varana kadar, Anadolu marka arabamıza varana kadar tüm araçları burada görebilirler.
2: Müzede bulunan araçlar yalnızca görüntüden ibaret değil. Her biri sorunsuz çalışır durumda.
4: %100 hepsi orijinal ve çalışır durumda. Şu anda burada 100'e yakın traktör var.
3: Mekanik aletlerin tamamı çalışıyor. Bu çok kıymetli. Büyük para, emek ve sabır gerektiren bir iş. Ben kendisine teşekkür ediyorum.
2: Araçların yanı sıra müze binası da dikkat çekiyor.
3: Bu binanın yapımında kullanılan tüm taşlar tarla temizliğinden çıkarılan taşlar. Yani geri dönüşüm denilenin aslı burada.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik çıtasını en üst seviyeye çıkaracak tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor.
5: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayına kadar tüm okullarda kartlı geçiş ve turnike sisteminin devreye alınacağını müjdeledi. Yeni sistem sadece giriş çıkışları kontrol etmekle kalmayacak. Arkasındaki yapay zeka desteğiyle öğrencilerin güvenliğini ve psikolojik süreçlerini de yakından takip edecek. Bakanlığın mevcut büyük ölçekli yapay zeka destekli karar yönetim sistemi rehberlik servisleriyle de entegre edilecek. Yeni sistem sayesinde öğrencilerle ilgili dikkat çeken veya olağan dışı görülen durumlar analiz edilecek. Yapay zeka bir risk sezinlediğinde rehber öğretmenlere otomatik uyarılar gönderecek. Rehber öğretmenler de bu uyarılar doğrultusunda öğrenciyi görüşmeye çağırarak süreci yakından takip edecek. Emniyet birimleri ve okul yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde yürütülen teknik çalışmaların Eylül ayında yeni zilin çalması ile birlikte eksiksiz olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu hamleyle birlikte velilerin gözünün arkada kalmayacağı, daha huzurlu bir okul ortamı oluşturulması amaçlanıyor. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza attı. MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan

0: 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 10 DAEŞ mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. Yakalanan DAEŞ'li 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği, Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. MİT, DAEŞ üyesi şüphelilerin Suriye'de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. DAEŞ'li 10 teröristin emniyette verdikleri ifadelerinde, DAEŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, DAEŞ bünyesinde aldıkları silahlı ve sözde dini eğitimlere, DAEŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin hususları aktardığı da öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yunanistan, Türk diplomatların katilini serbest bıraktı. Aleksandros Giotopoulos, 28 yıl boyunca kanlı saldırılar düzenleyen Marksist-Leninist 17 Kasım terör örgütünün lideriydi. Söz konusu örgüt, Türk diplomatlara 3 kez saldırı düzenlemişti. Son olarak Yunan yargısı, 2 Türk diplomatını şehit eden Giotopoulos'un tahliyesine karar verdi. ABD'li ve İngiliz diplomatları da hedef alan terörist hakkında 17 kez müebbet hapis cezası verilmişti, 24 yıldır cezaevindeydi. Tahliye kararına karşı Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusu yapıldı. Karara Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada, diplomatlarımızı hedef alan kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir. En güçlü şekilde kınıyoruz ifadelerine yer verdi. Söz konusu Yunan terörist, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği basın ataşesi Çetin Görgü'yü 1991 yılında şehit etmişti. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği maslahat güzarı Deniz Bölükbaşı da 1991 yılında düzenlenen bombalı saldırıdan yaralı kurtulmuştu. 1994 yılında ise Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu şehit edilmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçireceklerdi. Katliam gibi kazada yaşama veda ettiler. 2 otomobille Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine gidiyordu. Hızla ilerleyen bir tır, Giresun'da Karadeniz sahil yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin içinde bulunduğu otomobili arkadan çarptı. Birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı kameraya yansıdı. Kazada Ali Yıldız, Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ile Hasan Yıldız'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede önlem aldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda ulaşım bir süre kontrollü ilerledi.

Selamlar, hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu hafta manşetimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Mutlak butlan kararı sonrası bugün hakikaten çok hareketliydi. Önce Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası

0: kez kameraların karşısına geçti ve dedi ki biz Özgür Özel'le bugün görüşebiliriz. Sonra Özgür Özel çıktı. Ben kurultay olmadan hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyeceğim bu süreçte dedi. Ve 40 gün içinde kurultay bekliyorum dedi. Kulislerde konuşulan şu ki aylarca sürebilir bu yeni kurultay süreci. Hem mahkeme kararını hem de siyasi sonuçlarını ayrıntılarıyla konuşacağız. Önce müsaadelerinizle Cumhuriyet Halk Partisi'nden kulis bilgiler de var. Hepsini anlatacağız ama konuklarımı takdim edeyim. Bu akşam gazeteci büyüklerim Sayın Bülent Arandaç ve Sayın Ekrem Kızıltaş bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Sevgili Merve, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Çok teşekkürler. Hukukçu avukat Şükrü Aksu. Şükrü Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Ve Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bütün bu açıklamaları hepsini vereceğim. Hatta öncesini de böyle çok güzel hazırladık. Kurultay sürecinden sonra ne oldu? Bundan sonraki süreçte, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanı şunu merak ediyor. Seçime giderken, genel seçimden bahsediyorum. Genel seçime giderken nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi tabanı oluşacak, parti yönetimi nasıl şekillenecek, kurultay süreci nasıl şekillenecek, bunların hepsi bir soru işareti. Önce bugün tabii yapılan bazı toplantılar vardı, orada da kulis bilgileri vardı, bunlar önemli. Özgür Özel'in milletvekillerine kuliste söyledikleri bazı şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanı seçildi Özgür Özel. Bu salı günü grup toplantısında tekrar kürsüde olacağı anlamına geliyor. Mecliste mücadeleye devam edeceğiz mesajını verdi Özgür Özel. Bir gidelim İlter Yeşiltaş'a. İlter Yeşiltaş biliyorsunuz A Haber'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllardır takip eden en tecrübeli ismi. Bu süreçte zor da bir süreç geçildi İlter. Zaman zaman da Cumhuriyet Halk Partilisi'nde bu tip saldırılara da maruz kalabiliyor. Ama içeriği de en iyi bilen isimlerden biri şu an tabii güncel olarak baktığımızda. Önce İlter'e bir hoş geldin diyeyim. İlter, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Merve Tepe. Çok teşekkürler. Sözlerin için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Az bile söyledim. Ben biraz tabii şunu merak ediyorum. Bugün ilk açıklamalar geldi. Hava nasıldı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şu an CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ben gitmeyeceğim buradan ve buradayım bayram boyunca da demişti. Kemal Kılıçdaroğlu sanıyorum bir gerginlik olmasın diye genel merkeze gelmek istemiyor. Taraflar ne söylüyorlar?
5: Doğru. Gergin hava devam ediyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Ancak dünkü gibi bir tablo yok. Şu anlamda tablo yok. Dün miting vardı. Özgür Özel mitingde partililere seslendi. Ancak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir miting olmayacak. Bugün dünden farkı bu. Ancak gerginlik tabii ki haliyle devam ediyor. Bugün neler yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde? Öncelikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya geldi. Ve belediye başkanları destek açıklaması yaptı. Özgür Özel'le ilgili mutlak butlan kararı eleştirildi. Oraya ayrıca bir parantez açacağız. Bazı kulis bilgileri var bu konuyla ilgili. Diğer yandan kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. 2 saat süren bir kapalı grup toplantısıydı. Milletvekilleri görüşlerini dile getirdiler. Bundan sonraki süreçte hangi adımlar atılabilir? Vekiller bu konularla ilgili nasıl bir tutum ortaya konulması noktasında hangi görüşlerini açıkladılar kapalı grup toplantısında? Bunları da yine aktaracağız. Şu anda neler oluyor onu aktarayım hemen sıcağı sıcağına. Şu anda genel merkezde parti meclisi toplantısı gerçekleştiriliyor. Parti meclisi CHP açısından önemli. Çünkü kurultaydan sonraki en yetkili karar alma organı. Burada işte mutlak butlana dair hem hukuki hem de siyasi değerlendirmeler yapılıyor. İlerleyen dakikalarda da bir yazılı açıklama gelebileceği ifade ediliyor. Şimdi grup toplantısında, kapalı grup toplantısında neler oldu onu hemen aktaralım. Öncelikli olarak dediğimiz gibi 2 saat süren bir toplantıydı. Özgür Özel milletvekillerine şunu söyledi. Dedi ki mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Zaten bunu ifade etmişti. Kapalı toplantıda da aynı şekilde bu cümleyi kurdu. Bir kararlılık vurgusu yaptı bu anlamda. Diğer yandan bizi buradan çıkartırlarsa, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu andaki Özgür Özel ve onunla birlikte yol yürüyen arkadaşları buradan çıkartılırsa nasıl bir durum ortaya çıkacak? Özgür Özel ne yapacak bundan sonra? Buna ilişkin milletvekillerine önemli bir cümle kurdu. Şunu

0: söyledi. Bizi buradan çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim dedi. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.
1: İlter.
0: Nasıl ki CHP kurulduğunda genel başkanlık makamı birinci meclisteki makamsa bu kez de meclisteki makam olur. Oradan mücadeleye devam ederiz dedi. Yani buradan İlter. Bir ayrılma riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini görüyor Özgür Özel. Evet. Bu olursa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamımda mücadelemi sürdüreceğim diyor.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Ekrana da yansıttık. Bu 38. kurultaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyonda gözaltına alınan Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı. 9 yeni tutuklama var. Melda Tanışman tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Evet İlter, devam edebilirsin.
0: Şimdi başka neler söyledi Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine? Yeni parti konusu gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi işte Butlan ve Butlan'la birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu. Bundan sonra nasıl bir yol yürüyeceğiz? Nasıl bir yol haritası ortaya konulacak? Buna ilişkin değerlendirmeler yapılırken bazı milletvekilleri yeni partiyle yolumuza devam edelim, bunu da değerlendirelim dediler. Ve Özgür Özel bunu şöyle yanıtladı. Bu fikre karşı çıktı. Sonuna kadar direneceğiz dedi. Hukuki tüm yolları sonuna kadar işleteceğiz. Direnç, bu anlamda direnç ortaya koyacağız dedi. Asla geri adım atmayacağız ifadesini kullandı. Bu öneri karşısında. Bir de ihraç meselesi var. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Bir ihraç süreci başlayabilir mi? Buna dair zaten kulislerde bazı iddialar dillendiriliyor. Bir tasfiye sürecinden bahsediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yapmıştı. Bu arınma çağrısının gereklerini yerine getirecektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı ihraçlar önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Parti yönetiminde yer alan bazı isimler de dahil bu ihraç sürecinde olumsuz etkilenebileceği zaten konuşuluyordu. Şunu söyledi Özgür Özel, ben dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler dedi ve devamında buna olmaz diyemem dedi. Yani bu olasılık var dedi. Beklemediğimiz bir şey yok artık. Hepimizin ihracını öngörüyoruz şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Yani bu da çok önemliydi. İhraç konusu zaten uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte de bu gerçekle belki de önümüzdeki süreçte bazı isimler yüzleşecek gibi görünüyor. Şimdi bir de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirme yaparken yine kapalı grup toplantısında Özgür Özel şunları söyledi. Bundan sonra genel başkan demem dedi. Kemal Bey diye hitap ederim şeklinde bir değerlendirmesi olmuş. Zaten mutlak butlan kararını tanımadığını söylemişti Özgür Özel. Ve bu mutlak butlanla birlikte yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'na ben Kemal genel başkan demem, Kemal Bey diye hitap ederim şeklinde kapalı grup toplantısında bir değerlendirmesi olmuş. Bir de olağan kurultay çağrısı vardı. Yani hemen kısa sürede kurultaya gidelim şeklinde bir çağrısı vardı Özgür Özel'in. Dün burada yapılan mitingde de bunu açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede de bu düşüncesini bir kez daha Kılıçdaroğlu ile paylaştı. Peki bu olmazsa, yani olağan kurultaya hayır derse Kemal Kılıçdaroğlu, bir olağanüstü kurultay süreci başlatılır mı sorusunun yanıtını da verdi. Evet, başlatılabilir dedi. Şöyle konuştu. Gerekirse bayramdan sonra delegelerden imza toplar, olağanüstü kurultaya gideriz ifadesini kullandı. Yani bir bu konuyla ilgili de bayramdan sonra eğer olağan kurultay olmazsa olağanüstü kurultay içinde Özgür Özel kolları sıvayacak gibi görülüyor. Kapalı grup toplantısında vermiş olduğu mesajlar özetle bu şekildeydi.
1: Evet, burada tabii şimdi çok sorulacak soru var. Birazdan soracağım, yani bu ihraç meselesi bugün genel, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan vekili olması, grup başkan vekili olması, bundan sonra konuşmaları
0: grup
1: onu
0: başkan
1: yap.
0: Vekili seçimle ilgili de
2: Merve, analizlere başlayabilir miyiz?
1: Bir saniye, bir
0: rakamları
1: saniye.
0: Paylaş.
1: Evet, evet İlter.
0: Merve, grup başkanlığı seçimi olmuştu. Onun da hemen rakamları paylaşayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 milletvekili bulunuyor malum. Özgür Özel dışında 137 milletvekili var. Bu milletvekillerinden 96'sı buradaki

0: gelmişti de bu 96 isim tam anlamıyla Özgür Özel'in yanında mı olacak, arkasında mı olacak sorusu haliyle akıllara geliyor.
1: Özgür Özel...
0: Yine kulislerde konuşulan şu ki her ne kadar oy verseler de Özgür Özel'e bu isimler içerisinde muhalefet eden bazı milletvekillerin olduğu da dile getiriliyor. Bunu da aktarayım.
1: Özgür Özel bugün tam aksi bir şey söyledi. Yani 110 vekil beni destekliyor. Bunu da zaten verdikleri karardan görebilirsiniz demişti. Şimdi İlter Şiltaş kulislerde konuşulanları anlattı. Bir de Şener Çetin'e gidelim. Şener Çetin de Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Bugün zaten gün boyu çalışma ofisindeydi. Sonrasında evine geçti Kılıçdaroğlu. Şener Çetin de onu takip etti. İlk açıklamaları önemliydi. Birazdan paylaşacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında özellikle dikkat çeken bazı noktalar var. Önce bir son durumu alalım Şener Çetin'den.
2: Evet, kolaylıklar dileyelim size ve tüm konuklarımıza buradan selamlar gönderelim. Tabii 3. gün bugün 21 Mayıs tarihinde alınan o kararla birlikte 3 gün geride kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görevine 3 gündür devam ediyor aslında görevi başında. Evinden takip ederken gelişmeleri geride bıraktığımız gün ofisinde o çalışmalara devam etti. Yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Tabii o yoğun trafik gün içinde bugün de yine yaşandığını söylemek mümkün. Saatler 14'ü gösterdiğinde... evinden çıkış yaptı konutundan ve çalışma ofisine gitti. Ziyaretçilerini yine kabul etmeye başladı. Tabii önemli isimlerin de olduğunu söylemek mümkün. Zira kendisine yakın isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmeye devam ediyor. Bu noktada da elbette bir istişare sürecinin yaşandığını söylemek mümkün. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bu kararın açıklanmasının ardından ilk kez bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabından. Bir kenetleme vurgusu yapmıştı. Kameraların karşısına ise ilk kez bugün çıktı. Neler söyledi peki o açıklamalarında? Öncelikle gün içerisinde bugün sevgili İlter'in de söylemiş olduğu gibi kapalı bir grup toplantısı vardı Özgür Özel tarafında. Milletvekillerinin katılımıyla o toplantı gerçekleştirildi. Özgür Özel CHP'nin grup başkanı seçildi. 95 milletvekilinin oyuyla birlikte. Tabii şuna da ayrı bir parantez açmakta fayda var. Az önce siz de değindiniz bu milletvekilleri Özgür Özel'i destekliyor mu şeklinde. Burada olan vekillerden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu da söylemekte fayda var. Bunun altını çizelim. Tabii süreç nasıl işliyor şimdiden sonra? Bir yandan Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde bu süreci bu şekilde yürütüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da ofisinden çalışmasını gerçekleştiriyor. Karşılıklı hamleler yapılıyor. Onun altını çizelim. Zira Kemal Kılıçdaroğlu hukuken tedbiren de olsa göreve geldikten itibaren çalışmalarına başladı. İlk işi, ilk icraatı 3 avukatı görevden almak oldu. Akabinde YSK temsilcisi de yine görevinden azledildi. Kaldı ki bu da aslında Özgür Özel'in yaptığı hamlelere karşılık olduğunu söylemek mümkün. Çünkü CHP de Özgür Özel de tüm tuşlara basıyor. Yargıtay süreci başladı. Yani o aşama devam edecek ama bir yandan istinaftan gelen o karara, tedbir kararına bir itiraz vardı. O talep reddedildi. İstinaftan tekrar geri döndü. YSK süreci de yine red olmuş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında hamlesiyle burada hukuki olarak süreci kontrol altında tuttuğunu söylemek mümkün. Karşılıklı bu şekilde hamleler devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı şekilde mesaisi devam ediyor. CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi sorusu var tabii akıllarda. Bununla ilgili yapılan açıklamalar da var. Zira CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse genel merkezde oradadır şeklinde ifadeler de mevcut. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir telefon görüşmesi trafiği vardı. Görüşüldü, görüşecek, ne zaman görüşecek şeklinde. Evet. Karşılıklı aramalar yapıldı. O görüşme geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirilmişti. Bu görüşmede de kurultay üzerine bir görüşme gerçekleşti. Partiyi kurultaya götürme noktasında bu niyet belirtildi. Karşı taraftan bu talep Özgür Özel tarafından memnuniyetle karşılandı. Evet. Bu süreç devam ederken şimdi Özgür Özel tarafı da gün içerisinde yapmış olduğu açıklamalarda da yine en kısa süre içerisinde partiyi kurultaya götürme noktasında bir talepleri olduğunu söyledi. Kaldı ki bu noktada CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın açıklaması da var. Süreci takip ediyoruz. Şu an Kılıçdaroğlu tarafında bu süreçte zaten sakin, soğukkanlı, sağduyulu bir şekilde süreç işliyor Kılıçdaroğlu tarafında. Şener, tüm gelişmeler bu noktada izleniyor diyelim.
1: Çok teşekkür ederim Şener Çetin. Bize bir şey bırakmadın anlatacak. Çok sağ ol. Teşekkür ederim yayına katkı için. Sağ olunuz.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Kılıçdaroğlu kanadını takip et.

0: anlattı bugün Şener Çetin, anlattı ayrıntıları. Şimdi ben biraz tabii olay karışık ve karışık olmakla birlikte kademe kademe de gitmek istiyorum. Hem daha açıklayıcı olması açısından hem de asıl soru şu. CHP'liler de bunu merak ediyor, taban da bunu merak ediyor, tüm Türkiye'de bunu merak ediyor. Nasıl bir süreç bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Önce ilk açıklamaları vereceğim. Sonra karşı açıklamaları, sonra karşılıklı atışmaları ve bu süreci konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl kurultaya gider? Gidebilir mi? Özgür Özel'in istediği gibi 40 günde bir kurultay mümkün mü? Önce bugün Kılıçdaroğlu saat 14 sularıydı. İlk defa mutlak butlan kararı sonrası kameraların karşısına çıktı. Yaklaşık böyle 4-5 dakikalık bir açıklama yaptı ve o kısa açıklamasında... Zaten ilk kısmı açıklamanın en önemli kısmıydı. 11 kez ahlak kelimesini kullandı Kılıçdaroğlu. Bir izleyelim.
1: Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
2: Siz mi arayacaksınız?
1: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet, şimdi burada tabii Kılıçdaroğlu'nun mesajlarından her biri ayrı ayrı konuşulacak, görüşülecek şeyler. Çünkü önce bir bugün görüşme vurgusu yaptı. Sonra Özgür Özel görüşmeyeceğini söyledi. Burada tabii 11 kez 4 dakikalık konuşmada ahlak kelimesinin geçmesi. Bunu ayrıca konuşuruz ama hemen arkasından Özgür Özel'in de açıklamalarını paylaşayım. Özgür Özel de tabii bu mesajı alınca, bu ahlak mesajını, o da şöyle bir cevap verdi. Dedi ki asıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan ahlaksızlıktır dedi. Ve ben kararı tanımıyorum.

0: Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı seçildikten sonra acaba Özgür Özel bunu tanıdı mı gibi bir yorum yapılmıştı. Ben mutlak tutan kararını tanımıyorum dedi. Hem genel başkanım hem de grup başkanıyım. Meclisteki bütün toplantıları da ben yapacağım dedi. Bir dinleyelim Özgür Özel'in açıklamalarını.
1: Yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Şöyle haberler bir iki okudum, yorumlar işte uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak ve onun olması elzem ve herkesin istediği bu. Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Hiç şüphe yok ki siz de görüyorsunuz. En uygun zaman en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.
0: Evet, en uygun zaman en kısa zaman, ama tabii bu öyle mi? En azından olabilir mi? Hukuki açıdan da siyasi açıdan da bunu konuşacağız. İlter'e bir sorunuz var sanıyorum, Mete Sohtoğlu, buyurun.
2: Ben kısa bir soru sorup hemen Ekrem Bey de zaten Bülent Bey de yani daha doğrusu sağ olsun yardımcı olacaklardır bana bu soruyla ilgili. Ben şunu merak ettim. Bu CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kendisini grup başkan vekili seçtirmesiyle beraber anladığımız kadarıyla parlamentodaki kürsüyü ve grubu Özgür Özel korumaya çalışıyor. Ama partinin kasası, anahtarı, yani genel merkezin masrafları, bütçe vesaire kalemleri, anahtarı Kılıçdaroğlu'nun elinde. Artık CHP'de bir çift başlı yönetim dönemini ifade etsek yanlış olur mu?
3: Şöyle, hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, yani partinin lideri şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer yandan grup başkanı Özgür Özel, yani yapılan seçimde Özgür Özel grup başkanı seçildi, ama şu anda çift başlılık var demek çok doğru olmaz. Çok doğru olmaz. Sesim tekrar bana dönüyor, konuşmakta zorlanıyorum.
0: Tamam, hemen bakalım onu. Hallederiz. İyi mi şu an İlter?
3: Yani iki isim eş güdüm, eş gayet iyi Merve, teşekkürler. Yani eş güdüm halinde bir parti yönetmek durumu söz konusu değil. Bir ayrışma var aslında, hani çift başlılık derken bir bölünmüş bir tablo var aslında. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar hani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olmasa da yine hukuken şu anda ifade ettiğimiz kişi kim? CHP genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu. İşte bu gerçekten hareketle aslında bir ön alma anlamında da Özgür Özel grup başkanlığı seçimini yaptı. Çünkü bir de bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağı var. Bir grup başkanı olarak orada grup toplantılarında yine kürsüde olmak istiyor haliyle Özgür Özel. Bu anlamda atılmış bir adım olarak da değerlendiriliyor. Burada şu tartışma başlayacak önümüzdeki süreçte. Bir yanda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer yanda bugün seçildi grup başkanı Özgür Özel var. Grup toplantısında kim kürsüde olacak sorusu siyasetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde tartışacağı en önemli gündem başlığı bu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanı şu anda Özgür Özel olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarında Özgür Özel kürsüde olmalı olacaktır diyor Özgür Özel kanadı. Diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanıdır ve bu nedenle de grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olmalıdır diyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Yani önümüzdeki sürecin belki de en tartışılacak konularından birisi bu olacak. Çift başlılık derken de yani burada tam anlamıyla bunu bu şekilde ifade edemeyiz. Bence böyle, ama tabii ki değerli konuklarımız daha doğru yorumlar yapacaktır.
0: Ekrem Bey, buyurun.
4: İlter, kolay gelsin. Şimdi grup başkanı ve grup başkan vekili tabirleri sizin açınızdan önemli. Çünkü siz işin içindesiniz, ama zannediyorum bizi izleyenlerin çoğunun kafası karışmıştır.

0: Grup başkanı ne, grup başkan vekili ne? Özgür Özel kendini grup başkanı ilan etmeden önce grup başkanlığı başkası mıydı? Yoksa aslında zaten doğrudan genel başkan partinin milletvekili ise eğer grup başkanı mıydı? Bu konuları biraz açıklayabilirsen sevinirim.
1: Evet. Ekrem Bey, şöyle, Özgür Özel genel başkandı. Mutlak Putluhan davasında karar çıkmadan önce genel başkanı, aynı zamanda partinin grup başkanı oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve milletvekili olduğu için doğrudan grup başkanı oluyor. Şimdi ise Mutlak Putluhan kararıyla birlikte, mahkeme kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu hukuken şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ancak tabii ki Özgür Özel genel başkanlıktan ayrıldığı için burada bir grup başkanlığı seçimi yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı olamıyor şimdi. Milletvekili olamadığı için biraz karışık gibi gelebilir ama bu şekilde anlatayım. Yani bir yanda Özgür Özel genel başkan, milletvekili ve genel başkanı olduğu için aynı zamanda grup başkanıydı. İkinci bir grup başkanı olmuyor. Yani genel başkan...
2: İlter, şöyle bir bakış açısı
1: genel
2: da var.
1: Genel başkan partinin başındaysa grup başkanı da odur.
2: Evet. Mesela İYİ Parti'de Musavat Bey hem grup başkanı hem genel başkan.
3: Tabii onlara ben de cevap verebilirim de.
2: Bunu şunu sormak istiyorum. Şöyle bir yorum yapılıyor CHP'liler kanadında da. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bilerek yaptı bu hamleyi ki vitrin önündeki isim Özgür Özel olmaya devam etsin ki kendi tepki almasın diye. Böyle bir şey konuşuluyor mu orada?
1: Bu konuşuluyor, bu iddia bugün dillendirildi ama Özgür Özel kanadı bunu çok net bir ifadeyle reddediyor. Yani bizim herhangi bir anlaşmamız veya şu anda bu plan üzerine bir uzlaşma durumu söz konusu olmadığını söyledi. Hatta Özgür Özel'in kendi ifadesiyle bunu hemen aktarayım. Uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak, böyle bir uzlaşı yok dedi. Çünkü biz zaten bu plan kararını, bu butlan kararını tanımadığımız için bu kararla uzlaşacak halimiz yok. Yani bir uzlaşı yok diyor. Hani evet, bu konu gündeme geldi. Evet, kulislerde konuşuldu. İki isim anlaştı. İşte Özgür Özel grup başkanı olarak bu süreçte yoluna devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten genel başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de geldiğinde anlaştıkları için, hani iddia bu ya, grup başkanı çağıracak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı ve grup kürsüsüne Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak şeklinde bazı senaryolar dillendirildi ama bu senaryoların asla ve kata doğru olmadığını söylüyor Özgür Özel. Aramızda bir uzlaşı yok dedi.
2: Buyurun Bülent Bey. Buyurun Ekrem Bey. Ekrem Bey bir şey daha söyleyecekti. Özür diliyorum. Buyurun.
0: İlter, şimdi senin tecrübene bakarak eninde sonunda bir partinin genel başkanı ve o partinin genel başkanı milletvekili olmadığı için grup başkanı, eyvallah, seçilecek ama eninde sonunda birbirleriyle anlaşamayacakları bilinen iki kişi. Normal şartlar altında Kemal Bey Butlan davasının doğrudan tarafı değildi ama netice olarak bu davanın sonunda kazanan kişi olarak ortada o var. Herhalde normal şartlar altında Özgür Özel'le grup başkanı olarak çalışmayı düşünmeyeceği çok açık. Ve partinin yönetimini ciddi manada eline aldığında büyük ihtimalle Özgür Özel'e kenara çekil kardeşim diyecek. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir ikincisi de şu. Yani ortaya çıkan tabloda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreç için bu çift başlılığa tahammül edebileceğini düşünüyor musun? Ne dersin?
1: Asla, asla öyle bir şey söz konusu olmaz Ekrem Kızıltaş. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden aldığımız mesajlarda bu şekilde. Bu çift başlığa izin vermez. Hatta yine Butlan'dan önce şu konuşuluyordu, işte Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu yol arkadaşı ama burada iki ismin ortaya koymuş olduğu işte çalışma modelinde bir çift başlı görüntü sergileniyor. Buna karşı çıkan isim zaten Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Hatta Ekrem İmamoğlu'yla yollarını ayır, sen bu partinin genel başkanısın şeklinde bazı tecrübeli isimlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı tecrübeli isimlerin Özgür Özel'le bu düşüncelerini paylaştıkları da ifade ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten yaklaşımının da bu olduğu dile getirilirken şimdi bir çift başlığa asla ve kata, evet, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet demesi beklenmiyor.
2: Evet. Şimdi Bülent Bey'e söz vermek istiyorum.
1: Bir diğer soru daha vardı ama...
2: Bir sorunuz var mı?
0: Neyse, cevaplanmış oldu İlter ama fırsattan istifade şunu sor.

0: Sorayım.
1: Tamam.
0: Yani yorumlardan ortaya çıkan bu da
2: birazdan
0: yine diyor. Ankara tecrübelerinle, Bülent Bey belki daha fazla tecrübeli bu konuda ama butlan kararını kabul etmiyorum diyen bir genel başkanın kararı duyar duymaz YSK'ya müracaat talebi müracaat etmesi, Yargıtay'a müracaat etmesi, hemen ertesinde kendini grup başkanı seçtirmesi ve en de sonunda eğer buradan çıkarılırsak meclisteki odama geçeceğim falan filan demesi aslında bunu tanıdığını mı gösteriyor? Ne dersin?
1: Kesinlikle Ekrem Bey, kesinlikle gerçek, hukuki bir gerçeklik var ortada. Her ne kadar bu söylemler hani tanımıyorum demek bir siyasi söylem aynı zamanda. Hukuk bir karar verdi ve nihayetinde bu kararda tanınacak er ya da geç. Ve bu nedenle zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir yol haritası arayışı da söz konusu. Eğer hukuken bu tanınmamış olsaydı veya tanınmayacak olsaydı ABC planları da zaten konuşulmazdı. Evet. Çünkü kesin asla ve kata tanımıyoruz derken bir yandan da başka planlar masada olması bu hukuki gerçeklikle aslında Özgür Özel ve yol arkadaşlarının yüzleştiği anlamına geliyor. Bir de şu az önce kulis bilgisi olarak aktarmıştım. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden asla ayrılmayacağız diyor Özgür Özel. Kararlı, doğru, bu şekilde vermiş olduğu siyasi mesajlar da var. Ama kapalı grup toplantısında yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda, milletvekilleriyle paylaştığı görüşe baktığımızda eğer buradan ayrılmak zorunda kalırsak biz ne yapacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makamımda bu direnişimi sürdüreceğim diyor. Yani buradan da ayrılma durumu bu gerçekle de yüz yüze yüzleşecek. Evet. CHP grup başkanı şu anda seçildi Özgür Özel. Evet. Bu hukuki gerçekten bağımsız hareket etmekte çok da rasyonel değil açıkçası.
2: Evet, şimdi Bülent Bey'in ben kulis bilgilerini merak ediyorum. Sayın Bülent Erandaş yılların usta gazetecisi. Biz hep sizin kulislerinizden okuduk, öğrendik Ankara'nın nabzını. Ankara'dan geldiniz sıcağı sıcağına. Bugün de en hareketli günlerden biriydi. Ne konuşuluyor Ankara'da şu an?
3: Şimdi İlter, önce geçmiş olsun sana. Şiddetle kınıyorum bunu.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Gazeteciliği Bülent Ecevit döneminde başlayan, stajyer olarak başlayan, daha sonra Süleyman Bey, rahmetli Turgut Bey dönemlerini ve şu anda da Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın parti kurması, bugüne kadar da Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığında hep olayların içindeyim. Uzun yıllar parlamento muhabirliği yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Ve aynı zamanda Parlamento Muhabirleri Derneği üyesiyim. Toplantılarına da katılıyorum, oy da kullanıyorum. Şimdi bugün Özgür Özel'in yaptığı bu açıklamanın hiçbir şey ifadesi yok. Dün saat 14.30'dan itibaren Ankara 3. İcra Memurluğu tebligatı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'na. CHP'ye gitti. Memurları sokmadılar, kapıda beklettiler. Yaptılar. Sizi de görevden aldılar da tebliğ ettiler. Şu andan itibaren Özgür Özel ve yönetimi bugün yaptıkların hepsi işgaldir. Genel merkezde o toplantıları yapıyorlar. Kemal Bey'in iyi niyetli olmasından, problem olmamasından. Çünkü şu andan itibaren bugün yaptığı parlamentodaki seçim hukuki grup başkanlığı için. Bir kere hukuki. Bunu yaparken ilginç bir şey de yaptı. Hı hı. Mutlak mutlara kabul etmiyorum dedi. Genel başkanlığını bıraktı. Grup başkanı yaptı. Dolayısıyla kabul etti.
0: Bülent Bey, affedersiniz. Mervan, müsaadenizle. Buyurun. Bülent Bey.
3: Abi ben devam edeyim buna. Biraz sonra Peki. söyleyeceğim. Çünkü bir sırayla bu gidecek. Şimdi grup başkanı, parlamento, milletvekilleri seçebilir. Seçebilir ama seçtiği isim milletvekili olmadığı için grup başkanı genel başkanı mecliste temsil eder. Yani Kemal Bey mecliste grup toplantısı yapabilir. CHP grubunda gelebilir. Genel kurula giremez. Hı hı. Oy kullanamaz.
2: Milletvekili olmadığı için.
3: Şu anda Kemal Bey isterse Özgür Özel'e toplantı yapmaz. Yapmıyorum basın toplantısı der. Grup toplantısı yapmıyorum. Yapmak mecburiyeti değil ki. İstediğin zaman genel başkan isterse yapar. İstediği anda konuşur. Kimse engelleyemez. Parlamentoda

0: meclis başkanlığıyla konuşur. Gider mecliste Kemal Bey'in oturacağı genel başkanlık odası var. Grup toplantısı var. Orada grup odası, genel başkanlık odası var. O genel başkanın kapısından sokmazlar Özgür Özel'i. Artık giremez oraya. Giderse yine orayı da işgal eder. Yani genel başkanlığın odasını Kemal Bey kullanabilir. Şu anda Kemal Bey tansiyon düşsün diye, çok yakın arkadaşları var yanında, bir göreve gelecek iki tanesi. Şu anda parti meclisi üyesi olarak gelecekler. Şu anda parti meclisi de geçerli değil. Yetkisiz. MKYK'sı geçersiz. Özgür Özel'in genel başkanlık ataması yapamaz. Bir kişiyi alamaz. Arabasını kullanamaz partinin şu anda. Neyi kullanır? Meclisteki odasını kullanabilir. Mecliste milletvekillidir. Bugün CHP milletvekili grubu seçmiştir. Ama bu onlar için bir acele yapılmıştır. Çünkü nahoş bir olaydır. Çünkü grup başkanı olacak isim, bugün mesela Cumhurbaşkanımız milletvekili olmadığı için, hı hı, grup başkanı devam ediyor Abdullah Bey. O yapar bu görevi. Meral Hanım da milletvekili olamadı seçimlerden sonra. İyi Parti'nin grubu vardı. Genel kurula giremedi. Basın toplantını, mecliste grupları Meral Hanım yaptı. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları kullanıyorlar. Bayramda, dün akşam da yattı. Bayram sonuna kadar da orada yatacak. Yani Saracani'de yaptıklarını yapıyorlar. Bunları isterse Kemal Bey yaptırmayabilir. Hiçbirini yaptırabilir. Nasıl yaptırmayabilir biliyor musunuz? Olay çıkacak diye tansiyon dinsin, sıkıntı olmasın. Çünkü dün akşam da ben konuşma yaparken yan tarafta izliyorum. Hain Kemal Kılıçdaroğlu diye bağırıyorlardı orada. Tansiyon yüksek. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Bey'le gelen bilgiler var. Hı hı. O da şu anda düzeltmeye çalışıyor. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar düzeltmeye çalışıyor. İsimler var arada. Murat Karayalçı'nın bazı çalışmalar yaptığına dair bilgiler var.
1: Orta yolu çalışıyorlar.
0: Var tabii. Neden? Bugün mesela Özgür Özel garip bir açıklama yaptı. Ben yüz yüze konuşmam. Kemal Bey demem. Nasıl demez? Demeyebilirsin. Bu sözleri ne diyor Kemal Bey açıklamasında? Genel başkanlarımızla ilgili geçmiş genel başkan kötü söz söylenmez. Söylenmez. Ama bu Sayın Özel bir hata yapmıştır. Kemal Bey linç edilirken, parti genel başkanı iken ağzını açmamıştır. Partinin o tetikçileri, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyasının adamları sosyal medyadan linç ettiler Kemal Bey'i. Ağzını açmadı. Dün grup Bey arkada partide konuşurken hain Kemal Bey diye bağırıyorlardı. Bu tansiyonun düşmesi lazım. İsterseniz nasıl gider biliyor musunuz? İstanbul'daki olay bir tecrübe onlar için. Gürsel Tekin olayı. Çünkü Gürsel Bey'e de neler yapıldığını, çok büyük olaylar oldu orada içeride. Anlattılar sonra. Birçok arkadaşımız anlattı. Odalardan odalara sis bombalarından atılanların içeriye kadar sızması, belli odalara toplanmalar. Genel başkanı oradaki il başkanı odasına giremedi Gürsel Tekin. Ama polis mecburen, yani bunu devlet, bir kuralı var bunun. Parlamentonda bir kuralı var. Meclis başkanı numan kurtulmuş. Meclisin her şeyinden o sorumlu. Toplantılarından da, toplantı saatlerinden de hep onun da istişare ederler. Kim yapar bunu? Grup başkan vekilleri vardır. Şimdi Özgür Bey grup başkanı seçtirdi kendine.
1: Evet.
0: Grup başkan vekili seçmesi lazım. Üç tane seçebilir. Seçebilir de onu. Yaptıkları ahlaki değil. Neden? Genel başkanı temsil edecek olan grup başkanını genel başkan söyler. Bildirir. Kemal Bey'i temsil edecek o mecliste. Yani Kemal Bey'in temsilcisi. Kemal Bey nasıl yapar? Şu anda parti meclisi yetkisiz. Özgür Özel yetkisiz. Genel başkan değil. Onun MYK'sı da yetkisiz. Hep yetkisiz bunlar. Topluyor. Belediye başkanlarını topladı.

0: açıklama yaptırdı. Milletvekillerinden bunu çıkardı hukuki. Yarın il başkanlarını çağıracak. Toplantı yapabilir. Bayramlaşmayı orada yapabilir. Bunların isterse hiçbirini yaptırabilir. Yaptırmaz Kemal Bey.
1: Evet.
0: Şu anda dün 14.30'dan itibaren devletin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şeyinden Kemal Bey sorumlu.
1: Bir paket çay alınamaz yani genel merkeze.
0: Tabii. Kemal evinde evinde oturur, genel merkez olur. Evet. Evinde oturmaz, gider meclise. Genel başkanın odasında oturur.
2: Evet.
0: Milletvekilleri orada çalışır. Buna engelleyemez. Bir ek daha yapayım. Çok burası önemli. Çok önemli. 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde seçilen kurultayda parti meclisi yetkili şu anda. Göreve döndüler onlar. Kemal Bey dönmedi sadece. Parti meclisi en yetkili kurul. Bugün parti meclisinde seçim kararı almaktan bahsediyorlar sandıktan. Olağanüstü karar almak geçersiz. Alamazlar. Alsalar yapamazlar. Neden? Yüksek Seçim Kurulu'na gidecekler. Kongre yapmak için reddedecek bunları. Oraya Çankaya ilçe seçim kurulu başkanı gelmez. Reddeder, yapamazlar. Kemal Bey'den gidecek. Kemal Bey izin verecek. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda partiyi temsil eden Yakupoğlu'nu Kemal Bey görevden aldı. Neden? Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettirdiği için. Avukatlar İstanbul'da müracaat ettiler Yargıtay'a. Onları da ne yaptı? Görevden aldı. Bakın Kemal Bey hepsini yapabilir. Tüm yetki onda. O nedenle detayları biraz sonra vereceğim.
2: Evet, şimdi çok önemli şeyler söylüyorsun.
0: Kademi, kademi, kademi.
2: Bölmem lazım ve sormam lazım. Birkaç önemli şey söylediniz.
0: Tabii,
2: lütfen.
0: Son bir kelimemi söyleyeceğim. Buyurun. Ben Kemal Bey'in de Özgür Özel'in de ne yaptıklarını, ne yapacaklarını, yol haritalarını biliyorum.
2: Tamam, ben soracağım.
0: Konuşuruz.
2: Soracağım ama reklam için çok kısa bir müsaade isteyeceğim. Aranlardan devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Meclis Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Halen Niğde, Adana ve Konya'da bulunan endüstri bölgesi statülü alanlara 16 yeni bölgenin daha eklenmesi planlanırken, kanun teklifine son gün eklenen maddelerle bu konuda önemli değişiklikler yapıldı. Önergeyle banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasının kapsamına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edilmekte.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Dolarlar, eurolar tamamı sahte.
5: Gerçeğini aratmayan altın ve dövizler. Hepsi bayram öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandı. Milyonlarca liralık dolandırıcılık girişimini mali suçlarla mücadele ekipleri önledi.
4: 34 milyon liraya yakın bir para. Sahte dövizlerin toplam tutarı işte burada da balya balya sahte yüzlük dolar şeklinde.
5: İstanbul Emniyeti Kurban Bayramı alışverişlerinde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Fatih'teki bir adrese baskın düzenlendi.
4: Tam 660 bin sahte dolarla 71 binden fazla sahte euro ele geçirildi.
5: Çuval dolusu 21 kilo sahte altın ve altın yapımında kullanılan sac levhada ele geçirildi.
4: Kesme altın dediğimiz bunlar da parça parça keserek gram haline.
6: İşte gramları evet. Görüyoruz. Şu an evet,
4: bu kesme altınlardı onlar. Görüyoruz. Onları da paketlemek için 5000 sahte altın ambalajı da ele geçirilmiş durumda.
5: Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: YSK'dan yerel seçim başvurusuna red kararı geldi. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından bir CHP üyesinin YSK'ya yerel seçimin iptali için yaptığı başvuru reddedildi. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 4-5 Kasım 2023 tarihinde

0: Yerinde yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verilirken, kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Bir CHP üyesi karar sonrası 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir.
0: Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. Devletin yapısını hedef alanları eleştirdi.
2: Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
0: Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı ile ilgili mesajlarını bu kez üstü kapalı verdi.
2: Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir.
0: MHP lideri Bahçeli konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Bu sürecin tarihi bir sorumluluk ve huzur projesi olduğunu söyledi.
2: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir kardeşlik projesi olduğuna da vurgu yaptı.
2: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
0: Devlet Bahçeli, Batı'nın ikiyüzlü politikalarını da eleştirdi. İran'a yönelik tehditlerin Türkiye'yi de hedef alabileceği konusunda uyardı.
2: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kökleri açılan kapıyla kültürler kucaklandı. Etnospor Kültür Festivali 3. gününde de tüm heyecanıyla devam etti.
4: Atatürk Havalimanı'na herkesin gelmesini tavsiye ederiz.
5: Çok güzel ikramları vardı. Pamuk şeker, şerbet vesaire gibi şeyler. Eğlence yerleri okuduk. Çok güzel bir yer yapmışlar. Atlar, her yer, güreşler, her şey var.
3: Hafta içi kapılarını açan festivale hafta sonu da yoğun katılım vardı.
6: Hemen arkamda Gaziantep'liyim ben. Memleketim de burada. O yüzden bu standtan başlamak istedim. Buraya gelenlere aşure ikramı da yapıldığını belirtmiş olalım. İlk defa mı ata biniyorsun?
7: Hayır, daha buraya gelmiştim.
6: Daha önce ata binmiş miydin?
7: Bindim.
6: Sevdin mi ata binmeyi peki?
7: Sevdim.
6: Festivale gelenlerin aslında en çok ilgi gösterdiği alanlardan birindeyiz. Şu anda at binme bölümündeyiz. Buraya gelenler, çocuklar, yetişkinler burada ata biniyorlar. Hatta gelmişken biz de bu deneyime katılacağız.
8: Burada bir deneyim sunma şansımızın olması bizim için çok gurur verici. Çünkü ben her zaman şunu söylerim, bir temas hayatımızda çok şeyi değiştirebilir. O yüzden çocukların atlarla temas etmesine vesile olmak belki de onların geleceğini şekillendiren bir şey olacak.
9: Çok heyecanlıyım. İkinci kez biliyorum.
3: Geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları halkla buluştu. Çocuklar oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da torunlarıyla birlikte festival alanındaydı.

0: İlgi çok yüksek. Bugün üçüncü günü. Maşallah halkımız, genci yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği hepsi buradalar. Biz de aile boyu geldik. Torunlar, çocuklar, arkadaşlarımız. Geziyoruz standları, oyunlara bakıyoruz. Geleneksel atasporlarımız ve Türk Cumhuriyetlerinin standları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, TİKA'mız. Gerçekten burası tam bir Türkiye buluşması. Çok mutluyuz.
1: At biniliyor ileride. Ata binecek misin sen?
2: Evet.
1: Bak burada da atlı cirit başladı. Sevdin mi bu alanı? En çok hangi alanlar dikkatini çekti?
2: Okçuluk.
1: Hangi alanlara gittin? Hangi alanlara gitmek istiyorsun?
0: Okçuluğa gittin.
1: Okçuluğa
0: gittim. Şimdi atlara geldik.
1: Atış yaptın mı? Nasıl, güzel miydi?
2: Güzeldi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için diplomatik ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
5: Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur. Şüpheli hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebi, ilgili uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletilmiş, süreç boyunca elde edilen tüm teknik veriler ve soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiler anlık şekilde ilgili ülke makamlarıyla paylaşılmıştır.
4: Bakan Çiftçi Altaş'ın yakalanma sürecine ilişkin detayları da paylaştı.
5: 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürütülen uluslararası koordinasyon kapsamında ABD Interpol birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlanmış, firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak paylaşılmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır.
4: Bakan Çiftçi, 329 firari suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını dile getirdi. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
5: Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki, hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır.
3: Haber Radyo.
6: Devam ediyoruz Satır Es'le kısa bir aranın ardından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in ayrı ayrı açıklamalarını paylaştık ve sürecin nereye evrileceğini soruyoruz. Şimdi çok açık ve net şu soruyu soracağım ve net cevabı da Ankara kulislerinin bir numaralı ismi Bülent Erandaş'tan alacağız. Herkes şu soruyu merak ediyor. Şimdi siz dediniz ki Kemal Bey şu an sakin bir şekilde bekliyor. Belli ortalığı yatıştırmak için istese CHP Genel Merkezi'ne de gidebilirdi ama kendisi de dedi, yani bir sözcüsü dün açıklama yaptı bize. Hani bir sükunet ortamının oluşmasını bekliyor ve daha da gerilsin istemiyor. Şimdi adım adım şunu sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak? 1, 2, 3, 4 buyurun.
7: Şimdi büyük ihtimalle bayramda görüşmeler olacak. Bu Balıkesir Belediye Başkanımızla oradaki Ahmet Bey'le Zeydan Karalar ve arada başka da girenler de olacak. Yani bu CHP'nin içinde, bu CHP ile bağlantılı başka yan arka odalarda isimler de var.
6: Siz onu bir açın, onu dediniz ki Karalar dediniz, Zeydan Karalar.
7: Zeydan Karalar.
6: Murat Karayalçın. Bir de
7: şimdi,
6: Ahmet Takır.
7: Şimdi Ahmet Bey Balıkesir, Ahmet Bey çok yakını Kemal Bey'in.
6: Evet, şu an bunlar ara buluculuk yapıyorlar.
7: Zeydan Karalar da çok yakında. Zeydan Karalar da kırıldı. Tabii onu tekrar...

bir küçük hatırlatmakta yarar var. Belediyeler Birliği Başkanı'ydı. Hı hı. Belediye başkan değil şu anda, görevde olmadığı için. Oraya Vahap Teçer aday oldu, başkan vekiliydi. Sonra ben olurum dedi, biraz problem oldu orada. Ki Zeydan Bey orada Kemal Bey'e de yakın. Şu anda bu temasları yapıyor. Orada da bir kırılganlığı var zaten. Belediye eğer göreve gelirse belediyeler başkanı olma imkanı vardı. Onun önünü kapatılmış durumda şu anda. Ve buradan da başka bir sıkıntı, tartışma var. Şimdi Kemal Bey ne yapacak? Bayramdaki gelişmelere bakacağız. Hı hı. Bayramda şu anda bugün Özgür Özel kritik bir açıklama daha yaptı. Yüz yüze gelmem dedi. Heyetler dedi. Bir heyet görevlendirecek şimdi ki Özgür Bey'i temsil eden bir heyet. Ya da burada Ahmet Bey'e diyecek ki belediye başkanı olduğu için iki tarafa da gidip geliyor. Şu anda ikisi arasında en çok gidip gelen, yani Kemal Bey'den çıkıyor partiye geliyor, belediye başkanı toplarken tekrar Kemal Bey'e gidiyor. Kemal Bey'le görüştükten sonra tekrar partiye geldi. Bunlar bayramda yoğunlaştırılacak. Bayramda Özgür Özel'e teklif şuydu: ziyaret et, eşini al. Kemal Bey'i ziyaret et evde. Bu görüşmeyle bir yumuşatma mekanizması ortaya çıkar. Tansiyonda düşer. Kemal Bey tansiyonun zamanını biçecek. Kemal Bey'i yıllardır tanıyoruz. Ben onu SSK'dan tanıyorum. Yani gazetecilik hayatımda uzun zaman o bölgelere, başbakanlık muhabirliği uzun zaman yaptığım için bakanlıklara da bakardık. SSK'ya, Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Eskiden sosyal güvenlik hastaneleri fazlaydı. Hı hı. Emekli Devlet Bankalar ayrıydı biliyorsunuz, devlet hastaneleri. O nedenle sık sık hastanelerde olay olduğu için SSK'yı ve sosyal sigortalığı yakından takip ederdik. Şimdi Kemal Bey'in 2-3 tane özelliği var. Bunu tahmin etmişsin. Çok soğukkanlıdır. Mesela bunu tartışmalarında, genel başkanlığı gelmesinde de o soğukkanlılığı. İkincisi hesap adamıdır. Çok titizdir bu konuda. Maliyede en kuvvetli isimler hesap uzmanlarıdır. Gelirler idaresinde başında olanlar çok yükselir. Hı hı. Bugün mesela Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz defterdarlıktan, Manisa defterdarlığından gelen bir isimdir. Yani parayla ilgili konularda ve de para konularında çok titiz olduğu çıktı. Yani düşündüğümüz manalarda hiçbir olaya girmedi. Girebilir miydi? İsteseydi girerdi ama başı derde girer mi bilemezdim onu. Şimdi bu özellikleri var. Bir özelliği daha var Kemal Bey'in. Bunu parti içindeki yakın milletvekili arkadaşlarımız da söyledi. Ki bunlar Özgür Bey'e bugün oy verenler de bunlar içinde. Kemal Bey'i çok yakından tanıyanlar. Özgür eritmeyi çok iyi bilir Kemal Bey. Eritir, mekanizmasını kurar. Zaman içinde göreceksiniz bu gelişmelerle ilgili. Meclis, bayram geçtikten sonra belli bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Genel Başkanlık odasına gidecek. Milletvekilleriyle orada görüşebilir. Genel merkezdekileri çıkarmak istemiyor. Olay olmasını istemiyor. Gürsel Tekin olayı nedeniyle. Tansiyonun düşmesini bekliyor. Bu temaslar, gelişmeler de gösterecek. Bugün mesela çok ilginç bir açıklama yaptı. Özgür Özel bilmesine rağmen vatandaşa gerçekten farklı şeyler söylüyor. Bilerek yaptığını biliyorum. Çünkü grup başkan vekili olarak bildiği şeyleri ters anlatıyor vatandaşa. Diyor ki hemen kurultay. Ya hemen kurultay senin delegen. Bir. Hemen. İki. Kurultay kararını al diyor. Ardından ben seninle diyor yüz yüze geleceğim zaman nerede olacak? Gazetede kurultay açıklamasını gördüğüm zaman. Öyle bir açıklama yapamaz ki. Gazetede öyle bir ilan çıkmayacak ki. Parti meclisi öyle bir karar alamaz. Şu andaki delegelerin tamamı, 1150 delege, biz kurultay istiyoruz diye de imza verse geçerli değil. Düştüler bunlar. Çünkü yapılan bütün kongrelerde seçilen parti meclisi yok hükmünde artık. 2020 yılında seçilen parti meclisi yetkili. Bende listesi var, biraz sonra okuyayım. Bunun içinde Kemal Bey, bugün Özgür Bey'in yanında çok önemli, yakından olan isimler de var. Mesela bundan bir tanesi Gökhan Günaydın. Orada da var parti meclisinde. Hı hı. Kemal Bey'in parti meclisinde, yani göreve gelenler orada parti meclis üyesi. Selin Sayak Böke parti meclis üyesi.

0: Hatta ya biraz sonra listeyi okuyabilirim. Hı-hı. 60 kişilik listeyi.
1: Peki, 60 kişinin içinde. Kademe kademe. Bunu hepsi yenilenecek mi?
0: Şimdi geldikten sonra birinci yapacağım partide ilk yapacağı toplantılarla beraber yönetim kurulunda yeni isimler getirecek. Yani yönetimini belirleyecek. Parti meclisi yetkili. Parti meclisinde 2020 yılında seçilen parti meclisinin içinden genel başkan yardımcılarını seçecek. Bir kısmı devam edebilir, ettirebilir. Hiçbirini de devam ettirmeyebilir o dönemden kalan. O dönemde kimdi? Teşkilat başkanı Oğuz Kağan Salıcı'ydı. Hı hı. Bugün de en büyük mücadele Özgür Özel'lere karşı Oğuz Kağan Salıcı mücadele verdi. Alternatif listeler çıkarıldı. Gelir teşkilat başkanına devam edebilir Oğuz Kağan Salıcı yeni yönetimde de. Genel başkan yardımcısı seçer. Şu anda seçilenlerle kimse kalmayacak artık. Özgür Özel'in isimlerinden de almayacak. Neden? Özgür Özel'in parti meclisinde seçildiği üyeler düştü. Parti meclisi içinden seçmek zorunda. CHP tüzüğüne göre. Yani kafadan isim atamayacak. Ondan sonra il başkanlarıyla toplantılar yapacak. Milletvekilleri yapacak. Milletvekilleri diyelim bir ay sonra toplantı yapacak. Diyecek ki, siz diyecek, Özgür Özel'i seçtiniz. Ben sesimi çıkarmadım. Hatta hayırlı olsun dedi bugün. Diyebilirdi de. Ahlaksızlık yaptılar derdi. Kabul etmiyorum derdi. Hiç sesini çıkarmadı. Gayet nezih. Sessizce hayırlı olsun dedi. Parti meclisinde o toplantını yapacak. Grup toplantısını yaptığı zaman mecliste grup odasında yapabilir. Hı hı. Partide de yapabilir. Partiye de gelme imkanı ortaya çıktığı zaman tansiyon düşmüş. Artık belli olaylar da ortaya çıkmış. Bir ay sonra olur bunların diye düşünüyorum ben. Milletvekilleri diyecek ki sizden bir ricam var. Arkadaşlar siz benim milletvekillerimdesiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aziz millet tarafından seçilmiş milletvekilleri. Diyecek ki Özgür Bey'e lütfen söyleyin ayrılsın. Kendisi de söyleyebilir. Başka bir isme de söyleyebilir. Faik Öztrak'a diyebilir. Faik Öztrak'ı parti doğrudan doğru milletvekili olduğu için Faik Bey'i grup başkanı yapabilir. Onu yapmaz, başka birini de yapabilir. Kemal Bey'in elinde bunlar. Özgür Özel Bey de ayrılır. Mecliste odası var. Sekreteri var, danışmanları var. Oradan ne kadar yani muhalefet yapacak? Nasıl muhalefet yapacak? Açıklama yapabilir. Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi basın bürosunda açıklama yapabilir. Yani direniş yapamaz meclisin içinde. Yaptırmazlar. Öyle bir şey olur mu? CHP'nin her tarafı milletvekili var 138 tane. Hepsinin odası var, sekreteri var. Komisyonlarda olanlar var. Komisyon üyeleri var. Her komisyonda mecliste CHP'nin üyeleri. Şimdi bu yapacak. Ardından başka bir şimdi önemli kısmı söyleyeceğim hocam, size. Bu kısım önemli.
1: Tamam, hukuki olarak da soracağım. Hemen hukuki, buyurun.
0: Hukuki. Şimdi hukuki durumu yok. Hukuki durumla ilgili sayın kardeşimize de bir bilgi vereceğim. Özgür Özel Kemal Bey çekti. Yargıtay'a yapılan temyiz davasını avukatları görevden aldı, çekti. Bunun üzerine Özgür Özel bu beni etkiliyor diyerek avukatlarıyla Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yok ama burada bir önemli bir şey
1: ayrı
0: var.
1: Ayrı konuşacağız.
0: Önümüzdeki tartışmaya da çok faydalı olacak. Yargıtay temyizi yaz aylarında da çalışarak büyük ihtimal benim değerlendirmem yaptığım temaslarda Eylül ayında karar çıkacak. Yani Eylül ayı yaz ayı geçmiş olacak. Eylül'de karar çıkacağı için karar çıktıktan sonra Kemal Bey'in yapacağı kurultayla ilgili takvimler başlayabilir. Parti teşkilatı ile ilgili yeni Ankara ve İstanbul il başkanları sıkıntılı biliyorsunuz şu anda. Hı hı. Yargılanıyor. Yargılananları askıya alabilir üyelerini. Ekrem İmamoğlu da alır. Yargılananları askıya alma kararını aldığı anda Kemal Bey 3 ay sonra 2 ay sonra askıya alınanların yetkisi de kalmayacak. Ankara

0: İstanbul'a il başkanı atanır.
1: Evet.
0: Şimdi Özgür Çelik İstanbul'da yargılanıyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. 1 Temmuz'da ceza çıkacak. Ceza kararı verilecek. Hı hı. Ankara'da İzmir'deki bir yolsuzluk olayı nedeniyle il başkanı tutuklu.
1: Evet.
0: Şu anda Kemal Bey Ankara ve İstanbul'a 2 ay sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra il başkanı atayabilir. Evet. Yeni yönetim kurulu. Onların arkasından diğer yol haritasını hem Özgür Bey'in taktiklerini hem de Kemal Bey'in planlarını kademe kademe anlatacağım.
1: Konuşalım. Şimdi müsaadenizle bir hukuki boyutunu da sorayım. Şükrü Hocam, mümkün mü hukuki olarak bu yol, ya da kararın onanması bekleniyor. Bu olmadan zaten tekrar 40 gün kurultay, 40 gün içinde kurultay mümkün değil deniliyor. Nedir hukuki süreç?
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi iş tüzüğünde yazılı olduğu üzere 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş. Çoğulcu demokrasiyi, eşitlikçi anlayışı esas almış, halkın özgür iradesini yansıtmak için kurulmuş olan bir parti olduğunu ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine sahip bir parti iken, şu an mevcut bulunmuş olduğu durum hukuki açıdan ciddi problemleri bize anlatıyor. Bakın, siyasi partiler kanunu 3. maddesi çok açık. Siyasi partiler demokratik hukuk düzeninde halkı temsil etmek için kurulmuş tüzel kişiliklerdir. Dolayısıyla özel hukuk tüzel kişisi olan bir siyasi parti hakkında Türk Medeni Kanunu 83. maddesi girince bir mutlak butlan davası açılır ve TBK 27, Türk Borçlar Kanunu 20. kapsamında bir karar verildiği takdirde, bu karar kişiler hukukuna ilişkin olduğu için mutlak butlan kararı kesinleşmeden uygulanamaz. Ama biz bugün neyi görüyoruz? Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararla birlikte bir ihtiyat tedbir ara kararı kurdu. Ve ihtiyat tedbir ara kararı bir geçici koruma niteliğinde olduğu için İstinaf Mahkemesi'nin red kararıyla birlikte kesinleşmiş bir karar haline büründü. Yargıtay temiz yolu olmayan bir karardır ihtiyat tedbir ara kararı. Bu noktada artık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar genel başkan sıfatıyla geldi diye bir ibare olarak adlandırılsa da aslında Sayın Özgür Özel Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevleri devam ediyor. Ancak ihtiyati tedbir ara kararı verildiği için o görevdeki yetkilerini, haklarını kullanamayacak durumda, askıda kalmış durumda. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu aslında şu anda Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası gereğince yönetim kayyımı olarak burada bulunmaktadır. Ve yönetim kayyımının yapabileceği işler olağan işlerdir. Olağan işler dışında bu ne demek? O siyasi partiyi, o organı karar kesinleşinceye kadar hukuka, anayasaya, parti iç tüzüğüne uygun şekilde yönetmekle mükelleftir. Bu noktada bu tanımları bir kere doğru koyalım. Devamında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben olağanüstü kurultaya gidiyorum deme gibi bir hakkı söz konusu değil. Olağan işleri yapabilir, siyasi kurucu irade oluşturacak şekilde bir harekette bulunamaz. Peki bunun çözümü hukuken ne olabilir? Birinci çözümü, taraflar kendi aralarında anlaşarak, davacı ve davalı taraflar temizden feragat ederlerse bu takdirde karar kesinleşeceği için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde en son seçim 2020 yılında yapıldığı ve kendi iş tüzüğüne göre 2 artı 1 yıl içerisinde, yani maksimum 3 yıl içerisinde zorunlu olarak seçime gitmesi gerekirken 2023'ten sonra gitmediği için, çünkü karar da yok mutlak butlan kararı verildiği için, bu takdirde 45 gün içerisinde gitmesi gerekecek. Ancak karar kesinleşmezse ya da bu temizden feragat edilmezse, ki bu takdirde şu an mevcut durumda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben olağanüstü kurultay düzenleyeceğim diye bir karar verme yetkisi bulunmamakta. Bugün parti grubu, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkanlığı ile ilgili, bakın siyasi partiler kanunundaki 15. madde şunu söylüyor. Genel başkan bütün disiplin kurulları hariç bütün örgütün başkanı niteliğindedir. Ve CHP'nin iş tüzüğü 59. maddesi gereğince de genel başkan bütün grupların başkanı olduğu gibi grup başkanlığı sıfatında haizdir. Ancak milletvekili olmadığı için, yani burada aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir kayyım niteliğine haiz olduğu için, burada genel başkanlık sıfatında haiz olmadığı için grup başkanı zaten olamayacaktı. Bunu da söyleyelim. Milletvekili olsaydı dahi olamayacaktı. Bunu ayrıca bir noktaya koyalım. Çünkü burada hukuki bir engel var. Kendisi genel başkan sıfatında ne zaman haiz olacak biliyor musunuz? Bu karar kesinleşirse haiz olacak. Bu karar kesinleşmeden genel başkan sıfatında haiz değil.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi mahkeme

0: kadar olan, yani daha sonra yapılanlar da kurultaylar da geçersizdir. Önceki sürece dönülür diyor mahkeme kararı. Aslında tedbiren, hani bilmediğimiz için soruyorum, hani tartışalım. Tedbiren gibi bir karar değil bizim anladığımız. Öncesine dönüşten bahsediyor.
1: Şimdi tam da ben onu izah edeyim size. Türk Medeni Kanunu 367. maddesinin ikinci fıkrası der ki, kişiler hukukuna ilişkin verilmiş olan kararlar, örneğin eşinizle boşandınız, İsnaf sizi boşadı, ancak Yargıtay'a başvurdunuz, boşanmış olmazsınız. Burada da tüzel kişilik söz konusu olduğu için mahkeme bu kararı kurmuş olsa da Yargıtay sürecinde bir kesinleşme oluncaya kadar bu hüküm hukuken bir anlam, ya kesin anlam, bir anlam ifade etmez. Kesinleştiği zaman anlam ifade eder. Bakın mahkemenin kararı benim elimde. Hı hı. Mahkeme diyor ki 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile seçilen Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu Parti Meclisi'nin Yüksek İstihbarat Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi Yüksek İstihbarat Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine. Bakın bu karar aslında bize Türk Medeni Kanunu 420. maddesindeki bir ibareyi ifade ediyor. Yani burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki tabirle karşılığı yönetim kayyımlıdır ve olağan işleri yapar. Neden bunu size söylüyorum? Diyelim ki iddia edildiği şekilde Sayın Özgür Özel diyor ya, olağanüstü kurultaya gitmek istiyoruz. Olağanüstü kurultay yapıldı ve Bülent Bey seçildi diyelim, CHP'nin üyesi. Peki Yargıtay'dan karar geri döndü. Dedi ki bu karar hatalıdır. Öyle olacak demiyorum. Bir akıl yürütmeye çalışıyorum. Yargıtay dedi ki bu karar hatalıdır. Ben bu kararı bozuyorum dedi. O zaman Sayın Özgür Özel ve ekibi geri dönecek. Bülent Bey'in seçimi ne oldu? Kadük kaldı. Dolayısıyla Yargıtay'dan kesinleşmeye ilişkin bir karar gelmediği sürece bunu şu an uygulamak, olağanüstü kurultayı yapabilmek hukuken mümkün gözükmüyor. Bunun istisnai durumları olabilir. Az önce söyledim. Temizden feragat eder. Aralarında anlaşırlar. Kararı kesinleştirirler. Davacı ve davalı taraflar, bu takdirde bu olabilir. Bir başka karışıklığı da anlatayım. Burası çok kıymetli. Bakın bizim kanunumuz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. Ve kanun der ki bu CHP'ye üye olmayan taraflar bu davayı açamazlar. Biz bunu HMK 24'teki tasarruf ilkesinden görüyoruz. Hakim tarafların hakkı bulunmayan, aktif husumet ehliyeti, pasif husumet ehliyeti bulunmayan kişiler hakkında ondan açmadığı bir davada karar veremez. Ve talep edilmeyen bir şeyde karar veremez. Bunu niye söylüyorum? Bakın kararda CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili de mutlak buktan kararı verildi. Ancak ihtiyat tedbir kararı verilmediği için o karar kesinleşmeden uygulanamaz. Biz şu an niye görüyoruz ama? İstanbul'da verilen bir mahkeme kararı var. Orada ihtiyat tedbir ara kararı verildiği için Sayın Gürsel Tekin görevine bu nedenle yönetim kayyımı olarak devam ediyor. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırıyor olmak gerekir. Evet, bu karar kesinleştiğinde, 2023 öncesine dönülmüş olacak ve o günden bugüne kadar yapılan bütün hukuki işlemler kesin hükümsüzlükle karşı karşıya kalacak. Çünkü Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri bize şunu buyuruyor. Siyasi partiler demokratik düzenin vazgeçilmez bir unsurudur. Hukuka, anayasaya aykırı olamazlar ve suç işlemeyi teşvik edemezler. Siz hile iddialarıyla, bakın iddialar henüz sübuta bu mahkeme kararıyla sübuta ermiş oldu. Ancak hile iddiaları, hile ile oy satın alırsanız, bunlarla ilgili işlemler yaparsanız, bu da mahkeme tarafından sabit kabul edilirse, bu takdirde mahkemenin bu kararı vermesi hukuka uygun bir karardır.
0: Peki bunu tartışalım. Şey tartışabilirsin. Özür dilerim. Şey sorunuzu unutmayın. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi toplantısı sona ermiş. İlter'de son bilgiler. İlter, hemen ayrıntılar alabilir miyiz senden?
2: Merve Tepe, 5,5 saat süren, yaklaşık 5,5 saat süren bir toplantıydı. Az önce bittiğine dair bilgi geldi. Bu toplantının ardından da bir açıklama yapılabileceği ifade ediliyor. Henüz kesinleşmemekle birlikte parti sözcüsü Zeynel Emre'nin bir basın toplantısı düzenleyerek parti meclisi toplantısında neler konuşuldu, nasıl bir yol haritası ortaya konulacak, buna dair bir basın açıklaması yapabileceği ifade ediliyor. Ama henüz kesinleşmedi. Belki bir yazılı açıklamada yapılabileceği ifade ediliyor. Az önce kurultaydan bahsetmişken şunu da aktarmakta fayda var. Şu anda hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde bir olağan kurultayla ilgili bir önemli gündem başlığı var. Şimdi burada özellikle heyetlerin oluşturulacağından bahsetmiştik. Özgür Özel 3 veya 4 kişiden bir oluşan bir heyet oluşturacağı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şekilde aynı sayıda bir heyet oluşturacağı ve bu anlamda bu heyetlerin

0: Özellikle kurultay süreciyle ilgili hedeflenen, talep edilen olağan kurultay süreciyle ilgili neler yapılabilir bunu konuşacakları ifade ediliyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesiyle ilgili de bir yol haritasının bu heyetler arası yapılacak olan görüşmelerde değerlendirileceği ifade ediliyor. Birincisi kurultayla ilgili gündem hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le yapmış olduğu telefon görüşmesinin en önemli gündem başlığı buydu. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki tabanda büyük bir rahatsızlık var. Bunu azaltabilmek için, bu öfkeyi dindirebilmek için bizim acil kurultaya gitmemiz gerekiyor dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da uygun bir vakitte kurultaya gideceğiz dedi. Özgür Özel cevap verdi. Uygun bir vakitten ziyade hemen kurultaya gitmemiz gerekiyor. Ana gündem başlığı bu. Oluşturulacak olan heyetler bu konuyu görüşecekleri ifade ediliyor. Bir diğer önemli husus da dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ne zaman ve nasıl gelecek? Nasıl bir plan dahilinde bu geliş gerçekleştirilecek? Buna ilişkin bir yol haritasının da yine o görüşmelerde ortaya çıkması bekleniyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelebilir mi? İlk etapta Özgür Özel tarafından yapılan açıklama şu. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini, yani dördüncü kattaki o toplantıda, toplantı salonunda parti meclisini toplayacağım ve olağan kurultay sürecini başlatacağım derse eğer, o zaman biz Kemal Bey'i burada karşılarız, genel merkezde ağırlarız ama bize bunu anlatması, bunu söylemesi gerekiyor dedi. Yani olağan kurultay şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde en önemli gündem başlığı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hem de Özgür Özel cephesinde bu konu değerlendiriliyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı ne? Özgür Özel'in beklentisi dahilinde bir hareket eder, bir adım atılır mı? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu aya yayarak bir süreç dahilinde bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek istiyor. Yani bir ilçe il kongreleri yapılır, daha sonra yeni delegeler belirlenir şeklinde bir yaklaşımının olduğu ifade ediliyor. Ez cümle, yani bugünden yarına bir olağan veya olağanüstü kurultay gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında böyle bir planın olmadığı ifade ediliyor. Özgür Özel ise bunun için hani deyim yerindeyse bastırıyor. Bu konu iki taraf arasında en önemli ve çözülmesi gereken belki de en önemli sorun olarak göz önünde bulunduruluyor.
1: Teşekkür ederim İlter. Şimdi bugün Gürsel Tekin'in bir açıklaması var. Şu açıklamaları da biraz verelim. Gürsel Tekin, bugün önce sanıyorum Gürsel Tekin konuştu Kılıçdaroğlu'ndan önce de. Ve bu kurultay meselesi önemli. Tabii iki tarafın anlaşmazlık yaşadı. Az önce İlter de söyledi. Özgür Özel hemen en kısa zamanda kurultay diyor. Az önce Şükrü Bey de dedi ki bu zaten böyle bir şey hukuki olarak da mümkün değil. O da tanınmaz dedi.
2: İki yöntem
1: zaten
2: var.
1: Konuşuruz yöntemleri. Bu arada mahkeme kararında da işte sonrasında bu olağanüstü kurultayların da geçersiz olduğunu söylüyor mahkeme. Hukuki açıdan nedir bunun tanınırlığı sorarız. Ama Gürsel Tekin'in bir müsaadenizle Gürsel Tekin'in açıklamalarını vereceğim. Gürsel Tekin'in açıklamalarını bir dinleyelim.
3: Ne Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönül koymuş değiliz. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. 1800 arkadaşımız çeşitli gereksiz, yani lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun, yuvalarına döndüler. 43 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşandı. Ayrılıklar oldu, birleşmeler oldu, kongre sorunları oldu. Ama hiçbirinin ağzında sayısız bir cümle çıkmamıştı. Şimdi şu tabloya bakın ya. Şu tabloya bakın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi mi bu?
1: Evet, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diyor. Buyurun Mete Bey.
4: Sayın Avukat Bey, biraz önce bir kayyum heyeti atandığı ifadesini kullanmıştı. Belki bir yanlış anlaşılma olabilir diye ben de biraz onu açması rica ederim. Çünkü şimdi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi açılan bu kurultay davasında zaten karar belli ama buradaki

0: Kemal Kılıçdaroğlu partiye dışarıdan atanan bir kayyum değil. Mahkemenin kurultay sürecine dair tedbir kararı verdiği bu karar doğrultusunda eski yönetim sıfatıyla görevi geçici olarak devralması hükmedilen seçilmiş eski genel başkan. Bu sizin herhalde söylediğiniz Gürsel Bey dönemindeki il kongresiyle alakalı. Yani siz Kemal Bey'e bir anlamda kayyum diyorsunuz, geçici kurulun başı ya da heyetin başı olarak mı ayırmak gerekiyor? Nasıl ayırmak
1: Mete
0: gerekiyor?
1: Mete Bey, ben tabii bunu söylerken...
2: Şükrü Bey, affedersiniz. Hı. Mete'nin söylediğinin devamı olarak. Şimdi evet, konuşmalarınızdan ortaya çıkan bir şey var. Hı hı. Şu anda anladığımız kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu karar kesinleşinceye kadar tedbiren genel başkan. Yani kayyım falan demeyelim ama... Çünkü bir süre var, kesinleşme başkan süresi var. Bu herhalde müracaat olması 15 gündü.
1: 2 hafta. Evet.
2: Ya da 20 gündü. 19 gün falan müracaat var. Burada da asıl kafaları karıştıran konu şu: müracaat önce CHP'nin tüzel kişiliği adına yapılmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu gelir gelmez o avukatları görevden aldı. Burada o müracaat geri çekilir mi? Çekildi mi acaba? Çekildiğine dair rivayetler var. Ve esas soru da şu şimdi: Özgür Özel'in bireysel mağduriyet dolayısıyla açtığı dava, yani Yargıtay'a yapacağı müracaat, bu tüzel kişiliğin, tüzel kişilikle ilgili akışı etkiler mi?
1: Şimdi tabii ben bu soruyu cevaplarken kanunun ilgili maddelerine atıf yaparak cevaplıyorum. Bu tabii Türkiye siyasi hayatında ilk defa yaşanan bir olay olduğu için hukukçuların da bu konudaki fikirler arasında ciddi çelişkiler var. Ama bir teyzen hareket ederken şunu söylüyorum. Bir, siyasi parti bir tüzel kişiliktir. Bir kamu hukuk tüzelcisi değildir. Özel hukuk tüzelcisidir. Kişiler hukukunda o kişiyle ilgili vermiş olduğunuz karar kesinleşmeden uygulanamaz. Ceza yargılamasında olduğu gibi. Burada mutlak mutlak kararını mahkeme verdi. İhtiyat tedbir ara kararını kurmasaydı Sayın Özgür Özel ve ekibi hala aynen görevde olacaktı. Bugün görevde olmamasının sebebi ihtiyat tedbir ara kararını kurması. Peki bunu kararı niye kurdu? Çünkü CHP'li davayı açan CHP'li üyeler bunu talep ettiler. İl kongres için etmediler. O yüzden karar kurmadı mahkeme. Şimdi bu kararı kurarken siz şunu söylüyorsunuz: mevcut yönetim, Sayın Özgür Özel ve diğer kişiler şaibeli buraya gelmişler. Bu parti demokratik düzene uygun hareket etmek zorunda. Bunlar bunu yürütemezler. Ben bunu tespit ettim. Onun yerine birini görevlendirmesi lazım. Bunu bir mahkeme bir görevlendirme yaparken şuna bakar. O işi bilen kişileri tabii ki görevlendirir.
0: Tedbiren görevi iade.
1: Bakın oraya açıklayacağım. Tedbiren görevi iade ifadesini kullandığınızda siz kanunen bir maddeye dayanmak zorundasınız. Öyle ben yaptım oldu demez. Çünkü mahkemeler anayasaya ve kanuna uygun olacak şekilde vicdani kanaatleriyle karar vermek zorundadırlar. Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu'nun atıfen bu dava açıldı ya, 83. maddeye atıfen. Süresiz şekilde mutlak mutlak davası açabiliyorsun. Türk Medeni Kanunu 420. maddesi diyor ki bir tüzel kişiliğin organı bir şekilde boşaldıysa bu takdirde yönetim kayyım atamak zorundasın. Bunun hukuki tabirini ben size söylüyorum. Mahkeme gerekçesinde yönetim kayyımı dememiş. Ve tabii ki daha önceki genel başkan olduğu için bu ibare insanlara biraz farklı geliyor. Ancak şu an mevcut durum itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kamusal bir görevdir.
0: Geçici yönetim.
1: Mahkemenin vermiş olduğu bir görevdir ve geçici bir görevdir. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben şunu diyebilirdi: ben bu görevi yapmayacağım diyebilirdi. Bu takdirde mahkeme bu işte siyasi partilerde uzman başka bir heyeti de buraya atayabilir miydi? Evet, atayabilirdi. Hı hı. Ancak mahkeme şaibelere, başka sıkıntılara sebebiyet vermemesi için daha önce genel başkanlık yapmış, parti meclisliği yapmış, yüksek isim kurulu yapmış kişileri geçici olarak koydu ama bununla da yönetim kayyımlığı. Bunu bir kere koyalım. Şimdi bu karar kesinleşene kadar olağan yönetim işlerini yapacak. Bu partinin çökmemesi için, kurullarının, kurumlarının, organlarının yok olmaması için, malının, mülkünün ziyan olmaması için yönetim işlerini yapacak. Ancak siyasi irade kurucu nitelikte işlemler yapamaz. Neden? Çünkü Yargıtay'dan dosya tekrar bozulup da dönerse, yani burada bir hukuki sıkıntı böyle olacak demiyorum ama bu o ihtimal olursa, bu takdirde seçilen yeni kişiler otomatik olarak yok olacaklar.
3: Ben size çok basit bir soru sorayım mı? Yapılacak bu kurultayın hukuki olarak uygun zeminde kabul görmesi için ne lazım hukuki olarak?
1: İki tane şey lazım. Birincisi, davacılar ile davalılar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil,

0: Evet.
1: Davacılar ile davalılar. Bu kararı temyiz etmezlerse, çünkü temyiz etme hakkı onlara ait, sorunuza geleceğim. Hı hı. Temyizden feragat ederlerse karar kesinleşir. Kesinleşeceği için, kesinleştiği tarihten itibaren 3 yılda kongre yapılmadığı için, kurultay yapılmadığı için 45 gün içerisinde siyasi kendi iç tüzüğü gereğince seçime gitmek zorundalar. Bu en kolay ve 5 dakikada çözecek yöntem.
0: Bir daha söyleyin.
1: Tekrar söylüyorum. Davacı ve davalılar, yani evet, bölge adliye mahkemesindeki 36. hukuk dairesindeki davacılar ve davalılar,
0: evet,
1: kararı temyiz etmezlerse, temyiz ettilerse şu anki açıklamalara göre, temyiz ya da temyizden feragat ederlerse, bu takdirde karar kesinleşeceği için Yargıtay diyecek ki temyizden feragat var, ben bu dosyada artık karar veremem. O zaman mutlak mutlan hükmü geçerli hale gelir. Hı-hı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık sıfatını kazanır. Önceki parti meclisi sıfatını kazanır, Yüksek İstihbarat Kurulu sıfatı kazanır. Bu takdirde iç tüzüğe dönerler. Orada yazıyor ki 45 gün içerisinde kurultayı topla.
0: Kurultaya toplamak zorunda.
1: Zorunda. Şimdi ikinci bir ihtimali ben yapmış olduğum okumalar sonrasında şöyle söylüyorum. Zaten şu an hukukçu kurmaylar da bunu düşünmeye çalışıyorlar. Ne yapabiliriz diye. Bu HMK'nın 460. maddesi diyor ki bir yönetim kayyımı atadığınızda bu yönetim kayyımı sadece gözetim ve koruma, kollama işlemlerini yapabilir. Bunun dışındaki işlemler için temsil ettiği kişilerin talebi üzerine ve bence burada vesayet makamı olan, yani Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin izniyle talep varsa, vesayet makamında izin verirse olağanüstü kurultayı yapabilir diye bir durum var. Yani dolayısıyla bu iki ihtimali CHP'nin kurmayları ve hukukçuları düşünerek uygulayabilirler mi, uygulayabilirler.
0: Yani affedersin. Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gidebilir mi kendi isteğiyle diyorsunuz?
1: Tekrar söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle kurultaya gitme yetkisi mevcut değil.
0: Şu an yok.
1: Değil. Çünkü genel başkanlık sıfatını haiz değil. Şu anda geçici olarak burayı idare etmekle görevli. Davacı ve davalı temyizden feragat etmediği sürece, bu karar kesinleşmediği sürece bunu yapamaz. Bunun tek bir yolu var. HMK 460 diyor ki temsil olunan talep ederse, bu takdirde yönetim kayyımı da bunu vesayet makamının iznine sunar. Oradan da açık bir yetki verilirse bu takdirde bu yapılabilir diyor.
2: Yani bölge idare mahkemesine müracaat etmek mi gerekiyor?
1: Aynı zamanda delegelerin de bunu talep edip bölge adliye mahkemesine başvurup bunun onaylanması lazım. Özgür Özel'in de burada tabii ki oradaki parti meclisi üyelerinde bir talebi olması lazım. Ben şu an mevcut konjonktür içerisinde Sayın Özgür Özel ve ekibinin temizden feragat etmeme iradesi göstereceğini düşünüyorum. Sebebi, çünkü siz bunu temizden feragat ettiğinizde şunu söylemiş olabilirsiniz. Siyasi tarafıyla siz daha iyi değerlendirirsiniz. Hile iddiaları doğrudur. Böyle bir kabulle karşı karşıya kalınabilir. Sizin sorunuza gelince, Yargıtay'a başvuru yapıldıysa avukatlar tarafından.
3: Yapıldı. Bir dakika. Bir ek yapayım, tam net söyleyeceğim.
1: Buyurun.
3: Kemal Bey avukatları aldı ve vazgeçtik dedi. Partiyi temsil eden genel başkan geri çekiyorum dedi. Çekti. Bunun üzerine Özgür Özel kendi avukatlarına ben bundan zararlı çıktım diyerek, onu da var, nasıl Yargıtay'a Özgür Özel'in verdiği dilekçe de var. İçinde maddeler var. Bazı iddialarda bulunuyor. Bu nedenle ferdi olarak açtı. Milletvekili olarak açıyor. Yani ben bundan zararlı çıktım diye açıyor. Ama orada içinde diyor ki ayrıca, ben diyor son yapılan kurultayda şu kadar oyla geldim. Önden önceki geldim. O geldiğin kurultayları yok saydı zaten mahkeme. Yani sen yapılan son kurultayın delegeleriyle geldin. Şimdi bir ek daha yapacağım. Bütün bunlar oldu, biraz önce söyledim hatırlarsınız. Yaz aylarında Yargıtay temiz, 20 Temmuz 1 Eylül arası tatil. Çalışacakları geldi bilgi. Bu fazla uzamasın diye Eylül ayında Yargıtay'dan son karar çıkacak. Ondan sonra bütün bu gelişmeler olacak dedim. Kurultayla ilgili, mahalledeli Kemal Bey bir karar alacak. Ekim'den itibaren başlatıyorum diyecek. Karar çıktıktan sonra. Biraz önce 45 gün içinde yapılma, anlaştılar diyelim. 45 gün içinde çektiler. 45 gün içinde yeni delegelerle yapılmayacak. Yani Özgür Özel'in

0: son kongre delegeyle yapılmayacak. 2020 yılındaki 37. kurultayın delegesiyle yapılacak.
1: Bir önceki
0: onu ayıralım ki herkes şunu düşünüyor. Ya bu delegeyle yapılırsa 45 gün içinde son delegeleri herkes düşünüyor. Ki sorular da öyle. Bu delegeler yapar. Özgür Bey delegeleri Kemal Bey'i seçmeyebilir. Problem çıkarabilir.
1: Hayır, burada zaten Bülent Bey şöyle bir sıkıntı var. Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle bir mesaj veriyor. Bizim ahlaki bir temizlik yapmamız lazım. Yani 40 gün içinde hani bu ahlaki temizliği de birazdan konuşuruz. Ama 40 gün içinde zaten bir şey değişmeden mantık olarak kurultayın yenilenmesi bir anlam ifade etmiyor. O zaman siz aynı delegelerle yine ya benzer mahkeme kararlarına uygun bir sonuca varıyorsunuz gibi.
2: Bir karışıklığı düzelteyim bakın. Temizliği yapabilecek olan kişiler davanın taraflarıdır. Bakın bu davada feri müdahil olan kişiler var. Feri müdahiller temiz yapamazlar. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in kendi başına temiz yapma hakkı yok. Ne var? Ne var? Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir ara kararı.
0: Çok güzel.
2: Bir geçici koruma niteliğinde olduğu için ve temiz de edilemeyeceği için HMK 394 der ki bu karar sebebiyle hukuki menfaati ihlal edilen kişiler doğrudan kendisi Bölge Adliye Mahkemesi'ne bu geçici ihtiyat tedbirinin kaldırılması için başvurabilir der. Çünkü şu anda
3: o da reddedildi zaten.
2: Evet, CHP'nin yok daha değil galiba. CHP'nin genel merkezinin yapmış olduğu başvuruyu mahkeme reddetti. Hı hı. Bunun üzerine Özgür Özel ve ilgili olan kimler bunlar? Parti meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri sadece Özgür Özel değil. Onlar da Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup ihtiyat tedbir ara kararının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir karar verilmesini isteyebilirler. Ancak temiz olayı tekrar söylüyorum. Mahkeme siyasi partiler tüzel kişilik olduğu için yani siz bu davayı İstanbul'daki bir il temsilcini açamazsınız. Ki açtılar bazıları biliyorsunuz davaları reddedildi usulden. Hı hı. CHP genel merkezini açarsınız. CHP genel merkezinin temsil yetkisi vardı. Sürekli de o temsil eder. Dolayısıyla burada temizi yapma yetkisi Özgür Özel'de bulunmuyor. Buradaki ikili ayrımı ayrıca belirtmekte fayda var.
0: Özgür Özel mahkemeye, bölge idare mahkemesine itiraz edecek. Hı. Ediyorlar.
2: Evet.
0: Bölge idare mahkemesi red kararı vereceği için bu red kararını temize götürecekler. Bilginiz olsun.
2: Olmaz. Çünkü geçici hukuki koruma niteliğindeki ihtiyati tedbirdir. Yani ihtiyati tedbir geçici hukuki koruma niteliğindedir. Ve bizim kanunumuz der ki bu kararlar temizi kabil olmayan, temiz edilemeyen kararlardır. Dolayısıyla temize gidilemez. Çünkü iki dereceli yargılama vardır. İlk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesi iki derece yargılama inceler. Temize gitme ihtimalleri yok. Mümkün değil. Yani bu kanun bunu söylüyor bize.
1: Şimdi Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki bu açıklamaları karşılıklı derledik. Aslında bir atışma bu kurultay meselesine dair de biri başka bir şey, biri başka bir şey söyledi. Bir izleyelim onu.
4: Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
5: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim.
4: Bu butlan kararından sonra partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık.
5: Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
4: Kurultay kararı alındıktan sonra ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz. Oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
4: CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları

0: kıymetlendiren bir söylemi ben kıymetlendirmem.
1: Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
0: Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım.
1: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
0: Bu baba evinde, baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız.
2: Evet, Ekrem Bey, biraz yorumlamanızı isterim bu ahlak tartışmasını. Yani buna bir, yani bize yapılan asıl ahlaksızlıktır dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek Özgür Bey. Ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğum için de hiç pişman olmadım bugüne kadar, hepsinde yanındayım gibi bir açıklaması var. Şimdi tabii kurultay tartışmalarında hatta şunu da verelim mi? Bugün bu Kasım ayındaki konuşmayı konuştuk, aklımıza geldi. Onu da bir hatırlatmak isterim. O zaman Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Kasım ayında bir video çekmişti ve o videoda yine aynı şeyleri söylemişti. Yani bugüne kadar biz siyasi olarak çok fazla eleştirildik. Tarihte de eleştirildik, konuşuldu vesaire, ama kimse bizi yolsuzlukla, ahlaksızlıkla suçlayamadı. Şimdi bu dönem bunlar yapılıyor ve bunun temizlenmesi gerekiyor. Dedi ki o zaman yeni yönetime sesleniyorum. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir açıklamaydı. Yönetime sesleniyorum, gelin herkesi aklayalım. Yani aklanıyorlarsa buyursunlar göreve, geri dönsünler. Bizim önceliğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. O Kasım ayındaki sesi hemen hazır verelim. Onun üzerine konuşalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın, büyük bir ama ile söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
2: Evet, bunu bugün hatırladık, bu açıklamayı, benzer açıklamalar aslında Ekrem Bey. Bu ahlak tartışmasını biraz şöyle bir giriş yapın, çünkü reklama gideceğim, reklamdan sonra uzun uzun konuşalım.
3: Yani burada zannediyorum bu zaman filmi geriye doğru sarmak gerekiyor. Şimdi bakın, Kılıçdaroğlu 13 sene genel başkanlık yaptı, 13,5 sene. Kılıçdaroğlu dönemiyle alakalı siyasi bakışınızla, ideolojik bakışınızla, işte taraftarlarınızla falan birçok şey söyleyebilirsiniz, ama Kılıçdaroğlu dönemiyle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belediyelerde orada burada yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri ciddi şeyler olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu ile alakalı zannediyorum kızının aldığı bir evle alakalı bir takım şeyler ortaya çıktı. Ufak tefek bazı şeyler oldu. Ama genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi içinden en azından 2024'e kadar bu konuda bir şey çıkmadı. Problemle 2024'ten beri şu ana kadar tutuklananların sayısını ben de unuttum. Ve problem, asıl problem şu, bunların tamamını ne MHP'li, ne AK Partili, ne işte Yeniden Refah Partili, ne Saadetli, ne İyi Partili değil. Cumhuriyet Halk Partisi içinden birileri kendi belediye başkanlarını, kendi yöneticilerini ihbar ederek, yani ya paylaşma kavgası ya pay az düştüğü için, hangi sebeple olursa olsun. Ve şu ana kadar ortaya çıkan net bir şey var. Ciddi bir ahlaki problem var Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı belediyelerinde. Ve şu anda orada konuşan, ekranda gözüken genel başkan, mesela bu insanlarla alakalı, diyelim ki Uşak Belediye Başkanı ile alakalı artık herkesin üzerinde ittifak ettiği bir konu olduğunda o kişiyi bence hala ihraç bile etmedi. Neden? Çünkü parti tüzüğü, ki zannediyorum Şükrü Bey daha iyi biliyor konuyu. Parti tüzüğüne göre bu kişiyi ihraç etmek için önce savunmasını almanız gerekiyor. Savunma almadan ihraç ettim dediniz, zannediyorum mahkemeye başvurduğu anda ertesi gün tekrar üye olacak. Ve burada maksadı aşan

0: birkaç söz söylendiğinde o kişi birkaç defa gidip itirafçı oldu. Bazı şeyler açıkladı. Parça parça 1 milyon 200 bin dedi, şu dedi, bu dedi. 170 bin avroluk işte arabanın dizaynı için ödenen paradan bahsetti. Ve bakın şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahlak, 4 dakikalık konuşmada 10 küsür defa ahlak demesini doğrulayan şeyle arabayla ilgili şeyi herkes kabul etti.
1: Evet.
0: Yani ciddi bir ahlak problemi
1: peki,
0: var.
1: Bu konuda Kılıçdaroğlu haklı. Bu işi biraz açarak konuşacağım. Veli Ağbaba'nın röportajları var. Özkan Yalım'a dair sözleri var. Hepsini vereceğim ama bir kısa reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 14 Mayıs itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 670 milyon dolar artışta 61.23 milyar dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Gerileme altın rezervleri kaynaklı olurken geçtiğimiz hafta 110 milyar 965 milyon dolar olan rezervler 107 milyar 340 milyon dolara geriledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sabah'ta günün öne çıkan haberleri.
1: Olay yerine gider gitmez oğlumun bir cinayet sonucu öldürüldüğünü hemen anladım.
2: 8 yıllık sır perdesi aralanıyor. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı.
1: Adli Tıp kurumundan bir doktor getirttiler. Komutanım dedi, oğlunuz dedi yüksekten düşmedi, intihar etmedi, bir kere bunu bilin dedi.
2: 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinden yürüyüş için çıkan Dorukhan Büyükışık'ın bilinçaltı şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, ölüm nedeni intihar olarak kayıtlara geçmişti.
3: Hayatını kaybeden gencin babası emekli tümgeneral Ethem Büyükışık oğlunun intihar etmiş olabileceğine inanmadı, büyük bir titizlikle kanıt topladı. Adeta dedektif gibi iz sürdü.
2: Adalet Bakanlığı devreye girdi. Dorukhan Büyükışık dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı.
1: Sayın Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Suç duyurularını dikkate alarak, sunduğumuz delilleri, kanıtları dikkate alarak büyük bir soruşturmayı başlattılar.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurduğu özel ekip soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameraları, telefon sinyalleri, adli tıp raporları ve kriminal incelemeler mercek altına alındı.
3: Yapılan incelemelerde Doğukan Büyükışık'a ait cep telefonu ile aracın kontak anahtarındaki izlerin silindiği, cansız bedenin yerinin birçok kez değiştirildiği tespit edildi. Olay yeri inceleme, fotoğraf ve videolarının 2 yıl soruşturma dosyasına gönderilmediği de belirlendi. Toplanan deliller Büyükışık'ın inşaattan atlayarak değil sırtına demir çubukla vurulması sonucu öldüğünü ortaya çıkardı.
2: Soruşturma kapsamında İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çoğu kamu görevlisi 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalandı. Aralarında inşaat şantiyesi çalışanlarının da olduğu 23 şüphelinin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Gözaltı kararı verilen 3 firari şüphelinin yurt dışında olduğu açıklandı. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bir yıl boyunca Harkov'a her gece en az 10 füze düşüyordu.
5: Ukrayna Savaşı 5. yılında tüm şiddetiyle sürüyor.

0: da Harkov valisi Oleksiy Yehubov basın mensuplarıyla bir araya geldi. A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in de olduğu toplantıda şehirde savaş boyu yaşananlara ilişkin bilgi verdi.
1: Harkov için dönüm noktası 2023 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ABD'ye seslenmesi oldu. Ukrayna'ya verilen silahların Rus savunma sistemlerini vurması için izin istemişti. Bunu söylemesinin nedeni Harkov'a yağan füzelerdi. Şunu kabul edebiliriz. O silahların kullanılmasına verilen izin Harkov için çok geç verilen bir adımdı. O saate kadar Harkov'da pek çok şey yıkılmıştı.
0: Vali savaş sırasında sivil altyapının ciddi zarar gördüğünün de altını çizdi.
1: Demografik yapıya bakarsak savaş öncesinde ilçelerde 2.7 milyon insan yaşıyordu. Merkezde ise 2 milyondu. Tam savaş başladığında ise bu sayı 300 bine düştü. Burası işgalden kurtarıldığında ise insanlar geri döndü. Ukrayna genelinde bu savaşta en çok Harkov tahrip oldu. 100 bin yere ayrı saldırı oldu. En çok sivil altyapı zarar gördü. Düşman Harkov bölgesine yönelik 33 bin kez ağır saldırı gerçekleştirdi.
0: Rusya'nın savaştaki pozisyonuna ilişkin dezenformasyon yaptığını ifade etti. Moskova'nın beklediğini alamadığını söyledi.
1: Rusya çeşitli dezenformasyonlar da yapıyor. Bir şehri 4-5 kez işgal ettiklerini açıklıyorlar. Bu nasıl olabilir? Halklarına sürekli bir başarı hikayesi anlatmaları gerektiği için bunu yapıyorlar. 2022'ye dönersek Rusya burada halk tarafından tuz, ekmek, çiçekle karşılanacağını sanıyordu. Özellikle Harkov'da ancak böyle bir şey olmadı. Savaşın 5. yılına girerken en çok direnci Harkovlular gösterdi. Savaş başladığında Harkov'da kilometrelerce uzanan gönüllüler sırası vardı. Bunlar arasında Rusça konuşanlar da vardı. Herkes birlik olup Ukrayna'nın bağımsızlığını sağlamak için gönüllü oldu.
0: Harkov valisine bölgedeki Türkler de soruldu.
1: İstatistik veremem ama burada Türkler de var. Bazılarını ben de tanıyorum. Türk öğrenciler de vardı. 2022 senesinde tahliye ettiğimiz yabancılar arasında Türkler de vardı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Mega kentten bayram göçü başladı. Kurban bayramını İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü, trafikte yoğunluk oluştu. Görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinden. Bayramı memleketlerinde ya da tatilde karşılamak isteyenler tatilin ilk gününde yola çıktı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
3: Kimisi sılayı rahim hasreti için memleketine doğru, kimisi biraz kafa dinlemek için tatil beldelerine doğru bayram öncesinde yola çıktı ve İstanbul'da ciddi bir bayram trafiği oluştu.
0: İstanbul Valisi Davut Gül de o trafiği polis helikopterinden denetledi. Benzer manzaralar İstanbul'un giriş ve çıkış noktası Çamlıca gişelerinde de yaşandı.
3: İstanbul'daki trafik yoğunluğu merkezden İstanbul'un sınırlarına doğru uzaklaşmaya başladı. İstanbul'un giriş çıkışlarında bayram trafiğinin yoğunluğu oluştu.
0: Büyük İstanbul Otogarı da en yoğun günlerini yaşıyor. Otobüslerin biri geliyor, biri gidiyor.
4: Kimi Afyon'a, kimi Bursa'ya, kimi Ankara'ya, kimi ise Trabzon'a. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen İstanbullular Esenler Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
5: Yolculuk nereye acaba?
6: Karadeniz, Trabzon. Memleket hasreti malum. Evet. Keşke İstanbul'da hiç yaşamasak ama doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer maalesef.
5: Nereye gidiyorsunuz?
7: Antalya.
5: Tatile mi, aile yanına mı?
7: Yok, tatilde. Teyze orada, kuzenim hepsi orada.
8: Yeni evliyiz de biz.
5: Öyle mi? Tebrik ederim.
8: Evet, teşekkürler.
5: Daha önce kalmış mıydınız kayınvalidenizin evinde?
7: Evet, gittim. Kaç sefer.
5: Ankara'ya aile yanına mı gidiyorsun?
7: Evet, ablam, abim orada. Gezmeye gidiyoruz. 10 gün tatili değerlendirmek istedik.
0: Otobüs firmaları talebi karşılamak için ek seferler koyuyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Viyadükten uçan tır 3 kişiye mezar oldu. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda seyreden İslam Görgülü yönetimindeki sebze yüklü tır, Başpınar Viyadüğü mevkiinde Ahmet Çotun'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan tır 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada ters dönen tırın şoförü İslam Görgülü ile yanındaki Mevlüt Görgülü ve Abdurrahman

0: Bölüş hayatını kaybetti, Gurbet Bölüş'e ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Çotu'yla yanındaki bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Hız ve dikkatsizlik iki genci hayattan kopardı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18 yaşındaki Hasan Aşkın'ın kullandığı motosikletle kavşaktan dönüş yapan çöp kamyonu çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan Aşkın'la arkasında oturan 17 yaşındaki arkadaşı Bekir Sarp da hayatını kaybetti. Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. Aşkın ve Sarp Dağ'ın ölüm haberini alarak kaza yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi.

0: Haber Radyo.
1: Devam ediyoruz Satır Arası'na kısa bir aranın ardından. Şimdi ekranda bir son dakika gelişmesi var. Az önce bizlere de son dakika bilgisi olarak geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Axios'tan gelen bir haber. Amerika ve İran anlaşmaya çok yakınlar ve bugün Amerika-İran savaşının artık bitmesi ve tarafların anlaşması ihtimali üzerinde duruluyor. Donald Trump'ın hem Körfez ülkeleriyle hem de arabulucu ülkelerle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Türkiye, Pakistan liderleriyle Donald Trump'ın görüştüğü ve bu anlaşmayı da bütün ülkelerin desteklediğine dair bir açıklama geldi. Trump'ın bugün Netanyahu'yla da görüşmesi bekleniyor ve İran Dışişleri Bakanlığı da mutabakat saptığı için son aşamadayız açıklamasını yaptı. Bu arada J.D. Vance'in yani Amerikan Başkan Yardımcısının heyeti Ohio'daydı. Onlar da Beyaz Saray'a doğru şu an hareket ediyorlar. Ve anlaşma Hürmüz Boğazı'nın kademeli açılması, Amerika'nın ablukasını tamamen kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını içeren bir anlaşma olduğu da söyleniyor. Önce Amerika'ya gideceğim. Axios'tan gelen haberin ayrıntılarını alalım. İrfan Sapmaz yayına hazır. İrfan, nedir haberin ayrıntısı?
2: Evet, merhabalar. Şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Netanyahu ile de bir görüşme yapması bekleniyor ama saatlerimiz Washington DC saatiyle 1.49'u gösterdiğinde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance artık Beyaz Saray'a girmiş durumda. Ciddi bir hareketlilik var Beyaz Saray'da. O açıdan da Donald Trump'ın bugün senin de saydığın gibi çeşitli ülkelerin Orta Doğu'daki liderle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından bir anlaşmaya varıldığı yönünde ve Donald Trump'ın da bu yönde bir açıklama yapacağı yönde ama şu ana kadar en azından True Social medya hesabından ya da Beyaz Saray'ın resmi hesabından bu konuda herhangi bir açıklama yok Merve. Şu ana kadar en azından 28 Şubat'tan itibaren baktığımız zaman en ciddi hareketliliğin ve barışa en yakın anlamda ulaşıldığı işaretlerini görüyoruz ama tedbirli davranmak istiyorum. Tamamıyla bir uzlaşmaya varıldı demek istemiyorum. En azından şu anda Donald Trump'tan bu yönde bir açıklama yok. Ancak Beyaz Saray'dan sızan, işte Axios'tan Barack Ravid'e sızan ya da çeşitli kişilere sızdırılan haberlerde bir hareketlilik var. O açıdan da Donald Trump'tan gelecek açıklamada hiç şüphesiz tüm dünyanın gözü Merve.
1: Teşekkür ederim İrfan. Şimdi bir açıklama Donald Trump'tan. Amerikan Başkanı Donald Trump, bunu paylaşalım. Sosyal medya hesabından yaklaşık 2 saat önce teşekkürler Erdoğan başlığı altında bir mesaj paylaşıyor. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan başlığıyla. Başkan Trump dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. Sadece güçten bahsetmiyor, gücü somutlaştırıyor. Trump'ın son paylaşımdaki ifadelerin Cumhurbaşkanı'na ait olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etmiş. Bunun da ayrıntısını paylaşalım. Önemli bir konu. Şimdi bu tabii müzakere süreci uzun ve zorlu bir

0: süreçti. Bu müzakere sürecinin sonrasında Ankara'dan gelen kaynaklardan edindiğimiz bilgiyi de paylaştık. Sürecin nasıl ilerleyeceği, yani bir anlaşmanın nasıl imzalanacağına dair bir beklenti var. Belli başlı çözülemeyen konular vardı. Özellikle bu nükleer meselesinde konu tıkanmıştı ama şu an gelen bilgilerden görüyoruz ki öncelik Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve Amerikan ablukasının da bitmesi. Bu da ayrı bir başlık. Mete Bey, şu an tamamen Hürmüz üzerinde mi düğüm çözüldü gibi duruyor?
1: Önümüzdeki saatlerde en geç pazar günü yarın iki tarafında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın nihai onay vereceği bir geçici tırnak içerisinde kullanıyorum. Geçici bir sükunet mutabakatına varıldığı açıklanacak. Bu maddeler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın karşılıklı olarak Amerika'nın Körfez'deki varlıkları ve Amerika'nın İran topraklarını, askeri limanlar, nükleer altyapı vesaire askeri tesisleri karşılıklı olarak hedef almayacağına dair geçici bir sükunet dönemine giriliyor. Fakat bu anlaşmanın içerisinde en önemli madde eğer değişmediyse 45 ila 60 gün arasında bu geçici bir ateşkes diyebileceğimiz bir dönem içerisinde Pakistan'ın liderlik edeceği bir Hürmüz Güvenlik Komitesi kurulacak. Ve bunu burada Çin'in de teknik garantör olarak yer alma ihtimali var nihai taslakta. Yani bir geçici denetim komitesiyle kademeli olarak Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içerisinde teknik çalışmaların tamamlanarak açılması gündeme gelecek. Teknik çalışmalardan kastım olası uluslararası deniz trafiği üzerindeki deniz mayınlarının ya da olası gemi enkazlarının olup olmadığına dair ya da su altında tarama yapılarak olası gemilerin geçişini engelleyecek bir patlayıcı ya da gri alan dediğimiz bir başka ülkenin örneğin bir İsrail'in sabotajını imkan verecek bir su altı taraması yapılarak uluslararası deniz trafiğinin açılması planlanıyor. Burada tabii ana amaç küresel olarak ekonominin etkilenmesi, petrol fiyatları. Fakat bu noktada şunu izninizle söyleyerek tamamlayayım. Bu İsrail'i durduracak bir sükunet dönemi değildir. Bu piyasaları tabir ettiğimiz hem ülkelerin ekonomilerinin ve şikayetçi olan tüm ülkelerin ortak bir isteği ve talebiydi. Türkiye de bu konuda çok ABD'ye bu konuda baskı yaptı. Bu ateşkes ya da geçici sükunet döneminde. Keza Suudi Arabistan, Pakistan gibi ülkelerde kendi ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Lakin bu bir geçici sükunet dönemindir. Bu dönemde İsrail şu an oluşan konjonktürü bozmak istemeyip Haziran-Temmuz aylarında Lübnan'da Litani Nehri'ne doğru Hizbullah'ı kuzeye itecek çok büyük bir kara operasyonunu muhtemelen başlatacak. Ama son cümlem şu, bakın ABD henüz önümüzdeki dönem bu nükleer meselenin çerçevesi görüşülmek üzere sonraya atılıyor. Yani bir tamamen çözülmüş bir mesele yok. Konu başlıkları bölünerek örneğin İran'ın vekil güçleri meselesi bu nihai tabloda gözükmeyecek. Nükleer programı gözükmeyecek, balistik füze programı gözükmeyecek. Bunlar ayrı ayrı konu başlıkları halinde daha önce Ankara'nın da önerdiği gibi önümüzdeki dönem bakılacak ama ilk önce bölgede tansiyonu düşürecek bir hamle. Ama esas mesele Amerikan siyasetinde sizin de çok iyi bildiğiniz bir October Surprise denen bir kavram var. ABD başkanlık seçimlerinin Kasım'da olacağını da düşünürsek muhtemelen Ekim aylarında ya da Eylül-Ekim aylarında ABD Başkanı Trump'ın eğer de anketler terse giderse bu İran'ın nükleer programının devam edeceğini hepimiz biliyoruz. Gene aynı şekilde tahkimatını yapacağını.
2: Başkanlık değil de ara seçimler.
1: Ara seçimler, evet. Doğru. Bu ara seçimler öncesi bu milliyetçi oyları toparlamak için şok ya da dehşet verici olarak tabir edilen sınırlı bir hava operasyonunu Eylül-Ekim ayında düzenleme ihtimali çok yüksek. Neden? Onu da söyleyerek tamamlayayım. Birincisi Suudi Arabistan'da bir haç mevsimi var. Ve bu 31 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın el altından taraflara ilettiği bir mesaj var. Dünyanın dört bir yanından insanlar ibadete buraya gelmiş ve tepede füzeler uçarken bu hac ibadeti yerine getirilemez ve bu sükunetin kağıda dökülmesinde Suudi Arabistan'daki bu hac mevsiminin özellikle öneminin olduğunu ve altını çizerek söyleyeyim. İkincisi, daha önce haber yayınlarında hep vurguladığım bir mesele mevsimsel şartlar. Ya Mayıs sonuydu ya Haziran başına kadar bir mevsimsel şart vardı. Hava harekatı için ya da diğer askeri meseleler için. Şimdi bir daha ABD'nin ya da İsrail'in önünde tek seçenek kalıyor. Eylül ya da Ekim ayları.

0: bu bombardıman olacaksa.
1: Peki. Şimdi az önce Donald Trump'ın bu arada çok fazla son dakika bilgisi gelmeye başladı Beyaz Saray'dan. Onları aktaracağım ama az önce Donald Trump'ın bir mesajını okudum yaklaşık 2 saat önce. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan diye bir paylaşım yapıyor ve kendisinin Erdoğan'a arayıp böyle şeyler söylediğini ima etmiş. Ankara'daki kaynaklar diyor ki Trump'ın son paylaşımdaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olmadığını ve bu durumu muhataplara iletildiğini söylüyor. Bunu da anlatmış olalım. Çünkü burada müzakere süreci devam ediyor ve Türkiye'de bu müzakere sürecinde önemli bir rol oynadı. Donald Trump'ın bu açıklamasında yazdığı mesajları Ankara'daki kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olmadığının altını çizmişler. Yeni bir bilgi, Trump beklenmedik bir şekilde Başkan Yardımcısı J.D. Vance Genelkurmay Başkanı'nı yine bu hacksetti ve tüm Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Beyaz Saray'da durum odasına çağırdı ve toplantı başladı. Yani burada gelinen nokta şu, şu an bütün anlaşmanın artık son noktaya geldiğini, Axios diyor ki yine İran'a vurma üzerinde de bir etkisi yetkisi vardı, böyle bir beklentisi vardı ama sanıyoruz ki hani bunu tedbiren bir açıklama olarak söylüyor, artık imzaların çok yakın olduğunu da yazmışlar. Tüm taraflarla görüşmüş, tüm arabulucu ülkeler, körfez ülkelerinin liderleri, bugün Pakistan lideri, Türkiye, Kanada hepsiyle görüştü diyor. Tarafların hepsi bu süreci desteklediler. Netanyahu ile bir görüşme yapması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı da mutabakat zaptı için son anlaşmadayız artık mesajını vermiş. Muhtemelen birkaç saat içinde anlaşma imzalanabilir. En fazla herhalde yarına kalabilir.
0: Evet.
1: Yarın da yine öğle saatlerinde imzalanırsa bize de akşam saatlerine denk geliyor. Muhtemelen akşam saat 7-8 sularında, belki de yarın akşam, eğer bu gece Türkiye saatiyle bir anlaşma çıkmazsa yarın en geç bu anlaşmanın imzalanabileceğine dair bir beklenti var. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba yayına hazır. Neler konuşulduğunu hemen soralım. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. İran kanadında neler konuşuluyor şu an? Özellikle İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bu mutabakat zaptının imzalanacağına dair bir beklenti olduğu söyleniyor. İran kanadından resmi bir açıklama var mı?
2: Evet, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, aynı zamanda müzakere heyetinin sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran'dan ayrılmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her iki tarafın teklifinin birbirine yaklaştığını, ancak anlaşmaya hem uzak hem yakın olduklarını ifade etti. Elbette İsmail Bekai bunu ifade ederken ABD'nin daha önce iki kez müzakere sırasında saldırı düzenlemesini de hesaba kattıklarını ifade ederek belirtti. Çünkü dediğim gibi İran tarafı yani bir anlaşma, bir anlaşma da değil aslında, bir mutabakat zaptı imzalansa bile ABD'ye olan güvensizliği devam edecek. Bunu defalarca söylediler. Bu güvensizlik hala mevcut. Çünkü daha önceki tecrübeler aklılarında. Ancak dediğim gibi son bir haftadaki gelişmeler iki tarafın önerilerinin birbirlerine yakınlaştığını ifade etti. Elbette İran basınında konuyla ilgili daha sonra bazı değerlendirmeler çıktı. Özellikle 3 mesele üzerinde duruyorlar. İhtilafın devam ettiği 3 önemli mesele üzerinde duruyorlar. Bunlar şunlar. Bir, nükleer meselenin, İran nükleer meselelerin daha sonraki aşamada ele alınmasını istiyor. Tabii ABD tam aksini istiyor. İkinci konu, İran Hürmüz Boğazı'ndaki denetimini sürdürmek istiyor. Yani geçişler, evet, geçişler serbest, açık olacak. Ancak kimin geçeceğini, hangi güzergahtan geçeceğini İran kendisi tayin etmek istiyor. Bu durumda bir görüş ayrılığı var. Diğer bir husus ise tabii uranyum konusu. O da mümkün değil. Yani konuşulmuş, ayrıntıları konuşulmuş değil. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü anlaşmada, yani mutabakat metninde buna atıf olduğunu söyledi. Ancak ayrıntıların görüşülmediğini belirtti. Dolayısıyla İran şunu söylüyor. Top artık ABD tarafında. Yani ABD'den onay gelmediği sürece buna bir güven veya bir önem atfetmiyorlar. Biz de bunu bekliyoruz. Muhtemelen yarın öğlen saatlerinde ABD'nin bunu duyurması bekleniyor. Aslında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir bu duyuruyu Tahran'da yapacaktı. Ancak ABD ile istişare için Pakistan'a dönme yolunu tercih etti. Dediğim gibi top şu an ABD'de. İran 14 maddelik bir teklif üzerinde konuştuklarını söylüyorlar. Tabii bu 14 maddeden 4 maddene çıkıyor. Hürmüz Boğazı, nükleer mesele.

0: Uranyum meselesi. Tabii tazminat konuşulmuyor. Tazminatla ilgili bir durum var. İran'ın tazminat talebinden vazgeçti söyleniyor. Ancak bu resmi açıklamalara yansımadı henüz. Dediğim gibi iki tarafın önerilerinin birbirine yaklaştığı İran tarafından teyit edilmiş durumda. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde bu anlaşmanın, bu mutabakat zaptı diyelim daha doğrusu, imzalandığı, bir anlaşmaya varıldığı duyurulacak. Bu elbette taraflara nihai anlaşma için bir zaman tanıyacak. Önemli olan zaten nihai anlaşma. Nihai anlaşmaya varılamadığı sürece bunun pek de bir önemi yok. Çünkü eğer bu Trump için 2015'teki nükleer anlaşmanın öncesine götürecekse ABD'yi, Trump için pek bir anlam ifade etmeyeceği görünüyor. Çünkü kilit meseleler çözülmüş değil. Uranyum meselesi, nükleer mesele. Mesela şöyle bir durum var. Uluslararası bir basın yayın kuruluşunda İran'ın 10 yıl boyunca uranyum zenginleştirme oranını 3.6'da tutacağını ifade etti, yazıldı. Daha sonra İran'ın yarı resmi haber ajansı TASS'ın bu iddiayı yalanladı. Dediğim gibi konular da çok net değil. Açık değil yani maddeler. Ancak hala ihtilafların olduğu söz konusu. Bunu İranlı makamlar da bugün dile getirdiler.
1: Şimdi şöyle tabii bu tazminat meselesini konuşuruz ayrıca. Muhtemelen İran'ın dondurulmuş varlıklarının çözülmesi belki tazminat yerine sayılmış olabilir. Çünkü Amerika'nın tazminat vermeyeceğini en başından beri bekliyorduk. Bu bir haksızlık kabul etmek anlamı taşıdığı için Amerika Birleşik Devletleri açısından, ama muhtemelen İran'ın dondurulmuş varlıkları çözülecekse zaten bu da bir yerde bir para akışı ya da bu zararını en azından geri kazanmak açısından önemli olabilir. Bu arada Fox News'ten de bir açıklama var. Bölgedeki bir diplomat konuşmuş Fox News'e. Trump'ın İran konusunda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Türkiye ve Pakistan'la yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini ve iyi bir ilerleme kaydedildiğini söylüyor. Haber kanalları da birbirleri teyit ediyorlar. Yani Amerikan başkanına yakın bir yayın kuruluşu olduğu için Fox News, bunu da söylemek istedim. Biraz artık İran'da da konuşulan, anladığım kadarıyla bugün birkaç saat içinde bu mutabakat zaptının imzalanması, doğru mu?
0: Evet, doğru. Bu beklenti var. Biz de aslında bunu bekliyoruz. Çünkü bu anlaşma duyurulduğu anda meydanlara ineceğiz. Oradaki halkın nabzını tutacağız. Böyle bir beklenti var. Tabii burada şöyle bir soru işareti var. Bu anlaşmada İsrail nerede? Yani İsrail'in bu anlaşmayı sabote etme ihtimali hala zihinlerde. Bunu İranlılarda da görüyoruz. Eğer İsrail kendi başına bir adım atar, tekrar bir saldırı düzenlerse bu mutabakat zaptını nereye koyacağız? Çünkü her şey sil baştan olacak. Böyle bir durum da var, böyle bir ihtimal de var. Bunu hem İran yetkililer hem İran kamuoyu ve bizler akılda tutuyoruz. Dediğim gibi İran şu an için anlaşma, yani mutabakat zaptının ABD tarafından onaylanacağını düşünüyor. Beklentiler de bu yönde. İkinci bir husus, elbette savaş tazminatında şöyle bir durumu var. Savaş tazminatı genelde yenilen taraf ister. Yani dolayısıyla ABD'nin savaş tazminatını kabul etmesi demek, yenildiğini kabul etmesi demek. Dolayısıyla burada sizin de bahsettiğiniz gibi bazı alternatifler geliştirilmiş olabilir ki bunlar daha önce de konuşulmuştu. Örneğin İran'ın dondurulmuş varlıklarının %25'ini serbest bırakılması gibi bazı durumlar söz konusu. Hatta İran şunu da istiyordu. Tazminat yerine mesela Hürmüz Boğazı'nın geliri de bir alternatif olarak düşünüyordu. Buna dair çeşitli alternatifler muhtemelen konuşulmuştur, görüşülmüştür. Belki uzlaşılmıştır da. Ancak şu an tazminat başlığı altında bir talebi görmüyor İran'ın.
2: Bu aşamalı serbest bırakılma olarak güncellenmiş.
1: Şimdi bir son dakika bilgisi var. Çok özür dilerim. Bir son dakika bilgisi var. Müsaadenizle hemen paylaşayım. Şimdi bu açıklamalar önemli. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Asım Münir'le görüşmesinde yaptığı konuşma. Bu açıklamayı özellikle dinlemenizi rica ediyorum. Silahlı kuvvetlerimiz, diyor Kalibaf, ateşkes döneminde kendilerini öyle bir yeniden yapılandırdı ki Trump'ın aklı selimi terk edip savaşı yeniden başlatması durumunda. Bu kesinlikle Amerika için savaşın ilk gününden daha ezici ve daha acı olacak. Milletimizin ve ülkemizin haklarından feragat etmiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti savaş meydanında İran'ın varlığını cesaret ve güçle savunduğu gibi diplomasi alanında da İran'ın meşru haklarını gerçekleştirmek ve ülkenin ulusal çıkarlarını temin etmek için akıl ve güçle çaba sarf edecek. Askerler barışın değerini herkesten daha çok bilirler. Aynı askerler ülkelerinin onurunu ve haklarının asla çiğnenmesine müsaade etmezler. Biz müzakere ediyorduk ki Amerikan savaşı... Amerika

0: siyah ve beyaz kelimelerle konuşurlar. İran'ın yüksek vizyona sahip akıllı kişiler tarafından yönetildiği dönemde olmaktan mutluluk duyuyorum açıklaması. Çok önemli Pakistan ve İran tarafındaki bu görüşmenin ayrıntısı. Çünkü Pakistan arabuluculuğuyla süreçler ilerledi ve buradan çıkacak sonuç da elbette çok önemliydi. Buyurun Tolga Akbaba.
1: Bu bahsettiğiniz görüşme, evet, galiba Asım Müdür'le yaptığı görüşme sırasında bu açıklamayı yaptı. Tabii Asım Müdür'ün ifadelerini biz kendi ağzından teyit edemedik. Çünkü daha önceki ziyaretinde Asım Müdür hiçbir basına konuşmadığını, ancak kendi adına basında bazı ifadelere yer verildiğini ifade etmişti. İkinci bir husus, burada galiba bu görüşmede önemli bir cümle kullanıyor Asım Müdür'e. Şunu söylüyor, sizin arabuluculuğunuzda gerçekleşen ateşkeste ABD ateşkesi ihlal ederek deniz ablukası uygulamaya başladı. Burada aslında Pakistan'ın sorumluluğuna da atıf yapıyor. Ve şu anda bu ablukayı kaldırmak için çabalıyor ABD diyor. Tabii Galibaf'ın ifadeleri sert, askeri mesaj da taşıyor. Saldırıya senaryolara hazırlıklı olduklarını da belirtiyorlar. Bu zaman zaman söyleniyor. Yani İran yetkililer hem diplomasiyi hem askeri hazırlıklarını bir arada yürüttüklerini, bu ateşkesi de askeri hazırlıklarını tamamlamak, devam ettirmek, varsa eksikliklerini gidermek için kullandıklarını daha önce de sık sık ifade etmişlerdi. Bu hem İran için geçerli aslında, hem ABD için geçerli. Bu süreyi elbette ordular kendi güçlerini yenilemek için kullandılar. Nitekim ABD'nin bölgeye mühimmat sevkiyatını, kargo uçaklarının devamlı gelip gittiğini gördük. Elbette İran'da bu ateşkes sürecinde gerekli hazırlığını yapmıştı. Çünkü anlaşmanın mutabakat zattının imzalanacağı dair beklentiler açıkçası düşüktü, ihtimaller düşüktü. Bunu İran'da öngörmüştü ve hazırlığını da yaptı.
0: Buyurun Bülent Bey.
2: Ben Perşembe günü Efes tatbikatındaydım. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan ateşeleri var. Oradan gelen komutanlar da var. Sohbet etme imkanımız oldu bir tercüman aracılığıyla. Çünkü orada İran'da Amerika Savaşı ile ilgili de görüşmeler yapıyorlardı. Pakistan ateşesi dedi ki bizim Asım Münir Maraşalımız şu anda İran'da çok önemli görüşmeler yapıyor. Bir 9 maddelik dedi, bir tartışma üzerinde çalışmalar devam ediyor dedi. Bu arada Suudi Arabistan'da biraz önce Mete'nin söylediği gibi Haç'la ilgili bazı açıklamalar yaptı. İnşallah olmayacak dedi. Katar'dan da ilginç bir not geldi bu açıklamalarımıza ek olarak. Katar'ın elinde İran'ın üzerinde tutulan 6 milyar dolar civarında bir para var, dondurulmuş para. Katar'ın da dedi bu aradaki anlaşmalarda o tazminatla ilgili biraz önce bir konuşma yapıldı. Tazminat değil de Katar'ın dondurulmuş paraları Katar'ın da verebileceğini, bizim dedi o paralarla ilgili de görüşmeler oluyor. Bunlar Perşembe günü oldu. Bu açıklamaları yapanlar da onların komutanları, yani savaşın içinden gelen isimler olduğu için önemli isimler. Çok da muhteşem bir Efes tatbikatı. Milli Savunma Bakanımız müthiş bir Yaşar Güler.
0: Çok özür dilerim.
2: Bunu bilgi vermiş
0: çok,
2: oldu.
0: Çok hızlı bir ilgili sıcak bilgi var. Şimdi az önce Donald Trump'ın paylaşımını söylemiştim. Teşekkürler Erdoğan diye paylaştı o başlık. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Trump dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. Sadece güçten bahsetmiyor, gücü somutlaştırıyor. Bunu sanıyorum Erdoğan kendisine söylemiş gibi paylaşmış. Ankara'dan gelen açıklamayı, Ankara'dan yetkililerin yaptığı açıklama, böyle bir açıklama, böyle bir şey olmadığını söylüyorlar ve sonrasında da paylaşımı silmiş.
3: Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek altına kendini övgüler düzmüş anlaşılan. Evet. Ve o yüzden silme ihtiyacı hissetti.
0: Neden?
3: Yani Sayın Trump'ın ağzını her açtığında kendine yönelik övgüler yönelttiğini hepimiz biliyoruz. Ve zannediyorum başkalarının da böyle bir şey yapması gerektiğini düşünüyor. Burada büyük ihtimalle Cumhurbaşkanımıza belki bir görüşme yaptılar teşekkür ederken kendine yönelik kendinin kullandığı itirafları da metnin altına yerleştirmiş. Ben öyle anladım.
0: Siz ne anladınız Bülent Bey bu paylaşımda?
2: Büyük ihtimalle bir görüşmeler var. Yani Trump'ın bu açıklaması, yani sadece bu konuyla ilgili değil, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olumlu çalışmaları var. Olumlu

0: cümleleri var. Özellikle bu İsrail olayı ile ilgili olaylarda son yapılan önemli bir olay, bununla ilgili değerlendirmeleri aldığımız zaman Trump'ın silme, yani buna da ben şu anda tam karşı karşıya kaldık. Değerlendirme. Neden silsin? Bir de o var. Neden?
1: Hayır, kendisine Erdoğan'ın bu şekilde övdüğünü ima etmiş.
0: Şimdi Cumhurbaşkanımız zaten övüyor biliyorsun. Cumhurbaşkanımızla ilişkiler ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız çok çalışıyor. Ve görüyorsunuz da şu an yapmakta oldukları anlaşma bile geçici anlaşma. Bundan 3 ay önce Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan söyledi. Ya bunları tek tek alalım bu maddeleri. Bütünsel yapmayalım. Çok çabuk daha çözeriz. O Mekik diplomasi sırasında. Ya bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı ilgileniyor. Ve tatbikatta da bütün bu delegelerle, komutanlarla çok önemli görüşmeler de yapıldı. Yani Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla yapıldı. Yani burada bu açıklamalarla ilgili böyle bir konuşmalar olmuş olabilir. Devam ediyor çalışmalar. Bir olumlu sonuca ulaşmasında Türkiye'nin büyük rolü var. Özellikle Türkiye-Pakistan ilişkileri düşünürsek Türkiye bu konuda çok önemli hamleler yapıyor.
1: Onu kastetmiyor. Donald Trump diyor ki Erdoğan beni övdü. Benim muhteşem bir lider olduğumu, gerçek bir
0: ilgili
1: güç savunucusu olduğumu onu ima ediyor ama şu an.
0: Şimdi şöyle almamız lazım. Böyle bir konuda Cumhurbaşkanımızın bu konuyu çözme babında Trump'ın da yapılan görüşmelerde yaptığı hareketleri övücü değil de normal açıklama. Tebrik de edebilir, çok iyi yapıyorsunuz da diyebilir, olumlu bir sonuca ulaşabiliriz diyebilir. Gazze konusunda çok büyük bir anlaşma yapıldı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yaptılar.
2: Gerçi artık ediyordu demek gerekiyor galiba, evet. Kaldırdığına göre.
0: Onu övücü diye almıştır Trump, yani o şekilde ben...
1: Yok bu öyle değil. Bülent Arandaç, ben anlatamadım herhalde, özür diliyorum Bülent Bey. Mete Bey, siz anladınız değil mi söylediğim şeyi?
3: Şimdi bakın, ben burada şunu söylemek isterim. ABD Başkanı Trump, gerçekçi konuşalım. Dünyada yalnız bir lider. Lider tırnak içerisinde kullanayım. Kötü bir yönetici. ABD seçmenleri ne der onu bilemem. Fakat burada Türkiye'yi ya da Cumhurbaşkanı'nın makamını ya da adını kullanarak Türkiye'nin bazı yerlere çekilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Neticede Trump eğer ofisinde, şu an eğer durum odasında ya İran'a karşı bombardıman ya da nihai bir anlaşma taslağını incelemiyorsa ve elinde telefonla tutup bunu yazacak kadar vakti olduğunu da düşünmüyorum. Etrafından sosyal medya hesaplarını kullanan bazı kişilerin Türkiye'nin adını ya da Cumhurbaşkanlığı makamını kullanarak bölgesel hadiselere dahil etme gibi tuhaf bir spekülatif yorumda bulunabilirim, açık söyleyeyim. Çünkü burada şu an dünyanın gözü Washington'da ve Tahran'da, çünkü teyakkuzdalar. Şu an mesela şu bilgiyi de vereyim. Şu an Amerika'da askeri bilimlerde istihbarat bilimlerine hafta sonu izinleri iptal edilmiş durumda. Ve İran devrim muhafızları ve diğer askeri tüm birlikleri teyakkuz halinde nefesini tutmuş bir şekilde Orta Doğu ülkeleri de teyakkuz durumunda bekliyor. Şimdi böyle bir durumda açık söylemek gerekirse bunu atması, Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması yok denildiği gibi. Hı hı. Fakat bunun sosyal medyasını kullanan kesimler, özellikle İsrail'in bölgeyi kışkırtma arayışları ve Trump'ın etrafındaki çemberde Tel Aviv'e yakın isimler, Netanyahu'ya yakın isimler olduğunu düşündüğümüz zaman bunu provokatif bir hamle olarak değerlendirmek mümkün. Açık ve net söyleyeyim, sosyal medyada bir silahtır, dijital bir silahtır ve mücadele edilmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti adına bir siber güvenlik ya da siber vatandır. Burası da bu anlamda okunmalı. Fakat bu tip provokatif hesaplar kurumsaldır. Yani bir şey çıktığı zaman bizim devlet kurumlarındaki gibi ya resmi açıklama vardır, olan anlatılır ya da olan bitenin raporlaması Türk halkına duyurulur. Fakat burada bu özellikle geçici ateşkes meselesi konuşulurken bunun tam o esnada gelmesi tuhaf. Çünkü Trump'a şu an benim oradaki savunma muhabirleri ya da Beyaz Sarayı takip eden tanıdığım birkaç Amerikalı muhabire danıştığımda şu an hararetli muhtemelen olduğunu düşünebileceğimiz bir görüşme var. Bu sırada durup dururken Türkiye saatiyle de denk gelebilecek şekilde bir mesajın atılmasının anlamsız olduğu gibi etrafındaki insanların bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı makamının bir şeyler karıştırdığını

0: olmak istendiği gibi bir soru işareti oluşturmuyor değil kanaatimce. Şunu da söyleyerek tamamlayayım izninizle. Bugün İsrail'de de ilginç gelişmeler oldu. Normalde Ekim ayında olması planlanan İsrail'de Netanyahu'nun siyaseti bırakması karşılığında suçlarını kabul edilerek yargılanmadan kurtaracak bir formül, yani Cumhurbaşkanlığı affını da kapsayacak bir pazarlık dönerken, İsrail parlamentosu feshedilmeye doğru gidiyor ve bugün ikinci adımını da attı. Yakında İsrail parlamentosu feshedilerek bizim Ekim'de beklediğimiz İsrail seçimleri daha erken bir tarihte, belki önümüzdeki ay, belki önümüzdeki aydan sonra yapılma ihtimali var. Şimdi bu mesajla beraber okuduğunuz zaman bu gece, yarın gece bilemeyeceğimiz bir zaman diliminde Netanyahu'nun ne kadar koltuk hırsına ve iktidar hırsına sahip olduğunu Gazze'deki soykırımdan beri biliyoruz. Tuhaf gelişmeler. Ben sadece izleyicilerimizin bu tuhaf Trump tweetinin altına bir de bu İsrail'deki siyaseti bir yapıştırıp öyle bir muhakeme etmelerini naçizane
1: yani şöyle aklı selim bir durum var. Şimdi Türkiye'de yaşayan herkes de bilir, bölge insanları da bilir. Artık tabii yani Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın...
0: Biz ahlak, hukuk, vicdan üzerinden, uluslararası hukuk üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan meseleleri değerlendiriyor. Adalet, insaniyet, kan dökülmemesi açısından değerlendiriyor. Ve Türkiye'nin dış politikası da bu yönde. Yani burada Gazze'deki meselelerde diğer meseleler hepsi ayrı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu Karadeniz'de, Ukrayna Savaşı'nda da aynı. Akdeniz'de de aynı, Ege'de de aynı, Orta Doğu'da aynı, Asya'da da aynı. Burada bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi bu Trump'ın etrafında bir klik ya da bir kesim Türkiye'nin adını ya da o Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını ki Tel Aviv merkezde olduğunu tahmin etmekle beraber Neokon'da diyebilirsiniz, evanjelik grupla diyebilirsiniz.
1: Lobi diyorsunuz. Lobi
0: de diyebilirsiniz. Steve Witkoff'ta diyebilirsiniz. Yani uydurabilirim isim. Peki. Yani, ama bir tuhaflık var.
1: Ya ben şunu söyleyeyim sadece. Hani siz tabii meslek büyüklerimiz daha iyi bilirler ama 25 yıldır en azından hani Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemini de yakından takip eden biz de biliyoruz. Siz de daha iyi biliyorsunuz. Kalktı Cumhurbaşkanı ya zaten.
0: Trump kim ki övecek Trump'a yani? Bir de o var yani. Trump kimdir?
1: Beklediği lider işte vesaire gibi bir açıklama yapmaz. Bu Trump kimdir Merve? Zaten yani? Trump da bu tweet'i silmiş. Bitti gitti
0: silecek konu. Tabii. Kimdir? Trump kadar. Kimdir yani Allah aşkına?
1: Peki. Devam edelim şimdi.
2: Tolga Bey'e bir soru sormak istiyorum.
1: Kime?
2: Tolga Akbaba.
1: Buyurun, buyurun.
2: Tolga Bey hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Biraz önce söylediklerinizden hareketle, diyelim ki şu anda geçici de olsa bir barış ya da bir ateşkes temin edilebileceği, bu arada siz tabii İsrail nerede demiştiniz. Şimdi Mete Bey'in anlattıkları falan, bütün bunları bir araya getirdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri yaklaşan Kasım seçimleri, ülkenin durumu falan çeşitli sebeplerle, işte uluslararası piyasalarda petrolün yükselmesi, başka bir takım sıkıntılar dolayısıyla şayet diyelim ki en azından Kasım ayına kadar falan bir ara vermeye karar verdiyse, İsrail'in bunu dinamitleme ihtimali, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in lojistik imkanlarını kısıtlarsa, yani mühimmat göndermeyi falan filan, yine zannediyorum İsrail'in İran'la arasındaki mesafe dolayısıyla tanker, uçaklar ve benzeri konulardaki destekleri belli ölçüde kısıtlarsa, bu İsrail'in nasıl söyleyeyim, oyun bozanlık ihtimalini azaltabilir diye ben düşünüyorum. Tecrübelerinize dayanarak ne dersiniz?
3: Elbette hocam, oldukça haklısınız bu konuda. Eğer İsrail bu sürecin geçici olduğuna ikna olmuşsa, yani savaşın tekrar başlayacağına ikna olmuşsa, elbette bu durumda oyun bozan taraf olmayacaktır. Ve aslında burada konuşulan, yani gazeteciler, kamuoyun, yazan çizen kesimin konuştuğu da her iki tarafın savaşa bir ara verilmesine ihtiyaç duymasından dolayı böyle bir sürecin gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Nitekim İran'ın ekonomik olarak Hürmüz Boğazı'nın ABD tarafından kapatılması ekonomik olarak İran'ı çok zor duruma soktu. İran bu boğazın açılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu da elbet geçici olarak durdurulması da mümkün. Diğer taraftan ABD hem Dünya Kupası hem ara seçimler, yine hakeza haç mevsiminin olması da karşı tarafı bu savaşı geçici olarak durdurmaya ikna etmiş gibi duruyor. Dediğim gibi baktığımız zaman aslında bu savaş da 12 günlük savaşın bir devamı olarak nitelendiriliyor. Zaten İranlılar da onu söylüyor. İkinci dayatılan savaş diyor. Hatta üçüncü dayatılan savaş diyorlar.

0: 12 günlük savaşa ikinci Bayatılan Savaş diyorlardı. Dolayısıyla böyle bir ara verme Kasım'dan sonra hatta 2027 başlarında tekrar yeni bir saldırı ihtimali herkesin zihninde var. Çünkü bunu daha önce tecrübe ettik. İran da tecrübe etti, bölge de tecrübe etti. Dolayısıyla bu ihtimal her zaman mevcut. Zaten İranlı yetkililer de aslında bunu düşünüyorlar. Yani yeni bir savaşın evet. ihtimal geldiğini, yani ihtimal olduğunu düşünüyorlar. Hatta bu noktada bazı garantör ülke arayışına da girdiler. Yani Rusya, Çin gibi evet. bu anlaşmanın garantörü arayışına da girdiler. Böyle bir düşünce İran'da da var. Dediğiniz gibi İsrail evet. eğer buna ikna olursa bu süre zarfında muhtemelen süreci baltalamayacak.
1: Peki. Tolga Akbaba çok teşekkür ediyorum yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi o kadar çok sıcak bilgi geliyor ki bir müsaadenizle tekrar Ankara'ya dönmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5,5 saat süren parti meclisi toplantısı sona ermişti. Bir saat önce onun ayrıntısını paylaşmıştım ama şimdi kulis bilgileri öğrendi İlter Yeşiltaş. Neler konuşuldu bu parti meclisi toplantısında, bir hemen hızlıca Ankara'ya dönmek istiyorum İlter.
2: Merve Tepe, çok sıcak bilgiler var. Hemen sıcağı sıcağına elde ettiğimiz bilgileri paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğim gibi parti meclisi toplantısı 5,5 saat sürdü. Uzun bir toplantı oldu. Parti meclisi üyeleri sürece dair önerilerini ve düşüncelerini dile getirdiler. Öncelikli olarak yeni parti konusuyla başlayalım. Bir yeni partiyle CHP Genel Başkanı, Grup Başkanı Özgür Özel yola devam eder mi sorusu karşısında CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgi, temel yaklaşım şu şekilde: Cumhuriyet Halk Partisi baba evimiz, hayatımız Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçti. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vekil grubunun bugünkü grup başkanı seçmesi de bu mücadeleye bir örnektir diyor Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar. Önceki parti meclisi de kendi arasında değerlendirme yapsa acilen sandık görmemiz lazım. Yani burada bir olağan veya olağanüstü kurultay talebini yine burada Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar ifade ediyor. Önemli husus şuydu: Yargıtay süreci var, temyiz süreci var. Buna rağmen olağanüstü kurultay toplanabilir mi? Bu sorunun yanıtı çok önemli. Cumhuriyet Halk Partili kaynaklara göre şöyle: Yargıtay süreci beklenmeden olağanüstü kurultay toplanabilir diyor CHP kaynakları. Bunda hiçbir engelin olmadığını ifade ediyorlar. Ama temyiz engelse bundan da feragat ediyoruz diye de ekliyorlar. Tekrarlıyorum, Yargıtay süreci beklenmeden olağanüstü kurultayı toplayabiliriz diyor CHP kaynakları. Ama temyiz engelse feragat edebiliriz diye de ekliyor kaynaklar. Hangi zaman olursa olsun delege yarıdan, delegenin yarısının bir fazlası olursa bunu yapabilirsiniz. Yani olağanüstü kurultay için imza toplanacak ve delege sayısının, delegenin yarısının bir fazlası, yani salt çoğunluk imza verilse olağanüstü kurultay toplanabiliyor Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre. Bunu hatırlattı Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir göndermede bulundu. Geldim oturdum, bunu aylara yıllara yayacağım. Bunun gerçekliği yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu geldi, genel başkanlık makamına oturdu. Aylara yayarak bir süreç yönetecek, bunu asla izin vermeyiz şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyor CHP kaynakları. Bir yıl istediğim gibi partiyi dizayn ederim, buna izin vermeyiz diyorlar. Bayram olmasaydı imzayı hemen toplardık diyor yine kaynaklar. Yani olağanüstü kurultay için hemen harekete geçerdik ama bayram girdi araya. Peki bayramdan sonra ne olacak? Bayram biter bitmez o pazartesi gününe kadar eğer Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararı almazsa imza toplayacağız. Yani bu konuda bir karar alınmış. Tekrar ediyorum, bayram biter bitmez o pazartesi gününe kadar kurultay kararını eğer Kemal Kılıçdaroğlu almazsa olağanüstü kurultay için Özgür Özel artık düğmeye basacak ve adım atılacak. İlk pazartesi günü imza delegelerden
1: Peki,
2: imza toplanmaya başlanacak.
1: Mümkün mü İlter? Yani kulislerde konuşulanlara göre bu mümkün mü? Aynı delegelerle yine bu şekilde gidilmesi. Sen onu bir yorumla rica edeyim. Yani buna dair ne konuşuluyor Ankara'da? Ben de sonra Şükrü Bey'e sorayım.
2: Şöyle, temyiz süreci devam ediyor Merve Tepe. Hukukçulara göre temyiz süreci ortadayken, yani Yargıtay süreci var, bu kesinleşmeden olağanüstü kurultayın toplanamayacağını ifade ediyor bazı hukukçular. Ben özellikle Cumhurbaşkanı

Evet, Halk Partili kaynaklara bunu sordum, bizzat sordum. Dedim ki yani temyiz süreci var, buna rağmen olağanüstü kurultay toplanabilir mi diye sorduğumda, evet, bunun önünde herhangi bir engel yok. Delege sayısının, delegenin yarısının bir fazlası imza verirse biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayı toplayabiliriz dedi CHP'li kaynak. Aynı zamanda yine temyiz engelse hukuken, temyiz engelse bundan da feragat ederiz diyor. Tabi bu feragat için de Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir uzlaşı yolu aranması gerekiyor. Eğer taraflar bir araya gelirse bu şekilde bir hamlenin yapılabileceği ifade ediliyor. Tabi hangi delegeler oy kullanacak? Bu da cevabı merak edilen bir soru. Yine CHP'li kaynakların aktardığına göre 38. Olağan Kurultay'da oy kullanan delegeler oy kullanır şeklinde bir görüş hakim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ancak İstanbul hariç, çünkü İstanbul delegeleri şaibe iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı mahkeme kararıyla. İstanbul delegeleri çıkarılacak. 38. Olağan Kurultay'da yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda oy kullanan delegeler bu kurultayda oy kullanır diyor Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar. Bir de şu konuyu da özellikle sordum. Heyetler oluştur, az önceki bağlantımızda heyetlerden bahsetmiştik. İşte kurultay sürecinin planlanması konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 veya 4 kişiyi görevlendireceği, Özgür Özel'in de aynı şekilde bir görevlendirme yapacağı, bir heyetler arasında görüşmeler olacağını ifade etmiştim. Yine onu sorduğumda şöyle bir yanıt aldım. Önce net bir şey, net bir şekilde şunun denmesi lazım diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kurultay yapıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu öncelikli olarak biz kurultay yapacağız demesi gerekir bu heyetlerin oluşturulması için. Sonra detaylar oturulur, konuşulur. Planlama için heyetler oluşturulur şeklinde bir açıklaması oldu. Ve Atatürk'ün koltuğuna seçimsiz oturulur mu diye sordu. Buna yani izin vermeyiz şeklinde bir yaklaşımı da ortaya koydu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu gelecek mi? İstanbul'daki gibi bir tablo ortaya çıkar mı? Bu da hali hazırda cevabı aranan bir soru. CHP'li kaynak şöyle söyledi. Umarım öyle bir tablo oluşmaz. Bu kadar hukuksuz karar çıktı diye hemen bavulu toplayıp çıkalım. Yani bavulu alıp biz, işte hukuk böyle, mahkeme böyle bir karar verdi, biz hemen bavulları toplayalım, genel merkezden ayrılalım şeklinde bir tutum ve yaklaşım içinde asla olmayacaklarını söyledi. Bunun da zaten böyle bir gerçeklik de yok şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Birileri İstanbul'daki gibi buraya girmek istiyorsa bunu ilgililere sormak lazım. Yani onlara sormak lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine sormak lazım şeklinde bir değerlendirme oldu. Bir de yine cevabı merak edilen bir soru. Grup toplantısı. Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu hukuken artık genel başkan. Bu salı tabi bayram. Önümüzdeki haftalarda salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı oluyor. O grup toplantısında kim kürsüde olacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Özgür Özel mi? CHP'li kaynak şöyle söyledi. Birileri seçilmeden gelecek, konuşacak. Bu doğru değil. Bu da zaten mümkün değil şeklinde bir açıklaması oldu. Değerlendirmesi bu şekildeydi. Bugün de yine Büyükşehir Belediye Başkanları buradaydı. Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundular. Ancak Ahmet Akın imza atmadı o destek metnine. İmza atmadığı ifade edilmişti. Yine bunu sorduğumuzda imza atmamış ama toplantıya katılmış, desteğini ifade etmiş şeklinde bir değerlendirmeyle yanıt verdi. Ama gerçek şu ki Ahmet Akın buradaki toplantıya geldi. Ancak o toplantı sonucunda Özgür Özel'e diğer Büyükşehir Belediye Başkanları başkanım arkanızdayız diyerek bir metne imza attılar. Ancak Ahmet Akın o metne imza atmadı. Ahmet Akın da yine dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Önceki dönemde genel başkan yardımcısıydı Ahmet Akın. Yerel yönetimlerden sorumluydu. 38. Olağan Kurultay'da da zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket etti. Onun için sahada çalıştı. Delegelerden destek istedi. Ve bugünkü o toplantıda da Ahmet Akın o destek açıklamasına imza atmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu.

0: Genel olarak bu şekilde kulis bilgileri sıcağı sıcağına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde parti meclisi toplantısı biter bitmez aktarmış olduk Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ederim İlter Şittaş. Benim senin söylediklerinden anladığım artık herhalde hukuki olarak da bir yol arıyor Özgür Özel diye düşünüyorum. Bu yönetimle birlikte bundan sonra ne yapabiliriz? Doğru. Hukukçularla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçularıyla görüşüyorlar.
2: Merve,
1: çok teşekkür ederim.
2: Bu konuda
1: ederim.
2: Bir değerlendirme yapabilir
1: çok
2: miyim?
1: Çok kısa lütfen buyurun. Amerika'ya gitmem lazım.
2: Şimdi tane tane tekrar anlatalım. Tane tane. Özgür Özel iki defa butlan kararını engellemek için mahkemenin iki kurultay yaptı. Bu son kurultayda ya yani yapılan da ondan önceki kurultayda ki delegelerde değişiklik oldu. Fakat ikisi de Özgür Özel yaptı. Şu andaki parti mecliste böyle bir karar alınamaz. Almakları yok. Yok böyle bir kurul yok şu anda. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi 3 Kasım 2023'e döndü.
1: Evet.
2: Bitti. Ondan sonra hiçbir şey olanların hiçbiri geçerli değil.
1: Olan...
2: O nedenle burada delegeler 2020 delegeleri ile yapabilir bunu. 2020 delegeleri yaparken de şu anda 2020 yılının parti meclisi göreve gelecek. Onlar yapabilir bunları.
1: Evet.
2: Bunların böyle bir imza toplaması. Verseler Yüksek Seçim Kurulu kabul etmez. Sen kimsin der. Senin muhatap değil. Genel başkan bunu açıklar. Önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bayramdan sonra açıklayacaktır bunu. Biraz önce de izah ettik. Eylül'den itibaren Yargıtay ile ilgili konu bittikten sonra Kemal Bey normal olarak yapacak. Benim yol parasızı anlatamamıştım. Eksik kalmıştı. Ekim'de başlamayı planlıyor. Mart ayına kadar, Mart ayında da gelecek yıl Mart ayında da 6 ay 7 ay sonra büyük kurultayı yapmayı planlıyor. Çünkü ardından 2027 yılının Kasım ayında muhtemelen bir erken seçim, öne çekilmiş seçim olacağı için Cumhurbaşkanı adayı da Kemal Kılıçdaroğlu ve şu andaki Kemal Bey ile göreve gelen 2020 kurultayında gelen parti meclisi belirleyecek. Bunların hiçbir yetkisi yok. Bütün yaptıkları hamleler bir taktik bir harekettir. Doğrudan da kontrollü kriz yaratma hareketidir. Biraz önce söylediği İlter'de çantalarımızı alıp gidelim mi diye. Çünkü öyle bir hareket yapsalardı öyle laflar duyulabilirdi onların ikna ettiği isimler tarafından. Eğer Özgür Bey daha partiyi düşünse partiyi düşünerek yapılan bir hareket içinde değiller. Partiyi düşünseydi Kemal Bey eski genel başkan. Sokaktan getirilmiş bir isim değil. Partinin genel başkanı buyurun Kemal Bey derdi. Mahkeme kararıyla beraber gelebilirsiniz derdi.
1: Evet.
2: Sokmayacağız demeleri bir işgaldir.
1: Peki. Şimdi Amerika'ya gitmem lazım. Bülent Arandaş bugün aslında uzun uzadıya anlattı. Yani tamamlamadım dediniz ama size neredeyse bir saat süre verdim. Bütün kulis bilgilerini anlattınız. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Mart'a kadar da sizin söylediklerinizi takip edeceğiz. Bakalım bayramdan sonra nasıl bir süreç işleyecek tekrar konuşuruz. Şimdi Amerika'ya gitmem lazım çünkü çok sıcak bilgiler geliyor. Beyaz Saray'da şu an olağanüstü bir toplantı var. Bir cumartesi gecesi başlamıştı bu savaş. Muhtemelen bir cumartesi gecesi değil mi? Sabaha karşı belki bugün imzaların atıldığını göreceğiz. Beyaz Saray'da İrfan Sapmaz. İrfan neler oluyor hemen anlatır mısın?
3: Evet, yeniden merhabalar Merve. Malum Donald Trump'ın bugün İran konusunda 3 yıl güvenlik toplantıları yaptı ve Beyaz Saray'da da şu anda güvenlik konseyini topladı. Anlaşma seçeneği ciddi biçimde masada olduğu yönünde haberler. Aynı zamanda da tabii J.D. Vance öğleden sonra saat 1 sularında Beyaz Saray'a geldi. Şu anda durum odasında ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savaş Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un içeride olduğunu biliyor. Durum odasında olduğunu biliyoruz. Bugünkü yayınlanan tabii Beyaz Saray'dan sızdırılan haberlere göre artık Washington'la Tahran'ın savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya çok yakın olduğu, şu anda taraflar arasında da en büyük sorunun metin dili ve teknik ifadeler olduğu yönünde. İran Dışişleri Bakanı'nda müzakerenin nihai aşamaya geldiğini zaten sen aktarmıştın.
1: Hı hı.
3: Bu arada tabii Reuters Axios'a bir konuştu bugün Donald Trump. İran konusunda %50-50 noktasında oldu.

0: Bunu söyledi Trump. Ya anlaşma olur ya da çok sert saldırılar geri döner mesajını verdi tabii bugün. Reuters'a göre Trump yalnızca İran'ın nükleer silah geliştirmesini tamamen engelleyecek ve uranyum stoklarını kontrol altına alacak bir anlaşmayı kabul edeceklerini ileri sürüyor. Tabii özellikle Beyaz Saray'da Trump'ın hafta sonu için kameraların karşısına çıkarak İran konusunda büyük bir açıklama yapabileceği beklentisi oluşmuş durumda şu anda ancak net değil. Özellikle de tabii bugün Marco Rubio'nun dikkat çeken de bir açıklamasını aktarmak istiyorum. Marco Rubio ilerleme sağlandığını söylemişti ancak ayrıntı vermedi. Rubio'nun açıklamaları Washington'da Beyaz Saray kontrollü şekilde beklenti hazırlıyor orası da yorumlanıyor. Yine tabii haberlere göre sen de aktarmıştın. Donald Trump'ın Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile çeşitli yoğun temaslarını sürdürdüğü ve
1: Bu
0: Pakistan
1: arada
0: Genelkurmay
1: İrfan bir şey
0: Başkanı...
1: söyleyeyim. Sen Amerika tarafını da yorumla. Borsada biliyorsun pozitif kapanmıştı Cuma günü. Ona da yine aynı şekilde hafta sonu küresel piyasalar bir anlaşma olacağı ihtimalini fiyatladı. O yüzden yükseldi denmişti. Amerika'da da aynı yorum yapılıyor mu?
0: Çok doğru. Donald Trump'ın zaten Truth Social'dan bu yönde işte şu anda yüksek diye borsa bir paylaşımı vardı bugün. O konuda da şu anda tüm gözler tabii Donald Trump'ın bugün yapacağı açıklamaya çevirmiş durumda. İki senaryo tartışılıyor. İran'la geçici ama kapsamlı bir mutabakatın imzalanması ya da görüşmeler çökerse Trump'ın yeniden askeri operasyon seçeneğine dönmesi. Tabii Washington'daki güvenlik çevreleri Trump'ın askeri baskıyı müzakere kaldıracı olarak kullandığı yönde de yorumlar yapıyor. Axios'un haberine göre tabii Trump nihai kararını çok kısa sürede açıklayabilir. O anlamda da tüm gözler şu anda Beyaz Saray'da durum odasında olan Başkan Trump'a çevrilmiş vaziyette. Yağmurlu bir gün yaşıyoruz hiç şüphesiz. Washington değilse de ama tüm gözler Beyaz Saray'da durum odasında diyebiliriz Merve.
1: Vallahi
0: Ama
1: su savaş
0: net
1: bitse
0: olarak
1: hiç
0: bugün bir
1: yağmurlu
0: an...
1: Washington'ını düşünemeyeceğiz şu an, değil mi İrfan? Yağmur yağsın isterse sabaha
0: Evet.
1: kadar. Mete Bey bir şey söyleyecek. Mete Bey
2: Yani
1: de
2: İrfan Bey, daha
1: bilgi
2: önce
1: var.
2: sizle çok yayın yaptık. Bu güvenlik kabinesinde hep siz isimleri saymıştınız ama bazı Amerikalı gazeteciler Genelkurmay Başkanlığı ekibinin de yani askeri bir heyetin de bu toplantıda olduğunu söylüyor. Yani bir geçici ateşkes anlaşması imzalanacaksa hani diplomatları ya da danışmanları görmeye alışırız sizin haberlerinizden ama askerlerin katıldığı bir ateşkes anlaşması
1: Neden
2: herhalde
1: askerler var?
2: ilk defa mı şahit
0: Şimdi
2: oluyoruz?
0: çok önemli bir konuya dikkat çektiniz Mete Bey. Tabii burada şu mesaj verilmek isteniyor. Bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani bir tarafta işte diplomasi kapısı ama diğer tarafta da şayet herhangi bir şey çıkmazsa bu kez bir operasyon gündeme gelebilir yönüyle bir baskı oluşturuluyor. O açıdan da bugüne sadece Donald Trump'tan bir barış müjdesi çıkacak yönde bakmamak
2: Doğru.
0: gerekiyor. Onun için tabii Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney. Çünkü durum odasında toplanılıyor olmasındaki esas önemli
2: Evet.
0: mesajlardan biri barış. Barış yoksa hiç şüphesiz durum odasının en önemli özelliği
2: Savaş.
0: herkesin bildiği gibi tüm dünyada bir operasyon, bir savaşın yeniden gündeme gelmesi
1: Ekrem Bey'in
0: diyebiliriz.
1: bir sorusu var. Buyurun Ekrem Bey.
0: Buyurun,
2: İrfan Bey
0: buyurun.
2: kolay gelsin. Hayırlı günler.
0: Çok
2: Galiba
0: teşekkür
2: gündüz
0: ederim.
2: hala
0: Çok
2: orada.
0: sağ olun.
2: Şimdi bu gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak şu anda Mayıs ayının işte ortalarındayız, sonuna yaklaşıyoruz. Ve Kasım'daki ara seçimler dolayısıyla Trump'ın böyle bir durumda bireysel tercih olarak İran'la olan çatışmanın devam etmesini mi yoksa en azından işte belirsiz bir süre de olsa bir ara verilmesini mi tercih etmesi daha yüksek ihtimal?
0: Ben bugüne kadar zaten tek bir noktada, tek bir çizgide durdum dikkat ederseniz. Donald Trump kesinlikle savaş istemiyor. Çünkü iç dengeler özellikle şu an itibariyle çok değişmiş durumda. En
1: Hala da
0: son
1: bir ama
0: geçtiğimiz o...
1: vururum diye test ediyor. Yani birazdan anlaşma
0: Donald
1: imzalayacak.
0: Trump'ın Merve
1: Hala içeri girerim. Vururum. Bu ne demek Allah
0: klasik bir
1: aşkına?
0: baskı unsuru. Klasik bir baskı unsuru. Bunu çok söyledi Donald Trump dikkat ederseniz. Ama ben hep şu çizgide durdum ve bu çizgiyi hiç değiştirmedim. Donald Trump kesinlikle İran'a yönelik bir savaş istemiyor. Bunun nedenleri Amerika'da zor durumda. Şu anda
1: Sabahtan
0: petrol
1: beri 10
0: fiyatlarında
1: tane lideri
0: inişler yok.
1: aramışsın, görüşmüşsün, anlaşmışsın. Herkesi durum odasına çağırmışsın. Hala diyorsun ki verdiğim bilgilerde ben saldırabilirim İran'a. Nereye saldırıyorsun?
0: Merve, Donald Trump'ın klasik bu diplomasi anlayışı bu. Bir tarafta diplomasi, diğer tarafta baskı. Buna biz çok alıştık tabii burada. Bu açıdan da son derece normal. Mete Bey'in de sorduğu gibi durum odasında da Genelkurmay Savaş Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'i de orada toplaması da bu baskının

0: bir unsuru için açıkçası. Onun için ben şu anda Beyaz Saray'dan tamamıyla bir anlaşma çıkacak yönünde bir şey, kesin bir şey söylemiyorum dikkat ederseniz.
1: Tabii,
0: onun
1: tabii.
0: için Donald Trump da bu çizgiyi, bu politikayı yürütüyor. Bu son
1: piyasalar
0: derece Donald
1: için
0: Trump
1: işte.
0: açısından baktığımız zaman normal.
1: Piyasalar için. Tamam.
2: Sorabilir miyim?
3: Çok kısa buyurun efendim. Son iki dakikamız.
1: Tamam.
3: Bülent Arandaş'tan son soru buyurun.
2: Sevgili İrfan Sapmaz, bu Gabbard ulusal direktör neden istifa etti? Bu savaşa karşı olduğu için mi? Bunun arka planında ne var acaba?
0: Şimdi çok önemli bir konu. Tulsi Gabbard'ın dün istifa etmiş olmasının resmi gerekçesi, kendisi yayınladı zaten X hesabında, işte kocasının bir kemik kanserine yakalandığı yönünde. Ancak Reuters'ın yayınladığı haberde de Tulsi Gabbard'ın istifa etmesi yönünde Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturuldu ve bu nedenden dolayı da istifa ettiği. Tabii Tulsi Gabbard ismi Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'tan sonra ABD'deki her zaman sizin de çok yakından takip ettiğiniz gibi establishment dediğimiz bu derin yapıya karşı verilen mücadelenin en önemli ismiydi. Burada iki soru akla çıkıyor. Gerçekten Tulsi Gabbard bu derin yapıya karşı verilen mücadelede başarısız mı oldu? Ana neden bu muydu? Yoksa Donald Trump üzerinde ABD'deki bu derin yapı, dolayısıyla Netanyahu uzantılarının bir baskısı mı oluştu da Donald Trump istifa etmesini istedi? Bu tartışılıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama tabii Tulsi Gabbard çok inanılmaz şekilde Donald Trump'tan sonra derin yapıya karşı en çok açıklamaları yapan bir isimdi Tulsi Gabbard. O açıdan da Donald Trump'ın bazı konularda rahatsız olduğu yönünde. Ama şu anda kesin olarak şunu söyleyemiyorum.
3: Evet.
0: Yani Donald Trump işte şu nedenden dolayı istifasını istediği gibi bir şey söylemek şu anda çok zor.
3: Bu arada sürekli ekrana bakıyorum, yanlış anlaşılmasın, sürekli bir son dakika bilgisi geliyor. Şimdi Donald Trump'tan bir yeni açıklama tam da bunun üzerine. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve listede belirtilen diğer çeşitli ülkeler arasında kastı Körfez ülkeleri, Pakistan, Türkiye, yani tüm arabulucular ve Körfez ülkelerinden bahsediyor. Büyük ölçüde müzakere edilmiş ve nihai bir hale getirilmesi gereken bir anlaşma vardır. Ayrıca İsrail Başbakanı Bibi ile yaptığım görüşmede bir görüşme yaptım diyor. Bu görüşmede çok iyi geçti diyor. Bu arada şunu da söyleyeyim izleyeceğimiz için. İsrail'in arka kapı bilgisi bu. Kaynaklardan gelen bilgi. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı nükleer konusunda istediği kadar sıkıştıramadığını ve bu yüzden İran'ın nükleer geliştirme konusunda İsrail'in hassas olduğunu, gerekirse Amerika'nın ileride tekrar İran'a saldırabileceğine dair bir endişe, tırnak içinde endişe duyduğuna dair de bir açıklama var. Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor diyor Donald Trump'ın kendi açıklaması. Kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak. Şunu söyleyeyim, iş Hürmüz Boğazı'nda kilitlendi ve birinci madde Hürmüz'ün açılması ve Amerikan ablukasının Hürmüz'den çekilmesi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederim demiş Donald Trump'ın bu resmi açıklamasına bakıldığında. Şu İsrail ile ilgili bilgileri de söyleyeyim. İsrail basından sızan haberler. İsrail Washington'ın daha sonra nükleer dosya konusunda, yani şunu anlıyoruz biz bu müzakerelerden. İş nükleerdi normalde ama gelinen noktada Hürmüz ve ablukanın kaldırılması önceliklendirilmiş. İran'ın yurt dışındaki
1: varlıklarının
3: bir kısmının, başta kademeli. Katar, bunu hatırlatayım. 6 milyar dolarlık bir kaynağı vardı Katar'da. Önce bu çözülecek. Nükleerde iş bir nebze tıkanmış ya da tam olarak anlaşılamamış. Belli bir derecede uranyum zenginleştirmenin azaltılmasına varılmış olma ihtimalini şu an değerlendiriyoruz. Daha önce edindiğimiz bilgilerden. Şunu söyleyeyim hemen hızlıca. Tahran'a İsrail diyor ki Washington'ın nükleer dosya konusunda Tahran'a baskı yapmamasının zor olacağından bunun sonucunda çatışmaların yeniden başlaması endişesi var diyor İsrail'de. Buyur İrfan.
0: Şimdi Donald Trump Truth Social'dan yaptığı açıklama. Şu anda Beyaz Saray'daki Oval Office'teyim. Burada az önce Suudi Arabistan Devlet Başkanı Muhammed Bin Salman El Suud, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Katar Emiri Tamim Bin Hamad Bin Halife El Thani, Başbakan Muhammed Bin Abdurrahman Bin Jassim Bin Haber El Thani ve Bakan Ali El Tawadi, Pakistan'dan Mareşal Seyit Asim Münir Ahmet Şah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile İran İslam Cumhuriyeti ve barışa ilişkin bir mutabaka zaptı ile ilgili tüm hususlar üzerinde çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
3: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve yukarıda listelenen diğer çeşitli ülkeler arasında nihai onaya tabi olmak kaydıyla bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edilmiştir. Bunun yanı sıra İsrail Başbakanı Bibi

0: Netanyahu ile de bir görüşme yaptım. Bu
1: Evet.
0: görüşme de aynı şekilde son derece iyi geçti. Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda görüşülmektedir ve kısa süre içinde duyurulacaktır. Anlaşmanın diğer pek çok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı'nda trafiğe açılacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum diyor. Yine biraz önce de başka bir açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri İran ve listede belirtilen diğer çeşitli ülke arasında büyük ölçüde müzakere edilmiş ve niye hale getirilmesi gereken bir anlaşma bulunmaktadır diyor. Ayrıca da işte Netanyahu ile yaptığı bir
1: Tam
0: görüşme var.
1: açıklamayı
0: Evet.
1: söyledim ben. Biz maddeleri yani şunu bir netleştirelim. Bu iş benim anladığım Mete Sohtoğlu. Hürmüz'de anlaşılmış ama nasıl hayır?
2: Bakın şöyle kafa karışmasın. İran burada tek taraflı olarak Hürmüz'deki denetimini kaybetmek istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ya da Batı tarafı buranın bir konsorsiyumla yürütülmesini ve varsa bir pay ayrılması gibi bir seçeneğe ancak sıcak
1: Ne demek
2: bakabileceğini
1: pay
2: söylüyor.
1: ayrılması ne demek?
2: Yani örneğin kıyıdaş ülkelerin kendi aralarında bir konsorsiyum kurması, Umman, Arap Emirlikleri, İran vesaire gibi buranın bakımı, onarımı, güvenliği vesaire, geniş trafiğinin bu ülkelerin bir şekilde dönüşümlü liderliğinde bir Hürmüz Boğazı yapılandırılması, yönetimi oluşturulması.
1: Bunu kabul
2: İran
1: etti mi?
2: kabul etmiyor.
1: Etmiyor.
2: Ve uranyum meselesinde de mesela Kalibaf'ın ekibine, parlamento başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ekibine yakın kaynaklarsa dini rehber Müştaba Hamene'nin isteği doğrultusunda uranyumun ülkeden çıkartılmasının da söz konusu olmadığını söylüyorlar. Ya toprağın altında mühürleriz. Biz de çıkartamayız ama Amerika'ya da vermeyiz. Bunlar tartışmaya kapalı konular. İşte İrfan Bey'in söylediği kelime dediğimiz oyunlar çok önemli diplomaside. Yani mühürlemek mi, örneğin çıkartmak mı? Bu uranyumun mühürlenmesi demek toprağın altında sonsuza kadar kullanılamayacak ama toprağın altında büyük miktarda bir radyasyonun olacağı, kimsenin orada çiftçilik yapamayacağı, ev kuramayacağı ama sıkı korunacak, denetlenecek bir bölge, sürekli denetlenecek bir bölge İran topraklarında. İran bunu razı eder mi? Mesele bu bize sunulan seçenekler içerisinde daha geniş bir protokol var. Ek protokolü var, maddeleri var. Bu Hazar Denizi'ndeki limanların, örneğin İran limanlarının Amerikan şirketlerinin açılmasından tutun da İran'ın bölgesel vekillerini kapsayan Yemen'de Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Irak'takilerin, Suriye'dekilerin silahsızlandırılması daha kapsamlı ama şu an değil. Biz yarın tek bir A4 kağıdı göreceğiz muhtemelen Türkiye saatiyle. Bir A4 kağıda 45 ila 60 gün arasında İran ile ABD arasında geçici sükunet ya da onlar ateşkes diyebilir ama ateşkes başka bir tanım, vaktimiz var çünkü. Geçici sükunet döneminin piyasalarının rahatlatılması, petrol fiyatlarının düşmesi, herkesin bir nebze nefes alabilmesi için bir 45 gün ile 60 gün stratejik mola veriliyor. Burada İsrail, bir kez daha söyleyeyim kaçıranlar için, Haziran-Temmuz ayında İsrail bu fırsatı, bu dönemi Lübnan'a görülmedik şekilde şiddetli bir kara operasyonuyla saldırarak değerlendirecek. Ama esas mesele bu ateşkes kırılgan olur. Açık konuşayım. İran'da taviz vermeyecek. Ama Eylül-Ekim gibi gene A Haber söz ediyorsunda İran ve Hürmüz Boğazı haritasının önünde ara seçimler öncesi Trump ABD'ye, İsrail'e yeşil ışık yakar mı? Netanyahu gider mi, gitmez mi? Kalırsa İsrail kimin liderliğinde bombalar, tartışmalarını yaşıyor olabiliriz. Ama Eylül-Ekim'i işaret ederek ara seçim öncesi Trump güçsüz olduğunu hissederse kısa süreli, sınırlı, şok bir hava dalgasıyla, saldırısıyla bu işi kapatır seçim öncesi, milliyetçi oyları alarak da toparlayabilir. Kısa analizi bu. Yoksa uranyumun kilosuymuş, Hürmüz Boğazı'nın metresiymiş. Bakın bunlar detay. Kademeli açma demek bugün en az bir hafta, 10 gün, bir ay sürecek bir çalışma. Mayından bahsediyoruz. Mayını döşemesi karada da kolaydır, denizde de kolaydır. Ama onu bulup alıp çıkarması, imha etmesi zordur. Ve İran'ın ne mayını döşediyse eğer günah boynuna, Çin'den aldığı söylenen akıllı mayınlar var. Bunların tespiti başlı başına haftalar alacak, aylar alacak meseleler ki bunun teknolojisi de Japonya'da, Çin'de, Güney Kore'de 2-3 ülkede var. Ya da bir de İskandinavya'da bir ülkede var. O yüzden yarın eğer böyle bir haber duyduğu zaman izleyicilerimiz, ah tamam bitti deyip ondan sonra haftaya bizi gördükleri zaman hani bitmişti İran Savaşı, niye çıktılar gene anlatıyorlar demesinler. Bir A4 kağıt göreceğiz yarın ama stratejik bir mola var.
1: Peki.
2: İsrail'de

0: parantez içinde şu an dışlanmış ama ne yapacağı bilinmez bir canavar olarak köşede bekliyor.
1: Evet. Mete Bey teşekkür ederim. Bülent Arandaş çok teşekkür ederim. Ekrem Bey çok teşekkür ederim. Şükrü Bey çok teşekkür ederim yayına geldiğiniz için. Katkılarınız için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir geceydi yine. Satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Ayrılmayın lütfen hiç ara vermeden. Sinan Tatlı şimdi Gece Ajansı'nda son gelişmeleri paylaşacak.
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Belge statüsü kazanan köylerde ahaliyi seçim heyecanı sardı. Yüksek Seçim Kurulu belge statüsü elde eden 6 yerleşim biriminde ara seçime gidilmesine karar verdi.
5: Belde statüsü kazanan noktalardan bir tanesi de Tokat'ın Reşade ilçesine bağlı Çevrecik kasabası. Yeniden belde statüsü kazandı. Şu anda Çevrecik halkı ellerinde bayraklarla birlikte kadın erkek 70'e toplanmış seçim gününü bekliyor.
6: Yeniden seçim yapacağız. Beldemize hayırlı uğurlu olsun. Biz zaten 3 dönem beldemiz vardı. Ancak 2011 nüfusundaki bir sıkıntıdan dolayı nüfusumuz 2000'in altına düştüğü için 2012'de belde statüsünden düştük. Belde olmadı, köy statüsüne geçtik. Ancak sonradan çıkan mahkemeye müracaat edildi. Mahkeme sonucuna göre tekrardan belde statüsüne kazandık.
4: Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşu beldeleriyle Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haber Radyo.
7: Ve yukarıda listelenen diğer çeşitli ülkeler arasında nihai onaya tabi olmak kaydıyla bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edilmiştir. Bunun yanı sıra İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile bir görüşme yaptım. Bu görüşmede aynı şekilde son derece iyi geçti. Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda görüşülmektedir ve kısa süre içinde duyurulacaktır. Anlaşmanın diğer pek çok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı'nda trafiğe açılacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim diyor. Tabii bu arada şimdi Beyaz Saray'da durum odasında Donald Trump bir taraftan güvenlik konseyini topladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney, Savaş Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve askeri ekip şu anda Beyaz Saray'da toplanmış durumda durum odasında. Durum odasındaki toplantıda iki konu ele alınıyor. Bir taraftan bu anlaşmaya varılacak mı, varılmayacak mı, varılmayacaksa bu kez ikinci konu masaya gelecek. Yani olası bir saldırı ya da olası bir buranın deyimiyle operasyon hayata geçirilmesi gündeme gelecek. Donald Trump'ın bir önceki yaptığımız açıklamasında hem diplomasi kapısı açık tutuluyor hem de askeri saldırıların olabileceği yönünde mesajlar çok açık ve net bir şekilde. Ancak Donald Trump bugün Sinan Reuters Axios'a konuştu. İran konusunda da %50-50 noktasında olduklarını söyledi. Yani Trump ya anlaşma olur ya da çok sert saldırılar geri döner mesajı verdi. Reuters'a göre Trump yalnızca İran'ın nükleer silah geliştirmesini tamamen engelleyecek ve uranyum stoklarını kontrol altına alacak bir anlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Tabi ABD medyasında özellikle de Beyaz Saray'da Trump'ın hafta sonu için çok önemli açıklamalar yapması bekleniyordu. O açıdan da tüm gözler buraya çevrilmiş durumda. O açıdan şimdi kısacası ABD medyasında ve think tank çevrelerinde, askeri çevrelerinde, istihbarat çevrelerinde iki senaryo tartışılıyor Sinan. Bir, İran'la geçiş ama kapsamlı bir mutabakat imzalanması ya da görüşmeler çökerse Trump'ın yeniden askeri operasyon seçeneğine dönmesi. Yani durum odasında sadece diplomatları değil, başkan yardımcısını değil, dışişleri bakanı değil, aynı zamanda da savaş bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney ve aynı zamanda da askeri ekibi hazır bulundurması bu iki seçeneğin masada olduğunu gösteriyor diyebiliriz Sinan.
8: İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyorum. Tabii ayrıntılarını biraz daha konuşacağız ama Washington'dan gelen iyimser haberler, mesajların ardından gözler yeniden Tahran'a çevrildi. Ekber'e de bir gidelim.

0: Daha sonra İrfan sorularım olacak. Çok önemli bir gece. Belki de Hürmüz açılacak. Müjdeli haberi belki de bu gece vereceğiz. Sözü hemen Ekber'e bırakayım.
1: Teşekkür ederim siz Sinan. Ben ayağımın tozuyla Hürmüz'den geldim. Hürmüz bölgesindeydim. Birkaç gündür hem o bölgeye, Benderpas bölgesine hem Mina bölgesine haber takibi imkanım oldu. Bugün de önemli gelişmeler oldu. Tarafların her zamankinden daha çok bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu bir ön anlaşma olacak. Yani bir nihai anlaşma olmayacak. Bir mutabakat zaptı şeklinde olacak. Anlaşılan odur. Yani İranlı yetkililerden, Amerikalı yetkililerden gelen açıklamalara bakıldığında bunu bu şekilde söyleyebiliriz. İşte bu mutabakat zaptında ilk önce savaşın bitirilmesi öngörülmektedir ki İran'dan gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı gün içinde yaptığı bir açıklamasında Lübnan'ın da buna dahil olacağını ifade etti ki Lübnan'daki Hizbullah'ın gelen sekreteriyle yaptığı konuşmada da bunun altını çizmiş oldu. Bir diğer mesele Hürmüz'le ilgili olacaktır. Anlaşılan o ki İran tarafı Hürmüz'den geçişlere izin verecektir ve Amerika Birleşik Devletleri de İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasından vazgeçmiş olacak ve böylelikle iki tarafta bu Hürmüz'ü kapatma eyleminden vazgeçmiş olacaktır. Diğer taraftan üçüncü bir mesele de İran'ın dondurulmuş varlıkları paralarıyla ilgili yurt dışında bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından dondurulmuş paraların serbest bırakılması bu mutabakat zaptında yer alacak. Bu nasıl olacaktır? Yapılan yorumlarda bunun kademeli bir şekilde olma olasılığı söz konusu. Gerçi İran tarafı bunun bir yerde serbest bırakılmasını istiyor. Özellikle bu kapsamda Katar'dan yetkililerin İran'a gelmesi de anlamlı. Gün içinde İran'dan açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere sadece Pakistan'ın arabuluculuk yaptığını, diğer ülkelerin örneğin gün içinde geçtiğimiz günlerde daha doğrusu İran'a gelen Katarlı yetkililerin bazı maddeler konusunda kolaylık sağlamak için geldiğini duyurdu ve bunu da anlıyoruz ki bu maddelerden biri Katar'da bulunan İran'ın paralarının serbest bırakılması meselesi söz konusu olacaktır. Ardından bu mutabakat ön anlaşma, ilkin anlaşma yapıldıktan sonra taraflar arasında 30 gün ki bazıları bunu 60 günde olarak ifade ediyor bir müzakere süreci söz konusu olacaktır ve o müzakere süresinde diğer konular özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi ihtilaf konusu olan İran'ın nükleer faaliyetleri masaya yatırılmış olacaktır. Uranyum zenginleştirme meselesi bugün gün içinde Rubio'dan açıklama geldi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun yurt dışına çıkarılması gerekiyor dedi. Ancak İran bunu kabul etmiyor. Bugüne kadar da bunu kabul edebilecek ifadeler hiçbir zaman İran'dan gelmedi. Diğer taraftan yine Rubio gün içindeki konuşmasında İran'ın Hürmüz'den para almasına karşı olduklarını ifade etti. Böyle bir şey imkansız vermeyeceklerini söyledi. Ancak İran tarafı bunun aksini söylüyor. Nasıl bir mutabakat zaptı göreceğiz. Gün içinde İran Dışişleri Bakanı'nın bir özeti söz konusuydu. Her zamandan çok bir anlaşmaya yakınız ve her zamandan az bir anlaşma imkanı var. Yani hem yakınız, az önce İrfan'ın da söylediği gibi 150-50'lik bir anlaşma olasılığı söz konusu. Fakat benim ortama baktığımızda, İran'daki havaya baktığımda her zamankinden daha çok tarafların bir ön anlaşma yapmaya yakın olduğunu ifade edebilirim.
0: Ekber, teşekkür ediyorum. Yeniden döneceğim ama İrfan'a döneyim. Tabii masada bir sürü başlık var. Mutabakat zaptından söz etti Ekber. Dondurulmuş paralar geri alınacak mı? Tazminat meselesi ne olacak? Uranyum ne olacak? Füze kapasitesi yine konuşulan başlıklar arasındaydı. İrfan Sapmaz, başından beri konuştuğumuz o zafer fotoğrafı ortaya çıkmadı. Savaş bitecek mi ama?
2: Şimdi tekrar bir Beyaz Saray'dan çok kısa bir açıklama. Sanıyorum bir önceki yapılan açıklamanın kısaltılmışı. Beyaz Saray'ın resmi hesabından bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve listede yer alan diğer çeşitli ülke arasında nihayetle getirmesi konusuyla büyük ölçüde üzerinde mutabakata kalınmış bir anlaşma bulunmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump diyor. Şimdi ben bu biraz maddeler üzerinde durmak istiyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Çünkü bir savaşın resmen

0: geliştirilmesi ABD-İran savaşını bitirecek resmi deklarasyon hazırlanıyor AP'ye göre. AP, İran'ın bunu önce savaşı bitiren çerçeve olarak gördüğünü yazıyor. İkinci madde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Sevgili Ekber aktardı. Taslakta Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin düşürülmesi ve deniz taşımacılığının açılması var. Reuters'a göre bu 3 aşamalı planın ana başlıklarından birisi. Yine AP'ye göre ABD'nin İran limanlarını ablukayı kaldırması, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılmasını içeriyor diyor. Dördüncü madde nükleer program için AP'ye göre yine bu 30-60 günlük müzakere süreci. İran tarafı bunu nihai nükleer anlaşma değil 30 ile 60 gün içinde detayları görüşülecek bir çerçeve olarak tanımlıyor. Beşinci madde uranyum zenginleştirme ve stoklar. Trump'ın kabul şartı Axios'a göre İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını kontrol altına alacak düzenleme. Axios'a göre Trump özellikle de uranyum zenginleştirme ve mevcut stoklar konusunda taviz istiyor. Altı yaptırımlar ve dondurulmuş İran fonları. Reuters'ın önceki haberlerine göre tam anlaşma ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve Hürmüz'de karşılıklı ablukaların bitmesini içerebilir diyor Reuters. Associated Press'e göre 7. madde İran destekli gruplar ve füze programı. AP'ye göre en zor başlıklardan biri İran'ın bölgesel milis gruplara desteği ve balistik füze programı. Bu maddelerde henüz net uzlaşma yok. Yine Reuters'a göre Trump'ın kırmızı çizgisi, Trump ABD'nin tüm taleplerini karşılamayan bir anlaşmayı imzalamayacağını söylüyor. Aksi halde askeri saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını veriyor. Bu 8. maddeye ben biraz açıklık getirmek istiyorum işin açıkçası. Her ne kadar Donald Trump bir kırmızı çizgi olarak işte ABD'nin tüm taleplerini karşılamayan bir anlaşmayı imzalamayacağını söylüyor. Aksi halde askeri saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını veriyor diyor Reuters. Ancak ben Donald Trump'ın kendi döneminin şu andaki işte 2,5 senesi kaldı ki Kasım'da ara seçimler var. Bunun hep altını çiziyorum. Kesinlikle bir şekilde bir anlaşmaya varmak istiyor Donald Trump. Donald Trump kendi dönemini kurtarmak istiyor Sinan. Onun için senin soruna gelecek olursak biz hep altını çiziyorum. Bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var Donald Trump'ın. Bugünkü bir zafer fotoğrafı olabilir mi? Şu ana kadar en azından 28 Şubat'tan bu yana devam eden bu anın deyimiyle operasyon, tabii diğer adıyla da savaş, ilk defa sanki bir zafer fotoğrafına Donald Trump ulaşmaya başladı gibi bir hava hissediyorum.
1: Ama
0: ben şu anda
1: ortada Beyaz da bir Saray'dan. Şey yok İrfan.
0: Evet, şu andaki Donald Trump'ın bu işe çok ciddi bir şekilde yaklaştığı, tüm Orta Doğu, işte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Orta Doğu'daki liderlerle, Pakistan liderleriyle yaptığı bu görüşmelere ve havaya göre konuşuyorum. Var demiyorum şu anda. Bir zafer fotoğrafını elde etti demiyorum. Bunun için de ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde Donald Trump'ın bir mesaj verdiğini görüyorum işin açıkçası. Bugüne kadar hep konuşmaları aynıydı. Sinan dikkat edersen işte Hüseyin
1: yani
0: Hocam'da,
1: Ekber'de. Yani en azından İrfan Sapmaz her iki tarafı müzakereye açık olduğunu, barışa daha yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
0: Sinan zaten ben bunun altını çizdim. Yani benim Tahran'da çok ciddi kaynaklarım var. Şu anda çok önemli kaynaklarımdan birisi de Tahran'da temaslar halinde. Bugün de birkaç defa telefon görüşmesi yaptım kendisiyle. Ben bunun hep altını çizdim. Dikkat edersen Sinan, hiç kimse umutlu yaklaşmazken ben Müşteba Hamene'in Mesut Pezeşkiyan'la aynı çizgide olduğunu ve kesinlikle artık İran halkı adına bir barışa gidilmesi gerektiğini hep altını çizdim. Hep söyledim bunu. O açıdan da çok sürpriz olmadı bana. Sana kesinlikle katılıyorum. İlk defa en azından şu anda gördüğümüz kadarıyla Tahran tarafı da hem de Washington DC'de Beyaz Saray tarafı da, yani Donald Trump tarafı da sanki ilk kez çok önemli bir noktaya geldiler diye düşünüyorum.
1: İrfan bir virgül koyalım. Yayınımıza emekli pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla katılıyor. Hüseyin Hocam iyi geceler, hoş geldiniz.
2: Sinan Bey hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii bu sıcak gelişmeyi değerlendirelim istiyoruz. ABD tarafı iyimser mesajlar gönderiyor. Acaba bir barış oluşacak mı? Tabii Ekber mutabakat zaptından bahsetti. Belki de iki aşamalı bir anlaşma olacak. Dondurulan paralardan söz etti. Onlar geri alınabilir dendi. Tazminat konusu masadaydı. Uranyum konusu ne olacak? Füze kapasitesi ne olacak? Bir yandan ABD diyor ki tüm taleplerin karşılanmayacağı anlaşmayı imzalamayız diyor. Nereye doğru gidiyoruz Hüseyin Hoca?
2: Yani burada bir özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı

ortada yok ama ben hem Ekber Bey'e hem de İrfan Bey'e katılıyorum. Yani ortada olumlu bir hava var. Aslında 7 Nisan'a göre ateşkesin ilan edildiği Türkiye saatiyle 8 Nisan'a göre çok büyük bir ilerleme olmamasına rağmen taraflar muhtemelen olumlu bir havaya girdiler. Çeşitli görüşmelerin neticesinde ortada tam manasıyla anlaşılmış bir metin yok. Biraz niyet manasında iyi yönde ilerlemeye başladık. Yani gelecekle ilgili taraflar mesela nükleer silahlar şöyle olacak diye bir şey imza atmış değiller veya vekil güçlerle ilgili bir durum da yok. Burada tabii ki dondurmuş varlıklar, yaptırımların kaldırılması bunlar hepsi net ifadelerle ortaya konmamış. Ancak hepsinden anlayabildiğimiz kadarıyla masada savaştan ziyade artık barışın hakim olduğu tarafların önümüzdeki 30 ile 60 gün içerisinde konuşmalarını daha da derinleştirerek muhtemeldir ki kalıcı bir barışa gidebilecekler. Tabii ki hem İran tarafı hem de Amerikan tarafı, İsrail tarafının ne söylediğini henüz daha tam manasıyla bilemiyoruz ama yani savaşla ilgili havuç ve sopa mantığını bir arada gidiyorlar. Her ne kadar anlaşmış gibi gözükseler de nihayetinde gerekirse savaşa başlayabiliriz havasından da kopmuyorlar. Yani her iki tarafta muhtemelen zafer algısıyla yani iki tarafta zaferi kazanmış edasıyla kendi kamuoylarına veya tüm dünyaya bir söylem içerisinde olmak istiyorlar. Özellikle Trump'ın oğlunun düğününe bile gitmeyecek şekilde bu olaya ne kadar önem verdiğini gösterdiğini ve yine Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve işte Durum Odası'nda yer alan o tüm ulusal güvenlik danışmanları dahil herkesin bugüne kilitlendiği bu saatlerde artık beklenen anlaşma oldu ki bu açıklama Trump tarafından yapıldı. Dünya için aslında çok önemli saatler. Hem piyasaları bir anlamda sakinleştirmiş oluyorlar. Petrolün yükselişi zaten bugün düşüşe geçmişti ve bu açıklamayla daha da düşeceği bekleniyordu ki öyle olacağını değerlendiriyorum. Bu olumlu hava hem de Kurban Bayramı öncesinde geliyor olması İslam dünyası için de iyi, Orta Doğu için de güzel bir hava oldu. Bazı yorumcular aslında 2 Haziran'a kadar bir zaman kazanıldığını da ifade etmekle beraber ben onları o kadar ciddiye almıyorum. Yani bu kadar görüşmeler yapıldıktan, bu açıklamalar yapıldıktan sonra sanıyorum savaş havası biraz ertelendi. Belki İrfan Bey'in söylediği gibi Trump döneminde savaş olmaz. Zaten Kongre yetkiyi de vermedi. Kuvvetler peyderpey, CENTCOM'un emri ve komutasına verilen kuvvetler zaman içerisinde tekrar kendi kıtalarına veya orijinal yerlerine çekilecektir. Eğer bu hareketleri biz görürsek ve aynı zamanda mesela Hürmüz'de bugün neredeyse 40 adet geminin geçtiği ifade edildi. Yani normalleşmeye doğru gidişat hızla devam ediyor. Eğer bu hava devam ederse zaten ilerleyen günlerdeki görüşmeler de nihai amaca ulaşır. Muhtemelen 2015 yılındaki Obama ile yapılan anlaşmaya benzer veya daha iyi şartlarda Trump'ın dediği gibi ABD ile yine bir nükleer anlaşma da imzalanırsa sanıyorum ABD ile İran arasındaki sürtüşmenin ana noktası ortadan kalkmış olacak. Vekil güçler konusu kağıt üzerinde önemli bir unsur olmakla beraber aslında devam eden çatışmalara baktığımızda özellikle 2023 bugüne kadar çok fazla etkilerinin kalmadığını yani defakto zaten etkilerini yitirmekte olduklarını ancak ilerleyen dönemlerde tekrar güç toplayıp eğer İran destek verirse bölgede yine etkili bir takım hareketler içerisinde olabileceklerini söyleyebiliriz. Ancak eğer İran bu son yıllarda yaşadığı bu sıkıntılı dönemi dikkate alarak vekil güçlere olan buna sözde de diyebilir. Çünkü İran bunu her zaman kabul etmiyor. Bu desteğini ortadan kaldırıp bölgede daha fazla barışa hizmet eden bir İran görüntüsüne geçebilirse bu aslında Orta Doğu'daki tüm ülkeler için önemli bir kazanım olur. Yani 2023 Mart ayında Çin'in Suudi Arabistan'la İran'ı aynı masaya da bir araya getirip ondan sonra aslında oluşan havaya kaldığımız yerden olumlu şekilde devam ederiz ve bölgede daha böyle barışçıl projelerin hayata geçirildiğini hep beraber görürüz. Ancak nihayetinde Hürmüz'deki bu yani şu savaşın süreci içerisinde Hürmüz Boğazı'nın ne kadar kritik olduğu artık ortaya çıktı. Muhtemeldir ki daha fazla sayıda biz boru hatlarının döşene

0: Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının Körfez ülkeleri tarafından bu denli olamayacağını, yani biraz daha alternatif yolların da ortaya konabileceğini, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda benzer bir kriz ortaya çıkarsa İran'ın elinin de bu kadar güçlü olamayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani bölgede bu çatışmalar, bu karşılıklı düello diyelim, tam manasıyla büyük bir savaş oldu bu. Yani yıkıma baktığımız zaman çok büyük bir yıkım olmadı aslında. Hem İran tarafında hem İsrail tarafında, ama tüm dünyayı etkileyecek şekilde bir savaştan hep beraber söz ediyoruz. Ama burada o topyekün bir savaşa hep Trump işaret etti. Biz de bu savaşın olmamasını hep diledik. Dolayısıyla dünya böyle topyekün büyük bir savaştan, işte bizim kötü senaryolar yazdığımız dönemlerde, örneğin işte halı bombası bombardımanı yapabilir, şehirlerin özellikle Tahran'ın bir mahallesini yok edebilir diyebildiğimiz, veya nükleer tesislere yönelik taktik nükleer silahların atılarak o bölgelerin mühürlenebileceğine dair öngörülerimiz bir anlamda gerçekleşmedi ve bu da tabii ki sevindirici. Yani savaşı ABD daha uç noktaya götürmedi. İran'da da aklı selimler sanıyorum hakim geldi ve bu hem bölge için hem de dünyamız için aslında önemli bir gelişme. Daha fazla barış yönünde hepimiz tutum alabiliriz diye değerlendiriyorum.
1: Hocam teşekkür
2: Sinan, şimdi bir
1: ediyorum.
2: şeye dikkat, çok özür diliyorum. Hüseyin Hocam çok önemli konulara değindi. Şimdi şeye dikkat çekmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte Donald Trump'ın şöyle bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Şimdi 30 günde 60 günlük bir zamandan şayet bugün açıklanırsa ve derlerse ki 30 gün 60 gün bu işin takibi devam edecek derse, Donald Trump özellikle de Kasım seçimlerine kadar, daha önce biz bunları gördük, Gazze'de gördük, genel bir politikası diyelim ki işte 14 maddeden bahsediliyor ama tabii işte Wall Street Journal'e göre bu maddeler doğru değil diyor. En azından Amerikan'ın akım medyasına sızan haberlere göre 14 madde değil ya da 9 madde, her neyse. Bugün diyelim ki bir açıklama yapıldı Donald Trump'tan ve bazı maddelerde anlaşmaya varılmadı ki öyle görünüyor. Tam olarak anlaşmaya varılırsa hiçbir sıkıntı yok. Varılmazsa Donald Trump burada 30 gün ve 60 gün zaman kazanıp, biz bunu hep bu işte ateşkeslerin uzatılmasında gördük böyle bir politikayı. Donald Trump 30 gün 60 gün, diyelim ki 60 gün oldu, 60 gün sonra bitti. Donald Trump Kasım'a kadar bunları böylece sürekli uzatarak hem piyasaları dengelemeye çalışacak, hem Amerika'daki petrol fiyatlarını mümkün olduğu kadar aşağıya indirmeye çalışacak. Donald Trump'ın bundan sonraki süreçte böyle bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Daha da önemlisi,
1: Yani
2: Donald Trump'ın
1: seçimleri
2: üzerindeki,
1: atlatmak mı istiyor?
2: kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Bu benim şahsi yorum. Daha da önemlisi, Donald Trump'ın üzerinde hep ben bir baskıdan bahsediyorum. Netanyahu'nun baskısı. Dolayısıyla Netanyahu'nun Amerika'daki uzantıları dediğimiz İsrail Amerika'sının, yani derin yapının uzantısı, bir taraftan da askeri endüstriyel kompleksin bir baskısı var Donald Trump. Bunu uzattıkça askeri endüstriyel komplekste faturalarını günlük 2 ile 3 milyar dolar arasında almaya devam edecek. Onların da baskısını bir şekilde azaltmış olacak Donald Trump. Onun için Donald Trump Kasım'a kadar mümkün olduğu kadar herhangi bir sıcak çatışmaya girmeden, herhangi bir operasyona girmeden Donald Trump'ın bu süreci bu şekilde uzatmayı düşündüğünü, planladığını düşünüyorum. Yani işte 10 madde var ya da 14 madde var. 3 madde üzerinde anlaşılamadı ya işte nükleer konuda ya da Hürmüz konusunda, ama Donald Trump için en önemlisi birinci derecede Hürmüz konusu, nükleer konu değil. Donald Trump onun için Hürmüz'ü tamamıyla açıp bir şekilde, işte Hüseyin Hocam söyledi, bugün artık dakika takip edilebiliyor. Bugünkü teknolojiyle 40 geminin geçtiğinden bahsetti. Bu rakamlar, bu sayılar yükseldikçe petrol fiyatlarında iniş başlayacak. Bugün ben baktım bazı yerlerde, Washington DC, Maryland ve Virginia bölgesinde 6 dolar, 7 dolarların olduğu yerler var. En ucuz ben bugün tekrar arabamın benzinini doldurdum, şu anda 4,44 dolardı. Yani Donald Trump böylece kontrolü elinde tutacak. Yani savaş olmaması adına bir kontrolü elinde tuttuğu sürece petrol fiyatlarında bir iniş olabilir. Amerika'daki Yahudi lobilerinin baskısını azaltmış olacak. Bundan hiç şüphesiz hiç memnun olmayan tek bir kişi olacak Netanyahu. Onun için de Netanyahu'ya çok büyük ihtimalle sızdırılacaktır. Bu iki yaptığı görüşmede işte biz bu işin artık sonuna geldik, hiç memnun olmamış olmasına rağmen işte bir 30 gün 60 gün daha bunlara bir süre verelim. Aslında her ikisi de kafalarından ne geçiyor çok iyi okuyorlar. Ama Donald Trump'ın ben bugüne kadar hep söylediğim bir şey vardı. Donald Trump savaş istemiyor ama üzerindeki baskıları azaltma adına sürekli olarak günlük faturaları Pentagon'dan Kongre'ye, Senato'ya gönderiyor. 2,5-3 milyar dolarlık faturaları. Onun için de bundan sonraki süreçte bunu görebiliriz diye düşünüyorum. Yani kısacası

0: Kasım ayına kadar işte 30 gün 60 gün, daha sonra yeni bir 30 gün, yeni bir 60 gün derken işte arada çok fazla bir şey kalmadı aslında. 3-4 ay gibi bir süre kaldı. Zaman kazanmaya çalışacak diye düşünüyorum.
1: İrfan, teşekkür ediyorum. Bir de Ekber'e döneyim. Zira İran da çok önemli. Hep Amerika'nın aşırı taleplerinden söz ediyordu İran ve Hürmüz'ü açmıyordu bu konuda. ABD'nin taleplerinin hangilerini karşılamaya yakın acaba İran? Hangilerinde itiraz ediyor? İran tarafından hangileri kabul görüyor Ekber?
2: Esasında Sinan, şöyle söyleyebilirim, İran'ın istediklerinin olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ön anlaşmada İran ne istiyorsa elde etti. İran daha önce ne diyordu? Diyordu ki İran, benim nükleer çalışmalarım çok karmaşık bir mesele. Daha önce biz bunu oturduk, konuştuk, yani aylarca çözemedik. Şimdi bir iki haftada bu çözülemez. Önce gelin savaşı durduralım. İşte esas, ondan sonra esas meselelere geçelim. Yani az önce de söylediğim üzere şimdi varılacak bir anlaşma ilkin anlaşmadır. Yani kesin bir anlaşma, nihai bir anlaşmadan biz bahsetmiyoruz. Taraflar işte dediğim üzere Hürmüz üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin kuşatması ortadan kalkacak, İran'ın orayı kapatması ortadan kalkacak. Yani savaş önceki duruma gelmiş olacaktır. Diğer taraftan savaş sona ermiş olacak ve diğer taraftan da İran'ın işte mal varlıklarının, paralarının bir kısmı da serbest bırakılmış olacak. Yani başka bir deyimle biz 28 Şubat öncesi bir durumla karşı karşıyayız. 28 Şubat öncesi neler vardı? Hürmüz açıktı. İran'a karşı bir deniz ablukası yoktu. Bir savaş da yoktu. Masada iki taraf vardı, oturmuştu. İran'ın nükleer faaliyetlerini konuşuyordu. Amerika Birleşik Devletleri o masayı yıktı. Tekrardan o masaya dönüyorlar iki taraf. Yani bundan sonra, bu ön anlaşmadan sonra tekrar bu müzakereler devam edecektir. Ancak nasıl o masaya dönüyor? Bu sefer İran'a bir para da vererek İran'ı işte o masaya gelmeye razı ediyor. Yani İran'ın paralarını da serbest bırakarak. Yani bu Amerika adına, şimdi şöyle de bir soru vardır. Neden o zaman Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı? Amacı neydi? Yani tekrardan aynı yere geldiniz. 28 Şubat 20, yani şu anda eğer ön anlaşma yapılırsa 27 Şubat'a dönmüş oluruz. Taraflar masaya oturacaktır ve İran'ın nükleer programını görüşecek. Vekil güçler konuşulmayacaktır. İran'ın böyle bir şey yoktur. İran'ın füze programı olmayacaktır. Asla İran diyor ben bunları hiç masaya bile getirmem. Bunlar konuşulmayacaktır. Sadece nükleer meselesi ve nükleer konusunda da İran'ın şu ana kadar, az önce sürekli bir şekilde alt yazıda geçiyordu, İran nükleer programı konusunda taviz mi verdi? Bugüne kadar bir taviz söz konusu değil. Taraflar bundan sonra neler görüşecektir? Zenginleştirilmiş uranyumu ne yapalım? Dışarı mı çıkaralım? İşte seyreltelim? Rusya'ya mı verelim? Başka bir ülkeye mi verelim? Ve İran'ın nükleer faaliyetlerin hangi süreyle durmuş olsun? Donald Trump son açıklamasında 20 seneden bahsetmişti. Pazarlık yapacaklar. İşte o diyecek 20, bu diyecek 5, o diyecek falan. Yani bir rakam üzerinde bir anlaşmaya varacaklar. Ama mesele de şu. Madem böyle bir şeye anlaşacaklardı, o zaman neden Donald Trump 2015 yılındaki imzalanan nükleer anlaşmadan çıktı? Zaten onun da bir 10 yıllık süresi söz konusuydu. Yani ciddi soru işaretleri vardır. Fakat dediğim üzere bu Amerika Birleşik Devletleri adına ciddi anlamda, ben yenilgi ifadesini kullanmıyorum, bir hezimettir işte. Ben bunu söyleyeyim, az önce Donald Trump'ın çok destekleyen bir ismi vardı, Lindsey Graham. Diyor biz bu savaşı niye yaptık o zaman? Yani gerçekten bu savaşın sonucu Amerika Birleşik Devletleri için ne oldu? Hiçbir şey.
1: Ekber, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Sinan, şuna bir dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump'la Amerikan çıkarları tamamıyla ayrı şeyler. Onun için burada Donald Trump'ın birinci derecede kendi prestijini koruma adına, işte 2,5 senesi falan kaldı yaklaşık, birinci derecede Donald Trump 2,5 seneyi İran'la büyük bir savaşa girmeden geçirirse Donald Trump için bu çok önemli. Ondan sonraki süreçte, yani Donald Trump artık öğrendik. Donald Trump öncelikle kendi zaferini ortaya koymaya çalışıyor. Amerika'nın zaferini değil. Onun için Donald Trump, tekrar altını çiziyorum, 2,5 yıl İran'la büyük bir savaşa girmeden bu işi bir şekilde çözerse zafer bayrağını elde etmiş olur Donald Trump. Hürmüz çok önemli. Nükleer konuyu da bir şekilde yayabilirse Donald Trump için bu büyük bir başarı. Yani Amerika ile ilgili ya da işte Donald Trump ile ilgili yorum yaparken bunlara çok çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Donald Trump'ın çıkarları mı önce, Amerika'nın çıkarları mı? Bana göre Donald Trump'ın çıkarları öncelik.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Stüdyomda değerli konuğum var. Hemen takdim edeyim. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Trump'ın kısa süre önceki açıklamalarını bir kez daha paylaşayım değerli izleyenlerimize de. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'teyim. 7 ülkeyle İran anlaşması büyük ölçüde müzakere edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da görüştüm diyor Trump. Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak diyor. Diğer birçok unsura ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak diyor. Anar Hocam, Trump'ın böyle bir açıklaması var. Artık savaşta sona doğru gidiyor muyuz?
1: Yani müzakerelerin başlaması tabii, çünkü gerginlikten, karşılıklı tehditten sonra böyle bir açıklama yapması savaşın gidişatı süresince son derece önemli bir açıklama bu. Belli ki bir taslak üzerinde mutabakata varılmış, pürüzler olmakla birlikte bu taslağı önümüzdeki saatlerde deklare edeceklerdir. Tabii burada
0: içeriğine odaklanacağız.
1: Evet,
0: tabii.
1: En önemli
0: yani
1: içeriği.
0: İran ne kadar taviz verdi? ABD tüm istediklerini alabildi mi?
1: Şimdi İran tarafının İran kaynaklarına baktığımız zaman İran'ın son derece, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi anlamda taviz verdiğini görüyoruz. Eğer İran kaynaklarının gerçekten de paylaştığı bilgiler doğruysa, mesela örnek savaşın tüm cephelerde durdurulması, Lübnan dahil olmak üzere, bu bir. İran'ın mal varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve İran'a iade edilmesi. Hürmüz Boğazı çevresinde Amerika Birleşik Devletleri donanmasının tamamen çekilmesi gibi. Orada nükleer müzakerelerden, uranyumdan bahsetmiyor. Artı Hürmüz'ün İran donanmasının, İran ablukasının Hürmüz'den çekilip çekilmeyeceği ile ilgili de bir bilgi yok. Şimdi bu içerikler çok önemli. İki temel husus önemli. Bir, Hürmüz. İki, zenginleştirilmiş uranyum. Şimdi Trump'a kadar diğer başkanlar nezdinde İran dosyasına şöyle bakıyordu. Obama'da, Biden'da, Trump'a kadar. Kırmızı çizgi sadece İran'ın bir nükleer bir silaha sahip olması meselesi bir kırmızı çizgiydi. Ama Trump'la birlikte bu değişti. Zenginleştirilmiş uranyum, uzun menzilli füzeler, vekil güçleri de bir kırmızı listeye eklendi ve İran'a müdahale için bir meşruiyet oluşturdular. Şimdi bu zenginleşmiş uranyum meselesi ne olacak? Bu taslakta bu çok önemli. İkincisi, Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı ablukalar kaldırılacak mı? İran tarafı diyor ki sadece ABD'nin burada ablukası kalkacak. Biz burada, biliyorsunuz, İran tarafı bir Hürmüz Boğazı İdaresi adı altında bir kurum kurdular ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünü, alanını genişlettiler.
0: O
1: eskiden
0: geri adım attı mı acaba? Onu
1: işte,
0: da bilmiyoruz.
1: O çok önemli. Eskiden sadece Hürmüz Boğazı çevresini Hürmüz Boğazı olarak nitelendiriyorlardı. Şimdi Hürmüz Boğazı İdaresi Tump Dağı adalarından başlıyor, Fucayrah limanına kadar çok geniş bir Hürmüz Boğazı statüsü belirlemiş. İran tarafı buradan ablukasını kaldıracak mı? 28 Şubat önceki statüye dönecek mi? İki en önemli temel mesele bu. Ben burada Trump'ın bir taslak ilan ederken şunu gözeteceğini düşünüyorum. Trump'ın düşüncesi şu: Hürmüz'de karşılıklı taviz verilecektir. Ama zenginleştirilmiş uranyum meselesinde 2015'te Obama döneminin imzaladığı o kapsamlı ortak eylem planından daha iyi bir antlaşma imzalamadan İranlarla antlaşmaz. Çünkü hep Obama yönetimini eleştiriyor Trump söylemlerinde. Biden dönemini eleştiriyor. İran'ı siz bu kadar tırnak içerisinde şımarttınız. Bu kadar İran'ın zenginleşmiş uranyum oranına sahip olmasının sebebi sizsiniz. Şimdi o 2015 antlaşmasından çok daha iyi bir antlaşma bu taslak içerisinde eğer yer almazsa iç kamuoyuna, demokratlara, hatta Şahin Cumhuriyetçilere de üzerinde baskı hissedebilir. Özellikle 2000 ara seçimlere giden bu süreçte.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Aramıza askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçak katıldı. Kemal Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kemal Hocam, sıcak gelişmeler var. ABD kanadından ılımlı mesajlar geliyor. Hatta başlıkları konuşmaya başladık. Masadaki başlıkları. Yani İran bazı noktalarda taviz verdi mi? ABD tamamını almadan anlaşmayı imzalamam diye de bir açıklama yapıyor bir yandan. Ne düşünüyorsunuz hocam?
2: Şimdi ben tabii bu toplantıyı duyduğumuzda şöyle düşünmüştüm. Savunma

0: Bakanını çağırıyor, genel kurmay başkanını çağırıyor Trump ve bir olağan dışı bir toplantı düzenliyorlar. Bu şu anlama gelebilir, belki istihbarat topluluğu başkanını da çağırmıştır. Muhtemelen bir karar çıkacak gibi gözüküyordu fakat bir barış çağrısı yapıldı. Yani bir anlaşmaya çok yakın olduğu çağrısı yapıldı. Bu aktörlerle bir barış yapılabilir mi onu bilmiyorum. Yani soru işaretlerinden bir tanesi bu. Barış yapacaksanız farklı bir takım aktörlerle bu toplantıyı yaparsınız. Acil toplantı da yapmanıza gerek yok. Zaten olan durum devam ediyor gibi gözüküyor. Zaten bir barış müzakeresi var Pakistan işin içerisinde. Yani toplantının aktörleri bana çok böyle barışçıl bir aktör grubu gibi gelmedi. Birincisi bu. İkincisi Anar Hocam ve diğer hocalarımız da çok basit bir şekilde ifade ettiler. Yalın bir şekilde. Karşılıklı olarak geçen haftadan bu haftaya değişen bir şey var mı? Tavizler konusunda ya da direttikleri konular konusunda yok gibi gözüküyor. Yani 1,5 tonluk %20'lik zenginleştirilmiş uranyum duruyor. %60 zenginleşmiş 440 kilogramlık uranyum hala duruyor bölgede. Hürmüz kapalı. Ablukalar devam ediyor. Diğer taraftan balistik üretimi devam ediyor. Füze üretimi devam ediyor. Buna benzer diğer konularda devam. Tazminat konusunda hala da ısrarını devam ettiriyor İran. Tabii mal varlıkları zaten Anar Hoca da bahsetti. O da bir şekilde taleplerden gözüküyor. Ya şimdi her şey
1: belki
0: devam
1: de,
0: ediyor.
1: Belki de Kemal Hocam alınabilecek en kolay şey. Yani dondurulmuş varlıklar bir şekilde alınır ve bu maddeye de konur. Ama diğerleri ne olacak? Tabii. Nükleer ne olacak? Uranyum ne olacak? Bunlar çok zor konular.
0: İşte üçüncü devam eden mesele de askeri varlıklar devam ediyor. Sinan Bey yani her taraf, her iki tarafın askeri varlıkları. Hatta bunları tahkim ederek, çoğaltarak bir şekilde devam eden gruba dahil edebilirsiniz. Yani hala orada gemiler pozisyonlarını almıştırmadan askerler bölgede devam eden bir süreç içerisinde belki bunların provaları yapılıyor. İşte bütün bu devam eden süreçler içerisinde bir anlaşma metni ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi metinde bakın nükleer konusunda İran taviz vermeyecek gibi duruyor. Yani nükleer konusunda hem zenginleşmiş grup hem de nükleer tesisleri 9 tanesinden 8 tanesini kapatın taleplerini karşılamayacak gibi duruyor. O yüzden ben o konuda çok fazla iyimser değilim. Eğer bu konuyu, nükleer konusunu bir şekilde masaya yatıracaklarsa bu İran'ın istediği şekilde olacaktır. Hürmüz konusunda çok ilerledi İran ve bunun tadına da vardı. Ve bir şekilde orada ücretlendirmek suretiyle Hürmüz Boğazı'ndaki hizmetlerin karşılığını alacak gibi duruyor. Ve artık Hürmüz Boğazı'nın tek sahibi gibi bir izlenim ortaya çıktı. Onu da devam ettirir gibi gözüküyor. Ve ablukayı da kaldırsa bile kontrolü elde bulundurduğu için abluka statüsünde olmasa da orada gelenden geçenden ücret talep edip ve kontrollü geçişler. Bu sadece ücret konusu da değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Katar bölgesine gelecek her türlü mal ve hizmetin o bölgeden geçişi artık İran'ın gözünden ve kontrolünden geçecek. Bence bu daha kıymetli bir konu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ait o bölgede yeniden kurulacak olan üst bölgeleri kurulursa emin değilim. Kurulacaksa bile her türlü gemideki malzemeleri artık İran makamları, devrim muhafızlarının ekibi, sahil güvenlik komutanlıkları göreceklerdir. Bu ne kadar büyük bir taviz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu kontrol gücünü kırabilecek mi çok emin değilim. Dolayısıyla bundan da çok fazla bir şey çıkmaz gibi gözüküyor. Diğer taraftan zaten balistik füzelerle ilgili kesin tavrını koydu. Yani İran'ın elindeki iki tane temel güvenlik mimarisi parametrelerinden olan balistik füze üretimi gerek menzil gerek işte ağırlık tonaj vesaire bunlardan taviz vermeyecek gibi duruyor. Öbür türlü zaten İsrail karşısında çok zayıflamış olacak. Onun için hiçbir şey değişmediği anda 3 paket halinde söyledim bunu. Ama bir şey değişti herhalde Amerika Birleşik Devletleri açısından böyle bir barış anlaşmasına ya da ateşkesin mütareke kısmına çok yakınız diyor.
1: Hocam ben çok emin değilim. İran'ın zaferi anlamına gelmiyor mu?
0: Muhakkak eğer bir imza atılacak belge varsa ortada Amerika'nın geri adım attığı anlamına gelir. İran çok fazla taviz vermez. İran taviz vermiş gibi gözükse bile bunun kontrolünü yapmak çok zor. Dedi ki size ben 5 yıl süresince, 10 yıl, 15 yıl süresince nükleer faaliyet icra etmeyeceğim. Nasıl kontrol edeceksiniz? Kim kontrol edecek? Amerikalılar mı kontrol edecek? İzin verir mi İran makamları? Uluslararası Atom Enerjisi'ne bile izin vermez. Balistikten taviz veriyorum dedi. Mesafeyi kısalttım. Biz zaten bilmiyorduk ki, düşünebiliyor musunuz? 2500-3000 kilometre menzilli bir

0: Hürremşah 4'ü hangimiz duyduk? Dolayısıyla bunu kontrol edecek bir şey yok ortada. Yani miş gibi bir yapım orada İran makamları bir şekilde belki hani tavizmiş görüntüsü içerisinde birliklerini okumaya devam ederler. O yüzden yapılacak anlaşmanın, mütarekenin mutlaka ve mutlaka denetimi ve kontrolü olacaktır. Olmalıdır ki bu fiili durum içerisinde çok da yapılacak gibi gözükmüyor. Abluka ve ücretler konusunda Hürmüz'ü asla boşaltmaz. Onda herhangi bir şey geri adım atacak gibi gözükmüyor. Yani İran tamam ben burayı açtım artık ücret de almıyorum dese bile bir şekilde orada kontrol mekanizmasını devam ettirir ki bunu da demeyecektir tahmin ediyorum. O zaman bana çok böyle pembe bir tablo gibi gözükmedi. Eğer bir anlaşma olacaksa bu İran'ın bölgedeki işte 80-90 günlük savaşın sonunda savaş öncesi konumundan çok daha avantajlı bir konumda olabileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğer olacaksa bu konu Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan tası tarağı toplayıp gitmesi gerekiyor. Çünkü Körfez ülkelerindeki egemenliğini kaybettiği andan itibaren Amerika'nın Orta Doğu'da kalmasının bir anlamı yok İsrail dışında. İsrail'de de çok varlığı yok. Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer komşu devletlerde olan üst bölgeleri Irak, Suriye dahil çok da öyle aktif operatif bölgeler değil, üstler değil. Asıl yığınak Körfez bölgesindeydi. Onu kaybetti. Tekrar açamayacağına göre bu koşullarda anlaşma da yapılırsa geri adım atmış, Orta Doğu'dan geri çekilmiş anlamı çok rahatlıkla çıkabilir. Her ne söylem söylenirse söylensin, hepsi Savunma Bakanı o bölgedeki muharebeleri kaybetmiş anlamına gelir diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam teşekkür ediyorum. Hüseyin hocama döneyim. Hüseyin hocam.
2: Sinan kusura bakma yeni bir gelişme var. Özür dilerim sözünüze kesiyorum. Evet devrim muhafızlarına bağlı Fars Haber Ajansı Donald Trump'ın son açıklamalarının tam olarak gerçeği yansıtmadığına yönelik bir İranlı ismini açıklamadığı yetkiliye dayandırarak bir haberi az önce gündemine geldi de manşetten taşıdı. Ve o habere göre söz konusu ajansın iddiasına göre Donald Trump'ın dediğinin aksine Hürmüz'den geçişler tamamıyla serbest bir şekilde yapılmayacak. Ajans Hürmüz'den geçişler savaş öncesinde olduğu gibi fazla sayıda gemiyle yapılabilir. Ancak oranın denetimi yine yapılacak bu olası anlaşmada yine İran tarafında olacaktır. İran devrim muhafızlarının kontrolünde olacaktır. Ve yine İran devrim muhafızlarının belirttiği rotadan bu gemilerin geçme imkanı sağlanacaktır. Yandan Trump'ın anlattığı gibi tamamıyla savaş öncesi bir durum burada söz konusu olmayacak. Dediğim üzere İran devrim muhafızlarına bağlı Fars Haber Ajansı İranlı ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırarak İran'ın olası anlaşmada dahil buradaki egemenliğinin ve kontrolünü devam ettireceğini söylüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Ekber. İrfan sana da teşekkür ediyorum. Artık bölümü yavaş yavaş noktalayacağız. Çünkü Hüseyin hocam teşekkür ediyorum. Kemal hocam analiz için teşekkür ediyorum. Artık bu bölümü noktalamadan önce son sözü Anar hocama bırakacağım. Anar hocam tabii bu nereye doğru gidiyor? Acaba bu gece bir barış planı ortaya çıkar mı? Ne düşünüyorsun?
3: Şimdi Fars Haber Ajansı'na devrim muhafızlarının, şimdi bu kim? Yani devrim muhafızlarından yetkili mi? Gerçekten de bu müzakereler sürecinde aktif yer alan bir müzakereci mi? Bunu bilmiyoruz ama Ekber Bey'in de ifade ettiği gibi hemen yalanlama ifade ettiler. Yalanlama gösterdikleri bölüm hangisi? Hürmüz Boğazı'nın açılacağına. Hayır diyorlar, biz burada Hürmüz Boğazı idaresi kurduk ve artık buranın denetimi, seyri sefer güvenliğini sağlama masraflar tamamen bizim kontrolümüzde. Eğer İran tarafı bu ısrarında devam ederse, yani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili 28 Şubat önceki statükoya dönmemek konusunda ısrar ederse, bu İran'a karşı bir Hürmüz koalisyonunu da beraberinde oluşturabilir. Hürmüz askeri koalisyonu, Hürmüz uluslararası askeri koalisyonu. Trump aslında savaş devam ederken ona işaret etmişti. Ama eğer İran tarafı bu meselede, Hürmüz meselesinde ısrarını devam ettirirse Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik bir meşruiyet kaynağı da ortaya çıkmış olabilir. Neden? Çünkü orası bir uluslararası boğaz. Seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi gerekiyor ve zararsız geçiş hakkına sahip bütün ülkeler ve orası sadece İran'ın karasuları değil. Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ama bu savaş devam ederken İran haklı bir gerekçe olarak dedi ki bana saldırı gerçekleştiriyor ve ben bunu kapatıyorum. Hürmüz konusundaki bu ısrarı devam eder.

0: Bir başka sıcak başlığı konuşacağız, söz edeceğiz, paylaşmaya başlayalım. Siyasetin en sıcak başlığı CHP'deki mutlak mutlam krizi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki ilk görüşmede gerçekleşti. Bu görüşmenin odak noktası kurultayın ne zaman yapılacağıydı. İki isim de kurultaya gidilmesi konusunda mutabık kaldı ancak kurultay takvimi konusunda uzlaşma olmadı. Özgür Özel kurultayın en kısa sürede yapılmasını talep etti. Hatta konuşmasında tarihte verdi. 40 gün içinde yapılmalı dedi. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan beklediği desteği alamadı.
1: Biz zaten bu mutlak kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok.
2: Özgür Özel uzlaşma yok dedi. En kısa sürede kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yaptı.
1: En uygun zaman en kısa zamandır. 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. CHP genel merkezini terk etmeyen Özgür Özel'e Yüksek Seçim Kurulu'ndan da red cevabı geldi.
1: 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa ona zaten sadece ben değil Kemal Bey'i de buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salon kullanılmak istiyor olsun.
2: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında telefon görüşmesi de gerçekleşti. İki taraf kurultay konusunda mutabık kaldı.
3: Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
4: Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel ile paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını ifade etti.
2: Özgür Özel kamp kurduğu genel merkezde yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. Sabah saatlerinde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yaptı.
1: Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok.
2: 138 milletvekilinden 96'sının katıldığı toplantıda Özgür Özel 95 oyla meclis grup başkanı seçildi. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 vekilin de Özel'e destek verdiği açıklandı. 20'den fazla vekilin ise Kılıçdaroğlu saflarında yer aldığı söyleniyor.
1: Yapılacak grup toplantısında kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
2: Özgür Özel milletvekilleriyle toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun ahlak çıkışına yanıt verdi.
1: Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım.
2: Özel kendi yönetiminin parti meclisini de topladı. Mutlak mutlanın gerekçesinde delegelerin özgür iradesine müdahale edildiği öne sürülmüştü. O iddialar üzerine 7 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförünün de bulunduğu 13 şüpheli siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı.
0: Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu 2 günlük sessizliğin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Konutunun önünde gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu CHP'nin ahlaki kodlarının koptuğunu söyledi. Sözlerinin devamında da CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağız dedi. Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesiyle ilgili de yeni görevi hayırlı olsun yorumunu yaptı. İşte son 24 saatte Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananları ekrana getirdi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
1: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti.
0: Dün size söz vermiştim bir açıklama yapacağım diye ama o kadar yoğun telefon trafiği oldu ki Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmiştim. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi arayacaktı. Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
1: Mahkemenin kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir kez telefonda görüşmüştü. Kılıçdaroğlu ikinci görüşme gerçekleşmedi dedi. Ardından partilileri sağduyulu davranmaya davet etti.
0: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım.
1: Kendisine yönelik eleştiriler de hedefindeydi.
0: Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Parti tabanında bir düşmanlık yaratmak bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
1: Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan konutundan ayrıldığı çalışma ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında titrini de CHP Genel Başkanı olarak değiştirdiği görüldü. Kılıçdaroğlu'nun görevi fiili olarak kabul etmesinin ardından ilk hamlesi Yargıtay'a itiraz başvurusunda bulunan CHP'nin 3 avukatını azletmek olmuştu. Bu kez de YSK'ya itiraz başvurusunda bulunan CHP'nin 15 yıldır YSK temsilciliği görevini yürüten Mehmet Hademi Yakupoğlu'nu görevden aldı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel yönetiminin partinin banka hesaplarına erişimini de dondurdu. Yaklaşık 1,5 milyar liralık hazine yardımının yönetildiği hesapların kontrolünün Kılıçdaroğlu ve ekibine devredileceği belirtildi. Henüz genel merkeze gitmeyen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yol haritasının netleşmesi bekleniyor. Kulislerde parti içinde büyük bir arınma sürecine başlanacağı, hatta parti meclisi toplantısında parti içi etik kurulu oluşturacağı konuşuluyor.
2: CHP'deki bu son durumun hem hukuki boyutunu hem siyasi boyutunu değerli konuklarımızla konuşacağız. Hemen değerli konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Avukat Tuğba Arslan. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yine hukukçu Avukat Kadriye Güçlü Sakarya. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler. Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran. Kenan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
2: Şimdi... Tabii İlter'e dönelim. Önemli gelişmeler var, paylaşacağız. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı meclise ulaştı. Özgür Özel ise grup başkanı seçildi. CHP Parti Meclisi de 5,5 saat süren bir toplantı yaptı. Çok önemli kulis bilgileri var. Neler var? İlter Yeşiltaş'la konuşacağız. Merak ettiklerimizi soracağız değerli konuklarımızla birlikte. Sözü İlter'e bırakalım hemen.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde dün olduğu gibi bugün de baş döndürücü bir hareketlik vardı. Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Daha sonra parti meclisi toplantısına geçildi. 5,5 saat süren bir toplantı oldu. O toplantıda bu sürecin hem hukuki boyutu hem de siyasi boyutu tüm yönleriyle masaya yatırıldı, değerlendirildi. Peki Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar bu süreçle ilgili ne konuşuyor? Neler? Kulağıma ses dönüyor, onu alabilirsek eğer lütfen. Şimdi öncelikli olarak yeni parti konusu gündemde, kulislerde dillendiriliyor. Acaba Özgür Özel yeni bir partiyle yoluna devam eder mi sorusunun cevabı merak ediliyor. CHP kaynakları bu iddiaya ilişkin, bu konuya ilişkin şöyle açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi baba evimiz, hayatımız Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçti. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vekil grubunun grup başkanı seçmesi de buna örnektir diyor CHP kaynakları. Önceki parti

0: Meclisi de kendi arasında değerlendirme yapsa acilen sandık görmemiz lazım diyor CHP kaynakları. Yani bir kurultay sürecinin başlatılması gerektiği noktasındaki görüş bu parti meclisi toplantısında da dile getirildi. Bir de Yargıtay süreci var. Mutlak mutlak kararı verdi mahkeme ama temyiz süreci var, Yargıtay süreci var. Yargıtay süreci devam ederken bu sona ermeden olağanüstü kurultay toplanır mı? Bu sorunun yanıtı da merak ediliyor. CHP kaynakları bu soruyu şöyle yanıtladı, değerlendirdi. Yargıtay süreci beklenmeden olağanüstü kurultay toplanabilir diyor CHP kaynakları. Hiçbir engelin olmadığını ifade ettiler. Ama temyiz engelse feragat ederiz şeklinde de bir yaklaşım içinde olduklarını ifade ediyor CHP kaynakları. Hangi zaman olursa olsun delege yarıdan fazla olursa bunu yapabilirsin. Yani parti tüzüğüne göre delege sayısının, delegenin yarısının bir fazlası yani salt çoğunluk imza verirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir olağanüstü kurultay sürecinin başlayabileceğini ifade ediyor CHP kaynakları. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de bir değerlendirme söz konusu. Bir yıl istediğim gibi partiyi dizayn ederim yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil diyor kaynaklar. Bayram olmasaydı imzayı hemen toplardık diyor. Yani olağanüstü kurultayla ilgili süreci hemen başlatacaklarını ancak bayramın araya girdiğini ifade etti kaynaklar. Bayram biter bitmez o pazartesi gününe kadar kurultay kararı alınmazsa imzayı toplayacağız. Yani diyor ki CHP kaynakları eğer Kemal Kılıçdaroğlu bayramdan sonra pazartesi gününe kadar olağan kurultay sürecini başlatmazsa, bu yönde bir karar almazsa biz olağanüstü kurultay için imza toplanmaya pazartesi günü itibariyle başlayacağız dediler. Peki kurultayda hangi delegeler oy kullanacak? Bu sorunun cevabı da önemli. CHP kaynaklarına göre 38. kurultayda oy kullanan delegeler oy kullanır. İstanbul hariç, çünkü İstanbul'la ilgili şaibe iddiaları nedeniyle mahkeme kararıyla İstanbul delegeleri görevden uzaklaştırılmıştı. Bir yandan da bir heyetten bahsediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel telefonda görüştüler ama kurultay ile ilgili sürecin heyetler tarafından planlanacağı şeklinde bir değerlendirme, bir iddia gündemdeydi. O konuyu sorduğumuzda şöyle yanıt aldık. Önce net bir şekilde denir ki kurultay yapıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu net olarak kurultay yapıyoruz demesi gerekir ki biz daha sonra bunu detayları konuşmak için heyetler oluşturalım. Bu şekilde bir planlama içinde olunabilir. Önce kurultayla ilgili net tavrını Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyması gerektiğini söylüyor CHP kaynakları ve eklediler. Şu cümlede önemliydi. Atatürk'ün koltuğuna seçimsiz oturulamaz şeklinde bir yaklaşım var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir de şu da önemli. Şimdi genel merkez binası, Özgür Özel genel merkezden ayrılmıyor kurmaylarıyla birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelir mi? Gelirse İstanbul'daki gibi bir tablo ortaya çıkar mı? Bu sorunun yanıtı da önemli. CHP kaynakları şöyle dedi. Umarım İstanbul'daki gibi bir tablo ortaya çıkmaz. Bu kadar hukuksuz karar çıktı diye hemen bavulu toplayıp çıkalım. Bu olmaz. Yani bu karar çıktı, mutlak mutlak karar çıktı. Biz hemen genel merkezi terk edeceğiz şeklinde bir tutum içerisinde olmayız. Bavulumuzu alıp buradan hemen ayrılmayız şeklinde bir ifade kullandılar. Bir de şu önemliydi. Bugün Özgür Özel'e Büyükşehir Belediye Başkanları destek paylaşımında bulundu. Burada Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın o destek açıklamasına imza atmadığını CHP kaynakları da teyit etti. Bir de grup konuşması meselesi var. Kemal Kılıçdaroğlu hukuken şu anda mutlak mutlak kararıyla birlikte CHP Genel Başkanı. Özgür Özel de bugün grup başkanı seçildi. Mecliste ilk grup toplantısında salı günü kim kürsüde olacak sorusunun yanıtı da yine merak ediliyor. Şöyle söyledi CHP kaynakları bu konuya ilişkin. Birileri seçilmeden gelecek konuşacak. Bu doğru değil, buna asla izin vermeyiz şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyor CHP kaynakları. Parti meclisi toplantısı yaklaşık 5,5 saat sürdü. O toplantı sonrası CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgiler de özetle bu şekilde.
1: İlter, teşekkür ediyorum. Tabii değerli konuklarımızla birlikte merak ettiğimiz şeyler de var. Sorularımız olabilir.

0: Ben soru sorabilirim.
1: Lütfen. Buyurun.
0: İlter Bey'i tebrik ediyorum. Çok başarılı habercilik yaptı bu süreçte. Yani A Haber'de tüm televizyon kanalları içinde İlter'le öne çıktı. Kendisini tebrik ediyorum. Ben şunu merak ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yapıldı. 40 gün süresi istendi Özgür Özel tarafından. Ama bugün biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Gözaltılar oldu. Aralarında il başkanları, il başkan yardımcıları, kurultay delegelerinin de olduğu 13 kişiden 9'u tutuklandı. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na 38. kurultay sürecine döndüren kararın ardından Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in parayla delegeleri satın aldığı, delegelerin çocuklarına iş verildiği, daire verildiği, ihale verildiği ve şaibeli olduğu gerekçesiyle Özgür Özel'in genel başkanlığı düşürüldü. Bu delege yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gider mi? Yani operasyonlar sürüyor bakıyorum. Erzurum İl Başkanı tutuklandı. İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş'ta Kadın Kolları üyesi gözaltına alındı. 9 tutuklama var. Delege ve il başkanları ve bu delegelerle ilgili para akışını sağlayan meclis üyeleri ve kurultay delegeleri tutuklandı. Bu süreci, yargı sürecini bekler mi Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Şöyle, kimi hukukçulara göre temyiz süreci tamamlanmadan, yani Yargıtay süreci tamamlanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay gerçekleştirilemez. Böyle bir hukuki gerçek ortada olduğu ifade ediliyor. Bunu özellikle CHP kaynaklarına sorduğumda böyle bir hukuki gerçeklik var. Hukukçular bu şekilde yorumluyor. Sizin yaklaşımınız ne olur şeklinde sorduğumda Yargıtay süreci beklenmeden de kurultayın toplanabileceğini ifade ettiler. Bunda hiçbir engelin olmadığını yine söylediler. Ama temyiz engelse feragat ederiz şeklinde bir yaklaşım içerisinde olduklarında dile getirdiler. Bu konunun hem hukuki biraz da siyasi boyutu. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünden yarına bir kurultay toplamak gibi bir niyeti yok açıkçası. Ne olağanüstü kurultay ne de olağan kurultayla ilgili hemen bir adım atmayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bu çok net. Neden bunun net olduğunu söylüyoruz? Zaten bu daha önce de ifade ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin temel yaklaşımı böyle. Diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel malum geçtiğimiz gün telefonda görüştüler. Özgür Özel parti tabanının tepkili olduğunu söyledi. Ve daha fazla ayrışma olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısında bulundu. Bunun elzem olduğunu dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'e dedi ki en uygun zamanda kurultayı toplarız dedi. En uygun zaman ne zaman? Ucu açık. Yani bir tarih belli değil. Yakın bir tarih olmadığı çok kesin. Özgür Özel de en uygun zaman cevabını aldıktan sonra en uygun zamanın en yakın zaman olduğunu söyledi Özgür Özel. Yani hemen bir an önce kurultayı toplayalım ve bu konuyu kapatalım şeklinde bir yaklaşım var. Özgür Özel cephesinin ancak Kemal Kılıçdaroğlu ne olağanüstü kurultaya ne de olağan kurultaya evet diyeceği düşünülmüyor. Ve aynı zamanda az önce de aktardığım gibi özellikle bu konunun hukuki boyutu da var. Temyiz süreci tamamlanmadan Kemal Kılıçdaroğlu ne olağan ne de olağanüstü kurultayı toplayamaz şeklinde hukukçuların yapmış olduğu yorumlar da var.
1: Bunu konuşalım tabii. İlerleyen dakikalarda da konuşuruz. Kadri
3: Bir
1: hocama
3: soru
1: döneyim.
3: daha ben
1: Buyurun.
3: iletebilir miyim İlter Bey? İlter Bey, iyi akşamlar diliyorum.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun.
3: Şimdi benim merak ettiğim önemli, bugünün öne çıkan, biraz tabii gündem çok yoğun olduğu için de sanki tabiri caizse araya kaynamış gibi olan ama çok önemli bir husus var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin banka hesaplarına bloke koydurttu. Daha doğrusu ilgili kişilerin para çekme, yatırma yetkilerinin sınırlandırılması kararını aldı. Bununla ilgili Ankara'da nasıl bir hava esiyor? Bu birincisi. İkincisi, bu

0: O kez sadece banka hesaplara para alışverişiyle mi alakalı olacak sadece? Yoksa bir sonraki aşamaya gidildiği takdirde yine parti üst düzey yöneticilerin, hatta Özgür Özel'in kullanmış olduğu makam araçlarına varana kadar esasında artık 23-22 Mayıs'tan sonra hepsi Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirleyeceği ekibin üzerine geçecek. Bu araçlarla ilgili, makam araçlarıyla ilgili vesaire, yani kullanımda olan materyallerle de ilişkili herhangi bir kulis bilgisi var mı?
1: Şu anda bu konuyla ilgili atılmış somut bir adım yok. Ancak mahkeme kararına baktığımızda şu anda mutlak mutlan kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk önünde genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bu hukuktan elde ettiği yetkiyi kullanarak bu şekilde banka hesaplarıyla ilgili de bir adım atabilir veya attı. Bu muhtemeldir. Diğer türlü eğer araçlar vesaire diğer konularla ilgili de eğer bu partinin üzerine ise tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu bunlarla ilgili de somut bir adım atabilir. Ancak net olarak şu oldu veya şu olacak şeklinde herhangi bir net bir bilgi yok. O nedenle çok da bu konuyla ilgili detaylı bir şey söyleyemem. Ancak nihayetinde hukuki bir gerçek var. O hukuki gerçekten yola çıkarak da Kemal Kılıçdaroğlu, bu partinin genel başkanı benim, hukuk önünde, hukuk da buna karar verdi ve ben de bu almış olduğum yetki çerçevesinde adımlar atabilirim diyebilir. Bir de karar defteri konusu var malum. Şimdi karar defterini Özgür Özel ve kurmayları, yol arkadaşları hemen vermek gibi bir niyetleri yok. Karar defterini vermeyiz, teslim etmeyiz şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Ancak yeni bir karar defteriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci sürdürebileceği ifade ediliyor. Şu anda bu konuya ilişkin aktarabileceklerim bu kadar.
2: Dipten teşekkür ediyorum. Tuğba Hanım, var mı sorunuz?
3: Yok, teşekkür ederim.
2: Tamam, teşekkür ediyorum. Kadriye Hanım, sizinle başlayalım mı?
3: Buyurun.
2: İlter, lütfen ayrılma çünkü hep merak ettiklerimiz oluyor. Konuşacağız elbette. Arkadaşlarımdan rica edeyim, biz biraz Barko'ya kalkalım, konuşalım. Hocam sizi böyle tabii davet edeyim. Lütfen buyurun. Tabii kurultay olmazsa gereğini yapıyoruz, gereğini yapacağız dendi. Hı hı. Gereği ne hocam? Ne yapacaklar?
0: Şimdi kurultay ortada bir mahkeme kararı var. Ankara Adli Hukuk Mahkemesi İstinaf Dairesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Hı hı. Ve bu kararda da artık günlerdir konuşuyoruz. İzleyicilerimiz de takip ettiklerini çok ben eminim. Çünkü çok siyasete de gündeme de bir bomba gibi düşen bir karar. Ve bu kararda artık şunu anlamış olduk. 4-5 Kasım'daki kurultay gerçekleşen, Özgür Özel'in başkan seçildiği, Özgür Özel'in yardımcılarını seçtiği ve bütün yönetimi seçtiği kurultay iptal oldu. Onun için de bunun, yani bundan sonra şunu yaparız, bundan sonra bunu yaparız, kurultaya gidilmezse gereğini yaparız kelimeleri şu anlama geliyor olabilir. Bir, biz bir olağanüstü genel kurultay gerçekleştirmek için ilgili tüzük maddesine göre kendi imzalarımızı toplarız ve zorla kurultaya çıkarız mı? Yoksa ikinci alternatif olan, hani birkaç gündür çünkü özellikle otobüsün üstünde söylediği için söylüyorum. İşte tüketimi sonlandırırız, ekonomiye zarar veririz. Zaten bak bu kararı verdiniz, 10 milyar dolar bizim ekonomimize, ciddi manada ülkenin ekonomisine sıkıntı oldu gibi. Diğer yandaki, yani direktif olarak olmayacak olan durumlar mı? Eğer tüzüklerindeki uygun maddeler uyarınca bir olağanüstü kurultay gerçekleştirme ihtimallerinin olup olmadığı ise tamamen ayrı bir hukuki tartışma konusu. Bana soracak olursanız şu an itibariyle bunu yapmaları mümkün değil. Çünkü zaten mahkeme bu delege sisteminden duyduğu sıkıntı nedeniyle CHP'nin o delege sistemini ve ondan önce ve sonra alınan kararların tamamını iptal etmiş olduğu görüşündeyim.
2: Beş oldu, hepsi yok oldu.
0: Evet, hepsi yok oldu.
2: Şimdi 38. kurultay yok olduğuna göre işte mutlak mutlan kararı çıktı. Birçok evet. izleyicimiz de soruyor aslında mutlak mutlan nedir diye, bilmeyen de çok var. Bir işlemin kurallara aykırılığının o kadar ağır olduğu durumdur ki işlem baştan itibaren tamamen geçersizdir evet. diyor. Yani mutlak mutlanın anlamı bu.
0: Evet.
2: Şimdi bu alınan kararla birlikte temiz durumu da var.
0: Evet.
2: Yani bu sonuçlanmadan kurultay yapılamaz mı?
0: Bana soracak olursanız yapılabilir.
2: Şimdi birçok hukukçuya evet. göre dedi İlter. Hı hı. Ama demek ki farklı konuşanlar da var.
0: Şimdi hukukta tabii ki farklı durumlara

0: göre farklı görüşler olabilir. Bu aslında hukukun kendi zenginliği içerisinde de bir durumdur. Zira farklı görüşler olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Yani biz avukatların kendi aramızdaki uyuşmazlığının dışında, bakın yerel mahkeme kararı, yani Ankara'daki Asli Hukuk Mahkemesi dedi ki şu an için bu dosyada bir mutlak karar verilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz dedi. Oradaki de bir hakimdi. Oradaki de sunulan aynı dosya, aynı deliller, aynı tanık ifadeleri, bütün hepsi tamamen dosya küllen zaten istinafa gitti. İstinaftaki hakim de dedi ki hayır, burada hukuki bir sıkıntı var. Sen yerel mahkeme olarak doğru karar vermediğini düşünüyorum dedi. Ve tabii ki onun üst mahkemesi olduğu için de onun kararına göre hareket ediyoruz şu an itibariyle. Bunun bir sonraki kararı Yargıtay'dır. Yargıtay da hayır, istinaf sen doğru karar vermedin. Burada mutlak butlan yoktur da diyebilir. Tabii ki çok büyük bir ihtimal.
1: Peki, demeyebilir. Onun da bir üst mahkemesi olacak mı?
0: Hayır, Yargıtay artık kesin kararını vermiş olacak.
1: Anayasa Mahkemesi falan.
0: Öyle bir şey. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne gidilme durumu olabilir ama gidilir mi gidilmez mi onu süreç içerisinde gireceğiz. Mutlak butlan günlerdir, haftalardır söylüyoruz. Kelime itibariyle de zor bir kelime. Ne demek? Şunu belki anlayabilir izleyicilerimiz. Mutlak butlan dediğimiz zaman tabii ki bu konuyla çok belki direkt alakası yok ama mesela şöyle düşünün. Bir evlilik gerçekleştirdiniz. Mesela bizim hukuk sisteminde en çok bu örnek verilir. Ama gelin görün ki evlendiğiniz kişi daha önceden evliyse ne olur? Sizin evliliğiniz direkt iptal olur. Hiç olmamış gibi kabul edilir ikinci evlilik. Mesela hep bu örnek verildiği için anlaşılabilmesi adına söylüyorum. Onun için burada da mahkeme dedi ki aynı şeye atıf yaparak, hiç yapılmamış gibi yapıldıktan sonraki bütün hüküm ve sonuçlarının tamamını iptal ediyorum dedi. Onun için de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir genel kurul, kurultay takvimi belirleyip onu açabilir mi? Bana sorarsanız açabilir. Çünkü mahkeme buna onun yetkisini verdi bakın. 3 Kasım tarihi itibariyle o koltuğa tekrar oturabilirsin dedi. Şunu demedi ki kurultay yapamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, Özgür Özel'e soracaksın. Hiç böyle bir şey söylemedi. Özgür Özel'in seçilmiş olduğu tarihten sonrasını iptal edip önceki tarihe döndü. O yüzden de önceki tarihte Kemal Kılıçdaroğlu her ne yapabiliyorsa şu an itibariyle de onu yapabilir.
1: Ama şu an için yapmıyor herhalde. Gitmiyor. Genel merkeze de gitmiyor.
0: Bence yapması uygun da değil. Neden olduğunu da söyleyeyim. Yargıtay'ın bu konudaki kararını da beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tekrar bir kurultay takvimi açıkladı ve diyelim ki Özgür Özel istediği gibi 40 gün sonra bir kurultay gerçekleşti. Yargıtay bu mutlak butlanı bozarsa, derse ki hayır bu karar yanlış, Özgür Özel ve arkadaşları aynen devam etmeliler diye karar verdiği takdirde o zaman arada yapılan kurultay ne olacak?
1: İyice Arap saçına.
0: İyice Arap saçına dönecek. Bence ülkenin de hem siyasi hem sosyal hem ekonomik olarak bunu devam ettirmesine gerek yok. Bir de bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarına baktığımız zaman da o da diyor ki parti tabanındaki ayrıştırmayı önlemek istiyorum. Birinci istediğim bu. CHP'nin kendi seçmen kitlesinin içerisinde, vatandaşında, halkında, teşkilatında da bir ayrışma, bir bölünme, bir parçalanma hali söz konusu olacak gibi gözüküyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları atılıp yerlere yırtılmaya çalışıldı. Hatta Baykal'ı da atın denildi. Hani bu durumun önüne geçmek istiyor gibi gözüküyor. Onun için bence yakın tarihte, hani o uygun zaman mı, en kısa zaman mı, uygun bir zaman dediği bence Yargıtay kararından sonraki dönem olacak.
1: Yani bu temyiz durumu.
0: Tabii ki temyizdeki.
1: O ne zaman sonuçlanacak?
0: Şimdi yine benim şahsi fikrim bir an önce sonuçlanması gerekir. Yani sizin benim normal Yargıtay dosyalarımız yıllarca sürebiliyor. Ama burada kamu düzeniyle ilgili olduğu için, kamunun çok büyük bir kısmını da ilgilendirdiği için bir an önce karar vermesinin uygun olacağını düşünüyorum. Ama bu yine bence adli tatilden önce olmayacak. Adli tatil sonrasında, yani Eylül, Ekim. Bana sorarsanız 6 aydan önce Yargıtay kararını vermeyecek gibi gözüküyor.
1: Ama bu CHP içerisinde çok daha fazla karışıklıklara sebep olmaz mı?
0: Şimdi Yargıtay tabii ki CHP'nin kendi içerisindeki karışıklıklara sebep olup olmamasıyla ilgilenmeyecek. O daha çok halkın mağduriyeti varsa o mağduriyetin giderilmesiyle ilgilenecektir diye düşünüyorum. Böyle bir zorunluluğu var mıdır? Yoktur. Ama hukukçu olmanın hassasiyetiyle buna özellikle evrilecektir. O bir kişinin dosyasından koskoca da bir partinin dosyası daha önemli olduğu için değil. Hukuk herkes önünde eşittir. Fakat toplumla, kamu düzeniyle alakalı olduğu için biraz

0: belirlenmeden ve tabii ki kurultaya şu andaki delegelerle gitmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar Özgür Özel'e altın tepsiyle partiyi sunması ihtimali de göz önüne alındığında, ben bunu siyasi olarak söylemiyorum. Yani olur olmaz o ayrı bir şey. O vatandaşın kendi artık tespit edeceği, belirleyeceği bir oturup değerlendireceği bir durum, ama bunu Kemal Kılıçdaroğlu ister mi? Siyasi bakış açısıyla baktığımda henüz isteyeceğini zannetmiyorum. Bir kere il teşkilatları, ilçe teşkilatları, bunlarla ilgili, çünkü delegeler sadece Ankara'daki kişiler değil. Partinin içerisinde görevde olan ya da olmayan birçok delege var. Eski delegeler, yeni delegeler. Dolayısıyla da bunların ayrışması, çalışması. Bu arada belki de Özgür Özel'le bir temasla daha uyumlu çalışabilme hali söz konusu olabilir mi? Ona da bakılacak. Ekrem İmamoğlu kısmı farklı bir kısım. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok koparak Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşıp yaklaşmayacağı ve hani bir eskiden tabirleriyle bir baba oğul ilişkisi içerisinde bir hani sarılıp bir küslüklerin giderilmesi söz konusu olacak mı? Bunların hepsi siyasette görebileceğimiz sahneler. Onun içinde hemen yangından mal kaçırır gibi bir hafta, 10 gün, 30 gün, 40 gün sonra kurultay yapılmasının bence çok mantıklı da gelmiyor bir taraftan da düşündüğünüzde.
1: Teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım, ben sizi yerinize uğurlayayım.
0: Teşekkür ederim.
1: Kenan abi, sizi böyle davet edeyim. Tabii şu şeyi merak ediyorum. 9 kişinin tutuklandığı davayı da merak ediyorum.
2: Tamam.
1: Hem hangi sebeplerle, hem de bu dava Sayın Özgür Özel'e de uzanabilir mi? Öyle de bir ihtimal var. Çünkü ne konuşacakları, ne anlatacakları bilmiyoruz. Onu da sormuş olayım. Değerli hukukçularımıza da sormuş olacağım. Şimdi, önce sizi bir dinleyelim.
2: Burada,
1: şimdi bu isimleri bir paylaşayım. Şaibeli kurultaya 9 tutuklama arkadaşlarım hazırladılar. Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya ve Gaffar Çiçek tutuklandılar. Serbest bırakılanlar da var.
2: Tabii tabii. Yani bu kurultay 4-5 Kasım 2023'te Özgür Özel'in seçildiği, genel başkan seçildiği kurultayda delegelerin oylarına müdahale ettiği iddiasıyla bu kişiler gözaltına alındı. Suat Dülger, Erzurum İl Başkanı, bir isim daha vardı. Kilis İl Başkanı var, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı var, delegeler var. Veli Ağbaba'nın şoförü var, o 1 milyon euroyu genel merkezin 6. katında aldığı iddia edilen kişi var. Mesela bir isim daha vardı, hemen onu da söyleyeyim. Bu yüksek oranda 130 bin dolar para verildi işte Suat Dülger, Erzurum İl Başkanı, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi, itirafçı oldu, tutuklanmıştı. Kurultay sürecinde 130 bin doları Suat Dülger'e verdik ve 10 delegeye dağıttı iddiası var. Mesela Suat Dülger tutuklandı. Safi Karayalçın tutuklandı. Ve delegeler bu oy karşılığında çocukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine alınan isimler de vardı. Meral Hanım vardı mesela. O da çocuğu 1 yaşında ve kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mesela bu İstanbul İl Başkanlığı Kurultay Kongre iddianamesine bakıldığında Meral Hanım'ın Özgür Özel'e destek vermesi karşılığında çocuğunun ilçe belediyesinde görev aldığı gözüküyor. Yani burada delegelerin iradesine para vererek müdahale eden, delegelerin çocuklarına geleceğini, işte çocukların geleceğini kurtarmak için siz Özgür Özel'e oy verin, biz de çocuklarınızı belediyelere yerleştireceğiz diyen, Özgür Özel'e oy verdiği için mesela bir iş adamı vardı, Hayati Kaya, o da CHP meclis üyesi, ihaleler almış eşi üzerinden, uyduruk bir şirket üzerinden. Bu kişiler, yani delegelerin iradesine ipotek koyan, delegenin çocuklarını belediyelere yerleştiren, para akışında yer alan, ses kayıtlarında bulunan isimler gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Yani

0: Yani buradaki ekip CHP kurultayında para akışını sağlayan, para akışının içinde bulunan ve siyasete müdahale eden ekip.
1: Yani ispatlanmış olmalı ki bu karar.
0: Tabii ispatlanmış olmalı. Ben onun bir örneğini var çıkarttım. Burada mıydı? Hemen.
2: Orada bak, bir çok affedersiniz. Buyurun. İspatlanmış olması henüz bunu söylemek için erken. Böyle bir iddia var. İddia kuvvetle muhtemel diyebiliriz. İddianın kuvvetli olması halinde tutuklama kararı verilir. Yoksa ispatlanırsa mahkeme kararı olur. Hı
0: hı. Ya şimdi mesela avukat hanım söylüyor ama İstanbul İl Başkanlığı Özgür Çelik değil mi?
1: Evet.
0: Seçildi. Kongrede 3 tane suçlama var. Yani Özgür Çelik il başkanı seçildi. Cemal Can Polat'tı. 3 gerekçeyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kongreyi iptal etti. Neden iptal etti? Ben iddianameye satır satır baktım. Şimdi deniliyor ki delegelere kongre öncesi para verilmesi. Bir ses kaydı vardı hatırlarsanız. O ses kaydında 3 isim var. 3 ismi de söyleyeyim. Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak. Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş. Üçü bir konuşma yapıyor ve konuşmada şu ifade ediliyor. Diyor ki ben Özgür Özel'e oy verirsem genel merkez Özgür Özel'in genel başkanı olduğu kurultayda iki delege Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş 750 bin lira istiyor. Ses kayıtları var. Fahrettin Çırak Özgür Özel adına bu Beykoz iki de...
1: Yeri gelmişken sorayım mı hocam? Ses kayıtları delil olarak kullanılabiliyor mu?
2: Şimdi ceza dosyalarında, hukuk dosyalarında çok değil ama ceza dosyalarında başka bir delille ispatlanamayacağı mümkünse Yargıtay ses kayıtlarını kabul ediyor.
1: Kabul eder.
0: Şimdi ses kaydını aldıklarını da söylüyor bu kişiler. Şimdi Fahrettin Çırak, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş konuşmasında biz bunu ses kaydını alıyoruz şeklinde bir ifade var. Ve bu ses kaydı Fahrettin Çırak...
1: Karşı taraf biliyor mu ses kaydı?
0: Tabii ki biliyor. Ses zaman, kaydı da var.
1: Belki o zaman
2: geçer... O zaman direkt kabul edilir. Ya ben, hukuka uygun alınmış oluyor.
0: Tabii.
2: Hukuka uygun alındığı için de dosyada esas teşkil edebilir. O delile dayanarak karar verilebilir.
1: Yani hani telefonda da bazen bize de oluyor ya, güvenlik gerekçesiyle sesiniz kaydedilmektedir. Biliyoruz yani artık o dakikadan sonra... haklarımızı da öğrenmiş oluyoruz.
0: Şimdi Fahrettin Çırağı diyorlar ki bu iki kişi Beykoz Belediyesi Beykoz Delegesi ve Kurultay Delegesi. Fahrettin Çırak diyor ki Özgür Çelik'in kazanmama olayı yok. Özgür kazanacak. Özgür'le de konuşacağım zaten. Gerekli şeyleri hallettim ama gerekli şeyleri de yaptı. Çocuklar sizden destek bekliyorum. Beykoz Belediyesi'nin Beykoz Delegelerinden destek istiyor. Diyor ki Özgür Çelik kardeşim seçimi kazanacak. Oradaki iki delege, Beykoz delegesi diyor ki ben dinleme cihazını koydum buraya, gülme sesi. Fahrettin Çırak da devam ediyor konuşmaya. İki delege, Beykoz delegesi Özgür Özel'e oy vermek için 750 bin lira istiyor Fahrettin Çırak'tan. Fahrettin Çırak da diyor ki 150 bin verelim, 150 bin verelim, anlaşalım. En sonunda bu ses kaydı Beykoz ilçe başkanına iletiliyor. Oradan Canan Kaftancıoğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na iletiliyor. Ve savcılığa bu ses kaydı delil olarak sunuluyor. Yani bu ses kaydının ardından ifadeler alınıyor şeyden. Bu ses kaydında ismi bulunan kişi.
1: Butlan'a götüren süreci arkadaşlarımdan rica edeyim.
0: Evet.
1: Bir arkadaşlarım da paylaşsınlar.
0: Tamam.
1: Kenan abi seni böyle alayım.
0: Evet.
1: Tabii konuşmaya devam edeceğiz ama oturalım
0: tamam,
1: en azından.
0: Tamam.
1: Arkadaşlarımdan rica edeyim o barkoyu paylaşalım. Butlan'a götüren süreçte neler yaşanmıştı? Üzerine de konuşalım istiyoruz. Hazır mı arkadaş? Tamam hazır. Mutlak Butlan kararının gerekçeleri. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı. Mahkeme kararı bu. Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü. Oyların denetlendiği

0: ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. Bunu biraz detaylandıralım, konuşalım. Tuba Hanım, şimdi delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı derken biraz önce konuştuğumuz konular mı açığa çıkmış oldu?
1: Şimdi burada tabii yürütülen biliyorsunuz bir ceza soruşturması var ve bir de hukuk yargılaması var. Kadriye Hocam da bahsetti. Hukuk geniş bir alan ve farklı yorumları da bir beraberinde getirebiliyor. Ekranlarda takip ediyoruz ya da yargı süreçlerinden de bunu anlayabiliyoruz. Aynı konuyla ilgili farklı mahkemelerin farklı kararlar verdiğini de görebiliyoruz. Ama yani bunun hukuki tartışmaların çok dışında seyircimizin başından beri merak ettiği aslında husus bu yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında da yani ülkenin kurucusu olduğunu bir kere daha belirttiği, ahlakın ve erdemin yuvası olduğunu söylediği Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide yapılan büyük kongrenin, kurultayın onların tabiriyle nasıl bu kadar çirkin ithamlarla gündeme gelebildiği. Yani bunu konuşmak lazım. Mahkeme bunu çok güzel aslında detaylandırmış. Bazı hususlar var ki seçmenin iradesinin sakata uğratılma şekli itibariyle suç teşkil ediyor. Bazıları da var ki bir hukuk aykırılık teşkil ediyor. Yani bir suç teşkil etmese bile hukuk aykırı bir durum var içeride. Mesela bütün seçimlerde olduğu gibi yani demokrasi tarihimizdeki birkaç kara leke dışında bütün seçimlerde ne vardır ilkesel olarak? Gizli oy, açık sayım ilkesi vardır değil mi? Bu ne demektir? Seçmen bir baskı altında kendisini hissetmesin. Kendisiyle, vicdanıyla ve o parti ve o seçim pusulasıyla baş başa kalsın ve iradesini düzgün yansıtsın. Yani siyasi partilerin kurulmasındaki amaç, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğündeki CHP'nin kurulmasındaki amacı göz önüne aldığımızda yani ülkeye aslında hizmet etme gayesi taşıyor. Demokratik ilkeler çerçevesinde ülkemize hizmet etme gayesi taşıyan bir oluşum içerisinde ister seçmenin, ister delegenin yani geniş anlamda seçmen, CHP'ye oy veren seçmen veya CHP içerisinde oy kullanan CHP delegesinin de burada muradımız seçmenin iradesinin sakatlanmadan, herhangi bir baskı hissettirilmeden pusulaya yansıtılması. Ama öyle bir mekanizma kuruluyor ki, bakın seçimden önce bu insanların iradesinin fesada uğratılması için, etkilenilmesi için, sakatlanması için bir düzenek kuruluyor. Bunu ekranlarda çok kez konuştuk. Pavyon masalarından tutun, efendim çocuğunun işe girilmesine kadar insanları etkileyebilecek ya da $1000, $1500, sana $1000, sana $1500 gibi bir piyasa oluşturabilecek seviyeye getirildiğinden bahsediliyor mahkeme kararında. Ve şu da söyleniyor. Siz oy vermeye o kabine girdiniz. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu o oy ortamını hazırlarken niye bir kabin kuruyor? O zaman herkes çıkarsın, herkesin gözünün önünde bassın pusulaya, hangi oya, seçmene, adaya oy verecekse versin değil mi? Ama orada bir kabin kurulduğuna göre demek ki bunun bir gizli verilmesi gerekiyor. İradenin sakata uğramaması için bunun temin edilmesi gerekiyor. Ama öyle bir şart koymuşlar ki menfaati, vaat ettikleri menfaati o kişinin kazanabilmesi için o pusulanın fotoğrafını çekilip o kişilere yani menfaat temin edecek kişilere gönderilmesini istiyor mesela.
0: İspatlanması lazım.
1: İspatlayacaksın bana diyor. Nasıl ispatlayacaksın? Fotoğrafını çekeceksin. Özgür Özel'e oy verdiğini bana ispatlayacaksın diyor. Yani mahkemenin Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bu kararda vurgulanan noktalardan birisi de buydu. Evet, burada bir suç olmayabilir. Çünkü gönüllü rıza da var. Ama hukuka aykırılık var. Dolayısıyla başından beri saydığımız işte pavyonlarda satılması, bir piyasa oluşturulması gibi pek çok sebepten dolayı burada seçmenin, CHP delegesinin iradesi sakatlanmıştır. Hakiki, öz, saf bir irade değildir yansıması var. Yani kararın ana esas zaten gerekçesi bu. Bu seçimin o kadar genel olarak bir ifsad edildiği söz konusu ki mahkeme direkt mutlak mutlak kararı veriyor. Yani diyelim ki sonucu etkilemeyecek 15-20 kişinin iradesi fesada uğratılmış ve zorla Özgür Özel'e oy verdiği anlaşılıyor. Diyelim ki mahkeme böyle bir şey tespit etti. Hayır, mahkeme diyor ki bunu belirleyebileceğimiz kadar az bir ölçü değil bu. Çok fazla kişinin iradesi sakata uğratıldığı için ben doğrudan bu kurultayı yok olarak sayıyorum hukuk aleminde.

0: O yüzden de 3 Kasım 2023 tarihine CHP'yi geri döndürüyorum diyor. Şimdi bunun hüküm ve sonuçları elbette tartışmalı, tartışılacak hukuk aleminde. Ama bence CHP delegesinin de şu an olağanüstü kurultay mı konuşulacak, efendim bu mu konuşulacak? Bundan önce bu soruların cevaplarına ihtiyacı var. Yani Sayın Özel çıkıp açıklamalarında efendim olağanüstü kurultaya götürsün Sayın Kılıçdaroğlu, 40 gün içinde kurultay yapılmalı gibi bir konuşmayı, bir çıkış yapmadan önce aslında seçmenine bu konuda ikna etmesine ihtiyacı var.
1: Niye bu kadar çabuk kurultay istiyor?
0: Bence bu soruların cevabını vermemek için, yani delegelere ilişkin bu kadar orada bir fesat karıştırılmanın cevabını vermemek için gündemi sürekli başka bir hukuki tartışmayla meşgul ediyor. Mesela ilk çıktığında da dava, ilk tartışmaya açıldığında da biliyorsunuz buna Asli Hukuk Mahkemesi karışamaz diye bir iddia ortaya attılar. Halbuki yani seçmenin iradesinin bütünüyle sakata uğratıldığı bir kongrede YSK mı buna bakar, Asli Hukuk Mahkemesi mi? Tabii ki Asli Hukuk Mahkemesi bakacak. Ama gündemi, seçmeni öyle bir hukuki tartışmayla meşgul ettiler ki, bakın biz mağduruz, görüyor musunuz? Kendi elleriyle işte yargının bağımsızlığına dahi leke getirecek, halel getirecek bir takım söylemlerde bulundular ki Türk mahkemelerine insanların, seçmenin, CHP delegesinin güveni kalmasın. Yani insanlar haktan, hukuktan gönüllerini, fikirlerini ayırsınlar, Özgür Özel'in iki dudağının arasına baksınlar diye bunu yapıyor diye düşünüyorum. Yani o zaman da bu konuya sadece YSK bakabilir, Yüksek Seçim Kurulu'na biz itiraz ederiz. Mutlak mutlanla ilgili bir süreç varsa da sadece bu hususa YSK baksın, Asya Hukuk Mahkemesi'nin bu konuda ne işi var diye bir sürü insanları meşgul etti. Yani yine bir usul tartışmasına bütün seyirciyi ve CHP delegesini sıkıştırdı, oraya konsolide etti ama işin esasını millete açıklamadı. O zaman çıkıp bu kadar usulü tartışma yerine ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir olağanüstü kurultaya zorlamak yerine 40 gün içerisinde olağanüstü kurultay yapılsın. Ya sen daha yaptığın kurultayın, genel başkan seçildiğin kurultayın hesabını verememişken, CHP'liler adına söylüyorum bunu. Sonuç olarak bu insanlar Özgür Özel'e oy verdiler. Özgür Özel'i genel başkan seçtiler. Ama nasıl seçtiler? Bunun cevabını veremeden yeni bir kurultaya gitmenin tartışmasını bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü veremedikleri cevabın konusu kapansın. Bakın görüyor musunuz? Parti içi demokrasi de artık yok. Ben olağanüstü kurultaya gidelim diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da buraya bir şekilde zorla getirildi. Ama parti içi demokrasiyi de hiçe sayıp kurultaya, olağanüstü kurultaya gitmiyor diye yine bir şey, başka bir usulü tartışmaya getiriyor. Biz şimdi bütün ekranlarda bunu tartışıyoruz. CHP bu mutlak mutlak kararı neticesinde bu karar kesinleşmeden olağanüstü kurultaya gidebilir mi, gidemez mi? Efendim bu tedbir kararıyla verilen tedbir kararıyla tekrar CHP'nin başına dönen Sayın Kılıçdaroğlu bu kararı verebilir mi, veremez mi? Ya kardeşim siz bunları bir dakika bir durun, sizin başınıza büyük bir olay gelmiş. Sizin Cumhuriyet'in kurucusu olan, bu devletin kurucusu olan partinin, 103 yaşındaki bir partinin en önemli organı olan Büyük Kongre'nin yapılması hususunda büyük bir fesat söz konusu. Siz önce bunu bir konuşun. Sizin 9 tane şu an saydı Kenan Hocam, şu an bu konuyla ilgili bile 9 kişi gözaltına alınmış. Sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınız tutuklu ve bir terör örgütü lideri olmakla suçlanıyor. Bir önce bu ortamı bir temizleyin. Yani önce bir içerideki dağınıklığı halledin. Sonra bir takım hukuki ve usulî tartışmaları gündeme getirirsiniz. Hayır, en başından beri aynı şey yapılıyor. Esas orada dururken insanların özellikle CHP seçmeni üzerindeki bir mağduriyet etkisinin yaratılması için böyle bir usulî tartışmaya sevk ediliyor. Hukukta usulî tartışma bitmez. Bitmez. Bakın bu karar verildi. Bu kararın üzerinde bir sürü hukuki usulî tartışma oldu. Yargıtay karar verecek. O konuda da bir sürü hukuki usulî tartışma olacak. Yani bunlar aslında bitmez ama Türk siyasetinin, özellikle CHP seçmeninin ve delegesinin bilhassa bu aslında soruların cevabını duymaya ihtiyacı var. Sayın Özel'i bir daha eğer genel başkanlık koltuğuna oturtacak bir CHP delegesi, Sayın Özel bunu görmek istiyorsa bu soruların cevabını vermesi lazım. Bıraksın hukuki tartışmaya mahkeme yapsın. Bıraksın insanları olağanüstü kurultaya zorlamaktansa, bu konuda bir mağduriyet yapmaya çalışmaktansa bu soruların cevabını verip aslında kendi seçmenine hesap verebilirse

0: olağanüstü kurultayda olur. Bakın bugün sokaklarda CHP'lilerle dolu olurdu. CHP'nin genel merkezinin binasının önünde kaç bin kişi şu anda nöbet tutuyor? Kaç bin kişi var? İstanbul İl Başkanlığı önünde geçiyoruz önünden. Kaç kişi orada bir tepki veriyor? Çünkü insanlar bu konuda bir ikna edilmeye muhtaçlar. Yani CHP seçmeni de bence bu konuda doğruları duymak istiyor. Dolayısıyla bu hukuki usulü tartışmalar çok olur. Yargı en son kararı verir. O yüzden de hukuk bir görüş zenginliği içerdiği için de zaten derece mahkemeleri söz konusudur. Bakın ilk derece mahkemesi bir karar verdi. Sonra gitti daha üst, daha yetkin bir mahkeme tarafından bu karar tekrar incelendi. Başka bir açıklama yapıldı, bir gerekçe oluşturuldu, başka bir karar verildi. Bunun sağlanmasının yapılması için de bir Yargıtay bizim zaten söz konusu. O da bir tekrar bir yargılama yapacak. Tekrar onu, o verilen kararı gözden geçirecek. Yine mi buna da razı olmadınız? Anayasal haklarınızın ihlal edilmesi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz. Yani hukuk o yüzden sağlamalı sağlamalı sağlamalı gidiyor. En sonunda adil bir karar verecektir diye ümit ediyorum. Ama Türk siyasetinin bu süreci çok iyi geçirebilmesi için de Sayın Özel'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok daha aklı selim davranması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir virgül koyalım, devam edeceğim Tuğba Hanım. Kadriye Hanım, size döneceğim ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun planını arkadaşlarım hazırladılar. Barko Vizyon'a paylaştılar. Hı. Ekrana da verelim isterseniz. Yaklaşık 40 CHP il başkanı ve yönetimini değiştirecek. İmamoğlu dahil yargılanan tüm CHP'lilerin üyelikleri askıya alınacak. Kılıçdaroğlu'na göre bu isimler aklanmadan partiye geri dönemeyecek. Kılıçdaroğlu'nun 7 kişilik bir MYK oluşturması bekleniyor. Mevcut durumda Özgür Özel CHP Manisa milletvekili olarak kalacak. Hacı Hanım, öyle mi hitap etmemiz gerekiyor?
2: Bence öyle hitap etmemiz gerekiyor. Şimdi bu konuda da mesela bazı hukukçu arkadaşlarım farklı görüşleri var. Hayır, işte tedbiren genel başkan Özgür Özel değildir, şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyorlar ama mahkeme bu konuda çok açık ve net bir karar vermiş. Özgür Özel şu an itibariyle genel başkan değil. Özgür Özel dışında Kemal Kılıçdaroğlu şu an CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır.
1: Görevinden uzaklaştırılmıştır mahkeme kararı.
2: Uzaklaştırılmıştır. Bütün imza, hak ve yetkiler başkanlık koltuğunda olan Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. Ve Özgür Özel de doğal olarak Manisa milletvekili konumundadır. Ha, bugünkü grup başkanı seçilmesi hadisesine gelirsek o başka bir hukuki tartışmanın başka bir boyutu. Yine bana soracak olursanız grup başkanı olarak seçilmesi de usul ve yasaya uygun olduğu kanaatinde değilim ben. Fakat burada bir meclis iç tüzüğüyle alakalı bir düzenleme var. Buradaki tıkanılan şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an itibariyle milletvekili olmamasından kaynaklanıyor.
1: Hacı Hanım, size de sorayım o soruyu. Özgür Bey neden erken bir kurultay yapmak istiyor?
2: Çünkü şu an elindeki delegeler, şu an partinin içerisindeki delegeler ve şu an partinin içerisindeki, bakın daha 2 gün oldu, milletvekillerinden, il başkanlarından, ilçe başkan, yani teşkilat boyutundan milletvekili boyutuna kadar, parti meclisi boyutuna kadar şu an hepsi Özgür Özel'in yanında olan kişiler. Onun için de şu an haftaya, 10 gün sonra, 40 gün sonra bir kurultay yapıldığı zaman otomatik olarak Özgür Özel tekrar genel başkan olarak seçilme ihtimali çok fazla. Kemal Kılıçdaroğlu da uygun zaman dediği nokta şu, burada gerçekten bu akçeli işlere girişen, yani paraların alıp verildiği, vaatlerin gerçekleştiği, gün be gün tutuklamalar artıyor. Gün be gün iddianameler düzenleniyor. Yani hani şey gibi, kim haklı, kim haksız, kim doğru söylüyor, kim söylemiyor, mahkeme kararları, savcılık soruşturma, ceza dosyaları hepsi birbirine girmişken Kemal Kılıçdaroğlu, bakın burada yazan duruma göre ne diyor? Hangisiydi o? 3. maddedeki.
1: Kılıçdaroğlu'na göre bu isimler aklanmadan partiye geri dönemeyecek.
2: Yani bakın karardan 1-2 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlamış olduğu videoda da orada neden bahsetti? Arınmak dedi. Arınmak kelimesinden bahsetti. Ve bugünkü daha ilk konuşmasında partinin kuruluş kodlarına geri gireceğiz. Ahlak, ahlak, ahlak diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ahlaksızlıklar yapılıyor. Türkçesi bu. Yani ahlak istiyorum, ahlaka geri dönmek istiyorumun nedir Türkçesi? Şu an ahlaksızlıklar yapıldı. Zaten davanın açılmasındaki sebep oydu. Zaten davanın devamındaki işte hemen biter bitmez göreve gelmesi.

0: öğrenmesi ve işte bu eylem planının da açıklamasında bakın ne diyor? Aklanmadan partiye geri dönmeleri mümkün olmayacak diyor. E tabii ki kuruluş kodları derken de o namuslu, ahlaklı, dürüst, etik kurallara uygun olan gerçekten CHP seçmeninin, CHP kitlesini hak eden, onlara layık olan bir genel başkanlık ve o genel başkanlığın yanındaki de partinin diğer çalışma arkadaşlarının olması gerektiğini söylüyor. Burada hemen ilk önce aklıma gelen şey İmamoğlu. Direkt bu İmamoğlu. Üçüncü madde İmamoğlu'yla ilgilidir. Ve tabii ki onunla birlikte tutuklanan, yani soruşturma dosyalarından tutuklanan kişilerdir. Ve ayrıca da orada tutuklanan kişilerin birçoğunun da yine parti üyesi olduğu da tespit edildiğinden ihraçlarına kadar gideceğini düşünüyorum ben. Yani sadece askıya alınmaktan değil, ben Ekrem İmamoğlu'nu ihraç edeceğini düşünüyorum. Hatta bakın bugün Özgür Özel'in de bir açıklaması var. Beni bile ihraç edebilir diyor Özgür Özel. Biraz önce altta verdiniz.
1: Olur mu böyle bir şey?
0: Neden olmasın? Eğer ki bir aklanma hali söz konusuysa Özgür Özel için de ki aklanma dediğimiz şey...
1: O yüzden
0: burada...
1: sordum hocam demin. Soruşturma o noktaya uzanır mı Sayın yani, Özel'e diye?
0: Şimdi sadece ihaleler özelinde bunu değerlendirmemize gerek yok. Kaldı ki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da itirafları var. Hem delegeler boyutundaki itirafları var. Bir de işte 170 bin euroya bir araç modifiyesi yapıldığını, belediyenin kasasından yapılıp Özgür Özel'e teslim edildiğine dair de iddialar var. Yani aklanmak derken, iddialar derken küçük iddia, büyük iddia diye bir şey olmaz ki. İddia iddiadır ve hepsi de parayla ilgilidir. Yani 1 milyon euronun iddiası olur da 1000 liranın iddiası olmaz mı? Hukuk zaten o rakamsal boyuta falan zaten bakmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylemeye çalıştığı şey esasında tam olarak bu. Yani Özgür Özel'e zaten beni bile partiden ihraç edebilir dedi. E delegelerin oylarının satılma iddiası varken, çeşitli vaatler verilmişken, seni şuraya il başkanı yapacağım, seni şuraya ilçe başkanı yapacağım, senin oğlunu şu belediyeye alacağım, sana al 7 bin dolar, sana al ev araba, sana al telefon, hepsine farklı farklı şeyler verilmiş. Kim ne istediyse, kimin neye ihtiyacı varsa onu talep etmiş, onlar da vermişler. Yani iddialar bu noktada. Mahkeme dosyasındaki mahkeme kararı bunu söylüyor. 20 sayfada ne yazdı hakim? Şimdi diyorlar işte böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yoksa açsınlar interneti, bulsunlar mahkeme kararını, her yerde var. Mahkeme kararında açık açık istinaf mahkemesi neden bu kararı verdiğini, hangi delilleri değerlendirdiğini, hangisini değerlendirmediğini, hatta YSK'nın bu işe müdahale olup olamayacağını bile yazmış. Onun için de eğer delegeler konusunda bir şaibe varsa halka, Özgür Özel de ihraç edilebilir.
1: Bakabiliyor mu halkımız?
0: Yani normal şartlarda tabii ki bizim mahkemelerimizde halka açıktır. Eğer özel bir gizlilik kararı yoksa duruşma takibi de dava dosyası tabii ilgili kişilere. Ama internette var. Sosyal medyada var. Ben de oradan buldum yani CHP'den almadım.
2: Yani
0: onun için de söylemeye çalıştım. Evet, hani bu konuşuluyor da ne konuşuluyor, ne yazmışlar, ne çizmişler diye merak edenler varsa özellikle de kafasında o yapılmaya çalışılan algılar ve bakın algı sanal medyanın, sosyal medyanın siyasetteki durumu şudur. Algı, manipülasyon ve olayları belli bir olguya çevirmeye çalışma durumu. Baştan beri bunu yapılıyor.
1: Ne yapılıyor hocam?
0: Yani şöyle yapılıyor. Mesela burada biz mağduruz, biz işte bakın ilk daha otobüsün üstüne çıkar çıkmaz Özgür Özel'in şöyle bir açıklaması vardı. Biz iktidara gidiyorduk, iktidar olmak için ben size gül bahçesi vaat etmedim. Gördünüz mü? İşte iktidar oluyorduk, onun için bizi alaşağı ettiler diyor. Şimdi bununla bunun ne alakası var? Yani 7 bin dolar vermişsiniz birine, birine telefon vermişsiniz, birinin oğlunu senin belediye işe sokacağım demişsiniz. Böyle mi iktidar olunacak? Bu iddialarla mı iktidar olunacak? Ve bu iddialara karşı siz hayır böyle bir şey yok işte karşı delilimiz budur şu şöyledir bu böyledir diye siz delil sunabildiniz mi? İmamoğlu iddianamesindeki de aynı durum. Mesela mahkeme diyor ki kamera kayıtları bantlanmış diyor ya da çeşitli dosyalar var. Bakın bankada hesap hareketi var diyor. Onlar sunuluyor, her şey sunuluyor. Masak raporları var. Karşısında beni burada ceketimi çıkartacağım kürsüye yürüyeceğim diyor İmamoğlu duruşmada. Mahkeme başkanı da diyor ki sen kürsüye yürüyemezsin. Dur.

0: yerde bütün kendilerine yakın medyada ya da kendilerinin söylemlerinde her yerde işte İmamoğlu'nun savunma hakkını kısıtladılar. Hayır, kısıtlamadılar. Siz yani bunları bırakıp ne söylüyorsunuz? Esasa ilişkin ne söylüyorsunuz? Buna bakmak lazım. Bu parayı aldın mı, almadın mı? Hayır, almadım. Bu, siz bu delili sunmuşsunuz, bu belgeyi sunmuşsunuz ama bu delilin karşılığı şudur. Biz o parayı kasaya aldık ya da biz o parayı belediyenin kasasından çıkarttık ama karşılığında da budur. Yani diyelim ki 1.000 ton çimentonun alınması ihalesine karşı bir iddia var. Bu 1.000 ton çimentonun hiç alınmadığı, alınmış gibi gösterildiği, satılan şirketin üzerinden belediyenin şirkete parayı ödediği, şirketten de aldığı parayı ilgili kişilere rüşvet olarak iade ettiği. Dolayısıyla belediyenin parasının tekrar cebe indirildiği konuşulurken, hayır biz o betonu aldık, o betonda kullandığımız inşaat budur, işte bu da inşaatın yapı ruhsatıdır, İşte bu da inşaatla ilgili kullanılan betonun betonaj bilmem nesidir diye bir şey sunabildiniz mi? Ya da bu delegelerle, bu yazışmalarla adam delege oyunu kullanırken fotoğraf çekiyor. Özgür Özel'e oyu bastım. Ondan sonra o fotoğrafı gösteriyor WhatsApp'tan. Diyor ki abi söz verdiğin parayı ne zaman alabilirim? Tamam kardeş, fotoğraf geldi, yarın alabilirsin diyor. Mesela bu bir delegenin WhatsApp mesajlaşması. Şimdi siz bu delile karşı ne delil sunabiliyorsunuz? Öyle romantik gül bahçeleri bilmem ne, bunlara falan girmeye gerek yok ki. Hayır, bu WhatsApp yazışmaları sahtedir. Bunlar Photoshop'tur. İşte aslı budur. Değil mi? Mesela bir karşı eğer iddiayla ilgili bir savunma yapacak olsanız sizin de iddiaları çat çat çat çat koymanız lazımdır. İşte algı, manipülasyon dediğim şey bu. İyi niyetli olan, iyi niyetinden asla şüphe duymadım CHP seçmeni de bu provokatörler hariç olmak üzere, yani Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının atılıp Deniz Baykal'ı da al onu da yak filan, onların ben mesela provokatörler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Özgür Özel'in, ve bu arada şunu da dipnot söyleyeyim, Özgür Özel'in de o görüntüleri tasvip ettiğini de hiç düşünmüyorum. Çünkü kendisini siyasete kazandıran, onu grup başkanı yapan, grup başkan vekili yapan, siyasette ciddi manada yükselmesini sağlayan yine Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
1: Bugünkü konuşmasında zaten eleştirdi o durumu.
0: İşte, evet, mesela özellikle onu da eleştirdi. Onun için de gerçekler deriz biz. Fact de denir. Gerçekler. Şimdi gerçeklere bakmak lazım. Mesela 40 tane mi CHP'nin il başkanı var? Hayır. 81 tane il başkanı vardır. Niye 40 tanesini değiştiriyor mesela Kemal Kılıçdaroğlu? Niye 81 tanesini değiştirmiyor? Niye 80 tanesini değiştirmiyor?
2: Sizce?
0: Çünkü demek ki o 40 il başkanı ile alakalı ciddi manada akçeli bir sıkıntı var. Bir vaat, bir para alışverişi, bir şey olabilir yani.
2: Ya da Özgür Özel'e yakın.
0: Özgür Özel'e yakındır. Özgür Özel'in direkt birebir talimatıyla hareket edecek olan kişilerdir. Tabii ki il başkanları genel başkanın talimatıyla hareket etmek zorundadır. Orası ayrı bir durum. Ama belki de bu iddialar, bunu neden hani akçeli işlerle alakalı olabilirler diye söylüyorum. Asla yanlış anlaşılmak istemem. Geri kalan 41'i böyledir manasını asla söylemiyorum.
2: İtham edemeyiz hocam.
0: Tabii ki itham edemem. Haddimize de değil ama arkasından aklanmak, arkasından işte yargılananların hepsini, bakın hep soruşturma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat, kara para, yolsuzluk. Bunlar bizim ceza kanunumuzda parayla ilgili ne kadar madde varsa, bakın İmamoğlu soruşturmasında, İBB soruşturmasında, belediyeler soruşturmasında ceza kanununun mal varlığına ilişkin suçlar başlığını açın. Ne kadar madde varsa hepsinden yargılanan belediye başkanları bunlar. O yüzden de seçmenin de tabii ki bunlara olan ilgisi, alakası da o 19 Mart Saraçhane dönemindeki gibi artık olmadığının da farkındayız. Zaten o zamanki kalabalıklar, o zamanki taşkınlıklar şu an var mı? Yani İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının büyüklüğüyle, olayın büyüklüğüyle mutlak mutlan yapılıp CHP Başkanı'nın değiştirilmesinin kıyaslayabilir misiniz? Bu belki 1000 kat daha önemli bir durum. Peki neden CHP seçmeni Saraçhane'de değil, orada burada değil? Niye? Toplayamaz. Çünkü 19 Mart'ta ilk dönemde insanları, bütün vatandaşları, özellikle gençleri çağırdığı zaman daha iddianamede ne var ne yok, Ertan Yıldız konuşmadı, diğerleri konuşmadı.
2: Vatandaşlar da bilmiyordu.

0: Vatandaşlar da bilmiyorlardı. O yüzden ne oluyor diye olayın şokunu yaşıyorlardı. Ama sonra itiraf da itiraf. Kendi belediye başkanları itiraf ediyor. Antalya belediye başkanı itiraf ediyor. Antalya belediye başkanı dün partisinin rozetini takmış bir belediye başkanı değil ki. 14 yıldır Antalya'da belediye başkanı olan bir isim. 14 yıldır CHP'den belediye başkanı olan bir isim. Dünkü CHP'li araya sızmış bir ajan bir şey değil ki. Şimdi CHP seçmeni bunu görmüyor mu? Bu şaibeler kafasından kalkmadan neden kalktık da evinden kalksın, sıcak evinden kalksın da sokaklara düşsün?
1: Kadriye Hanım, o şaibeleri dile getirdiniz. Önemliydi çünkü vatandaşın da bilmesi gerekiyor, hatırlaması gerekiyor. Her şeyi çok çabuk unutuyoruz çünkü. Teşekkür ediyorum. Kenan abi, döneceğim size. Özgür Özel'in elindeki seçenekleri konuşalım biraz da. Bundan sonra ne olacak? Sayın Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse elinde hangi seçenekler olabilir? Nasıl dile getirirsin?
2: Yani Özgür Özel şu an sıkışmış durumda aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu çok güçlü. Mesela bugün Özgür Özel'in grup başkanı seçildim, hayırlı olsun dedikten sonra görüşecektik telefonda. Bir bakıma bu kararını doğru bulmadığını ifade etti.
1: Beraber yani, çalışma ihtimalleri olabilir
2: bence mi? Bence çalışmazlar. Yani Özgür Özel'i buraya getiren irade Türk siyasetini kara parayla dizayn eden Ekrem İmamoğlu ve ekibi. Şu an CHP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Karavat. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki mali işlerini yürüten kişi. Turan Taşkın Özer, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı. Orada durabilir mi? Şimdi Veli Ağbaba bu kadar kurultay sürecinde delegelere baskı yaptığı ve para trafiğinde yer alan isim. Ekrem İmamoğlu'nun...
1: Kenan abi çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım. Tabii. Sıcak haber beklemez. Son tamam. Dakika bilgisi var. Beyaz Saray'ın civarında silah sesleri duyuldu değerli izleyenler. Bu sebeple de çatışma olduğu bilgisi var. İrfan Sapmaz'a döneceğim hemen. İrfan...
3: Evet, merhabalar Sinan, merhaba. Şu anda Beyaz Saray'a doğru gidiyorum. Evet, Beyaz Saray'ın etrafında bir çatışma olmuş. Gizli servisle işte silah sesleri duyulunca Beyaz Saray içerisindeki muhabir arkadaşlar, gizli servis içeride kim varsa onları içeriye almışlar. Beyaz Saray basın odasına almışlar. Ben de şimdi işte Pentagon'un oradayım. Ulaşmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz haftalar içerisinde biliyorsunuz yine Beyaz Saray'ın etrafında bir çatışma oldu. Bir kişiyi vurdu gizli servis. Ama şu anda Beyaz Saray'da Başkan Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve diğer güvenlik konseyi ekiplerinin Beyaz Saray'da durum odasında olduğu bir sırada dışarıda silah seslerinin gelmesi ve gördüğünüz gibi bir muhabir arkadaşımız şu anda işte silah sesleri gelince saklanıyor. Durum ciddi olabilir. Onun için ben tabii bir taraftan da Beyaz Saray'ın oraya ulaşmaya çalışıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde ulaşacağım çok büyük ihtimalle. Ama özellikle de durum odasında İran'la ilgili bir toplantının olması, başkan yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı P.T. Hayek, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney, CIA Direktörü John Ratcliffe gibi top yani en tepedeki isimlerin bulunduğu bir sırada böyle bir silah seslerinin gelmesi, Beyaz Saray'da gizli servis anında oradaki gazeteci arkadaşlarımızı içeriye almışlar, basın odasına almışlar. Ben de şimdi en hızlı şekilde oraya ulaşmaya çalışıyorum. Acaba Donald Trump ve ekibine bununla ilgili bir mesaj mı veriliyor?
1: İrfan Sapmaz, şunu sormam lazım. Tabii biz yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce seninle yayın yaptık, konuştuk. Bir anlaşma söz konusuydu. İran'la belki de masaya oturacaklardı. Esnada bu anlaşmanın olmaması için mi yoğun bir çaba sarf ediliyor? Yine suikast girişimleri vesaire. Beyaz Saray'ın...
3: Aynı şeyi düşünüyorum.
1: Evet, sözü sana bırakayım.
3: Aynı şeyi düşünüyorum Sinan. Aynı şeyi düşünüyorum Sinan. Çünkü ben hep altını çiziyorum. Netanyahu ve ekibinin Amerika'daki işte İsrail-Amerika'sı uzantıların derin yapının bundan son derece rahatsız olduklarının hep altını çiziyorum. Ve arkası arkasına şu ana kadar neredeyse eğer Donald Trump'a yönelik bir suikast girişiminse ki aynı zamanda da şunu da altını çizmeliyim. Donald Trump'ın kızına yönelik bir suikast girişimi tehdidi vardı. Donald Trump New York'taki gezisini çok hızlı bir şekilde keserek acilen Washington DC'ye gelmişti. Ve hafta sonu da malum Dan Jr. oğlunun düğünü vardı. Ona bile gidememişti.
1: Sapmaz, bir araya gireceğim. Durum arkadaşlarım sıcak görüntüler paylaşacaklar. Bir muhabir herhalde, öyle tahmin ediyorum. Tam konuştuğu esnada evet, o silah evet. Sesi.

0: Duyuluyor. Tam ekran olarak verelim o sesleri dinleyelim. Ondan sonra İrfan'a sözü bırakayım.
1: Evet, ben bir taraftan da kamerayı çevirmek istiyorum.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: O sıcak anlar ekrana geldi değerli izleyenler. Bir muhabir standa konuştuğu esnada o çatışma sesleri yükseldi. Silah sesleri ardı ardına patladı. Görüntülerde de hemen muhabirin yere yattığı görülüyor. Çok yakından geliyor seslerde. Yüksek miktarda geliyor. Beyaz Saray civarında olduğunu söyleyelim. Tam da İran'ı konuştuk bunun bir saat öncesinde. İran'la masaya oturma ihtimalini konuştuk. Barışı konuşuyorduk. Müzakereleri konuşuyorduk. Tam da onun esnasında bu olaylar yaşandı. Acaba İran'la müzakereye varılmasa mı isteniyor? Yine oyunun içerisinde İsrail mi var? Elbette konuşacağız ilerleyen dakikalarda. İrfan Sapmaz eğer hattımızda ise sözü geri İrfan Sapmaz'a bırakın.
1: Bu arada sürekli evet yaklaşıyorum Beyaz Saray'a. Çok az kaldı. Bu arada kırmızı ışıklarda duruyorum ama sürekli olarak sirenlerin sesi ve aynı zamanda da Beyaz Saray'a doğru bölgedeki tüm ekipler şu anda görüyorum önümde ileride. Polis araçları bölgeye doğru gidiyor. Şimdi ben en yakın şekilde bir Beyaz Saray'a ulaşmaya çalışacağım. Onun için durumun ne olduğunu göreceğiz birazdan. Ama hiç şüphesiz Sinan senin de söylediğin gibi İran'la ilgili bir güvenlik konseyinin durum odasında özellikle durum odasında şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu toplantıda iki konu var masada. Bir anlaşmaya varılması yönünde çabalar. Bir de eğer anlaşma varılamaması ki orada özellikle Savaş Bakanı P.T. Hayes'in, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'in aynı zamanda da işte CIA Direktörü P.T. Hayes'in bulunması. Şu an itibariyle... Şu anda polis tamamıyla şimdi Beyaz Saray'a artık dibinde şimdi göreceksiniz zaten ama polis arabaları özellikle de çevirmiş vaziyetteler. Her yerde polis araçları görüyorum. Şimdi Beyaz Saray'ın artık önündeyim. Constitution dediğimiz Anayasa Caddesi'ndeyim şu anda. Sağ tarafımda Beyaz Saray. Şimdi 15. caddeye girip en hızlı evet ileride görüyorsunuz tamamıyla polis araçları eğer kapatmadılarsa şimdi göreceksiniz. Polis araçları Beyaz Saray'ın önünde çok sayıda polis arabası görüyorum. Çok sayıda gizli servis araçları şimdi göreceksiniz zaten.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: En hızlı. Evet artık 17. caddeye yani Beyaz Saray'ın kapısının kuzey kapısının olduğu yerdeyim. Hemen şimdi ileride araçları göreceksiniz polis araçlarını. Çok sayıda gizli servis ve polis aracı görüyorum şimdi. Ama böylesi bir toplantının olduğu bir dönemde muhabir şunu söylüyor. Muhabir şunu söylerken tam silah sesleri duyuluyor. Donald Trump İran konusunda anlaşmaya son derece yakın olduklarını söylüyor dediği anda silah sesleri duyuluyor. Arkasından da kameraman uyarıyor. Hemen aşağıya yat diyor. Evet.
0: İrfan şunu sorayım.
1: Evet evet kapatmışlar. Gördüğünüz gibi evet. Tamamıyla kapatmışlar. Tamamıyla kapatmışlar. Herhangi bir yere çok hızlı bir şekilde arabamı park edip orayı geçmeye çalışacağım şu anda. Evet. Evet şu anda arabayı bir yere park edeceğim. Büyük ihtimalle de zaten Beyaz Saray muhabiri olduğu için şeyimi gösterip geçeceğim. Hemen. Evet bana bir iki dakika müsaade ederseniz çok hızlı bir şekilde görüyorsunuz.
0: Tabii bir yandan ekranlara geliyor. Ben biraz dinlendireyim seni İrfan Sapmaz. Teşekkür ediyorum.
1: Evet beni bir alırsanız sevinirim.
0: Tamam.

0: Örneğe ulaştığında tekrar yayını alırız. Ekranlara o muhabirin görüntüleri, panik anları geliyor. Çatışma sesleri Beyaz Saray'dan geldi. Silahlar patladı. Acaba orada bir suikastçı mı vardı? Beyaz Saray'a mı ateş açıldı? Yoksa bir güvenlik sebebiyle oradaki ajanlar silahlı kişiye ateş mi açtı? Çok sayıda silahlı patlama yaşandı. Şu dakikalarda da o muhabirin panik anlarını ekranlara getiriyoruz. Bunun bir saat öncesinde, bir buçuk saat öncesinde de Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını ekranlara getirmiştik. Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söylemişti. Olumlu mesajlar vermişti. Ama sonrasında bu gelişmeler yaşandı. Daha öncesinde de birkaç kez suikast girişimine uğramıştı Donald Trump. Sonrasında da Beyaz Saray'dan bu görüntüler geldi. Canlı olarak geliyor ekranların sağındaki görüntüler. Solda ise o çatışma anlarının seslerini duyuyoruz. Sesleri yankılanıyor değerli izleyenler. Paylaşmayı sürdüreceğiz. İrfan Satmaz hemen bölgeye gidiyor. Trump aslında bu akşam bir açıklama yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve listede belirtilen diğer çeşitli ülkeler arasında büyük ölçüde müzakere edilmiş ve nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma bulunmaktadır demişti. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdim ve bu görüşme de çok iyi geçti demişti, böyle belirtmişti. Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor demişti ve kısa süre içinde açıklanacak demişti. Anlaşmanın diğer birçok unsura ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak demişti. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim demişti. Donald Trump bu açıklamayı yapmıştı. Ama bunun üzerinden yaklaşık bir buçuk saat sonra da Beyaz Saray'da patlama sesleri, silah sesleri yankılandı. O görüntüleri arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Seslerini de duyuyoruz. Ekranın sağında da Beyaz Saray'ın canlı olarak ekrana geldiğini söyleyelim. İrfan Satmaz hattımızda tekrar. İrfan, sözü sana bırakayım.
1: Evet, şu anda Beyaz Saray'ın 17. caddesindeyim. Tabii gizli servise kartımı göstermeme rağmen, Beyaz Saray kartımı göstermeme rağmen güvenlik nedeniyle bırakmadılar. Ama başka yerden geçebilir miyim çok emin değilim. Biraz dolaşmaya çalışacağım ama en azından şu anda gördüğünüz gibi hemen göstermek istiyorum. Şu anda burası Beyaz Saray hemen karşımda. Gizli servis yolu tamamıyla kapatmış vaziyette. İçeriye, yani bu caddeye bile girişe izin verilmiyor şu anda. Ama başka taraftan girebilir miyim çok emin değilim. Çok emin değilim. Onun için şu arka taraftan dolaşmaya çalışacağım ama şu anda kesinlikle kapatmışlar. Beyaz Saray'ın 3-4 tarafı tamamıyla kapalı. 17. cadde kapalı. I Street dediğimiz cadde kapalı. Aynı zamanda da 15. cadde kapalı. Tamamıyla etraf gizli servis tarafından kapatılmış vaziyette. Durumun son derece ciddi olduğunu görüyorum. En azından daha önce geçtiğimiz haftalar içerisinde hatırlayacaksınız. Yine yakınlarda bir kişi etkisiz hale getirilmişti. Şu anda tamamıyla durumun ciddi olduğunu görüyoruz. Tamamıyla çevirmişler şu anda. Onun için maalesef bundan ilerisi ne bırakılmıyor. Bırakmıyorlar gizli servis. Beyaz Saray kartımı gösterdiğim halde işin arkasında ne var tam olarak bilmiyoruz. Ama tekrar altını çiziyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ın J.D. Vance dış başkan yardımcısı, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney, Marco Rubio gibi top isimler, en üst isimler şu anda tamamıyla burada toplantıdaydı. Durum odasında toplantıdaydı ve çözüm çıkabileceği yönünde iddialar vardı. Böylesi bir durumda Beyaz Saray'ın etrafında böyle bir silah seslerinin ve çatışma olduğu yönünde, yani kim olduğunu bilmiyoruz tabii şu ana kadar aynı zamanda, ama bir çatışma olduğu yönünde iddialar. O açıdan da tamamıyla gizli servis bölgeyi kapatmış. Gördüğünüz gibi girişe izin verilmiyor. Beyaz Saray muhabiri olmama rağmen buraya izin verilmedi. Ama ben biraz daha öbür taraftan gitmek istiyorum işin açıkçası bu arada. Durum. Evet, öbür taraftan biraz yaklaşmaya çalışacağım ama yani yaklaştırmıyorlar. İrfan Satmaz, maalesef Beyaz Saray.
0: İrfan Satmaz, hemen birkaç bilgi paylaşayım. FBI direktörü Patel, FBI Beyaz Saray yakınlarında ateş açılması olayına müdahale eden gizli servise destek olmak üzere olay yerinde bulunuyor.

0: diye bir açıklama yaptı. Yine Amerikan gizli servisi Beyaz Saray yakınlarında 17. cadde ve Pennsylvania Avenue yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair raporların farkındayız diye de bir açıklama yaptı. Onu da paylaşmış olayım.
1: Evet. Şu anda tamamıyla çok geniş bir alan. Tamamıyla geniş bir alan kapatılmış vaziyette. Ki Beyaz Saray'ın dört tarafı caddelerle çevrilmiş vaziyette. Çok geniş bir alan ve geniş alan tamamıyla kapatılmış vaziyette. Şu anda tabii saldırgan kim onu bilmiyoruz. Ama şimdi tekrar şöyle hemen göstermek istiyorum.
0: İrfan, yine bir suikast girişimi olabilir mi?
1: Her şey mümkün. Her şey mümkün çünkü Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şunun altını çizmiştim ben. Donald Trump mümkün olduğu kadar zamanı uzatmaya çalışıyor demiştim. İsrail'e karşı, İsrail'in Amerika'daki uzantılarına karşı. O açıdan da her şey mümkün. Burayı da kapatmışlar. Gördüğünüz gibi gizli servis her yeri kapatmış. There is no way. They are not giving permission. Okay. Evet, bu açıdan her şey mümkün. Donald Trump'ın İran'la bir anlaşma yapmasını istemeyen hiç şüphesiz ABD'de başta Netanyahu ve uzantılar olmak üzere bir derin yapıdan sürekli bahsediyorum. Bakalım buradan deneyeceğim şansımı.
0: Peki İrfan, şunu sorayım. İsrail bu savaşın bitmesini istiyor mu?
1: Kesinlikle istemiyor. Netanyahu kesinlikle istemiyor. Bu savaşın devamını istiyor. Netanyahu kendi siyasi hayatının geleceği için. Bakalım buradan da bir şansımı deneyeceğim. Burayı da kapı, orası da E caddesi. Gördüğünüz gibi. Sir, I'm a White House correspondent. Just came in near to White House. White House correspondent I am. Yeah. I am a White House correspondent. Sorry. That one is, you see, has been given by the Secret Service. No, just near to White House. I'm not going to inside. I'm a White House correspondent, sir. Just near, I wanted to go to near to White House.
2: You can't come in here right now.
1: I can't go from there?
2: Right now, this is an active scene. Right now, so.
1: Yeah, please. Just, I'm a White House correspondent. Yeah, yeah, this is, has been given by you, as you know. Yeah. Yeah, okay. Dedim, sizin tarafınızdan verilen bir kart bu. Şu anda bekliyoruz o tarafa. Bekle oradan dedi. Bir soracak şimdi. Evet, her yer kapanmış vaziyette. Şu anda yüzlerce, her taraf kapatılmış. Bu durumun ben daha ciddi olduğunu düşünüyorum. Bir önceki saldırgan National War'un etrafındaydı. Hatırlayacaksınız. Şimdi onun için gizli servis dedim. Sizin tarafınızdan verilmiş bir kart, Beyaz Saray muhabiriyim. Soralım dediler. Öbür taraf hiç izin vermemişti. Bakalım. Ama durumun ciddi olduğunu gösteriyor bu. Durumun ciddi olduğunu gösteriyor. Bakalım şimdi birini çağırdılar, bir gizli servisi soracaklar ona. İzin verecekler mi, vermeyecekler mi?
0: Bir yandan o çatışma anlarını da arkadaşlarım paylaşacaklar, ekrana verecekler şimdi.
1: Bulduk mu o görüntüleri?
0: Evet, o görüntüler bir muhabirin tam da röportaj verdiği esnada, konuştuğu esnada silah sesleri yankılandı. Muhabir kendini birdenbire panikle yere attı.
1: Evet,
0: o görüntüleri onu paylaşmıştık.
1: Gördüm onu.
0: Arkadaşlarım bir yandan o görüntüleri tekrar hazırlıyorlar. Tabii bir izin bekliyorsun içeri girmek için, değil mi?
1: Şu anda bir gizli servise söyledim. Bu öbür taraf hiç izin vermedi. Bunları da işte bir soralım falan dediler ama soracaklar mı, sormayacaklar mı? Çok emin değilim tabii. En azından bir öbür taraftan olmasa bir yaklaşmaya çalışacağım. Ne kadar izin verirler bilmiyorum. Biraz ileriden aslında, biraz ileriden.
0: İrfan, böyle durumlarda güvenlik prosedürü nedir? Ne oluyor?
1: Kimseyi takmazlar, kimseyi sallamazlar ama benim tabii Beyaz Saray muhabiri olduğumuz için bu gizli servis, bunların hepsi biraz önce konuştuklarımın. Gizli servisten aldığımız için bu

0: İyi daha bize bir karşı bir yumuşak davranıyorlar ama genel olarak hiç kimseye yaklaştırmayın dedilerse bu tip durumlarda basını da yaklaştırmazlar. Basını da yaklaştırmazlar. O açıdan şansımı deniyorum yani. Şansımı deniyorum. Bak burası tam karşısı Beyaz Saray. Tam karşısı Beyaz Saray. Şuradan tekrar bir şansımı deneyeceğim. Buraya kadar. Bakalım ne yapacaklar bilmiyorum yani işin açıkçası. İzin verecekler mi vermeyecekler mi çok emin değilim.
1: Daha önce de Beyaz Saray önünde çatışmalar çıkmıştı İrfan Sapmaz.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Yani
0: evet, evet.
1: Yine böyle bir çatışma.
0: Sir, I'm a White House correspondent. Yeah, this has been given by you, as you know, the White Secret Service. Because nearest to place, where can I go? Because I am, as you know, I'm trying to do my job. You don't know, you are not giving any people to us, huh? I see, okay. Just the incident, huh?
2: Yeah. If you go up that way, yeah. You might be able to get a little
0: Thank you so much, sir. Yeah. I appreciate you. Bu izin vermiyoruz ama diyor ileride diyor çatışma oldu diyor. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Çatışma ileride oldu diyor. Şimdi orada şayet vurulan birisi ya da herhangi bir kan falan var mı bakacağız göreceğiz. Ama durum ciddi. Ben bu kadar geçtiğimiz saldırı sırasında bu kadar şey alındığını, tedbir alındığını hatırlamıyorum. Yollar açıktı ama şu anda demek ki Keşf Petrol FBI direktörünün özellikle de tabii tüm FBI ekiplerini oraya transfer ettik, gönderdik demesi de işin daha da ciddiyetini gösteriyor. Malum ülke içerisinde özellikle de FBI tamamıyla bu konularda tam yetkili. Şansından biraz yağmur çok hafif. Evet, her yeri kapatmışlar. İnanılmaz. Çok büyük bir alan kapatılmış. Çok büyük ihtimalle Beyaz Saray'ın içerisindeki gazetecilerin de çıkışına izin verilmedi.
1: Tabii biz bir yandan İrfan Sapmaz CHP'yi de konuşuyorduk. O da yarım kaldı. Evet, konuşmayı sürdüreceğiz ama haber sıcak haber beklemez. Paylaşıyoruz ekranlarda.
0: Evet,
1: Sabah
0: evet,
1: gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran yanında. Kenan abi nasıl değerlendireceksin bu olayları? Tam da İran'la müzakere aşamasında artık sıcak mesajlar geliyordu. Belki de anlaşma çok yakındı. Neden bunlar yaşanıyor?
3: Yani şimdi Fars...
0: Bakın haber... şurası çok özür diliyorum Kenan kardeş. Çok özür. Karşısı Beyaz Saray'ın hemen dibinde. Oradan zaman canlı yayınlar yaptığım zaman gösteriyorum. Peki ben başkan yardımcısının bulunduğu bina. Yani şey çok tabii Beyaz Saray'a yakınım ama giriş izni yok şu anda. Sanıyorum biraz daha ileride olabilir çatışma. Öyle söylemişti gizli servis. Evet. Beyaz Saray'ın etrafını hiç yaklaştırmıyorlar. Şuradan birazdan ileriden deneyeceğim çatışma tam olarak. Nerede olmuş ama büyük bir alan burası. Gördüğünüz gibi kaç dakikadır yürüyorum.
1: Yani
0: çok büyük
1: senin,
0: bir alan kapatıldığına
1: senin gösterdiğin
0: göre...
1: görüntülerde birçok giriş var ama polis her noktayı kapatmış.
0: Hepsi kapalı. Hepsi kapalı Sinan. Durum ciddi. Yani bu kadar kapatmazlar. Normal şartlarda. Fox Şimdi News. Benim anlamaya çalıştığım, bak burayı çok iyi biliyorum bu çevreyi. Çatışma nerede oldu? Büyük ihtimalle dışarıdan gelen başka gazeteciler de vardı. Çünkü olayı ben duyduğum anda anında çıktım. Bir 10 dakika sonra işte malum. Buraya yetiştim. Olay çok sıcak. Maksimum belki bir yarım saat. Maksimum belki bir 45 dakika. Bakın burası da Beyaz Saray'a başka bir giriş. Burası
1: İrfan,
0: da kapalı.
1: İrfan bir müsaade istiyorum sadece kısa.
0: Buyurun buyurun buyurun.
3: Fox News haberinde Beyaz Saray çevresinde 30'a kadar atış yapıldığı bilgisini
1: olarak. 30 civarında.
3: 30'a yakın atış yapıldığı için Beyaz Saray'ın karantinaya alındığını paylaşmış. Az önce düştü. Şimdi Trump bu açıklamayı yaptı ama İran Fars Haber Ajansı Hürmüz Boğazı'nın eski duruma döndüğüne dair Trump'ın iddiasını doğru olmadığını açıklamış. Müzakere

0: gelmiş olması düşündürücü.
1: 1,5 saat sonra değil mi? Yani evet, evet. Aşağı 1,5-2 saat içinde
2: Evet Sinan, çok özür diliyorum. Şu anda Beyaz Saray'a, ben Silvanya Caddesi'ndeyim. Burada olduğu yönde gördüğünüz gibi burada da meslektaşlarımız. Karşısı Beyaz Saray. Göstereceğim şimdi. Buradan öte hiç kimseye zaten, gazeteci meslektaşlarımıza da kimseye izin verilmiyor. Karşısı yaklaşık 1000 metre ilerisi Beyaz Saray. Bizim Beyaz Saray muhabirlerinin giriş yaptığı yer. Hemen burada ben tabii bir tripodumu falan kurmak istiyorum. Arkadaşlar bana bir müsaade ederse.
1: Türk televizyonlarında ilk kez A Haber evet, canlı yayını veriyor.
2: Hemen çok özür diliyorum. Bana bir müsaade ederse arkadaşlar tamam. Hemen şu
0: biz şeyi konuyu, kurmam lazım. Konuyu konuşmaya devam evet, edelim. Evet, ben Tuba hocama da teşekkür edeceğim. Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Ben
0: ağzına
3: teşekkür
0: sağlık.
3: Ederim.
0: Sıcak haber. Üzgünüm. Evet. Yine konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü evet, bu kısa bir gündem diye. Yeniden CHP'yi gün içerisinde konuşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür
3: ben
0: ediyorum
3: teşekkür
0: hocam.
3: Ederim. İyi,
0: ağzınıza
3: şey.
0: Sağlık. Çok sağ olun.
3: Sağ olun.
0: Kenan abi şimdi durumu değerlendirelim. Konuyu konuşalım. Kadri hocam siz de katılın lütfen.
3: Evet.
0: Tabii az önce de bahsettim. Tam da o müzakerelerin aşamasında birileri bu savaşın devam etmesini istiyor. Dolayısıyla Trump da tehdit altında, büyük baskı altında. Daha önce suikast girişimleri de olmuştu. Beyaz Saray'ın önünde böyle silahlı çatışmalar ara ara oluyor ama tam da bu olayın üstüne olmuş olması biraz düşündürüyor.
3: Evet, tabii ki bence de manidar. Zamanlaması çok manidar. Çünkü bugün bütün gün zaten Trump'ın bu açıklamasının üzerindeki olası savaş senaryosundaki değişiklikler üzerinde konuşulmuştu. Ama burada da akıllara şu sorunun gelmesini tabii gerekir. Bu İran-Amerika-İsrail savaşının bitmesini, çünkü Trump aslında istiyor ama hepimizin de bildiği gibi bir taraftan bunu gerçekleştiremiyordu da. Bunun tabii ki İsrail'in, katil İsrail'in de parmağının çok büyük olduğunu da düşündüğümüzde hemen şunu sormak lazım. Bu savaşın bitirilmesinde kimin bitirilmesi kimin aleyhine olur, kimin işine gelmezse muhtemelen saldırılar bu yönde olacak. Ama tabii saldırganlar yakalandığı zaman da gerçekten kim oldukları direkt açıklanacak mı? Ya da öylesine kamuoyuyla bir senaryo mu paylaşılacak? Onlar da tabii bizim dönem dönem bu tarz
0: çok da kolay
3: Amerika'da,
0: ortaya çıkmıyor hocam.
1: Ya da bu da senaryo
3: ama şu an
1: olabilir mi?
3: Ya belki çok olabilir ama evet, tabii bu da bir senaryo olabilir ya da ya senaryodur ya da savaş. Ben bunun kesinlikle savaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ya da bu savaşın bitmesini istemeyecek olan kişi ya da kişiler, kitleler ya da devletler ya da örgütler.
0: Şimdi Amerika içerisinde çok değişik yapılar var. Bunlar içerisinde savaş sanayi, silah baronları.
3: Tabii ki.
0: İşte bunlar sürekli savaşın devam etmesini isteyen birimler. Öyle ki 1,5 trilyon dolarlık bir bütçe istemişti. Savaş bütçesi istemişti. Evet. Tabii bu bütçe nereye gidecek? Silah sanayine gidecek. Bu baronlar savaşın hiç bitmesini istemiyorlar. Sürekli bombaların atılmasını istiyorlar. Paraya para katmak için. Sürekli de baskı altında bırakıyorlar yönetimleri. Bir siyonist yapılanma olduğu bilgisini paylaşıyor muhabir arkadaşlarımız sürekli. Yine belki böyle bir durumdan şüpheleniyoruz Kenan abi.
1: Yani diyelim ki bunun arkasında siyonist çete var. Katil İsrail ya da İsrail'e yakın yapılar var. Amerika Başkanı Trump bu yapıya teslim olacak mı? Ya da bu yapıyı ortaya çıkartacak mı? Yani bir sürü Beyaz Saray'ın çevresinde güvenlik önlemleri var, kameralar var. Bu saldırı yapan kişi ya da kişilerin tek tek çıkartılması Amerika için çok zor değildir. Az önce ifade ettiniz. Yakalandı bunlar kamuoyuna açıklanacak mı? Diyelim ki İsrail'e yakın bir yapılanma çıktı. Kamuoyuna duyurulacak mı? Amerika ile İsrail'in de ilişkisine birlikte hareket ettiklerini biliyoruz.
0: Yani öyle kişileri seçiyorlar ki hocam aklı dengesini yitirmiş. Bu tip İrfan Sapmaz hazır şu anda bizi bekliyor. Evet, ekranın evet, sol evet, üst evet, köşesinde. İrfan söz sana bırakayım.
2: Evet şimdi hemen arkamda gördüğünüz Pensilvanya Caddesi. Arkamda işte gizli servis görüyorsunuz. Tamamıyla malum ABD Başkanlığı gizli servis koruyor. Ancak FBI direktörü Keşfettin'de açıkladığı gibi tüm FBI birlikleri buraya göndermiş.

0: vaziyette. Şu anda gizli servis araçları kesinlikle bölgeye yaklaştırılmasına izin verilmiyor. İçeride işte biraz önce sanıyorum o tanıdığım bir muhabirdir, NBC'deydi o. Silah seslerinin duyulduğu anda işte yere yatmasını söylemişti kameraman. O açıdan şimdi bu işin arkasından ne çıkacak bilmiyoruz ama Kenan kardeşimin biraz sorularını duydum. Onlara da biraz cevap vermek istiyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz bu Beyaz Saray'ın bahçesi şu anda. Beyaz Saray'ın bahçesinde gizli servis elemanları anında müdahale ediyorlar ve muhabirleri, oradaki muhabirleri Beyaz Saray'ın basın odasına taşıyorlar. Daha önce, haftalar önce, bir ay oldu sanıyorum. Yine biz A Haber olarak Türk televizyonlarında ilk kez o çatışma haberlerini ardından bölgeden canlı yayınlar yapmıştık. O zaman da yine basın odasına geçirmişlerdi muhabirleri güvenlik nedeniyle. Tabii Beyaz Saray'ın etrafında, şunun altını çizmeliyim, Beyaz Saray'ın etrafında her ne kadar caddeler çok işlek görülse de her yerde kameralar var. Bu kameralarla yüz tanıma sistemleri var. Anında bölgedeki insanlar, diyelim ki ben Beyaz Saray muhabiriyim, buradan Beyaz Saray'a doğru yürüyorum, yüzüm tamamıyla anında taranıyor. Ancak gördüğünüz gibi burada işte benim gizli servis tarafından verilmiş bir kartım olduğu için yüz tanıma sistemden anında sistemlerinde ben ortaya çıkıyorum.
1: İrfan Sapmaz, sıcak bir bilgi paylaşayım. ABD Emniyet Kuvvetleri yetkilisinin açıklamasına göre şüpheli Beyaz Saray yakınlarındaki kontrol noktasına yaklaşıp polislere ateş açtı. Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının şüphelisinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sıcak bir bilgi, önemli bir bilgi, bir tekrar paylaşayım. ABD Emniyet Kuvvetleri yetkilisinin açıklamasına göre şüpheli Beyaz Saray yakınlarındaki kontrol noktasına yaklaşıp polislere ateş açtı. Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının şüphelisinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bu sıcak bir
0: herhangi
1: bilgi.
0: Bir isim var mı? Herhangi bir isim
1: yok,
0: var mı?
1: Herhangi bir isim paylaşıyorum.
0: Latin Amerika kökenliler mi? Ya da en azından isim ve soy isimden nere kökenli olduğunu bulmak çok daha kolay oluyor bizim isimler. Genelde Latin Amerika isimleri bellidir ya da Orta Doğu isimleri de bellidir. O açıdan sordum özellikle. Ancak Donald Trump'ın geline karşı bir suikast girişimi yapılmak istendiğinden bahsedilmişti. O açıdan da pardon, Ivanka Trump, evet, bir suikast girişi yapılmak istediğinden bahsedilmişti. Arkasında iddiaya göre İranlı işte Kasım Süleymani'ye yapılan suikastın intikamının alınmak üzere, en azından yapılan açıklamalar intikam alınmak üzere böyle bir saldırı teşebbüsünde bulunacağı yönünde işte bilgiler almış ve ele geçirilmiş o saldırgan. Onun için sordum
1: ama,
0: özellikle
1: ama
0: de.
1: Ama bunun sahte bayrak olma ihtimali de var İrfan Sapmaz.
0: Her şey var, her şey var ama ben şimdi dikkat merkezimizde bizim Beyaz Saray'daki İran'la ilgili toplantı. Tam bunun bu toplantının yapılacağı sırada tüm gözler, dünyanın tüm gözleri buraya çevirmişken, Donald Trump sıcak mesajlar vermişken, o açıdan geçtiğimiz günlerde Netanyahu ile yaptığı görüşmede de daha sonra işte sert bir açıklama yapmıştı. Ben ne istersem onu yapar, çünkü Netanyahu'nun senin de söylediğin gibi provokasyon yapmak istediğini ve yaptığını bugüne kadar biz çok sık haber ekranlarında dile getiriyoruz. Sinan, o açıdan sordum, yani bu kişinin kökeni, ismi ortaya çıkacaktır büyük ihtimalle.
1: Ya arkadaşlar, henüz bir isim konusunda bir açıklama yok ama o açıklamayı bir kez daha paylaşayım bizi izleyenler için, ekranları yeni açanlar için, A Haber Radyo'dan bizleri dinleyenler için de. Amerikan Emniyet Kuvvetleri yetkilisinin açıklaması var. Diyor ki şüpheli Beyaz Saray yakınlarındaki kontrol noktasına yaklaşıp polislere ateş açtı. Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının şüphelisinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bu kadar bilgi veriyor.
0: Şimdi Sinan, buradan şunu anlıyoruz. Bir, artık dünyada herkes bilir ki Beyaz Saray'ın etrafına bir silahla yakınlaşmak istersen muhakkak ya vurulursun, ya öldürülürsün, ya da yakalanırsın. Bunun arkasında bu tek kişiyle şu anda Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu bir ortamda, ki tek olmasa bile Donald Trump çok özel bir, tıpkı Pensilvanya'da olduğu gibi özel bir suikast timleri hazırlanmamışsa, özel bir şekilde tamamıyla devre dışı bırakılmak istenirse, hiç şüphesiz böyle bir kişi Beyaz Saray'ın buraya kadar yaklaşıp oradan da ateş etmesi, bu bir işaret, bu bir sinyal aslında. Donald Trump'a verilmek istenen bir sinyal. Ancak bunun arkasında tam olarak İran'a yönelik bir sinyal mi veriliyor İsrail tarafından, Mossad tarafından, bilmiyoruz bunu şu an itibariyle. O açıdan da Donald Trump'ın bugünkü toplantısının olduğu bir sırada tam açıklama yapılmasını biz beklerken böyle bir girişimin bulunması ve ateş açması, direkt gelip ateş açması demek artık her şeyi göze aldığı anlamına geliyor Sinan. Yani ya öldürüleceksin ya da tamamıyla vurulacaksın, bir şekilde ele geçeceksin. Bunu tam anlamıyla göze almış vaziyette bu şahıs. Buradan onu anlıyoruz Sinan.

0: Evet, İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Tabii Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamid bin İsa Eli Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğumuzu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere de teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu, Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunabileceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. İletişim Başkanlığı'ndan gelen bilgi bu yöndeydi. Bu açıklama geldi. Son dakika bilgisi olarak ekranlara getirdik. Değerli izleyenler, tabii bu Beyaz Saray çevresindeki silahlı saldırının detaylarını paylaşmayı sürdüreceğiz. Ama konumuza geri döneceğiz. Onunla ilgili bilgiler de paylaşacağız. Tabii CHP ile ilgili konuşuyorduk Kadri Hocam. Geri döneceğim size bu
1: Buyurun.
0: konuda. Özgür Özel'in elindeki seçeneklerden bahsediyorduk. Ne yapabilir bundan sonra diye. Hukuki olarak nasıl bir süreç ilerleyecek Sayın Hocam?
1: Şimdi bir kere elinde yapabileceği birinci kısım yargıtaya başvurmasıydı ve onu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Tabii arkasından çok uzun zamandır konuşulan, hatta ilk günde kendisine sorulduğu zaman biz partimizin kapatılma ihtimaline karşı bir B planı oluşturmuştuk ve orada da yeni bir parti kurulması planını yapmıştık gibi bir açıklama da oldu. Ama ben
0: Çok
1: kesinlikle,
0: tartışıldı,
1: evet,
0: gündem
1: bu
0: oldu.
1: çok tartışıldı ama bana da hiç samimi ve inandırıcı açıkça gelmedi. Çünkü ortada bir parti kapatma davası yok. Partinin kapatılmasıyla ilgili bir ihtimal bile söz konusu değil. Yani neden durduk yere kapatılsın? Yani yolsuzlukla, biraz önce söylediğimiz rüşvet, irtikaplarla anılan isimler uzaklaştırıldıktan sonra, partinin kurumsal kimliği tekrar ayağa kaldırıldıktan sonra niye bir kapatma davası
0: Ya burada
1: açılacaktı?
0: partinin suçu yok ki.
1: Evet,
0: Burada kişilerin.
1: kişilerin bir sorumluluğu ve suçu var. Onun için de yani orası inandırıcı gelmediği için çok net bir şekilde Özgür Özel de arkadaşları da mutlak buttan kararının gelme ihtimalini biliyorlardı. Bunu da böyle az önceki pakette söylediğimiz gibi, hani siyasi sebepler, işte iktidar yolunda güçlü bir duruştan vesaire olduğundan böyle düşündükleri değil. Zaten dosyanın içerisindeki deliller, delegelerin ifadeleri, sunulan raporları da kendileri de bildikleri için olası bir ihtimale karşı BCD planlarını yapmışlardı. Zaten yapmaları lazım. Bu kadar büyük bir partinin milyonlarca seçmeninin olduğu, birçok, belki 1 milyona yakın, 1 milyondan belki fazla üye sayısının olduğu bir partinin genel başkanı olarak olası bir mutlak butlan senaryosunun arkasından tabii ki bir ikinci partinin kurulması ihtimali her zaman söz konusuydu. Ve burada da tabii ki aylardır söylediğimiz Ekrem İmamoğlu'nun isim ve baş harflerini alan Ekim Partisi'nin kurulması ihtimali. Hatta onu da şöyle açıklıyorlar: CHP'nin kuruluş yıl dönümü Ekim'dir. Ekim ayında kurulmuştur. Ona ithafen biz Ekim Partisi kuruyoruz gibi de bir açıklamaları var. İşte zaten açıkçası Özgür Özel'in esas problemi bu oldu. Bütün bu durumlara gelinmesinin sebebi de söylenilenlerle aslında gerçekleşilen şeylerin birbirini tutmaması, aradaki bağlantının, köprünün sağlam kurulmaması, bu yüzden de samimiyetle ulaşmaması gibi düşünüyorum.
0: Böyle bir parti kurduğunuzda başına kimi geçireceksiniz?
1: Ekrem İmamoğlu tutuklanmasaydı tabii ki partinin, yani şey gibi, şirket gibi düşünün. Yani Ekrem İmamoğlu bir şirket kurursa

0: Kim Limited şirketi, anonim şirketi diye kurabilecekken şimdi bir parti olarak kuruldu. Yani kurulmasının önüne geçildi. Ama şimdi artık o partinin ismi o mu olur değil mi? Bu kadar ayyuka çıktıktan sonra ne olur? Tabii ki orası ayrı bir tartışma konusu. Fakat kendisini takip edecek olan vekillerle birlikte ya da teşkilattaki kişilerle birlikte ikinci bir partiye geçme ihtimali var. Ha, bu parti ne kadar başarılı olabilir diye hemen bu soru sorulabilir. Şunu da açıkça söylemek lazım. 1960'lı yıllardan beri süregelen CHP'nin sürecine baktığımızda kendisinden ayrılan birçok parti var. Bunların içinde DSP, SP gibi çok önemli partiler de var bizim siyasi tarihimizde gördüğümüz.
1: Fakat kimisi başarılı da oldu.
0: Bir dönem, ama o zamanki siyasi konjonktür gereği ancak başarılı olabilirdi. Aradan sıyrılarak Ecevit'in başarılı olduğu bir dönem oldu. Ama onun haricinde hiç başarılı olmadı. Yani CHP hala hayatta ve ayakta 103 yıldır, ama diğerleri silinip gittiler siyaset sahnesinden. Ben hatta şey diyorum, dün de yayında söyledim. Muharrem İnce'nin adaylığı, üyeliği de bu kapsamda, çünkü 5 Kasım'dan sonra üye olduğu için benim hukuki görüşüme göre onun üyeliği de iptal oldu. Emine Üker Tarhan'ın, Cemal Engin Yurt'un üyelikleri de iptal olmuş oldu. Çünkü geçerli bir genel başkanın imzasıyla üye olmuş olmadılar. Eğer Muharrem İnce partiyi bu kadar erken kapatmasaydı belki hep birlikte Memleket Partisi'ne geçebilirlerdi. Ama şu an itibariyle o da çok söz konusu olmayacağı için ikinci bir partinin kurulma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Ya da işte olağanüstü hukuku dolandırarak olağanüstü kurultay kurulması vesaire, bu sebeplerle de hemen delegelerin ayağa kaldırılarak tekrar genel başkanlık koltuğuna oturmak tabii ki birinci senaryoları olacak. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yılların siyasetçisi olduğunu, 13,5 yıl genel başkanlık yaptığını, ondan önce de uzun bir zamandır siyaset sahnesi olduğunu da göz önüne aldığımızda, tabii ki Özgür Özel ve arkadaşlarının planları olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da planları var. Bakın mesela mutlak mutlan kararı açıklanır açıklanmaz. Eylem planını açıkladı.
1: Eylem planını açıkladı. Kemal Bey'in hangi hakları var şu an itibariyle? Milletvekili değil ama.
0: Evet. Şimdi tabii milletvekili değil, çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığına gittiği süreçte kendisi milletvekili adayı olmadı. Bizim partilerin meclis iş tüzüğümüze göre grup başkanı olması mümkün değil. Çünkü milletvekili olması lazım grup başkanı olabilmesi için. Onun için de işte Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Aslında grup başkanı da partinin vekiller açısından meclis içerisindeki orkestra şefi gibi hareket etmesi, genel merkezle milletvekillerin arasında da siyasi bir köprü kurması amacıyla yapılır. Onun için grup toplantıları yapılır. Onun için gündemin değerlendirilmesi, kapalı ya da açık toplantılar yapılır. Ama şu konjonktürde, yani partinin genel başkanının mahkeme kararıyla önceki genel başkanın geldiği durumda, grup başkanlığı nasıl vekillerle başkan arasında köprüyü kurabilecek? Çünkü zaten köprünün en sıkıntılı kısmı olan Özgür Özel'in başkanlığında bir sorun olduğunu mahkeme tespit ettiği için söylüyoruz bunu. Onun için bu da bana göre hukukun, bizim medeni kanunumuzun birinci, ikinci maddesidir. Medeni kanundaki ikinci maddesi iyi niyet kurallarıdır. Onun için menfaat çatışmaları söz konusu olabilir. Partinin devamındaki aklı selim bir şekilde hareketi noktasında, bakın önümüzde yakın zamanda, yani o kadar uzak bir zamanda değil, 2028 yılının, yani seçim takvimine göre 2028 yılının başında bir seçim takvimimiz var. Belki öne çekilir birkaç ay, belki çekilmez. Onu şu an itibariyle biz bilmiyoruz. Dolayısıyla da 2026'nın yaz aylarına, yani bir sene içerisinde nasıl bu parti toplanacak, nasıl yeni parti kurulacak, hangi vekiller Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacak, hangisi Özgür Özel'e destek açıklayacak, teşkilatın hangi kısmı Kılıçdaroğlu'nun, kimi Özgür Özel'in yanında duracak? Bunların hepsi çok muamma sorular ve muamma cevaplar.
1: Bu kurultay süreci biraz uzun olursa, sizin de bahsettiğiniz gibi, seçimlere yaklaşmış oluyorsun.
0: Tabii seçimlere yaklaşmış olunacak. Seçimden 3-4 ay önce belki de yeni parti meclisi ve bütün diğer organlarının belli olduğu, başkan da dahil olmak üzere olduğu senaryosu akıllara gelebilecek. O kısa süre içerisinde seçimlere ne kadar hazırlanabilecek? Bunların hepsini değerlendirerek esasında eğer yeni bir parti

0: kurulacak da. Özgür Özel'in ve arkadaşlarının bu partiyi bir an önce kurmaları ve geçmeleri gerekir. Ama tabii bir taraftan da Özgür Özel de baba ocağı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da baba ocağı diyor. Gürsel Tekin de baba ocağı diyor. Yani böyle kardeşlerin kavgası gibi bir şeye sahne olduk. Onu
1: o yüzden sormuştu hocam, birlikte çalışma ihtimalleri var mı diye.
0: Ben birlikte çalışma ihtimallerinin bu saatten sonra olmayacağını düşünüyorum. Ama şu durumun da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Özgür Özel'in başkan olarak seçilmesinin sebebi Ekrem İmamoğlu'nun öyle talep etmesi ve bunu uygun görmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü partinin fahri başkanının Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Onun da kurulmasının sebebi, bunu sadece ben düşünmüyorum. Bunu o zaman İstanbul Başsavcısı olan, şu an Adalet Bakanımız olan Sayın Akın Gürley'in düzenlemiş olduğu iddianameden okuyarak bunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı olma yolunda, Ekrem İmamoğlu'nun asıl amacı Cumhurbaşkanı olmak olduğu için, Cumhurbaşkanı olma yolunda finansal bir durumu ortaya çıkar, onu fonlayabilmek için bu suçların hepsinin işlendiği iddianamede yazmasına atıf yapıyorum. Bunlar benim iddialarım değil, iddianamedeki durumlar. Dolayısıyla da o süreçte kendisine başkan olarak destek verebilecek ve ona ciddi manada itirazlarda bulunmayacak, onunla bir ve iyi şekilde yürüyebilecek bir isim, yani kısacası önüne bir engel çıkartmayacak isim olarak Özgür Özel'i gördüğü için Özgür Özel genel başkan olmuştu. Ve tabii ki belli bir süre sonra, koltuk sahibi olduktan sonra, güç sahibi olduktan sonra Özgür Özel'in bu durumu da Ekrem İmamoğlu'ndan biraz kopuşta olduğunu da gördük. Özellikle iddianamelere karşı kendi seçmeninin vermiş olduğu tepkiye vararak. İşte bu yüzden Özgür Özel 2 aydır Silivri'deki hiçbir duruşmaya gitmiyor. İşte bu yüzden milletvekillerinin çok büyük bir çoğunluğu Silivri'yi unuttu. İşte bu yüzden yaklaşık 1,5 ay önce Ekrem İmamoğlu beni partimin parmaklıklar arasında, demir duvarların arasında bırakmayacağına eminim demesinin mesajıdır. Bu mesaj size, bana değil, Özgür Özel'e ve partideki yetkili kişileredir. Onun için de bu durumda en büyük olaydan siyaset sahnesi manasında İmamoğlu'nun etkileneceğini görüyoruz. Ama Özgür Özel'in bu kapsamda tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na yanaşıp tekrar bir birlik bütünlük mesajı verip vermeyeceğini de göreceğiz. Ama ben şu an itibariyle çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yken Özgür Özel gelip de sadece grup başkanlığıyla yetinecek midir? Ya da sadece Manisa milletvekilliğiyle yetinecek midir? Bu mümkün müdür? Bir de şunu da unutmayalım. Bakın, hiçbir il başkanı ona destek vermez derken 80'e 70'e yakın il başkanının telefon açarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmesi, milletvekillerinden birçoğunun tebrik etmesi. İlk birkaç gün önce, karardan birkaç gün önce 20-21 milletvekilinin yazmış olduğu, imza attığı bir mektup vardı. Bakın, şu an itibariyle bugün dinledik, biraz önce de dinledik Ankara'daki muhabirimizden. 135 milletvekili var CHP'nin, 95 tanesi katılmış grup başkan toplantısına. Yani yaklaşık 40-45 milletvekili dahil olmamış. Yani 20 milletvekili orada imzasını vardı ama 25 milletvekili daha eklenmiş. Yani ve daha ikinci gün. O yüzden süreç geçtikçe Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Saflar değişebilir mi?
0: Saflar çok hızlı bir şekilde değişecektir.
1: Siyaset dün dündür, bugün bugündür.
0: Siyaset de öyledir ama CHP'nin kendi mantığında da biraz böyle olduğunu görüyoruz. Bakın, soruşturma dosyalarında belediye başkanları hemen genel başkanlarını mesela afişe ettiler. Doğrudur, yanlıştır iddialarda bulundular. Her siyasetçi böyle midir? Her parti böyle midir? Bunu tabii ki söyleyemeyiz. Ama işin doğası gereği zor da bir durumda şu an itibariyle hem il başkanları hem milletvekilleri. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, safında, ben senin yanındayım abicim derlerse olay başka bir türlü. Özgür Özel'in yanında durup ben senin yanındayım derlerse olay başka bir türlü. Ama tabii siyasi etik kuralları gereği, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği ahlak çerçevesinde de değerlendirilmesi gereken, oturup önünüze koyup doğrunun yanlışın, halkın, vatandaşın sizden ne beklediğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sizden ne beklediğidir. İlla iktidar olmanıza gerek yok. Ana muhalefet ne kadar kuvvetli olursa iktidar da o kadar kuvvetli olur. Bütün vatandaşların hayrına olur.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: bir virgül koyalım,
0: ederim.
1: Devam edeceğiz. Kerem

0: Abi tabii Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yapmıştı.
1: Evet.
0: Peki parti içerisinde bazı isimler Kılıçdaroğlu tarafından bu süreçten sonra tasfiye edilecek mi? Nasıl bir yol izlenebilir?
1: Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aslında bu kurultayla ilgili şaibe iddialarıyla ilişkin başlattığı soruşturmada
0: Şimdi arının diyen bir eski genel başkan
1: tabii
0: var. Şimdi artık genel başkan.
1: yargı
0: Ne
1: aslında
0: olacak?
1: siyasete siyasetin yani bu kara paranın dizayn edildiği sürece müdahale ediyor. Bakın 9 tutuklama vardı, bir ifade vardı. Beşiktaş meclis üyesi İlker Uluer Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında tutuklandı. Bir ifadesinde şu ifadeleri kullandı. Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın'a kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi'nden ihaleler verilmiş. Bu kişinin Erzurum delegelerini 10 delege ikna etmek için 130 bin dolar para verildiğini Ali Can Abacı'dan duydum. Erzurum İl Başkanı tutuklandı. Ümraniye İlçe Örgütü'nde Hayati Kaya isimli delege kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi'ne işe alınmış. Hayati Kaya tutuklandı. Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan'ın erkek kardeşinin Beşiktaş Belediyesi'ne işe alındığını duydum. Şimdi bu Beşiktaş meclis üyesi, CHP'li bir meclis üyesi isim veriyor. 3 kurultay delegesinden ikisi tutuklandı, diğeri de o iddia. Mesela Beykoz Belediyesi eski özel kalem müdürü de diyor ki Melda Tanışman Tutan'ın il delegesi yapıldığı karşılığında oğlu Beşiktaş Belediyesi'nde işe alındı. Yargı sürecinde inceleme yapılıyor. Meral Tanışman Tutan'ın kardeşi Mehmet Ali Tanışman Beşiktaş Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak işe alınmış. Bu kişi de 1,5 yaşında küçük çocuğu ve çocuğunun hastalığı olduğu gerekçesiyle ilk kontrolle serbest bırakıldı. Yani CHP'nin içindeki bu kara para işine karışan isimler aslında itirafçı ya da etkin pişmanlıktan faydalanarak tüm gerçekleri açıklıyorlar. Ses kayıtları ortaya çıkıyor. Delegelerin çocuklarının İBB ve ilçe belediyelerine yerleştirilmesi ortaya çıkıyor. Daireler çıkıyor ve bunları önümüzdeki günlerde çok duyacağız. Yani şu an tutuklanan 9 ismin büyük çoğunluğu biri iş adamı, 8'i delege ve kara para trafiğini yöneten isimler ya da delegelere baskı yapan isimler. Arınmayı yargı hukuki yönden yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bence Özgür Özel ve onun üstünde olan Ekrem İmamoğlu ve ekibini kara parayla, rüşvetle, yolsuzlukla ismi geçen şahısları tasfiye edecektir. Yani Veli Ağbaba Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden tasfiye edilecektir. Özgür Karabat, bu kara para transferlerinde ismi geçen, yani bu kurultayın iptal iddianamesinde bakıyoruz. Bitlis İl Başkanı diyor ki ben 100 bin euro aldım Özgür Karabat'tan, market çekleri aldım ve dağıttım. Bunu Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık söylüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısında bulundu ve ahlaki değerlere döneceğiz dedi. Bu kara parayla, rüşvetle, yolsuzlukla ismi anılan Ekrem İmamoğlu ve A takımı Özgür Özel. Biz unutmayalım.
0: Onlar ne olacak? Bu isimler ne olacak?
1: Hatırlar mısınız? Bir görüntüler çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, uzaylı Engin, ismini daha iyi unuttuk. Engin neydi? Genel CHP'nin önemli bir ismi. Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan ettiler. O video görüntüleri vardı hatırlarsanız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesinde kendisine baş kaldıran o isimleri partide tutmayacaktır. Ve arınma kendilerinin aklanıncaya kadar mesela Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le bağlantılı siyaset kara parayla dizayn eden isimleri aklanana kadar partiden geri çekecektir. Aklının gelin diyecektir ve yargı kararına göre hareket edecektir. Bu ekip yolsuzluğu.

0: ve rüşvet soruşturmasında ismi geçen partililer, üst yönetimdeki isimler aklanana kadar bence kendileri hakkında belki parti içinde disiplin soruşturması başlatılacaktır. Şimdi bakıyoruz CHP Disiplin Kurulu Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Turan Taşkın Özer, Beylikdüzü Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden para kuleleriyle anılıyor. Para taşıma talimatını verilen kişi Özgür Özel. Keşke bu görüntüler ortaya çıktığında Turan Taşkın Özer'i, Özgür Karabat'ı, Veli Ağbaba'yı haklarındaki bu iddialara cevap verip kendilerini aklamaları için fırsat verip parti içinde bir disiplin başlatsaydı. Ama maalesef Özgür Özel kendisi dahil bu suçlamalara cevap vermiyor. Sizin Uşak Belediye Başkanınız diyor ki ben Özgür Özel'e il binasında para verdim, teslim ettim ekibine. Özgür Özel'in bahçesine 200 bin lira para attım diyor. Özgür Özel'den cevap yok. Ve cevabı sadece fake bir saat aldım. Diğer iddialara cevap var mı? Yok. Şimdi siyaseti kara parayla dizayn etmek isteyen Ekrem İmamoğlu ve ekibi tasfiye, yargı yoluyla tasfiye oldu. Özgür Özel ve ekibi de bu kara parayla bağlantılı olan isimler, Özgür Özel'le de ilişkisi varsa genel başkan olarak bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ismi geçen A takımla hiçbir şey yapmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından bence kenara konulacaktır ve Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir süreci başlatıp bu delege para yoluyla, kara parayla dizayn edilen siyaset siyasetin o siyasete müdahale edecektir. Yoksa hiçbir anlamı kalmaz. Yargı hukuk yoluyla kara para siyasetine, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ülke siyasetini dizayn etmesine izin vermedi, tutukladı. Şimdi Özgür Özel ve A takımı milletvekili dokunulmazlığı da var. Belki Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçimde aday gösterilmediği takdirde bu kişiler de bu soruşturmanın şüphelisi, faili olacaklardır. Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Gökhan Zeybek, birçok isim bu soruşturmanın tarafı olacaktır. Burada ciddi iddialar var. İddialara Özgür Özel ve ekibi cevap vermedi. Ekrem İmamoğlu ve ekibi cevap vermedi. Yargı müdahale etti. Kemal Kılıçdaroğlu da bu arınma sürecini başlatacaktır. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete girişini de hatırlayalım. Yani maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi bir kasetle genel başkanlık sürecine geçti. Şimdiki genel başkan kara para siyasetiyle genel başkanlığa adım attığı ortaya çıkıyor. Maalesef bunlar ülkemizde siyasete olan güveni azaltıyor. Keşke Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibi muhalefet görevini yerine getirip rüşvet ve yolsuzluklardan arınıp alternatifler sunsaydı, ülkeye hizmet etseydi biz keşke bunları konuşmasaydık. Ama maalesef yani delegelerin çocuklarının hangi belediyeye yerleştirildiğini görüyoruz. Oy karşılığında 750 bin lira. İki delege 750 bin lira 750 bin lira istiyor ya. Beşiktaş meclis üyesinden Fahrettin Çırak'tan. Bu ses kaydını Beykoz ilçe başkanı alıp Canan Kaftancıoğlu'na iletiyor. İl başkanı o dönemde. Canan Hanım da Kemal Kılıçdaroğlu'na iletiyor. Ve bu ses kaydını doğru olduğunu delegeler ifade ediyor. Tutuklu. Tutuklu diyor ki evet ben para karşılığı oy verdim ve karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin makamında Fahrettin Çırak'tan 100 bin liraya aldım. Artı 20 bin lirayı da hesabıma yatırdılar diyor. Bu kadar açık deliller var. Ses kayıtları var, masak raporları var.
1: İtiraflar
0: var. Yani CHP'lerin itirafları var. Ya az önce o CHP kurultayının iptal edilmesiyle ilişkini Bölge İdare Mahkemesi'nin kararına baktım. 14 tane tanık var. 5'i davacı, hepsi CHP'li. Davacı, mağdur,

0: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Ki Özgür Özel tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi. Davacı Kamile Bahar Önal, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı. Yani kurulta iptal edilsin diye başvuruda bulunmuş. Davacı Batman İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkanat. Davacı İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan. Davacı Kurultay Delegesi İstanbul Delegesi Levent Çelik. Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık var. CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir var. Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru var. Adil Cevaz İlçe Başkanı var. Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Gögerkaya var. 4 tane de delege var. Şimdi 14 tane tanık. Bakın bunlar 5'i.
1: İşte CHP'yi şikayet eden CHP'liler.
0: Evet, yani
1: davalı da
0: suçluyorlar CHP'li ya.
1: Davacı da Lütfü Savaş, CHP eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Buyurun şimdi, hocam. Levent Çelik CHP
0: Sinan
1: delegesi.
0: Sinan Bey diyorlar ya.
1: Bahar Ünal CHP delegesi, Yılmaz Özkanat CHP delegesi, Atip Karaaslan CHP delegesi.
0: Sinan Bey diyorlar ki CHP'yi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karıştırmak istiyor. Yargı eliyle dağıtmak istiyor. İkilik çıkartmak istiyor. Ya bu isim Lütfü Savaş kurultay iptal edilsin diye suç duyurusunda bulunan ve kurultayın iptalini isteyen ilk isim Özgür Özel'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı kişi. Bu kişi o kapatma ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi kararında diyor ki Lütfü Savaş. Ekrem İmamoğlu divan başkanıydı. İlk tur yapıldı, 18 oy fark vardı. 3 saat sonra ikinci tura geçilmesi gerekiyordu. 1 saat içinde girdiler ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi yalanını ortaya çıkarttılar. Bu gerekçeyle diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen oyları yok saydılar. Şimdi Levent Çelik CHP delegesi kurultay iptal edilsin demiş. Kamile Bahar Önal Antalya delegesi, kurultay delegesi, CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Yılmaz Özkanat CHP delegesi, Hatip Karaaslan CHP delegesi. Ya bu kişilerin ifadelerini okuduğunuzda kendilerine nasıl çirkin tekliflerle paralar teklif edildiğini söylüyorlar. İsimler veriyorlar. Otelin ismini veriyorlar. Diyorlar ki şu kadar para teklif edildi, biz kabul etmedik. Tanık vardı, Yusuf Gögerkaya. Pavyonda bize diyor 3 delegeydik, bana 1000 dolar teklif etti diyor il başkanı. Diğer delegeye 1500 dolar teklif etti. Diğer delegeye 1000 dolar teklif etti. Arkadaşımız kabul etmedi. Ben 1000 dolar aldım, Özgür Özel'e oy verdim. Diğeri 1500 doları aldım diyor, Özgür Özel'e oy verdim. Bunlar açık tanıklar. Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık diyor ki Özgür Karabat bana 100 bin lira verdi Özgür Özel'e desteklemek için. Market kartları dağıttık diyor.
1: Mutlak butlan kararına sebepler.
0: Yani mutlak butlan çıktıysa mutlak butlanı isteyen 5 tane CHP delegesi, kurultay delegesi var. Bunların hiçbiri AK Partili değil. Yani Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı, CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, İstanbul Delegesi, İl Başkan Yardımcıları, kurultay iptal edilsin, şaibe var, hırsızlık var, delegelerin iradesine müdahale edildi diyorlar. Ve 14 tane tanık var burada.
1: Kenan abi teşekkür ediyorum. Kısa bir zamanım kaldı. Kadri Hocam devam edeceğim sizinle. Tabii akılda kalan o iki soruyu sormam lazım. En önemli sorular aslında. Çünkü her gün yeni açıklamalar gelince yeni sorular da ortaya çıkıyor. Delegeler imza toplarsa kurultay yapılır mı?
2: Şimdi delegelerin 1/5'i topladığı takdirde olağanüstü kurultay yapılma ihtimalinin olduğu söyleniyor. Yani CHP'nin kendi iç düzlüğüne göre. Ama ben bunun da şu an itibariyle çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kurultayın tarihinin belirlenmesi, kurultayla ilgili geri kalan prosedürlerin tamamlanması da yine genel başkanın onayına tabi olacak. Genel başkan onayında yine kurultay tarihinin belirlenmesi, işte uygun bir zaman derken ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları onaylaması için de belli bir süreye ihtiyaç var. İşte onun için hemen gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez. Birinci sorunun cevabı bu olabilir.
1: Yani bir de şu soru gündeme geldi. Temiz sonuçlanmadan kurultay yapılamaz.
2: Hayır, onun işte başka hukukçular farklı yorumluyor ama bana göre temizin sonucu beklenmiyor.

0: beklenmeden de her şey yapılabilir. Temizin sonucunun beklenmesi en uygun olanıdır. Ama genel başkan, ben yarın bir tarih belirliyorum ve 3 hafta sonra, işte hazırlık prosedür hazırlığı bittikten sonra 3 hafta içinde, 1 ay içerisinde kurultaya gidiyorum derse gidebilir. 3 sene sonra yapacağım kurultay tarihini derse yapabilir. Yani tabii bunlar çok afaki tarihler söylediklerim. Yani demek istediğim, şu an mühür kimdeyse Süleyman odur. Mühür Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. İstediğini yapabilir. Ankara 38. İstinaf Mahkemesi de Türk milleti adına karar diye vermiştir. Ne işte onların iddia ettiği gibi şu parti, AK Parti, Cumhurbaşkanı şunun bunun adına karar diye yazmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olduğu için hukuk sınırları içerisinde mahkemeler, yerel de olsa, özel de olsa, buna göre karar verir.
1: Kadriye Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık geldiğiniz için, katıldığınız için. Kenan abi çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Artık noktalayacağız yavaş yavaş. CHP'de değişim diye başlayan süreç 38. olağan kurultaya ilişkin usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşındı ve sonuç üst mahkemeden mutlak mutlak kararıyla tekrar başa döndü. Gözler Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesine çevrildi. Peki CHP'yi şimdi ne bekliyor? Yeni bir bölünme mi, yoksa yeni bir parti mi? Tarihi boyunca defalarca hizip kavgalarıyla gündeme gelen CHP'nin krizlerle dolu siyasi yolculuğunu Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekrana getirelim, Gece Ajansı'nı noktalayalım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan bir yapı. Ancak CHP'nin 100 yılı aşkın siyasi yolculuğu sadece seçimlerle değil, aynı zamanda bitmeyen iç kavgalar, hizip savaşları, kurultay krizleri ve bölünmelerle de anıldı.
4: Türkiye ve demokratik rejim son zamanlarda zor bir döneme girmiştir. Bu zor dönemden selamete çıkmasını hepimiz istiyoruz. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir.
5: Eski not gibi görüştük. Yine eski not gibi ayrıldık. Fazla söyleyecek bir şeyim yok.
3: Ana muhalefet partisi CHP yıllardır kendi iç hesaplaşmalarından başını kaldırıp milletin gerçek gündemine odaklanmakta zorlandı. Ekonomi, güvenlik, dış politika ve terörle mücadele gibi başlıklarda çözüm üretmek yerine parti içinde kim genel başkan olacak, kim kimi tasfiye edecek, hangi delege hangi tarafı destekliyor tartışmaları gündemin merkezine yerleşti.
6: Seni kaçtığın yere kadar kovalayacağım diyor. Bu işler parası olmaz diyor. 300 bin dolara anlaşıyorlar. 300 bin doları verin, işinizi halledelim diyorlar. Bize partiyi nasıl iktidara getireceğini anlatıyor. Sen bırak parti iktidara getirmeyi de dön arkandaki şu dosyaların hesabını bilir. İstanbul'dan, Şişli'den giren bir rüşvet virüsü, mikrobu Balıkesir'e gitmiş, Balıkesir'den çıkmış, Ankara'ya Yüksek Disiplin Kurulu'nun can evine kadar girmiş. Onu oradan söküp çıkaracağız! Söküp çıkaracağız! Bakın, bu 250 bin doların alındığına ve verildiğine dair imza karşılığı hazırlanan belge burada. Günlerdir manşetlerdeyiz. Günlerdir ekranlardayız. Bayram değil, seyran değil. Medya eniştemiz bizi niye öpüyor Allah aşkına?
3: Yıllar geçti, isimler değişti. Ama CHP'de değişmeyen tek şey koltuk kavgası.
7: Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.

0: değişim sloganıyla başlayan süreçte bile parti içi hesaplaşmalar son bulmadı. CHP'de değişim söylemi kısa süre içinde liderlik savaşı ve güç mücadelesine dönüştü.
1: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
2: Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
0: Halkın gerçek gündemi olan ekonomi ve güvenlik meseleleri yerine CHP'nin gündeminde yine çekişmeler vardı. Kurultay hesapları, delege pazarlıkları, parti içi operasyon iddiaları.
3: Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
4: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
5: Kurultayda söylediler bunu ya.
4: Evet.
5: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
6: Hatta kurultayda önce söylediler.
0: CHP'deki kriz artık yalnızca siyasi tartışma olmaktan çıktı. Yargıya taşınan bir kurultay süreci başladı. Süreç, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultay sonrası ortaya atılan usulsüzlük iddialarıyla başladı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecinde delege iradesinin baskı, menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini öne sürerek dava açtı.
7: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
2: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
7: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor.
0: İddialara göre delegelerin oy tercihleri maddi imkanlar, makam vaatleri ve siyasi baskılarla şekillendirildi. Gizli oy ilkesinin ihlal edildiği savunuldu. Kurultayın meşruiyeti tartışmaya açıldı. İlk derece mahkemesinin red kararının ardından dosya istinafa taşındı. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.
8: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
0: Mahkeme 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. olağan kurultayının mutlak butlan kapsamında kesin hükümsüz olduğuna hükmetti. Karara göre kurultay hukuken hiç yapılmamış sayıldı. Bununla da sınırlı kalınmadı. 38. kurultaydan sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında zincirleme şekilde geçersiz hale geldiği belirtildi.
8: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: Mahkeme kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin göreve iade edilmesi gündeme gelirken, Özgür Özel yönetimi ise hukuki tartışmaların merkezine yerleşti. CHP'nin tarihinde ilk kez yaşanan bir tablo değil bu. Çünkü parti tarihi olağanüstü kurultaylar, hizip savaşları ve bölünmelerle doluydu. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından Halk Fırkası adıyla kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak şekillenen yapı, Cumhuriyet'in kurucu partisi oldu. 1924'te Cumhuriyet ibaresi eklendi. 1935'te ise fırka yerine parti ifadesi kullanılmaya başlandı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından CHP'de yeni bir dönem başladı. 26 Aralık 1938'de yapılan olağanüstü kurultayda İsmet İnönü genel başkan seçildi.
9: Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine, sadıkane ve bütün kuvvetinle sarf-ı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan-ı şerefini vikaya ve ilaya ve derefte ettiğim vazifenin icabatına has-ı nefs etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz verecek.
0: İnönü dönemiyle birlikte parti içi hizipleşmeler daha görünür hale geldi. CHP kendi içinden yeni siyasi hareketler çıkaran bir yapıya

0: dönüştü. Türk siyasi tarihi CHP'den kopan partilerle şekillendi. 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdu. 1955'te Hürriyet Partisi, 1967'de Turhan Feyzoğlu öncülüğünde Güven Partisi, 1972'de ise Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasındaki liderlik mücadelesi CHP'de yeni bir kırılmaya yol açtı. ...1980 darbesi sonrası CHP kapatıldı. Ancak CHP çizgisindeki bölünmeler sona ermedi. SODEP, Halkçı Parti, DSP... hepsi CHP geleneğinin içinden çıkan yapılar olarak Türk siyasetinde yer aldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük güç katmış ve çağdaşlık kazandırmış olan bir kavramı, bir temel felsefeyi unutmuş görünüyorlar. O bakımdan CHP'nin mirasçısı olamazlar.
0: 1992'de CHP yeniden açıldı. Genel başkanlığa Deniz Baykal seçildi. Ancak bu süreçte yeni hizipleşmeleri beraberinde getirdi. 2010 sonrası dönemde ise bu kez Kemal Kılıçdaroğlu dönemi tartışıldı. Parti içi muhalefet büyüdü.
2: Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.
0: Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi ile ayrı bir yol izledi. Son yıllarda CHP'de yeni krizin merkezinde Ekrem İmamoğlu bulunuyordu. 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik süreç CHP'deki gerilimi daha da büyüttü. Parti içinde güç mücadeleleri yeniden sertleşti. Bir tarafta değişim diyenler, diğer tarafta eski yönetimle hesaplaşan gruplar ve mutlak butlan kararı. Peki şimdi ne olacak? Siyasi kulislerde artık en çok konuşulan başlık, CHP'nin sadece bir yönetim krizi değil, tarihi bir parçalanma riskiyle karşı karşıya olup olmadığı. Çünkü mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı yalnızca bir kurultayı değil, o kurultay sonrası oluşan tüm siyasi meşruiyet zincirini tartışmalı hale getirdi. Bu durumda gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
3: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
4: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? O telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
0: Ankara kulislerinde konuşulan senaryolardan biri de yeni parti iddiası. Siyasi gözlemcilere göre eğer parti içindeki güç savaşı uzar, taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, Özgür Özel ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Ve sonuçta ortaya yine aynı soru çıkıyor. 100 yıllık siyasi geçmişe rağmen CHP kendi içindeki liderlik savaşlarını aşabilecek mi? Yoksa Türk siyasetinde yeni bir bölünmenin merkez üssü mü olacak?

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gündemde önemli gelişmeler var, sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda da değerli konuklarımızla konuşacağız. ABD-İran müzakereleri için Washington'da hareketli saatler yaşanırken Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyuldu. Amerikan basını şüpheli şahsın ve olay yerinde bulunan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, yardımcısı J.D. Vance ve kurmayları İran'la olası bir barış için Beyaz Saray'da toplanmıştı. Kritik görüşme devam ederken Beyaz Saray'ın çevresinde 30 el kadar silah sesi duyuldu. Panik anları bir muhabirin cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölge güvenlik nedeniyle FBI ve gizli servis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Ardından medya mensupları Beyaz Saray'ın içine alındı. Binanın kuzey bahçesi ise

0: CIA ekipleri tarafından boşaltıldı. Kolluk kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre şüpheli konutun çevresindeki kontrol noktasına yaklaşıp polislere ateş açtı. Güvenlik ekipleri de karşılık verdi. Çıkan çatışmada yaralanan saldırgan olduğu değerlendirilen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan basını muhtemelen olay yerinde bulunan bir kişinin de durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.
1: Immediately, we just ran for it in the secret.